0: kalıcı sonuç üretmesi an itibariyle biraz zor gözüküyor.
1: Türkiye'nin hem Rusya hem de Ukrayna'ya konuya ilişkin teklif sunduğunu belirtti.
0: Biz her iki tarafa da bu konuda bir teklif gönderdik. Ona ilişkin çalışmalarımız var. Cevapları bekliyoruz. Taraflardan da buna yönelik cevaplar geldi. Bir noktaya götürmeye çalışıyoruz bunu açıkçası.
1: Bakan Hakan Fidan Diyarbakır ziyaretinde terörsüz Türkiye sürecine ilişkin gözlemlerini de paylaştı.
0: Terörsüz Türkiye'nin orada inanılmaz derecede olumlu yankı bulduğunu gördüm. Yani zaten taban buna hazır.
2: İstanbul Küçükçekmece'de izinsiz yapılan kazı faciaya dönüştü. Foseptik çukuru için yapılan çalışma sırasında 4 metrelik göçük meydana geldi. 2 işçi toprak altında kaldı. Biri kurtarıldı ama 39 yaşındaki işçiden acı haber geldi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltında.
3: İzinsiz kazı facia getirdi. Toprak bir anda çöktü. 2 işçi göçük altında kaldı. Biri sağ kurtarıldı. Diğerinden acı haber geldi. Olayın adresi İstanbul Büyükçekmece. Alkent 2000 mahallesindeki bir site içinde foseptik çukuru için kazı yapılıyordu ama çalışma sırasında tonlarca toprak bir anda çöktü.
4: Rusatlı villa bahçesinde izinsiz olarak yapılan bir foseptik kazısında 4 metrelik bir göçük oluşuyor.
3: Göçükle birlikte 2 işçi toprağın altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler zamanla yarıştı. Kurtarma çalışmaları sırasında işçilerden biri toprak altından çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen işçi hastanede tedavi altına alındı.
4: İkinci işçiyle ilgili de tüm çalışmalar ekiplerimiz canla başla çalışıyorlar. Olabildiğine dikkatli bir şekilde bir umut diyoruz.
3: Ancak beklenen umutlu haber gelmedi. Ekiplerin uzun süren çalışmalarının ardından 39 yaşındaki işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Bir kişinin hayatını kaybettiği göçüğün ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. İnşaat firması sahibi, şantiye şefi ve bir firma çalışanının gözaltına alındığı duyuruldu.
2: Eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 4 yeni gözaltı kararı çıktı. Dönemin cezaevi müdürü, vardiya amiri, ambulans şoförü ve bir gazeteci gözaltına alındı.
1: Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde soruşturma derinleşiyor. Yeni gözaltılar geldi. 4 kişi daha yakalandı. MİT eski yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan, vardiya amiri Kazım Beyke, ambulans şoförü Süleyman Kaba ve eski gazeteci Osman Arslan gözaltına alındı. Gazeteci Osman Arslan ise soruşturma dosyasında dikkat çeken isimlerden. Kozinoğlu'nun FETÖ'cü savcılar tarafından ifadeye çağrıldığı dönemde Cihan Haber Ajansı'nda çalışan Arslan, adliye önünde Kozinoğlu'nu adım adım takip etmiş görüntülerini çekmişti. Soruşturmanın önceki aşamalarında da önemli gözaltı ve tutuklamalar yaşanmıştı. Dönemin Silivri Cumhuriyet Savcısı ve Cezaevi Savcısının da aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklanmıştı.
2: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin merak edilen ara tatiller kaldırılacak mı sorusuna katıldığı bir programda cevap verdi. Dini bayramlarla çakışmadığı senelerde kaldırılabileceğini söyledi. Bakan Tekin okullarda cep telefonu kullanımına ilişkin de açıklamalar yaptı.
5: Okullarda ara tatil kaldırılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CNN Türk'te katıldığı programda merak edilen bu soruyu cevapladı.
6: Ramazan bayramının olduğu haftaya ara tatil denk düşmüş oluyor. Yerleştirebildiğimiz sürece ara tatillerde problem yok ama yerleştiremediğimizde, yani Ramazan bayramı ve Kurban bayramının her ikisi de ikinci yarı yıla geldiğinde ve 9'ar gün tatil olduğunda bu takvimi yerleştirmekte sıkıntı yaşayacağız. Da belki ara tatil uygulamasını yapmayabiliriz.
5: Bakan Tekin yasal mevzuattan bahsetti.
6: Yasal mevzuatlarımıza göre bizim

0: Öğrencilerimiz 180 iş günü okula gitmek zorunda. Öğretmen arkadaşlarımız kanuna göre 2 ay tatil yapmak zorunda. 29 Ekim, 1 Ocak, 1 Mayıs, 23 Nisan, 19 Mayıs, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı dediğinizde ciddi miktarda da tatil var.
1: Milli Eğitim Bakanı takvim birleşmediği senelerde ara tatillerin kaldırılacağını duyurdu.
0: Birinci yarı yıl zaten 14 Kasım itibariyle yanlış hatırlamıyorsam ara tatil başlıyor. İkinci yarı yılda da Ramazan Bayramı'nın olduğu hafta yine olacak. Şu an böyle devam ediyoruz.
1: Öte yandan Türkiye'nin PISA'daki başarısından söz eden Bakan Tekin, başarıyı artırmak için bazı tavsiyelerde bulundu. En önemli etkenlerden birinin okullarda cep telefonunun yasaklanması olduğunu söyledi.
0: 2023 yaz genelgesinde evet, biz bu konu vardı. İlk yaptığımız şey okullarda çocuklarımızın cep telefonlarını dersliklere sokmalarını engelleyecek tedbirler aldık.
2: Ankara Kültür Yolu Festivali başladı. 9 gün boyunca 42 farklı mekanda 518 etkinlik düzenlenecek. Konserlerden sergilere, atölye çalışmalarına kadar yüzlerce etkinlik başkentlilerle buluşacak.
3: Bütün Ankaralıları ve başkentimizi ziyaret eden misafirlerimizi Ankara'daki bu Kültür Yolu Festivali'mizin etkinliklerine katılmaya davet ediyorum.
1: Başkente kültür ve sanat rüzgarı esiyor. Ankara Kültür Yolu Festivali başladı. Festivalin açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptı.
3: Başkentimizin tarihini ve mimarisini ressamlarımızın gözünden yeniden gördük. Genç tasarımcılarımızın Ankara'ya bakışını afiş tasarımları üzerinden keşfettik.
1: Festivalin bu yıl 19. durağı Ankara. Başkent 19-27 Eylül tarihleri arasındaki festivale 5. kez ev sahipliği yapıyor.
3: Ankara Kültür 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti olması vesilesiyle bu çalışmaya ayrı bir önem verdiğimizde özellikle belirtmek isterim.
1: Konserlerden sergilere, söyleşilerden sahne performanslarına, çocuk etkinliklerinden atölye faaliyetlerine kadar birbirinden renkli etkinlikler başkentlerle buluşacak. 42 farklı mekanda toplam 518 etkinlik düzenlenecek. Başkent Millet Bahçesi'ndeki ana sahne ise ünlü isimleri ağırlayacak. Gökhan Türkmen, Hakan Altun, Derya Ulu, Sefo, Serkan Kaya, Ceza, Ebru Yaşar ve Özcan Deniz sahneye çıkacak. Çocuklar için de aynı alanda çocuk köyü kurulacak.
3: Festivalimiz kapsamında daha önce Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi ve Bursa Merinos Atatürk Kültür Merkezi'nde sergilediğimiz bu eserleri şimdi başkentimizde sanatseverlerimizle buluşturuyoruz.
1: CSO Ada Ankara'da ise dünya ünlü topluluklar sahneye çıkacak. Royal Philharmonic Orkestra ve Ulusal Arap Orkestrası başkentte sanatseverlerle buluşacak. Festivalin en önemli ayaklarından biri de Ankara mutfağı. 50'den fazla lezzet noktası ziyaretçileri ağırlayacak. Yöresel lezzetler görücüye çıkacak. Bunun yanı sıra tadımlar yapılacak ve gastronomi atölyeleri kurulacak.
2: Ordu'nun uzun süredir beklediği sağlık yatırımı kapılarını açtı. 1200 yataklı şehir hastanesi modern altyapısıyla sadece Ordu'ya değil tüm bölgeye şifa dağıtacak.
1: Beklenen gün geldi. Karadeniz'in en büyük sağlık devrimi kapılarını açtı. Ordu Şehir Hastanesi şifa dağıtmaya başladı.
4: Hizmetin başlangıcını perçinleme adına böyle bir fırsatı kaçırmayalım. Hasta biz olalım dedik.
1: Dev sağlık yatırımı hizmete girdi. Ordu Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı. 1200 yatak kapasiteli hastane bölgeye sağlık hizmeti sunacak. Sağlık kompleksi modern altyapısıyla dikkat çekiyor. Merkezde 40 ameliyathane ve 386 poliklinik var. Ayrıca 281 yoğun bakım yatağı bulunuyor. Dev otoparksa 2000'den fazla araç alıyor. Hastanede ilk muayeneyi protokol üyeleri oldu. Ordu Valisi Muammer Erol ilk kaydı yaptırdı. Vali Erol, Başkan Güler ve Rektör Baş çalışmaları yerinde inceledi.
4: 2026 yılında şehrimizin özlemle beklediği bir hastanenin açılışı vesilesiyle, açılışı demeyelim, düzeltelim, hizmete başlaması.
1: Tesiste tüp bebek ve kemoterapi merkezleri de hizmet veriyor.
5: Burası daha böyle bir fındık bahçesiydi. Oradan böyle tam teşekküllü bir hastaneye geçiş aynı zamanda devletimizin kudretini de gösteriyor.
1: Hastanede poliklinik hizmetleri sorunsuz başladı. Resmi açılışsa yakında yapılacak. Dev tesisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açacak.

0: Derbide galip Trabzonspor oldu. Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Mısırlı Yıldız Salah 3 gol 1 asiste yıldızlaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk kırmızı kart gördü. Süper Lig'de lider bu hafta değişecek.
1: Salah 3 gol 1 asiste yıldızlaştı. Trabzonspor derbide Galatasaray'ı farklı mağlup etti. Akyazı'daki derbide Trabzonspor fırtınası esti. Bordo Mavililer Salah'ın 2 ve Saviolo'nun golüyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. İkinci yarıda bir gol daha bulan Salah hat-trick yaptı. Thomas Reis Trabzonspor kariyerine 4-0'lık Galatasaray galibiyetiyle başladı. Galatasaray bu sezon Süper Lig'deki ilk yenilgisini aldı. Galatasaray'da Okan Buruk 72. dakikada kırmızı kart gördü. Sarı kırmızılılarda Uguçuku da 87. dakikada VAR incelemesiyle direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Süper Lig'de lider bu hafta değişiyor. Beşiktaş deplasmanda Ahmet Spor'a konuk olacak. Kazanan takım haftayı lider tamamlayacak. Berabere bitmesi halinde bile Beşiktaş liderliğe yükselecek.
0: Ara verelim, gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

huzur, tabiat, eğlence, dört mevsim tatil, deniz, orman, kaplıca bir arada. İstanbul'a sadece bir saat mesafedeki eviniz, İhlas Armutlu Tatil Köyü. Bay bayan ayrı havuzlar, kür merkezleri, her dairede şifalı kaplıca suyu, çocuklara özel eğlence merkezleri, aqua park, çocuk oyun alanları, şifa dolu bir tatil ve daha fazlası için İhlas Armutlu Tatil Köyü. Rezervasyon 444 8 241.

0: projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir.
2: Huzur, tabiat, eğlence, dört mevsim tatil. Deniz, orman, kaplıca bir arada. İstanbul'a sadece bir saat mesafedeki eviniz, İhlas Armutlu Tatil Köyü. Bay bayan ayrı havuzlar, kür merkezleri, her dairede şifalı kaplıca suyu, çocuklara özel eğlence merkezleri, aquapark, çocuk oyun alanları. Şifa dolu bir tatil ve daha fazlası için İhlas Armutlu Tatil Köyü. Rezervasyon 444 8 241.

sakince geldi, etrafı kolaçan etti. Kimse olmadığını fark edince de harekete geçti. Apartman otoparkındaki demir bariyeri yerinden sökerek çaldı. Arkasına bakmadan kaçtı. Görüntüler Ankara'nın Sincan ilçesinden. Bir adam bir bina otoparkına geldi. Önce çevreyi ve ortalığı dikkatlice gözden geçirdi. Ardından gözüne kestirdiği araç park bariyer demirine yöneldi. Bir süre uğraşarak bariyeri söktü. Çalarak ortalıktan kayboldu. Hırsızın rahat tavırlarla etrafı süzdüğü ve bariyer demirini çalarak uzaklaştığı o anlar binanın güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

0: Amerika Birleşik Devletleri'nde köpek balığını kurtaran cesur kadın izlenme rekorları kırdı. Önce sahilde balık tutan bir adam oltasına takılan küçük bir köpek balığını kıyıya çekmeyi başardı. Ancak yırtıcı hayvanın çenesindeki keskin kancayı çıkarmak hiç de kolay değildi. Tam o anda devreye giren cesur kadın korkusuzca işe koyuldu. Elindeki pensesiyle hayvanın güçlü çenesine müdahale ederek oltadaki yemi ve kancayı tek hamlede söktü. Kadının sergilediği soğukkanlılık çevredekilerden büyük takdir topladı.
1: Masaj salonu görüntüsü verdiler, perde arkasında fuhuş ağı kurdular ancak polisin baskınıyla yakalandılar. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada fuhuş yaptığı ya da fuhuşa aracılık ettiği değerlendirilen şüpheliler mercek altına alındı. Şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı. Ekipler 7 ilçede faaliyet gösteren 20 farklı mekan ve masaj salonunu tespit etti. Adresler tek tek belirlendi, operasyon için düğmeye basıldı. Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda fuhuşa aracılık ettiği değerlendirilen 15 şüpheliyle fuhuş yaptığı belirlenen 16 kadın olmak üzere 31 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin bulunduğu adreslerde arama yapıldı.

0: bastılar ayağımı böyle yere düşürdükten sonra bastılar bayağı vurdular.
1: Gürültü yapan akrabalarını uyardı, sopalarla dayak yedi, kaburgası kırıldı.
0: Kaburgam kırıldı.
1: Antalya'nın Serik ilçesinde ailesiyle yaşayan Musa Şahbaz'ın akrabaları evlerinin önüne gelip sürekli gürültü yaparak ailesini rahatsız ediyordu.
0: Her gün saat 4-5'te geliyor. Her gün bu arabayı çalıştırıyor. Çocuklar geliyor. Aynı şekilde bir tane motor var koca bir şey bilmem bağırttırıyor. Her gün alkol içiyor. Her gün böyle ne bileyim yani 4-5 kadar dükkan oralarda.
1: Genç adam uyarmak için akrabalarının yanına gitti. Ancak karşı taraf onu sopalarla bekliyordu. Şahbaz kaçamadı, yakalandı.
0: Arkamdan birisi bir anda sarıldı, beni yere düşürdü. Ondan sonra ben zaten yüzümü korumak için kapattım ama kapattığım anda zaten birisi tekmeyi vurduğunda benim buramda da patladı.
1: Vücudunun birçok yerinden darp aldı.
0: Kafama vurdular, buraya bayağı bir sert vurdular. Yani ben 4-5 kişiden daha fazla bile olabilir yani. Kapımdan kırkaldım.
1: Canını zor kurtaran genç adam saldırgan akrabaları hakkında suç duyurusunda bulundu.
0: Kendi akrabam oluyor kendisi. Benim annemin amcasının oğlu. 3 tane, 2 tane oğlu var. Biri de kendisi var.

Çin'de bir mühendislik harikası olan dev gemi asansörü yük rekoruna ulaştı. Göz adlı gemi asansörü görevinde 10 yılı geride bırakırken toplam taşıdığı yük açıklandı. Dev asansör 10 yıl içinde 2 milyon 656 bin yolcu taşıdı. Aynı dönemde asansörle nakledilen toplam kargo miktarı ise 21 milyon 800 bin tonu aştı.

Dev yapı tonlarca ağırlıktaki gemileri yukarı ve aşağı taşıyor. Yolcu, kargo ve özel amaçlı gemilere bölgedeki barajı geçmeleri için hızlı ve güvenli bir koridor sunuyor. Aynı zamanda Çin ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Mars'ta yapılan yeni keşif gezegenin yüzeyiyle ilgili şaşırtıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. Araştırmacılar Mars 2020 görevi sırasında oluşan kraterleri inceleyerek yüzeyin yapısını analiz etti. Perseverance aracını Mars'a taşıyan uzay aracından ayrılan parçalar yaklaşık saniyede 4,7 kilometre hızla Jezero kraterinin kuzeybatısına çarptı. Çarpışmalar sonucunda bölgede 5 yeni krater oluştu. İnsanları çarpan parçaların kütlesini ve özelliklerini bildikleri için oluşan kraterleri hassas biçimde modelledi. Araştırma, yüksek yoğunluklu parçaların yüzeye çarpmasıyla oluşan kraterlerin mevcut tahminlerden çok daha büyük olduğunu gösterdi. 3 boyutlu şok fiziği modelleri ise bölgedeki yüzey malzemesinin sanılandan çok daha zayıf olduğunu ortaya koydu. Bilim insanlarına göre Mars'ın bu bölgesindeki zemin parmakların arasında ezilebilecek kadar kumsu bir yapıya sahip.

Kahra'yla oğlunu öldürdü. Gözü dönmüş baba dehşet saçtı. Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde sabah saatlerinde aile faciası yaşandı. 66 yaşındaki Fevzi Topbaş'la 41 yaşındaki oğlu Aydın Topbaş arasında sözlü tartışma başladı. Gerginlik kavgaya dönüştü. Baba Fevzi Topbaş eline geçirdiği Tahra'yla oğlunu öldürdü. Gelini ve torunu yaraladı. Hastaneye sevk edilen anne ve kızın tedavisi sürüyor. Ormanda yürüyüşe çıkmışlardı. Gördükleri manzara yüreklerini sızlattı. Kanada'daki bir ormanda bir ak başlı kartal bir ağacın dalları arasında sıkışıp kaldı. Oradan geçen çift ilk başta onu cansız zannetti ama sonra gözlerinin hareket ettiğini fark etti. Hemen kurtarma operasyonu başlatıldı. Kırık bir dal parçası yardımıyla dikkatlice müdahale edildi. Yırtıcı kuş sıkıştığı yerden çıkartıldı. İki kanadı da kırılan ak başlı kartal vahşi yaşam bakım merkezinde tedavi altına alındı. Kartalın yeniden yemek yemeye başladığı, gücünü topladığı açıklandı.

0: tarımsal atıkların ve atık kağıtların sanatsal kağıtlara dönüştürülmesiyle ilgili projelerimize başladık ve burada hamam önünde geleneksel kağıt atölyesini kurduk.
1: Çöpe gidecek atıklar şimdi sanatın ham maddesi. Ankara'daki geleneksel kağıt atölyesinde atıklar yeniden hayat buluyor.
2: Çocuklar geliyorlar, kendi sıfır atıklarını getiriyorlar. Onları biz liflendiriyoruz. Burada da değişik faaliyetlerde bulunuyorlar. Elleriyle yaptıkları için elekle o duyguyu yaşıyorlar.
1: Pamuk, keten, kenevir, muz gövdesi ve pirinç sapları hepsi el yapımı kağıdın ham maddesi oluyor.
0: Biz en küçük olarak A5 ölçüsünden başlayıp 70'e 100'e kadar el yordamıyla kağıtlarımızı oluşturuyoruz.
1: Üretimde endüstriyel yöntemler yerine geleneksel yöntemler kullanılıyor. Ham maddeler önce pişiriliyor, ardından liflendiriliyor. Doğal boyalarla renklendiriliyor, eleklerle tek tek şekillendiriliyor.
0: Bu tarımsal atıklar normalde endüstriyel alanda çok fazla kullanılmamakta.
1: Özellikle pirinç sapları dikkat çekiyor. Normalde hayvan yemi olarak kullanılamayan ve çoğu zaman yakılan saplar bu atölyede kağıda dönüşüyor. Böylece hem atık değerlendiriliyor hem de sürdürülebilir üretime katkı sağlanıyor.
0: Özellikle pirinç sapları bulunduğu yerde içerisinde ağır metal içerdiği için hayvanlara mesela yedirilememekte, saman gibi kullanılamamakta, tamamen anız niyetine yakılmakta.
1: Üretilen kağıtlar sadece kağıt olarak kalmıyor. Üzerlerine geleneksel Türk sanatları işleniyor. Ebru ve diğer sanat çalışmalarıyla atıktan esere uzanan bir hikaye ortaya çıkıyor.
0: Aynı zamanda biz tarımsal atıklardan oluşturulmuş asitsiz kağıtları üzerine eserler, sanat çalışmaları yaparak gelecek nesillere aktarma konusunda hem usta-çırak ilişkisiyle talebeler yetiştiriyoruz.
1: Düğün için dev bir hayvan sürüsü kesildi. Irak'ın güneyindeki Zikar bölgesinde El Budur aşireti lideri iki oğlu için 2500 koyun, 250 deve ve çok sayıda ceylan kestirdi. Çölün ortasına kurulan dev çadırlara binlerce davetli akın etti. Kazanlarda pişirilen tonlarca et ve pilav, çölde yüzlerce metre uzayan sofralarda misafirlere ikram edildi. Düğünde geleneksel danslar sergilendi. Düğün ülkede bazı kesimlerin sert eleştirisine yol açtı. Kontrolden çıktı. İki yayı es geçti ama kadına çarpmaktan kaçamadı. Yürekleri ağza getiren görüntü Karabük'te kaydedildi. 82 yaşındaki sürücünün otomobili yokuş aşağı inerken kontrolden çıktı. Önce bir kadına çarptı, ardından refüji aşarak karşı şeride geçti. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın bir süre sonra ayağa kalkıp hiçbir şey olmamış gibi yürüdü. Facianın eşiğinden dönülen kazada 82 yaşındaki sürücü yaralandı. İhbar üzerine ekipler sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nden. New York sokaklarında bu kez gerçek değil, kukla mandalar geçit yaptı. Gerçek boyutlardaki manda kuklalarından oluşan sürü kentte renkli görüntüler oluşturdu. Gösteriyi sokakları adeta açık hava sahnesine çevirdi. Manda kuklaları izleyenlerin yoğun ilgisi eşliğinde caddelerde ilerledi. Ortaya çıkan görüntüler kentteki günlük hareketliliğe renk kattı. Geçit töreni izleyenlerden büyük ilgi gördü. Şili'deki Nevados'ta Chilean Yanardağı patladı. Kraterin yaklaşık 380 metre üzerine yükselen yoğun bir kül ve piroklastik madde sütunu oluştu. Volkanik malzeme güneye doğru yayıldı. Şili Ulusal Jeoloji ve Madencilik Servisi sarı alarm verdi. Yetkililer aktivitenin mevcut alarm seviyesi için beklenen sınırlar içinde olduğunu açıkladı. Aktif krater çevresindeki 1 kilometrelik güvenlik çemberi de korunuyor. Bölgedeki volkanik hareketlilik yakından izleniyor.

0: coğrafi işaret tescilli bu soğan sadece bu ilçede üretiliyor.
1: Soğan her şey. Soğan yaşam, soğan damar.
2: Soğan ekimi bizim işimiz, yani Sulova'ya mensup bir şey.
0: Amasya denilince akla ilk gelen elmadır. Ancak Sulova ilçesinde en çok üretilense soğan. Bir soğan türü var ki o da sadece Sulova'da üretiliyor.
3: Sulova'da 100 yıldır soğan ekiliyor. Ve bölgede sadece coğrafi işarete sahip, dışa dayanıklı, bölgenin en uzun süre durabilen soğanı burada üretiliyor. Sulova'nın soğanı kıymetli bir soğan.
0: Kışlık Sulova soğanının hasadına başlandı.
1: Soğan olmasa hiçbir şey olmaz, hayatın tadı diyelim. Tuzun yanında iş kardeşi gibi bir şey diyelim.
0: Hasadıysa çok zahmetli. Çiftçiler gün boyunca söktükleri soğanları ayrıştırılan makineleri kullanarak çuvallanmasını sağlıyor.
1: 7.30'da iş başı yapıyoruz. Akşam 5'te çıkıyoruz. Zahmetli tabii kardeşim, kolay değil.
2: Depoda bunu en son Nisan'a kadar bekletiyoruz. Nisan'da son.

0: Zaten ondan sonra erkence soğanlar çıkıyor.
1: Kış boyunca muhafaza edilebilen bu soğanın kilosu
0: fiyatlar işte bir 15 lira civarında. Bu da 15 lira yani zaten 10 lira maliyeti var.
1: İlçede bu yıl 4200 dekar arazide ekilen soğandan 15.000 ton civarında rekolte bekleniyor.
0: Giden seneye göre dökümler bu sene biraz daha fazla 7-8 ton üzerinde var.

0: civanlarında 6000 lira safran var. 10 gram safran var. 1 gramı 600 TL. Safranın faydası antioksidan özelliğinden dolayı bağışıklık sistemini güçlendirir. Kalp rahatsızlıklarında, gözdeki sarı leke hastalığında, ruh sağlığında ve unutkanlıkta kullanılabilir.
1: Faydası saymakla bitmiyor ancak fiyatı dudak uçuklatıyor.
0: Yaklaşık 1 gramı 750 ile 900 lirasına değişiyor safranın kalitesine göre. Kilosu 750 bin lira 900 bin lirası birinci kalite ikinci kalite olarak değişiyor.
1: Dünyanın en değerli baharatlarından biri safran yemek ve tatlılara renk, aroma ve lezzet katıyor. İçeceklerin yanı sıra gıda, kozmetik ve ilaç sektöründe de kullanılıyor.
0: Safran yemeklerde, pilavlarda, tatlılarda ve bazı tıbbi ürünlerde kullanılıyor.
1: Ancak konu fiyatına gelince gramı 750 lirayla 900 lira, kilosu ise 900 bin liraya kadar çıkıyor. Sebebi ise
0: çiçeği zor. Çünkü o safran çiçeğin içerisinden o kırmızı yapraklar tek tek toplanıyor. Onun içinde maliyeti yüksek çıkıyor. Bir dönüm safrandan ya da yaklaşık 150 bin tane çiçeğe denk geliyor. Ancak bir kilo safran elde edebiliyorsunuz.
1: Böylesine değerli olan safranın hakikisini bulmak da önemli.
0: Suya sarı bir su verecek. Bu orijinal safran olacak.

0: roket, füze ve mayınlar, kullanım dışı mühimmatlar sıfır atık ilkesiyle geri kazanılıyor. Burası Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kırıkkale'de mühimmat ayırma ve ayıklama tesisi. 5 Şubat 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Yaşıkhan ilçesindeki tesisin 216 bin metrekarelik yerleşkesinde 12 atölye, 17 hizmet binası ve 3 mühimmat deposu bulunuyor. Tesiste patlayıcı madde ve mühimmat güvenliğiyle iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim alan subay, assubay, sivil memur ve işçiler görev yapıyor. Kullanım dışı mühimmat türü ve çapına göre farklı atölyelere yönlendiriliyor. Kovansız mühimmatlı hava mühimmatı F-20, kovanlı mühimmat ve kara mayınları F-30, roket ve füzelerse F-40 ayırma atölyesinde işleme alınıyor. Mühimmat emniyet tedbirleri altında türüne göre çapı 40 mm'den 600 mm'ye kadar çıkan mühimmatın ayırma işlemleri yapılabiliyor. F-60 patlayıcı tahliye atölyesindeki işlemler kontrol odasından uzaktan yönetiliyor. Mühimmat gövdeleri otomatik konveyörle sıcak sulu boşaltma istasyonlarına taşınıyor. İçlerindeki patlayıcı eritilerek tahliye ediliyor. Tahliye edilen patlayıcılar katı parçacıklara dönüştürülüyor. Ardından otomatik olarak tartılıp paketleniyor. Bu aşamadaki işlemler insan müdahalesi olmadan gerçekleştiriliyor. TNT-B terkibi ve amatör tipi patlayıcı içeren mühimmatsa durumuna göre imha ediliyor veya geri kazanılıyor. Ayırma, ayıklama ve bakım çalışmalarından kaynaklanan diğer atıklar da geçici atık deposunda toplanarak protokol kapsamında yetkili firmalara teslim ediliyor. İsrail saldırıları altındaki Gazze'de Filistinli sanatçılar ABD'li rapçi McLemore'un duvar resmini yaptı. Saldırılarda yıkılan binalardan geriye kalan beton bir levha sanatçıların tuvali oldu. McLemore resimde elini havaya kaldırmış ve Filistin bayrağına sarılmış şekilde tasvir edildi. Duvar resminin üzerine Filistin için sesinizi kullandığınız için teşekkür ederiz mesajı yazıldı. 26 yaşındaki sanatçı Anne Redwine çalışmayla McLemore'a teşekkür etmek istediklerini söyledi.
1: Bu resmi Gazze ile dayanışma içinde olduğu için ona teşekkür etmek amacıyla yaptık. Ona minnettarlığımızı ve takdirimizi iletmek istedik. Free Palestine.
0: McLemore 4 Eylül'deki konserinde Özgür Filistin sloganı atmıştı. Bu açıklamanın ardından Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarıldığı duyurulmuştu. McLemore ise turneden elde ettiği 1 milyon dolarlık net geliri Filistinlilere yardım sağlayan 6 kuruluşa bağışlayacağını açıkladı.

0: Hatay'ın dumanı üstünde tüten kebapları, nefis biberli ekmeği.
1: Hatay'ın biberli ekmeği abi.
2: Güzel, Hatay Türkiye'nin bir numarası.
0: Künefesiyle dünyayı büyüleyen o muazzam mutfak şimdi Eyüp Sultan'da lezzet tutkunlarını ağırlıyor.
3: Bu etkinliği yapacağız. 5 gün boyunca buradayız. Osmanlı Parkı'nda olacağız.
0: Osmanlı Parkı'ndaki dev festival Hatay'ın yöresel tatlarıyla kapılarını açtı. Meydanda pişen tepsi tepsi ücretsiz künefe için yüzlerce İstanbullu birbiriyle yarıştı. Ortaya renkli görüntüler çıktı. Da sadece kebap ve künefe yok. Meşhur içli köftelerden organik zeytinlere, ev yapımı salçalardan baharatlara kadar Hatay'ın tüm zenginliği standlarda yerini aldı. Parkı saran odun ateşi kokusu eşliğinde İstanbullular hem alışveriş yapıyor hem de lezzet şöleninin tadını çıkarıyor.
2: Çok güzel bir şeyler yapıyorsunuz. İnşallah böyle her zaman devam etsin.
0: Festival sadece midelere değil, kulaklara da hitap ediyor. Etkinlik boyunca ücretsiz konserler ve halk oyunları gösterileri lezzet şölenine eşlik edecek.
1: Şu şekilde Adana'dan şırdanlamam var.
0: Hatay mutfağını İstanbul'a getiren bu lezzet şöleni 21 Eylül akşamına kadar Eyüp Sultan Osmanlı Parkı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.
4: Güvenlik kan temini anlamında kendimizi garantiye almamız lazım. Her sene %20 ila 30 oranında bağışlarımız artarak gidiyor. İstisnasız her sene.
0: Türk Kızılay, Türkök projesiyle kök hücre nakli bekleyen hastalara umut oluyor. Bugüne dek 1.251.677 aktif kök hücre bağışçı adayına ulaştı.
4: Ve en nihayetinde iyi ki 157 yıldır Türk Kızılay var.
0: Bu yılın ilk 8 ayında 39.631 yeni bağışçı adayı havuza eklendi. Böylece Kızılay toplamda 1.251.677 aktif kök hücre bağışçı adayına ulaştı. Bağışçı adaylarının %63'ünü erkekler, %37'sini kadınlar oluşturdu.
4: Kan teminin olamadığı bir sağlık sisteminin çökmeye mahkum olduğu, ameliyatların yapılamayacağı, hastaların iyileşemeyeceğinin zaten altını her zaman çiziyoruz.
0: Kök hücre nakli halk arasında kemik iliği nakli olarak da biliniyor. Lösemi, lenfoma, kemik iliği ve çeşitli organ kanserleri, kemik iliği yetmezliği, kalıtsal anemiler, bağışıklık sistemi yetmezlikleri ve kalıtsal metabolik hastalıklar gibi birçok hastalığın tedavisinde kök hücre kullanılıyor. Peki kimler kök hücre bağışçısı olabilir? 18-35 yaş arasındaki sağlıklı vatandaşlar Kızılay kan bağış noktalarına başvurarak sisteme dahil olabiliyor.

insanları yaklaşık 100 yıl sonra yeni bir yaban kedisi türü keşfetti. Bolivya'daki bir vahşi yaşam koruma alanında yaşayan küçük kedinin aslında yeni bir türe ait olduğu belirlendi. Kediye Bolivya'nın Ant Dağları'ndaki toplulukların kullandığı isim korunarak Leopardus Ticayo adı verildi. Yaklaşık 10 yaşındaki erkek kedi 46 santimetre uzunluğunda ve sadece 1,4 kilogram ağırlığında. Açık kahverengi tüyleri koyu ve leoparı andıran beneklerle kaplı. Bilim dünyasında resmi olarak tanımlanan son yaban kedisi türü ise 1923'te Uruguay Pampas kedisiydi.

0: şey yaramıyor. Yaramadığı için ya dubaya vuruyor, dükkana giriyor.
1: Öyle de oldu. Bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırımdaki demir dubalara çarparak durabildi.
0: Günlük kaza oluyor. Artık bizim can güvenimiz kalmadı.
1: Görüntüler Çorum'un Çepni mahallesinden.
0: Burada ben içerideydim. Bir takıda ses geldi.
1: Bu sırada dükkan önünde çalışan bir kişi ise aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
0: Erman Hanım da bu dışarıdaydı.

0: Yani bir 50 santim kaldı kalmadı elemanı vuracaktı.
1: Üstelik yaşanan bu kaza ilk değildi.
0: 6 kez aynı kaza burada olur. Viraj aramıyor. Aramadığı için ya dubaya vuruyor dükkana giriyor. O yetkili abilerden müebbetüz istiyoruz.
1: Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nden. San Francisco'da mahalle sakinleri sokakta dolaşan dağ aslanıyla karşılaşınca şaşkına döndü. Vahşi hayvan yakalanmadan önce yerleşim bölgesinde bir süre dolaştı. İhbar üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. Yetkililer hayvanı güvenli şekilde yakalamak için çalışma başlattı. Dağ aslanının daha sonra kontrol altına alındığı bildirildi. İçinde yüklü miktarda para vardı. Otobüste unutuldu. Duyarlı şoför sayesinde sahibine ulaştı.
2: Dün 5.45'te cezaevi yediydim orada sefer yaparken. Arabada bir tane çantın oturur. Çantayı mecbur kamera önünde ve yolcuların içinde kimlik var mı diye açmak zorundaydım. Açtım ve içerisinde yüklü miktarda para olduğunu gördüm.
1: Kastamonu'daki bir otobüste bir vatandaş el çantasını düşürdü. Çantayı bulan başka bir yolcu otobüs şoförü Rahmi Kılıç'a teslim etti.
2: Açtım ve içerisinde yüklü miktarda para olduğunu gördüm. O halde geldim buraya yönetimimize teslim etmek için.
1: Kısa sürede para ve eşyalar çantanın sahibine ulaştırıldı.
2: Çantayı içindeki parayla beraber teslim ettik. Bir bayandı. O da sevindi, o da teşekkür etti.
3: Duyarlı davranışından dolayı şahsım yönetim ve denetim kurullarına, tüm halk ödülü hesabına sana teşekkür ediyorum.
4: Biz ölüye nüfus veremeyiz.
5: Etme memur bey, işte benim olan yanımda. Bu defter yalan söylemez.
1: Yaşar ne yaşar ne yaşamaz filmi gerçek oldu. Yıllardır uğraşıyor, oğluna bir türlü kimlik çıkartamıyor.
6: 18'den beri ben mahkemelere gidip geliyorum. 4 mahkemeye gidiyorum, geliyorum, bir sonuç yok. Tam 9. seneye girdik mahkemelerde.
7: Resmi makamlar sana yaşıyorsun demedikten sonra sen istediğin kadar yaşıyorum diye avundur.
1: 55 yaşındaki Mustafa Hezer 2015 yılında Özbekistan'da boşanma aşamasında olan Pırzoda Azizova ile tanıştı. Türkiye'ye gelerek dini nikahla evlendiler. Bu evlilikten bir de oğlu oldu. Adını Ali koydu. Ama bir türlü evladına nüfus cüzdanı çıkaramadı.
6: 2016'da benim oğlum dünyaya geldi. Doğum raporu istedik. Doğum raporu vermediler bize. Babahanesinin boş olduğundan dolayı. Bize vermediler. Biz de nüfus müdürlüğüne gittik. Kaydedemedik bir türlü.
1: Kendisinden DNA testi istendi.
6: Adli tıpta yaptırdığımız DNA testi. Babası %99.99 çıktım ben yani.
1: Ama bu da çözüm olmadı. Mahkeme mahkeme gezdi.
6: 18'den beri ben mahkemelere gidip geliyorum. Gidiyorum, geliyorum, bir sonuç yok. 9. seneye girdik mahkemelerde.
1: 2024 yılında Özbek eşinin de oturum izni bitti, sınır dışı edildi. Mustafa Hezer'den eşinin ölen eski kocasından da DNA istendi. İstanbul Bayrampaşa'da oğluyla birlikte hayatı kabusa dönen adam tıpkı filmdeki gibi ne yapacağını şaşırdı. İtalya'nın başkenti Roma sele teslim oldu. Su bombası olarak adlandırılan yoğun sağanak aniden bastırdı. Caddeler göle döndü. Sürücüler yarıya kadar suya batan araçlarıyla ilerlemekte zorlandı. Drenaj sistemlerinin yetersiz kalması kent sakinlerini isyan ettirdi. Vatandaşlar her yağmurda şehrin sular altında kalmasına tepki gösterdi. Bir lisenin bahçesinde ise ağacın devrilmesi sonucu 3 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Selden ötürü Roma genelinde acil durum ilan edildi. Şafak vakti düğmeye basıldı. Narkotik polisi zehir yuvalarını yerle bir etti. Narkotik polisi Konya'da şafak operasyonu.

düzenledi. Tonlarca uyuşturucu üretilebilecek toplam 12 kilodan fazla iki farklı uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi. İncelemede bu ham maddelerden 1 ton aşkın uyuşturucu ve 17 binden fazla hap üretilebileceği belirlendi. Tonlarca zehrin gençlere ulaşması son anda engellendi. Aramalarda ayrıca satışa hazır halde 3 kilodan fazla uyuşturucu, 1229 adet hap ve 274 gram farklı bir uyuşturucu madde daha ele geçirildi. 354 kişiye GBT yapıldı. Hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalanırken 26 şüpheli de gözaltına alındı.

0: siren sesi yükseliyor, korna çalıyor, anons üstüne anons yapılıyor. Ama nafile.
1: Hiçbir şekilde yol vermiyor.
2: Geç sağ, BBB geç!
0: Pes dedirten olay İstanbul Arnavutköy Sultan Gazi yolunda yaşandı.
2: Hala geçmiyorsun sen, aileni kontrol et!
0: Acil vakaya yetişmeye çalışan ambulansa bir sürücü ısrarla yol vermedi.
2: Ambulans yol vermiyor, gidemez! Geç sağ!
0: O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
2: Geç sağ, BBB! Hala geçmiyorsun sen, aileni kontrol et! Plaka emniyete bildirildi BBB! Plaka emniyete bildirildi!
0: Dakikalar sonra sorumsuz otomobil sürücüsü sağ şeridi.

0: Ne çevreye acıdı, ne yollara, trafiği hiçe saydı. Yola beton akıtarak kilometrelerce ilerledi. Görüntüler Hatay'dan. Samandağ-Antakya çevre yolundaki bu sorumsuzluk bir sürücünün kamerasına an be an yansıdı. Yola beton dökerek trafiği içe sayan mikser arkasında kilometrelerce tehlike bıraktı. Vatandaşların ihbarıyla harekete geçen zabıta sürücüye 191.867 lira ceza kesti.
1: Yola dökülen betonlardan dolayı virajlarda özellikle veya normal yolda bir anda önümüze çıkan kasislerden motosiklet sürücüleri olarak özellikle çok sorun yaşıyoruz.
0: Beton kalıntıları yüzünden kaza riski yaşayan sürücüler tepkili. Yetkililerse en ağır cezaların kararlılıkla süreceğini bildirdi.
1: Bilinçli olarak dökülüp çevreyi kirleten

Çin yapay zeka yarışını farklı bir boyuta taşıdı. Pekin'de dünyanın ilk robot anaokulu açıldı. Okulda onlarca insansı robotun eğitimine başlandı. Amaç robotların kendi kendine öğrenmesini sağlamak. Burada robotlar insanları taklit etmiyor. Deneme yanılma yoluyla çevrelerindeki değişimleri bizzat tecrübe ediyor. Uzmanlar geleneksel modellerde robotların zekasının donduğunu, bu okuldaysa değişen koşullara anlık uyum yeteneği kazandıklarını söylüyor. Gelişmiş reflekslerin robotlara sosyal işbirliği yeteneği kazandırması hedefleniyor.

0: şey yok bunlarda.
1: Ne bir tabela vardı ne de bir güvenlik şeridi otomobil kaza alanına böyle uçtu. Güvenlik kamerasının kaydettiği kazanın adresi Karaman. İki kardeş otomobille seyir halindeyken yapımı devam eden bir inşaatın kaza alanına girdi. Sürücü çukuru fark etti ama iş işten geçmişti.
0: Çok var yani. Normal hızla giderken uçmuşlar yani burada.
1: Kaza alanına uçan araçtakiler yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vatandaşlar tepkiliydi.
0: Ya şuraya bir leha olmaz mı ya? Ya şuraya bir tane daha leha koyar şuraya. Işık yapıp şerit çeker abi.
1: Araç çukurdan çıkarıldı. Olay yerine gelen zabıta ekipleri yola güvenlik şeridi çekti.
2: Sonlarına umutla, neşeyle ve bilgiyle merhaba demek için gün başlıyor da sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan son gelişmeler, hayatın içinden sohbetler, uzman konuklar. Bir haberci için her yeni sabah sürpriz gelişmeleri anlatma heyecanıdır. Ve tabii ki hafta sonuna yakışan enerji dolu bir atmosfer. Bir haberci için her yeni gün hayallerin gerçek olduğu bir dünya arayışıdır. Gün başlıyor, hafta sonu sabahlarının yeni alışkanlığı sadece TGRT Haber'de.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir.
4: Huzur, tabiat, eğlence, dört mevsim tatil. Deniz, orman, kaplıca bir arada. İstanbul'a sadece bir saat mesafedeki eviniz, İhlas Armutlu Tatil Köyü. Bay bayan ayrı havuzlar, kür merkezleri, her dairede şifalı kaplıca suyu, çocuklara özel eğlence merkezleri, aquapark, çocuk oyun alanları, şifa dolu bir tatil ve daha fazlası için İhlas Armutlu Tatil Köyü. Rezervasyon 444-8-241.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir.
4: Huzur, tabiat, eğlence, dört mevsim tatil. Deniz, orman, kaplıca bir arada. İstanbul'a sadece bir saat mesafedeki eviniz, İhlas Armutlu Tatil Köyü. Bay bayan ayrı havuzlar, kür merkezleri, her dairede şifalı kaplıca suyu, çocuklara özel eğlence merkezleri, aquapark, çocuk oyun alanları, şifa dolu bir tatil ve daha fazlası için İhlas Armutlu Tatil Köyü. Rezervasyon 444-8-241.

0: Merhaba, TGRT Haber'den gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için 20 Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Erdoğan'ın 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden dünyaya sesleneceğini söyledi. Zirve kapsamında çok sayıda ikili görüşme yapılacağını duyurdu.
1: Altını çizerek ifade etmek isterim ki, dünya 5'ten büyüktür.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Erdoğan'ın ikili zirvelere katılacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmelerinin 81.sine katılmak üzere 20 Eylül'de ABD'ye hareket edecek. Zirvenin ilk günü olan 22 Eylül'de Genel Kurul kürsüsüne çıkacak Erdoğan, liderler hitaplarında 4. sırada konuşacak.
1: Elimdeki şu fotoğrafın güvenlik arayışıyla ne ilgisi var?
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri programının ayrıntılarını İletişim Başkanı Burhanettin Duran açıkladı. Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan'ın BM Genel Sekreterinin yanı sıra çeşitli ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla da ikili görüşmeler gerçekleştireceğini duyurdu. Diplomasi trafiği yalnızca liderlerle sınırlı kalmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarının temsilcileriyle, Türk-Amerikan iş dünyası ve düşünce kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geleceği çeşitli programlara da katılacak. Erdoğan'ın zirve marşında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la da bir araya gelmesi bekleniyor. İki liderin ikili ilişkilerinin yanı sıra Orta Doğu ve Ukrayna'daki gelişmeleri ele alması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump en son 7 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen NATO zirvesi kapsamında Beştepe'de yüz yüze bir görüşme gerçekleştirmişti. New York'taki bu yeni temas Ankara'daki tarihi zirvenin ardından iki lider arasındaki ilk yüz yüze buluşma olacak.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı televizyon programında Suudi Arabistan'ı Husiler arasındaki gerilime değindi. Mekke İttifakı kapsamında askeri ihtiyaçlar olabilir, bunu karşılama yönünde sıkıntımız olmaz dedi. Yunanistan'da gerilim de gündemindeydi. Umarız kimse çılgınca bir hareket yapmaz sözlerini kullandı.
3: Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine, altyapısına yönelik çok ciddi saldırıların olduğunu görüyoruz. Yani bizim anlaşmamıza baktığımız zaman da burada ülkelerin birbirlerine karşı bir müttefiklik sorumluluğu var.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Husi güçlerinin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına değindi. Mekke ittifakına dikkat çekti.
3: Mekke ittifakı üyeleri olarak biz durumu yakından takip ediyoruz.
2: Türkiye'nin olası askeri desteğe ilişkin mesajını da verdi.
3: Bu noktada hani askeri ihtiyaçları özellikle belli teknik konularda olabilir. Bunu da karşılama yönünde de bir sıkıntımız olmaz.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NTV canlı yayınında dünya gündemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Fidan, Körfez'deki gerilimin azaltılması için Türkiye'nin diplomatik girişimlerini anlattı.
3: Girişim çok ama bu girişimlerin tabii ilgili muhataplar tarafından kabul edilebilir bir takım çıktılar üretmesi gerekiyor. Bugün de yine çok görüşme yaptım. Özellikle arabuluculuk görevi yapan arkadaşlar ve diğer taraflarla.
2: Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların ardından Mekke İttifakı da yeniden gündeme geldi. Fidan, ittifakın geldiği aşamaya ilişkin soruyu cevapladı.
3: Ortaya konmuş çok güçlü bir irade var. Ve bu iradenin hayata geçmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Şu anda kurumsallaşmaya yönelik atılan adımlar var.
2: Bakan Fidan, Türkiye-Yunanistan ilişkilerine ilişkin gündemdeki başlıklara da değindi. Deniz parkları üzerinden yaşanan gerilime ilişkin Türkiye'nin tutumunu yineledi.
3: Bizim durduğumuz yer belli. Biz gerilim çıkarmasından taraf değiliz. Gayri askeri statüye sahip adaların silahlandırılmasını asla kabul etmiyoruz. Bu bölgenin barışa ihtiyacı var. Silahlanmaya değil, maceracı adımlara gitme niyetleri olursa bu devletin ciddiyeti, gücü herkes tarafından biliniyor.
2: Dışişleri Bakanı'nın gündemindeki konulardan birisi de Karadeniz'de Rusya-Ukrayna arasındaki karşılıklı saldırılardı.
3: Savaşın bitmesiyle ilgili bazı girişimler var ama bunların açıkçası kalıcı sonuç üretmesi an itibariyle biraz zor gözüküyor.
2: Türkiye'nin hem Rusya hem de Ukrayna'ya konuya ilişkin teklif sunduğunu belirtti.
3: Biz her iki tarafa da bu konuda bir teklif gönderdik. Ona ilişkin çalışmalarımız var. Cevapları bekliyoruz. Taraflardan da buna yönelik cevaplar geldi. Bir noktaya götürmeye çalışıyoruz bunu açıkçası.
2: Bakan Hakan Fidan Diyarbakır ziyaretinde terörsüz Türkiye sürecine ilişkin gözlemlerini de paylaştı.
3: Terörsüz Türkiye'nin orada inanılmaz derecede olumlu yankı bulduğunu gördüm. Yani zaten taban buna hazır.
0: İstanbul Küçükçekmece'de izinsiz yapılan kazı faciaya dönüştü. Foseptik çukuru için yapılan çalışma sırasında 4 metrelik göçük meydana geldi. 2 işçi toprak altında kaldı. Biri kurtarıldı ama 39 yaşındaki işçiden acı haber geldi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltında.

0: Ancak beklenen umutlu haber gelmedi. Ekiplerin uzun süren çalışmalarının ardından 39 yaşındaki işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Bir kişinin hayatını kaybettiği göçüğün ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. İnşaat firması sahibi, şantiye şefi ve bir firma çalışanının gözaltına alındığı duyuruldu. Eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 4 yeni gözaltı kararı çıktı. Dönemin cezaevi müdürü, vardiya amiri, ambulans şoförü ve bir gazeteci gözaltına alındı.
1: Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde soruşturma derinleşiyor. Yeni gözaltılar geldi. 4 kişi daha yakalandı. MİT eski yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan, vardiya amiri Kazım Beyke, ambulans şoförü Süleyman Kaba ve eski gazeteci Osman Arslan gözaltına alındı. Gazeteci Osman Arslan ise soruşturma dosyasında dikkat çeken isimlerden. Kozinoğlu'nun FETÖ'cü savcılar tarafından ifadeye çağrıldığı dönemde Cihan Haber Ajansı'nda çalışan Arslan, adliye önünde Kozinoğlu'nu adım adım takip etmiş görüntülerini çekmişti. Soruşturmanın önceki aşamalarında da önemli gözaltı ve tutuklamalar yaşanmıştı. Dönemin Silivri Cumhuriyet Savcısı ve Cezaevi Savcısının da aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklanmıştı.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, merak edilen ara tatiller kaldırılacak mı sorusuna katıldığı bir programda cevap verdi. Dini bayramlarla çakışmadığı senelerde kaldırılabileceğini söyledi. Bakan Tekin, okullarda cep telefonu kullanımına ilişkin de açıklamalar yaptı.
2: Okullarda ara tatil kaldırılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CNN Türk'te katıldığı programda merak edilen bu soruyu cevapladı.
3: Ramazan bayramının olduğu haftaya ara tatil denk düşmüş oluyor. Yerleştirebildiğimiz sürece ara tatillerde problem yok ama yerleştiremediğimizde, yani Ramazan bayramı ve Kurban bayramının her ikisi de ikinci yarı yıla geldiğinde ve 9'ar gün tatil olduğunda bu takvimi yerleştirmekte sıkıntı yaşayacağız. Orada belki ara tatil uygulamasını yapmayabiliriz.
2: Bakan Tekin yasal mevzuattan bahsetti.
3: Yasal mevzuatlarımıza göre bizim öğrencilerimiz 180 iş günü okula gitmek zorunda. Öğretmen arkadaşlarımız kanuna göre 2 ay tatil yapmak zorunda. 29 Ekim, 1 Ocak, 1 Mayıs, 23 Nisan, 19 Mayıs, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı dediğinizde ciddi miktarda da tatil var.
2: Milli Eğitim Bakanı takvim birleşmediği senelerde ara tatillerin kaldırılacağını duyurdu.
3: Birinci yarı yıl zaten 14 Kasım itibariyle yanlış hatırlamıyorsam ara tatili başlıyor. İkinci yarı yılda da Ramazan Bayramı'nın olduğu hafta yine olacak. Şu an böyle devam ediyoruz.
2: Öte yandan Türkiye'nin PISA'daki başarısından söz eden Bakan Tekin, başarıyı artırmak için bazı tavsiyelerde bulundu. En önemli etkenlerden birinin okullarda cep telefonunun yasaklanması olduğunu söyledi.
3: 2023 yaz genelgesinde biz bu konu var. İlk yaptığımız şey okullarda çocuklarımızın cep telefonlarını dersliklere sokmalarını engelleyecek tedbirler aldık.
0: Ankara Kültür Yolu Festivali başladı. 9 gün boyunca 42 farklı mekanda 518 etkinlik düzenlenecek. Konserlerden sergilere, atölye çalışmalarına kadar yüzlerce etkinlik başkentlilerle buluşacak.
4: Bütün Ankaralıları ve başkentimizi ziyaret eden misafirlerimizi Ankara'daki bu Kültür Yolu Festivalimizin etkinliklerine katılmaya davet ediyorum.
2: Başkente kültür ve sanat rüzgarı esiyor. Ankara Kültür Yolu Festivali başladı. Festivalin açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptı.
4: Başkentimizin tarihini ve mimarisini ressamlarımızın gözünden yeniden gördük. Genç tasarımcılarımızın Ankara'ya bakışını afiş tasarımları üzerinden keşfettik.
2: Festivalin bu yıl 19. durağı Ankara. Başkent 19-27 Eylül tarihleri arasındaki festivale 5. kez ev sahipliği yapıyor.
4: Ankara Kültür

0: 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti olması vesilesiyle bu çalışmaya ayrı bir önem verdiğimizi de özellikle belirtmek istedim.
1: Konserlerden sergilere, söyleşilerden sahne performanslarına, çocuk etkinliklerinden atölye faaliyetlerine kadar birbirinden renkli etkinlikler başkentlerle buluşacak. 42 farklı mekanda toplam 518 etkinlik düzenlenecek. Başkent Millet Bahçesi'ndeki ana sahne ise ünlü isimleri ağırlayacak. Gökhan Türkmen, Hakan Altun, Derya Ulu, Sefo, Serkan Kaya, Ceza, Ebru Yaşar ve Özcan Deniz sahneye çıkacak. Çocuklar için de aynı alanda çocuk köyü kurulacak.
0: Festivalimiz kapsamında daha önce Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi ve Bursa Merinos Atatürk Kültür Merkezi'nde sergilediğimiz bu eserleri şimdi başkentimizde sanatseverlerimizle buluşturuyoruz.
1: CSO Ada Ankara'da ise dünya ünlü topluluklar sahneye çıkacak. Royal Philharmonic Orkestra ve Ulusal Arap Orkestrası başkentte sanatseverlerle buluşacak. Festivalin en önemli ayaklarından biri de Ankara Mutfağı. 50'den fazla lezzet noktası ziyaretçileri ağırlayacak. Yöresel lezzetler görücüye çıkacak. Bunun yanı sıra tadımlar yapılacak ve gastronomi atölyeleri kurulacak.
2: Ordu'nun uzun süredir beklediği sağlık yatırımı kapılarını açtı. 1200 yataklı şehir hastanesi modern altyapısıyla sadece Ordu'ya değil tüm bölgeye şifa dağıtacak.
1: Beklenen gün geldi. Karadeniz'in en büyük sağlık devrimi kapılarını açtı. Ordu Şehir Hastanesi şifa dağıtmaya başladı.
3: Hizmetin başlangıcını perçinleme adına böyle bir fırsatı kaçırmayalım. Hasta biz olalım dedik.
1: Dev sağlık yatırımı hizmete girdi. Ordu Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı. 1200 yatak kapasiteli hastane bölgeye sağlık hizmeti sunacak. Sağlık kompleksi modern altyapısıyla dikkat çekiyor. Merkezde 40 ameliyathane ve 386 poliklinik var. Ayrıca 281 yoğun bakım yatağı bulunuyor. Dev otoparksa 2000'den fazla araç alıyor. Hastanede ilk muayeneyi protokol üyeleri oldu. Ordu valisi Muammer Erol ilk kaydı yaptırdı. Vali Erol, Başkan Güler ve Rektör Baş çalışmaları yerinde inceledi.
3: 2026 yılında şehrimizin özlemle beklediği bir hastanenin açılışı vesilesiyle, açılışı demeyelim, düzeltelim, hizmete başlaması.
1: Tesiste tüp bebek ve kemoterapi merkezleri de hizmet veriyor.
4: Burası daha böyle bir fındık bahçesiydi. Oradan böyle tam teşekküllü bir hastaneye geçiş aynı zamanda devletimizin kudretini de gösteriyor.
1: Hastanede poliklinik hizmetleri sorunsuz başladı. Resmi açılışsa yakında yapılacak. Dev tesisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açacak.
2: Derbide galip Trabzonspor oldu. Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Mısırlı Yıldız Salah 3 gol 1 asiste yıldızlaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk kırmızı kart gördü. Süper Lig'de lider bu hafta değişecek.
5: Salah 3 gol 1 asiste yıldızlaştı. Trabzonspor derbide Galatasaray'ı farklı mağlup etti. Akyazı'daki derbide Trabzonspor fırtınası esti. Bordo Mavililer Salah'ın 2 ve Savioğlu'nun golüyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. İkinci yarıda bir gol daha bulan Salah hat-trick yaptı. Thomas Reis Trabzonspor kariyerine 4-0'lık Galatasaray galibiyetiyle başladı. Galatasaray bu sezon Süper Lig'deki ilk yenilgisini aldı. Galatasaray'da Okan Buruk 72. dakikada kırmızı kart gördü. Sarı kırmızılılarda Uguçukwu'da 87. dakikada VAR incelemesiyle direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Süper Lig'de lider bu hafta değişiyor. Beşiktaş deplasmanda Ahmet Spor'a konuk olacak. Kazanan takım haftayı lider tamamlayacak. Berabere bitmesi halinde bile Beşiktaş liderliğe yükselecek.
2: Ara verelim, gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

sakince geldi, etrafı kolaçan etti. Kimse olmadığını fark edince de harekete geçti. Apartman otoparkındaki demir bariyeri yerinden sökerek çaldı. Arkasına bakmadan

kaçtı. Görüntüler Ankara'nın Sincan ilçesinden. Bir adam bir bina otoparkına geldi. Önce çevreyi ve ortalığı dikkatlice gözden geçirdi. Ardından gözüne kestirdiği araç park bariyer demirine yöneldi. Bir süre uğraşarak bariyeri söktü. Çalarak ortalıktan kayboldu. Hırsızın rahat tavırlarla etrafı süzdüğü ve bariyer demirini çalarak uzaklaştığı o anlar binanın güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

0: Amerika Birleşik Devletleri'nde köpek balığını kurtaran cesur kadın izlenme rekorları kırdı. Önce sahilde balık tutan bir adam oltasına takılan küçük bir köpek balığını kıyıya çekmeyi başardı. Ancak yırtıcı hayvanın çenesindeki keskin kancayı çıkarmak hiç de kolay değildi. Tam o anda devreye giren cesur kadın korkusuzca işe koyuldu. Elindeki pensesiyle hayvanın güçlü çenesine müdahale ederek oltadaki yemi ve kancayı tek hamlede söktü. Kadının sergilediği soğukkanlılık çevredekilerden büyük takdir topladı.
1: Masaj salonu görüntüsü verdiler, perde arkasında fuhuş ağı kurdular ancak polisin baskınıyla yakalandılar. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada fuhuş yaptığı ya da fuhuşa aracılık ettiği değerlendirilen şüpheliler mercek altına alındı. Şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı. Ekipler 7 ilçede faaliyet gösteren 20 farklı mekan ve masaj salonunu tespit etti. Adresler tek tek belirlendi, operasyon için düğmeye basıldı. Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda fuhuşa aracılık ettiği değerlendirilen 15 şüpheliyle fuhuş yaptığı belirlenen 16 kadın olmak üzere 31 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin bulunduğu adreslerde arama yapıldı.

0: Ayağımda var, ayağımı böyle yere düşürdükten sonra bastılar, bayağı vurdular.
1: Gürültü yapan akrabalarını uyardı, sopalarla dayak yedi, kaburgası kırıldı.
0: Kaburgam kırık abi.
1: Antalya'nın Serik ilçesinde ailesiyle yaşayan Musa Şahbaz'ın akrabaları evlerinin önüne gelip sürekli gürültü yaparak ailesini rahatsız ediyordu.
0: Her gün saat 4-5'te geliyor. Her gün bu arabayı çalıştırıyor. Çocuklar geliyor. Aynı şekilde bir tane motor var, koca bir şey bilmem, bağırttırıyor. Her gün alkol içiyor. Her gün böyle ne bileyim yani 4-5 kadar dükkan oralarda.
1: Genç adam uyarmak için akrabalarının yanına gitti. Ancak karşı taraf onu sopalarla bekliyordu. Şahbaz kaçamadı, yakalandı.
0: Arkamdan birisi bir anda sarıldı, beni yere düşürdü. Ondan sonra ben zaten yüzümü korumak için kapattım ama kapattığım anda zaten birisi tekmeyi vurduğunda benim buram zaten patladı.
1: Vücudunun birçok yerinden darp aldı.
0: Kafama vurdular, buraya bayağı bir sert vurdular. Yani ben 4-5 kişiden daha fazla bile olabilir yani. Kapattım kankam.
1: Canını zor kurtaran genç adam saldırgan akrabaları hakkında suç duyurusunda bulundu.
0: Kendi akrabam oluyor kendisi. Benim annemin amcasının oğlu. 3 tane, 2 tane oğlu var. Biri de kendisi var.

Çin'de bir mühendislik harikası olan dev gemi asansörü yük rekoruna ulaştı. Üç Göz adlı gemi asansörü görevinde 10 yılı geride bırakırken toplam taşıdığı yük açıklandı. Dev asansör 10 yıl içinde 2 milyon 656 bin yolcu taşıdı. Dönemde asansörle nakledilen toplam kargo miktarı ise 21 milyon 800 bin tonu aştı. Dev yapı tonlarca ağırlıktaki gemileri yukarı ve aşağı taşıyor. Yolcu, kargo ve özel amaçlı gemilere bölgedeki barajı geçmeleri için hızlı ve güvenli bir koridor sunuyor. Aynı zamanda Çin ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Mars'ta yapılan yeni keşif gezegenin yüzeyiyle ilgili şaşırtıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. Araştırmacılar Mars 2020 görevi sırasında oluşan kraterleri inceleyerek yüzeyin yapısını analiz etti. Perseverance aracını Mars'a taşıyan uzay aracından ayrılan parçalar yaklaşık saniyede 4,7 kilometre hızla Jezero kraterinin kuzeybatısına çarptı. Çarpışmalar sonucunda bölgede 5 yeni krater oluştu. İnsanları çarpan parçaların kütlesini ve özelliklerini bildikleri için oluşan kraterleri hassas biçimde modelledi. Araştırma, yüksek yoğunluklu parçaların yüzeye çarpmasıyla oluşan kraterlerin mevcut tahminlerden çok daha büyük olduğunu gösterdi. Üç boyutlu şok fiziği modelleri ise bölgedeki yüzey malzemesinin sanılandan çok daha zayıf olduğunu ortaya koydu. Bilim insanlarına göre Mars'ın bu bölgesindeki zemin parmakların arasında ezilebilecek kadar kumsu bir yapıya sahip.

Kahra'yla oğlunu öldürdü. Gözü dönmüş baba dehşet saçtı. Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde sabah saatlerinde aile faciası yaşandı. 66 yaşındaki Fevzi Topbaş'la 41 yaşındaki oğlu Aydın Topbaş arasında sözlü tartışma başladı. Gerginlik kavgaya dönüştü. Baba Fevzi Topbaş eline geçirdiği Tahra'yla oğlunu öldürdü. Gelini ve torununu yaraladı. Hastaneye sevk edilen anne ve kızın tedavisi sürüyor. Ormanda yürüyüşe çıkmışlardı. Gördükleri manzara yüreklerini sızlattı. Kanada'daki bir ormanda bir akbaşlı kartal bir ağacın dalları arasında sıkışıp kaldı. Oradan geçen çift ilk başta onu cansız zannetti ama sonra gözlerinin hareket ettiğini fark etti. Hemen kurtarma operasyonu başlatıldı. Kırık bir dal parçası yardımıyla dikkatlice müdahale edildi. Yırtıcı kuş sıkıştığı yerden çıkartıldı. İki kanadı da kırılan akbaşlı kartal vahşi yaşam bakım merkezinde tedavi altına alındı. Kartalın yeniden yemek yemeye başladığı, gücünü topladığı açıklandı.

0: tarımsal atıkların ve atık kağıtların sanatsal kağıtlara dönüştürülmesiyle ilgili projelerimize başladık ve burada hamam önünde geleneksel kağıt atölyesini kurduk.
1: Çöpe gidecek atıklar şimdi sanatın ham maddesi. Ankara'daki geleneksel kağıt atölyesinde atıklar yeniden hayat buluyor.
2: Çocuklar geliyorlar, kendi sıfır atıklarını getiriyorlar. Onları biz liflendiriyoruz. Burada da değişik faaliyetlerde bulunuyorlar. Elleriyle yaptıkları için elekle o duyguyu yaşıyorlar.
1: Pamuk, keten, kenevir, muz gövdesi ve pirinç sapları hepsi el yapımı kağıdın ham maddesi oluyor.
0: Biz en küçük olarak A5 ölçüsünden başlayıp 70'e 100'e kadar el yordamıyla kağıtlarımızı oluşturuyoruz.
1: Üretimde endüstriyel yöntemler yerine geleneksel yöntemler kullanılıyor. Ham maddeler önce pişiriliyor, ardından liflendiriliyor. Doğal boyalarla renklendiriliyor, eleklerle tek tek şekillendiriliyor.
0: Bu tarımsal atıklar normalde endüstriyel alanda çok fazla kullanılmamakta.
1: Özellikle pirinç sapları dikkat çekiyor. Normalde hayvan yemi olarak kullanılamayan ve çoğu zaman yakılan saplar bu atölyede kağıda dönüşüyor. Böylece hem atık değerlendiriliyor hem de sürdürülebilir üretime katkı sağlanıyor.
0: Özellikle pirinç sapları bulunduğu yerde içerisinde ağır metal içerdiği için hayvanlara mesela yedirilememekte, saman gibi kullanılamamakta, tamamen anız niyetine yakılmakta.
1: Üretilen kağıtlar sadece kağıt olarak kalmıyor. Üzerlerine geleneksel Türk sanatları işleniyor. Ebru ve diğer sanat çalışmalarıyla atıktan esere uzanan bir hikaye ortaya çıkıyor.
0: Aynı zamanda biz tarımsal atıklardan oluşturulmuş asitsiz kağıtları üzerine eserler, sanat çalışmaları yaparak gelecek nesillere aktarma konusunda hem usta çırak ilişkisiyle talebeler yetiştiriyoruz.
1: Düğün için dev bir hayvan sürüsü kesildi. Irak'ın güneyindeki Zikar bölgesinde El Budur aşireti lideri iki oğlu için 2500 koyun, 250 deve ve çok sayıda ceylan kestirdi. Çölün ortasına kurulan dev çadırlara binlerce davetli akın etti. Dev kazanlarda pişirilen tonlarca et ve pilav, çölde yüzlerce metre uzayan sofralarda misafirlere ikram edildi. Düğünde geleneksel danslar sergilendi. Düğün ülkede bazı kesimlerin sert eleştirisine yol açtı. Kontrolden çıktı. İki yayı es geçti ama kadına çarpmaktan kaçamadı. Yürekleri ağza getiren görüntü Karabük'te kaydedildi. 82 yaşındaki sürücünün otomobili yokuş aşağı inerken kontrolden çıktı. Önce bir kadına çarptı, ardından refüji aşarak karşı şeride geçti. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın bir süre sonra ayağa kalkıp hiçbir şey olmamış gibi yürüdü. Facianın eşiğinden dönülen kazada 82 yaşındaki sürücü yaralandı. İhbar üzerine ekipler sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nden. New York sokaklarında bu kez gerçek değil, kukla mandalar geçit yaptı. Gerçek boyutlardaki manda kuklalarından oluşan sürü kentte renkli görüntüler oluşturdu. Gösteriyi sokakları adeta açık hava sahnesine çevirdi. Manda kuklaları izleyenlerin yoğun ilgisi eşliğinde caddelerde ilerledi. Ortaya çıkan görüntüler kentteki günlük hareketliliğe renk kattı. Geçit töreni izleyenlerden büyük ilgi gördü. Şili'deki Nevados'ta Chilean yanardağı patladı. Kraterin yaklaşık 380 metre üzerine yükselen yoğun bir kül ve piroklastik madde sütunu oluştu. Volkanik malzeme güneye doğru yayıldı. Şili Ulusal Jeoloji ve Madencilik Servisi sarı alarm verdi. Yetkililer aktivitenin mevcut alarm seviyesi için beklenen sınırlar içinde olduğunu açıkladı. Aktif krater çevresindeki 1 kilometrelik güvenlik çemberi de korunuyor. Bölgedeki volkanik hareketlilik yakından izleniyor.

0: coğrafi işaret tescilli bu soğan sadece bu ilçede üretiliyor.
1: Soğan her şey. Soğan yaşam, soğan damar.
2: Soğan ekimi bizim işimiz, yani Sulova'ya mensup bir şey.
0: Amasya denilince akla ilk gelen elmadır. Ancak Sulova ilçesinde en çok üretilense soğan. Bir soğan türü var ki o da sadece Sulova'da üretiliyor.
3: Sulova'da 100 yıldır soğan ekiliyor. Ve bölgede sadece coğrafi işarete sahip, dışa dayanıklı, bölgenin en uzun süre durabilen soğanı burada üretiliyor. Sulova'nın soğanı kıymetli bir soğan.
0: Kışlık Sulova soğanının hasadına başlandı.
1: Soğan olmasa hiçbir şey olmaz, hayatın tadı diyelim. Tuzun yanında iş kardeşi gibi bir şey diyelim.
0: Hasadıysa çok zahmetli. Çiftçiler gün boyunca söktükleri soğanları ayrıştırılan makineleri kullanarak çuvallanmasını sağlıyor.
1: 7.30'da iş başı yapıyoruz. Akşam 5'te çıkıyoruz. Zahmetli tabii kardeşim, kolay değil.
2: Depoda bunu en son Nisan'a kadar bekletiyoruz. Nisan'da son zaten. Ondan sonra erkence soğanlar çıkıyor.
0: Kış boyunca muhafaza edilebilen bu soğanın kilosu...
2: Fiyatlar işte bir 15 lira civarında. Bu da 15 lira, yani zaten 10 lira maliyeti var.
0: İlçede bu yıl 4200 dekar arazide ekilen soğandan 15.000 ton civarında rekolte bekleniyor.
2: Giden seneye göre dökümler bu sene biraz daha fazla, 7-8 ton üzerinde var.

0: Şu anda elimde 6 bin liralık safran var. 10 gram safran var. 1 gramı 600 TL. Safranın faydası antioksidan özelliğinden dolayı bağışıklık sistemini güçlendirir. Kalp rahatsızlıklarında, gözdeki sarı leke hastalığında, ruh sağlığında ve unutkanlıkta kullanılabilir.
1: Faydası saymakla bitmiyor ancak fiyatı dudak uçuklatıyor.
0: Yaklaşık 1 gramı 750 ile 900 lirasına değişiyor safranın kalitesine göre. Kilosu 750 bin lira 900 bin lirası birinci kalite ikinci kalite olarak değişiyor.
1: Dünyanın en değerli baharatlarından biri safran yemek ve tatlılara renk, aroma ve lezzet katıyor. İçeceklerin yanı sıra gıda, kozmetik ve ilaç sektöründe de kullanılıyor.
0: Safran yemeklerde, pilavlarda, tatlılarda ve bazı tıbbi ürünlerde kullanılıyor.
1: Ancak konu fiyatına gelince gramı 750 lirayla 900 lira, kilosu ise 900 bin liraya kadar çıkıyor. Sebebi ise...
0: İçliği zor çünkü o safran çiçeğin içerisinden o kırmızı yapraklar tek tek toplanıyor. Onun içinde maliyeti yüksek çıkıyor. Bir dönüm safrandan ya da yaklaşık 150 bin tane çiçeğe denk geliyor. Ancak bir kilo safran elde edebiliyorsunuz.
1: Böylesine değerli olan safranın hakikisini bulmak da önemli.
0: Suya sarı bir su verecek. Bu orijinal safran olacak.

0: roket, füze ve mayınlar, kullanım dışı mühimmatlar sıfır atık ilkesiyle geri kazanılıyor. Burası Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kırıkkale'de mühimmat ayırma ve ayıklama tesisi. 5 Şubat 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Yaşıkhan ilçesindeki tesisin 216 bin metrekarelik yerleşkesinde 12 atölye, 17 hizmet binası ve 3 mühimmat deposu bulunuyor. Tesiste patlayıcı madde ve mühimmat güvenliğiyle iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim alan subay, assubay, sivil memur ve işçiler görev yapıyor. Kullanım dışı mühimmat türü ve çapına göre farklı atölyelere yönlendiriliyor. Kovansız mühimmatlı hava mühimmatı F-20, kovanlı mühimmat ve kara mayınları F-30, roket ve füzelerse F-40 ayırma atölyesinde işleme alınıyor. Mühimmat emniyet tedbirleri altında türüne göre çapı 40 mm'den 600 mm'ye kadar çıkan mühimmatın ayırma işlemleri yapılabiliyor. F-60 patlayıcı tahliye atölyesindeki işlemler kontrol odasından uzaktan yönetiliyor. Mühimmat gövdeleri otomatik konveyörle sıcak sulu boşaltma istasyonlarına taşınıyor. İçlerindeki patlayıcı eritilerek tahliye ediliyor. Tahliye edilen patlayıcılar katı parçacıklara dönüştürülüyor. Ardından otomatik olarak tartılıp paketleniyor. Bu aşamadaki işlemler insan müdahalesi olmadan gerçekleştiriliyor. TNTB terkibi ve amatör tipi patlayıcı içeren mühimmatsa durumuna göre imha ediliyor veya geri kazanılıyor. Ayırma, ayıklama ve bakım çalışmalarından kaynaklanan diğer atıklar da geçici atık deposunda toplanarak protokol kapsamında yetkili firmalara teslim ediliyor. İsrail saldırıları altındaki Gazze'de Filistinli sanatçılar ABD'li rapçi Macklemore'un duvar resmini yaptı. Saldırılarda yıkılan binalardan geriye kalan beton bir levha sanatçıların tuvali oldu. Macklemore resimde elini havaya kaldırmış ve Filistin bayrağına sarılmış şekilde tasvir edildi. Duvar resminin üzerine Filistin için sesinizi kullandığınız için teşekkür ederiz mesajı yazıldı. 26 yaşındaki sanatçı Anne Redwan çalışmayla Macklemore'a teşekkür etmek istediklerini söyledi.
1: Bu resmi Gazze ile dayanışma içinde olduğu için ona teşekkür etmek amacıyla yaptık. Ona minnettarlığımızı ve takdirimizi iletmek istedik. Free Palestine.
0: Macklemore 4 Eylül'deki konserinde Özgür Filistin sloganı atmıştı. Bu açıklamanın ardından Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarıldığı duyurulmuştu. Macklemore'sa turneden elde ettiği 1 milyon dolarlık net geliri Filistinlilere yardım sağlayan 6 kuruluşa bağışlayacağını açıkladı.

0: Tan kebapları, nefis biberli ekmeği.
1: Hatay'ın biberli ekmeği abi.
2: Güzel, Hatay Türkiye'nin bir numarası.
0: Künefesiyle dünyayı büyüleyen o muazzam mutfak şimdi Eyüp Sultan'da lezzet tutkunlarını ağırlıyor.
3: Bu etkinliği yapacağız. 5 gün boyunca buradayız. Osmanlı Parkı'nda olacağız.
0: Osmanlı Parkı'ndaki dev festival Hatay'ın yöresel tatlarıyla kapılarını açtı. Meydanda pişen tepsi tepsi ücretsiz künefe için yüzlerce İstanbullu birbiriyle yarıştı. Ortaya renkli görüntüler çıktı. Alanda sadece kebap ve künefe yok. Meşhur içli köftelerden organik zeytinlere, ev yapımı salçalardan baharatlara kadar Hatay'ın tüm zenginliği standlarda yerini aldı. Parkı saran odun ateşi kokusu eşliğinde İstanbullular hem alışveriş yapıyor hem de lezzet şöleninin tadını çıkarıyor.
2: Çok güzel bir şeyler yapıyorsunuz. İnşallah böyle her zaman devam etsin.
0: Festival sadece midelere değil, kulaklara da hitap ediyor. Etkinlik boyunca ücretsiz konserler ve halk oyunları gösterileri lezzet şölenine eşlik edecek.
1: Şu şekilde Adana'dan şırdanlamam var.
0: Hatay mutfağını İstanbul'a getiren bu lezzet şöleni 21 Eylül akşamına kadar Eyüp Sultan Osmanlı Parkı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.
4: Güvenlik kan temini anlamında kendimizi garantiye almamız lazım. Her sene %20 ila 30 oranında bağışlarımız artarak gidiyor, istisnasız her sene.
0: Türk Kızılay, Türk Kök projesiyle kök hücre nakli bekleyen hastalara umut oluyor. Bugüne dek 1.251.677 aktif kök hücre bağışçı adayına ulaştı.
4: Ve en nihayetinde iyi ki 157 yıldır Türk Kızılay var.
0: Bu yılın ilk 8 ayında 39.631 yeni bağışçı adayı havuza eklendi. Böylece Kızılay toplamda 1.251.677 aktif kök hücre bağışçı adayına ulaştı. Bağışçı adaylarının %63'ünü erkekler, %37'sini kadınlar oluşturdu.
4: Kan teminin olamadığı bir sağlık sisteminin çökmeye mahkum olduğu, ameliyatların yapılamayacağı, hastaların iyileşemeyeceğinin zaten altını her zaman çiziyoruz.
0: Kök hücre nakli halk arasında kemik iliği nakli olarak da biliniyor. Lösemi, lenfoma, kemik iliği ve çeşitli organ kanserleri, kemik iliği yetmezliği, kalıtsal anemiler, bağışıklık sistemi yetmezlikleri ve kalıtsal metabolik hastalıklar gibi birçok hastalığın tedavisinde kök hücre kullanılıyor. Peki kimler kök hücre bağışçısı olabilir? 18-35 yaş arasındaki sağlıklı vatandaşlar Kızılay kan bağış noktalarına başvurarak sisteme dahil olabiliyor.

0: insanları yaklaşık 100 yıl sonra yeni bir yaban kedisi türü keşfetti. Bolivya'daki bir vahşi yaşam koruma alanında yaşayan küçük kedinin aslında yeni bir türe ait olduğu belirlendi. Kediye Bolivya'nın Ant Dağları'ndaki toplulukların kullandığı isim korunarak Leopardus tilcayo adı verildi. Yaklaşık 10 yaşındaki erkek kedi 46 santimetre uzunluğunda ve sadece 1,4 kilogram ağırlığında. Açık kahverengi tüyleri koyu ve leoparı andıran beneklerle kaplı. Bilim dünyasında resmi olarak tanımlanan son yaban kedisi türü ise 1923'te Uruguay Pampas kedisiydi.
1: Viraj alamıyor. Alamadığı için ya dubaya vuruyor, dükkana giriyor.
0: Öyle de oldu. Bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırımdaki demir dubalara çarparak durabildi.
1: Bir de günlük kaza oluyor. Artık bizim can güvenimiz kalmadı.
0: Görüntüler Çorum'un Çepni mahallesinden.
1: Burada ben içerideydim. Bir takıda ses geldi.
0: Bu sırada dükkan önünde çalışan bir kişi ise aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
1: Elemanım da bu dışarıdaydı. Yani bir 50 santim kaldı kalmadı. Önce elemanı vuracaktı.
0: Üstelik yaşanan bu kaza ilk değildi.
1: 6 kez aynı kaza burada oldu. Viraj alamıyor. Alamadığı için ya dubaya vuruyor, dükkana giriyor. O yetkili abilerden bir çözüm istiyoruz.
0: Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nden. San Francisco'da mahalle sakinleri sokakta dolaşan dağ aslanıyla karşılaşınca şaşkına döndü. Vahşi hayvan yakalanmadan önce yerleşim bölgesinde bir süre dolaştı. İhbar üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. Yetkililer hayvanı güvenli şekilde yakalamak için çalışma başlattı. Dağ aslanının daha sonra kontrol altına alındığı bildirildi. İçinde yüklü miktarda para vardı. Otobüste unutuldu. Duyarlı şoför sayesinde sahibine ulaştı.
2: Dün 5.45'te cezaevi gidiyordum sefer yaparken arabada bir tane çanta unutulur. Çantayı mecbur kamera önünde ve yolcuların içinde kimlik var mı diye açmak zorundaydım. Açtım ve içerisinde yüklü miktarda para olduğunu gördüm.
0: Kastamonu'daki bir otobüste bir vatandaş el çantasını düşürdü. Çantayı bulan başka bir yolcu otobüs şoförü Rahmi Kılıç'a teslim etti.
2: Açtım ve içerisinde yüklü miktarda para olduğunu gördüm. O halde geldim buraya yönetimimize teslim etmek için.
0: Kısa sürede para ve eşyalar çantanın sahibine ulaştırıldı.
2: Çantayı içindeki parayla beraber teslim ettik. Bir bayandı. O da sevindi. O da teşekkür etti.
3: Duyarlı davranışından dolayı şahsım yönetim ve denetim kurullarına, tüm halk ödülücü hesabına sana teşekkür ediyorum.
4: Ölüye nüfus veremeyiz.
5: Etmem memur bey, işte benim olan yanımda.
4: Bu defter yalan söylemez.
0: Yaşar ne yaşar ne yaşamaz filmi gerçek oldu. Yıllardır uğraşıyor, oğluna bir türlü kimlik çıkartamıyor.
6: 18'den beri ben mahkemelere gidip geliyorum. 4 mahkemeye gidiyorum, geliyorum, bir sonuç yok. 9. seneye girdik mahkemelerde.
7: Resmi makamlar sana yaşıyorsun demedikten sonra seni istediğin kadar yaşıyorum diye avundur.
0: 55 yaşındaki Mustafa Hezer 2015 yılında Özbekistan'da boşanma aşamasında olan Pırzoda Azizova ile tanıştı. Türkiye'ye gelerek dini nikahla evlendiler. Bu evlilikten bir de oğlu oldu. Adını Ali koydu. Ama bir türlü evladına nüfus cüzdanı çıkaramadı.
6: 2016'da benim oğlum dünyaya geldi. Doğum raporu istedik, doğum raporu vermediler bize. Babahanesinin boş olduğundan dolayı. Bize vermediler, biz de nüfus müdürlüğüne gittik, kaydedemedik bir türlü.
0: Kendisinden DNA testi istendi.
6: Adli tıpta yaptırdığımız DNA testi, babası %99.99 çıktım ben yani.
0: Ama bu da çözüm olmadı. Mahkeme mahkeme gezdi.
6: 18'den beri ben mahkemelere gidip geliyorum. Gidiyorum, geliyorum, bir sonuç yok. Tam 9. seneye girdik mahkemelerde.
0: 2024 yılında Özbek eşinin de oturum izni bitti, sınır dışı edildi. Mustafa Hezer'den eşinin ölen eski kocasından da DNA istendi. İstanbul Bayrampaşa'da oğluyla birlikte hayatı kabusa dönen adam tıpkı filmdeki gibi ne yapacağını şaşırdı.

İtalya'nın başkenti Roma sele teslim oldu. Su bombası olarak adlandırılan yoğun sağanak aniden bastırdı. Caddeler göle döndü. Sürücüler yarıya kadar suya batan araçlarıyla ilerlemekte zorlandı. Drenaj sistemlerinin yetersiz kalması kent sakinlerini isyan ettirdi. Vatandaşlar her yağmurda şehrin sular altında kalmasına tepki gösterdi. Bir lisenin bahçesinde ise ağacın devrilmesi sonucu 3 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Selden ötürü Roma genelinde acil durum ilan edildi. Şafak vakti düğmeye basıldı. Narkotik polisi zehir yuvalarını yerle bir etti. Narkotik polisi Konya'da şafak operasyonu düzenledi. Tonlarca uyuşturucu üretilebilecek toplam 12 kilodan fazla iki farklı uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi. İncelemede bu ham maddelerden 1 ton aşkın uyuşturucu ve 17 binden fazla hap üretilebileceği belirlendi. Tonlarca zehrin gençlere ulaşması son anda engellendi. Aramalarda ayrıca satışa hazır halde 3 kilodan fazla uyuşturucu, 1229 adet hap ve 274 gram farklı bir uyuşturucu madde daha ele geçirildi. 354 kişiye GBT yapıldı. Hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalanırken 26 şüpheli de gözaltına alındı.

0: siren sesi yükseliyor, korna çalıyor, anons üstüne anons yapılıyor. Ama nafile.
1: Hiçbir şekilde yol vermiyor.
2: Geç sağ, BBM'e geç!
0: Pes dedirten olay İstanbul Arnavutköy Sultan Gazi yolunda yaşandı.
2: Hala geçmiyorsun, sen aileni kontrol et!
0: Acil vakaya yetişmeye çalışan ambulansa bir sürücü ısrarla yol vermedi.
2: Ambulans yol vermiyor ki demek! Geç sağ!
0: O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
2: Geç sağ, BBM'e! Hala geçmiyorsun, sen aileni kontrol et! Plakan emniyete bildirildi BBM'e! Plakan emniyete bildirildi!
0: Dakikalar sonra sorumsuz otomobil sürücüsü sağ şeridi.

0: ne çevreye acıdı ne yollara. Trafiği hiçe saydı. Yola beton akıtarak kilometrelerce ilerledi. Görüntüler Hatay'dan. Samandağ-Antakya çevre yolundaki bu sorumsuzluk bir sürücünün kamerasına an be an yansıdı. Yola beton dökerek trafiği içe sayan mikser arkasında kilometrelerce tehlike bıraktı. Vatandaşların ihbarıyla harekete geçen zabıta sürücüye 191.867 lira ceza kesti.
1: Yola dökülen betonlardan dolayı virajlarda özellikle veya normal yolda bir anda önümüze çıkan kasetlerden motosiklet sürücüler olarak özellikle çok sorun yaşıyoruz.
0: Beton kalıntıları yüzünden kaza riski yaşayan sürücüler tepkili. Yetkililerse en ağır cezaların kararlılıkla süreceğini bildirdi.
1: Bilinçli olarak dökülüp çevreye kirli.

Çin yapay zeka yarışını farklı bir boyuta taşıdı. Pekin'de dünyanın ilk robot anaokulu açıldı. Okulda onlarca insansı robotun eğitimine başlandı. Amaç robotların kendi kendine öğrenmesini sağlamak. Burada robotlar insanları taklit etmiyor. Deneme yanılma yoluyla çevrelerindeki değişimleri bizzat tecrübe ediyor. Uzmanlar geleneksel modellerde robotların zekasının donduğunu, bu okuldaysa değişen koşullara anlık uyum yeteneği kazandıklarını söylüyor. Gelişmiş reflekslerin robotlara sosyal işbirliği yeteneği kazandırması hedefleniyor.

0: şey yok bunlarda.
1: Ne bir tabela vardı ne de bir güvenlik şeridi otomobil kaza alanına böyle uçtu. Güvenlik kamerasının kaydettiği kazanın adresi Karaman. İki kardeş otomobille seyir halindeyken yapımı devam eden bir inşaatın kaza alanına girdi. Sürücü çukuru fark etti ama iş işten geçmişti.
0: Çok var yani. Normal hızında giderken uçmuşlar yani burada.
1: Kaza alanına uçan araçtakiler yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vatandaşlar tepkiliydi.
0: Ya şuraya bir lava olmaz mı ya? Ya şuraya bir lava koyar şuraya. Işık yap, şerit çeker abi.
1: Araç çukurdan çıkarıldı. Olay yerine gelen zabıta ekipleri yola güvenlik şeridi çekti.
2: Araç eve gidilmiş.
3: Evde oturuyordu. Birden ev üstüme uçtu sandım.
1: El frenini çekmeyi unuttu. Minibüs bir anda harekete geçti. Komşusunun evinin duvarına çarptı.
2: Araç eve gidilmiş.
1: Olay Ankara'nın Elmadağ ilçesinde gerçekleşti. İddiaya göre sürücü minibüsünün el frenini çekmeden eve gitti. Bir süre sonra gelen yüksek sesle dışarı çıktı. Aracı komşusunun duvarına çarpmıştı.
2: Nasıl oldu kazan?
3: Vallahi ben hiç görmedim. Evde oturuyordum. Namazımı kıldım şuraya oturdum mu? Birden ev üstüme uçtu sandım.
1: Çarpmanın etkisiyle evin duvarlarında çatlaklar oluştu. Ev sahibi yaşlı kadın da kendini panikle dışarı attı.
3: Duvarımın girişi de çatlamış. Mutfağım bir bak bir bak. Tezgahım şöyle geldi. Şoför şöyle itekledi, yavaştırdı.
1: İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmamasıysa tek sevindiren detay oldu.
3: Şikayetçiyim. Eğer o arınmazsa şikayetçiyim.

0: άλλο λεφτά, εμείς είμαστε έτοιμοι.
1: Ölümün kıyısından yaşamın kalbine uzanan asil bir hikaye. Ocağa düşen büyük ateş iki hastaya hayat ışığı oldu.
2: 10 yıl içinde diyalize giren hasta sayısı 12'di. Organ yetmezliğinin en etkin tedavisi böbrek naklidir.
1: Çanakkale'de feci bir kaza 20 yaşındaki genci hayattan kopardı. Beyin ölümü sonrası derin acıya boğulan aile büyük bir fedakarlıkla evlatlarının organlarını bağışladı. Sevindirici haber, yıllardır nakil bekleyen iki hastaya ulaştı. 12 yıldır diyalize giren Osman Çalışkan ve 5 yıldır sıra bekleyen Meryem Avcı için zamana karşı operasyon başladı.
3: Yeni bir hayat, yeni bir başlangıç.
1: Profesör Doktor Cabir Alan ve Doçent Doktor Hasan Anıl Kurt liderliğindeki ekip böbrekleri eş zamanlı operasyondan nakletti.
4: Allah razı olsun verenden. Allah'ım sağlığıma kavuşturacak inşallah.
5: Memnunum yani şu an. Çok rahatım. Suyumu bol bol içebiliyorum. Gayet iyiyim.
1: Uzmanlar uyarıyor. Organ bağışı bekleyen binlerce insan için tek çaredir.
6: Bu kadar organ nakli bekleyen hasta varken de mutlaka kadavra kaynaklı organ bağışını arttırmamız gerekiyor.

TikTok'un ana şirketi ByteDance'in kurucusu Zhang Yiming küresel serbest sıralamasında zirveye tırmandı. Çinli girişimci 105,5 milyar dolarlık servetiyle 104,8 milyar doları bulunan Hintli rakibi Gautama'dan iyi geride bıraktı. Asya'nın en zengin kişisi unvanını ele geçirdi. ByteDance'in %21 hissesini elinde bulunduran Zhang'ın serveti dev fonların şirkete yaptığı yeni değerlemeler sayesinde sadece bu ay 12 milyar dolar birden arttı. 2019 yılında serveti 13 milyar dolar olan Zhang, aradan geçen 7 yılda kişisel varlığını tam 8 katına çıkarmış oldu.

0: Çeşmeden su içti, nefes alamadı, kan tükürdü. Vatandaşın boğazından çıkan canlı sülük doktorları bile hayrete düşürdü. Çorum'da belki de milyarda bir görülen bir vaka yaşandı. Nurettin Açıkgöz 2 haftadır boğaz ağrısı, yutma güçlüğü ve ciddi solunum problemi yaşıyordu. Şikayetleri artınca hastaneye başvurdu.
1: Tarihsiz bir olay yaşadım ben. Tükürüğümden kan geliyordu böyle. 3 gün durdum, bu sefer çok ağırlaştı, çok yoğunlaştı, nefes alamamaya başladım.
0: Yapılan incelemelerde hastanın boğazına yapışmış canlı sülük tespit edildi. Kanamaya neden olan sülük zorlu ameliyatla çıkarılırken hasta da taburcu edildi. Başhekim Gömeç ve Doktor Gönen telefonla hastaya ulaşarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
1: Aldılar, bu hastalıktan kurtardılar.
2: Ses tellerinin hemen üzerinde olması, nefes borusunun hemen girişinde olması sebebiyle ameliyatta sülüğü tutulduğu yerden çıkardık, kanama kontrolü sağladık, kanamayı durdurduk. Taburcu ettik.
0: Vaka nadir görülen bir olaydı. Uzman hekimler bile şoke oldu.
2: Herhangi bir canlının o bölgeye tutunduğunu ilk defa gördüm ben de. Bu da benim için ilginç bir deneyim oldu.
0: Uzmanlar kırsal bölgelerde yaşayan ve doğal kaynaklardan filtresiz su içen vatandaşlara uyarılarda bulundu.
3: Güvenli su kaynaklarından su içilmesi bizim için çok önemli.

0: sonlarına umutla, neşeyle ve bilgiyle merhaba demek için gün başlıyor da sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan son gelişmeler, hayatın içinden sohbetler, uzman konuklar. Bir haberci için her yeni sabah sürpriz gelişmeleri anlatma heyecanıdır. Ve tabii ki hafta sonuna yakışan enerji dolu bir atmosfer. Bir haberci için her yeni gün hayallerin gerçek olduğu bir dünya arayışıdır. Gün başlıyor, hafta sonu sabahlarının yeni alışkanlığı sadece TGRT Haber'de.
1: Trafik, gürültü, kalabalık, stres. Tüm bunlardan biraz uzaklaşmaya, doğayla iç içe vakit geçirip şöyle rahat bir nefes almaya ne dersiniz? Öyleyse hadi buyurun, sizleri Türkiye'nin birbirinden eşsiz ekoturizm rotalarına ve orman parklarımıza bekliyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü olarak Türkiye'nin farklı illerindeki gizli kalmış hazineleri sizlerle buluşturuyoruz. Ekoturizm rotalarımızı keşfetmeye ve orman parklarımızda vakit geçirmeye ne dersiniz? Detaylı bilgiye Benim Ormanım uygulamasından ulaşabilirsiniz. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü.
2: Türkiye'nin gündemi, dünyanın değişen dengeleri ve siyasetin sıcak başlıkları gündem özelde masaya yatırılıyor. Siyasetten dış politikaya, Türkiye'yi ve dünyayı yakından ilgilendiren gelişmeler tüm yönleriyle ele alınıyor.
3: İç siyasete dair tüm başlıklar, dış politika ilişkin tüm gelişmeler, gündeme yön veren tüm haberler gündem özelde.
2: Farklı görüşlerin özgürce konuşulduğu gündem özelde, haftanın öne çıkan başlıkları kapsamlı analizlerle izleyiciye aktarılıyor. Gülden Kalecik Demirtaş'la gündem özel TGRT Haber'de.

0: Merhaba, TGRT Haber'den gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için 20 Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Erdoğan'ın 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden dünyaya sesleneceğini söyledi. Zirve kapsamında çok sayıda ikili görüşme yapılacağını duyurdu.
1: Altını çizerek ifade etmek isterim ki, dünya 5'ten büyüktür.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Erdoğan'ın ikili zirvelere katılacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmelerinin 81.sine katılmak üzere 20 Eylül'de ABD'ye hareket edecek. Zirvenin ilk günü olan 22 Eylül'de Genel Kurul kürsüsüne çıkacak Erdoğan, liderler hitaplarında 4. sırada konuşacak.
1: Elimdeki şu fotoğrafın güvenlik arayışıyla ne ilgisi var?
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri programının ayrıntılarını İletişim Başkanı Burhanettin Duran açıkladı. Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan'ın BM Genel Sekreterinin yanı sıra çeşitli ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla da ikili görüşmeler gerçekleştireceğini duyurdu. Diplomasi trafiği yalnızca liderlerle sınırlı kalmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarının temsilcileriyle, Türk-Amerikan iş dünyası ve düşünce kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geleceği çeşitli programlara da katılacak. Erdoğan'ın zirve marşında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la da bir araya gelmesi bekleniyor. İki liderin ikili ilişkilerinin yanı sıra Orta Doğu ve Ukrayna'daki gelişmeleri ele alması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump en son 7 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen NATO zirvesi kapsamında Beştepe'de yüz yüze bir görüşme gerçekleştirmişti. New York'taki bu yeni temas, Ankara'daki tarihi zirvenin ardından iki lider arasındaki ilk yüz yüze buluşma olacak.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı televizyon programında Suudi Arabistan'ı Husiler arasındaki gerilime değindi. Mekke İttifakı kapsamında askeri ihtiyaçlar olabilir, bunu karşılama yönünde sıkıntımız olmaz dedi. Yunanistan'da gerilim de gündemindeydi. Umarız kimse çılgınca bir hareket yapmaz sözlerini kullandı.
3: Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine, altyapısına yönelik çok ciddi saldırıların olduğunu görüyoruz. Yani bizim anlaşmamıza baktığımız zaman da burada ülkelerin birbirlerine karşı bir müttefiklik sorumluluğu var.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Husi güçlerinin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına değindi. Mekke ittifakına dikkat çekti.
3: Mekke ittifakı üyeleri olarak biz durumu yakından takip ediyoruz.
2: Türkiye'nin olası askeri desteğe ilişkin mesajını da verdi.
3: Bu noktada hani askeri ihtiyaçları özellikle belli teknik konularda olabilir. Bunu da karşılama yönünde de bir sıkıntı.

0: şansımız olmaz.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NTV canlı yayınında dünya gündemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Fidan, Körfez'deki gerilimin azaltılması için Türkiye'nin diplomatik girişimlerini anlattı.
0: Girişim çok ama bu girişimlerin tabii ilgili muhataplar tarafından kabul edilebilir bir takım çıktılar üretmesi gerekiyor. Bugün de yine çok görüşme yaptım. Özellikle arabuluculuk görevi yapan arkadaşlar ve diğer taraflarla.
1: Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların ardından Mekke ittifakı da yeniden gündeme geldi. Fidan, ittifakın geldiği aşamaya ilişkin soruyu cevapladı.
0: Ortaya konmuş çok güçlü bir irade var. Ve bu iradenin hayata geçmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Şu anda kurumsallaşmaya yönelik atılan adımlar var.
1: Bakan Fidan, Türkiye-Yunanistan ilişkilerine ilişkin gündemdeki başlıklara da değindi. Deniz parkları üzerinden yaşanan gerilime ilişkin Türkiye'nin tutumunu ileledi.
0: Bizim durduğumuz yer belli. Biz gerilim çıkarmasından taraf değiliz. Gayri askeri statüye sahip adaların silahlandırılmasını asla kabul etmiyoruz. Bu bölgenin barışa ihtiyacı var. Silahlanmaya değil, maceracı adımlara gitme niyetleri olursa bu devletin ciddiyeti, gücü herkes tarafından biliniyor.
1: Dışişleri Bakanı'nın gündemindeki konulardan birisi de Karadeniz'de Rusya-Ukrayna arasındaki karşılıklı saldırılardı.
0: Savaşın bitmesiyle ilgili bazı girişimler var ama bunların açıkçası kalıcı sonuç üretmesi an itibariyle biraz zor gözüküyor.
1: Türkiye'nin hem Rusya hem de Ukrayna'ya konuya ilişkin teklif sunduğunu belirtti.
0: Biz her iki tarafa da bu konuda bir teklif gönderdik. Ona ilişkin çalışmalarımız var, cevapları bekliyoruz. Taraflardan da buna yönelik cevaplar geldi. Bir noktaya götürmeye çalışıyoruz bunu açıkçası.
1: Bakan Hakan Fidan Diyarbakır ziyaretinde terörsüz Türkiye sürecine ilişkin gözlemlerini de paylaştı.
0: Terörsüz Türkiye'nin orada inanılmaz derecede olumlu yankı bulduğunu gördüm. Yani zaten taban buna hazır.
2: İstanbul Küçükçekmece'de izinsiz yapılan kazı faciaya dönüştü. Foseptik çukuru için yapılan çalışma sırasında 4 metrelik göçük meydana geldi. 2 işçi toprak altında kaldı. Biri kurtarıldı ama 39 yaşındaki işçiden acı haber geldi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltında. İzinsiz kazı facia getirdi. Toprak bir anda çöktü. 2 işçi göçük altında kaldı. Biri sağ kurtarıldı. Diğerinden acı haber geldi. Olayın adresi İstanbul Büyükçekmece. Alkent 2000 mahallesindeki bir site içinde foseptik çukuru için kazı yapılıyordu ama çalışma sırasında tonlarca toprak bir anda çöktü.
3: Rusatlı villa bahçesinde izinsiz olarak yapan bir foseptik kazısında 4 metrelik bir göçük oluşuyor.
2: Göçükle birlikte 2 işçi toprağın altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, afat ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler zamanla yarıştı. Kurtarma çalışmaları sırasında işçilerden biri toprak altından çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen işçi hastanede tedavi altına alındı.
3: İkinci işçiyle ilgili de tüm çalışmalar ekiplerimiz canla başla çalışıyorlar. Olabildiğine dikkatli bir şekilde bir umut diyoruz.
2: Ancak beklenen umutlu haber gelmedi. Ekiplerin uzun süren çalışmalarının ardından 39 yaşındaki işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Bir kişinin hayatını kaybettiği göçüğün ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. İnşaat firması sahibi, şantiye şefi ve bir firma çalışanının gözaltına alındığı duyuruldu. Eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 4 yeni gözaltı kararı çıktı. Dönemin cezaevi müdürü, vardiya amiri, ambulans şoförü ve bir gazeteci gözaltına alındı.
1: Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde soruşturma derinleşiyor. Yeni gözaltılar geldi. 4 kişi daha yakalandı. MİT eski yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında cezaevinde hayatını kaybetti.

0: Atiler kaldırılacak mı sorusuna katıldığı bir programda cevap verdi. Dini bayramlarla çakışmadığı senelerde kaldırılabileceğini söyledi. Bakan Tekin, okullarda cep telefonu kullanımına ilişkin de açıklamalar yaptı.
1: Okullarda ara tatil kaldırılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CNN Türk'te katıldığı programda merak edilen bu soruyu cevapladı.
2: Ramazan bayramının olduğu haftaya ara tatil denk düşmüş oluyor. Yerleştirebildiğimiz sürece ara tatillerde problem yok ama yerleştiremediğimizde, yani Ramazan bayramı ve Kurban bayramının her ikisi de ikinci yarı yıla geldiğinde ve 9'ar gün tatil olduğunda bu takvimi yerleştirmekte sıkıntı yaşayacağız. Orada belki ara tatil uygulamasını yapmayabiliriz.
1: Bakan Tekin yasal mevzuattan bahsetti.
2: Yasal mevzuatlarımıza göre bizim öğrencilerimiz 180 iş günü okula gitmek zorunda. Öğretmen arkadaşlarımız kanuna göre 2 ay tatil yapmak zorunda. 29 Ekim, 1 Ocak, 1 Mayıs, 23 Nisan, 19 Mayıs, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı dediğinizde ciddi miktarda da tatil var.
1: Milli Eğitim Bakanı takvim birleşmediği senelerde ara tatillerin kaldırılacağını duyurdu.
2: Birinci yarı yıl zaten 14 Kasım itibariyle yanlış hatırlamıyorsam ara tatil başlıyor. İkinci yarı yılda da Ramazan Bayramı'nın olduğu hafta yine olacak. Şu an böyle devam ediyoruz.
1: Öte yandan Türkiye'nin PISA'daki başarısından söz eden Bakan Tekin, başarıyı artırmak için bazı tavsiyelerde bulundu. En önemli etkenlerden birinin okullarda cep telefonunun yasaklanması olduğunu söyledi.
2: 2023 yaz genelgesinde biz bu konu var. İlk yaptığımız şey okullarda çocuklarımızın cep telefonlarını dersliklere sokmalarını engelleyecek tedbirler aldık.
0: Ankara Kültür Yolu Festivali başladı. 9 gün boyunca 42 farklı mekanda 518 etkinlik düzenlenecek. Konserlerden sergilere, atölye çalışmalarına kadar yüzlerce etkinlik başkentlilerle buluşacak.
3: Bütün Ankaralıları ve başkentimizi ziyaret eden misafirlerimizi Ankara'daki bu Kültür Yolu Festivalimizin etkinliklerine katılmaya davet ediyorum.
1: Başkente kültür ve sanat rüzgarı esiyor. Ankara Kültür Yolu Festivali başladı. Festivalin açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptı.
3: Başkentimizin tarihini ve mimarisini ressamlarımızın gözünden yeniden gördük. Genç tasarımcılarımızın Ankara'ya bakışını afiş tasarımları üzerinden keşfettik.
1: Festivalin bu yıl 19. durağı Ankara. Başkent 19-27 Eylül tarihleri arasındaki festivale 5. kez ev sahipliği yapıyor.
3: Ankara Kültür 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti olması vesilesiyle bu çalışmaya ayrı bir önem verdiğimizde özellikle belirtmek isterim.
1: Konserlerden sergilere, söyleşilerden sahne performanslarına, çocuk etkinliklerinden atölye faaliyetlerine kadar birbirinden renkli etkinlikler başkentlerle buluşacak. 42 farklı mekanda toplam 518 etkinlik düzenlenecek. Başkent Millet Bahçesi'ndeki ana sahne ise ünlü isimleri ağırlayacak. Gökhan Türkmen, Hakan Altun, Derya Ulu, Sefo, Serkan Kaya, Ceza, Ebru Yaşar ve Özcan Deniz sahneye çıkacak. Çocuklar için de aynı alanda çocuk köyü kurulacak.
3: Festivalimiz kapsamında daha önce Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi ve Bursa Merinos Atatürk Kültür Merkezi'nde sergilediğimiz bu eserleri şimdi başkentimizde sanatseverlerimizle buluşturuyoruz.
1: CSO Ada Ankara'da ise dünya ünlü topluluklar sahneye çıkacak. Royal Philharmonic Orkestra ve Ulusal Arap Orkestrası başkentte sanatseverlerle buluşacak. Festivalin en önemli ayaklarından biri de Ankara mutfağı. 50'den fazla lezzet noktası ziyaretçileri ağırlayacak. Yöresel lezzetler görücüye çıkacak. Bunun yanı sıra tadımlar yapılacak ve gastronomi atölyeleri kurulacak.
0: Ordu'nun uzun süredir beklediği sağlık yatırımı kapılarını açtı. 1200 yataklı şehir hastanesi modern altyapısıyla sadece Ordu'ya değil tüm bölgeye şifa dağıtacak.
1: Beklenen gün geldi. Karadeniz'in en büyük sağlık devrimi kapılarını açtı. Ordu Şehir Hastanesi şifa dağıtmaya başladı.
4: Hizmetin başlangıcını perçinleme adına böyle bir fırsatı kaçırmayalım. Hasta biz olalım dedik.
1: Dev sağlık yatırımı hizmete girdi. Ordu Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı. 1200 yatak kapasiteli hastane bölgeye sağlık hizmeti sunacak. Sağlık kompleksi modern altyapısıyla dikkat çekiyor. Merkezde 40 ameliyathane ve 386 poliklinik var.

0: Ayrıca 281 yoğun bakım yatağı bulunuyor. Dev otoparksa 2000'den fazla araç alıyor. Hastanede ilk muayeneyi protokol üyeleri oldu. Ordu valisi Muammer Erol ilk kaydı yaptırdı. Vali Erol, Başkan Güler ve Rektör Baş çalışmaları yerinde inceledi.
1: 2026 yılında şehrimizin özlemle beklediği bir hastanenin açılışı vesilesiyle, açılışı demeyelim, düzeltelim, hizmete başlaması.
0: Tesiste tüp bebek ve kemoterapi merkezleri de hizmet veriyor.
2: Burası daha evvel bir fındık bahçesiydi. Oradan böyle tam teşekküllü bir hastaneye geçiş aynı zamanda devletimizin kudretini de gösteriyor.
0: Hastanede poliklinik hizmetleri sorunsuz başladı. Resmi açılışsa yakında yapılacak. Dev tesisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açacak.
3: Derbide galip Trabzonspor oldu. Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Mısırlı Yıldız Salah 3 gol 1 asiste yıldızlaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk kırmızı kart gördü. Süper Lig'de lider bu hafta değişecek.
4: Salah 3 gol 1 asiste yıldızlaştı. Trabzonspor derbide Galatasaray'ı farklı mağlup etti. Akyazı'daki derbide Trabzonspor fırtınası esti. Bordo Mavililer Salah'ın 2 ve Saviolo'nun golüyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. İkinci yarıda bir gol daha bulan Salah hat-trick yaptı. Thomas Reis Trabzonspor kariyerine 4-0'lık Galatasaray galibiyetiyle başladı. Galatasaray bu sezon Süper Lig'deki ilk yenilgisini aldı. Galatasaray'da Okan Buruk 72. dakikada kırmızı kart gördü. Sarı kırmızılılarda Uguçuku da 87. dakikada VAR incelemesiyle direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Süper Lig'de lider bu hafta değişiyor. Beşiktaş deplasmanda Ahmetspor'a konuk olacak. Kazanan takım haftayı lider tamamlayacak. Berabere bitmesi halinde bile Beşiktaş liderliğe yükselecek.
3: Ara verelim, gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

0: Merhaba sevgili izleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, kabir hayatı diye bir şeyden bahsediliyor. Şimdi öleni biz kabre koyuyoruz. Gerekli işte işlemler yapıldıktan sonra kabire bırakıyoruz ve terk edip gidiyoruz. Şimdi onun için kabir hayatı, ölü kabre konulduğu andan itibaren başlar deniyor. Şimdi tabii hayat deyince böyle bir canlılık falan insan hayal ediyor. Biz o kabri tekrar açsak baksak veya işte atıyorum 6 ay sonra, 1 sene sonra açsak baksak orada yine cesedin durduğunu görüyoruz. Bir canlılık alameti, bir hayat alameti yok bize göre.
1: Hatta çürümüş.
0: Çürümüş. Çürümeye başlamış. Şimdi bu ne demekti? Bunu nasıl anlamak lazım? Yani kabirdeki hayat nasıl bir hayat? Bizim bilmediğimiz ya da göremediğimiz bir hayat mı da kabir hayatı başlar deniyor? Hatta kabir azabından da bahsediliyor.
1: Mustafa Bey kitaplarda anlatırken buyuruyor ki kabir hayatı gaybidir. Önce tabii bizi izlemedin en hatırına gelebilir. Ne demek o gaybi?
0: Gaybi ne demek? Şimdi, bir de gayba iman diyorsunuz.
1: Gayba iman diyoruz. Yani iman şartta içerisinde o imanın altı şartından önce iki şart bildirim. Birisi gayba iman. Yani gözümüzde görmediğimiz halde inanmak. İkincisi ise hubu fillah, hubu fillah diye anlatılıyor. Şimdi kabir hayatı içinde İslam alimleri buyuruyorlar ki bu gaybidir. Yani bunun açılması beş duyu organı ve akıl ile anlaşılamaz. Neyle anlaşılır? Ancak nakil, doğru haberle bildirilir. O kadar. Sen istediğin kadar olur. Ben aklımda şöyle yapacağım, böyle yapacağım, bulduğumda şey yaptığımda falan. Hani bazen sosyal medyada falan uyduruyorlar ya böyle. Efendim kabirden ses geliyor. Kabirde mi öyle olmuştur, şöyle olmuştur falan. Bunların hiçbirisinin aslı falan yok. Adam hayalini asılıdır.

0: durmuştur, oraya bir şey koymuştur. Öyle sesler aynı şekilde duymuş olabilir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, eğer gizli tutabilseydiniz kabir azabını benim işittiğim gibi size de işittirilmesi için dua ederdim buyurdu. Yani Allah-u Teala bizi muhafaza için tutmuştur bunu. İnsan ve cin haricindekiler, bak insan ve cin haricindekiler kabirdeki azabı görüyor ve işitiyor.
1: Hayvanlar da mı?
0: Hayvanlar da. Ben şimdi çocukken kendi köyümüzde mezarlık var. Bizim evin bulunduğu yerden çıkınca yani mezarlığın orada hayvanları otlatmaya götürdük biz. O mezarlığın o yoldan geçmeyiz. Öbür tarafta bir çıkış var köyün. Oradan giderdik. Mezarlığı görmezdik. Ama bazen de hayvanları o mezarlığın bulunduğu yerden götürdük. Veya köyün ta alt taraflarında bir yol var. O köye mezarlık tarafından giriş tarafına geçebilirdik hayvanlarla beraber. Girişi oradan yapabilirdik. O mezarlık tarafına gidip de akşam mezarlık tarafından hayvanlarla döndüğümüz zaman, bu koyun olur, keçi olur, ondan sonra büyükbaş hayvan olur, yani öküz, at, eşek olur, bunlarla geçtiğimiz zaman benim bir şey dikkatimi çekerdi. Çocuktum o zaman. Mustafa Bey böyle tam mezarlık burası ya, buraya geliyor hayvanlar zınk diye duruyor. Koyun keçimine böyle mezara bakıyor. İşte koyun keçi olursa menemeye başlıyor. İşte öküz sığır olursa böğürmeye başlıyor. At kişniyor, eşek de anırıyor. Durup böyle o tarafa bakıyor, mezara bakıyor, böyle yapıyor falan. Daha çocuktuk o zaman, babaanneme anlatırdım ben. Babaanne dedim, oğlum derdi o da. Çünkü babaannem okuyup yazması yoktu ama doğru bilgi sahibiydi. Çok doğru bilgileri edinmişler. Dedi ki, hayvanlar mezardaki olanları görür dedi, işitir de. Yani bazen böyle biz hayvanları itmek suretiyle hareket ettirirdik. Orada saplanıp kalıyordu. O kabirde nasıl bir azap görülüyorsa onu görüyor hayvan. Akıl olmadığı için idrak edemiyor. O neyin nesidir diye de anlatamıyor. Hani Peygamber Efendimiz diyor ya, eğer gizli tutabilseydiniz kabir azabını benim işittiğim gibi sizin de işitmesini Allah-u Teala'dan dua eder, niyaz eder, size de ihsan edilirdi. Ama yani bazılarımızın onu kaldırması, yapımız icabı kaldırmamız mümkün değil. Peki kabirdeki hayat, siz çok güzel ifade ettiniz, hayat diyorsun. Yani orada bir yaşama şekli var. Bu yaşama şekli işte tek kelimeyle gaybidir buyuruyor. Yani Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam Allah-u Teala'dan getirdiği bilgileri aynı şekilde iletmesiyle biz bunu duyuyoruz, öğreniyoruz ve işte babaannemler kuşakların bildirdiği gibi, yani gözümle görmüş gibi inanır ve bilirim ki diye başladılar da onlar anlatmaya. Çünkü doğru haber. Mesela Peygamber Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi zatlar kitaplarında bir ifade kullanmışlar. Muhbir-i sadık diyorlar. Muhbir haber veren demektir. Muhbir haber veren demektir. Muhbir-i sadık doğru haber veren. Yani peygamberlerin hepsi muhbir-i sadıktır. Yani doğru haber veriyor. Allah Teala'dan geldiği gibi. Dolayısıyla kabirde bizim bilmediğimiz, anlayamadığımız, akılla, beş duyu organımızla hissetmediğimiz, anlamadığımız bir hayat şekli var.
1: Bu kabirde olan bir şey midir? Yani evet. Biz cesedi kabire koyuyoruz ama ruh orada değil.
0: Ruh orada değil.
1: Yoksa ruha oluyor da biz kabir hayatı mı diyoruz?
0: Yok. İkisine de oluyor.
1: İkisine de oluyor.
0: Şimdi Allah-u Teala ruhu öyle yaratmış ki senelerce bu şu andaki şu beden, bu beden Osman Ünlü'nün ruhunun dünyadaki evi bu. Ölüm dediğimiz hadise, ruh bu evi terk ediyor. Bu evi terk ediyor. Fakat senelerce bu evde ikamet ettiği için bu eve karşı bir muhabbeti var bu ruhun buyuruyor. Peki bu evi götürüyoruz biz 2 metre derinliğindeki toprağa gömüyoruz. O zaman parçalanıyor da.
1: Çürüyor zamanla.
0: Şimdi mesela değişikliği oluyor.
1: Tabii.
0: Şimdi İslam alimler anlatırken buyuruyor ki yok olmuyor buyuruyor.
1: Yok toprağa olmuyor. Karışıyor.
0: Yani kimyasal
1: değişikliğe
0: veya fiziki değişiklik ve kimyasal değişikliğe uğramış olsa bile şekil değiştiriyor ama varlığını devam ettiriyor bu. Varlığını devam ettiriyor. Peki o kimyasal değişikliğe beden uğramış olsa, çürümüş olsa bile o zerreler yine o azabı hisseder veyahut da o neşeyi yine hisseder. Peki ruhun oradaki katkısı nedir? Allah-u Teala ruhu öyle yaratmış ki orayla bağlantısını devam ediyor.
1: Kesmiyor.
0: Hani o bedene girmiyor. Beden şeklinde değil. Evet. Ama
1: ona yapılanlardan haber oluyor yani.
0: O yapılanlardan haber oluyor. Onun için de kitaplarda anlatılırken buyuruluyor ki kabir azabı hem ruh hem de bedene nimet ve azap vardır. Hem ruha hem bedene de. Çünkü mesela şeyde Kur'an-ı Kerim'de Mümin Suresi'nin 46. ayet-i kerimesinde Firavun'a ve adamlarına her sabah ve akşam gidecekleri cehennem ateşi gösterilir buyuruldu. Kabirde gösterilir. Yani orada bir yaşayış, hayat olmamış olsa o zaman bir şey olmayacak. Çünkü kabir hayatı akıllı anlaşılabilecek bir şey değil. Çünkü ahiret hayatına benzer. Aklın ise bu dünya işlerini anlayabilecek bir kapasitesi vardır. Orayı anlayacak kapasitesi yok. İslamiyet'te kabir hayatı hakkında özetle kabir ahiret aleminin başlangıcıdır. Ölümü her canlı tadacaktır. Ölüm yok olmak değil, bir evden öbür eve geçmek gibidir. Ölen kişi kıyamette dünyada yaptıklarından hesaba çekilip cennet ve cehenneme gönderilinceye kadar kabirde kalacaktır. Ölünün kabirdeki hali imanına ve ibadetlerine göre olacaktır. Nitekim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kabir cennet bahçelerinden bir bahçe veyahut cehennem çukurlarından bir çukurdur. Yani bu hadis-i şerifi de Ehl-i Sünnet alimleri hep kitaplarında nakletmişler. Yani buyuruyor ki arkadaş sen azını götürdüysen kabirde de rahat edersin. Çünkü kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe yahut da cehennem çukurlarından bir çukur olur. Sen oraya ne götürdüysen sana onu veriyorlar. Hatta bir şey anlatılıyor da bir gün Harun Reşit Abbasi halifelerinden işte yanındaki muhafızlarıyla beraber böyle giderken bakmış karşıdan Behmdana Hazretleri o zaman da yaşayan Mevzup Evliya'dan hızlı geliyor telaşlı. Allah Allah demiş. Allah demiş sen nereden geliyorsun böyle selamlaşmışlar. Ahiretten demiş. Ahiretin neresine gittin demiş. Cehenneme demiş. Ne yapacaktın demiş. Ateş alacaktın demiş. Elinde ateş yok vermediler mi? Buraya getiriyor. Bana dediler ki herkes ateşini dünyadan kendi getirir. Kabir de öyle. Cehennem de öyle. Senin buradaki yaptıklarını sana iade ediyorum. Şaşmıyor bu Mustafa Bey. Hani şimdi biz kullanıyoruz ya iade-i taahhütte diyoruz ya. Aynen öyle. Sen hangi amel işlediysen bu amel sana ya nimet olarak dönüyor veya azap olarak dönüyor. Başkasını suçlama.
1: Ateşini kendin götürüyorsun yani.
0: Ateşini kendin götürüyorsun. Ve bir de mesela meyyit ölü mezara konup mezar başındakiler dağılırken onların ayak seslerini işitir. Hatta konuşmaları bile işitir. Çünkü talkın vermek sünnettir bunun için. Şimdi mezhepsiz ve vehhabiler ya duymuyor falan filan diyorlar.
1: Öldü gitti artık.
0: Kendisi de duymadığı için. Hayatta kendisi de leş olduğu için. Bunlar da inkar ediyor. Halbuki orada kabrin başında Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam bildirdiği gibi orada başlarsın. Ey işte falan kimse. Sen şu anda aynı şekilde ahirete intikal ettin. Bunlar haktır. Cennet haktır. Biraz sonra işte Münker ve Nekir melekleri gelecek. Onlar sana aynı şekilde sualler soracaklar. O sana diyecek ki Rabbin kimdir? Rabbim Allah de. Ondan sonra kimin kulusun? Allah-u Teala'nın de. Kıblen neresi derse Kabe-i Muazzame de. Kitabın nedir derse Kur'an-ı Kerim de. Peygamberin kim derse Muhammed Aleyhisselam de. Kopya veriyorsun yani. Kopya veriyorsun. Bunları duyar. Efendim duymayan da olur mu? Olur. Hayattayken sağırsa, körse, hakikati görmediyse orada da onu duymaz. Duymadığı için de cevap veremez. Orada da kör olur. Ha, göz açıldı, ahireti gördü ama iş işten çoktan geçti gitti. Onun için de yani kabir hayatı akılla anlaşılacak bir şey değil. Gaybidir buyuruluyor. Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam ve onun varisi olan İslam alimleri kitaplarında bildirmiştir. İnanmaktan başka çaresi yoktur.
1: Peki efendim çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyicilerimiz böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.

Türkiye'nin gündemi, dünyanın değişen dengeleri ve siyasetin sıcak başlıkları gündem özelde masaya yatırılıyor. Siyasetten dış politikaya, Türkiye'yi ve dünyayı yakından ilgilendiren gelişmeler tüm yönleriyle ele alınıyor.

0: Dair tüm başlıklar, dış politika ilişkin tüm gelişmeler, gündeme yön veren tüm haberler Gündem Özel'de.
1: Farklı görüşlerin özgürce konuşulduğu Gündem Özel'de haftanın öne çıkan başlıkları kapsamlı analizlerle izleyiciye aktarılıyor. Gülden Kalecik Demirtaş'la Gündem Özel, TGRT Haber'de.
2: Sesimi kimse duymuyor demeyin. TGRT Haber 7/24 sizi dinliyor. İşte WhatsApp numaramız 0546 780 8080. Üzüldüğünüz, sevindiğiniz, şaşırdığınız ne varsa çekin, gönderin, yayınlayalım. TGRT Haber WhatsApp ihbar hattı 0546 780 8080.
0: Sonlarına umutla, neşeyle ve bilgiyle merhaba demek için gün başlıyor da sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan son gelişmeler, hayatın içinden sohbetler, uzman konuklar. Bir haberci için her yeni sabah sürpriz gelişmeleri anlatma heyecanıdır. Ve tabii ki hafta sonuna yakışan enerji dolu bir atmosfer. Bir haberci için her yeni gün hayallerin gerçek olduğu bir dünya arayışıdır. Gün başlıyor, hafta sonu sabahlarının yeni alışkanlığı sadece TGRT Haber'de.
3: Ele yanarım ağrır, ele büyük büyük. Ele bir ateş bası, ciğerlerim hırıl hırıl ödü. Ele söyle ne edin be?
4: Yaz kış tişört de geziyorum, terliyorum. Herkes bağırdığı için ne güzel üşümüyorsun diye. Teknede karkış kıyamet fırtına kopay. Denize darlanıyorum. Bol bol su içiyorum, onu da tuvalete gidiyorum. Kaptan bağır dedi ki git bir doktora. Ben de geldim sana.
5: Rahim ağzı kanser taramanızı burada gerçekleştireceğiz. Meme kanser taraması için de sizi keteme yönlendirelim.
6: Ne olacak bu?
7: Kandaki şeker düzeyinize bakılacak.
8: Türkiye'nin neresinde olursanız olun, size en yakın hekiminiz, aile hekiminiz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

sakince geldi, etrafı kolaçan etti. Kimse olmadığını fark edince de harekete geçti. Apartman otoparkındaki demir bariyeri yerinden sökerek çaldı. Arkasına bakmadan kaçtı. Görüntüler Ankara'nın Sincan ilçesinden. Bir adam bir bina otoparkına geldi. Önce çevreyi ve ortalığı dikkatlice gözden geçirdi. Ardından gözüne kestirdiği araç park bariyer demirine yöneldi. Bir süre uğraşarak bariyeri söktü. Çalarak ortalıktan kayboldu. Hırsızın rahat tavırlarla etrafı süzdüğü ve bariyer demirini çalarak uzaklaştığı o anlar binanın güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

0: Amerika Birleşik Devletleri'nde köpek balığını kurtaran cesur kadın izlenme rekorları kırdı. Önce sahilde balık tutan bir adam oltasına takılan küçük bir köpek balığını kıyıya çekmeyi başardı. Ancak yırtıcı hayvanın çenesindeki keskin kancayı çıkarmak hiç de kolay değildi. Tam o anda devreye giren cesur kadın korkusuzca işe koyuldu. Elindeki pensesiyle hayvanın güçlü çenesine müdahale ederek oltadaki yemi ve kancayı tek hamlede söktü. Kadının sergilediği soğukkanlılık çevredekilerden büyük takdir topladı.
1: Masaj salonu görüntüsü verdiler, perde arkasında fuhuş ağı kurdular ancak polisin baskınıyla yakalandılar. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada fuhuş yaptığı ya da fuhuşa aracılık ettiği değerlendirilen şüpheliler mercek altına alındı. Şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı. Ekipler 7 ilçede faaliyet gösteren 20 farklı mekan ve masaj salonunu tespit etti. Adresler tek tek belirlendi, operasyon için düğmeye basıldı. Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda fuhuşa aracılık ettiği değerlendirilen 15 şüpheliyle fuhuş yaptığı belirlenen 16 kadın olmak üzere 31 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin bulunduğu adreslerde arama yapıldı.
2: Düştükten sonra bastılar, bayağı vurdular.
0: Gürültü yapan akrabalarını uyardı, sopalarla dayak yedi, kaburgası kırıldı. Antalya'nın Serik ilçesinde ailesiyle yaşayan Musa Şahbaz'ın akrabaları evlerinin önüne gelip sürekli gürültü yaparak ailesini rahatsız ediyordu.
2: Her gün saat 4-5'te geliyor, her gün bu arabayı çalıştırıyor, çocukları geliyor. Aynı şekilde bir tane motor var, koca bir şey bilmem bağırttırıyor. Her gün alkol içiyor, her gün böyle ne bileyim yani 4-5 kadar dükkan oralarda.
0: Genç adam uyarmak için akrabalarının yanına gitti ancak karşı taraf onu sopalarla bekliyordu. Şahbaz kaçamadı, yakalandı.
2: Arkamdan birisi bir anda sarıldı, beni yere düşürdü. Ondan sonra ben zaten yüzümü korumak için kapattım ama kapattığım anda zaten birisi tekmeyi vurduğunda benim buramda da patladı.
0: Vücudunun birçok yerinden darp aldı.
2: Kafamı vurdular, buraya bayağı bir sert vurdular. Yani ben 4-5 kişiden daha fazla bile olabilir yani.
0: Canını zor kurtaran genç adam saldırgan akrabaları hakkında suç duyurusunda bulundu.
2: Kendi akrabam oluyor kendisi, benim annemin amcasının oğlu. 3 tane, 2 tane oğlu var, biri de kendisi var.

Çin'de bir mühendislik harikası olan dev gemi asansörü yük rekoruna ulaştı. Göz atlı gemi asansörü görevinde 10 yılı geride bırakırken toplam taşıdığı yük açıklandı. Dev asansör 10 yıl içinde 2 milyon 656 bin yolcu taşıdı. Aynı dönemde asansörle nakledilen toplam kargo miktarı ise 21 milyon 800 bin tonu aştı. Dev yapı tonlarca ağırlıktaki gemileri yukarı ve aşağı taşıyor. Yolcu, kargo ve özel amaçlı gemilere bölgedeki barajı geçmeleri için hızlı ve güvenli bir koridor sunuyor. Aynı zamanda Çin ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Mars'ta yapılan yeni keşif gezegenin yüzeyiyle ilgili şaşırtıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. Araştırmacılar Mars 2020 görevi sırasında oluşan kraterleri inceleyerek yüzeyin yapısını analiz etti. Perseverance aracını Mars'a taşıyan uzay aracından ayrılan parçalar yaklaşık saniyede 4,7 kilometre hızla Jezero kraterinin kuzeybatısına çarptı. Çarpışmalar sonucunda bölgede 5 yeni krater oluştu. İnsanları çarpan parçaların kütlesini ve özelliklerini bildikleri için oluşan kraterleri hassas biçimde modelledi. Araştırma, yüksek yoğunluklu parçaların yüzeye çarpmasıyla oluşan kraterlerin mevcut tahminlerden çok daha büyük olduğunu gösterdi. Üç boyutlu şok fiziği modelleri ise bölgedeki yüzey malzemesinin sanılandan çok daha zayıf olduğunu ortaya koydu. Bilim insanlarına göre Mars'ın bu bölgesindeki zemin parmakların arasında ezilebilecek kadar kumsu bir yapıya sahip.

Tahra'yla oğlunu öldürdü. Gözü dönmüş baba dehşet saçtı. Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde sabah saatlerinde aile faciası yaşandı. 66 yaşındaki Fevzi Topbaş'la 41 yaşındaki oğlu Aydın Topbaş arasında

Sözlü tartışma başladı. Gerginlik kavgaya dönüştü. Baba Fevzi Topbaş eline geçirdiği tahrayla oğlunu öldürdü. Gelini ve torununu yaraladı. Hastaneye sevk edilen anne ve kızın tedavisi sürüyor. Ormanda yürüyüşe çıkmışlardı. Gördükleri manzara yüreklerini sızlattı. Kanada'daki bir ormanda bir ak başlı kartal bir ağacın dalları arasında sıkışıp kaldı. Oradan geçen çift ilk başta onu cansız zannetti ama sonra gözlerinin hareket ettiğini fark etti. Hemen kurtarma operasyonu başlatıldı. Kırık bir dal parçası yardımıyla dikkatlice müdahale edildi. Yırtıcı kuş sıkıştığı yerden çıkartıldı. İki kanadı da kırılan ak başlı kartal vahşi yaşam bakım merkezinde tedavi altına alındı. Kartalın yeniden yemek yemeye başladığı, gücünü topladığı açıklandı.

0: tarımsal atıkların ve atık kağıtların sanatsal kağıtlara dönüştürülmesiyle ilgili projelerimize başladık ve burada hamam önünde geleneksel kağıt atölyesini kurduk.
1: Çöpe gidecek atıklar şimdi sanatın ham maddesi. Ankara'daki geleneksel kağıt atölyesinde atıklar yeniden hayat buluyor.
2: Çocuklar geliyorlar, kendi sıfır atıklarını getiriyorlar. Onları biz liflendiriyoruz. Burada da değişik faaliyetlerde bulunuyorlar. Elleriyle yaptıkları için elekle o duyguyu yaşıyorlar.
1: Pamuk, keten, kenevir, muz gövdesi ve pirinç sapları hepsi el yapımı kağıdın ham maddesi oluyor.
0: Biz en küçük olarak A5 ölçüsünden başlayıp 70'e 100'e kadar el yordamıyla kağıtlarımızı oluşturuyoruz.
1: Üretimde endüstriyel yöntemler yerine geleneksel yöntemler kullanılıyor. Ham maddeler önce pişiriliyor, ardından liflendiriliyor. Doğal boyalarla renklendiriliyor, eleklerle tek tek şekillendiriliyor.
0: Bu tarımsal atıklar normalde endüstriyel alanda çok fazla kullanılmamakta.
1: Özellikle pirinç sapları dikkat çekiyor. Normalde hayvan yemi olarak kullanılamayan ve çoğu zaman yakılan saplar bu atölyede kağıda dönüşüyor. Böylece hem atık değerlendiriliyor hem de sürdürülebilir üretime katkı sağlanıyor.
0: Özellikle pirinç sapları bulunduğu yerde içerisinde ağır metal içerdiği için hayvanlara mesela yedirilememekte, saman gibi kullanılamamakta, tamamen anız niyetine yakılmakta.
1: Üretilen kağıtlar sadece kağıt olarak kalmıyor. Üzerlerine geleneksel Türk sanatları işleniyor. Ebru ve diğer sanat çalışmalarıyla atıktan esere uzanan bir hikaye ortaya çıkıyor.
0: Aynı zamanda biz tarımsal atıklardan oluşturulmuş asitsiz kağıtları üzerine eserler, sanat çalışmaları yaparak gelecek nesillere aktarma konusunda hem usta çırak ilişkisiyle talebeler yetiştiriyoruz.
1: Düğün için dev bir hayvan sürüsü kesildi. Irak'ın güneyindeki Zikar bölgesinde El Budur aşireti lideri iki oğlu için 2500 koyun, 250 deve ve çok sayıda ceylan kestirdi. Çölün ortasına kurulan dev çadırlara binlerce davetli akın etti. Kazanlarda pişirilen tonlarca et ve pilav, çölde yüzlerce metre uzayan sofralarda misafirlere ikram edildi. Düğünde geleneksel danslar sergilendi. Düğün ülkede bazı kesimlerin sert eleştirisine yol açtı. Kontrolden çıktı. İki yayı es geçti ama kadına çarpmaktan kaçamadı. Yürekleri ağza getiren görüntü Karabük'te kaydedildi. 82 yaşındaki sürücünün otomobili yokuş aşağı inerken kontrolden çıktı. Önce bir kadına çarptı, ardından refüji aşarak karşı şeride geçti. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın bir süre sonra ayağa kalkıp hiçbir şey olmamış gibi yürüdü. Facianın eşiğinden dönülen kazada 82 yaşındaki sürücü yaralandı. İhbar üzerine ekipler sevk edildi. Sağlık görevlerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nden. New York sokaklarında bu kez gerçek değil, kukla mandalar geçit yaptı. Gerçek boyutlardaki manda kuklalarından oluşan sürü kentte renkli görüntüler oluşturdu. Gösteri sokakları adeta açık hava sahnesine çevirdi. Manda kuklaları izleyenlerin yoğun ilgisi eşliğinde caddelerde ilerledi. Ortaya çıkan görüntüler kentteki günlük hareketliliğe renk kattı. Geçit töreni izleyenlerden büyük ilgi gördü. Şili'deki Nevados'ta Chilean Yanardağı patladı. Kraterin yaklaşık 380 metre üzerine yükselen yoğun bir kül ve piroklastik madde sütunu oluştu. Volkanik malzeme güneye doğru yayıldı. Şili Ulusal Jeoloji ve Madencilik Servisi sarı alarm verdi. Yetkililer aktivitenin mevcut alarm seviyesi için beklenen sınırlar içinde olduğunu açıkladı. Krater çevresindeki 1 kilometrelik güvenlik çemberi de korunuyor. Bölgedeki volkanik hareketlilik yakından izleniyor.

0: coğrafi işaret tescilli bu soğan sadece bu ilçede üretiliyor.
1: Soğan her şey. Soğan yaşam, soğan damar.
2: Soğan ekimi bizim işimiz, yani Sulova'ya mensup bir şey.
0: Amasya denilince akla ilk gelen elmadır. Ancak Sulova ilçesinde en çok üretilense soğan. Bir soğan türü var ki o da sadece Sulova'da üretiliyor.
3: Sulova'da 100 yıldır soğan ekiliyor. Ve bölgede sadece coğrafi işarete sahip, dışa dayanıklı, bölgenin en uzun süre durabilen soğanı burada üretiliyor. Sulova'nın soğanı kıymetli bir soğan.
0: Kışlık Sulova soğanının hasadına başlandı.
1: Soğan olmasa hiçbir şey olmaz, hayatın tadı diyelim. Tuzun yanında iş kardeşi gibi bir şey diyelim.
0: Hasadıysa çok zahmetli. Çiftçiler gün boyunca söktükleri soğanları ayrıştırılan makineleri kullanarak çuvallanmasını sağlıyor.
1: 7.30'da iş başı yapıyoruz. Akşam 5'te çıkıyoruz. Zahmetli tabii kardeşim, kolay değil.
2: Depoda bunu en son Nisan'a kadar bekletiyoruz. Nisan'da son zaten. Ondan sonra erkence soğanlar çıkıyor.
0: Kış boyunca muhafaza edilebilen bu soğanın kilosu...
2: Fiyatlar işte bir 15 lira civarında. Bu da 15 lira, yani zaten 10 lira maliyeti var.
0: İlçede bu yıl 4200 dekar arazide ekilen soğandan 15.000 ton civarında rekolte bekleniyor.
2: Giden seneye göre dökümler bu sene biraz daha fazla, 7-8 ton üzerinde var.

0: şuanda elimde 6000 liralık safran var. 10 gram safran var. 1 gramı 600 TL. Safranın faydası antioksidan özelliğinden dolayı bağışıklık sistemini güçlendirir. Kalp rahatsızlıklarında, gözdeki sarı leke hastalığında, ruh sağlığında ve unutkanlıkta kullanılabilir.
1: Faydası saymakla bitmiyor ancak fiyatı dudak uçuklatıyor.
0: Yaklaşık 1 gramı 750 ile 900 lirasına değişiyor safranın kalitesine göre. Kilosu 750 bin lira 900 bin lirası birinci kalite ikinci kalite olarak değişiyor.
1: Dünyanın en değerli baharatlarından biri safran yemek ve tatlılara renk, aroma ve lezzet katıyor. İçeceklerin yanı sıra gıda, kozmetik ve ilaç sektöründe de kullanılıyor.
0: Safran yemeklerde, pilavlarda, tatlılarda ve bazı tıbbi ürünlerde kullanılıyor.
1: Ancak konu fiyatına gelince gramı 750 lirayla 900 lira, kilosu ise 900 bin liraya kadar çıkıyor. Sebebi ise...
0: İşliği zor. Çünkü o safran çiçeğin içerisinden o kırmızı yapraklar tek tek toplanıyor. Onun içinde maliyeti yüksek çıkıyor. Bir dönüm safrandan ya da yaklaşık 150 bin tane çiçeğe denk geliyor. Ancak bir kilo safran elde edebiliyorsunuz.
1: Böylesine değerli olan safranın hakikisini bulmak da önemli.
0: Suya sarı bir su verecek. Bu orijinal safran olacak.

0: kullanım dışı mühimmatlar sıfır atık ilkesiyle geri kazanılıyor. Burası Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kırıkkale'de mühimmat ayırma ve ayıklama tesisi. 5 Şubat 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Yaşıan ilçesindeki tesisin 216 bin metrekarelik yerleşkesinde 12 atölye, 17 hizmet binası ve 3 mühimmat deposu bulunuyor. Tesiste patlayıcı madde ve mühimmat güvenliğiyle iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim alan subay, assubay, sivil memur ve işçiler görev yapıyor. Kullanım dışı mühimmat türü ve çapına göre farklı atölyelere yönlendiriliyor. Kovansız mühimmatlı havan mühimmatı F-20, kovanlı mühimmat ve kara mayınları F-30, roket ve füzelerse F-40 ayırma atölyesinde işleme alınıyor. Mühimmat emniyet tedbirleri altında türüne göre çapı 40 mm'den 600 mm'ye kadar çıkan mühimmatın ayırma işlemleri yapılabiliyor. F-60 patlayıcı tahliye atölyesindeki işlemler kontrol odasından uzaktan yönetiliyor. Mühimmat gövdeleri otomatik konveyörle sıcak sulu boşaltma istasyonlarına taşınıyor. İçlerindeki patlayıcı eritilerek tahliye ediliyor. Tahliye edilen patlayıcılar katı parçacıklara dönüştürülüyor. Ardından otomatik olarak tartılıp paketleniyor. Bu aşamadaki işlemler insan müdahalesi olmadan gerçekleştiriliyor. TNT-B terkibi ve amatör tipi patlayıcı içeren mühimmatsa durumuna göre imha ediliyor veya geri kazanılıyor. Ayırma, ayıklama ve bakım çalışmalarından kaynaklanan diğer atıklar da geçici atık deposunda toplanarak protokol kapsamında yetkili firmalara teslim ediliyor. İsrail saldırıları altındaki Gazze'de Filistinli sanatçılar ABD'li rapçi Macklemore'un duvar resmini yaptı. Saldırılarda yıkılan binalardan geriye kalan beton bir levha sanatçıların tuvali oldu. Macklemore resimde elini havaya kaldırmış ve Filistin bayrağına sarılmış şekilde tasvir edildi. Duvar resminin üzerine Filistin için sesinizi kullandığınız için teşekkür ederiz mesajı yazıldı. 26 yaşındaki sanatçı Anne Redwine çalışmayla Macklemore'a teşekkür etmek istediklerini söyledi.
1: Bu resmi Gazze ile dayanışma içinde olduğu için ona teşekkür etmek amacıyla yaptık. Ona minnettarlığımızı ve takdirimizi iletmek istedik. Free Palestine.
0: Macklemore 4 Eylül'deki konserinde Özgür Filistin sloganı atmıştı. Bu açıklamanın ardından Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarıldığı duyurulmuştu. Macklemore'sa turneden elde ettiği 1 milyon dolarlık net geliri Filistinlilere yardım sağlayan 6 kuruluşa bağışlayacağını açıkladı.

0: Hatay'ın dumanı üstünde tüten kebapları nefis biberli ekmeği.
1: Hatay'ın biberli ekmeği abi.
2: Güzel, Hatay Türkiye'nin bir numarası.
0: Künefesiyle dünyayı büyüleyen o muazzam mutfak şimdi Eyüp Sultan'da lezzet tutkunlarını ağırlıyor.
3: Bu etkinliği yapacağız. 5 gün boyunca buradayız. Osmanlı Parkı'nda olacağız.
0: Osmanlı Parkı'ndaki dev festival Hatay'ın yöresel tatlarıyla kapılarını açtı. Meydanda pişen tepsi tepsi ücretsiz künefe için yüzlerce İstanbullu birbiriyle yarıştı. Ortaya renkli görüntüler çıktı. Alanda sadece kebap ve künefe yok. Meşhur içli köftelerden organik zeytinlere, ev yapımı salçalardan baharatlara kadar Hatay'ın tüm zenginliği standlarda yerini aldı. Parkı saran odun ateşi kokusu eşliğinde İstanbullular hem alışveriş yapıyor hem de lezzet şöleninin tadını çıkarıyor.
2: Çok güzel bir şeyler yapıyorsunuz. İnşallah böyle her zaman devam etsin.
0: Festival sadece midelere değil, kulaklara da hitap ediyor. Etkinlik boyunca ücretsiz konserler ve halk oyunları gösterileri lezzet şölenine eşlik edecek.
1: Şu şekilde Adana'dan şırdanlamam var.
0: Hatay mutfağını İstanbul'a getiren bu lezzet şöleni 21 Eylül akşamına kadar Eyüp Sultan Osmanlı Parkı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.
4: Güvenlik kan temini anlamında kendimizi garantiye almamız lazım. Her sene %20 ila 30 oranında bağışlarımız artarak gidiyor, istisnasız her sene.
0: Türk Kızılay, Türk Kök projesiyle kök hücre nakli bekleyen hastalara umut oluyor. Bugüne dek 1.251.677 aktif kök hücre bağışçı adayına ulaştı.
4: Ve en nihayetinde iyi ki 157 yıldır Türk Kızılay var.
0: Bu yılın ilk 8 ayında 39.631 yeni bağışçı adayı havuza eklendi. Böylece Kızılay toplamda 1.251.677 aktif kök hücre bağışçı adayına ulaştı. Bağışçı adaylarının %63'ünü erkekler, %37'sini kadınlar oluşturdu.
4: Kan teminin olamadığı bir sağlık sisteminin çökmeye mahkum olduğu, ameliyatların yapılamayacağı, hastaların iyileşemeyeceğinin zaten altını her zaman çiziyoruz.
0: Kök hücre nakli halk arasında kemik iliği nakli olarak da biliniyor. Lösemi, lenfoma, kemik iliği ve çeşitli organ kanserleri, kemik iliği yetmezliği, kalıtsal anemiler, bağışıklık sistemi yetmezlikleri ve kalıtsal metabolik hastalıklar gibi birçok hastalığın tedavisinde kök hücre kullanılıyor. Peki kimler kök hücre bağışçısı olabilir? 18-35 yaş arasındaki sağlıklı vatandaşlar Kızılay kan bağış noktalarına başvurarak sisteme dahil olabiliyor.

insanları yaklaşık 100 yıl sonra yeni bir yaban kedisi türü keşfetti. Bolivya'daki bir vahşi yaşam koruma alanında yaşayan küçük kedinin aslında yeni bir türe ait olduğu belirlendi. Kediye Bolivya'nın Ant Dağları'ndaki toplulukların kullandığı isim korunarak Leopardus Ticayo adı verildi. Yaklaşık 10 yaşındaki erkek kedi, 46 santimetre uzunluğunda ve sadece 1,4 kilogram ağırlığında. Açık kahverengi tüyleri, koyu ve leoparı andıran beneklerle kaplı. Bilim dünyasında resmi olarak tanımlanan son yaban kedisi türü ise 1923'te Uruguay Pampas kedisiydi.

0: Bilal Garamlı. Param aldığı için ya dubaya vuruyor, dükkana giriyor.
1: Öyle de oldu. Bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırımdaki demir dubalara çarparak durabildi.
0: Günlük kaza oluyor. Artık bizim can güvenimiz kalmadı.
1: Görüntüler Çorum'un Çepni mahallesinden.
0: Burada ben içerideydim. Bir takıdan ses geldi.
1: Bu sırada dükkan önünde çalışan bir kişi ise aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
0: Elemanım da bu dışarıdaydı. Yani bir 50 santim kaldı kalmadı. Önce elemanı vuracaktı.
1: Üstelik yaşanan bu kaza ilk değildi.
0: 6 kez aynı kaza burada oldu. Viraj aramıyor. Adam aldığı için ya dubaya vuruyor ya dükkana giriyor. Bu yetkili abilerden müebbetimi istiyoruz.
1: Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nden. San Francisco'da mahalle sakinleri sokakta dolaşan dağ aslanıyla karşılaşınca şaşkına döndü. Vahşi hayvan yakalanmadan önce yerleşim bölgesinde bir süre dolaştı. İhbar üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. Yetkililer hayvanı güvenli şekilde yakalamak için çalışma başlattı. Dağ aslanının daha sonra kontrol altına alındığı bildirildi. İçinde yüklü miktarda para vardı. Otobüste unutuldu. Duyarlı şoför sayesinde sahibine ulaştı.
2: Dün 5.45'te cezaevi gidiyordum orada sefer yaparken. Arabada bir tane çanta unutulur. Çantayı mecbur kamera önünde ve yolcuların içinde kimlik var mı diye açmak zorundaydım. Açtım ve içerisinde yüklü miktarda para olduğunu gördüm.
1: Kastamonu'daki bir otobüste bir vatandaş el çantasını düşürdü. Çantayı bulan başka bir yolcu otobüs şoförü Rahmi Kılıç'a teslim etti.
2: Açtım ve içerisinde yüklü miktarda para olduğunu gördüm. O halde geldim buraya yönetimimize teslim etmek için.
1: Kısa sürede para ve eşyalar çantanın sahibine ulaştırıldı.
2: Çantayı içindeki parayla beraber teslim ettik. Bir bayandı. O da sevindi. O da teşekkür etti.
3: Duyarlı davranışından dolayı şahsım yönetim ve denetim kurullarına, tüm halk ödülücü hesabına sana teşekkür ediyorum.
4: Biz ölüye nüfus veremeyiz.
5: Etmem memur bey, işte benim olan yanımda.
4: Bu defter yalan söylemez.
1: Yaşar ne yaşar ne yaşamaz filmi gerçek oldu. Yıllardır uğraşıyor, oğluna bir türlü kimlik çıkartamıyor.
6: 18'den beri ben mahkemelere gidip geliyorum. 4 mahkemeye gidiyorum, geliyorum, bir sonuç yok. Tam 9. seneye girdik mahkemelerde.
7: Resmi makamlar sana yaşıyorsun demedikten sonra sen istediğin kadar yaşıyorum diye avundur.
1: 55 yaşındaki Mustafa Hezer 2015 yılında Özbekistan'da boşanma aşamasında olan Pırzod Azizova ile tanıştı. Türkiye'ye gelerek dini nikahla evlendiler. Bu evlilikten bir de oğlu oldu. Adını Ali koydu. Ama bir türlü evladına nüfus cüzdanı çıkaramadı.
6: 2016'da benim oğlum dünyaya geldi. Doğum raporu istedik. Doğum raporu vermediler bize. Babahanesinin boş olduğundan dolayı. Bize vermediler. Biz de nüfus müdürlüğüne gittik. Kaydedemedik bir türlü.
1: Kendisinden DNA testi istendi.
6: Adli tıpta yaptırdığımız DNA testi. Babası %99.99 çıktım ben yani.
1: Ama bu da çözüm olmadı. Mahkeme mahkeme gezdi.
6: 18'den beri ben mahkemelere gidip geliyorum. Gidiyorum, geliyorum, bir sonuç yok. Tam 9. seneye girdik mahkemelerde.
1: 2024 yılında Özbek eşinin de oturum izni bitti, sınır dışı edildi. Mustafa Hezer'den eşinin ölen eski kocasından da DNA istendi. İstanbul Bayrampaşa'da oğluyla birlikte hayatı kabusa dönen adam tıpkı filmdeki gibi ne yapacağını şaşırdı.

İtalya'nın başkenti Roma sele teslim oldu. Su bombası olarak adlandırılan yoğun sağanak aniden bastırdı. Caddeler göle döndü. Sürücüler yarıya kadar suya batan araçlarıyla ilerlemekte zorlandı. Drenaj sistemlerinin yetersiz kalması kent sakinlerini isyan ettirdi. Vatandaşlar her yağmurda şehrin sular altında kalmasına tepki gösterdi. Bir lisenin bahçesinde ise ağacın devrilmesi sonucu 3 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Selden ötürü Roma genelinde acil durum ilan edildi.

0: Günaydın TGRT Haber'den saatler 6'yı gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki diplomasi trafiği başlıyor. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bugün ABD'ye gidecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Erdoğan'ın 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya sesleneceğini söyledi. Zirve kapsamında çok sayıda ikili görüşme yapılacağını duyurdu.
1: Altını çizerek ifade etmek isterim ki, dünya beşten büyüktür.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Erdoğan'ın ikili zirvelere katılacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmelerinin 81.sine katılmak üzere 20 Eylül'de ABD'ye hareket edecek. Zirvenin ilk günü olan 22 Eylül'de Genel Kurul kürsüsüne çıkacak Erdoğan, liderler hitaplarında 4. sırada konuşacak.
1: Elimdeki şu fotoğrafın güvenlik arayışıyla ne ilgisi var?
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri programının ayrıntılarını İletişim Başkanı Burhanettin Duran açıkladı. Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan'ın BM Genel Sekreterinin yanı sıra çeşitli ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla da ikili görüşmeler gerçekleştireceğini duyurdu. Diplomasi trafiği yalnızca liderlerle sınırlı kalmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarının temsilcileriyle, Türk-Amerikan iş dünyası ve düşünce kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geleceği çeşitli programlara da katılacak. Erdoğan'ın zirve marşında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la da bir araya gelmesi bekleniyor. İki liderin ikili ilişkilerinin yanı sıra Orta Doğu ve Ukrayna'daki gelişmeleri ele alması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump en son 7 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen NATO zirvesi kapsamında Beştepe'de yüz yüze bir görüşme gerçekleştirmişti. New York'taki bu yeni temas, Ankara'daki tarihi zirvenin ardından iki lider arasındaki ilk yüz yüze buluşma olacak.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı televizyon programında dünya gündemine ilişkin önemli mesajlar verdi. Suudi Arabistan'la Husiler arasındaki gerilime değindi. Mekke İttifakı kapsamında Türkiye'nin olası desteğine ilişkin askeri ihtiyaçlar olabilir, bunu karşılama yönünde sıkıntımız olmaz dedi. Yunanistan'la gerilim de gündemindeydi. Gerilim çıkarılmasından yana değiliz, umarız kimse orada çılgınca bir hareket yapmaz sözlerini kullandı.
3: Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine, altyapısına yönelik çok ciddi saldırıların olduğunu görüyoruz. Yani bizim anlaşmamıza baktığımız zaman da burada ülkelerin birbirlerine karşı bir müttefiklik sorumluluğu var.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Husi güçlerinin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına değindi. Mekke İttifakı'na dikkat çekti.
3: Mekke İttifakı üyeleri olarak biz durumu yakından takip ediyoruz.
2: Türkiye'nin olası askeri desteğe ilişkin mesajını da verdi.
3: Bu noktada hani askeri ihtiyaçları özellikle belli teknik konularda olabilir. Bunu da karşılama yönünde de bir sıkıntımız olmaz.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NTV canlı yayınında dünya gündemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Fidan, Körfez'deki gerilimin azaltılması için Türkiye'nin diplomatik girişimlerini anlattı.
3: Girişim çok ama bu girişimlerin tabii ilgili muhataplar tarafından kabul edilebilir bir takım çıktılar üretmesi gerekiyor. Bugün de yine çok görüşme yaptım. Özellikle arabuluculuk görevi yapan arkadaşlar ve diğer taraflarla.
2: Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların ardından Mekke İttifakı da yeniden gündeme geldi. Fidan, ittifakın geldiği aşamaya ilişkin soruyu cevapladı.
3: Ortaya konmuş çok güçlü bir irade var. Ve bu iradenin hayata geçmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Şu anda kurumsallaşmaya yönelik atılan adımlar var.
2: Bakan Fidan, Türkiye-Yunanistan ilişkilerine ilişkin gündemdeki başlıklara da değindi. Deniz parkları üzerinden yaşanan gerilime ilişkin Türkiye'nin tutumunu ileledi.
3: Bizim durduğumuz yer belli. Biz gerilim çıkarmasından taraf değiliz. Gayri askeri statüye sahip adaların silahlandırılmasını asla kabul etmiyoruz. Bu bölgenin barışa ihtiyacı var. Silahlanmaya değil, maceracı adımlara gitme niyetleri olursa bu devletin ciddiyeti, gücü herkes tarafından biliniyor.
2: Dışişleri Bakanı'nın gündemindeki konulardan birisi de Karadeniz'de Rusya-Ukrayna arasındaki karşılıklı saldırılardı.
3: Savaşın bitmesiyle ilgili bazı girişimler var. Ama bunların açıkçası kalıcı sonuç üretmesi an itibariyle biraz zor gözüküyor.
2: Türkiye'nin hem Rusya hem de Ukrayna'ya konuya ilişkin teklif sunduğunu belirtti.
3: Biz her iki tarafa da bu konuda bir teklif gönderdik. Ona ilişkin çalışmalarımız var. Cevapları bekliyoruz. Taraflardan da buna yönelik cevaplar geldi. Bir noktaya götürmeye çalışıyoruz bunu açıkçası.
2: Bakan Hakan Fidan Diyarbakır ziyaretinde terörsüz Türkiye sürecine ilişkin gözlemlerini de paylaştı.
3: Terörsüz Türkiye'nin orada inanılmaz derecede olumlu yankı bulduğunu gördüm. Yani zaten taban buna hazır.
0: Eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 4 yeni gözaltı kararı çıktı. Dönemin cezaevi müdürü, vardiya amiri, ambulans şoförü ve bir gazeteci gözaltına alındı. Dosyada daha önce de 6 şüpheli tutuklanmıştı.
2: Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde soruşturma derinleşiyor. Yeni gözaltılar geldi. 4 kişi daha yakalandı. MİT eski yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan, vardiya amiri Kazım Beyke, ambulans şoförü Süleyman Kaba ve eski gazeteci Osman Arslan gözaltına alındı. Gazeteci Osman Arslan ise soruşturma dosyasında dikkat çeken isimlerden. Kozinoğlu'nun FETÖ'cü savcılar tarafından ifadeye çağrıldığı dönemde Cihan Haber

0: Batı'nın odağında kaldılar. Ev hapsi verilen emekli albay Hasan Atilla Uğur'la Hasan Ataman Yıldırım'ın Kozinoğlu'nun fenalaştığı gün koğuştaki son görüntüleri ortaya çıktı. MİT eski yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltı kararları ardı arda gelmişti. Soruşturmanın ucu dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, cezaevi savcısı Necip Doğan'la Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım'a kadar uzanmıştı.
1: Kaşif Bey tabii çok üzüntülüydü. Yani bir türlü olayı kabullenemiyordu. Fakat zaman geçtikçe biraz alıştı.
0: Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları Uğur ve Yıldırım hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi. Dönemin başsavcısı Ali İşgören ve cezaevi savcısı Necip Doğansa suç örgütüne üye olma suçlamasıyla tutuklandı. Kozinoğlu'nun cezaevinde fenalaştığı günün koğuşa ait güvenlik kamerası görüntüleri soruşturma dosyasına eklendi. Görüntülerde Hasan Atilla Uğur'un ortak yaşam alanının ışıklarını kapattığı görüldü. Koğuş yaklaşık 14 dakika karanlıkta kaldı. O sırada Kaşif Kozinoğlu ile koğuş arkadaşı Hasan Ataman Yıldırım avludaydı. Görüntülerde bir başka dikkat çeken ayrıntı da Hasan Ataman Yıldırım'ın hareketleri oldu. Saat 18.57'de üst kata çıktı. Önce 5 numaralı odaya girdi. Ardından Kozinoğlu'nun odasına geçti ve merdivenlere yöneldi. Bir süre sonra yeniden Kozinoğlu'nun odasına girdi. Bu kez elinde bir nesneyle çıktı. Alt kata indi. Önce Hasan Atilla Uğur'un yanına, ardından mutfağa gitti. O gün Uğur'un Kozinoğlu'na ait olduğu belirtilen kahve bardağını mutfakta yıkaması da soru işaretlerini artırdı. Uğur'un savcılık ifadesi ortaya çıktı. Kozinoğlu'nun rahatsızlandığı dakikalar ve cezaevi kamera görüntüleri üzerinden Uğur'a peş peşe sorular yöneltildi. Kamera kayıtlarında Uğur'un elinde görülen cismin ne olduğu gündeme geldi. Cevabı ise elimde ne olduğunu hatırlamıyorum, bir cisim olduğunu da zannetmiyorum oldu. Kamera kayıtlarındaki bir başka ayrıntı da Yıldırım'ın elindeki bardaktı. Savcılık Hasan Ataman Yıldırım'ın Kozinoğlu'nun odasından elinde bardakla çıktığını ve bardağı Uğur'a gösterdiğini hatırlattı. Bu kez bardağın neden gösterildiği gündeme geldi. Uğur'sa bunun sebebini bilmiyorum, bardağı bana neden gösterdiğini de hatırlamıyorum dedi.
2: Biz programlarımızla yapacağımız her şeyle hazırız.
0: Böylece bardağın neden Uğur'a gösterildiği de soruşturmanın cevap bekleyen başlıklarından biri oldu. Ancak soruşturmadaki dikkat çekici ayrıntılar bardak ve kamera görüntüleriyle sınırlı değildi. Hasan Atilla Uğur, Kozinoğlu'nun fenalaştığı sırada verdiği dilaltı hapının kaynağını da hatırlamadığını iddia etti.
3: Borsa İstanbul'daki sert düşüşün ardından başlatılan sermaye piyasası soruşturmasında yeni gözaltılar geldi. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'le yöneticiler Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı.
0: Borsada manipülasyon soruşturması derinleşiyor. İkisi yönetim kurulu başkanı, toplam 5 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturma başlatmıştı. Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul'da yaşanan gelişmelerin ardından 7 portföy yönetim şirketine ait toplam büyüklüğü 800 milyar liraya aşan 131 fonun tasfiyesine karar vermişti. Soruşturma kapsamında yeni bir gelişme daha yaşandı. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticiler Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı. Soruşturmada daha önce 4 şüpheli tutuklanmıştı. SPK'nın bildirimde bulunduğu tüm şahıslar hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararları alınmıştı. 17 Eylül itibariyle işlemleri durdurulan tasfiye kapsamındaki fonların alım ve satımı TEFAS ve TEFAS dışındaki dağıtım kanallarında kapatıldı. 17 Eylül ve öncesinde verilmiş ancak takası tamamlanmamış işlemlerse normal süreçlerinde sonuçlandırılacak. Tera Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonları İş Bankası tasfiye edecek. A1 Kapital, Atlas, Buls, Hedef, Pardus ve Pusula Portföy'ün kurucusu olduğu fonlardaysa Ziraat Bankası, portföy saklayıcısı ve tasfiye yetkilisi olacak.

0: Suudi Arabistan-Yemen hattında çatışmalar şiddetlendi. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da patlamalar meydana geldi. Suudi vatandaşların cep telefonlarına bölgenin düşman hava tehdidi altında olduğu mesajı gitti.
1: Sarık.
2: Suudi Husi çatışması Suudi Arabistan'ın merkezine kadar yayıldı. Başkent Riyad'da patlamalar yaşandı. Riyad Havalimanı yakınından yoğun dumanlar yükseldi. Havalimanındaki birçok uçuş gecikirken bazı seferler iptal edildi. Suudi vatandaşların cep telefonlarına gönderilen mesajlarda bölgenin düşman bir hava tehdidi altında olduğu duyuruldu. Mekke'ye saldırı iddialarına karşı ise Husi destekçileri sokağa döküldü. İran destekli Husilerin denetimindeki Sana kentinde yüz binlerce Husi destekçisi Mekke'ye hedef aldıkları yönündeki Suudi iddialarını yalanladı. Kabe resimleri taşıyan Husi destekçileri kutsal mekanları korumak için canlarını vermeye hazır olduklarını iddia etti. Suudi yetkililer Mekke yakınlarında bir Husi drone'unu düşürdüklerini, kırmızı çizginin aşıldığını duyurmuştu. Savaş cephesinde karşılıklı hava saldırıları ise sürüyor. Husiler Suudi Arabistan'ın bir hafta içinde kendilerine 300 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Suudi destekli Yemen ordusu topçu birliklerin Husilere ait askeri araçları imha ettiği görüntüleri paylaştı. Suudi Yemen sınırındaki insani kriz ise büyüyor. Şu ana kadar 125 binden fazla sivil yanlarına hiçbir şey alamadan evlerinden kaçmak zorunda kaldı. Aden'deki derme çatma sığınmacı kamplarına akın eden insanlar çadır, temiz su ve acil gıda yardımı için dünyaya çağrı yapıyor.
3: TGRT FM Haber.
4: Şimdi reklamlar.
5: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
6: Burada.
5: YKS Türkiye dördüncüsü.
6: Burada.
5: YKS Türkiye 12.'si.
6: Burada.
5: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
7: Burada.
5: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
6: Burada.
5: Kickbox Dünya Şampiyonu.
7: Burada.
5: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
7: Burada.
5: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
8: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
1: Bugün sizlere HPV'li
2: belli yöntemler var.
3: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
2: Doğum sonrası yapılan
1: vermiş olduğunuz değerli bilgiler.
4: Sağlıklı kalın, hoşça kalın.
0: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
1: Doğum sonrası görülen bir hastalık haline geldi.
2: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
5: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
6: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
7: Burada.
6: YKS Türkiye dördüncüsü.
7: Burada.
6: YKS Türkiye 12.'si.
7: Burada.
6: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
8: Burada.
6: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
7: Burada.
6: Kickboks Dünya Şampiyonu.
8: Burada.
6: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
9: Burada.
6: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz. Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickboks dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

0: Arası reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Duymak istedikleriniz ve daha fazlası için.
7: TGRT FM.
8: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.

Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsınız, yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickboks Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere hatim duasını sunuyoruz.
1: Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahussamed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Allahu ekber.

0: من قزا وبلا ورد في ورا في اسم شريفنا حرمتنا دفع ورفعنا حرمة محمد بتن دشمنلرنا أعداسنا أعداسنا كي جهاندا پریشان ایلی
1: آمین
0: پریشان ایلی
1: آمین
0: پریشان ایلی
1: آمین
0: onların bizlere ehli iman ehli tevhide müteveccih bulunan kötü niyetlerine akim eyle
1: amin
0: akim eyle
1: amin
0: bütün düşmanlıklarını birbirlerinin üzerine aleyhin birbirleri aleyhinde daim ve kaim eyle
1: amin
0: bizlere de iyi haller vurursun eyle
1: amin
0: Ya Rabbi şu içinde bulunduğumuz şehri gufranın şefaatine nail eyle.
1: Amin.
0: Hikayetinden emin eyle.
1: Amin.
0: Mübarek şehri gufranı huzur-i teamme ile emn-i sıhhat içerisinde tamamlamak, ikmal etmek, emsali kesiresini idrak etmek cümlemize nasib-i müyessar
1: eyle. Amin.
0: Ya Rabbi bütün dualarımızla birlikte şu aciz duamızı Kâbetullah ve Ravza-i Mutahhare-i Muhammediye ve Şebeke-i Resulillah'la gece gündüz vakı olup müstecab olan mübarek dualara ilhak eyle.
1: Amin.
0: Amin.
1: Amin.
0: Amin.
1: Amin.
0: Amin.
1: Amin.
0: Amin.
1: Amin.
0: Allahümme salli ve sellim ve barik ala beraber salavat-ı şerife.
1: Allahümme salli ve sellim ve barik
0: ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbi şu aciz dualarımızı müstecab eyle.
1: Amin.
0: Müstecab eyle.
1: Amin.
0: Müstecab eyle.
1: Amin.
0: Amin.
1: Amin.
0: Amin.
1: Amin.
0: Amin.
1: Amin.
0: صلي وسلم وبارك على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين الفاتحة

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Ata bin Meysere rahmetullahi aleyh, namazı vaktinde kıl. Ata bin Meysere ki kendisi tabiinden, o zamanın tanınmış hadis alimlerinden. Geceleri uyumaz, hep ibadet ederdi. Hane halkını dahi kaldırıp şöyle derdi: kalkın, namaz kılın ki namazda vardır hayır. Zira gece namazı uykudan hayırlıdır. Tatlı uykudan kalkıp yapılan bu ibadet cehennem azabından kolaydır daha elbet. Bayezid-i Bistami, dinde günah ve haram, yani yasak ne varsa hepsinden kaçardı tam. Ve emirlere dahi ederdi tam riayet. Bilhassa namaz için ederdi fazla gayret. Bir sabah namazına bir defa geç uyandı. Baktı ki güneş doğmuş. Üzülüp içi yandı. Zira sabah namazı kalmış idi kazaya. Buna üzüntüsünden başladı ağlamaya. Gözyaşları dökerek inledi üzgün üzgün. Zira bu kendisine dert olmuştu büsbütün. O sırada şöyle bir nida duydu gayipten: senin bu günahını mağfiret eyledim ben. Sen çok pişman olarak ağlayıp sızlayınca 70.000 namaz ecri ihsan ettim ayrıca. Birkaç ay geçmişti ki bir sabah vakti yine çok az zaman kalmıştı güneş doğma vaktine. O ara şeytan gelip onu uyandırarak dedi ki: ey Bayezid,

namazın geçiyor, kalk. Bayezid Bistami fırladı yatağından. Namazı kıldı ama hayrette kaldı o an. Bir mana veremedi şeytanın bu işine. Çağırıp sual etti bu işi kendisine. Buyurdu ki, ey melun, sen hiç böyle yapmazdın. Beni uyandırmakta neydi asıl maksadın? Kazaya kalsın diye uğraşırken durmadan, ne için uyandırdın beni güneş doğmadan? Dedi ki, sen namaza kalkamadın geçen gün. Bu yüzden çok üzülüp ağladın üzgün üzgün. Affetti Hak Teâlâ günahını o zaman ve 70.000 namazın ecrini etti ihsan. Seni uyandırdım ki kalkıp namaz kılasın. Yine öyle çok fazla sevap kazanmayasın. Lokman Hakim oğluna ederdi ki nasihat, namazı vaktinde kıl, aksatma sakın evlat. Nasıl ki her binayı tutan bir direk vardır, namazın da dindeki yeri bunun aynıdır. Siz amellerinizi nurlandırın namazla. Zira namazdan üstün bir taat yoktur daha. 5 vakit namazını eda eden Müslüman, kurtulur ahirette cehennemde yanmaktan.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı doğru iman ve imanı korumak. Bazıları Allah'a inanan herkesin cennete gideceğini sanıyor. Bu çok yanlıştır. Amentü'deki 6 esastan birine inanmayanın imanı geçersizdir. Bunun için inanmak değil, doğru inanmak önemlidir. Ahirette kurtulmak, ibadetin çok olmasına değil, doğru imana bağlıdır. İhlaslı, ameli az da olsa, hatta hiç ameli olmasa, zerre kadar doğru imanı olsa yine cennete girer. Bir hadis-i şerifte buyuruluyor ki, kalbinde zerre kadar imanı olan cehennemde kalmaz. Dünyadan herkes ahirete yolculuk yapıyor. Herkes bir vasıtaya binip gidiyor. Bir vasıtaya binmek değil, doğru vasıtaya binmek önemlidir. Yanlış vasıtaya binen istediği yere değil, vasıtanın gittiği yere gider. Kabe'ye gitmek için niyet edip Paris'e giden uçağa binen, niyeti halis olsa da Kabe'ye varamaz. Allahü Teala doğruyu azıcık merak edene, doğruyu arayana doğru yolu, yani hakiki İslamiyeti nasip edeceğine söz vermiştir. Demek ki batıl yollardaki insanlar istemek bir yana merak bile etmiyorlar. Allahü Teala rızka kefildir ama imana kefil değildir. Doğru iman sahibi olmaya çalışmalıdır. İtikadı düzeltmeden önce ibadet etmenin faydası olmaz. Doğru itikat ehli sünnet itikadıdır. Doğru itikat bir rakamı gibidir. İhlaslı ibadetler sağına konan sıfır rakamı gibidir. Bir sıfır konunca 10, iki sıfır konunca 100 olur. Sağına ne kadar sıfır konursa değeri artar. Bir aradan çekilirse hepsi sıfır olur. İhlassız, yani riya ile yapılan ameller de soldaki sıfır gibi, yani bir rakamının soluna konan sıfır gibi değersizdir. İtikat doğru olunca ibadetleri artırmak insanın gayretine, ihlasına, ilmine bağlıdır. İstediği kadar artırır. Ancak doğru itikadı, yani ehl-i sünnet itikadı yoksa ibadetlerinin hiç faydası olmaz, soldaki sıfır gibi değersizdir. İman doğru olmadıkça ibadetlere sevap verilmez. Onun için doğru imanı öğrenip ona göre iman etmek şarttır. İmanın doğru olması için gerekli şartlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz. 1. İmanda sabit olmak.

yıl sonra İslamiyet'i bırakıp Hristiyan olacağım diyen o anda dinden çıkıp kafir olur. 2. Havf ve reca arasında olmak. Yani Allah'ın azabından korkmak ve rahmetinden ümit kesmemek. 3. Can boğaza gelmeden iman etmek. Ölürken ahiret hallerini gördükten sonra kafirin imanı geçerli olmaz, fakat o anda da Müslümanın günahlardan tövbesi kabul olur. 4. Güneş batıdan doğmadan önce iman etmek. Güneş batıdan doğunca tövbe kapısı kapanır. 5. Gaybı yalnız Allahü Teala bilir. Allah bildirirse peygamberin veya evliyanın da bilebileceğine inanmak gerekir. 6. Kafirliğe sebep olan bir şeyi kullanmamak ve söylememek gerekir. Mesela haç takmamak, şakadan da olsa ben kafirim dememek gerekir. 7. Dini bir hükümde şüphe etmemek. Mesela namaz ve tesettür farz mı, şarap haram mı acaba diye tereddüt etmemek gerekir. 8. İtikadını İslam dininden almak. Tarihçilerin, felsefecilerin değil, Resulullah'ın bildirdiği ve ehli sünnet alimlerinin açıkladığı şekilde iman etmek. 9. Amentü'deki 6 esasa inanmak. Hayrın, şerrin ve her şeyin Allah'tan olduğuna inanmak gerekir. İnsanda irade-i cüziye vardır. İşlediği günahlardan mesuldür. İmanın şartını 5'e indiren ve 7'ye çıkaran sapıklar varsa da imanın şartlarından herhangi birini inkar eden veya yeni şart ilave eden kafir olur. 10. Hubbu fillah, budu fillah üzere olmak. Sevgi ve nefreti yalnız Allah için olmak. Allah düşmanlarını sevmek, onları dost edinmek, Allah dostlarına düşman olmak küfrü gerektirir. Mesela kafir olan Sokrat'ı sevmek, İmam-ı Gazali'ye düşman olmak gibi. 11. Ehli kitabın da cehennemlik olduğuna inanmak. Onların cennete gireceğine inanan kafir olur. 12. Ehli sünnet vel cemaate uygun itikad etmek.

0: 하얏음 로만.
1: benim utandıran gazi.

0: İnsanın kendinden utandığı olur mu hiç? Kimileri için hayır demek doğru olur herhalde. Ama ben utandım. Hem de öyle utandım ki belki de kendimi rahatlatabilmek için bunu sizlerle paylaşacağım. Ben bir devlet dairesinde çalışıyorum. İşimi de seviyorum. Ama o gün nedense birden çok sıkıldığımı fark ettim. Yerimde duramıyor, bir türlü kendimi işime veremiyordum. Çıkıp biraz hava almak istiyordum ama ha deyince de çıkılmaz ki. Fakat bir çare bulmalıydım. Şefime gidip acil bir işim olduğunu, bana bir saat kadar izin vermesini rica ettim. O güne kadar hiç böyle bir talebim olmadığı için şefim sözlerime inandı ve bir saat izin verdi. Daireden çıkıp bulduğum ilk taksiye atladım. Deniz kenarına gidip biraz hava almak istiyordum. Taksi! Taksi!
1: Nereye gideceksiniz?
0: Sahile lütfen.
1: Peki. Şey, bir sıkıntınız mı var?
0: Evet ama ne olduğunu ben de bilmiyorum. Bu yüzden de deniz kenarına gidip biraz hava almak istiyorum.
1: Eğer sağlığınız yerindeyse, sizi sıkacak belli bir derdiniz de yoksa, kendinizi böyle yıpratmayın beyefendi.
0: Nasıl yani? Bu insanın elinde olan bir şey değil ki.
1: Beni yanlış anlamayın lütfen. Ya benim yerimde olsaydınız ne yapardınız?
0: Neden? Sizin neyiniz var?

0: Ya ama devlet zaten bu haliniz için size iş vermek istiyor.
1: Doğru. İşe girdiğimi varsayalım. Günde en az birkaç defa dinlenmem gerek. Ben her gün amirimden izin alıp istirahat edemem. Hem iş kaybına sebep olurum, hem de diğer çalışanlara haksızlık etmiş olurum. Yani her iki yönden de haksızlık etmiş olurum ki bunu istemem. O yüzden de gerek yok. Kendime göre taksicilik yapıyorum. Yorulduğum zaman çekiyorum bir kenara, dinleniyorum. Çok şükür geçinip gidiyorum.
0: Anlıyorum. Biliyor musunuz, bana çok güzel bir ders verdiniz. Bugün sırf sıkıldığım için iş yerimdeki amirime yalan söyleyip dışarı çıktım. Niyetim deniz kenarında hava almaktı. Ama şimdi yaptığımdan ve kendimden utanıyorum. Lütfen beni dönüp aldığınız yere bırakır mısınız?
1: Tabii.
0: Şimdi anladınız mı neden kendimden utandığımı? Bu dürüst Anadolu çocuğu belki bilerek, belki bilmeyerek bana çok güzel bir ders verdi. Ben utandım. Şimdi devlet malı deniz diyenlerin de bir parça olsun utanıp kendisine gelmelerini bekliyorum.

0: ve sellem.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
2: Efendim hoş bulduk.
1: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki, bir hanım dinleyicimiz, camide yapılan hatim kutlamasında dışarıda giyilen altı temiz ayakkabıyla caminin içine girebilir miyiz? Caiz midir?
2: Halın üstüne mi basacak bu?
1: Tabii.
2: Uygun değil ya.
1: Peki hatim kutlaması yapmak uygun mu?
2: Hatim kutlaması diye bir şey yok kitaplarda. Hatim duası var. Şimdi tabii doğru dürüst anlatılmadığı için insanlar da bilmiyor bunu. Çocuğuna hatim indirmişlerdir. O da çok garip bir şey. Bir çocuk getirdiler de. Aa dediler, işte amcası dedesi bu dediler hatim etti. Kur'an-ı Kerim'i açtım falan, bu okul harfleri tanımıyor. Ya. O dedim her şey dedim aynı şekilde şov ya. Alıyorlar anaokulu mesela. Aa biz hatim ettiriz falan. Bu herhalde kendi okuyor çocuk da okur gibi yapıyor falan. Ha bitti bitti bitirdi tamam canım. Yapay zeka da var şimdi. Çocuk hafız oldu ama zır cahil, Kur'an-ı Kerim harflerini tanımıyor. Şeyde ben çocukluğumda hatırlıyordum da bir Kur'an biz Azad Osman Efendi vardı. Onda okumuştum ben. Onun oğlu da bize İmam Hatip'te kimya derslerine geliyordu. Bir tane Topaloca namıyla Konya'da birisi vardı falan. İşte o Azade merhum da o da okumuş, ondan icazeti var falan. O zaman böyle tabii çocuk da biz ortaokula gidiyorduk falan. İşte o Topaloca Sübhaneke'yi bir ayda geçmiş falan. Tabii çocuktuk. Oh, kafasızmış gibi falan. Halbuki öyle değilmiş o. Öyle değilmiş o. Sonra ben o Azade Osman Efendi'ye gittiğimde o zaman öğrendim işin mahiyetini. Şimdi Sübhaneke'de aşağı yukarı Kur'an-ı Kerim harflerinin çoğu var. Çoğu var. Eğer hafız yetiştirecekse o Sübhaneke okurken harfleri çıkarma, ondan sonra tecvid kaidelerini yerine getirmez. Meleke haline gelmediği müddetçe başka bir sureye geçmiyor. Ezberlettirmiyordu. Ha dedim, şimdi işin sırrı belli. Ya bir ayda iki ayda o harflerin yerleşmesi lazım. Şimdi sen harfi tanıtmadan işte ondan sonra bunun adı kutlama olur. Hatim kutlaması olur. Ondan sonra da ayakkabıyla gir. Tabii canım, çizmeyle de girersin. Ayakkabıyla da girersin. Şortla da girersin. Hepsini girersin yani. Edep diye bir şeycik yok. İnsan sorarken bile çekinir ya. Değil mi?
1: Temiz ayakkabıyla girecekmiş ama ya. Altı temizmiş.
2: Ya temiz memiz. Netice itibariyle bunun adı ayakkabı mı değil mi? Bu bir. İki. Gerçekten sildi. Temiz. Ayakkabıyı girdi. Caminin içinde dolaşıyor. Başkalar buna hüsnüzan mı edecek, suizan mı edecek? Efendim artık niye öyle düşünüyorlar falan? Düşündürtme. Mesela kitaplarda buyuruyor ki kimseye suizan etme. Ama başkasının da senin hakkında kötü düşünmesine, suizan etmesine sebep kılacak bir şey yapma. Osman Ünlü gitmiş, üzerinde yeni rakı şişesi yazan şişenin içerisine sirke doldurmuş, sallaya sallaya götürüyor. Aa hocaya bak dedim, rakı içiyor. Ya insan bir sorar, içindeki bunun rakı değil işte sirke.
1: Bir hüsnüzan edin canım.
2: Bir hüsnüzan edin. İyi de Osman Ünlü yeni rakı yazan şişenin içerisine niye koydun onu? Değil mi? Suizan etme. Ama suizan edilecek bir iş de yapma. Caminin içerisine sen ayakkabıyla girdiğin zaman bir başkası ha kirliyormuş diyecek. Kapaldır küldür sokakta giydi ayakkabıyla içeri girecek. Ne oldu şimdi senin yaptığın? Girmeyi ver, terlik götür. Terlik götür. Ve camide zaten halılar var. Çıplak ayakla aynı şekilde torapla gir.

0: İlla aynı şekilde ayakkabıyla mı girmen lazım? Kutlama yapılacak.
1: Ya şimdi orada hanımlar gün yapıyorlar, birbirlerini ziyaret ettiklerinde çantalarında ayakkabı, terlik götürüyorlar. O eve girince onu giyiyorlar. Şimdi olay baştan yanlış olduğu için zaten ona da öyle bir şey, lanet daim bir evde yapılmış bir hanım toplantısına döndürmüşler.
0: Öyle aynen öyle. Ya yani camiye saygı, camiye edep. Hani bir Ramazan işte programda konuştu, bizi mahkemeye verdiler diye. Evet. Ya işte neticesi bu. Neticesi bu olur. Oraya aynı şekilde ayakkabıyla gelir, şortla gelir, baş açık gelir, bilmem ne gelir falan. Edep medebi kalmaz. Ondan sonra da böyle işte hatim duasının adı, hatim kutlaması olur. Ondan sonra çocuk doğum günlerini camide yapar, gülültü parıltı falan. Ondan sonra ilahileri söyleyeyim. İçeriye dep alırlar. Deple söylerler. Ne oldu? Efendim camiye topladık. Camiye topladık. Ne oldu o zaman? Aynı şekilde başka şeyler içinde toplaya. Daha çok toplayabilirsin yani. Minetiklerin hanımlar topla şeye. Bir sürü genç gelir ondan sonra camiye.
1: Tabii camiyi sevdirmek için.
0: Değil mi?
1: Her şey mübah o zaman.
0: Allah Teala muhafaza buyursun. Allah. Ya şimdi usta bir konuyu açıyor da. İmam-ı Sebri Hazretleri, bak hakikaten biz naklederken bile, mesela kitapta orada okurken esas ismi bu değil. Bak ismini unuttuk. Ya kitaplar tabiri İmam-ı Sebri Hazretleri buyurdu ki, İmam-ı Sebri Hazretleri böyle geçiyor. Sevr öküz demektir. Bu zatın ismi bu değil. Esas orijinal ismi bu değil. Ama bir gün talebelerinden bazıları camiye girerken mübarek yine sağ ayağıyla girmiş. Sahile camiye girmiş. Girdikten sonra dönmüş. Demiş buraya demiş bir sevir yani bir öküz girse önce ya sağ ayağını atar veya da sol ayağını atar. Alternatifi yok başka.
1: %50 %50 yani.
0: %50 %50. Diyor ki sesli olarak kendine, senin diyor öküzden ne farkın var diyor ya. Hayvandan ne farkın var? Niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mescide camiye girerken sağ ayakla girip ve bu sağ ayakla girerken de Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle yaptı diye düşünmeden bir hayvan gibi rastgele bir ayağını attın. Bundan sonra senin adın Sevr olsun buyurmuş. Nasıl bir ihlasla söylediyse İmam-ı Sevri Hazretleri diye geçiyor. İmam-ı Sevri
1: Hazretleri. Öyle meşhur olmuş.
0: Meşhur olmuş. Şimdi kitaplarda bu yazıyor. Ondan sonra sen de kalkıyorsun. Efendim altı temiz olan bir ayakkabıyla gireceğim. Hay hay. İşte üzerinde ben şey yıkadım, şey yaptım falan. Yeni rakı yazan şişeler içerisine şerbet koyup camiye getirdim. Ondan sonra onlar da camide toplamışlar, kafa çekiyorlar değil mi? Neyi iftira ediyorlar? Ettirtme. Mesela şeyde kitaplarda anlatılırken diyelim ki bir evde yalnız kadınlar ve kızlar var. Mesela hanım var, kızlar var. Kocası yok evde. İşte kadının diyelim amcasının oğlu geldi mesela. Abi kadının kocası yok. Onun oraya girmemesi lazım. O kadın da onu efem akrabadan almaz. Bir müddet sonra iftira edilir. Ben bu adamı görüyorum. Buraya girip çıkıyor. Bu kadının aralarında aşırı bir şey mi var falan. Efendim öyle bir şey yok, bunlar iftiradır. İyi de arkadaş, bu iftiraya sen aynı şekilde Allah-u Teala'nın emrine uymadığın için kapı açtın. Sen yaptın bunu. İslamiyet boşuna mı emretti? Boşuna mı emretti onları? Yani orada erkek yoksa girmeyeceksin arkadaş. Kapıdan bekleyeyim, kapıda bekle. Nerede beklersen bekle ama girmeyeceksin. Çünkü hadis-i şerifte açıkça buyuruyor ki birbirlerine mahrem olmayan ve arada nikah bağı olmayan bir kadınla bir erkek bir evin içerisinde ayrı odalarda olsa bile, bulunsa, bir şey olmasa bile yine şüphe çeker. Benim bir kötü niyetim yok, erkeğin de yok, kadının da. Kötü niyetin yok arkadaş da ne halt etme, aynı çatı altında kalıyorsun. İslamiyet bunu yasak ediyor ya, çünkü sizin öyle niyetiniz olmasa bile Peygamber Efendimiz diyor ki bir kadınla bir erkek aynı çatı altında aranda nikah bağı yok, mahremi değil, bulunsa üçüncüsü şeytandır buyuruyor.
1: Halvet olur.
0: Öbürsü olur, hepsi olur.
1: Her şey olur.
0: Yani ona mani olamaz. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Bunun için de dinimizi öğrenmek için fıkıh kitapları, ilmihal kitapları okunacak. Mesela şimdi burada camide bunlar kutlama yapacaklar değil mi? Bu ayakkabım temiz diye geldi. öbürsü de hayızlı olarak giriyor onların içerisine. Çünkü öyle diyenler var ya, hayızlı halde Kur'an-ı Kerim okutturuyorlar ya, İmam Hatip okullarında, Diyanet'in kurslarında okutturuyorlar ya hayızlı halinde.
1: Ne mahsuru var?
0: Şimdi Kur'an-ı Kerim'i aynı şekilde böyle hayızlı haldeyken tuttuktan sonra camiye girmenin diyor ne mahsuru olacak diyor. Oraya ibadet için giriyor, Allah diyecek diyor falan. İslamiyet de bunu yasak etmiş, haram olduğu bildirilmiş, günah olduğu bildirilmiş. O zaman sen ehemmiyet vermiyorsun. O zaman bacım istersen başında başörtü ol, ister çarşaf olsun, bu şekilde böyle giriyorsan Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam bir emrini, bir sözünü, dinin bir emrini, sözünü hafife aldığın için namazla kılsan şey iman gitmiştir. Ta ki bu halden tövbe edinceye kadar. Mürted oldun çıktın. Ya bu kadar ehemmiyetli mi? Bu kadar ehemmiyetli Mustafa Bey bu. E peki ama efendim işte hocalara soruyor da hocalar böyle diyor da falan. Ya buraya gelmeden önce açmış da efendim dedi, kızım dedi işte İmam Hatip'e gidip hafızlık için şey yapıyor, çalışıyor falan dedi. İşte orada kurra olan bir hoca hanım demiş, sen demiş abdestsiz olarak demiş daha regil olmadın, hayız görmedin. Kur'an-ı Kerim aç tutuyor kız. Ondan sonra onu böyle yüzünden okuyabilirsin, hafızlığa çalışıyorsun falan. Bu ne demek dedim ya? Bu ne demek? İslamiyet yasak etmiş aynı şekilde kadın olsun erkek olsun. Abdestsiz olarak aynı şekilde mushaf tutulmaz. Ezberinde okumaya izin verilmiş. Efendim işte hafızda ara verilmeyecekmiş de eğitim içinmiş de falan. Sonra da aynı şekilde başka mazeretler verilir. Belli olur. Adam diyecek ki arkadaş benim ihtiyacım vardı. Gittim aynı şekilde mağazadan ekmek şu bu falan aldım götürdüm. Bunun adı hırsızlık değil diyecek. Değil mi? Veya aynı şekilde yolda giden erkek bir kadını gördü. Çok şehvetlendim. İşte ne yapayım? Günaha girmemek için o kadar tecavüz ettim. Ne olacak şimdi? Meşru mu olacak bu şimdi? Çok susamıştım. Baktım içkiden bir şey göremedi. İçi verdim canım. Yani susuzluğumu gidermek için yaptım bunları. O zaman İslamiyet'in emri nerede kaldı? İmam-ı Rabbani Hazretleri döneminde o zaman bir talebesinin bir tanesi işte efendim demiş hani böyle İşte talebeleri davet ediyoruz, konu komşu davet ediyoruz onlar için. Yani bugün bankalardan kredi diyorlar. O zaman da aynı şekilde tepeciler var arada. Şeyli, faizli para alacak. Ama bari bir celallenmiş. Bu ne demek diyor. Bu ne demek? Bir kere aynı şekilde davet vermek farz değil, vacip değil. Yerine getirmek şart değil. O zaman İslamiyet'in emrinin ne kıymeti kaldı? Efendim işte insanlara böyle yiyecek veriyoruz ya, hani ikramda bulunuyoruz ya, onlar memnun ediyoruz ya, duasını alacağız ya. Ya haram işleyerek mi alacaksın duayı? Allah-u Teala memnun değil, razı değil. Lanet yağıyor oraya. Sen kalkıyorsun aynı şekilde efendim karınlarını doyurduk ya, yiyecek oldu ya, çok sevabı. Ne sevabı ya? Şimdi biraz eline para geçecek, patır patır patır patır umreye gidiyor falan. Bakıyorsun Kabe'nin önünde oğlan diz çökmüş, kıza evlenme teklif ediyor Kabe'nin önünde. İyi halt ediyorsun. Bari orada zibaba da girin de oldu olacak.
1: Vatan asliniz de orası olsun.
0: Tövbe yarabbim. Ya yani fıkıh bilgilerinden uzaklaştırınca kendileri Müslüman zannedenler böyle işte hatim kutlaması. Ondan sonra yok ben umreye gittim. Ha bir de onu şey yapıyor. Ha sen çağrılmadın. Tabii sen de umreye gitmedin. Sen de çağrılmadın tabii ya. Otur kendine ya.
1: O yüzden üzgünüm ya.
0: Değil mi? Allah Allah. Cenab-ı Hak sonumuzu hayır eylesin. Ahir ve ahiretimize hayır eylesin.
1: Ya. Hazreti Ömer Efendimiz miydi o hocam? Geçen de nakletmiştiniz ya. Dininizi iyi bilmezseniz yaşadıklarınızı din zannedersiniz.
0: Aynen. Hazreti Ömer'in sözü. Yaşadıklarınızı din zannedersiniz. O zaman aklına gelen tabii canım
1: tam
0: niye
1: o,
0: olmasın?
1: Tam o işte yani bu işler.
0: Aynen böyle. Şimdi bir şey daha hatırıma geldi kitapları yazdığı için nakledici. Şimdi Selçuklu, Anadolu Selçuk Devleti yani zayıfladı, göçtü ve Anadolu'da bir sürü
1: beylikler
0: türedi. Mustafa Bey bu beyliklerin hepsinin başındakiler Müslüman. Ehl-i Sünnet. Beş vakit namazını kılan insanlar. Hepsi ama. Ha tamam hani baş olma sevdası o ayrı bir mesele. Ama itikatlarında no problem. Hepsi ehl-i sünnet. E peki din gayretleri o da no problem. E şimdi Osmanoğulları onlar 2-3 çadır 5-3 çadır mı ne gelmişler.
1: Küçük bir beylik.
0: Küçük bir beylik. E şimdi o zaman bunlar mesela hatırında kalmıştı. Germiyan beyliği. Ya şimdi Osmanoğulların 2-3-4 katı büyüklüğünde Karamanoğulları
1: mesela çok büyük
0: devlet geleneği var falan filan. Şimdi ya biz varken o niye? Ama

0: Osmanlı Devleti'ni kuran Osman Bey'in hani bir gün bir eve misafir oluyor. Yediriyor içeri bir odaya yatmak üzere gün. Bakıyorlar ki eskiden sen de görmüşsündür ya. Biz çocukluğumuzda hatırlarız. Köylerde öyle rahma falan yoktu. Koca bir çivi beyaz torba yapılır musaplar için. Onun sapı olur. Daha yukarıya böyle orada asılır. Okumak isteyen onu oradan alır, okur, tekrar oraya asar. Yüksekte olması gerekir. Şimdi kitaplarda buyuruyor ki musaf yukarıdaysa orada yatılabilir, ayak uzatılabilir. Ama edep de derece derece. Osman Bey onu orada görünce sabaha kadar Kur'an-ı Kerim okumuş. Ayağını uzatıp yatamamış.
1: Ayağını uzatamamış.
0: Ayağını uzatamamış. Evet. Edebe aykırı olur diye. Küçücük bir beylik. Hani kitaplarda biliyor. Allah-u Teala da madem sen benim sözüme, kelamıma, musafıma hürmet ettin.
1: Aziz ettin.
0: Aziz ettin. Ben de seni aziz edeceğim. Koca abi imparatorluk ihsan ediyor. Koca bir imparator. Ya bir şey de öyle. Allah Allah birden o zatın ismi hatırıma gelmedi. Hani meyhaneden tövbe edip gelen Pişrafi Hazretleri. Ne yaptı? İndi ilahi de makbul olan. Meyhaneden çıkmış. Sarhoş sarhoş. Yağmur da yağmış. Yollar çamur. Çamurun içerisinde o şeyle
1: sarhoş kafayla.
0: Dumanlı kafayla bir kağıt görmüş. Eğiliyor falan. O dumanlı kafadan anlamış. Allah lafzı. Senin demiş yerin burası değil. Kağıdı almış. Eve getirmiş. Güzelce o çamurları silmiş. Güzel kokular şey yapmış. Ondan sonra çiviri de daha yukarıya böyle asmış. Senin yerin burası. Yatmış. Allah Teala buyuruyor ki bu bizim ismimizi yerde görmeye aynı şekilde rıza göstermedi. Aziz etti. Biz de onu aziz ediyoruz. Evliya oldu. Sen şimdi camiye çizmeyle gireceksin. Hatim duasını hatim kutlaması diyeceksin. Değil mi? Ya Allah Teala sonumuzu hayır eylesin. Amin. İşi şova çevirdiniz.
1: Amin. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. Aydınlığa doğru.

0: Merhaba yeni doğan güne. Merhaba başlayacak olan dostluklara, sevgiye ve içimizde tükenmeyen mutluluklara, ümitlere merhaba.
1: Bize kulak verip dost bilen herkese merhaba.
0: Güzel yurdumuzun buram buram çiçek kokan, kekik kokan ovalarına, yaylalarına, ağaçlarına merhaba.
1: Eli kınalı gelinlerine, yaz delikanlılarına, Ali'lere, Ayşe'lere, Mehmet'lere merhaba. İçten insanlara, toprağını seven, kendi öz kültürünü seven insanlara, Türkiye'yi seven insanlara merhaba. Diyar diyar dolaşıp memleket havasını getiren rüzgara, topraklarımızı bereketlendiren güneşe, suya, toprağa içten bir merhaba. Türkiye'nin gerçek radyo tutkunlarına merhaba.

0: Sevgili dinleyiciler, sabahın bu erken saatlerinde bizleri dinlemekte olan herkese merhaba. Sabahın ılık esen Meltem rüzgarında sizlerle tarihte bir yolculuk yapmaya, tarihin ibret dolu sayfalarında dolaşmaya ne dersiniz?
1: Göyü ber fecre saçar açtığımız bayraklar. Yurdu topraklara mıhlanmış adımlar saklar. Çarpar ecdadımızın nabzı damarlarda bugün. Koşar üç kıtadan nal sesleri hala Türk'ün. Bir kağıt parçası üstünde bakarken hinde, 10 asır Gazneli Mahmud'u bulur kalbinde. Yeni rüyalara daldıkça bugün ırkım için, olurum gölgesi dünyaya vuran bir Timuçin. Bendim aydıncık önünden suya seccade salan, yakasın Rumeli'nin pençeyi himmetle alanı. Bendim elbette ki bugün yağdı ölmeden de acı, dal kılıçlarla kılıçtan geçirenler muhaçı. Adı üstünde benimdir o şehirler, köyler, nice dağlar, tepeler ismini hala söyler. Bendim elbet şu Çanakkale'yi göğsüyle tutan, kara topraklara evladını vermiş uyutan. Giydi al kanlarımın tuncunu yıllarca etim, boğdu son düşmanı yurdumda benim iskeletim. Bastığım yere mezarımdır diye elbet ölmez. Silinir toprak olur belki, müebbet ölmez. Bu çelik ruhu giyen etle kemikten madde, bir aşılmaz granit kal'a çeker serhadde. 7 kat toprağın altıyla bizimdir bu diyar. Can verirken bizi ecdadımızın ruhu duyar. Kalbi Allah'a bağlanmış, dayanır dipçiğine, güvenir milletimiz yine Mehmetçiğine.
0: Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere Saadettin Kaplan'ın kalemiyle tarihte bir gezinti yaptıracağız.
2: ...21 seneden beri devam ede gelen Girit Savaşı, artık Venedik-Osmanlı Savaşı olmaktan çıkmış, hac ve hilalin onur meselesi haline gelmişti. Başta Hristiyan aleminin manevi hükümdarlığı olan papalık, bütün Haçlı alemiyle, özellikle kibir ve kudretiyle şımarıklığı bilinen Fransa Kralı 14. Louis'nin şeref meselesi haline gelmiş bulunuyordu. Venedik istese bile savaşı bitiremiyor, teslim olmuyorlardı. Aslında Girit'in büyük bir kısmı Osmanlıların elindeydi. Sadece adanın merkezi olan Kandiye Kalesi ile birkaç küçük kale Venediklilerde kalmıştı. Bütün Haçlı dünyasının desteğini arkasında bulan Venedikliler Girit Savaşı'nı uzattıkça uzatıyorlardı. Bu da Sultan 4. Mehmet Han'ı ziyadesiyle üzüyordu. 21 senedir sürüp giden bu muhasara Osmanlılar için de çok büyük kayıplar demekti. Yiğit askerler kale diplerinde açtıkları lağımlarla içeriye girmeye çalışırlarken, takviyeli ve erzakı bol olan düşman askerlerinin karşı lağımlarıyla tıkanıp kalıyorlardı. Dışarıdan açılan lağımların sesini dinleyerek yerlerini tespit eden düşmanlara karşı bir lağım açıyorlardı. Ve genellikle birleşen bu tünellerde çarpışan askerlerin cesetleriyle tıkanmalar oluyor, giriş mümkün olmuyordu.
3: Müzik
2: Sultan 4. Mehmet, Avrupa Haçlı aleminin bir prestij savaşı haline getirdiği Giriş Savaşı'nı mutlak bir zaferle bitirmeyi arzuluyor, bu uzayıp giden harbe kesin bir son vermek istiyordu. Sadrazam Köprülü Fazıl Ahmet Paşa'yı serdar olarak bizzat orduyu Hümayun'un başına geçiren padişahın
1: "Brellala, gidesin, bu işi bitirip gelesin," diye emretti.
2: 1669 senesinin yaz aylarında yola çıkan Serdar Fazıl Ahmet Paşa, taze kuvvet ve bol cephaneyle karaya ayak bastığında bu işi bitirmeye azimliydi. Başlarında Sadrazam Fazıl Ahmet Paşa'yı serdar olarak gören Osmanlı askerlerine yepyeni bir şevk geldi. Fazıl Ahmet Paşa'nın yiğitliği, kahramanlığı dillere destandı. Serdar, yeni kuvvetlerle birleştiği askerlerine bizzat imamlık ederek namaz kıldırdıktan sonra kısa bir konuşma yaptı.
1: "Yiğitlerim, siz ki seferden sefere, zaferden zafere koşan iman erlerisiniz, bilesiniz ki bu savaş başka savaşlara benzemez. Karşımızda Venedikliler değil, cümle esbabı cefasıyla Haçlı guruhu bulunmaktadır. Onlar bunu bir şeref meselesi yapmışlardır. Ya biz? Biz bunu bir haysiyet meselesi yapmayacak mıyız? Kandiye önlerine çekilip gidecek miyiz?"
2: Bu son cümle üzerine ordudan bir tekbir sesi yükseldi.
1: "Allahu Ekber!"
2: Tekbir nidasının muhabbetinden kale içindeki kalp hastaları öldü. Hamile kadınlar zayi oldular. Ve ilk saldırıda Kandiye kudası öldürüldü. Yerine geçen Alman generali Borno von Firsheim'in de canı cehenneme gönderildi. Artık bu orduyu kimseler zapt edemezdi. Onlar Yavuz Sultan Selim'in arkasından çıldırana yürüyen askerlerdi. Onlar Mohaç'ta zafer burçlarına şehit canlarını sancak gibi asan yiğitlerdi gayri. Onca destek, onca inada rağmen kale sallanıyordu artık. Zaferi Haçlılar da hissediyorlardı. Telaşlandılar. Savunma hatlarını olanca imkanlarıyla takviye ettiler. Ettiler de başlarında serdar olarak yalın kılıç savaşan Sadrazam Fazıl Ahmet Paşa'yı gören, bunu bir şeref ve şehadet meselesi yapan orduyu Hümayun'un durdurmak bu andan itibaren mümkün değildi. Haçlılar sulh konusunu gündeme getirmeye başladılar. Serdar oralı bile değildi. O cihan padişahından emir almıştı. Bu işi bitirip öyle dönecekti. Artık dayanma gücü kalmayan Venedikliler, yandaşları olan Avrupa Hristiyan aleminin de onayını alarak barış istiyorlardı. Venedik'in fevkalade sulh elçisi Serdar Paşa'yı ziyaret etti. Yanıp yakıldıktan sonra, "Bütün Hristiyan aleminin şerefi için sizden rica ediyoruz. Kandiye'den vazgeçiniz. Buna mukabilse ne kadar ağır olursa olsun harp tazminatı ödemeye hazırız. Kandiye'den ne çıkar? İstediğiniz kadar duka altını ödemeye hazırız. Bir düşünün paşam," diye yalvardı. Asgari nezaketle bunları dinleyen Serdar başını salladı.
1: "Biz alım satımdan anlamayız. Askeriz ve harp ederiz. Allah'ın takdiri neyse o olacaktır," dedi. Ve zafer güneşi yine Osmanlı burçlarında parladı.

Sevgili TGRT FM dinleyicileri, yeni bir tarihin mikrofonundan hepinize merhaba. Efendim, ben Yusuf Bayraktar. Bugünkü tarihin mikrofonunda yine Çanakkale'ye seyahate gideceğiz. Bu Çanakkale gezileri çok iyi oluyor. Çünkü orada samimi bir arkadaşım var. Her seferinde ona uğruyorum ve bu vesileyle hasret gideriyoruz. Fakat malum haliniz, biz günümüzün Çanakkale'sine değil, uzun zaman önceki Çanakkale'ye gideceğiz. Dilerseniz sözü fazla uzatmadan yola çıkalım. Lütfen, tarihin mikrofonundan ayrılmayın.

Sevgili dinleyiciler, nihayet Çanakkale'ye ulaştım. Gelibolu Yarımadası'ndaki Mecidiye Bataryası'ndayım. Takvimler 18 Mart 1915'i gösteriyor. Vakit akşamüstü. Güneş neredeyse battı batacak. Şu anda Birinci Dünya Harbi bütün şiddetiyle devam ediyor. İtilaf devletlerinin muharebe gemileri Çanakkale Boğazı'nı geçmek için var güçleriyle hücum ediyorlar. Buna mukabil kahraman Türk askerleri canlarını dişlerine takmış vaziyette istilacı haçlara karşı koyuyorlar. Yani burada kan gövdeyi götürüyor. Bugün burada çok mühim bir şey oldu. Öğleden sonra saat 15.30 sularında Queen Elizabeth isimli savaş gemisinden atılan bir top mermisi Gelibolu Yarımadası'ndaki Mecidiye Tabyası'nın cephaneliğine isabet etti ve onu havaya uçurdu. Mecidiye Tabyası'ndaki askerlerden sadece Ali ile Seyit kurtuldu. Geriye kalan bütün er ve erbaşlar şehadet şerbetini içti.

Sağ kalan askerlerden Mehmetoğlu Seyit, Çanakkale Harbi esnasında tek başına taşıdığı 215 okkalık top mermileri sebebiyle tarih kitaplarına geçmiş büyük bir mücahiddir. 18 Mart'tan bir müddet sonra Seyit'in taşıdığı bu top mermilerinden biri, Müttefik donanması

0: Ocean isimli gemisine isabet etmiş ve Ocean, Çanakkale Boğazı'nın derinliklerindeki sualtı müzesinde yerini almıştır. Neyse sevgili dinleyiciler, biz tekrar konumuza dönelim. Abi bir dakika sevgili dinleyiciler. Ordumuzun kumandanlarından Cevat Paşa bu tarafa doğru yaklaşıyor. Hemen kendisiyle konuşmak için yanına gidiyorum. Sayın Cevat Paşa, hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk diyebilmeyi çok isterdim. Fakat maalesef çok üzgünüm.
0: Cenab-ı Hak sabırlar versin paşam. Mecidiyet abyasında son vaziyet nedir efendim?
1: Top mermisi isabet alarak havaya uçan cephanelikteki tahribat çok büyük. 14 kardeşimiz şehit oldu. Bu sayı bugün verdiğimiz en büyük kayıp.

0: Akşam ezanları okunmaya başladı. Hadi namaz kılmaya gidelim.
1: Peki Helal Paşa'm. Paşam, şu ağacın altında bir asker uzanmış yatıyor. Yanına gidelim mi?
0: Gidelim.
1: Hayret. Bizim yaklaştığımızı gören asker hiç istifini bozmadı. Yerinden bile kalkmadı.
0: Evladım, neyin var?
2: Paşam. Buyurun kumandanım.
0: Vah. Oğlum, yoksa gözlerinden rahatsız mısın?
2: Merak etmeyin, üzülmeyin kumandanım. Bu gözler görmesi gerekenleri gördükten sonra kör oldu.
0: Peki yavrum, peki. Allah sabırlar versin.
2: Sağ olun kumandanım.

Biraz önce beraberce şahit olduğumuz içler acısı hadiseden sonra hemen Mecidiye tabyasından ayrıldım. Bu dramatik tabloya daha fazla tahammül edemedim. Neyse sevgili TGRT FM dinleyicileri, ben Türk tabyalarını dolaşacağım. Bizden sakın ayrılmayın.

Sevgili dinleyiciler, sizinle beraber olduktan bu yana bir aydan fazla oldu. Takvimler şu anda 25 Nisan 1915 tarihini gösteriyor. Sabahın erken saatleri. Bu sabah 29. İngiliz Tümeni Birlikleri Seddülbahir bölgesinde 9 muharebe gemisi, 4 kruvazör ve birçok muhribin ateş desteğinde karaya asker çıkarmaya başladılar. İngiliz savaş gemileri kıyıları ve gerideki araziyi top ateşiyle mahvediyorlar. Bütün siperlerimizi tahrip ediyor. İnşallah bu arada bir top mermisi de bana isabet etmez. Yoksa canlı yayınımız yarım kalır. Neyse efendim, ben anlatmaya devam edeyim. Kahraman Mehmetçikler açıkta muharebe ederken mermi çukurlarına kendilerine siper yaparak savaşmayı sürdürüyorlar.

Sayın dinleyiciler, Seddülbahir bölgesindeki Ertuğrul koyunu müdafaa eden 10. bölüğün sağ kanadında 5 mangadan mürekkep bir takım savaşıyor. Bu takımın başında savaşacak bir tane bile subay kalmadığından takıma Ezineli Yahya Çavuş kumanda ediyor. Ezineli Yahya Çavuş, Çanakkale cephesinde efsane isimlerden. Gözü pekliği ve atılganlığı sayesinde bütün arkadaşları tarafından pek çok seviliyor. Allahü Teala bütün mücahitlerin yardımcısı olsun. Sayın dinleyiciler, şu anda yayına biraz ara vermek mecburiyetindeyim. Çünkü benim de sağıma soluma mermiler düşmeye başladı. Ben şöyle daha uygun bir yer bulunca tekrar sizinle beraber olacağım.

Sevgili dinleyiciler, akşam oldu. Taraflar savaşa ara verdiler. Ben gündüz olanları size anlatayım. Ertuğrul Koyun'u müdafaa eden Ezineli Yahya Çavuş'un takımı düşmana çok ağır kayıplar verdirdi. Öğleden sonra Aytabya'nın düşman eline geçtiğini öğrendiler. Bunun üzerine Yahya Çavuş sağ kalan bir avuç askerle beraber siperlerinden ayrılarak Aytabya'yı düşman elinden kurtarmak için süngü hücumuna kalkıştı. Fakat bunun imkansızlığını görünce Harapkale'deki bölüğüne çekilmek mecburiyetinde kaldı. Şimdi dinlenmekteler. Yarın çok şiddetli çarpışmalar bu kahraman askerleri bekliyor. Yarın görüşmek üzere.

Sevgili dinleyiciler, sizlere üzücü bir haberim var. Dün akşam anlattığım Ezineli Yahya Çavuş'un takımı bugün yapılan muharebede şehit oldular. Cenab-ı Hak şefaatlerine bizleri nail eylesin. Sevgili dinleyiciler, 1962 yılında Seddülbahir köyünün 2 kilometre batısındaki Göztepe mevkiinde Yahya Çavuş ve arkadaşları için bir abide dikildi. Sizlere şimdi bu abidenin üzerinde yazılı olan şiiri okuyacağım. Önümüzdeki tarihin mikrofonunda buluşmak üzere, hoşça kalın.

Bir kahraman takım ve de Yahya çavuştular. Tam üç alayla burada gönülden vuruştular. Düşman tümen sanırdı bu şahane erleri. Allah'ı arzu ettiler, akşama kavuştular.

0: Gül Bahçesi.
1: Sayın dinleyenler, bugünkü sohbetimizin konusu dilin afetleri. Dil, Cenab-ı Hakk'ın insanlara vermiş olduğu en büyük nimetlerinden bir tanesidir. Cirmi küçük, cürmü büyüktür. Yani kendisi küçük ama günahları çok büyüktür. Taat ve ibadatı da çok büyüktür. Küfür ve iman ancak dille anlaşılır. Kalp ile tasdik, dil ile ikrar diyoruz ya. Dil ile ilim öğrenilir, nikah akdi yapılır. Bakılması nazarı bile haram olan bir hanımın insanın helali haline gelir nikah akdiyle. Yine senelerce beraber kaldıkları ve helali olan eşi boşanma neticesiyle ona haram ve yabancı biri haline gelir. Dil insanın en önemli uzuvlarından bir tanesidir. Bunun şerrinden çok az insan korunabilir. Şeytanın en çok insanlara tesir ettiği ve en çok insanlara günah işlettiği uzvudur. Bunların afetlerini bugün arz etmeye çalışacağız. Bunların afetlerini öğrenir ve onlardan korunursak inşallah hem dünyada ve hem de ahirette rahat ve huzur buluruz. Dilin birinci afeti çok konuşmak. Rabbimiz bize bir dil, iki kulak vermiş. Bu şu demektir ki bir konuşursak iki dinlememiz lazım. Hatta dilimizi iki kilit arkasına da saklamış dudaklarımız ve dişlerimiz. Kulaklarımız ise açık. Alimin yanında susarsak ilmimiz artar. Cahilin yanında susarsak sabrımız artar. Hadis-i şerifte buyuruyor sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam, müminin dili kalbinin arkasındadır. Önce düşünür, sonra konuşur. Konuşacaklarını bir önce düşünür. İyi midir, kötü müdür, bana kar mı getirir, zarar mı getirir, konuşsam mı iyi, konuşmasam mı iyi diye bunun muhasebesini yapar. Ondan sonra eğer iyi ise konuşur. Eğer kötüyse, zarar verecekse, günah işletecekse konuşmaz. Münafığın kalbi ise dilinin arkasında, yani dili daha önce. Önce konuşur, sonra düşünür. Ondan sonra düşünmenin de hiçbir faydası ve menfaati yoktur. Bir diğer hadis-i şerif, kim Allah-u Teala'ya iman ediyor ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayırlı konuşsun veya sussun, sükût etsin. Utbe bin Amir isimli bir sahabi bir gün soruyor Peygamberimiz Aleyhisselam'a, nasıl kurtuluruz, kurtuluş nerede diye. O da buyuruyor ki, diline sahip ol. Diline sahip olursan kurtulursun. Bir padişah bir gün avdan döner, yorgundur, bir ağacın altında istirahat eder. Ağacın altında istirahat ederlerken ağacın üzerindeki bir kuş ötmeye başlar. Padişah hemen o kuşu çeker ve o kuşu yere indirir, vurur ve etrafındakilerine der ki, eğer bu kuş diline sahip olsaydı bizim onun varlığından haberimiz yoktu ve onun hayatına mal olmayacaktı. Yani sükût etmek, konuşmamak, lüzumsuz konuşmamak herkes için ne kadar iyidir demek istedi etrafındakilere. Hazreti Ali radıyallahu anh buyuruyor ki, insanın aklı tam olunca konuşması azalır. Daha ölçülü konuşur, daha güzel konuşur. Çok konuşmak ayıptır da. Bir adamı İmam Malik Hazretlerine methederler. Çok iyi bir alimdir, şöyledir, böyledir derler. İmam Malik Hazretleri de der ki, doğrudur, o bahsettiğiniz adam çok iyidir ama bir aylık konuşmayı bir günde yapıyor. Çok fazla konuşuyor. Demek ki çok fazla konuşmak iyi bir şey değil. Çok lüzumsuz sorular soruyoruz birbirimize. Halbuki bu soruları da ölçülü yapsak ne kadar daha güzel olur. Mesela diğer günlerde, Ramazan-ı Şerif'in haricinde, diğer günlerde, kandil günlerinde birine sen oruç musun diye sormamamız gerekir. Eğer oruçluysa, orucum dese, riya yapmış olur, kibirlenmiş olur. İşte ben de niyetliyim, oruçluyum der. Değilim derse yalan konuşmuş olur. Bunu, bu iki kötü şeye niçin mecbur bırakalım? Veya bazen karşılaştığımız insanlara nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun diye soruyoruz. Bu da uygunsuz soru. Belki nereden geldiğini veya nereye gittiğini bize bildirmek istemiyor. Ve bazen de bunlar mahsurludur. Mesela bir yemeğe, ziyafete gidiyor davetli bir yere. Dese ki ben falancanın evine davetliyim, yemeğe gidiyorum veya oradan geliyorum. O adamı biz de tanıyoruz. Bu defa o adama biz kırılırız. Beni niye davet etmedi? Beni niye çağırmadı? Biz şöyle böyle samimiydik. Ona kırılırız. Bu kırgınlığa niçin vesile olalım? Ama halinden sorarız. Bir sıkıntısı var mı? Ona yardımcı olmaya çalışırız. Bunlar sorulabilir. Soru dünyada çok. Adın nedir? Tahsilin nedir? Kaç yaşındasın? Kaç çocuğun var, yabancı dilin var mı vesaire, çok soru sorarız birbirimize dünyada. Fakat bu sorular kabirde tek soru haline gelir. Orada sorulacak soru şu: amelin nedir, ne yaptın? Yani dünyadaki gibi adın, yaşın, evli misin, bekar mısın değil artık tek soru. İkinci dilin afeti şakalaşma. Aşırı şakalar bazen çok büyük kırgınlıklara sebep olur. Şakayı tuz gibi kullanmak lazım. Aşırısı uygun değil. Düşmanlıkların çoğu, küskünlüklerin çoğu aşırı şakadan meydana geliyor. Latife yapmak, şaka yapmak insanları güldürmek içindir. Halbuki çok gülmek de kalbi öldürür. Hadis-i şerifte buyuruluyor: eğer benim bildiğimi bilseydiniz çok ağlar, az gülerdiniz. Hasan-ı Basri Hazretleri de bir genci gülerek görür, kahkaha ile gülerek görür ve ona der ki: sen bu dünyadan göçüp giderken imanla gideceğine emin misin? Yani son nefesini kelime-i şehadet getirerek mümin olarak bu dünyadan göçeceğine emin misin diyor. Hayır diyor, emin değilim. Allah korusun, tersi, aksi olabilir. Peki kabirde münker ve nekir meleklerinin sorularına doğru cevap vereceğine emin misin? Hayır diyor. Ona da emin değilim. Peki sırat köprüsünden geçeceğine emin misin? Cehennemin üzerinde uzatılan ve çok kişilerin onda, o köprüyü geçerken cehenneme yuvarlandıklarından. Bu, sen de haberdarsın. Bu sırat köprüsünü geçerken düşmeyeceğinden emin misin? Hayır diyor. Ondan da emin değilim. Öyleyse Allah'tan kork. Bu kahkaha niçin der. Ve o genç ondan sonra artık kahkaha ile hiç gülmemiştir. Peygamberimiz aleyhisselam da latife yaparlardı ama çok tatlı.

Deve istiyorum ben der. Peygamberimiz aleyhisselam tebessüm buyurarak bütün develer deve yavrusu değil mi der. Yani latifeler böyle olunca tabii tatlıdır. Ama aşırı olunca çok kötü olur. Dilin bir diğer afeti de alay etmek, başkalarıyla alay etmek. Hucurat suresi 11. ayeti kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor mealen. Ey iman edenler! Sizden bir kavim bir kavimle alay etmesin veya bir kişi bir kişiyle alay etmesin. Olabilir ki o alay edilen kişi alay edenden çok daha kıymetlidir Cenab-ı Hakk'ın indinde. Allah-u Teala'nın yanında kimin kıymetli olduğunu, kimin büyük olduğunu bilemeyiz. Onun için alay edilen edenden daha kıymetli olabilir. Çoğu zaman da öyledir. Alay etmek umumiyetle kibirden gelir. Kendini üstün görmek, başkalarını hakir görmek, küçük görmek ve onlarla alay etmek. Bu da tabii başlı başına ayrı büyük bir günahtır, kibirlenmek. Cenab-ı Hakk'ın en çok buğz ettiği ve hiç sevmediği hallerden birisi kibirlenmektir. Dilin bir diğer afeti de başkalarının sırrını ifşa etmek. Sır emanettir. Başkalarının malı nasıl bizde emanet duruyorsa sırları da bizde emanet duruyor. Onların malını onların rızası olmadan harcarsak, savurursak nasıl kötü emanete hıyanet etmiş oluruz, kötülük yapmış oluruz? Aynen öyle de onun sırrını ifşa edersek, başkalarına anlatırsak gene hıyanet etmiş oluruz. Bir kap eğer içindekilerini tutmuyorsa, akıtıyorsa, dibi delikse o kapta hayır yoktur. O kap kullanılmaz. Aynı şekilde bir insan da eğer içindekilerini tutamıyorsa, hele sır olan, gizli olan kısımları aşikara çıkarıyorsa, onları muhafaza edemiyorsa, onda da hayır yoktur demişler. İnsanın bazen göğsü daralır, sırlarını anlatmak ister, boşalmak ister, deşarj olmak ister. Fakat anlattıktan sonra da o sır şuyu bulunca bu sefer başkalarını kötülemeye başlar. Der ki niçin anlattı, ben ona bunu anlatmıştım, bu benim sırrımdı, niçin onu anlattı diye onu kötüleriz. Halbuki bizim nasıl göğsümüz daralıyorsa onu anlatmaya mecbur hissediyorsak kendimizi, aynı şekilde karşıdakinin de göğsü daralır. O da onu anlatmaya mecburiyet hisseder ve anlatır. Biz onu niçin kötüleyelim? Evvela suç varsa kendimizdedir, onu niçin anlattık? İstişari mevzularda tabii bazı hususlar emin insanlarla görüşülür, anlatılır ve fikirlerine başvurulur. Ama diğer yönden sırlarımızı muhafaza etmemiz en uygunudur. Dilin bir diğer afeti de münakaşa etmek. Münakaşa etmek insanı büyük günahlara sevk eder. Çoğu zaman münakaşa neticesinde bir tartışma, bir meseleyi tartışıyoruz. Bunun neticesinde anlarız ki karşıdaki haklı. Biz haksızız ama kibir ve gurur bizi teslim olmaya sevk etmiyor, müsaade etmiyor. Direniyoruz, müdafaa ediyoruz. Bildiğimiz halde karşıdaki haklı, ben haksızım, haksız olarak kendimizi müdafaa ediyoruz. Karşıdakini haklı olduğu halde onu kötülemeye çalışıyoruz. Bu da çok büyük bir vebal ve büyük bir günahtır. İmam Şafii Hazretleri rahimehullah buyuruyor ki hiçbir ilmi münazara ve tartışmada benim sözüm çıksın istememişimdir. Bu meselenin doğrusu anlaşılsın, hak olanı anlaşılsın. Ama benim sözümdedir bu haklılık, ama karşıdakinin sözünde benim için hiç fark etmemiş. Ben bunun doğru olanını bileyim ve onu tatbik edeyim demiştir. İnsan nefsini bu kadar nasıl terbiye edebilir? Ne kadar büyük bir mertebe ve rütbedir bu. Biz haksız olduğumuzu bildiğimiz halde kendimizi müdafaa ediyoruz. Cenab-ı Hak cümlemizi korusun. Dilin bir diğer afeti de lanetlemek. Hadis-i şerifte buyuruyor Peygamberimiz aleyhisselam, mümin lanet edici değildir. Lanet etmek insanı çok büyük günaha sevk eder. Eğer o lanete müstahak değilse o lanet geri döner, sahibine gelir. Bir gün

0: Peygamberimiz aleyhisselam bir cemaatle, ashab-ı kiramla beraber bir seyahate gidiyorlar. Ashab-ı kiramdan birisinin devesi demek ki yürümüyor. Onu lanetliyor. Allah sana lanet etsin diyor devesine. Bunu duyan Peygamberimiz aleyhisselam o adama diyor ki, sen diyor lanetlenmiş bir deve ile bizimle arkadaşlık yapma. Sen bizden ayrıl. Madem ki deven lanetlendi, artık o lanetli deveyle bizimle beraber gelme diye onu kafileden geri bırakmıştır. Bir başka hadis-i şerifte Peygamberimiz buyuruyor aleyhisselam, hiç kimse bu kadar büyük günah işlemez bir adamdan ki anne ve babasına söver, lanet eder. Bunun üzerine ashab-ı kiram hayret eder. Ya Resulallah, kim söyler, söver annesini ve babasını? Buyurur ki, bir adam bir diğerinin baba veya annesini söver, o da karşılıklı olarak onun annesini ve babasını söver. Bu kendi anne ve babasını sövmüş sayılır. Onun babasını sövmeseydi, o da onun babasını sövmezdi. Ebu Derda radıyallahu anh hazretleri buyuruyor, bir adam yere lanet ederse, yer der ki, Cenab-ı Hak hangimiz daha çok günahkarsa ona lanet etsin der. Dolayısıyla tabii yerin günahı yok. O lanet insana dönmüş olur. Bu çok kötü bir alışkanlıktır. Ve çoğumuz da ağzımızda sakız gibi bunu sürekli olarak kullanıyoruz. Allah lanet etsin, lanet olsun diye bunu sık kullanıyoruz. Halbuki bu çok tehlikeli bir sözdür. Bunu kullanmaktan sakınmalıyız. Bir gün Ahmet bin Hanbel Hazretleri'nin oğlu Abdullah sorar babasına, der ki, sen Yezid'i seviyor musun? O da der ki, Cenab-ı Hakk'a iman eden ve Resulüne aleyhisselama iman eden hiç kimse Yezid'i sever mi? Bunlar Yezid'i severler mi? Demiş. Ben de sevmem tabii demiş. Peki niçin lanetlemiyorsun öyleyse? Baban şimdiye kadar hiç kimseyi lanetlediğini gördün mü diye onu ikaz ediyor. Yani baban hiç kimseye lanet etmez. Şahıslara isim olarak lanet etmek çok büyük günahtır. Kafir de olsa onlara lanet etmemeliyiz. Çünkü olabilir ki iman eder, Müslüman olur. Ama küfür üzerine gittiği sabit olan, mesela Firavun, Nemrut, Ebu Leheb, Ebu Cehil gibilere lanet edilebilir. Ve umum olarak da kafirlere lanet edilebilir, zalimlere lanet edilebilir. Zaten bu ayet-i kerimede var, lanetullahi alel kafirin, lanetullahi alel zalimin diye. Onlara toplu olarak lanet edilebilir ama böyle isim olarak, şahıs olarak hiç kimseye, hele hayatta ise hiç kimseye lanet etmemek lazım. Ölmüşse eğer kat'i olarak küfür üzerine öldüğü bilinmiyorsa yine de lanet etmemek lazım. Hiç kimseye lanet etmezsek hiçbir zaman sorumluluğumuz olmaz. Ama lanet edersek çok büyük bir tehlike. Eğer müstahak değilse bu lanet bize döner. Cenab-ı Hak cümlemizi dilin bütün afetlerinden korusun. Hoşça kalınız ve Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Gül Bahçesi.
2: TGRT FM Haber.
3: Biliyorsunuz Fethi Kabir sonrası gelen bilgilerde dokuların zarar görmediği, bir bozulma olmadığı da ortaya çıktı. Bu da zehirlenme iddialarını kuvvetlendiriyor. Dolayısıyla eminim koğuş arkadaşları da yakından takip ediyor. Adli tıptan gelecek rapor kritik önemde, birlikte tabii takip edeceğiz. Efendim, Kaşif Kozinoğlu konusunda Kurtlar Vadisi dizisi de mercek altında biliyorsunuz. Kurtlar Vadisi'ne de bir özel ekip tayin edildi. Ayrıntılara birazdan gazetelerde bakacağız. Ve efendim, hafta içerisinde piyasaları sarsan bir gelişme Türkiye piyasalarını sarstı. Borsa İstanbul'da sert hareketler yaşandı. Çoğu hisse taban seviyeleri gördü. Sermaye piyasası soruşturmasında yeni gözaltılar var. Pusula Holding'in o fon şirketlerinden biri, yönetim kurulu başkanı Serdar Turhan, Tera Yatırım Holding yönetim kurulu başkanı Emre Tezmen'le birlikte dikkat çeken başka isimler: Alper Öztürk, Profesör Doktor Emre ve Kerem Alkin de gözaltına alındı.

0: borsada manipülasyon soruşturması derinleşiyor. İkisi yönetim kurulu başkanı, toplam 5 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturma başlatmıştı. Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul'da yaşanan gelişmelerin ardından 7 portföy yönetim şirketine ait toplam büyüklüğü 800 milyar liraya aşan 131 fonun tasfiyesine karar vermişti. Soruşturma kapsamında yeni bir gelişme daha yaşandı. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticiler Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı. Soruşturmada daha önce 4 şüpheli tutuklanmıştı. SPK'nın bildirimde bulunduğu tüm şahıslar hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararları alınmıştı. 17 Eylül itibariyle işlemleri durdurulan tasfiye kapsamındaki fonların alım ve satımı TEFAS ve TEFAS dışındaki dağıtım kanallarında kapatıldı. 17 Eylül ve öncesinde verilmiş ancak takası tamamlanmamış işlemlerse normal süreçlerinde sonuçlandırılacak. Tera Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonları İş Bankası tasfiye edecek. A1 Kapital, Atlas, Buls, Hedef, Pardus ve Pusula Portföy'ün kurucusu olduğu fonlardaysa Ziraat Bankası portföy saklayıcısı ve tasfiye yetkilisi olacak.
1: Efendim, kamuoyunun tanıdığı isimlere yönelik sürdürülen uyuşturucu ve fuhuş aracılık soruşturmaları kapsamında da gözaltına alınan 21 şüpheliden Nilperi Şahinkaya, Hasan Şaş ve Muhammed Kahyaoğlu'nun da aralarında olduğu 12 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüpheli tutuklandı.

0: Milyonların sevgilisi olan o şarkıcıdan ekranların en ünlü jönlerine kadar.
1: Çukurda uyuşturucunun ne işi var?
2: Ben asla evlilik peşinde koşan kadınlardan değilim. Asla. Hem ben daha 28 yaşındayım. Yolun başındayım. Küçücüğüm.
3: Rahat bırak düşecek anlamı artık, ben de hayatıma bir bakayım. Bir bakayım ya.
0: Milli takımın eski efsane futbolcusundan manşetleri belirleyen o ünlü spor yorumcusuna kadar.
4: Ortayı yaptım, direkt out'a. Direkt out'a gitti. Sahanın içinde tam 5 dakika küfür yedim.
5: Fenerbahçe böyle minimal riskle bitirmek istiyor. Oyuncuyla anlaştı.
0: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimlere yönelik yeni bir operasyon dalgası başlatılmıştı. 21 isim için gözaltı kararı çıkarıldı. Oyuncusu, popçusu, fenomeni, sosyetiği hepsi bu dosyanın içine girdi.
6: Evet ya, aslında tam gazeteci olmamış ama.
0: Oyuncu Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Nilperi Şahin Kaya, şarkıcı Sefo, futbol adamı Hasan Şaş ve ünlü yorumcu Yağız Sabuncuoğlu dahil çok sayıda isim gözaltına alınmıştı.
7: Seninle bir şey konuşmam lazım.
8: Konuşma, ne konuşacağız biz ya? Kızım biz seninle ne konuşacağız ya?
7: Sorsan anlatacağım.
0: Hakkında gözaltı kararı olan oyuncu Afra Saraçoğlu ise sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yurt dışında olduğunu belirten Saraçoğlu yakın zamanda Türkiye'ye geleceğini söylemişti.
9: Ne zaman ne olacağı ve sizi nasıl şaşırtacağı hiç belli olmuyormuş. İyisiyle kötüsüyle, en beklenmedik anda gerçekleşen mucizesiyle hayat hepimiz için.
0: Gözaltına alınanlardan Nilperi Şahin Kaya, Hasan Şaş ve Muhammed Kahyaoğlu'nun içinde olduğu 12 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

0: Operasyonun merkezindeki isimlerden Sayat Zurnacı ve Aytaç Kart ise tutuklandı.
1: Efendim, Doğu Karadeniz'i sağanak ve heyelan vurdu. Trabzon ve Rize'de hayat olumsuz etkilendi. Kuvvetli yağmur sebebiyle yollar ve iş yerleri su altında kaldı. Araçlar suda yüzdü. Çok şükür kimsenin burnu kanamadı. Fakat yetkililer yağışların süreceğini belirterek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. İşte o görüntüler.
2: Cemal abi bak böyle doluyor içeri böyle.
3: Gördüğünüz gibi sokak göl. Dere olmuş buralar.
2: Havalimanı otopark.
0: Araçlar suya gömüldü. İş yerlerini su bastı. Vatandaşlar güçlükle ilerledi.
2: Yukarıdan çok felaket bir su geliyor. Öyle böyle değil. Duvar patlarsa araçlar gitti.
0: Doğu Karadeniz'de etkili olan sağanak hayatı adeta felç etti. Rize'de metrekareye 135 kilogram yağış düştü. Karadeniz sahil yolunun İyidere ile Of arasındaki bölümünde bazı noktalar su altında kaldı.
3: Yukarıdan akan o dere taşlığı derenin bütün pislikleri buraya geldi.
0: Dağlardan gelen dere sularının denize ulaşamaması nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Heyelan ve yol çökmeleri meydana geldi.
4: Heyelan meydana geldiğinde ki burada yaşadığımız şey odur. Geride birkaç yerde çaylıklarda ve yol üstlerinde meydana gelen heyelanın taşıdığı malzemenin tıkamasıyla merkezdeki denize taşıyan menfezimiz tıkanmış oldu.
0: İyidere ilçesinde 9 mahalle ve 7 köyde hasar oluştu. Tedbir amacıyla 7 ev tahliye edildi. Devlet Su İşleri, Karayolları ve Rize Belediyesi ekipleri heyelan ve taşkınların ardından sahada çalışma başlattı.
4: Geceden tedbir amaçlı tahliye ettiğimiz, boşalttığımız evler ve iş yerleri var.
0: Rize Valisi İhsan Selim Baydaş yağışların süreceğini duyurdu. Vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmamasını ve riskli bölgelerden uzak durulmasını istedi. Trabzon'da da benzer manzara vardı. Özellikle havalimanı çevresinde yağışla birlikte su birikintileri oluştu.
5: Trabzon Anlık Havaalanı Kavşağı durum sıkıntı.
0: Otopark alanı da kısa sürede yağmur suyuyla doldu. Sürücüler zor anlar yaşadı. Araçlar adeta suyun içinde kaldı.
2: Duvar patlarsa araçlar gitti.
1: Efendim, Doğu Karadeniz'e çok geçmiş olsun diyoruz. Bu arada tabii meteorolojiden de uyarılar var. Kuvvetli sağanak yağmura hazırlıklı olmak lazım. Akaryakıt fiyatlarındaki artış pek çok kalemi etkiliyor tabii ki. Bir yandan da yani çarşı pazarı yakından ilgilendiren bir durum. TES Genel Başkanı Bendevi Palandöken de zamların Eşel Mobil sistemiyle vatandaşlara yansıtılmaması çağrısı yaptı.
6: Petroldeki fiyat artışları hem vatandaşa hem de çalışan taksici, dolmuşçu, kamyoncu esnafını mağdur ediyor. Esnafın araçlarıyla getirdiği ürünlerin fiyatlarının artmasına, enflasyonun yükselmesine neden oluyor.
0: Akaryakıttaki artışa dikkat çekti. Eşel Mobil sistemine geçilmesini istedi. Bu sistemde akaryakıt fiyatlarında dış kaynaklı artışların pompa fiyatlarına yansımasını önlemek veya sınırlamak amacıyla özel tüketim vergisi düşürülüyor.
6: Petroldeki zamların Eşel Mobil sistemiyle en azından geçici bir süre vatandaş rahatlayana kadar yansıtılmaması lazım. Bu enflasyonla mücadelede halkın rahatlaması, konforlu bir şekilde seyahat etmesi, yeni araçların piyasaya çıkmasına öncülük edilmesi bu zamların önüne geçmekle ancak mümkün olacak.
0: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, petrol fiyatlarındaki hareketliliğin birçok ürün ve hizmeti etkilediğini söyledi.
6: Sadece petrol değil, petrol ürünlerindeki fiyatlar. Yani deterjan grupları, kozmetik grupları hepsini ilgilendiriyor. Çocuklarınızı okula götürürken ki servis aracı. Bu sıkıntının önlenmesi lazım.
1: Efendim, petrol fiyatları bir yandan 100 doların üzerinde, tabii son gelen zamlarla 100 lirayı aşan motorinde de bu kez 4 lira 9 kuruş indirim geldi. İşte son rakamlar.
0: Son zamla litre fiyatı 100 lirayı geçmişti, motorinde indirime gidildi. ABD-İran arasındaki gerilim, Orta Doğu'da düşmeyen tansiyon, küresel piyasalardaki gelişmeler, işte bu etkenler akaryakıt fiyatlarını tetikliyor. 17 Eylül'de motorinde tabelalar 100 liranın üzerini görmüştü. Yapılan 4 lira 68 kuruşluk zamla psikolojik sınır aşılmıştı. Brent petrolün 100 doların altına gerilemesiyle birlikte motorinde de indirime gidildi. Litre fiyatı 4 lira 9 kuruş düştü. İstanbul'da motorinin litresi 96 lira 30 kuruş oldu. Motorin fiyatları Ankara'da 97 lira 41 kuruşa, İzmir'de 97 lira 71 kuruşa geriledi.

0: Ve moto kuryelere düzenleme geliyor efendim. Biliyorum yollarda hakikaten kazalarda en etkili unsurlardan biri. Çok etkiliyor. Yolda dikkat dağınıklığına sebep oluyor. Tabii bir yandan kurye hizmetleri inanılmaz yaygınlaştı pandemiyle birlikte. Motosiklet kullanımında da ciddi anlamda bir patlama yaşanıyor diyebiliriz. Araç sayısının artması, dikkatsizlik ve hız kazalar kaçınılmaz hale geliyor maalesef. Türkiye'deki her iki kazadan biri motosiklet kaynaklı. Şimdi bunu önlemek için yeni tedbirler geliyor.
1: Geçiş önceliği, şerit değiştirme ve arkadan çarpma kaynaklı riskler, can kayıplarını %50 azaltma hedefi hepimiz açısından büyük bir sorumluluktur.
2: Türkiye'de yaklaşık 35 milyon araç trafikte. Bunun 1 milyon 200 binini motosikletler oluşturuyor. Araç sayısının artması dikkatsizlik ve hızla birleşince kazalar da kaçınılmaz hale geliyor. Her iki trafik kazasından birinde motosikletlerin rolü bulunuyor.
1: Pandemi sonrasında e-ticaretin, kurye ve teslimat hizmetlerinin büyümesiyle bu taşıt sayımızdaki artış %39.2. Bu hızlı artış trafik güvenliği bakımından ciddi seviyelere ulaştı.
2: Tablo özellikle moto kuryeler açısından dikkat çekici. Kazaların %16'sını kuryelerin karıştığı kazalar oluşturuyor. Bu tablo üzerine İçişleri Bakanlığı da harekete geçti. Motosiklet sürücülerinin trafikteki güvenliğini artırmak ve kazaları önlemek amacıyla motosiklet eylem planı hazırlanıyor.
3: Maddi yönden tatmin ediyor. Haftalık en kötü böyle öldüm kalktım 5 günde 23 bin lira para kazanabiliyoruz. Aylık değişiyor tabii. Ortalama 100 lira falan kazanılıyor.
2: Buna göre ticari ve hususi motosiklet kullanımı birbirinden ayrılacak. Motokuryelerin çalışma koşulları yeniden ele alınacak. Çalışma ve dinlenme süreleri kurallara bağlanacak. Çünkü günde 12, 14 hatta 16 saate varan sürelerle çalışan motokuryeler var.
3: Anestezi
4: mezunsun.
3: Evet. Atanamadım, kuryeliği tercih ettim. Bir de hani maddi yönden daha çok tatmin edici.
2: Motokuryelere özel sürüş eğitimleri verilecek. Trafik ışıklarında özel bekleme ve rezerv alanları oluşturulacak.
0: Efendim, evet, ekmek parası görüyorsunuz işte anestezi okudum diyor, atanamadığım için bu işi yapıyorum. Evet, tabii ki çözümler arayacağız hayat içerisinde, ekmek parası, ama bir yandan da her yerden çıkıyorlar. Bu mücadele eylem planı çok önemli. Gün başlıyor etiketiyle sizin de eğer yaşadıklarınız varsa lütfen bizimle paylaşın bu konuda. Dönem dönem yatırım araçlarının getirisi değişiyor efendim. Altın dedik, bağrımıza bastık diyorsunuz. Neler yaşanıyor görüyorsunuz. Çok dalgalı. Yani bilmiyorum, ben hiç bu kadar dalgalı bir devir hatırlamıyorum altınla ilgili. Peki şu sıralar hangi yatırım aracı revaçta? Yatırımcılar birikimlerini, elindekileri nasıl değerlendiriyor? İşte cevaplar.
5: Şahmeren olsun, kolye olsun, bileklik olsun. Altın kadına o kadar güzel geliyor ki inanılmaz bir şekilde. Yani hem ışıltısı hem enerjisi her şekilde.
6: Kimi için birikim demek, bilezik demek. Kolların işte böyle şıkır şıkır dolması demek.
7: Tabii ki de. Kadına iyi gelir. Kadınlık hormonunu, dişil enerjiyi artırır. Bunlar alınıp kullanılması gereken ürünler. Dünyanın neresine giderseniz gidin altın altındır, paraya çevirirsiniz.
6: Ne seversiniz? Bilezik mi, kolye mi?
8: Bilezik.
6: Alır mıyız?
8: Alırım. Gençliğimizde daha çok alıyorduk. Benim eşim altını çok seviyor.
9: Yüzük, küpe, kolye, bileklik. Bunun dışında mesela bilezik yatırım aracı demektir.
6: Kim içinse en güvenilir adres eskilerin de tabiriyle yastık altı ya da banka hesabı.
8: Tabii ki altın alıyorsunuz. Helal paranızı altına çeviriyorsunuz. Yani faize yatırmayacaksınız. Altın alacaksın, evinde biriktireceksin.
6: Her ay maaş attığında imkanı olan parasının bir kısmını köşeye atıyor.
10: Zor günlerimizde yardımcı oluyor yani.
11: Mutlaka çocuklarımıza, kendimize, torunlarımıza bir şeyler bırakmamız lazım.
6: Altın, döviz, borsa, fon, seçenek çok. Peki yatırımcı en çok hangisini tercih ediyor?
12: Altın alırız.
6: En güvenilir adres neresidir?
12: Bankadır.
13: Ben yatırım aracı, ben arsa alırım. Başka hiçbir şey almam.
14: Bir bakarım, dartarım, onu dartarım, altını dartarım, öbürünü dartarım, ona göre karar veririm.
15: En çok değerlendiren külç altın alıyorlar. Külç altına yönelme var. Diğer ürünlerde biraz daha kaybolduğu için devamlı külç altına bir yönelme var.
6: Dönem dönem yatırımcı yatırım araçlarının getirileri değişiyor.
9: Çok az sayıda insan çok kazandığını söyleyenler var ama daha çoğu battığını, iflas ettiğini, çok zarar ettiğini söyleyenler var. Borsanın yine en azından bir dayanağı var. O halka arz ediyor.
6: Yine de gelenek hiç değişmiyor. Yatırımcının en güvenli limanı altın oluyor.
15: Kesinlikle altına dönülüyor. Çünkü altın hiçbir zaman kaybetmiyor. Devamlı altına dönüş var. Yani bu geçmişte de böyleydi. Şimdi de böyle. Büyük bir ihtimalle gelecekte de böyle olacak.
0: Ve 20 Eylül pazar manşetleri gelsin şimdi. Kahvem geldi. Atilla abicim sağ olsun ikram etti. Sizler de eğer oturduysanız sofralarınızın başına birlikte bir gazetelere bakalım diyoruz. Manşetlerde neler var? Bugün çok hareketli söylediğim gibi Türkiye Gazetesi ile başlayacağız. Türkiye Gazetesi ekranlarınıza geliyor. Evet efendim üst başlıklara baktığımızda açıkçası Trabzon'da yaşananları görüyoruz. Buldum gazetemi. Evet efendim, fırtına aslanı uçurdu ama nasıl uçurdu? Gol yağmuru geldi. Trabzonspor Galatasaray'ı konuk etti ve Cimbom'da, yani çok sert de ifadeler kullanmak istemiyorum ama yani benim takımımı da bilenler biliyor. Cimbomlular üzüldü. Sevgili editörüm İlayda ile konuşuyoruz. Bir olur, iki olur da dört beklemiyorduk açıkçası. Trabzonspor'u tebrik etmek lazım. Süper Yıldız Salah tabii sahneye çıktı. Osimhensiz bir Galatasaray'da tabii ki yani bir durgunluk oluyor. Bir duraksama oluyor açıkçası ama tabii 4-0 beklenmiyordu bence. Okan Buruk'la bir futbolcu daha kırmızı kartla sahadan çıkarıldılar efendim. Mısırlı forvet 3 gol ve 1 asistle geceye damga vurdu. Evet, bir fırtına vurdu Galatasaray'ı Trabzon'da. Efendim, önemli bir manşet, özel haber, imza Yılmaz Bilgen. Evladına sahip çık Türkiye. Evet, terörde, terörsüz Türkiye'de bütün hızıyla çalışmalar devam ederken şimdi efendim dolandırıcılık çeteleri sahneye çıktı. Uyuşturucu çeteleri sahneye çıktı. Türkiye Gazetesi yeni nesil çeteler ve LGBT lobisi pusuda diyor. PKK ve FETÖ başaramadı. Kaos çıkarmak için çocukları kullanan çeteler ve LGBT şimdi sahaya sürüldü. 9 İsrailli Türkiye'den kaçamadı. Bir de İsrail bağlantılı bir çete çıktı başımıza. 3 milyar dolarlık vurgun yapan Forex çetesinin kaçmaya çalışan elebaşıları MIT'e takıldı. 9 İsrailli Türkiye'den kaçamadı deniyor. 20 ülke vatandaşıyla küresel vurgun ağı kuran Forex çetesi gündemimizde dünden beri. MIT ve emniyet ortak operasyonuyla Türkiye ağını çökertmiş durumda. Ve burada Türkiye'den kaçmaya çalışan Jacques Levy ve Amit Yigal'la birlikte 9 İsrailli çete lideri gözaltına alındı. Elebaşlarına ait banka hesaplarında da 76 milyon liralık hareket dikkat çekti. Hürriyet gazetesine geldiğimizde Cimbom Trabzon'da sağanağa yakalandı. Zaten Trabzon'da, Rize'de kuvvetli yağmur etkili olmuştu. Galatasaray bu fırtınayı durduramadı. Trabzon ağırladığı Galatasaray'a 4. dakikada Salah'la gol sağanağına başladı. 39'da Salah Sovilyo'la ikinci golün asistini yaptı. 5 dakika sonra Bordo Mavililerin 3. golünü attı. Evet, Muhammed Salah transferi böyle Galatasaray karşısında etkili oldu. 4 yılın şampiyonundan bahsediyoruz. O nedenle önemli bir galibiyet. Efendim, terörsüz Türkiye son düzlükte dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu arada şöyle bir başlıkta dikkat çekiyor. 571 kişi kamuda işe girdi. Erdoğan'ın katıldığı törende bir fotoğrafta dikkat çekiyor. Şehit, gazi ve gazi yakınları kamuya yerleştirildi. 571 kişi deniyor efendim. Dileriz hepsinin yüzü güler. Her birinin yüzü güler. Bu günlerde biraz eşit imkanlara, bütün gaziler olarak eşit şartlara sahip olmalıyız diyorlar. Ankara'da da bazı eylemler var. Hepsinin yüzünün gülmesini diliyorum. Çünkü onlara minnettarız. ABD F-35'i çaldırdı. Yanlış adrese gitti. ABD'nin sır gibi sakladığı S-400'leri bahane edip Türkiye'ye vermediği F-35 çalındı. Hürriyet gazetesinin manşeti. Kritik F-35 parçaları Çin'e bağlı Hong Kong'da çalındı. ABD şokta. Evet, ayrıntılar fıkra gibi olay diye verilmiş. Avrupa'nın en iyisi seçildi. Bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları 2026'da dünya Oscar'larını kazandı. 11. kez Avrupa'nın en iyi hava yolu ödülünü kazandı.

THY Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şeker bu ödüllerin doğrudan yolcularımızın değerlendirmeleri sonucunda layık görülmesi bizim için büyük önem taşıyor dedi. 8 kategoride ödülle ayrıldı Türk Hava Yolları. Bu arada Hürriyet gazetesinde bir haber de dikkat çekiyor. Kurtlar Vadisi'ne özel ekip MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümünü soruşturan savcılık Kurtlar Vadisi puslu senaristlerine yönelik incelemeyi genişletti. Zaten Raciz Şaşmaz'la diğer senaristler ifadeleri alınmak üzere emniyete gitmişlerdi. Savcılık bu dizide FETÖ izi arayacak deniyor haberin ayrıntısında. Sabah gazetesindeyiz şimdi de. Kahramanlarımız başımızın tacı 86 milyonun kardeşçe yaşadığı bir Türkiye'nin kahraman şehit ve gazilerimizin de hedefi olduğunu belirten Başkan Erdoğan terörsüz Türkiye'de son düzlüğü de geçip ülkemizi ve bölgemizi huzura kavuşturacağız dedi. Bu arada efendim Kadir İnanır'ın serveti açıklandı, tartışma oldu. Yeğeni Levent İnanır'dan bir açıklama geldi. Sanatçı Kadir İnanır'ın vefatının ardından da mirası merak uyandırdı. Milyarlık bir servetten bahsediliyor. Sanatçının 650 milyonluk gayrimenkulünün yanı sıra 50 milyonluk 25 saat ve altın çakmakları olduğu öğrenildi. 3000'den fazla kurbağa figürü koleksiyonu varmış Kadir İnanır'ın. Allah rahmet eylesin yeniden. O da 35 milyon lira değerinde bütün mal varlığını hayat arkadaşı Julie'de Kural'a bıraktığı da belirtiliyor. Bakalım şimdi tekrar bir net bir açıklama gelecek. O da 17 Aralık'ta açıklanacak olarak sizlere söyleyelim. 17 Aralık'ta bütün varislerinin katılımıyla söz konusu miras açıklanacak diyor Sabah gazetesi. Evet, Milliyet gazetesine de bakalım. Salah fırtınası Cimbom'u dağıttı 4-0. Mekanın sahibi geldi manşeti. Doğu Akdeniz'de suların ısındığı günlerde İsrail ve Yunanistan'ın ardından deniz kuvvetlerimiz boy gösterecek. Deniz kurdu tatbikatına 100 gemi ve 14 bin personel katılacak deniyor. Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Birleşmiş Milletler'den dünyaya seslenecek diyor Milliyet gazetesi. Dünya liderlerini bir araya getirecek. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli görüşmelerine katılmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sabah New York'a gidiyor efendim. Programına ilişkin ayrıntıları İhlas Haber Ajansı muhabiri Dilek Kaya'dan alacağız önümüzdeki dakikalarda. Ve son bir dakikada ekonomi gazeteleri diyelim. İstanbul Ticaret Gazetesi'ndeyiz önce. Türk firmaları İTO'yla dünyaya açılıyor. Uluslararası pazarlarda destek geliyor burada üreticilere, firmalara İstanbul Ticaret Odası'ndan. Küresel enflasyonda ise iki boğaz riski söz konusu şimdi de Hürmüz Boğazı'nın ardından. Babül Mendeb'le de bir gerilimin arttığını görüyoruz. Bu kez dünya ticareti ve lojistiği açısından yeni bir risk sayfası açıldı. Ekonomi gazetesine bakalım efendim. Borsa İstanbul'da tepe taklak oldu hisseler. Bakalım yarın nasıl bir açılış yapacak Borsa İstanbul, merakla bekliyoruz. Çünkü tedirginlik devam ediyor. Bu arada bu fonlara yatırım yapanların da tabii ana paralarını alabilecekler mi? Bu merak ediliyor. Birçok soru işareti var. Ve bütün fonlarda da ayıklama operasyonu başladı. Ekonomi gazetesi diyor ki bu efendim manipülatif işlemler 1 trilyon lirayı buluyor. 222 fon işleme kapandı. 130 fon içinde tasfiye kararı verildi. Bu arada bütün bu tasfiye işlemleri İş Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacak. Ekonomiye etkilerini de takip edeceğiz diyoruz. Ekonomi haberlerinin ardından gazetelerde şimdilik sona geldik. Evet efendim, devam edeceğiz. Hayatın içinden geliyor şimdi, ardından saat başında görüşmek üzere.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
3: Oğlum, ben kral değilim. Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
4: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: reklamlar.
1: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Askeri uğurluyorlar.
2: Yavuz! Bu ne lan böyle akşam amca? Oğlum cenazemiz var içeride. Bekle.
3: Abi gözümü seveyim, inmeyin aşağı. Ne olursun inmeyin, gitmeyin.
2: Yukarıda cenaze var oğlum.
4: Aklıyken haksız duruma düşmeyin. 112'yi arayın, gereğini biz yapalım.
5: Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
6: TGRT FM.
7: Aklınızda bulunsun.
8: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar.

0: Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.
3: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: TGRT FM Haber.
2: Konya'da şafak operasyonu düzenledi. Tonlarca uyuşturucu üretilebilecek toplam 12 kilodan fazla iki farklı uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi. İncelemede bu ham maddelerden 1 ton aşkın uyuşturucu ve 17 binden fazla hap üretilebileceği belirlendi. Tonlarca zehrin gençlere ulaşması son anda engellendi. Aramalarda ayrıca satışa hazır halde 3 kilodan fazla uyuşturucu, 1229 adet hap ve 274 gram farklı bir uyuşturucu madde daha ele geçirildi. 354 kişiye GBT yapıldı. Hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalanırken 26 şüpheli de gözaltına alındı. Siren sesi yükseliyor, korna çalıyor, anons üstüne anons yapılıyor. Ama nafile.
3: Hiçbir şekilde yol vermiyor.
4: Geç sağ, BBM geç!
2: Pes dedirten olay İstanbul Arnavutköy Sultan Gazi yolunda yaşandı.
4: Hala geçmiyorsun sen, aileni kontrol et!
2: Acil vakaya yetişmeye çalışan ambulansa bir sürücü ısrarla yol vermedi.
4: Ambulans yol vermiyor, yok gidin ben! Geç sağ!
2: O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
4: Geç sağ, BBM! Hala geçmiyorsun sen, aileni kontrol et! Plaka emniyete bildirildi BBM! Plaka emniyete bildirildi!
2: Dakikalar sonra sorumsuz otomobil

0: ne çevreye acıdı ne yollara. Trafiği hiçe saydı. Yola beton akıtarak kilometrelerce ilerledi. Görüntüler Hatay'dan. Samandağ-Antakya çevre yolundaki bu sorumsuzluk bir sürücünün kamerasına an be an yansıdı. Yola beton dökerek trafiği içe sayan mikser arkasında kilometrelerce tehlike bıraktı. Vatandaşların ihbarıyla harekete geçen zabıta sürücüye 191.867 lira ceza kesti.
1: Yola dökülen betonlardan dolayı virajlarda özellikle veya normal yolda bir anda önümüze çıkan kasislerden motosiklet sürücüleri olarak özellikle çok sorun yaşıyoruz.
0: Beton kalıntıları yüzünden kaza riski yaşayan sürücüler tepkili. Yetkililerse en ağır cezaların kararlılıkla süreceğini bildirdi.
1: Bilinçli olarak dökülüp çevreyi kirletenleri dediğim gibi Allah'a havale ediyoruz.
0: Çin yapay zeka yarışını farklı bir boyuta taşıdı. Pekin'de dünyanın ilk robot anaokulu açıldı. Okulda onlarca insansı robotun eğitimine başlandı. Amaç robotların kendi kendine öğrenmesini sağlamak. Burada robotlar insanları taklit etmiyor. Deneme yanılma yoluyla çevrelerindeki değişimleri bizzat tecrübe ediyor. Uzmanlar geleneksel modellerde robotların zekasının donduğunu, bu okuldaysa değişen koşullara anlık uyum yeteneği kazandıklarını söylüyor. Gelişmiş reflekslerin robotlara sosyal işbirliği yeteneği kazandırması hedefleniyor.
2: Yok, hiçbir şey yok bunlarda.
0: Ne bir tabela vardı ne de bir güvenlik şeridi otomobil kaza alanına böyle uçtu. Güvenlik kamerasının kaydettiği kazanın adresi Karaman. İki kardeş otomobille seyir halindeyken yapımı devam eden bir inşaatın kaza alanına girdi. Sürücü çukuru fark etti ama iş işten geçmişti.
3: Çok var yani, normal hızla giderken uçmuşlar yani burada.
0: Kaza alanına uçan araçtakiler yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vatandaşlar tepkiliydi.
3: Ya şuraya bir leha konulmaz mı ya? Ya şuraya bir leha koy şuraya. Işık yap, şerit çeker abi.
0: Araç çukurdan çıkarıldı. Olay yerine gelen zabıta ekipleri yola güvenlik şeridi çekti.

0: Günaydın, mutlu pazarlar. Ben Seda Akbay. Gün başlıyor da yeni saate yaklaşıyoruz efendim. Bugün hareketli bir gün. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki saatlerde New York'a hareket etmesi bekleniyor. Ve dün akşam da Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla İstanbul Haliç Kongre Merkezi'ndeydi. Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının kamu kurumlarına yerleştirilmesi töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinin devlet projesi olduğunu söyledi. Ocaklara yeni ateş düşmemesi için gereken her şeyi yapacağız dedi.
1: Millet ve memleket düşmanlarının da hortumlarını tek tek keseceğiz.
2: Terörsüz Türkiye'nin devlet projesi olduğunu belirtti. Memleket düşmanlarının hortumlarını keseceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla İstanbul Haliç Kongre Merkezi'ndeydi. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Süreci bir devlet projesi olarak tanımladı, tahriklere gelmeyeceğiz dedi.
1: Terörsüz Türkiye sürecini bir devlet projesi olarak tam da bu yüzden yürütüyoruz. Geride bıraktığımız iki yılda tüm tahriklere, tüm tuzaklara rağmen önemli mesafeler kat ettik.
2: Erdoğan bu topraklarda terörün bir daha asla zemin bulamayacağının altını çizdi.
1: Terörün bu topraklarda bir daha asla zemin bulmaması, bizlere yeni acılar yaşatmaması, ocaklara yeni ateşler düşürmemesi için gereken her türlü adımı kararlılıkla atacağız. Aynı şekilde yaklaşık 50 yıldır terör endüstrisinden beslenen millet ve memleket düşmanlarının da hortumlarını tek tek keseceğiz.
2: Konuşmanın ardından beklenen an geldi. Binlerce ailenin beklediği atamaların butonuna Erdoğan bastı.
1: Bismillah. Bugün çekeceğimiz kurallarla 571 kardeşimizi daha kamu kurumlarına yerleştirecek. Böylelikle kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısını tam 53.179'a yükselteceğiz.
0: Ve Emniyet Genel Müdürlüğü 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gaziler ve ailelerini Ankara'da bir araya getirdi. Polis Moral Eğitim Merkezi'ndeki programda gazilerimizin fedakarlığına vurgu yapıldı.
3: Gazilik sizlere tarif edeceğim bir şey değil. Gazilik bizim memleketimizin mühürleri.
2: Gaziler Günü dolayısıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gaziler ve ailelerine yönelik anlamlı bir program düzenlendi.
3: Bizim gazilerle ilgili ne yapsak, nasıl davransak az olacağına inanan bir emniyet mensubuyum.
2: Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen programda gaziler ve aileleri aynı sofrada bir araya geldi. Programa Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan'ın yanı sıra çok sayıda polis, gazi ve gazi yakını katıldı. Çalışkan, gazilerin özlük hakları ile ilgili yeni düzenlemeler yapılacağının sinyalini verdi.
3: Diğer bir takım imkanlar, haklarla ilgili konuşmayı ilerleyen zamanda Emniyet Genel Müdürümüz, Sayın Bakanımız yapacak zaten. Çalışmalar var, hepimizle ilgili çalışmalar var. Onlarla ilgili detaya girmeyeceğim.
0: Polis memuru Batuhan Sarı Yalçınkaya Kırıkkale'de trafik kazasına müdahale ederken başka bir aracın çarpması sonucu şehit düşmüştü. Sarı Yalçınkaya memleketi Giresun'da toprağa verildi.
2: Trafik kazasına müdahale ediyordu. Başka bir aracın çarpması sonucu şehit oldu. Polis memuru Batuhan Sarı Yalçınkaya toprağa verildi. 38 yaşındaki Batuhan Sarı Yalçınkaya devriyedeydi. Kırıkkale'de Atatürk Bulvarı'nda kaza olduğu ihbarı geldi. Bölgeye giderek inceleme yapmaya başladı. Tam o esnada süratle gelen bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Polis memuruna çarptı. Batuhan Sarı Yalçınkaya doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Cenazesi Kırıkkale'deki tören sonrası Giresun'un Şebin Karahisar ilçesine götürüldü.
4: Üzerimize taalluk eden dünyevi ve uhrevi haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal ediyor musunuz? Lütfen helal ediniz. Rabbim şahitliğinizi, helalliğimizi kabul eylesin.
2: Türk bayrağına sarılın ağaçın başında şehidin ailesi ve mesai arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Evli ve iki çocuk babası Sarı Yalçınkaya için Merkez Tek Işık Camisi'nde tören düzenlendi. Öğle vakti kılınan cenaze namazından sonra Avutmuş Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında defnedildi.
0: Şehidimizin ruhu şad olsun. İstanbul Büyükçekmece'de izinsiz yapılan kazı faciaya dönüştü. Çalışmalar sırasında 4 metrelik göçük meydana geldi. İki işçi toprak altında kaldı.
5: İzinsiz kazı facia getirdi. Toprak bir anda çöktü. İki işçi göçük altında kaldı. Biri sağ kurtarıldı. Diğerinden acı haber geldi. Olayın adresi İstanbul Büyükçekmece. Alkent 2000 mahallesindeki bir site içinde foseptik çukuru için kazı yapılıyordu ama çalışma sırasında tonlarca toprak bir anda çöktü.
6: Rusatlı bir villa bahçesinde izinsiz olarak yapılan bir foseptik kazısında 4 metrelik bir göçük oluşuyor.
5: Göçükle birlikte iki işçi toprağın altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler zamanla yarıştı. Kurtarma çalışmaları sırasında işçilerden biri toprak altından çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen işçi hastanede tedavi altına alındı.
6: İkinci işçiyle ilgili de tüm çalışmalar ekiplerimiz canla başla çalışıyorlar. Olabildiğine dikkatli bir şekilde bir umut diyoruz.
5: Ancak beklenmeyen

0: Denen umutlu haber gelmedi. Ekiplerin uzun süren çalışmalarının ardından 39 yaşındaki işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Bir kişinin hayatını kaybettiği göçüğün ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. İnşaat firması sahibi, şantiye şefi ve bir firma çalışanının gözaltına alındığı duyuruldu.
1: Efendim, Doğu Karadeniz'de de kuvvetli sağanak ve heyelan etkili oldu. Trabzon ve Rize'de hayat olumsuz etkilendi. Kuvvetli yağış sebebiyle yollar ve iş yerleri su altında kaldı. Araçlar suda yüzdü.
2: Camı abi bak abi böyle doluyor içeri abi böyle.
3: Gördüğünüz gibi sokak göl. Dere olmuş buralar.
2: Havalimanı otopark.
4: Araçlar suya gömüldü, iş yerlerini su bastı, vatandaşlar güçlükle ilerledi.
5: Yukarıdan çok felaket bir su geliyor, öyle böyle değil.
2: Duvar patlarsa araçlar gitti.
4: Doğu Karadeniz'de etkili olan sağanak hayatı adeta felç etti. Rize'de metrekareye 135 kilogram yağış düştü. Karadeniz sahil yolunun İyidere ile Of arasındaki bölümünde bazı noktalar su altında kaldı.
3: Yukarıdan akan o dere taştı, derenin bütün pislikleri buraya geldi.
4: Dağlardan gelen dere sularının denize ulaşamaması nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Heyelan ve yol çökmeleri meydana geldi.
6: Heyelan meydana geldiğinde ki burada yaşadığımız şey odur. Geride birkaç yerde çaylıklarda ve yol üstlerinde meydana gelen heyelanın taşıdığı malzemenin tıkamasıyla merkezdeki denize taşıyan menfezimiz tıkanmış oldu.
4: İyidere ilçesinde 9 mahalle ve 7 köyde hasar oluştu. Tedbir amacıyla 7 ev tahliye edildi. Devlet Su İşleri, Karayolları ve Rize Belediyesi ekipleri heyelan ve taşkınların ardından sahada çalışma başlattı.
6: Geceden tedbir amaçlı tahliye ettiğimiz, boşalttığımız evler ve iş yerleri var.
4: Rize Valisi İhsan Selim Baydaş yağışların süreceğini duyurdu. Vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmamasını ve riskli bölgelerden uzak durulmasını istedi. Trabzon'da da benzer manzara vardı. Özellikle havalimanı çevresinde yağışla birlikte su birikintileri oluştu.
7: Trabzon Anlık Havaalanı kavşağı durum sıkıntı.
4: Otopark alanı da kısa sürede yağmur suyuyla doldu. Sürücüler zor anlar yaşadı. Araçlar adeta suyun içinde kaldı.
2: Duvar patlarsa araçlar gitti.
1: Ve gün başlıyor da şimdi bir son dakika haberimiz geliyor ekranlarınıza. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü kuriş soruşturmasıyla ilgili 29 gözaltı kararı geldi. Efendim tam 29 kişinin gözaltı haberi geldi. 23 şirkete yani bu örgütle bağlantılı 23 şirkete de kayyum atanacak. Şöyle bir açıklama geldi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan. Liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve birçok tabii konuyla ilgili soruşturma kapsamına giren suç var. Bu soruşturmalarda elde edilen deliller doğrultusunda Alihan Kuriş suç örgütüyle bağlantılı veya iltisaklı olduğu değerlendirilen bazı şahıslarla şirketlerin örgütün yurt içi ve yurt dışındaki para ve mal varlığı hareketlerini organize ettiği, kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve bu gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulundukları tespit edilmiştir. Evet efendim, uzun süredir soruşturma devam ediyordu. Ve suçtan elde edilen gelirlerin de lojistik şirketler vasıtasıyla sevk edildiğine ilişkin deliller elde edilmiştir. Örgütün yurt dışına aktardığı maddi yardımların bir kısmının da çevrim içi ödeme sistemleri üzerinden, önemli bir kısmının ise lojistik firmaları aracılığıyla

0: Savcılık 29 kişi hakkında gözaltı kararı verdi ve örgütle ilişkili olan 23 şirkete de kayyum atandı. Soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde titizlikle sürdürülmektedir deniliyor. Bu kamuoyuna yapılan açıklamanın finalinde de bu ifade yer alıyor. Dördüncü dalga operasyon gerçekleşti. Bu arada onu da hatırlatalım. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik dördüncü dalga operasyonda 29 gözaltı kararı çıktı. Tabii bu isimler firari mi, akıbetleri nedir, bunları da paylaşacağız. Bilgiler netleştikçe örgütle ilişkili 23 şirkete de kayyum atandı. Ve efendim bir yandan da hızla ABD ara seçimlerine yaklaşıyoruz. Başkan Trump Danimarka ile tarihi bir güvenlik anlaşmasına varıldığını, Grönland'ın kontrolünün de resmen ABD'ye geçtiğini duyurdu. İşte açıklama.
1: ABD Başkanı Donald Trump uzun süredir göz diktiği Grönland'la ilgili tarihi bir duyuru yaptı. Grönland'ın kontrolünün resmen Amerika Birleşik Devletleri'ne geçtiğini duyurdu. Trump'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre Danimarka Krallığı ve Grönland temsilcileriyle yürütülen müzakere sonuç verdi. Grönland'ın güvenlik ve stratejik ihtiyaçları üzerinde ABD kalıcı denetim sağladı. If Denmark has an illegal right to it. Trump anlaşmanın sonsuz süreli olduğunu, bitiş tarihinin bulunmadığını ifade etti. ABD Başkanı bu hamleyle Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenlik kaygılarının tamamen giderildiğini öne sürdü. Yeni kurallara göre Amerika Birleşik Devletleri'nin açık izni olmadan hiçbir yabancı güç Grönland'da askeri üs kuramayacak, asker bulunduramayacak ve kritik yatırımlar yapamayacak. Dahası Pentagon, adanın uygun stratejik bölgelerinde derhal geniş kapsamlı bir askeri konuşlandırma süreci başlatacak. Grönland uzun süredir Trump'ın hedefindeydi. Kuzey Atlantik'in en stratejik noktası olan Grönland üzerindeki bu yeni askeri hakimiyet, Beyaz Saray tarafından 100 yılın hamlesi olarak nitelendiriliyor.
0: Şimdi efendim bir yandan da tabii Trump'ın önünde önemli bir ekonomi sınavı var. Çünkü İran'a açtıkları savaşın askeri maliyeti gün geçtikçe artıyor ve son olarak da 45 milyar doları aştı. Pentagon'un Kongre'ye sunduğu raporda yer alan bu astronomik rakam Washington'da büyük tartışmaya yol açtı.
1: Pentagon, İran savaşının dev faturasını Amerikan Kongresi'nde resmen bildirdi. Savaşın maliyeti tam 45.1 milyar dolar. Eylül ayının başı itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin Şubat'tan bu yana yaptığı askeri harcamalar 43 milyar 600 milyon doları bulmuştu. Operasyonların uzamasıyla ekstra yakıt tüketimi için 1,5 milyar dolar daha kasadan çıktı. Açıklanan bu devasa rakam Kongre Bütçe Ofisi'nin daha önce yaptığı tüm tahminleri geride bıraktı. Demokratlar tepkili. Üstelik bu maliyet analizine hasar gören askeri üslerin ve binaların onarım masrafları dahil edilmedi. Uzmanlar savaşın Amerika Birleşik Devletleri'ne aylık 2 ila 3 milyar dolar yük getirmeye devam edeceğini öngörüyor. İran savaşının faturasının 2027 yılının ilk çeyreğinde enflasyonu artırarak Amerika Birleşik Devletleri'nde halkın mutfağına kadar etki edeceği düşünülüyor.
0: Efendim son günlerde seçim Yunanistan'da yaklaştığı için bir hareketlilik var biliyorsunuz. Türkiye'ye sözde gözdağı veren Yunan ordusu Akdeniz'deki tatbikatta fiyasko yaşadı. Yunan komandoları botlardan indi, kıyıya sorunsuz çıkarma yapmayı bir türlü başaramadı.
1: Türkiye'ye gözdağı veren Yunan ordusu askeri tatbikat sırasında alay konusu oldu. Akdeniz'de Mısır, Fransa, İtalya ve Kıbrıs Rum yönetiminin katılımıyla Medusa 15 ortak tatbikatı yapıldı. Ancak tatbikatın ciddiyeti Yunan askerlerinin kıyıya yanaştığı an ortadan kalktı. Hücum botlarıyla sahile tam gaz yaklaşan Yunan komandoları karaya ayak basmaya çalışırken bir anda acemi birliğine döndü. Askerlerin peş peşe kontrolsüzce bottan suya düştükleri anlar güldürdü. Sosyal medyada espri fırtınası kopartan görüntüler için bazıları sanki denizden çıkıp şezlonga uzanıyorlar yorumu yaptı. Sosyal medya kullanıcıları fiyasko tatbikatı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çıkarma tatbikatlarıyla karşılaştırarak Türk ordusunun başarısını övdü.
0: Efendim haberimizin KJ'sini, altyazısını gördünüz değil mi? Yunan ordusu yeniden denize döküldü. Kendi kendilerini denize döktüler. Bu arada savunma sanayinde ülkemizde tam bağımsızlık hedefiyle ilerliyor. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün yerlilik oranının %83'e ulaştığını açıkladı.
1: Ankara tasarlıyor, Anadolu üretiyor. Türkiye'nin savunma sanayi yerli üretim gücüyle büyüyor. İhracatla dünyaya açılıyor. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün Denizli'de kritik veriler paylaştı. Sektördeki yerlilik oranı %83'e ulaştı.
2: Denizli üretmeyi, girişimciliği ve dünyaya açılmayı sanayi kültürünün bir parçası haline getirmeyi başarmış şehirlerimizden biri.
1: 4,7 milyar dolarlık ihracatıyla öne çıkan Denizli'de savunma sanayi ile 45 tedarik ilişkisi bulunuyor. Bu ilişkilerin toplam değeri 1,43 milyon dolar seviyesinde. Yeni hedef kritik malzemelerde yerli üretimi artırmak. Denizli'de titanyum alaşım ve yarı mamul yatırımları sürüyor.
2: Savunma Sanayi Başkanlığı olarak bugün burada Denizli'de yaptığımız gibi daha fazla KOBİ'yi bu ekosisteme dahil ederek üretim kapasitemizi ülkemizin bütün şehirlerine yaymaya kararlıyız.
1: Anadolu'daki üreticiler tedarik zincirine dahil ediliyor. Savunma sanayi üretimi ülke geneline yayılıyor.
0: Hakim ve savcıların atamalarında yeni bir dönem başlıyor. Bu yeni sisteme göre uzun yıllardır sonuçlanmayı bekleyen davalar hızlıca karara bağlanacak ve yargı mensuplarının da bu yönde teşvik edilmesi planlanıyor. Bu hakimler ödüllendirilecek.
3: Şeffaflığı artıracağız. Liyakatı esas alacağız. Kurumsal adaleti güçlendireceğiz. Mesleki itibarı daha da yukarı taşıyacağız.
1: Hakim ve savcıların atamalarında yeni bir sisteme geçilecek. Artık atamalarda hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak. Davayı hızlı bitiren hakim teşvik edilecek. Yeni sistem 2027 yılı ana kararnamesiyle uygulanmaya başlayacak.
4: Hakimler ve savcılar kurulu yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının teminatı olan önemli kurumlardan biridir.
1: Hakimler ve savcılar kurulu 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu yeni sistemin ayrıntılarını Türkiye gazetesine anlattı.
5: Meslektaşlarımızın performansının, görev yaptıkları yerlerin, sosyal ve ekonomik şartlarının, ulaşım imkanlarının ve görev sırasında katlandıkları zorlukların objektif ölçütlerle değerlendirilerek puana dönüştürülmesi hedefleniyor.
1: Yaklaşık 27 bin hakim ve savcının görev yaptığı sistemde bu kriterlerin objektif biçimde puanlandırılması hedefleniyor. Atamalar bu puan sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Hakim ve savcılar kendi puanlarını açık biçimde görebilecek.
5: Çalışılması daha fazla fedakarlık gerektiren yerlerin puanı daha yüksek tutulacak. Böylece bir taraftan bu yerlere yönelik tercihlerin artırılması, diğer taraftan da buralarda görev yapan meslektaşlarımızın daha sonra istedikleri görev yerlerine atanabilmeleri amaçlanıyor.
1: Kuloğlu, kişisel değerlendirmeler yerine objektif verilerin esas alındığı daha adil bir sistem kurmayı amaçladıklarını belirtti.
5: Yargı sisteminde yaşanan her sorunu önemli kabul edecek, her gün yeni çözümler üretecek ve sistemi daha dinamik hale getireceğiz. Nihai hedefimiz eleştirileri ve gecikmeleri sıfıra indiren, vatandaşlarımızın ve yargı mensuplarımızın memnuniyetini artıran, herkesin güvenle iyi ki hakimler var diyebildiği bir yargı sistemi oluşturmak.
0: Efendim, bayrak taşıyıcı şirketimiz Türk Hava Yolları'ndan çok güzel haberler geldi. Dünya havacılık sektörünün Oscar'ları olarak bilinen prestijli Skytrax ödülleri sahiplerini buldu. Türk Hava Yolları

0: dünyanın en iyi hava yolları listesinde 5. sırada yer aldı fakat Avrupa'nın da en iyisi oldu.
1: Havacılık sektörünün Oscar'ları sahiplerini buldu. 20 havacılık şirketinin yer aldığı listede Türk Hava Yolları 5. sırada yer alarak yine bir başarıya imza attı. Havacılık sektörünün en iyileri İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen törenle ödüllendirildi. Dünya devlerini geride bırakan Türk Hava Yolları 5. sıradaki yerinin yanı sıra Avrupa'nın en iyi hava yolu ödülünü de müzesine götürdü. Dünyanın en iyi hava yolu şirketi ise Singapur Hava Yolları seçildi. Singapur Hava Yolları 25 yıllık ödül tarihinde tam 6. kez zirveye yerleşti. Geçen yılın birincisi olan Katar Hava Yolları ise bu yıl 2. sıraya geriledi. 3. sırada Çin'in Cathay Pacific Hava Yolları yer aldı. Yolcu memnuniyeti anketleriyle belirlenen prestijli listede Amerikan şirketlerinin ilk 20'ye girememesi ise dikkat çekti.
0: Efendim, futbolda dün akşam saatlerinde büyük bir şok yaşandı. Trabzonspor derbide son 4 yılın şampiyonu Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Evet, Mısırlı Yıldız Salah sahneye çıktı açıkçası. 3 gol ve 1 asistle yıldızlaştı. Galatasaray şoke oldu. Bu arada Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk kırmızı kart gördü. Trabzonsporlular tabii çok mutlu. Süper Lig'de lider bu hafta değişiyor.
2: Salah 3 gol 1 asiste yıldızlaştı. Trabzonspor derbide Galatasaray'ı farklı mağlup etti. Akyazı'daki derbide Trabzonspor fırtınası esti. Bordo Mavililer Salah'ın 2 ve Saviolo'nun golüyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. İkinci yarıda bir gol daha bulan Salah hat-trick yaptı. Thomas Reis Trabzonspor kariyerine 4-0'lık Galatasaray galibiyetiyle başladı. Galatasaray bu sezon Süper Lig'deki ilk yenilgisini aldı. Galatasaray'da Okan Buruk 72. dakikada kırmızı kart gördü. Sarı kırmızılılar da Uguçuku da 87. dakikada VAR incelemesiyle direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Süper Lig'de lider bu hafta değişiyor. Beşiktaş deplasmanda Ahmetspor'a konuk olacak. Kazanan takım haftayı lider tamamlayacak. Berabere bitmesi halinde bile Beşiktaş liderliğe yükselecek.
0: Evet efendim, gözler bu arada bu akşamki Ahmet Beşiktaş karşılaşmasında olacak liderlikte. Evet, hareketlilik yaşanıyor. Büyük bir şok var Galatasaray cephesinde. Bakalım, yankıları da devam edecek gibi görünüyor. Teknoloji dünyasında yapay zekanın kontrolden çıkma riski yeniden gündemde. Bir olay da yaşandı bununla ilgili. Google'ın yapay zekası Gemini internete sızdı. İlk kez otonom bir şekilde 3 şirketi hackledi.
1: Yapay zeka kontrolden çıkıp insanlığı tehdit eder mi? Bu riski yeniden gündeme getiren bir gelişme Google bünyesinde yaşandı. Google'ın yapay zeka modeli Gemini beklenmedik bir hamle yaptı. İnternet ağına erişim sağlayan Gemini, çevrim içi ortamda kamuya açık verileri topladı. Google'ın yapay zekası 3 farklı şirkete ait internet sitesinin giriş şifrelerini tahmin etti. Sistemlerin açıklarını bulan Gemini korumalı ağlara sızarak siber saldırı gerçekleştirdi. Google güvenlik mühendisliği birimi sızma olayını resmen doğruladı. Benzer yapay zeka sızıntılarının Meta, Anthropic ve OpenAI şirketlerinde de yaşandığı ifade edildi. Yapay zekanın internet üzerinde kendi başına hareket edip sistemleri ele geçirmesi güvenlik endişelerini tırmandırdı.
0: Ve sosyal medya bağımlılığı da çığırından çıkmış durumda. Telefonlar her an elimizde, gözümüz sürekli sosyal medyada. Maalesef durum bu. Araştırmalar 7 günlük bir detoksun zihni rahatlattığını gösteriyor. Hadi bakalım, bunu deneyenler var mı? Gerçekten iyi geliyor mu merak ediyorum ama mutlaka geliyordur. Bakalım, siz bir hafta boyunca telefonu bir kenara bırakabilir misiniz?
3: Genelde uyumadan önce video izliyorum. Uyanınca da video izliyorum. Gün içinde de sosyal medya uygulamalarında vakit geçiriyorum.
4: Yemek yerken, yürürken, uyumadan önce neredeyse günün 24 saatinde cep telefonu elimizde. Peki 7 gün boyunca hem cep telefonsuz hem de sosyal medyasız kalabilir misiniz?
5: Duramam. Mutlaka bir şey alma ihtiyacı hissediyoruz.
4: En fazla ne kadar uzak durabilirsiniz telefondan?
5: Bir gün. Maksimum.
6: Sosyal medyadan tanıştığımız insanlar ya da konuştuğumuz insanlardan haber alamamak, yani biraz daha dünyadan sıyrılmış olarak mentaliteyi bozuyor.
4: Sosyal medya kullanımı son yıllarda öyle arttı ki telefonsuz birkaç dakika kalmak bile kimi için hayatın sonu.
7: Telefonsuz bir hayat, gündelik hayatlar, haberlerden biraz daha böyle bir haber olmak gibidir. Bence biraz böyle detoks olmaması daha iyi olur.
8: Telefonsuz hayat zor ya. Duramam. Yapım el vermez, duramam ya. İmkanı yok. Tüm gün oturup uyanıp uykuya dalan kadar reels kaydırıyorum.
4: Yapılan bir araştırmaya göre sosyal medyaya 7 gün boyunca ara vermek hem zihni rahatlatıyor hem de telefon alışkanlığını azaltıyor.
9: Denedim ama o kadar uzun süre olmadı. Bir 4-5 gün falan da. Ondan sonra tekrar döndüm maalesef. Hayat daha yavaştı. Biraz daha keyifliydi açıkçası. Ama bir yerden sonra da gerçek dünya kaçmaya başlıyor gibi oluyor.
4: Bir haftalık telefon detoksunun ardından zamanla kaygı ve depresif belirtiler de azalıyor.
10: İşim yoksa ve haber vermem gereken birileri herhangi bir kaygım yoksa yapabilirim tabii ki. Sürekli haber vermem, yetişmem gereken, saati kontrol etmem gereken bir günse hayır.
4: Uzmanlar sosyal medyayı tamamen bırakmaktan çok kullanım süresinin zamanla kontrol altına alınması gerektiğini söylüyor.
11: İletişim kurmam gerekiyor insanlarla. İletişim kuramazsam maalesef.
12: Tamamen bırakmanın ben mümkün olduğunu düşünmüyorum. Hani hayatımız bir nebze orada.
0: Sosyal medya evlilikler için de büyük bir tehdit. Şimdi ülkelere göre evlilik süreleri açıklandı. Peki sizce en uzun evlilik süresi hangi ülkede? Bir sürpriz gelecek. Türkiye sıralamanın neresinde? Uzun evliliğin sırrı ne? Bakalım birlikte.
4: Aynı yastığa baş koymak için söz veriliyor. İlk adım işte bu noktada atılıyor.
13: Evet.
14: Evet.
1: Ancak evlilikler artık kısa sürüyor. Araştırmalar da bunu gösteriyor.
15: Bir imzaya bakıyor zaten. Çok basit.
16: Saygı kalmadı, sevgi kalmadı.
1: Evlilikleri en uzun ve en kısa süren ülkeler açıklandı.
4: Evli kalma süresi araştırmasında listenin başını 18 yılla İtalya çekiyor. Türkiye listenin 21. sırasında. Türkiye'de ortalama evli kalma süresi 12 yıl olarak belirlendi.
17: Çok şaşırdım.
1: İtalya'yı 17,5 yılla İspanya, 17 yılla Portekiz takip etti. Fransa'da evlilik süresi 16,5 yıl olarak hesaplandı. En kısa evlilik süresi ise 5 yıl 4 ayla Endonezya.
4: Yapılan araştırma ülkeler arasındaki evlilik sürelerinin farkını ortaya koydu. Kimi ülkelerde evlilikler çok uzun sürüyor, kiminde ise çok kısa. Sırrını merak ediyorum ben.
18: Bilmiyorum ki.
4: Evli değil misin?
18: Evliyim.
19: Anlayış, sabır.
20: Karşılıklı anlayış. İkincisi, karşıdaki sinirliyse sen susacaksın.
21: Peki öyleyse niye dilini tutmuyorsun be kadın?
22: Niye tutayım? Sen bağır ben susayım. Oh ne ala.
4: Nasıl peki bunca yıl beraber aynı yastığa baş koydunuz?
19: Sabır, karşılıklı anlayış.
4: Çiftlere göre uzun süren evliliğin sırrı basit. Karşılıklı sevgi, saygı ve anlayış. Kavgalar edilse de yengeye tabii. Sabır.
18: Tabii.
4: Evliliklerde anlaşmazlık yaşanınca çiftler adliyenin yolunu tutuyor. Peki ya dünya genelinde boşanma sayıları neden bu kadar arttı?
19: Tahammül.
4: Hiç mi yok gençlerde?
19: Maalesef.
23: Bir ekonomiden kaynaklı sıkıntıların yansıması evli olan insanlar arasında maalesef çatışmaya sebebiyet veriyor.
18: Tahammül azaldı.
4: Kaç yıllık evlisiniz peki?
20: 25.
4: Kaç yıldır evlisiniz?
18: 41 yıl oldu.
4: 41 kere maşallah.
19: Gençlerimiz biraz daha özveri ve sabır.
24: Eşlere tavsiyem birbirlerini iyi anlasınlar.
4: Çinmeye gönlü olmak diyebilir miyiz?
20: Tabii ki, artı çocuklar.
18: Çok doğru bir söz. Yani karşılıklı özveri, anlayış, sevgi...
0: Evet, evlilikler konusunda tabii bekar biri ne kadar konuşabilir bilmiyorum ama yani her ilişkinin bir dinamiği var gerçekten. Yani birine söylediğiniz bir öneri başka bir çifte tutmuyor. İşte

0: tek bir doğru gerçekten olmuyor. O yüzden de herkese huzur dolu, özellikle huzur dolu evlilikler diliyorum. Ve efendim Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden birini hatırlatan bir haber paylaşacağız şimdi. Yaşar ne yaşar ne yaşamaz. Merhum sanatçı Halit Akçatepe'nin başrolünü oynadığı film gerçek oldu. İşte o hikaye.
1: Biz ölüye nüfus veremeyiz.
2: Etme memur bey, işte benim olan yanımda.
1: Bu defter yalan söylemez.
3: Yaşar ne yaşar ne yaşamaz filmi gerçek oldu. Yıllardır uğraşıyor, oğluna bir türlü kimlik çıkartamıyor.
4: 18'den beri ben mahkemelere gidip geliyorum. 4 mahkemeye gidiyorum, geliyorum, bir sonuç yok. Tam 9. seneye girdik mahkemelerde.
5: Resmi makamlar sana yaşıyorsun demedikten sonra sen istediğin kadar yaşıyorum diye avundur.
3: 55 yaşındaki Mustafa Hezer 2015 yılında Özbekistan'da boşanma aşamasında olan Pırzoda Azizova ile tanıştı. Türkiye'ye gelerek dini nikahla evlendiler. Bu evlilikten bir de oğlu oldu. Adını Ali koydu. Ama bir türlü evladına nüfus cüzdanı çıkaramadı.
4: 2016'da benim oğlum dünyaya geldi. Doğum raporu istedik. Doğum raporu vermediler bize. Babahanesinin boş olduğundan dolayı bize vermediler. Biz de nüfus müdürlüğüne gittik, kaydedemedik bir türlü.
3: Kendisinden DNA testi istendi.
4: Adli tıpta yaptırdığımız DNA testi. Babası %99.99 çıktım ben yani.
3: Ama bu da çözüm olmadı. Mahkeme mahkeme gezdi.
4: 18'den beri ben mahkemelere gidip geliyorum. Gidiyorum, geliyorum, bir sonuç yok. Tam 9. seneye girdik mahkemelerde.
3: 2024 yılında Özbek eşinin de oturum izni bitti, sınır dışı edildi. Mustafa Hezer'den eşinin ölen eski kocasından da DNA istendi. İstanbul Bayrampaşa'da oğluyla birlikte hayatı kabusa dönen adam tıpkı filmdeki gibi ne yapacağını şaşırdı.
5: Okula gideceğim, sen ölüsün derler. Askere alacaklar, sen yaşıyorsun derler. Nedir bu başıma gelen? Ne yapacağım ben?
0: Efendim, gastronominin başkenti Gaziantep mi Hatay mı? Biz bunu düşüne duralım. Hatay lezzetleri, yani o kebaplar, künefeler, humuslar İstanbul'a taşındı. Eyüp Sultan Osmanlı Parkı'nda kapılarını açan Hatay Künefe ve Kebap Festivali İstanbullulardan büyük ilgi gördü.
3: Hatay'ın dumanı üstünde tüten kebapları, nefis biberli ekmeği.
6: Hatay'ın biberli ekmeği abi.
7: Yani Hatay Türkiye'nin bir numarası.
3: Künefesiyle dünyayı büyüleyen o muazzam mutfak şimdi Eyüp Sultan'da lezzet tutkunlarını ağırlıyor.
8: Bu etkinliği yapacağız. 5 gün boyunca buradayız. Osmanlı Parkı'nda olacağız.
3: Osmanlı Parkı'ndaki dev festival Hatay'ın yöresel tatlarıyla kapılarını açtı. Meydanda pişen tepsi tepsi ücretsiz künefe için yüzlerce İstanbullu birbiriyle yarıştı. Ortaya renkli görüntüler çıktı. Alanda sadece kebap ve künefe yok. Meşhur içli köftelerden organik zeytinlere, ev yapımı salçalardan baharatlara kadar Hatay'ın tüm zenginliği standlarda yerini aldı. Parkı saran odun ateşi kokusu eşliğinde İstanbullular hem alışveriş yapıyor hem de lezzet şöleninin tadını çıkarıyor.
7: Çok güzel bir şeyler yapıyorsunuz. İnşallah böyle her zaman devam etsin.
3: Festival sadece midelere değil, kulaklara da hitap ediyor. Etkinlik boyunca ücretsiz konserler ve halk oyunları gösterileri lezzet şölenine eşlik edecek.
9: Şu şekilde Adana'dan şırdanlamam var.
3: Hatay mutfağını İstanbul'a getiren bu lezzet şöleni 21 Eylül akşamına kadar Eyüp Sultan Osmanlı Parkı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.
0: Efendim, Hatay sofrasını da paylaştıktan sonra 20 Eylül manşetleri geliyor ve ilk sayfalara bakacağız. Birlikte Türkiye Gazetesi diyoruz önde. Efendim, Türk Hava Yolları 11. defa Avrupa'nın en iyisi, üst başlıklar geliyor önce. Skytrax ödüllerinde 8 kategoride zirveye yerleşti Türk Hava Yolları. Hakikaten güzel bir haber bu. 11. defa Avrupa'nın en iyisi olmak kolay değil. Dünyanın en iyileri sıralamasında da 5.liğe yükseldi. Emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz canı gönülden. Efendim, Trabzonspor Galatasaray'ı 4-0 yendi. Maçın yansımaları, yankıları devam ediyor açıkçası ve devam edecek gibi de görünüyor. Ayrıntılara Fanatik Gazetesi'nden bakarız birazdan. Ve manşette özel haber logosu var, Yılmaz Bilgen imzasıyla. Evladına sahip çık Türkiye. Yeni nesil çeteler ve LGBT lobisi pusuda bekliyor. PKK ve FETÖ başaramadı. Şimdi de açıkçası yeni nesil çetelerin büyük bir risk oluşturduğunu görüyoruz. Kaos çıkarmak için çocukları kullanıyorlar ve LGBT de sahaya sürüldü. FETÖ'ye darbe vurup PKK terörünün bitme noktasına geldiği günlerde yeni ve tehlikeli bir senaryoyla karşı karşıyayız. Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Bülent Orakoğlu diyor ki, çocuk ve gençleri kullanan yeni nesil suç örgütleri bombalı eylem ve suikastlarla korku salarak ekonomiyi felç edip devleti itibarsızlaştırmak istiyor. Bu önemli manşetle ilgili ayrıntılar böyle. Hürriyet gazetesine geldiğimizde Cimbom Trabzon'da sahnağa yakalandı. Son 4 yılın şampiyonu olunca biraz böyle bu şok haberi Galatasaray cephesinden görmek durumunda kalıyoruz. Ama bir yandan da Trabzonspor taraftarı için büyük bir coşku yaşanıyor. Onu da söyleyelim. Trabzon ağırladığı Galatasaray'a 4. dakikada Salah'la gol sahnağını başlattı efendim. Zirvenin en üst noktası için de bu akşam gözler Ahmet Beşiktaş maçında olacak. Ve Salah da maçın skorunu 80. dakikada belirledi. Teknik direktör Okan Buruk da kırmızı kart gördü. Galatasaray cephesi de çok hareketli olacak. Belli ki tartışmalı bir süreç yaşanacak. Manşete geldiğimizde ABD F-35'i çaldırdı. Evet, fıkra gibi olay diyor Hürriyet gazetesi. ABD'nin sır gibi sakladığı S-400'leri bahane edip Türkiye'ye vermediği F-35'lerle ilgili büyük bir skandal yaşandı. Yani her işte bir hayır vardır demişler. Kritik F-35 parçaları Çin'e bağlı Hong Kong'da çalındı. Amerika şokta. Yaz başında Avustralya'dan onarım için ABD'ye gönderilen F-35 parçalarını taşıyan gemi Pasifik Okyanusu'nu geçerken yön değiştirdi. Çin'e bağlı özel idari bölge olan Hong Kong'a gitti ve burada gemideki F-35 parçaları çalındı. Çin olayla ilgili bir açıklama yapmadı deniyor haberde. Efendim, Harvard'lı doktordan sağlık reçetesi geldi. Biraz üste kaldı Efsuncum. Harvard Üniversitesi adına Rıfat Altun, bir Türk isim, kendisinin uyguladığı sağlıklı yaşam reçetesini şöyle anlatıyor. Şekerden ve işlenmiş, her yerde şeker çıkıyor. Şekerden ve işlenmiş gıdadan uzak duruyorum. Kızartma yememeye özen gösteririm. Temel ilkem sebze, meyve ve balığı mevsiminde en az işlem görmüş haliyle tüketmek. Sızma zeytinyağı da benim için vazgeçilmez. Günde 10 bin adım da önemli. Atılan her ilave adım değerlidir demiş işte Akdeniz Mutfağı. Efendim, Kurtlar Vadisi'ne özel ekip MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu soruşturması ile ilgili son duruma baktığımızda Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri de hafta içerisinde ifade verdi. Şimdi Kurtlar Vadisi pusu senaristlerine yönelik inceleme genişletiliyor. Savcılık dizide FETÖ izi arayacak. 3 kişilik bir uzman heyet diziyi inceleyecek. Yani orada biliyorsunuz Kaşif Kozinoğlu, Kaşifoğlu karakteriyle bir istihbaratçı subay orada sen ihanet ettin diyerek hayatına son veriliyor. İşte oradaki şifreler inceleniyor açıkçası. İşte FG plakası, bazı böyle işaretler var. Bir dolarlardan bahsediliyor. Dizide geçen bir dolarlar. Boğaz Köprüsü var. Boğaz Köprüsü'nün önünde konuşan iki isim var. Bunlar hep bir heyet tarafından incelenecek. Senaryo ve kurgular konusunda da tecrübeli isimler inceleyecekmiş Hürriyet gazetesinin haberine göre. Milliyet gazetesine bakıyoruz. Mekanın sahibi geldi. Doğu Akdeniz'de suların ısındığı günlerde İsrail ve Yunanistan'ın ardından Türk Deniz Kuvvetleri boy gösterecek. Deniz kurdu tatbikatı 100 gemi ve 14 bin personelle yapılacak. Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki dakikalarda Amerika'ya, New York'a hareket edecek. İstanbul'dan gidecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyeti taşıyacak uçak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Amerikan Başkanı Trump'la da görüşecek. Dilek Kaya'ya bağlantımız olacak. New York'a bağlanacağız önümüzdeki dakikalarda. Birleşmiş Milletler'den dünyaya seslenecek diyor Milliyet gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programıyla ilgili en son NATO zirvesinde Beştepe'de iki isim bir araya gelmişti. Sabah gazetesine geliyoruz. Salah coştu, fırtına koptu Trabzonspor sahasında, Galatasaray'ı dağıttı demiş Sabah gazetesi. Evet, Sabah gazetesi futbol yorumcuları da fırtınanın yeniden

dirilişi demiş. Trabzonspor cephesinde büyük bir coşku var. Salah'la her şey kolay. Ömer Üründül'ün yorumu. Hakemin tek hatası vardı demiş Ahmet Çakar. Bu arada tabii Trabzonspor'un bu galibiyeti hak ettiği yorumları var. 4-0 zaten net bir skor. İşte Galatasaray cephesi neden tartışmalı olacak dedim. Çünkü Osimhen yoktu maçta. Osimhen olmayınca da Galatasaray hiç tat vermiyor. Yani işin doğrusu bu. Bu konu masaya yatırılacak. Bir de biz de burada arkadaşlarla konuştuk az önce. Yani transfer sezonunda sessiz kalan bir Galatasaray'da var önümüzde. Kahramanlarımız başımızın tacı, 86 milyonun kardeşçe yaşadığı bir Türkiye'nin kahraman şehit ve gazilerimizin de hedefi olduğunu belirten Başkan Erdoğan, terörsüz Türkiye'de son düzlüğü de geçip ülkemizi ve bölgemizi huzura kavuşturacağız dedi. Kadir İnanır'ın milyarlık serveti, sanatçı Kadir İnanır'ın vefatının ardından miras açıklamaları ve iddiaları geldi efendim. Aile içerisinde bütün varislerin bir arada olduğu 17 Aralık tarihinde bir açıklama yapılacak deniyor. Bu arada milyarlık serveti, ama en önemlisi onun ismi, işte bize bıraktığı en güzel miras Kadir İnanır ve onun efsanevi oyunculuğu. Ekonomi cephesine geçelim yavaş yavaş. Fanatiği okuyacağım. Bir de Fanatiği okuyacağım demiştim Efsun. Hemen bir bakalım. Trabzon'dan Galatasaray'a futbol dersi. 4-0'lık skor. Bu arada Trabzonspor yeni teknik direktörüyle karşılaşmaya çıktı. Rice ilk sınavında gövde gösterisi yaptı diyor Fanatik gazetesi. Burak'a kırmızı kart geldi. Evet, yine yorumlar aynı şekilde Rice'dan siftah olarak verilmiş. Gündem el verirse sevgili Bülent Uslu'yla değerlendireceğiz. Bizden ayrılmayın. Futbol gündemi hareketli. Ekonomiye geldiğimizde İstanbul Ticaret Gazetesi manşette iki boğaz riskine dikkat çekiyor. Küresel enflasyonda, küresel ticarette iki boğaz riski. Hürmüz ve Babül Mendeb. Efendim, Ekonomi Gazetesi'ne de hızlıca bakalım. Çünkü sermaye piyasalarında fon kriziyle ilgili, evet, tedbirler geldi. Yeni bir yol haritası var. Yani yaklaşık 500.000 yatırımcıdan bahsediliyor. Onların mağduriyetleri nasıl giderilecek? Ve ardından da fonlarda ayıklama operasyonu başladı. 1 trilyon lirayı bulan 222 fon işleme kapandı. 131 fon içinde tasfiye kararı verildi. Bakan Mehmet Şimşek'ten gelen açıklamalarda Ekonomi Gazetesi'nde diyoruz ve evet, sürenin sonuna geldik gazeteler için. Tabii ki saat başında gün başlıyor, devam edecek. Şimdi Hayatın içinden geliyor. Birazdan buradayız.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
3: Oğlum, ben kral değilim. Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
4: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?

Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: TGRT FM Haber.
2: Aktif krater çevresindeki 1 kilometrelik güvenlik çemberi de korunuyor. Bölgedeki volkanik hareketlilik yakından izleniyor. Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nden. New York sokaklarında bu kez gerçek değil, kukla mandalar geçit yaptı. Gerçek boyutlardaki manda kuklalarından oluşan sürü kentte renkli görüntüler oluşturdu. Gösteriyi sokakları adeta açık hava sahnesine çevirdi. Manda kuklaları izleyenlerin yoğun ilgisi eşliğinde caddelerde ilerledi. Ortaya çıkan görüntüler kentteki günlük hareketliliğe renk kattı. Geçit töreni izleyenlerden büyük ilgi gördü.
3: Viraj aramıyor. Aramadığı için ya dubaya vuruyor, dükkana giriyor.
2: Öyle de oldu. Bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırımdaki demir dubalara çarparak durabildi.
3: Bir de günlük kaza oluyor. Artık bizim can güvenimiz kalmadı.
2: Görüntüler Çorum'un Çepni mahallesinden.
3: Burada ben içerideydim. Bir takıda ses geldi.
2: Bu sırada dükkan önünde çalışan bir kişi ise aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
3: Elemanım da bu dışarıdaydı. Yani bir 50 santim kaldı kalmadı. Önce elemanı vuracaktı.
2: Üstelik yaşanan bu kaza ilk değildi.
3: 6 kez aynı kaza burada oldu. Viraj aramıyor. Aramadığı için ya dubaya vuruyor, dükkana giriyor. O yetkili abilerden bir çözüm istiyoruz.
2: Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nden. San Francisco'da mahalle sakinleri sokakta dolaşan dağ aslanıyla karşılaşınca şaşkına döndü. Vahşi hayvan yakalanmadan önce yerleşim bölgesinde bir süre dolaştı. İhbar üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. Yetkililer hayvanı güvenli şekilde yakalamak için çalışma başladı.

0: baş attı. Dağ aslanının daha sonra kontrol altına alındığı bildirildi. İçinde yüklü miktarda para vardı. Otobüste unutuldu. Duyarlı şoför sayesinde sahibine ulaştı.
1: Dün 5.45'te cezaevi gidiyordum oraya sefer yaparken. Arabada bir tane çanta unutulur. Çantayı mecbur kamera önünde ve yolcuların içinde kimlik var mı diye açmak zorundaydım. Açtım ve içerisinde yüklü miktarda para olduğunu gördüm.
0: Kastamonu'daki bir otobüste bir vatandaş el çantasını düşürdü. Çantayı bulan başka bir yolcu otobüs şoförü Rahmi Kılıç'a teslim etti.
1: Açtım ve içerisinde yüklü miktarda para olduğunu gördüm. O halde geldim buraya yönetimimize teslim etmek için.
0: Kısa sürede para ve eşyalar çantanın sahibine ulaştırıldı.
1: Çantayı içindeki parayla beraber teslim ettik. Bir bayandı. O da sevindi, o da teşekkür etti.
2: Duyarlı davranışından dolayı şahsım yönetim ve denetim kurullarına, tüm halk otobüsü hesabına sana teşekkür ediyorum.
0: İtalya'nın başkenti Roma sele teslim oldu. Su bombası olarak adlandırılan yoğun sağanak aniden bastırdı. Caddeler göle döndü. Sürücüler yarıya kadar suya batan araçlarıyla ilerlemekte zorlandı. Drenaj sistemlerinin yetersiz kalması kent sakinlerini isyan ettirdi. Vatandaşlar her yağmurda şehrin sular altında kalmasına tepki gösterdi. Bir lisenin bahçesinde ise ağacın devrilmesi sonucu 3 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Selden ötürü Roma genelinde acil durum ilan edildi. Şafak vakti düğmeye basıldı. Narkotik polisi zehir yuvalarını yerle bir etti. Narkotik polisi Konya'da şafak operasyonu düzenledi. Tonlarca uyuşturucu üretilebilecek toplam 12 kilodan fazla iki farklı uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi. İncelemede bu ham maddelerden 1 ton aşkın uyuşturucu ve 17 binden fazla hap üretilebileceği belirlendi. Tonlarca zehrin gençlere ulaşması son anda engellendi. Aramalarda ayrıca satışa hazır halde 3 kilodan fazla uyuşturucu, 1229 adet hap ve 274 gram farklı bir uyuşturucu madde daha ele geçirildi. 354 kişiye GBT yapıldı. Hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalanırken 26 şüpheli de gözaltına alındı. Siren sesi yükseliyor, korna çalıyor, anons üstüne anons yapılıyor. Ama nafile.
3: Hiçbir şekilde yol vermiyor.
4: Geç sağ, BBM geç!
0: Pes dedirten olay İstanbul Arnavutköy Sultan Gazi yolunda yaşandı.
4: Hala geçmiyorsun, sahilleri kontrol et!
0: Acil vakaya yetişmeye çalışan ambulansa bir sürücü ısrarla yol vermedi.
4: Ambulans yol vermiyor, yok gidemem! Geç sağ!
0: O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
4: Geç sağ, BBM! Hala geçmiyorsun, sahilleri kontrol et! Plaka emniyete bildirildi BBM! Plaka emniyete bildirildi!
0: Dakikalar sonra sorumsuz otomobil sürücüsü sağ şeride çekti. Ne çevreye acıdı ne yollara. Trafiği hiçe saydı. Yola beton akıtarak kilometrelerce ilerledi. Görüntüler Hatay'dan. Samandağ-Antakya çevre yolundaki bu sorumsuzluk bir sürücünün kamerasına an be an yansıdı. Yola beton dökerek trafiği içe sayan mikser arkasında kilometrelerce tehlike bıraktı. Vatandaşların ihbarıyla harekete geçen zabıta sürücüye 191.867 lira ceza kesti.
5: Yola dökülen betonlardan dolayı virajlarda özellikle veya normal yolda bir anda önümüze çıkan kasislerden motosiklet sürücüler olarak özellikle çok sorun yaşıyoruz.
0: Beton kalıntıları yüzünden kaza riski yaşayan sürücüler tepkili. Yetkililerse en ağır cezaların kararlılıkla süreceğini bildirdi.
5: Bilinçli olarak dökülüp çevreyi kirletenleri dediğim gibi Allah'a havale ediyoruz.
0: Çin yapay zeka yarışını farklı bir

0: boyuta taşıdı. Pekin'de dünyanın ilk robot anaokulu açıldı. Okulda onlarca insansı robotun eğitimine başlandı. Amaç robotların kendi kendine öğrenmesini sağlamak. Burada robotlar insanları taklit etmiyor. Deneme yanılma yoluyla çevrelerindeki değişimleri bizzat tecrübe ediyor. Uzmanlar geleneksel modellerde robotların zekasının donduğunu, bu okuldaysa değişen koşullara anlık uyum yeteneği kazandıklarını söylüyor. Gelişmiş reflekslerin robotlara sosyal işbirliği yeteneği kazandırması hedefleniyor.
1: Yok, hiçbir şey yok bunlarda.
0: Ne bir tabela vardı ne de bir güvenlik şeridi, otomobil kaza alanına böyle uçtu. Güvenlik kamerasının kaydettiği kazanın adresi Karaman. İki kardeş otomobille seyir halindeyken yapımı devam eden bir inşaatın kaza alanına girdi. Sürücü çukuru fark etti ama iş işten geçmişti.
1: Çoklar yani, normal hızla giderken uçmuşlar yani burada.
0: Kaza alanına uçan araçtakiler yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vatandaşlar tepkiliydi.
1: Ya şuraya bir leha olmaz mı ya? Ya şuraya bir leha koyar şuraya. Işık ya, bir şerit çeker abi.
0: Araç çukurdan çıkarıldı. Olay yerine gelen zabıta ekipleri yola güvenlik şeridi çekti.

0: Gün Başlıyor'dan yeniden günaydın diyoruz efendim. Sıcak gelişmelerle yeni saate başlıyoruz Gün Başlıyor'da. Alihan Kuri soruşturmasında 4. dalga operasyon yapıldı. 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 23 şirkete de kayyum atandı. Şimdi Ankara'ya dönüyoruz. TGRT Haber muhabiri Şerif Ali Duman karşımda. Şerif Ali günaydın. Başsavcılıktan bir açıklama geldi. Neler var ayrıntılarda?
1: Günaydın Seda Akbay. Günün önemli gelişmesi, Alihan Kuri çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 4. dalga operasyonu başlatıldı. Geniş kapsamlı bir operasyondu yine. Bu operasyon kapsamında 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aynı zamanda şüphelilerin ikametgahlarında ve iş yerlerinde aramalar gerçekleştirildi. Diğer yandan ise örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atandı bu operasyon kapsamında. Peki bu şahıs ve şüpheliler, şirketler hakkındaki suçlamalar neydi? Öncelikle örgütün yurt içi ve yurt dışına para ve mal varlığı hareketlerini organize ettiği değerlendiriliyor. Yani bu operasyon örgütün mali ve finans ayağına yönelik yapıldığını belirtebiliriz. Diğer yandan ise kayıt dışı para transferlerini kolaylaştırdıkları, diğer yandan suçtan elde edildiği değerlendirilen paraların aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu değerlendiriliyor bu şüpheli ve şirketlerin. Bir diğer çarpıcı detay da ortaya çıktı bu soruşturmanın 4. dalgasında. O da yurt dışına yapılan yardım sevkiyatlarının içerisinde gizli şekilde paraların yurt dışına aktarıldığı, örgüt adına bazı şüpheli ve şirketlerin örgütün parasını yardım adı altında yurt dışına sevkiyatlarla beraber çıkardıkları dosyaya girmiş oldu. En çarpıcı detay ise şuydu, bazı şüphelilerin Türkiye'de gerçekleştirilen seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organizasyonel ve aynı zamanda da finansal faaliyetlerde bulunduğu tespiti dosyaya yansıdığını aktaralım. En çarpıcı gelişmenin bu olduğunu bir kez daha dile getirmiş olalım. Diğer yandan ise artık Alihan Kuri suç örgütünün avukat yapılanmasına yönelik de bir soruşturmanın çok yönlü şekilde yürüdüğünü aktaralım. Çünkü orada da avukatların örgüt içi haberleşmeyi, aynı zamanda da örgütün sek ve idaresinde rol aldığı da değerlendirildiğini aktarmış olalım. Operasyonlar 13 Ağustos'ta başlamıştı. Bugüne kadar ise bilançoyu da aktarmış olalım. 161 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Toplam 74 şirkete kayyum atandı. 80 şüpheli tutuklandı. Aynı zamanda da 22 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini tekrar dile getirmiş olalım. Ve sözü yeniden size bırakalım.
0: Şerif Ali teşekkürler. Evet, Alihan Kuriş soruşturmasıyla ilgili son durum ve bugüne yansıyan sıcak gelişmelerin ayrıntılarını aldık. Görüşmek üzere. Ve efendim şimdi sıcak gelişmelerle yeni saate devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gidiyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki diplomasi trafiği başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri programını iletişim başkanı Burhanettin Duran açıkladı.
2: Altını çizerek ifade etmek isterim ki dünya beşten büyüktür.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran Erdoğan'ın ikili zirvelere katılacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmelerinin 81.sine katılmak üzere 20 Eylül'de ABD'ye hareket edecek. Zirvenin ilk günü olan 22 Eylül'de genel kurul kürsüsüne çıkacak Erdoğan liderler hitaplarında 4. sırada konuşacak.
2: Elimdeki şu fotoğrafın güvenlik arayışıyla ne ilgisi var?
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri programının ayrıntılarını İletişim Başkanı Burhanettin Duran açıkladı. Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan'ın BM Genel Sekreterinin yanı sıra çeşitli ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla da ikili görüşmeler gerçekleştireceğini duyurdu. Diplomasi trafiği yalnızca liderlerle sınırlı kalmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarının temsilcileriyle, Türk-Amerikan iş dünyası ve düşünce kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geleceği çeşitli programlara da katılacak. Erdoğan'ın zirve marşında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la da bir araya gelmesi bekleniyor. İki liderin ikili ilişkilerinin yanı sıra Orta Doğu ve Ukrayna'daki gelişmeleri ele alması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump en son 7 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen NATO zirvesi kapsamında Beştepe'de yüz yüze bir görüşme gerçekleştirmişti. New York'taki bu yeni temas, Ankara'daki tarihi zirvenin ardından iki lider arasındaki ilk yüz yüze buluşma olacak.
0: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki saatlerde New York'a gidiyor. Erdoğan Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya hitap edecek. Evet, ve farklı ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla da ikili görüşmeler yapacak. Amerikan Başkanı Trump'la da bir araya gelecek. Zirve ne zaman başlıyor? Neler konuşuluyor Amerikan basınında? İhlas Haber Ajansı TGRT Haber ABD muhabiri Dilek Kaya'dan ayrıntıları alacağız. Şimdi Dilek Kaya, merhaba. Evet, artık çok az bir zaman kaldı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na. Neler yaşanıyor öncesinde?
4: Hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Dünya liderleri bugün itibariyle gelmeye başladılar diyebiliriz. Hatta yarın da yoğun bir program var. Gelen dünya liderlerini Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres makamında ağırlayıp hepsine bir hoş geldin seremonisi düzenliyorlar genelde. Bu aynı zamanda hoş geldin seremonisinin ardından salı günü başlayacak olan genel kurul toplantı konuşmaları öncesinde de herkesin hemen hemen buraya gelmiş olmasını bekliyoruz artık. Tabii bizleri açısından en önemli nokta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın buraya yapacağı bugünkü varışıyla ilgili program ilk olarak önemli. Çünkü her sene burada ciddi bir şekilde gelen halkın da karşılama yaptı ve yapılan programlarda yoğun görüşmelerin olduğu bir diplomasi süreci takip ediliyor. Ve bu seferkinde de Trump'la yapmış olacakları görüşmeye ilişkinde ufak ufak detaylar ortaya çıkmaya başlıyor diyebiliriz. Çünkü sadece ABD Başkanı Donald Trump'la değil, diğer dünya liderleriyle de görüşmeler yapacağı ve ikili görüşmeler neticesinde de birçok konunun ele alınacağı belirtiliyor. Açıkçası burada yoğunluk ve hızlı bir akış var. O akış çerçevesinde de yaklaşık 190'dan fazla dünya lideri Birleşmiş Milletler'de olacak ve gelen giden ve güvenlik önlemleri en üst seviyede. Bununla ilgili de çalışmaları şu an ne kadar hızlı devam ettiğini görüyoruz. Tabii ki asıl başlangıç süreci salı günü itibariyle başlıyor. Genel kurul kapsamındaki görüşmeler ve konuşma süreci. Cumhurbaşkanı da bu süreçte salı sabahı konuşmasını gerçekleştirecek. Fakat ikili görüşmelerin yarın itibariyle başlamasını bekliyoruz biz de. Çünkü Türk evinde genelde Cumhurbaşkanımız ağırlıyor gelen misafirlerini. Bu süreçte de epey yoğun bir program olacağı benziyor.
0: Evet, elbette dediğin gibi her karenin liderlerle buluşmada her sözün, her jestin, mimiğin ayrı bir değeri oluyor. O nedenle Dilek, seninle de yine değerlendirmeleri yaparız. Tabii ki izleyicilerimiz de hafta içi takip edecekler. Salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de dünya liderlerine hitap etmesi bekleniyor. Öncesinde Türk evinde de hazırlıklar bütün hızıyla devam ediyor Dilek Kaya. Çok teşekkür ederim öncesindeki hareketliliği paylaştığın için.

0: Teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Evet, Dilek Kaya'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden hazırlıkları öğrendikten sonra devam ediyoruz. MIT'in eski yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada 4 yeni gözaltı kararı çıktı. Dönemin Cezayir'i müdürü, vardiya amiri, ambulans şoförü ve bir gazeteci gözaltına alındı.
2: Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde soruşturma derinleşiyor. Yeni gözaltılar geldi. 4 kişi daha yakalandı. MIT eski yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan, vardiya amiri Kazım Beyke, ambulans şoförü Süleyman Kaba ve eski gazeteci Osman Arslan gözaltına alındı. Gazeteci Osman Arslan ise soruşturma dosyasında dikkat çeken isimlerden. Kozinoğlu'nun FETÖ'cü savcılar tarafından ifadeye çağrıldığı dönemde Cihan Haber Ajansı'nda çalışan Arslan, adliye önünde Kozinoğlu'nu adım adım takip etmiş görüntülerini çekmişti. Soruşturmanın önceki aşamalarında da önemli gözaltı ve tutuklamalar yaşanmıştı. Dönemin Silivri Cumhuriyet Savcısı ve Cezaevi Savcısının da aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklanmıştı.
1: Efendim, MIT'in eski yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma da genişliyor. Gözaltına alınan koğuş arkadaşları Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım hakkında ev hapsi kararı verildi. Dönemin savcıları Ali İşgören ve Necip Doğan'sa tutuklandılar. Bu arada Kozinoğlu'nun fenalaştığı güne ait dikkat çekici görüntüler ortaya çıktı.

0: Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşlarıydı. Şüpheli ölüm soruşturmasının odağında kaldılar. Ev hapsi verilen emekli albay Hasan Atilla Uğur'la Hasan Ataman Yıldırım'ın Kozinoğlu'nun fenalaştığı gün koğuştaki son görüntüleri ortaya çıktı. MİT eski yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltı kararları ardı arda gelmişti. Soruşturmanın ucu dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, cezaevi savcısı Necip Doğan'la Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım'a kadar uzanmıştı.
1: Kaşif Bey tabii çok üzüntülüydü. Yani bir türlü olayı kabullenemiyordu. Fakat zaman geçtikçe biraz alıştı.
0: Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları Uğur ve Yıldırım hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi. Dönemin başsavcısı Ali İşgören ve cezaevi savcısı Necip Doğansa suç örgütüne üye olma suçlamasıyla tutuklandı. Kozinoğlu'nun cezaevinde fenalaştığı günün koğuşa ait güvenlik kamerası görüntüleri soruşturma dosyasına eklendi. Görüntülerde Hasan Atilla Uğur'un ortak yaşam alanının ışıklarını kapattığı görüldü. Koğuş yaklaşık 14 dakika karanlıkta kaldı. O sırada Kaşif Kozinoğlu ile koğuş arkadaşı Hasan Ataman Yıldırım avludaydı. Görüntülerde bir başka dikkat çeken ayrıntı da Hasan Ataman Yıldırım'ın hareketleri oldu. Saat 18.57'de üst kata çıktı. Önce 5 numaralı odaya girdi. Ardından Kozinoğlu'nun odasına geçti ve merdivenlere yöneldi. Bir süre sonra yeniden Kozinoğlu'nun odasına girdi. Bu kez elinde bir nesne ile çıktı. Alt kata indi. Önce Hasan Atilla Uğur'un yanına, ardından mutfağa gitti. O gün Uğur'un Kozinoğlu'na ait olduğu belirtilen kahve bardağını mutfakta yıkaması da soru işaretlerini artırdı. Uğur'un savcılık ifadesi ortaya çıktı. Kozinoğlu'nun rahatsızlandığı dakikalar ve cezaevi kamera görüntüleri üzerinden Uğur'a peş peşe sorular yöneltildi. Kamera kayıtlarında Uğur'un elinde görülen cismin ne olduğu gündeme geldi. Cevabı ise elimde ne olduğunu hatırlamıyorum, bir cisim olduğunu da zannetmiyorum oldu.

0: Edildi. Forex ve kripto yatırım vaadiyle yabancı ülke vatandaşlarını dolandıran 248 şüpheliden 201'i gözaltına alındı.
1: Açın bir polis! Açın bir polis aç!
2: Yüksek kazanç vaat ettiler, sahte yatırım ekranlarıyla kandırdılar. Çağrı merkezleri üzerinden milyarlık vurgun yaptılar. İsrail bağlantılı, karanlık dolandırıcılık şebekesi dev operasyonla çökertildi. 201 kişi gözaltına alındı. Operasyonu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttü. Şebekenin sosyal medya ve internetten sürekli forex ve kripto yatırım reklamı verdiği belirlendi. Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika'ya hedef alan yapılanmanın 2 yılda yaklaşık 13 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı anlaşıldı. Yabancı ülke vatandaşlarının yüksek kazanç vaadiyle dolandırıldığına ilişkin deliller toplandı. Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 248 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 201 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 45'inin yabancı ülke vatandaşı olduğu belirlendi. Yabancı uyruklu şüphelilerin 20 farklı ülkeye mensubu olduğu ortaya çıktı. Şebekenin kilit noktalarında yer aldığı 9 İsrail vatandaşı emniyet güçlerince yakalandı. Operasyonda İsrail bağlantılı çetenin diğer yabancı üyeleri de tespit edildi. Gözaltı listesinde 11 Pakistan vatandaşı bulunurken Azerbaycan, Suriye, Ürdün, Ukrayna, Tayland, Endonezya ve Fas uyruklu ikişer şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.
0: Hafta içinde gözler Borsa İstanbul'daydı. Efendim, özellikle çarşamba günü yaşanan sert hareketlerin ardından başlatılan sermaye piyasası soruşturmasında yeni ve dikkat çekici gözaltılar geldi. Pusula Holding'in yönetim kurulu başkanı Serdar Turhan, Tera Yatırım Holding yönetim kurulu başkanı Emre Tezmen'le birlikte bu şirketlerin yöneticileri Alper Öztürk, Emre ve Kerem Alkin de gözaltına alındı.
2: Borsada manipülasyon soruşturması derinleşiyor. İkisi yönetim kurulu başkanı, toplam 5 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturma başlatmıştı. Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul'da yaşanan gelişmelerin ardından 7 portföy yönetim şirketine ait toplam büyüklüğü 800 milyar liraya aşan 131 fonun tasfiyesine karar vermişti. Soruşturma kapsamında yeni bir gelişme daha yaşandı. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticiler Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı. Soruşturmada daha önce 4 şüpheli tutuklanmıştı. SPK'nın bildirimde bulunduğu tüm şahıslar hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararları alınmıştı. 17 Eylül itibariyle işlemleri durdurulan tasfiye kapsamındaki fonların alım ve satımı TEFAS ve TEFAS dışındaki dağıtım kanallarında kapatıldı. 17 Eylül ve öncesinde verilmiş ancak takası tamamlanmamış işlemlerse normal süreçlerinde sonuçlandırılacak. Tera Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonları İş Bankası tasfiye edecek. A1 Kapital, Atlas, Buls, Hedef, Pardus ve Pusula Portföy'ün kurucusu olduğu fonlardaysa Ziraat Bankası, portföy saklayıcısı ve tasfiye yetkilisi olacak.
0: Ve efendim, bu fon skandalıyla ilgili olarak da bir yol haritası belirlendi. Artık yatırımcıların, yani yaklaşık 500 bin yatırımcının gözü kulağı da artık bu mevduatlarının geri ödenmesinde. Ekonomiye etkilerini de tabii konuşacağız. Ve okullar açıldı, tatil sona erdi. Mega kent İstanbul'da da trafik çilesi geri döndü diyebiliriz. Her yıl 12 gününü trafikte geçiren İstanbullular dertlerini TGRT Haber'e anlattı.
3: Dakikalık yolu yarım saat, bir saate çıkıyor maalesef.
4: Günün 2-3 saatinde trafik olmuyor artık. Onun dışında sürekli trafikteyiz.
5: Okulların açılmasıyla beraber İstanbul'da trafik kabusu geri döndü.

0: Mesai başlangıcında %20'lerde, 30'larda olan trafik yoğunluğu artık %70'lerde.
1: Trafik yoğunluğu arttı mı?
2: Evet, arttı.
1: Zorlanıyor musunuz?
2: Biraz zorlanıyoruz tabii ki trafikte.
3: %20-30 artış oldu yani. Özellikle İstanbul'un kilit noktaları var. Oralarda trafik yoğunlaşıyor.
0: Yapılan araştırmaya göre İstanbullu bir yılın 12 gününü trafikte geçiriyor.
1: Trafikte ne kadar zaman geçiriyorsunuz?
4: Günün 8-9 saati geçiririm.
1: 8-9 saat direksiyon başında mısın abi?
5: Yani İstanbul, klasik İstanbul trafiği. Yani her zamanki gibi 10 kilometreyi 45 dakikada gidiyorsun. Yani düşün.
6: Arnavutköy'den geldim buraya sabah. Bir saati geçti.
1: Okullar tatilken ne kadar sürüyordu?
6: Okullar tatilken 35 dakikada geliyorduk.
0: İstanbul trafiğinin yıllık maliyeti de var. Yıllık maliyet İstanbul trafiğinden dolayı 10 milyar doları aşmış durumda.
7: Her zamanki yaşadığımız şeyler, her zamanki hareketlilik, her zamanki okul telaşı.
3: Akşam 6'dan sonra vatandaşlar 2 saatte anca evine gider yani o derecede.
8: 45 dakika sürüyordu, 1,5-2 saate çıktı şu anda.
1: Günde 2 saatiniz trafikte geçiyor mu?
8: 4 saat geçiyor.
1: 4 saat?
8: Evet, gidiş ve dönüş.
9: Efendim, bir zamanlar her sürücünün eli vites kolundaydı, ancak manuel vitese sahip araçlar giderek tarihe karışıyor. Son verilere bakacağız şimdi. Türkiye'de sıfır otomobil alıcılarının %97'si otomatik vitesi tercih etti. Manuel vitesli araçların pazardaki payı %3'ün altına geriledi.
10: Birden ikiye çekeceksin. Şöyle bir arka bir savuracaksın. Otomatik araba hoşuma gitmiyor benim.
11: Bir zamanlar her sürücünün eli vites kolundaydı. Debriyaja basılıyor, vites atılıyor ve gaza dokunuluyordu. Ama artık devir değişti. Vites kolları tarihe karıştı.
12: Hem rahat, hem konfor, hem sürüş keyfi. Yani artık günümüzün şeyi otomatik manuel artık kalmadı.
13: Debriyaja bas, vitesi değiştir, yeniden gaza dokun. Yıllarca sürücülerin alışkanlığı buydu. Ama artık direksiyon başında yeni bir dönem var. Otomatik vites.
14: Üretilen otomobillerin eskilerin %90'ı düz vitesti. Şimdi ise üretilenin %80'i otomatik vites. Niye otomatik vites? Otomatik vites rahatlık, konfor, kalite demektir.
15: Büyük şehirlerde yoğun trafik var. Trafikte de biliyorsunuz çok dur kalk oluyor. Bu dur kalklardan dolayı ister istemez otomatik araç tercih ediliyor.
11: Şehir trafiğinde dur kalk yapmak, debriyajı, vitesi değiştirmek sürücüyü yoruyor. Ancak otomatik vites bu işi daha kolay hale getiriyor.
13: Sürücüler artık debriyaj ve vitesle uğraşmak yerine konforu tercih ediyor.
16: Otomatik vites tercih ediyorum. Şu anki denemek istediğim araç da öyle. Otomatik vites konfor anlamda daha iyi olduğu için trafikte daha iyi konfor sağlıyor.
17: Daha seri manuele göre, bir de yani çağımız gereğince daha rahat, konforlu abi. Uzun yola gidiyorsun, sürekli vites mi atacaksın?
13: Ağustos 2026 verilerine göre Türkiye'de sıfır otomobil alıcılarının %97'si otomatik vitesi tercih etti. Manuel vitesi araçların pazardaki payı %3'ün altına kadar geriledi.
18: Benim tercihim otomatik artık. Manuel araba vitesi at. O uzun yola gittiğimiz için uğraştırıyor yani. Zevkli ama uğraştırıyor. Tercihim otomatik.
11: Ama manuel vitesçiler direksiyon başında kalmaya devam ediyor. Çünkü onlar için vites değiştirmek bir yük değil, bir yaşam tarzı.
13: Manuel vitesten vazgeçmeyenler de var.
19: Ben manuel vitesçiyim. Kullanımı bana otomatiğe göre çok daha rahat geliyor. Yani benim için bir yaşam tarzı diyebilirim yani manuel vites. Yani seviyorum yani böyle sokaklarda ara gaz yapmayı falan. Hoşuma gidiyor.
20: Otomatik daha pratik. Debriyajın yok mesela. Ekstra bir vites attırma derdin yok. Ama manuelde o vites attırma zevki var.
9: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında sivil yerleşim yerleri hedef oldu.
13: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında sivil yerleşim yerleri hedef oldu. Kuzeydeki Sumi'de bir apartman bloğu Rusya'ya ait planör bombasıyla vuruldu. Binanın enkazında arama yapan itfaiye ekipleri yaralı bir kişiyi kurtardı. Bölge valisi Oleh Hrihorov saldırıda 2 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi. Rusya'nın Kramatorsk ve Slovyansk kentlerine düzenlediği hava saldırılarında da 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Odessa kentindeki yerleşim bölgelerinde çok sayıda ev hasar gördü. Zaporijya'da ise Rus İHA'larının hedef aldığı bir alışveriş kompleksi yıkıldı. Bir kişinin yaralandığı saldırının ardından çıkan yangın

0: 10.000 metrekareden fazla alana yayıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski Sumi'deki saldırıyı kınadı.
1: Efendim, bir yandan da gözler Suudi-Yemen hattındaki çatışmalarda. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da patlamalar meydana geldi. Suudi vatandaşların cep telefonlarına bölgenin düşman bir hava tehdidi altında olduğu mesajı gitti.
2: Saruk.
0: Suudi Husi çatışması Suudi Arabistan'ın merkezine kadar yayıldı. Başkent Riyad'da patlamalar yaşandı. Riyad Havalimanı yakınından yoğun dumanlar yükseldi. Havalimanındaki birçok uçuş gecikirken bazı seferler iptal edildi. Suudi vatandaşların cep telefonlarına gönderilen mesajlarda bölgenin düşman bir hava tehdidi altında olduğu duyuruldu. Mekke'ye saldırı iddialarına karşı ise Husi destekçileri sokağa döküldü. İran destekli Husilerin denetimindeki Sana kentinde yüz binlerce Husi destekçisi Mekke'ye hedef aldıkları yönündeki Suudi iddialarını yalanladı. Kabe resimleri taşıyan Husi destekçileri kutsal mekanları korumak için canlarını vermeye hazır olduklarını iddia etti. Suudi yetkililer Mekke yakınlarında bir Husi drone'unu düşürdüklerini, kırmızı çizginin aşıldığını duyurmuştu. Savaş cephesinde karşılıklı hava saldırıları ise sürüyor. Husiler Suudi Arabistan'ın bir hafta içinde kendilerine 300 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Suudi destekli Yemen ordusu topçu birliklerin Husilere ait askeri araçları imha ettiği görüntüleri paylaştı. Suudi Yemen sınırındaki insani kriz ise büyüyor. Şu ana kadar 125 binden fazla sivil yanlarına hiçbir şey alamadan evlerinden kaçmak zorunda kaldı. Aden'deki derme çatma sığınmacı kamplarına akın eden insanlar çadır, temiz su ve acil gıda yardımı için dünyaya çağrı yapıyor.
1: Şimdi Gazze'deki öğrencilerin görüntüleri gelecek ekranlarınıza. Çünkü yeni eğitim yılı başladı. Tabii İsrail saldırılarının ağır izleri altında yaklaşık 540 bin öğrenci yıkılan okulların yerine kurulan geçici eğitim noktalarında bakın nasıl ders başı yaptı.
0: Enkazların arasından geçtiler. Yıkılmış okulların gölgesinde yeniden ders başı yaptılar. Gazze şeridinde binlerce çocuk İsrail saldırılarının ağır izlerine rağmen yeni eğitim yılına başladı. Bazıları okullarına, bazıları ise dersliğe dönüştürülen çadırlara ulaştı. Yolları enkazlarla dolu, sınıfları ise artık beton binalar değil, çadırlar. Gazze'de eğitim altyapısının büyük bölümü saldırılarda kullanılamaz hale geldi. Filistinli yetkililere göre devlet okullarının %85'inden fazlası hizmet dışı. Bazı okullar tamamen yıkıldı. Ayakta kalanların bir bölümü ise yerinden edilen siviller için barınma merkezine dönüştürüldü. Bu nedenle öğrenciler için yaklaşık 700 geçici eğitim noktası oluşturuldu. Çadırlarda ve kullanılabilen okul binalarında dersler vardiyalı olarak yapılıyor. Yaklaşık 541 bin öğrencinin eğitimine devam etmesi hedefleniyor. Gazze'de çocuklar bombaların gölgesinde bir kez daha okul yolunda enkazların arasından geçerek eğitimlerine tutunmaya çalışıyor.
1: Evet, canlarım benim ya, orada işte ders görmeye çalışıyorlar. Şimdi devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kırıkkale'deki mühimmat ayırma ve ayıklama tesisinde kullanım dışı olan mühimmat ayrıştırılıyor. Patlayıcı bileşenlerinden arındırılan çelik, alüminyum, bakır metalleri geri dönüşüme gidiyor.
0: roket, füze ve mayınlar, kullanım dışı mühimmatlar sıfır atık ilkesiyle geri kazanılıyor. Burası Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kırıkkale'de mühimmat ayırma ve ayıklama tesisi. 5 Şubat 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Yaşıyan ilçesindeki tesisin 216 bin metrekarelik yerleşkesinde 12 atölye, 17 hizmet binası ve 3 mühimmat deposu bulunuyor. Tesiste patlayıcı madde ve mühimmat güvenliğiyle iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim alan subay, assubay, sivil memur ve işçiler görev yapıyor. Kullanım dışı mühimmat türü ve çapına göre farklı atölyelere yönlendiriliyor. Kovansız mühimmatlı havan mühimmatı F-20, kovanlı mühimmat ve kara mayınları F-30, roket ve füzelerse F-40 ayırma atölyesinde işleme alınıyor. Mühimmat emniyet tedbirleri altında türüne göre çapı 40 milimetreden 600 milimetreye kadar çıkan mühimmatın ayırma işlemleri yapılabiliyor. F-60 patlayıcı tahliye atölyesindeki işlemler kontrol odasından uzaktan yönetiliyor. Mühimmat gövdeleri otomatik konveyörle sıcak sulu boşaltma istasyonlarına taşınıyor. İçlerindeki patlayıcı eritilerek tahliye ediliyor. Tahliye edilen patlayıcılar katı parçacıklara dönüştürülüyor. Ardından otomatik olarak tartılıp paketleniyor. Bu aşamadaki işlemler insan müdahalesi olmadan gerçekleştiriliyor. TNT, B terkibi ve amatör tipi patlayıcı içeren mühimmatsa durumuna göre imha ediliyor veya geri kazanılıyor. Ayırma, ayıklama ve bakım çalışmalarından kaynaklanan diğer atıklar da geçici atık deposunda toplanarak protokol kapsamında yetkili firmalara teslim ediliyor.
1: Batman'ın Sason ilçesinde yaşayan Gazimiz Servet Çiftçi 32 yıl önce terörle mücadelede katıldığı operasyonda iki gözünü ve bir bacağını kaybetti. Hayata tutunmaktan da hiç vazgeçmedi. 19 Eylül Gaziler Günü'nde de unutulmadı.
2: Allah razı olsun. Hoş geldiniz.
0: Bir mayın bir anda hayatını değiştirdi. Ama Gazi Servet Çiftçi yaşadığı büyük acıya rağmen hayata sımsıkı tutundu.
2: Kuruluyum. Yani bir şeyimi kaybetmedim yani tabii madde. Belki kaybettim. Yani manevi mesela şeyimi yerindeydi. Yani.
0: Takvimler 13 Mart 1995'i gösteriyordu. Terörle mücadele operasyonuna katılan Servet Çiftçi bastığı mayının patlamasıyla ağır yaralandı. Bir bacağını ve iki gözünü kaybetti. Ama o gün kaybettikleri hayata dair umudunu elinden alamadı.
2: Biz de operasyona gittik. 1995, 13 Mart 1995. Mayın basma sonucuyla gazi oldum. Ayağım gitti, diz altı. Her iki gözümü kaybettim.
0: 10 çocuğunu büyüttü, okuttu. Üniversiteye gönderdi.
2: 10 tane çocuğumu okutturdum yani. Hem 4. sınıf hatta üniversitede en amaçı okutturdum yani.
0: 19 Eylül Gaziler Günü'nde de unutulmadı. Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, Gazi Servet Çiftçi'yi Batman'daki evinde ziyaret etti. Çiftçinin artık yüreğindeki tek dilekse silahların sustuğu, çocukların huzur içinde büyüdüğü bir gelecek.
2: İnşallah beraber teslim edecekler, yani barış olacaklar, millet huzurlu olsun.
1: Ve Türkiye'nin elektrik altyapısında yeni bir dönem başladı. Artık iyice dijitalleşme devrede. Milli akıllı sayaç sistemi 23 ilde uygulanmaya başlandı.
3: Diğer tüm alanlarda olduğu gibi enerjide de tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşana kadar durmadan, dinlenmeden koşturacağız.
0: Vatandaş artık elektriğini yalnızca faturadan değil cep telefonundan da takip edebilecek. Tüketim verileri saatlikten yıllığa kadar görüntülenebilecek. Geçmiş dönemler karşılaştırılabilecek. Elektriğin günün hangi saatlerinde daha yoğun kullanıldığı görülebilecek. Tüm bunlar milli akıllı sayaç sistemi sayesinde yapılabilecek.
4: Enerjisini verimli kullanan yenilenebilir kaynakların devreye almış bir Türkiye, nükleeri yapmış, petrol ve doğal gazda dışa bağımlılığını en aşağı düşürmüş, inşallah bağımsız hale gelmiş bir Türkiye hedefliyoruz.
0: Türkiye'nin elektrik altyapısında yeni bir dönem başladı. Milli Akıllı Sayaç Sistemi yani MAS, 23 ili kapsayan 6 elektrik dağıtım bölgesinde pilot olarak devreye alındı. Sistem şimdiden 12,4 milyon elektrik tüketicisini kapsıyor. Üstelik sistem olağan dışı tüketimi de fark edecek. Belirlenen sınırın üzerinde ya da beklenmedik

0: bir elektrik kullanımı olduğunda vatandaş cep telefonundan uyarılacak. Tüketim aynı bölgedeki benzer kullanıcıların ortalamalarıyla da karşılaştırılabilecek. Elektrik kesintileri de artık uygulama üzerinden takip edilebilecek. Planlı ya da plansız kesintiler hakkındaki bilgiye mobil uygulamadan ulaşılabilecek. Akıllı sayaçların yaygınlaşmasıyla elektrik dağıtım şirketleri olumsuz durumlara daha hızlı müdahale edebilecek. Elektrikteki bu sistemin ileride doğal gaz sayaçlarında da kullanılması planlanıyor.
1: Ve dünya havacılık sektörünün Oscar'ları dağıtıldı. Skytrax ödülleri sahiplerini buldu. Bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları dünyanın en iyi hava yolları listesinde 20 şirket arasında 5. sırada yer aldı. Avrupa'nın da en iyisi oldu.
0: Havacılık sektörünün Oscar'ları sahiplerini buldu. 20 havacılık şirketinin yer aldığı listede Türk Hava Yolları 5. sırada yer alarak yine bir başarıya imza attı. Havacılık sektörünün en iyileri İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen törenle ödüllendirildi. Dünya devlerini geride bırakan Türk Hava Yolları 5. sıradaki yerinin yanı sıra Avrupa'nın en iyi hava yolu ödülünü de müzesine götürdü. Dünyanın en iyi hava yolu şirketi ise Singapur Hava Yolları seçildi. Singapur Hava Yolları 25 yıllık ödül tarihinde tam 6. kez zirveye yerleşti. Geçen yılın birincisi olan Katar Hava Yolları ise bu yıl 2. sıraya geriledi. 3. sırada Çin'in Cathay Pacific Hava Yolları yer aldı. Yolcu memnuniyeti anketleriyle belirlenen prestijli listede Amerikan şirketlerinin ilk 20'ye girememesi ise dikkat çekti.
1: Efendim, dünyada gerilimlerin tırmandığı bir dönemde tabii üretim, tarım, hayvancılık en kritik stratejik alanlar. Şimdi Tarım Bakanlığı'ndan gelen bir haber, hayvancılıkta üreticilere yeni bir destek paketi açıklandı. Bakan İbrahim Yumaklı, hayvan ve sürü sağlığı destekleri kapsamında aşı ve kimliklendirme ücreti alınmayacağını duyurdu.
0: Hayvancılıkta üretimin güçlendirilmesi için yeni destekler devreye alındı. Son 24 yılda üreticilere verilen destek 654 milyar liraya ulaştı.
2: Son 24 yılda hayvancılıkla ilgili yapılmış olan desteklerin rakamı bugün itibariyle 654 milyar liraya ulaşmış durumda.
0: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Erzurum'da konuştu. Hayvancılık sektörüne yönelik yeni destekleri açıkladı.
2: Hayvancılıkla ilgili üretim planlamasına dahil olan illerimize pozitif ayrımcılık yapıyoruz, yapacağız. Buzağı'ya %50 daha fazla destek veriyoruz. Ziraat Bankası'nın vermiş olduğu tarımsal kredilere ek %20 daha fazla faiz indirimi sağlıyoruz. Çiğ süte %40 daha fazla destek veriyoruz. Dördüncüsü de yem bitkilerine %50 daha fazla destek veriyoruz.
0: Yeni destek modelinde buzağı desteği %50 artırılacak. Ziraat Bankası'nın tarımsal kredilerinde ilave %20 faiz indirimi sağlanacak. Çiğ süt desteği %40, yem bitkileri desteği ise %50 artırılacak.
2: Bizim asıl meselemiz şu: daha verimli, daha kaliteli, daha sürdürülebilir bir hayvancılık yapılmasını sağlamak.
0: Dikkat çeken başlıklardan biri de hayvan sağlığı oldu. Hayvan ve sürü sağlığı destekleri altında yeni bir kalem oluşturuldu.
2: Hayvan ve sürü sağlığı desteği altında yeni bir destekleme kalemi oluşturdu. Bu destek kapsamında yetiştiricilerimizden artık aşı ve kimliklendirme ücreti almıyoruz. Buradan bütün üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun.
1: Bursa'nın birbirinden meşhur lezzetleri geliyor şimdi. Çünkü aynı sofrada bir araya geldiler. 10 ülkeden 12 kardeş şehrin buluştuğu Bursa Gastronomi Festivali, Osmanlı Saray Mutfağı'ndan yöresel tatlara uzanan zengin mutfak kültürünü gastronomi tutkunlarıyla buluşturdu.

0: Bursa'nın tarihi, coğrafi işareti ürünleri. Hepsi birbirinden lezzetli.
1: Festival havası, kokusu, göze, ruha, kulağa her şeye hitap ediyor.
2: Merinos Parkı dev bir mutfağa dönüştü. Tezgahlar kuruldu, ocaklar yandı. Uluslararası 5. Bursa Gastronomi Festivali'ne 7'den 70'e binler akın etti.
3: Yöresel yemekleri çok güzel tanıtıyorlar.
4: Festival çok güzel. Bursa'mızın da hem yemekleri tanıtılıyor.
2: Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl Fetheden Lezzetler temasıyla düzenlediği Uluslararası 5. Bursa Gastronomi Festivali tüm hızıyla sürüyor.
5: Yemek bizim tarih, kültür dediğimiz köklü mirasımız. Gastronomi Festivali'ni biz önemsiyoruz. Fetih diye temayla başladık biz. Festivalimizin öncelikle şehrimize ve ülkemize bereketli olmasını diliyoruz.
2: Festivalde ustalar hünerlerini sergiledi. Ardından renkli kortej, müzik, dans ve coşku eşliğinde festival alanı bayram yerine döndü. Mutfakta protokol önlüğü taktı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, ünlü şef Eyüp Kemal Sevinç'le birlikte ocağın başına geçti. Menüde ise sarımsaklı pilav ve tavuk kebabı vardı. Tabaklar hazırlandı, tadım yapıldı.
6: Sonra balığın için yarım birazcık böyle içine tereyağı koyup tuz.
2: Festival sadece Bursa'nın lezzetlerini değil, farklı kültürleri de aynı sofrada buluşturdu. Çok sayıda ülkeden konuk festivale katıldı.
1: Çok güzel, çok eğlenceli ve kültür biraz farklı. Ben öğreniyorum Türk kültürü.
7: Şimdi de dünyanın en değerli baharatlarından biri geliyor, safran. Gramı 900 lira, kilosuysa 900 bin liraya kadar çıkıyor. Peki bu sarı altın neden bu kadar değerli? İşte cevabı.
8: Şu anda elimde 6000 liralık safran var. 10 gram safran var, 1 gram 600 TL.
9: Safranın faydası antioksidan özelliğinden dolayı bağışıklık sistemini güçlendirir. Kalp rahatsızlıklarında, gözdeki sarı leke hastalığında, ruh sağlığında ve unutkanlıkta kullanılabilir.
2: Faydası saymakla bitmiyor, ancak fiyatı dudak uçuklatıyor.
9: Yaklaşık 1 gramı 750 ile 900 lirasına değişiyor safranın kalitesine göre. Kilosu 750 bin lira, 900 bin lirası. Birinci kalite, ikinci kalite olarak değişiyor.
2: Dünyanın en değerli baharatlarından biri safran, yemek ve tatlılara renk, aroma ve lezzet katıyor. İçeceklerin yanı sıra gıda, kozmetik ve ilaç sektöründe de kullanılıyor.
9: Safran yemeklerde, pilavlarda, tatlılarda ve bazı tıbbi ürünlerde kullanılıyor.
2: Ancak konu fiyatına gelince gramı 750 lirayla 900 lira, kilosuysa 900 bin liraya kadar çıkıyor. Sebebi ise
9: çiçeği zor. Çünkü o safran çiçeğin içerisinden o kırmızı yapraklar tek tek toplanıyor. Onun içinde maliyeti yüksek çıkıyor. Yaklaşık bir dönüm safrandan ya da yaklaşık 150 bin tane çiçeğe denk geliyor. Ancak 1 kilo safran elde edebiliyorsunuz.
2: Böylesine değerli olan safranın hakikisini bulmak da önemli.
8: Suya sarı bir su verecek. Bu orijinal safran olacak.
7: Efendim, İngiltere'de yayımlanan bir kitap kraliyet ailesinin gündemine bomba gibi düştü. Hayatını kaybeden, daha doğrusu o biliyorsunuz işte paparazziler takip ederken Paris'te bir trafik kazası geçirmişti. Diana'nın kardeşi bir kitap yazdı. Bu kitaba göre Kral Charles eşi Diana'dan hiç haz etmiyordu. Öldüğünde de yakında unuturuz dedi. Bütün gözlerin çevrildiği Prens William ve eşi Kate ise İskoçya'daydı.
2: İngiliz Kraliyet Sarayı'nda Prenses Diana savaşı yeniden patlak verdi. Diana'nın 68 yaşındaki kardeşi Earl Spencer yazdığı bir kitapla ortalığı karıştırdı. Yakında çıkacak olan kitaptan sızan iddialara göre Kral Charles eşi Diana'dan nefret ediyordu. Ama iddia bununla kalmadı. Diana öldüğünde Charles Spencer'ı arayarak onu azarladı. Tıslayan bir tonla "için rahat olsun, onu yakında unuturuz" diyerek öfkesini kustu. Buckingham Sarayı'ndansa jet hızında bir yalanlama geldi. Kral Charles adına yapılan açıklamada kardeş kaybının acısı aklını bulandırmış olmalı denildi. Kraliyette kitap fırtınası yaşanırken gözler Diana'nın oğlu Prens William ve eşi Kate'e çevrildi. Ama ikili suskun kalmakla yetinmeyip İskoçya turuna çıktı.

0: İskoçya'nın Bute Adası'nı ziyaret eden çift yaşanan krizden tamamen uzak halkla bir araya geldi. Çift çevre temizliği için traktöre binip günün keyfini çıkardı.
1: Evet, vefatından yıllar sonra Prenses Diana fenomeni devam ediyor. Çünkü gönüllerde taht kurdu. Efendim, bilim insanları yaklaşık 100 yıl sonra ilk kez yeni bir yaban kedisi türünü resmi olarak tanımladı. DNA analizleri Bolivya'da bulunan minik kedinin yaklaşık 1,5 milyon yıl önce akrabalarından ayrılan ayrı bir tür olduğunu ortaya koyuyor.
0: Bilim insanları yaklaşık 100 yıl sonra yeni bir yaban kedisi türü keşfetti. Bolivya'daki bir vahşi yaşam koruma alanında yaşayan küçük kedinin aslında yeni bir türe ait olduğu belirlendi. Kediye Bolivya'nın Ant Dağları'ndaki toplulukların kullandığı isim korunarak Leopardus tilcayo adı verildi. Yaklaşık 10 yaşındaki erkek kedi, 46 santimetre uzunluğunda ve sadece 1,4 kilogram ağırlığında. Açık kahverengi tüyleri, koyu ve leoparı andıran beneklerle kaplı. Bilim dünyasında resmi olarak tanımlanan son yaban kedisi türü ise 1923'te Uruguay Pampas kedisiydi.
1: Evet efendim, yeni kedi türümüzü de gördükten sonra yavaş yavaş gün başlıyor da vedaya yaklaşıyoruz. Hava durumuna dair pazar günü planınız varsa hatırlatmalarımız olacak. İstanbul'un kuzey kesimleri için yer yer sağanak geçişleri olabilir. Meteoroloji özellikle Rize ve Artvin için uyarı yapıyor efendim. Sağanak yağış tabii zaten çok etkilendi Rize, Trabzon, Artvin. Kuvvetli yağış uyarısı devam ediyor. Çok geçmiş olsun bir kez daha Doğu Karadeniz'e. Peki bugün farklı kentlerimizde hava nasıl olacak? İstanbul 27 dereceyi görebilir, parçalı bulutlu. Ankara yağmurlu 24 derece, İzmir 31 dereceye çıkabilir. Sıcaklık parçalı bulutlu görünüyor. Antalya'da parçalı bulutlu 32 derece. Bursa 24 derece görünüyor gün içerisinde. Orada da hava parçalı bulutlu. Trabzon'da da sağanak ve kuvvetli yağmur devam edecek gibi görünüyor. Sıcaklıklarda büyük bir değişiklik yok. Diyarbakır 34 derece. Hala yaz devam ediyor bazı kentlerimizde. Az bulutlu. Fakat hava sıcaklıkları hafta içerisinde ciddi anlamda düşecek gibi görünüyor. Efendim, son dakika gelişmeleri ve sıcak gündem başlıklarıyla saat başında görüşmek üzere. Gün başlıyor için veda zamanı. Mutlu pazarlar.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
6: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
7: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
6: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
8: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
9: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
6: Aa, süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
5: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM Haber.
5: Kontrol altına aldı, trafiği güvenli şekilde yönlendirdi. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı ama otomobil kullanılamaz hale geldi.
6: Siren sesi yükseliyor, korna çalıyor, anons üstüne anons yapılıyor. Ama nafile.
7: Hiçbir şekilde yol vermiyor.
8: Geç sağ, BBM geç!
6: Pes dedirten olay İstanbul Arnavutköy Sultan Gazi yolunda yaşandı.
8: Hala geçmiyorsun, sahilleri kontrol et!
6: Acil vakaya yetişmeye çalışan ambulansa bir sürücü ısrarla yol vermedi.
8: Ambulans yol vermiyor, gidemek! Geç sağ!
6: O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
8: Geç sağ, BBM! Hala geçmiyorsun, sahilleri kontrol et! Plakan emniyete bildirildi BBM! Plakan emniyete bildirildi!
6: Dakikalar sonra sorumsuz otomobil sürücüsü sağ şeride çekti. Ne çevreye acıdı ne yollara. Trafiği hiçe saydı. Yola beton akıtarak kilometrelerce ilerledi. Görüntüler Hatay'dan. Samandağ-Antakya çevre yolundaki bu sorumsuzluk bir sürücünün kamerasına an be an yansıdı. Yola beton dökerek trafiği içe sayan mikser arkasında kilometrelerce tehlike bıraktı. Vatandaşların ihbarıyla harekete geçen zabıta sürücüye 191.867 lira ceza kesti.
9: Yola dökülen betonlardan dolayı virajlarda özellikle veya normal yolda bir anda önümüze çıkan kasetlerden motosiklet sürücüler olarak özellikle çok sorun yaşıyoruz.
6: Beton kalıntıları yüzünden kaza riski yaşayan sürücüler tepkili. Yetkililerse en ağır cezaların kararlılıkla süreceğini bildirdi.
9: Bilinçli olarak dökülüp çevreyi kirletenleri dediğim gibi Allah'a havale ediyoruz.
6: Çin yapay zeka yarışını farklı bir boyuta taşıdı. Pekin'de dünyanın ilk robot anaokulu açıldı. Okulda onlarca insansı robotun eğitimine başlandı. Amaç robotların kendi kendine öğrenmesini sağlamak. Burada robotlar insanları taklit etmiyor. Deneme yanılma yoluyla çevrelerindeki değişimleri bizzat tecrübe ediyor. Uzmanlar geleneksel modellerde robotların zekasının donduğunu, bu okuldaysa değişen koşullara anlık uyum yeteneği kazandıklarını söylüyor. Gelişmiş reflekslerin robotlara sosyal işbirliği yeteneği kazandırması hedefleniyor.
10: Deha yok, hiçbir şey yok bunlarda.
6: Ne bir tabela vardı ne de bir güvenlik şeridi.

0: İdiği otomobil kaza alanına böyle uçtu. Güvenlik kamerasının kaydettiği kazanın adresi Karaman. İki kardeş otomobille seyir halindeyken yapımı devam eden bir inşaatın kaza alanına girdi. Sürücü çukuru fark etti ama iş işten geçmişti.
1: Çok var yani, normal hızında gelirken uçmuşlar yani burada.
0: Kaza alanına uçan araçtakiler yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vatandaşlar tepkiliydi.
1: Ya şuraya bir leha konulmaz mı ya? Ya şuraya bir tane leha koyar şuraya ya. Işık yapış, şerit çeker abi.
0: Araç çukurdan çıkarıldı. Olay yerine gelen zabıta ekipleri yola güvenlik şeridi çekti.
2: Araç eve gidilmiş.
3: Evde oturuyordum. Birden ev üstüme uçtu sandım.
0: El frenini çekmeyi unuttu. Minibüs bir anda harekete geçti. Komşusunun evinin duvarına çarptı.
2: Araç eve gidilmiş.
0: Olay Ankara'nın Elmadağ ilçesinde gerçekleşti. İddiaya göre sürücü minibüsünün el frenini çekmeden eve gitti. Bir süre sonra gelen yüksek sesle dışarı çıktı. Aracı komşusunun duvarına çarpmıştı.
2: Nasıl oldu kaza?
3: Vallahi ben hiç görmedim. Evde oturuyordum. Namazımı kıldım şuraya, oturdum mu? Birden ev üstüme uçtu sandım.
0: Çarpmanın etkisiyle evin duvarlarında çatlaklar oluştu. Ev sahibi yaşlı kadın da kendini panikle dışarı attı.
3: Duvarımın girişi de çatlamış. Mutfağım bir bak. Tezgahım şöyle gel. Şoför şöyle itekledi, yavaştırdı.
0: İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmaması ise tek sevindiren detay oldu.
3: Şikayetçiyim. Eğer o varılmazsa şikayetçiyim. O varılırsa bir şey diyemem. Ne diyeyim?
0: Çin'de bir mühendislik harikası olan dev gemi asansörü yük rekoruna ulaştı. Üç göz atlı gemi asansörü görevinde 10 yılı geride bırakırken toplam taşıdığı yük açıklandı. Dev asansör 10 yıl içinde 2 milyon 656 bin yolcu taşıdı. Aynı dönemde asansörle nakledilen toplam kargo miktarı ise 21 milyon 800 bin tonu aştı. Dev yapı tonlarca ağırlıktaki gemileri yukarı ve aşağı taşıyor. Yolcu, kargo ve özel amaçlı gemilere bölgedeki barajı geçmeleri için hızlı ve güvenli bir koridor sunuyor. Aynı zamanda Çin ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Tahra'yla oğlunu öldürdü. Gözü dönmüş baba dehşet saçtı. Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde sabah saatlerinde aile faciası yaşandı. 66 yaşındaki Fevzi Topbaş'la 41 yaşındaki oğlu Aydın Topbaş arasında sözlü tartışma başladı. Gerginlik kavgaya dönüştü. Baba Fevzi Topbaş eline geçirdiği Tahra'yla oğlunu öldürdü. Gelini ve torunu yaraladı. Hastaneye sevk edilen anne ve kızın tedavisi sürüyor. And it was still alive. Ormanda yürüyüşe çıkmışlardı. Gördükleri manzara yüreklerini sızlattı. Kanada'daki bir ormanda bir ak başlı kartal bir ağacın dalları arasında sıkışıp kaldı. Oradan geçen çift ilk başta onu cansız zannetti ama sonra gözlerinin hareket ettiğini fark etti. Hemen kurtarma operasyonu başlatıldı. Kırık bir dal parçası yardımıyla dikkatlice müdahale edildi. Yırtıcı kuş sıkıştığı yerden çıkartıldı. İki kanadı da kırılan ak başlı kartal vahşi yaşam bakım merkezinde tedavi altına alındı. Kartalın yeniden yemek yemeye başladığı, gücünü topladığı açıklandı. Bu düğün için dev bir hayvan sürüsü kesildi. Irak'ın güneyindeki Zikar bölgesinde El Budur aşireti lideri iki oğlu için 2500 koyun, 250 deve ve çok sayıda ceylan kestirdi. Çölün ortasına kurulan dev çadırlara binlerce davetli akın etti. Dev kazanlarda pişirilen tonlarca et ve pilav, çölde yüzlerce metre uzayan sofralarda misafirlere ikram edildi.

de geleneksel danslar sergilendi. Düğün ülkede bazı kesimlerin sert eleştirisine yol açtı. Kontrolden çıktı. İki yayı es geçti ama kadına çarpmaktan kaçamadı. Yürekleri ağza getiren görüntü Karabük'te kaydedildi. 82 yaşındaki sürücünün otomobili yokuş aşağı inerken kontrolden çıktı. Önce bir kadına çarptı, ardından refüje aşarak karşı şeride geçti. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın bir süre sonra ayağa kalkıp hiçbir şey olmamış gibi yürüdü. Facianın eşiğinden dönülen kazada 82 yaşındaki sürücü yaralandı. İhbar üzerine ekipler sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

0: Merhaba, yeniden günaydın. TGRT Haber'de hafta sonu haberleri başlıyor. Hemen bir son dakika açıklamasıyla başlayacağız yeni saate. Efendim, iki faili meçhul soruşturma daha aydınlatıldı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı Bakan Gürlek. İki faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. Bu faili meçhullerden biri İstanbul Gazi Osman Paşa, diğeri de Osmaniye'den geldi bu haberler. Bakan Gürlek şöyle başlıyor paylaşımına. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hiçbir suçun cezasız, hiçbir cinayetin faili meçhul kalmaması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. İstanbul Gazi Osman Paşa'da 6 Temmuz 2018'de Abdülhamit Terkin'in öldürülmesine ilişkin dosyada HTS ve bas kayıtları, görüşme kayıtları, iyileştirilen güvenlik kamerası görüntüleriyle tanık beyanlarının yeniden değerlendirilmesi sonucunda olayın 5. şüphelisi tespit edildi. Yakalanan şüpheli kasten öldürme suçundan tutuklandı. Ve Osmaniye'nin Düzici ilçesinde Ağustos ayında kaybolan Ayşegül Yaşar'ın dosyası da HTS ve kamera kayıtları, tanık beyanları, kriminal incelemeler ve elde edilen yeni deliller doğrultusunda yeniden kapsamlı şekilde ele alındı. Şüphelinin olay günü kullandığı araçta tespit edilen biyolojik bulguların Ayşegül Yaşar'ın anne ve babasından alınan örneklerle uyumlu olduğunun belirlenmesinin ardından çalışmalar derinleştirildi. Şüphelinin yer göstermesi sonucunda Ayşegül Yaşar'ın cansız bedenine ulaşıldı ve bu şüpheliyle birlikte Ayşegül Yaşar'ın anne ve babası gözaltına alındı. Bu iki dosyanın aydınlatılmasında özveriyle çalışan Gazi Osman Paşa ve Düzici Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, İstanbul ve Osmaniye İl Emniyet Müdürlüklerimize, Gazi Osman Paşa İlçe Emniyet Müdürlüğü, Adana Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğümüze ve sürece katkı sunan bütün kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum diyor. Bakan Gürlek paylaşımını şöyle noktalıyor. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin hiçbir cinayet karanlıkta kalmayacak, hiçbir fail adaletten kaçamayacaktır. Evet, Akın Gürlek'in açıklamalarının ardından iki faili meçhul cinayet dosyası daha aydınlatılmış oldu. Efendim, bu arada sabah saatlerinde Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasıyla ilgili olarak da 4. dalga operasyon haberi geldi. 30 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı çıktı. Bu arada 23 şirkete de kayyum atandı. Alihan Kuriş suç örgütünün seçim süreçlerini etkilemeye yönelik çalışmaları da soruşturma dosyasına girdi. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması derinleşiyor. Soruşturmadaki delillere göre yurt dışında gönderilen yardımların içerisinde nakit para gizlendi. Örgüt bağlantılı lojistik şirketleri ve kuryelerle kayıt dışı para yurt dışına gönderildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen paralar paravan şirketler üzerinden aklandı. Alihan Kuriş suç örgütünün seçim sonuçlarını da etkilemek için organizasyonel ve finansal faaliyetlerde bulunduğu iddiası da dosyaya girdi. Örgütün avukat yapılanması da mercek altında. Bunların ardından 4. dalga operasyon başladı. 30 yeni gözaltı kararı çıktı. 23 şirkete kayyum atandı. Operasyonlar 13 Ağustos'ta başlamıştı ve bugüne dek 161 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 74 şirkete kayyum atandı ve 80 şüpheli de tutuklandı. Efendim, bugünün bir başka önemli gelişmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentine gidecek. Şimdi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulunmak üzere kameralarımızı çeviriyoruz.
1: Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Bugün uçağı öğlene doğru hareket etmiş olacak. New York'ta bir takım temaslarda da bulunacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanı Erdoğan güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler temasıyla düzenlenecek olan 81. Genel Kurul'da hitap edecek ve Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 22 Eylül Salı günü BM Genel Kurulu'nda kürsüye çıkacak. Güveni yeniden inşa etmek temalı bir görüşme gerçekleştirecek Birleşmiş Milletler üye ülkeler. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'ta sadece Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmayacak, bir takım görüşmeler de gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir araya gelmesi bekleniyor. İki lider en son Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde bir araya gelmişti. 7 Temmuz'da Beştepe'de bir araya gelen iki isim arasında görüşmeler oldukça verimli geçmişti. F-35 satışı, Kaan uçaklarının motorları ve katsa yaptırımlarına ilişkin önemli açıklamalar yapılmıştı. 7 Temmuz'dan sonra iki lider 22 Eylül'de New York'ta bir araya gelecek. Trump, Türkiye ile ilişkilerin hiç olmadığı kadar iyi olduğunu belirtmişti. Bu açıklamalardan sonra iki lider ilk kez bir araya gelecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta. 22 Eylül Salı günü gerçekleşecek olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hitap edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Eylül'de de yine görüşmeler gerçekleştirecek. Sonrasında ise yine Türkiye'ye dönecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dakikalar sonra buraya gelmesini bizler bekliyoruz. Atatürk Havalimanı'ndayız. Atatürk Havalimanı'ndaki gazetecilerin sorularını cevapladıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan heyetiyle beraber ata uçağıyla New York'a gidecek ve New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Salı günü hitap edecek, bir takım görüşmeler yapacak. Ayrıca görüşmelerinde liderler düzeyindeki olan görüşmelerin yanı sıra bazı STK'larla da yine Amerika Birleşik Devletleri'nde görüşme yapması bekleniyor. Düşünce gruplarıyla yine ABD'de görüşmeler yapması bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bizler an an gelişmeleri takip ediyor, aktarıyor olacağız diyelim. Sözü bir kez daha size bırakalım.
0: Evet, Atatürk Havalimanı'nda Hanefi Bayar şu anda bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'a hareket etmek üzere, açıklamaları geldiğinde paylaşacağız. Hanefi bize programı anlattı. Çok teşekkürler Hanefi Bayar. Evet, devam ediyoruz efendim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan dünya gündemine ilişkin önemli mesajlar geldi ve bir programda konuştu Hakan Fidan. Bakan Fidan, Suudi Arabistan'la Husiler arasındaki gerilime değindi. Mekke İttifakı kapsamında da önemli mesajlar verdi. Bu arada Yunanistan gerilimi hakkında da konuştu. Dışişleri Bakanı Fidan, umarız kimse orada çılgınca bir hareket yapmaz dedi.
2: Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine, altyapısına yönelik çok ciddi saldırıların olduğunu görüyoruz. Yani bizim anlaşmamıza baktığımız zaman da burada ülkelerin birbirlerine karşı bir müttefiklik sorumluluğu var.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Husi güçlerinin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına değindi. Mekke İttifakı'na dikkat çekti.
2: Mekke İttifakı üyeleri olarak biz durumu yakından takip ediyoruz.
3: Türkiye'nin olası askeri desteğe ilişkin mesajını da verdi.
2: Bu noktada hani askeri ihtiyaçları özellikle belli teknik konularda olabilir. Bunu da karşılama yönünde de bir sıkıntımız olmaz.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NTV canlı yayınında dünya gündemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Fidan, Körfez'deki gerilimin azaltılması için Türkiye'nin diplomatik girişimlerini anlattı.
2: Girişim çok ama bu girişimlerin tabii ilgili muhataplar tarafından kabul edilebilir bir takım çıktılar üretmesi gerekiyor. Bugün de

0: Çok görüşme yaptım. Özellikle arabuluculuk görevi yapan arkadaşlar ve diğer taraflarla.
1: Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların ardından Mekke İttifakı da yeniden gündeme geldi. Fidan, ittifakın geldiği aşamaya ilişkin soruyu cevapladı.
0: Ortaya konmuş çok güçlü bir irade var. Ve bu iradenin hayata geçmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Şu anda kurumsallaşmaya yönelik atılan adımlar var.
1: Bakan Fidan, Türkiye-Yunanistan ilişkilerine ilişkin gündemdeki başlıklara da değindi. Deniz parkları üzerinden yaşanan gerilime ilişkin Türkiye'nin tutumunu yineledi.
0: Bizim durduğumuz yer belli. Biz gerilim çıkarmasından taraf değiliz. Gayri askeri statüye sahip adaların silahlandırılmasını asla kabul etmiyoruz. Bu bölgenin barışa ihtiyacı var. Silahlanmaya değil, maceracı adımlara gitme niyetleri olursa bu devletin ciddiyeti, gücü herkes tarafından biliniyor.
1: Dışişleri Bakanı'nın gündemindeki konulardan birisi de Karadeniz'de Rusya-Ukrayna arasındaki karşılıklı saldırılardı.
0: Savaşın bitmesiyle ilgili bazı girişimler var. Ama bunların açıkçası kalıcı sonuç üretmesi an itibariyle biraz zor gözüküyor.
1: Türkiye'nin hem Rusya hem de Ukrayna'ya konuya ilişkin teklif sunduğunu belirtti.
0: Biz her iki tarafa da bu konuda bir teklif gönderdik. Ona ilişkin çalışmalarımız var. Cevapları bekliyoruz. Taraflardan da buna yönelik cevaplar geldi. Bir noktaya götürmeye çalışıyoruz bunu açıkçası.
1: Bakan Hakan Fidan Diyarbakır ziyaretinde terörsüz Türkiye sürecine ilişkin gözlemlerini de paylaştı.
0: Terörsüz Türkiye'nin orada inanılmaz derecede olumlu yankı bulduğunu gördüm. Yani zaten taban buna hazır.
2: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan terörsüz Türkiye'ye ilişkin mesajlar Kırşehir'den geldi. Türkiye'nin artık geri dönüşü olmayan bir barış ve kardeşlik yoluna girdiğini belirten Kurtulmuş, İsrail'e de net mesaj verdi. Hampaya hayaller peşinde koşmasınlar dedi.
3: Çünkü Türkiye'de terörün bitmesi demek, bölgede de silahların susmasının kapısını açmak demektir.
1: Terörsüz Türkiye mesajı verdi, bölgeyi yıkıma sürükleyen İsrail'e de sert sözlerle yüklendi.
4: İsrail boşuna ham hayaller peşinde koşmasın, Türkiye olarak biz bu bölgeyi derleyip toparlayacağız ve yolumuza devam edeceğiz.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırşehir'de sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı.
3: Türkiye artık geri dönüşü olmayan bir barış, kardeşlik ve esenlik yoluna girmiştir. Kim buna karşı çıkarsa kaybedecektir.
1: Kurtulmuş, hedefin terörün Türkiye sınırlarının ötesinde de sona ermesi olduğunu söyledi.
3: Kararlılıkla, akılla, ferasetle yolumuza devam ediyoruz. İnşallah terörsüz Türkiye meselesini sağlamakla birlikte Irak'ta, İran'da, Suriye'de, hatta Lübnan'da terörün ortadan tamamen kalkmasını temin edecek bir süreci de başlatıyoruz.
1: Meclis Başkanı Kurtulmuş, sürecin tamamlanması için siyasi iradenin yanı sıra partilerin de sorumluluk üstlendiğini belirtti.
3: Bu kadar farklı partinin aynı masa etrafında bir araya gelerek neredeyse 3 konuda 3 cümlede anlaşamayan partilerin ortak bir raporda anlaşmayı başarıp beşerebilmesi Türkiye demokrasisinin gerçekten büyük zaferidir.
2: Basma'nın Sason ilçesinde yaşayan Gazi Servet çiftçi 32 yıl önce terörle mücadele kapsamında yer aldığı operasyonda iki gözünü ve bir bacağını kaybetti. Ama hayata tutunmaktan hiç vazgeçmedi. 19 Eylül Gaziler gününde de unutulmadı.
5: Bir mayın bir anda hayatını değiştirdi. Ama Gazi Servet çiftçi yaşadığı büyük acıya rağmen hayata sımsıkı tutundu.
6: Kuruluyum. Yani bir şeyimi kaybetmedim yani tabii madde. Belki kaybettim. Yani manevi mesela şeyimi yerindeydi. Yani.
5: Takvimler 13 Mart 1995'i gösteriyordu. Terörle mücadele operasyonuna katılan Servet çiftçi bastığı mayının patlamasıyla ağır yaralandı. Bir bacağını ve iki gözünü kaybetti. Ama o gün kaybettikleri hayata dair umudunu elinden alamadı.
6: Biz de operasyona gittik. 1995, 13 Mart 1995. Mayın...

0: telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
0: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
0: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
0: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
3: Şimdi reklamlar.
4: DKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Reklamları dinlediniz. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz. Ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi, rahmetullahi aleyh. Kul hakkı çetindir. Ahmet Mekki Efendi, hal ehli bir veli zat. Her gün talebesine ediyordu nasihat. O bir gün buyurdu ki, bu Allah adamları küfürden hidayete çıkarır insanları. Bu zatlar bir insanı kabul ederlerse şayet, Rabbin de kabulüne olur bu bir işaret. Bir gün ona sordu ki talebesinden biri, pek fazla seviyoruz efendim biz sizleri. Ama birbirimizi böyle sevemiyoruz. Nedir bunun hikmeti? Çok merak ediyoruz. Buyurdu ki, evladım, iki cins günah vardır. Birisi Allah ile kullar arasındadır. İkinci tür günahlar kulların birbiriyle münasebetlerinden olurlar tamamiyle. Birinci tür günahı olsa da büyük ufak, ya ceza verir yahut affeder Cenab-ı Hak. Yani Hak Teâlâ'nın bileceği bir iştir. Çünkü bunlar sırf onun hakkıyla ilgilidir. Kullar arasındaki günahlara gelince, bunlarda kulların da hakkı vardır bir nice. Bu türlü günahlar da adalet olacaktır. Alacaklı borçludan hakkını alacaktır. Lakin geçmez orada dünyadaki paralar. Verilir sevap, ecir, yüklenilir günahlar. O gün Sırat Köprüsü üstünden geçerken halk, yedi yerde suale çekilirler muhakkak. Namaz, oruç, hac, zekat, gusül ve kul hakları, bunlar ehli mahşere sorulur.

olur ayrı ayrı. Birden kul hakkı için 70 yıllık namazın ecri karşı tarafa verilir varsa yarın. Yoksa alacaklının günahları alınır, buna yükletilerek cehenneme atılır. İşte bu kul hakkından korkarsa insan eğer, biriyle münakaşa ederken kalbi titrer. Kimseye zerre kadar zarar vermez o insan. Çünkü o kul hakkından korkar da işte ondan. Kul hakkı da sadece olmaz sövüp saymakla, hatta doğar kul hakkı birazcık yan bakmakla. Kalp kırmak dinimizde çok büyük bir günahtır. Kâbe'yi 70 defa yıkmaktan da fenadır. Kul hakkına böylece inanırsa bir insan, sevilir elbette ki her kişi tarafından. Alimler buyurur ki, evlenecek bir kimse zevcesinin hakkını gözetemeyecekse evlenmesin. Çünkü o kul hakkına girerek yarın mahşer yerinde sıkıntıya girer pek. Yine buyurdular ki, kadın esir değildir. En çok görüşmemiz de evde hanım iledir. Her gün evden çıkarken hanım ile muhakkak helallaşmalıdır ki iyidir böyle yapmak.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, şık ve güzel giyinmek. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, eski elbiseli birine, malın yok mu diye sordu. O zat, malının çok olduğunu söyleyince, ona şöyle buyurdu. Allahü Teala bir mal verince, bu nimetin eseri üzerinde görülsün. İki hadis-i şerif meali de şöyledir. Allahü Teala bir kuluna nimet verdiğinde, o nimetin eserinin o kulun üzerinde görülmesini sever. Güzel giyinin ki Allahü Teala'nın size verdiği nimetlerin eseri görülsün. Cemal ile zinet farklıdır. Cemal, çirkinliği gidermek, vakar sahibi olmak ve şükretmek için nimeti göstermek demektir. Allahü Teala cemal sahibi olmayı övmektedir. Cemal için temiz, güzel giyinmek mübahtır. Kibir için, gösteriş için giyinmek haram olur. Makam ve mevki sahiplerinin, zenginlerin, mesela genel müdürlerin, patronların, fabrikatörlerin içinde bulundukları durumlarına göre çok iyi giyinmeleri gerekir. Hazreti Ömer, iki çeşit elbiseniz olsun, biri şık, diğeri de mütevazı. Elbisenin şık, temiz olması insanın şerefinin icabıdır buyurdu. İbni Ömer Hazretleri de nasıl elbise giyineyim diye soran birine, aşağı kimselerin alayına, kültürlü kimselerin de seni ayıplamasına sebep olmayacak bir elbise giy buyuruyor. İmam-ı Azam Hazretleri 400 altın değerinde çok kıymetli elbise giyerdi. Talebelerine güzel giyinmelerini emrederdi. İmam-ı Azam Hazreti Ömer'in yamalı hırka giymesi Emirül Mü'minin olduğu içindi. Güzel giyinseydi memurları da güzel giyinirler, fakirleri milletten zulümle mal alırlardı buyurdu. Hazreti Talha çok zengindi. Şık giyinir, süslü gezerdi. Yüzüğünde çok kıymetli yakut taşı vardı. Hikmet ehli, öyle bir elbise giy ki sen ona değil, o sana hizmet etsin buyuruyor. İnsanlara vaaz ve nasihat edecek kimselerin yeni temiz elbise giyerek kendilerine cemal vermeleri ibadet olur. Hürmet edilmezlerse sözleri dinlenmez. Çünkü cahiller insanın zahirine, yani dışına, görünüşüne bakar. İlminden anlamazlar. Süs ve gösteriş için giyinmekse haramdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, süsten kaçınmak imandandır. Süs ve gösteriş için giydiği elbiseyi üstünden çıkarmadığı müddetçe Allahü Teala ona rahmet etmez. Allahü Teala mütevazı elbise giyineni sever. Kibir ve gösteriş için şöhret sahibi kimselerin giydiği elbiseyi giyineni Allahü Teala o elbiseleriyle birlikte ateşe atar. Demek ki süs ve gösteriş için elbise giyinmek haramdır. Makam mevki sahibi olmayan sabit gelirli kimselerin, zenginleri veya makam sahiplerini yahut haddini bilmeyen komşularını örnek alarak gösterişe kaçmaları, evlerini çeşitli eşyalarla süslemeleri doğru değildir.

0: Soroslar'da insanların bir avuç toprağa hasret olduğu dağların arasında dünyaya gelmişim. Yerleşik hayata geçtikten sonra dedelerim toprağa pek bağlanmamış. Bu nedenle rahmetli babam hep toprak için mücadele etmiş. Ormandan tarla çıkarmış. Bu nedenle de sürekli mahkemelerle uğraşmış. Ben doğduktan sonra da kesin kararını vermiş.
1: Benim oğlum hakim olacak. Bugüne kadar ömrüm hep mahkeme kapılarında geçti. Her zaman koca bir duvar gibi karşımda hep hakimler durdu. Benim oğlum da büyüyünce onlar gibi olacak.
0: Beş sınıfın bir arada eğitim gördüğü tek derslikli ilkokuldan sonra okula devam etmem için şehre gönderdiler beni. Tek odalı bir kulübede kaldım. Tuvalet hariç her şey o tek odanın içindeydi. Şehri ancak kitaplardan tanıyan 11 yaşında bir çocuk tek odalı kulübede tek başına. Ama babam yazdığı mektuplarında her zaman bana güvendiğini belli etti.
1: Yalnızım diye sakın korkma oğlum. Sen koca adam oldun. Anan da ben de sana güveniyoruz. Sen okuyacak ve koca bir hakim olacaksın. Hem bizim hem de köyümüzün gururu olacaksın.
0: Ama bende hakim olmak isteği yoktu. Mühendis olmak istiyordum. Ülkenin yatırıma ihtiyacı var. Mühendise ihtiyacı var diye düşünüyordum. Sınava girdim ve mühendisliği kazandım. Babam biraz burulduysa da sonradan sevinmişti.
1: Hakim olmadın ama yine de okuyup büyük adam olmakla bizi sevindirdin oğlum. Madem mühendis olmayı istedin, o zaman toprak ve suyla uğraş. Bunun bizler için önemini en iyi sen bilirsin. Buna toprak köylüsünün ihtiyacı var oğlum.

Okulu bitirince devlet su işlerinde çalışmaya başladım. Susuz arazilere sulama projeleri yaptıkça mutluluğum daha bir artıyordu. O susuzluktan çatlayan topraklara suyu verdikçe, yeni yapılan kanallara suyu verince, suya üşüşen hayvanları gördükçe içim içime sığmıyordu. Her şey güzeldi ama yine de yolunda gitmeyen bir şeyler vardı. İnsanın çalışma azmini kıran, ideallerini törpüleyen, hatta bitiren bir şey. Bu ne yazık ki işe göre adam değil, adama göre iş politikasıydı. Nice zaman sonra yanımda çalışan ve hiçbir sorumluluğu olmayan insanların bir vesileyle başıma müdür tayin edilmeleri onuruma dokunmaya başlamıştı. Benim emrimde çalışanların benden fazla maaş almaları onuruma dokunuyordu. Bunları düşündükçe işten soğumaya başlamıştım. Birkaç arkadaş yetkili yerlere dilekçeyle başvurduk ama sonunda biz suçlandık. Gerekçe ise biz mühendisler devletin imkanlarını kullanıyormuşuz. Lojmanda oturuyor, büromuzda bilgisayar kullanıyormuşuz. İşime olan saygımı ve ideallerimi tamamen kaybettim. Acaba şiirdeki gibi mi olmak gerekiyor? Bir yolsuzluk görünce köpürme, isyan etme. Bir hak için kendine dik başlıdır dedirtme. Doğru yolu dostuna göster ama sen gitme. Ne derlerse ne diye salla hemen başını. Bir güvercin eder mi atmacalarla yarış? Öğrenmeden dünyayı gezdim de karış karış. Vazgeç hak sevdasından sen de kervana karış. Ne derlerse ne diye salla hemen başını. Gerdan kır, belini bük, al gitsin maaşını.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Efendim hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki, bir diyor ninni var. Sözlerinde bir ay doğmuş anadan, kaçınmamış yaradan, Mevlam korusun nazardan diye. Burada kaçınmamış yaradan sözünde imanını götürecek bir şey var mı?
1: Efendim, hani insanlar için kullanılan kelimeleri kullanmak uygun değil deniyor kitaplarda. O kaçınmamış yaradan, yani bir tekerleme söylüyor ya da bir şiir söylüyor. Ne kelimesini kullanabilirdi mesela orada? Yani insanlara mahsus kullanılan bir kelime ama yani orada ne kullanabilirdi?
0: Başka şey de bulunabilirdi yani, düşünseydi.
1: Kullanabilirdi. Şu anda benim aklıma gelmiyor ama. Evet. Ne kullanacaksın? Çünkü hatırıma gelen kelimelerin hepsi insanlar için kullanılan kelimeler. Her ne kadar küfür olmaz ise de yani sakınmakta fayda var.
0: Güzel yaratmış yaradan.
1: Evet, güzel yaratmış yaradan denebilir.
0: Söylenebilir diye. İnsanlar için bu esirgeme kelimesi var ya hani, o da çok soruluyor. Bu sebepten dolayı soruluyor yani.
1: Şimdi o esirgeme kelimesi hatta dini İslam.com'da da aynı şekilde mevcuttu. Biz onları değiştirdik. Yani tamamen yanlış anlaşılıyor falan diye.
0: Evet.
1: Şimdi esirgemek iki türlü anlamı. Bir, korumak anlamında kullanıyoruz. Allah-u Teala seni esirgesin mesela. Seni korusun manasında. Bunun hiçbir mahsuru yok. Ama esirgemek başka bir anlamda da kullanılıyor. Sakındı, vermedi, cimrilik etti. Bu anlamda kullanılırsa İmam Bir Gibi Hazretleri ve benzeri zatlar aynı şekilde hani küfründen korkulur buyuruyor. Yani Cenab-ı Hakk'a böyle bir şey istat etmek, o uygun olmaz. Yoksa mesele var, esirgeyen, bağışlayan Allah'tan, yani koruyan, kollayan Allah'ın adıyla diye başlanabilir. Onun mahsuru yok.
0: Bir başka dinleyicimiz de şöyle, uzun süredir diyor görüşemediğimiz arkadaşlarımız var. 6-7 hanım arkadaşız biz diyor. Uzun zamandır görüşemediğimiz için hani internet üzerinden görüşelim. Hem işte görüşmüş oluruz hem de kitap okuyalım dedik. İşte internette bir takım programlar var ya, bunlar üzerinden diyor toplu olarak görüşü, kitap yani, okumanın.
1: Skype, Zoom neyse.
0: Evet. Bunlar üzerinden diyor böyle kitap okumak veya görüşmenin diyor bir zararı var mı?
1: Efendim, kendilerini kontrol etsinler. Yani başka birisi gelip veya da başka birisi aynı şekilde müdahale edip öyle bir durum. Çünkü internet öyle güvenli bir yer değil. Telefonlar da güvenli değil. Efendim, ben her şeyi oraya saklayayım, maklayayım falan. Hiçbirisinin güvenli değil. Onun için dikkat olmak ayrı şartıyla olabilir.
0: Uyumadan teheccüd namazı kılınır mı?
1: Kılınır. Ha, şu hatırına geldi. Uykuyu terk etmek manasında kullanılıyor.
0: Yani işte, uyuyup kalkmak.
1: Kalkmak. Evla olan o. Çünkü meşakkat oluyor, zahmet oluyor. Ama bir kimse de mesela diyelim ki gece çalışıyor. Yani bizim tekerette de aynı şekilde var bu. Gece kalanlar var. Uyumuyor. Değil mi?
0: Evet.
1: Akşam diyelim ki 21'de geliyor, nöbeti alıyor. Sabah işte 6'da gidiyor mesela. Mesela diyelim. Veyahut da 22'de geliyor, nöbeti alıyor. Devam ediyor. Ne olacak? Uyumuyor. Yani sabah namazının vaktine kadar uyumuyor. Teheccüd vakti uyamıyor. Yani bu şahıs burada yayın bant verdiği zaman kalkıp da 2 rekat veya 4 rekat bir teheccüd namazı kılamaz mı? Kılar. Mahsur var mı? Yok. Yani illa şartı yok yani.
0: Uyumanın.
1: Hı. Ama normal hayatın, standart bir hayatın var. Yatsı yıkılarsın, yatarsın. O vakitte de kalkarsın. Teheccüd namazını kılarsın. Beklersin, sabah namazını da kılarsın. Mekruh vakit çıkınca da kuşluk vaktinde kayrını yaparsın.
0: Gusül abdesti alırken de kıbleye dönme şartı var mı?
1: Efendim, sadece o abdeste bildiriliyor. Gusülde denmiyor.
0: Peki abdeste şart mı?
1: Abdeste müstehaptır.
0: Ya müstehap değil mi? Yani o farz olması değil. Ya, bulunduğumuz ortam uygun değilse mesela değilse, kıbleye dönmek gibi.
1: Şart değil. Müstahaptır.
0: Evet. Guslederken çıplak olarak diyor birisi duymuş da gusülde de işte kıbleye döneceksin, gusül abdesti alırken falan diye.
1: Yok. Gusülde anlatılmıyor.
0: İş yerinde

0: ikindi namazını kılamayan biri eve gidince kerahat vakti sadece farzı mı kılmalı?
1: Evet, kerahat vakti yani mekruh vakti girdiği zaman sadece farzı kılınır. Kaza namazı bile kılınmaz artık.
0: Kerahat vakti gireceği belliyse öğleyle cem yapılabilir mi?
1: Yok. Yani hala daha ikindinin vakti. Mekruh da olsa ikindinin kendi vakti var. Ona yetişme ihtimalimiz var. Onun için cem edilmez. Ancak yani yetişme imkanı söz konusu değilse, yani kazaya kalma ihtimali söz konusuysa, o zaman Hanbeli mezhebine uyarak mümkünken cem edilebilir.
0: Kuşluk namazı dahve yazan yerden sonra mı kılınır?
1: Şimdi dinleyicimiz neye baktı, neye göre soruyor bunu dahve vakti diye. Biz şimdi elimizde Türkiye takvimi var. Türkiye takvimine bakarak aynı şekilde söylüyoruz ve yazıyoruz, konuşuyoruz. Mesela İstanbul'da güneş şu anda diyelim ki 8'de doğuyor.
0: Evet, kışın 8'de doğuyor.
1: 8'de doğuyor.
0: Ama yazın bu 5.30 oluyor.
1: 5.30 oluyor. 8'de doğuyor.
0: Diyelim.
1: Diyelim. Ve bu 8'den itibaren başlıyor. Güneş diye yazar takvimlerde, zaten oradan doğmuştur. 8'de başlıyor. Asgari 45 dakika veya 55 dakika. Diyelim ki 8.55'e kadar ki olan zaman dilimi namaz kılması tahrime mekruh vakittir. 8.55 ile beraber mesela bazı kitaplar işrak vakti diyor. Artık mekruh vakit çıkmıştır. Bundan 1.5 saniye sonra da duha namazı, dahve vakti deniyor. Duha namazı, evet, giriyor. Yani 8.55'ten itibaren işrak, duha. Ondan sonra nereye kadar bu? Öğleye yarım saat kalana kadar. Burası serbest. Kaza namazda kılarsın, nafile namazda kılarsın. Öğle yarım saat kalınca tekrar mekruh vakit girer. Öğle vaktine kadar devam eder bu. Öğle vakti girdikten sonra öğle vakti girer. Artık öğle ile ikindi arasında mekruh vakit yok. Ama ikindi ile akşam arasında var. Akşamla yatsı arasında da yok. Ama efendim işte akşamı geciktirmek mekruh. Bak, geciktirmek mekruh. Mekruh vakit yok. Güneş battıktan sonra güneş doğana kadar mekruh vakit yok. Mekruh vakit yok. Dolayısıyla şimdi dahve vakti, öğle vakti yani. Nerede girer? O da tarif edilmiş saadeti ebediyede. Saadeti ebediyede tarif edilmiş. Güneş tepeden işte gölge birazcık işte doğuya kayıyor. Evet. Oynuyor yani gölge. Orada başlıyor.
0: Bir cismin gölgesi.
1: Ha. Öğle vakti, evet, girmiştir. Bir cismin gölgesi bir misli, bir rivayette iki misli oluncaya kadar ikindi, öyle devam eder. İşte bir cismin gölgesi bir veya iki misli olunca ikindi vakti girer. İşte güneş isfirar vakti deniyor. Sararır. Bir arkadaşım birisi anlatıyordu. Ya dedim, ben bilmiyordum dedi. İsfirar, firar etmekten geliyordu. Güneşin firar etti. Dedi, gene tutturmuşsun yani dedi.
0: Ya bir yerinden tutturmuşsun.
1: Firar ediyor, kaçıyor, tutacak. böyle bakacak kadar sararması, mekruh vakit geliyor. Dolayısıyla tam İlmihal Saadet-i Ebedi kitabında mesela bu dinleyicimiz, efendim bunları iyi öğrenmek istiyorsa, diyorsa, tam İlmihal Saadet-i Ebedi kitabında namaz vakti, vakitleri konusu var. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hud suresi bizi kocattı buyurmuşlar. Ve Hüseyin Hilmi Efendi de bu namaz vakitleri bizi kocattı buyurmuşlar. Çok emek verdiler oraya. Çok uğraştılar. Çok uğraştılar. Ya. Milim milim hem de. İşte hatta o vasati saat dediğimiz Alaturka saat. Ondan sonra ezani saat tabirini kullanıyorlar ona. Ondan sonra şimdiki kullanılan alafranga, battan gelme saat. Onları bile o kadar hassas aynı şekilde şey yapmışlar ki, kullandıkları hesap makinelerinin isimlerini söylemişler. Şu hesap makinesinin şu şeyini şöyle kullanırsanız. Ona varıncaya kadar aynı şekilde yazmışlar. Peki bu kadar emek vermesi, demek ki bir gün gelecek, onlar okuyacak ve anlayacak. Çünkü vakit önemli. Niçin önemli? Hem namaz için, hem oruç için, hem hac için, hem de kurban için. Vakit önemli. Çünkü bunların belli vakitleri var. Bu vakitlerde farzdır, vaciptir. O vakitler geçince. Şimdi biz hacca gidelim, aynı şekilde farz onu hacca yapalım. Şu, olmaz.
0: Tenhayken yapıp gidelim, öyle bir şey yok.
1: Yok, öyle bir şey söz konusu değil. Evet. Veyahut da işte kuşluk vakti, hadi diyelim ya işte bir öğle namazını kılıverelim, şu anda müsaitiz ya falan. Yok, öğle namazı öğle vakti girince farz olur. İkindi ikindi vakti girince farz olur. Akşam akşam vakti girince farz olur. Farz olan oruç Ramazan ayı girince farz olur. Hac Zilhicce ayı girince ve Zilhicce ayında yine kurban kesmek de vacip. Vakitleri var. O vakitlerin bilinmesi gerekiyor. Onun için Hüseyin Hilmi Efendi de rahmetullahi teala aleyh namaz vakitlerine çok emek harcamışlar.
0: Şeyde Tam İlmi Saadet Ebediye kitabında çok geniş bilgiler var değil mi?
1: Tabii çok geniş bilgiler var.
0: Bazen o, hani şimdi dinleyicilerimize şey olmasın ama anlayamadım yerler çok.
1: Yok merak etme. Ben de çok sır saklarım. Ben de seni ben de anlayamadığım çok yer var. Çünkü o namaz vakitlerinde astronomiyi de bilmen lazım.
0: Tabii.
1: Astronomiyi de bilmen lazım.
0: Öyle bir, astronomi, matematik.
1: Astronomi biliyorum. Nedir? İsmini biliyorum.
0: Ben de matematiği biliyorum hocam. Çok iyi bilirim. İsmini biliyorum çünkü. Evet, bir başka dinleyicimizin sorusu var. Diyor ki, dua ederken Allah'ım sen duamı kabul et, sen bizleri kötülüklerden koru derken sen diye söylememiz edebe aykırı olmuyor mu?
1: Olmaz. Çünkü nasıl dua edileceğini Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e bildirdi. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dua ederken ya Rabbi senden istiyorum diye dua etti. Evet. Öyle dua etti. Biz ona tabiyiz. Emir edepten üstündür. Bunu da unutmamak lazım. Kendi kafamıza göre değil.
0: Hocam bir başka dinleyicimizin de şöyle bir sorusu var. Diyor ki evimde diyor işte kocamla ilgili sıkıntılar var. Ben de ne yapacağımı bilemez oldum. Sanki bir çıkmaza girdim gibi. Sağlıklı düşünemiyorum. Eşimin hayatında başka bir kadın olduğundan şüphe ediyorum. Evde sürekli bir huzursuzluk var. Sizden ve Osman hocamdan öncelikle dua istiyorum. Lütfen bana bir fikir verin.
1: Allah Teala sıkıntılarını hayra tebdil etsin. İstiğfara devam etsin. Estağfurullah min külli ma kerhallah. Estağfurullah min külli ma kerhallah. Estağfurullah min külli ma kerhallah. Buna her gün 100, 200, 300, 500 bin defa devam etsin. Peki ne olur? Hud suresinde Allah-u Teala buyuruyor ki istiğfar ederseniz imdadınıza yetişirim. Ya doğrudan doğruya buyuruluyor veya bir sebep yaratır o sebep vasıtasıyla. Onun için Muhammed Masum Hazretleri hasta mı oldun? İstiğfar oku. Hastan mı var? İstiğfar oku. Sıkıntın mı var? İstiğfar oku. Geçimsiz misin? İstiğfar oku. Maddeten sıkıntıya mı düştün? İstiğfar oku. Çünkü istiğfar bu sıkıntıların veya bu hastalıkların sebeplerini okumak suretiyle Allah-u Teala önümüze çıkartır buyuruyor. Buna inanmalı ve devam etmeli. Efendim ben söylüyorum ne zaman söyleyeyim estağfurullah diyorum işte o kadar. Bir şey olmaz ondan. Samimiyetle inanarak yapmalı. Efendim biz söylüyoruz falan ne zaman söylüyor? Hani ben de daha önce rahmetli babama ben anlatmıştım da ben kapıdan çıkıyorum o da arkamdan bağırıyor estağfurullah diye ben de. Çok gülmüştüm döndüm. Ya dedim baba Allah rahmet eylesin. Bunu benim duymamın bir faydası yok ki.
0: Ben affetmeyeceğim seni.
1: Bana bir faydası yok bunun. Bana bir faydası yok. Bazen dinleyin ben söylüyorum söyleme. Ya, benim bilmem faydası yok. Kitap yazıyor. Kitaplarda yazıyor. Muhammed Nasuh Hazreti ısrarla buyuruyor ki dille kalp beraber oluncaya kadar. Yani cız edinceye kadar olacak o. O zaman Allah-u Teala lebbeyk der buyuruluyor. Yoksa ben diyorum canım işte ne zaman diyor. Hani vaktiyle bir tane bir herif varmışmış. Siz Allah demiyorsun. Ne demiş Allah'a ısmarladık diyorum ya demiş. Ya.
0: Giderken.
1: Ya şimdi tökezliyor bir şey olur. Ya da bir şey estağfurullah diyor. Diyorum diyor falan. Ondan bir şey olmaz. Evet. İnanarak samimiyetle yapılırsa o kapı mutlaka açılır. Hepimiz onun kuluyuz. İmam Gazali Hazretleri tövbenin de duanın da kabul olmasına tereddüt etmeyin. Nerede tereddüt edin? Şartlarında. Önemli olan o.
0: Hocam baktığımız zaman mesela siz de anlatıyorsunuz ya her büyük velinin talebelerine bildirdiği dualar var. Bazıları bildirmişler işte şunu çok yapın, çok okuyun, onunla meşgul edin, ağzınıza virt olsun diye. Şimdi Hüseyin Hilmi Efendi de kitapların kapaklarına kadar estağfurullah istiğfarı yazmış. Estağfurullah min
1: filmi. Bu asrın ilacı bu.
0: Yani bu aynı zamanda hani ben Hüseyin Hilmi Efendi'nin talebesiyim diyenlere de bir mesaj değil midir? Yani talebesiyse işte aha sana okunacak dua.
1: Bitti. Ne başka yere gidiyorsun?
0: Yani tabii.
1: Tabii. Hem çok kıymetli de yapmış. Kitaptan buluyor getiriyor. Bir de şimdi sosyal medyada paylaşıyor.
0: Hemen. Hı-hı. Kimse bilmiyor ya. Bir ben buldum.
1: O buldu. Okudu bir şey oldu mu? Benim başım kel oldu. Senin o bulduğun duayı okuyunca saçım gelecek. Tövbe ya Rabbi ya.
0: Hocam bir dinleyicimizin daha sorusunu yöneltmek istiyorum. Diyor ki bugünlerde çok sıkça duyuyoruz. İnsan çok sevdiği bir şeyle ya da sevdiği biriyle imtihan olurmuş.

0: Bu sözün doğruluğu var mıdır diyor. Yani kimseyi sevemeyecek miyiz bu durumda? Evlatlarımızı sevmekten bile korkar olduk diyor.
1: Olur mu öyle şey ya? İmtihan olmak başka şey, sevmek başka şey.
0: Yani imtihan olur deyince bu işte evladını çok seviyorsan Allah-u Teala onu alır senden, ölür.
1: Ha, öyle düşünüyor. Öyle düşünüyor. Bu yanlış o. Öyle değil. Allah-u Teala hepimizi her an imtihan etmekte. Evlat vasıtasıyla imtihan eder. Ondan sonra mal mülk itibariyle, sıhhat itibariyle her şeyi aynı şekilde şey yapar, söyleyiver, imtihan eder. Ve Allah-u Teala ezelde ecelleri takdir etmiş. Bunlar takdim olmaz, tehir de olmaz. Yani öne geçmez, geriye de kalmaz. Vakti saatinde gelir. Şimdi mesela korona. Efendim işte koronadır mı? Koronadan ölmedi. Ezelde takdir etmiş. Bu sebeple ömrü bitti onun. Hep geçenlerde vardı bir tane. İşte şeyde neydi? Kartaltepe mi diyor, Kartepe mi diyorlar, ne diyorlar. Adam oraya gitti diye yüzlerce aynı şekilde afet ekibi falan gitti, aradı maradı falan. Halbuki evinin yakın yerde bir tane hendek var, oraya düşmüş.
0: Trafik kazası geçirmiş.
1: Trafik kazası geçirmiş. Orada eceli gelmiş. Başka yerlerde arıyorlardı. Evet. İşte efendim şöyleydi de böyleydi. Tabii doktor deniyor değil mi?
0: Evet.
1: Eceli öyle gelmiş, öyle takdir edilmiş o. Evinden çıktı, orada bir hendek var, kaza geçirdi. Bu kadar.
0: Elinden çıkması için de bir sebep yokmuşmuş zaten adamın. Canı sıkılmış çıkmış.
1: Eceli
0: gelmiş.
1: Eceli getiriyor onu. Hani zaman zaman söylüyoruz, o 99'daki depremde işte o zaman anlatıyorlardı işte Konya, Karaman zemini çok sağlam, deprem olmaz falan. Emekli hakimmiş adam, Konyalı, çoluk çocuğu doldurmuş arabaya. Vın Konya. O şeyde sallanıp duruyor diye İstanbul.
0: Depremden kaçıyor.
1: Ankara'dan Konya'ya girişinde, Ankara yolu üzerinden gelen o girişte Konya'ya gereken kaza geçiriyor. Bütün ailenin hepsi vefat ediyor. Nereye kaçtı? Eceline.
0: Nereden kaçıyordu?
1: Ecelden
0: kaçıyor.
1: Ölümden kaçıyordu, ölümeydi.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: İslam ve Toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Sen de katıl derim, katılın
1: evim. Şimdi reklamlar.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM Haber.
6: Binlerce davetli akın etti. Dev kazanlarda pişirilen tonlarca et ve pilav, çölde yüzlerce metre uzayan sofralarda misafirlere ikram edildi. Düğünde geleneksel danslar sergilendi. Düğün ülkede bazı kesimlerin sert eleştirisine yol açtı. Ormanda yürüyüşe çıkmışlardı. Gördükleri manzara yüreklerini sızlattı. Kanada'daki bir ormanda bir ak başlı kartal bir ağacın dalları arasında sıkışıp kaldı. Oradan geçen çift ilk başta onu cansız zannetti ama sonra gözlerinin hareket ettiğini fark etti. Hemen kurtarma operasyonu başlatıldı. Kırık bir dal parçası yardımıyla dikkatlice müdahale edildi. Yırtıcı kuş sıkıştığı yerden çıkartıldı. İki kanadı da kırılan ak başlı kartal vahşi yaşam bakım merkezinde tedavi altına alındı. Kartalın yeniden yemek yemeye başladığı, gücünü topladığı açıklandı.

0: TGRT Haber'den iyi günler sevgili izleyiciler. Hafta sonu haberleriyle karşınızdayız. Hızlıca başlayalım. Alihan Kuris suç örgütü soruşturmasında 4. dalga operasyon yapıldı. 30 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. 23 şirkete kayyum atandı. Alihan Kuris suç örgütünün seçim süreçlerini etkilemeye yönelik çalışmaları da soruşturma dosyasına girdi. Alihan Kuris suç örgütü soruşturması derinleştiriliyor. Soruşturmada elde edilen delillere göre yurt dışına gönderilen yardımların içine nakit para gizlendi. Örgüt bağlantılı lojistik şirketleri ve kuryelerle kayıt dışı para gönderildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen paralar paravan şirketler üzerinden aklandı. Alihan Kuris suç örgütünün seçim sonuçlarını etkilemek için organizasyonel ve finansal faaliyetlerde bulunduğu iddiası da dosyaya girdi. Örgütün avukat yapılanması da mercek altına alındı. Bunların ardından 4. dalga operasyon yapıldı. 30 yeni gözaltı kararı çıktı. 23 şirkete kayyum atandı. 13 Ağustos'ta başlatılan operasyonlarda bugüne dek 161 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 74 şirkete kayyum atandı. 80 şüpheli tutuklandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı televizyon programında dünya gündemine ilişkin önemli mesajlar paylaştı. Suudi Arabistan'la Husiler arasındaki gerilime değindi. Mekke İttifakı kapsamında Türkiye'nin olası desteğine ilişkin askeri ihtiyaçlar olabilir. Bunu karşılama yönünde sıkıntımız olmaz dedi. Yunanistan'da gerilim de gündemdeydi. Gerilim çıkarılmasından yana değiliz. Umarız kimse orada çılgınca bir hareket yapmaz sözlerini kullandı.
1: Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine, altyapısına yönelik çok ciddi saldırıların olduğunu görüyoruz. Yani bizim anlaşmamıza baktığımız zaman da burada ülkelerin birbirlerine karşı bir müttefiklik sorumluluğu var.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Husi güçlerinin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına değindi. Mekke İttifakı'na dikkat çekti.
1: Mekke İttifakı üyeleri olarak biz durumu yakından takip ediyoruz.
2: Türkiye'nin olası askeri desteğe ilişkin mesajını da verdi.
1: Bu noktada hani askeri ihtiyaçları özellikle belli teknik konularda olabilir. Bunu da karşılama yönünde de bir sıkıntımız olmaz.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan NTV canlı yayınında dünya gündemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Fidan, Körfez'deki gerilimin azaltılması için Türkiye'nin diplomatik girişimlerini anlattı.
1: Girişim çok ama bu girişimlerin tabii ilgili muhataplar tarafından kabul edilebilir bir takım çıktılar üretmesi gerekiyor. Bugün de yine çok görüşme yaptım. Özellikle arabuluculuk görevi yapan arkadaşlar ve diğer taraflarla.
2: Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların ardından Mekke İttifakı da yeniden gündeme geldi. Fidan, ittifakın geldiği aşamaya ilişkin soruyu cevapladı.
1: Ortaya konmuş çok güçlü bir irade var. Ve bu iradenin hayata geçmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Şu anda kurumsallaşmaya yönelik atılan adımlar var.
2: Bakan Fidan, Türkiye-Yunanistan ilişkilerine ilişkin gündemdeki başlıklara da değindi. Deniz parkları üzerinden yaşanan gerilime ilişkin Türkiye'nin tutumunu yineledi.
1: Bizim durduğumuz yer belli. Biz gerilim çıkarmasından taraf değiliz. Gayri askeri statüye sahip adaların silahlandırılmasını asla kabul etmiyoruz. Bu bölgenin barışa ihtiyacı var. Silahlanmaya değil, maceracı adımlara gitme niyetleri olursa bu devletin ciddiyeti, gücü herkes tarafından biliniyor.
2: Dışişleri Bakanı'nın gündemindeki konulardan birisi de Karadeniz'de Rusya-Ukrayna arasındaki karşılıklı saldırılardı.
1: Savaşın bitmesiyle ilgili bazı girişimler var. Ama bunların açıkçası kalıcı sonuç üretmesi an itibariyle biraz zor gözüküyor.
2: Türkiye'nin hem Rusya hem de Ukrayna'ya konuya ilişkin teklif sunduğunu belirtti.
1: Biz her iki tarafa da bu konuda bir teklif gönderdik. Ona ilişkin çalışmalarımız var. Cevapları bekliyoruz. Taraflardan da buna yönelik cevaplar geldi. Bir noktaya götürmeye çalışıyoruz bunu açıkçası.
2: Bakan Hakan Fidan Diyarbakır ziyaretinde terörsüz Türkiye sürecine ilişkin gözlemlerini de paylaştı.
1: Terörsüz Türkiye'nin orada inanılmaz derecede olumlu yankı bulduğunu gördüm. Yani zaten taban buna hazır.
0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesajlarını bu kez Kırşehir'den verdi. Türkiye'nin artık geri dönüşü olmayan bir barış ve kardeşlik yoluna girdiğini belirten Kurtulmuş, İsrail'e de net mesaj verdi. Ham hayaller peşinde koşmasınlar dedi.
3: Çünkü Türkiye'de terörün bitmesi demek bölgede de silahların susmasının kapısını açmak demektir.
2: Terörsüz Türkiye mesajı verdi, bölgeyi yıkıma sürükleyen İsrail'e de sert sözlerle yüklendi.
4: İsrail boşuna ham hayaller peşinde koşmasın, Türkiye olarak biz bu bölgeyi derleyip toparlayacağız ve yolumuza devam edeceğiz.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırşehir'de sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı.
3: Türkiye artık geri dönüşü olmayan bir barış, kardeşlik ve esenlik yoluna girmiştir. Kim buna karşı çıkarsa kaybedecektir.
2: Kurtulmuş, hedefin terörün Türkiye sınırlarının ötesinde de sona ermesi olduğunu söyledi.
3: Kararlılıkla, akılla, ferasetle yolumuza devam ediyoruz. İnşallah terörsüz Türkiye meselesini sağlamakla birlikte Irak'ta, İran'da, Suriye'de, hatta Lübnan'da terörün ortadan tamamen kalkmasını temin edecek bir süreci de başlatıyoruz.
2: Meclis Başkanı Kurtulmuş, sürecin tamamlanması için siyasi iradenin yanı sıra partilerin de sorumluluk üstlendiğini belirtti.
3: Bu kadar farklı partinin aynı masa etrafında bir araya gelerek, neredeyse 3 konuda 3 cümlede anlaşamayan partilerin ortak bir raporda anlaşmayı becerebilmesi Türkiye demokrasisinin gerçekten büyük zaferidir.
0: MİT eski yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 4 yeni gözaltı kararı çıktı. Dönemin cezaevi müdürü, vardiya amiri, ambulans şoförü ve bir gazeteci gözaltına alındı. Dosyada daha önce de 6 şüpheli tutuklanmıştı.
2: Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde soruşturma derinleşiyor. Yeni gözaltılar geldi. 4 kişi daha yakalandı. MİT eski yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan, vardiya amiri Kazım Beyke, ambulans şoförü Süleyman Kaba ve eski gazeteci Osman Arslan gözaltına alındı. Gazeteci Osman Arslan ise soruşturma dosyasında dikkat çeken isimlerden. Kozinoğlu'nun FETÖ'cü savcılar tarafından ifadeye çağrıldığı dönemde Cihan Haber Ajansı'nda çalışan Arslan, adliye önünde Kozinoğlu'nu adım adım takip etmiş görüntülerini çekmişti. Soruşturmanın önceki aşamalarında da önemli gözaltı ve tutuklamalar yaşanmıştı. Dönemin Silivri Cumhuriyet Savcısı ve Cezaevi Savcısının da aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklanmıştı.
0: MİT eski yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma genişledi. Gözaltına alınan koğuş arkadaşları Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım hakkında ev hapsi kararı verildi. Dönemin savcıları Ali İşgören ve Necip Doğansa tutuklandı. Bu arada Kozinoğlu'nun fenalaştığı güne ait Uğur ve Yıldırım'ın görüntüleri de ortaya çıktı.
5: Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşlarıydı. Şüpheli ölüm soruşturmasının odağında kaldılar. Ev hapsi verilen emekli albay Hasan Atilla Uğur'la Hasan Ataman Yıldırım'ın Kozinoğlu'nun fenalaştığı gün koğuştaki son görüntüleri ortaya çıktı. MİT eski yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltı kararları ardı arda gelmişti. Soruşturmanın ucu dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, cezaevi savcısı Necip Doğan'la Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım'a kadar uzanmıştı.
6: Kaşif Bey tabii çok üzüntülüydü. Yani bir türlü olayı kabullenemiyordu. Fakat zaman geçtikçe biraz alıştı.
5: Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları Uğur ve Yıldırım hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi. Dönemin başsavcısı Ali İşgören ve cezaevi savcısı Necip Doğansa suç örgütüne üye olma suçlamasıyla tutuklandı. Kozinoğlu'nun cezaevinde fenalaştığı günün koğuşa ait güvenlik kamerası görüntüleri soruşturma dosyasına eklendi. Görüntülerde Hasan Atilla Uğur'un ortak yaşam

0: ışıklarını kapattığı görüldü. Koğuş yaklaşık 14 dakika karanlıkta kaldı. O sırada Kaşif Kozinoğlu ile koğuş arkadaşı Hasan Ataman Yıldırım avludaydı. Görüntülerde bir başka dikkat çeken ayrıntı da Hasan Ataman Yıldırım'ın hareketleri oldu. Saat 18.57'de üst kata çıktı. Önce 5 numaralı odaya girdi. Ardından Kozinoğlu'nun odasına geçti ve merdivenlere yöneldi. Bir süre sonra yeniden Kozinoğlu'nun odasına girdi. Bu kez elinde bir nesne ile çıktı. Alt kata indi. Önce Hasan Atilla Uğur'un yanına, ardından mutfağa gitti. O gün Uğur'un Kozinoğlu'na ait olduğu belirtilen kahve bardağını mutfakta yıkaması da soru işaretlerini artırdı. Uğur'un savcılık ifadesi ortaya çıktı. Kozinoğlu'nun rahatsızlandığı dakikalar ve cezaevi kamera görüntüleri üzerinden Uğur'a peş peşe sorular yöneltildi. Kamera kayıtlarında Uğur'un elinde görülen cismin ne olduğu gündeme geldi. Cevabı ise elimde ne olduğunu hatırlamıyorum, bir cisim olduğunu da zannetmiyorum oldu. Kamera kayıtlarındaki bir başka ayrıntı da Yıldırım'ın elindeki bardaktı. Savcılık Hasan Ataman Yıldırım'ın Kozinoğlu'nun odasından elinde bardakla çıktığını ve bardağı Uğur'a gösterdiğini hatırlattı. Bu kez bardağın neden gösterildiği gündeme geldi. Uğur ise bunun sebebini bilmiyorum, bardağı bana neden gösterdiğini de hatırlamıyorum dedi.
1: Biz programlarımızla yapacağımız her şeyle hazırız.
0: Böylece bardağın neden Uğur'a gösterildiği de soruşturmanın cevap bekleyen başlıklarından biri oldu.
2: TGRT FM Haber.

0: Şimdi reklamlar.
1: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Sultanı efendim Nizamüddin Evliya derler. O da lakabıdır. Kendisi Bedayun'da doğmuş. Bedayun şehrinde.
1: Evet.
0: Bedayun'a da babası daha küçükmüş, gençmiş. Babaları ve dedeleri efendim Türkistan'dan gelmişler.
1: Buhara
0: Oraya gelip
1: taraflarından değil mi?
0: evet Buhara'dan gelmişler. Hindistan Bedayun'a yerleşmişler. Şimdi Bedayun'da doğuyor ama Bedayun'da vefat etmiyor. Sonra Delhi'ye geliyor. Efendime söyleyeyim. O Delhi'de vefat ediyor. Delhi'de vefat ediyor. Şimdi Nizamüddin Evliya'nın babası Hacı Ahmet Buhari Hazretleri bu da alim idi. Alim olduğu için Delhi Sultanı Gıyasüddin Balaban babasını kadı olarak tayin ediyor. Çok uzun değil, belli bir müddet kadılık yapıyor babası. Fakat sonra istifa ediyor. Kendini tamamen Allahu Teala'ya ve dini İslam'ı yaymaya, anlatmaya hasrediyor. Yani sadece bu işi yapıyor. Fakat Nizamettin Evliya daha küçük çocuk iken, 5 yaşındayken babası Seyit Ahmet Buhari vefat ediyor. Nizamettin Evliya annesiyle, anneciğiyle baş başa kalıyor. Bibi Züleyha Hatun annesinin ismi de.
1: Annesinin ismi.
0: Evet efendim. Çünkü oğlunun yetişmesini artık kendi üzerine alıyor validesi. Yani ana oğul günlerce hiç yiyecek bulamadan günler günler geçirdiler Alper Bey. Şimdi bazen yiyecek bir şey bulamazlardı. O zaman anneciği derdi ki Nizamüddin evladım. O zaman Nizamüddin demiyor da Nizamüddin lakabı çünkü Muhammed evladım. Bugün Allahu Teala'ya misafir olacağız. Efendim haberin olsun diyor. Nizamüddin Evliya da o Allahu Teala'ya misafir olduğu günlerden zevk alırmış. Yani yemek buldukları zaman hatta anneciğine dermiş ki anneciğim bir daha ne zaman Allahu Teala'nın misafiri olacağız? Yani bu kadar hoşuna gidermiş
1: Evet.
0: aç durmak. Efendim Bedayun'da Mevlana Alaaddin Usulî isminde bir zat var. O zatın derslerini devam ettiriyor anneciği Muhammed Nizamüddin Evliya'yı. Onun derslerine gidiyor. Fakat yetiştikçe Feridüddin Genci Şeker Hazretlerinin efendim her tarafa yayılan şöhretini Nizamüddin Evliya da duyuyor, işitiyor yani. 20 yaşındayken Feridüddin Genci Şeker Hazretleri ile ben muhakkak görüşmeliyim diyor. Yani içine böyle bir his geliyor. Sonra annesini bir de kız kardeşi varmış. Kız kardeşini yanına alarak Bedayun'dan Delhi'ye geliyor. Delhi daha büyük şehir ya, başşehir aynı
1: Evet.
0: zamanda. Orada bir eve yerleşiyorlar, bir ev tutuyorlar. Fakat tuttukları evin yanında da bir zat var. O zatın ismi de Hacı Necibüddin Mütevekkil. Hacı Necibüddin Mütevekkil.
1: Evet.
0: Meğersem bu zat Feridüddin Genci Şeker Hazretlerinin kardeşiymiş. Ya tesadüfen
1: Evet.
0: işte Feridüddin Genci Şeker'in kardeşinin
1: Komşusu
0: evinin
1: oluyorlar.
0: yanındaki evi tutuyor yani
1: Kapı
0: oraya
1: komşusu
0: yerleşiyor.
1: oluyorlar yani.
0: Evet. Ve bu Necibüddin Mütevekkil, Hacı Necibüddin Mütevekkil Feridüddin Genci Şeker'in üstünlüklerini anlatıyor. Çok hoşuna gidiyor Nizamüddin Evliya'nın. Şimdi tabi oranın sultanı kendisine, oranın idarecileri kendisine kadılık teklif ediyorlar. Nizamüddin Evliya'ya. O da Necibüddin Mütevekkil'e yani Feridüddin Genci Şeker'in kardeşine danışıyor, istişare ediyor. Diyor ki Necibüddin Mütevekkil Nizamüddin diyor İnşallahu Teala siz kadı olmayacaksınız. Fakat bir şey olacaksınız. Ama ne olacak?

0: Aksınız onu da ben de bilemiyorum diyor. Enteresan. Efendim arzusu gittikçe kuvvetleniyor Nizamettin Evliya'nın. Acizane'de oturuyor Feridüddin Genci Şeker. Acizane'e varıyor Feridüddin Genç Şeker'in yanına. Diyor ki Genç Şeker Nizamettin, Hindistan'ın kutupluğunun mesuliyetini, hani şimdi sorumluluk diyorlar ya,
1: Evet.
0: sorumluluğunu devretmeyi ciddi şekilde düşünüyordum ben. Allahu Teala bize yol gösterdi ve senin geldiğini bize bildirdi diyor. Feridüddin Genci Şeker onu talebeliğe kabul ediyor. O da bir merasimle oluyor tabi tabi. Anevi olarak yola giriş başlıkları varmış. O yola giriş başlığını Feridüddin Genci Şeker Nizamüddin Evliya'nın başına koyuyor. Yani bir sene kadar hususi dersler veriyor Nizamüddin Evliya'ya.
1: Yetiştirilmesiyle
0: Evet.
1: ilgileniyor yani, değil mi?
0: Senede 1258. 1258. Bir sene sonra hilafetname veriyor. Halifesi yapıyor yani, hilafetname veriyor. Vekili diyelim şimdi,
1: Evet.
0: yani bazıları öyle diyorlar. Ve Delhi'yi git irşad et diye emrediyor Feridüddin Genç Şeker. Ve o zaman iki tane tavsiyede bulunuyor Alper Bey. Bakın çok enteresan bu tavsiyeler. Hepimize şamil bir tavsiye
1: Evet.
0: bunlar. Diyor ki borçlanmak mecburiyetinde kalırsan hemen öde borcunu. Bir. İkincisi, daima düşmanlarını memnun etmeye çalış. Senin şiarın bu ikisi olsun evladım diyor Nizamüddin Evliya'ya Feridüddin Genç Şeker. İşte Nizamüddin Evliya da hocasının bu iki nasihatına ömrü boyunca
1: Riayet
0: ittiba
1: ediyor.
0: ediyor, uyuyor. Ayzan'da duruyor ya
1: Evet.
0: Feridüddin Genci Şeker, Ayzan'ı Nizamüddin Evliya tam 10 kere ziyaret ediyor Alper Bey. Bunların üçü hocası Feridüddin Genci Şeker'in sağlığında, yedisi de ahiret teşriflerinden sonra Ayzan'a, hocasını ziyarete gidiyor. Bir ziyaretinde hocasının huzuruna varıyor. El pençe divan duruyor hocasının karşısında. Hocası Feridüddin Genç Şeker Hazretleri şöyle dua ediyor ona. Ya Rabbi, Nizamüddin'in her arzusunu ihsan eyle ya Rabbi. Böyle dua ediyor. Bu duadan sonra Allahu Teala Nizamüddin'i Evliya'nın hiçbir isteğini geri çevirmemiş Alper Bey. Ya. Hocası hayattayken yaptığı son ziyaretinde de hocası ona yine şöyle dua ediyor. Bak bu da çok enteresan. Allahu Teala ey Nizamettin seni mesut ve bahtiyar eylesin. Sen dalları ve budakları çok geniş bir ağaç olacaksın. Sıkışan insanlık onun altında barınıp huzur bulacak. Yani senin dergahında efendim huzur bulacak, rahatlayacak,
1: Evet.
0: ferahlayacak. Gerçekten de Allahu Teala Feridüddin Genci Şeker Hazretlerinin talebesi Nizamüddin Evliya için yapmış olduğu bu duayı kabul etti. Hala da öyledir Alper Bey. Yani Hindistan'a gidip gelen arkadaşlara sorduysanız en kalabalık türbe Hindistan'da Nizamüddin
1: Nizamettin Evliya.
0: Evliya'nın türbesidir.
1: Evet.
0: Evet. Şimdi emretti ya Nizamettin sen Delhi'ye git diye. Delhi'ye gittiği zaman Allah Allah böyle huzurlu bir yer bulamadı. Kalabalık bir şehir Delhi. Sakin bir yer bulamadı. Çoğu zaman efendim ormana giderdi. Ormanda tefekküre dalar. Zikirle, yani Allahu Teala'nın ismini anmakla iştigal ederdi. Hocası emir etmişti ona Kur'an-ı Kerim ezberle diye. Kur'an-ı Kerim'i ezberliyordu o ormanda. Bir süre sonra bugün Delhi'nin bir mahallesi olan Kıyaspur'a taşınıyor. O zaman bir köy Kıyaspur.
1: Evet.
0: Küçücük bir köy. 10-15

0: Haneli bir köy. Tabii orada hiç tanıdığı yok, bir şey yok. Bir müddet böyle sıkıntı çekiyor. Fakat iki talebesi varmış. Alper Bey, Nizamettin Evliya'nın. Bunlar hemen tabi olmuşlar Nizamettin Evliya'ya Delhi'ye geldiği zaman. Bu talebelerinden bir tanesinin adı Burhaneddin Garip, diğerinin adı da Kemalettin Yakup. Bu iki talebesi yanından hiç ayrılmıyor onun. Hep beraber hareket ediyorlar. Bir gece yani oradayken bir günlerden bir gün 4 gece yiyecek hiçbir şey bulamamışlar. 4 gün 4 gece aç
1: Aç
0: kalmışlar
1: kalmışlar.
0: Alper Bey. Efendim komşularından bir hanım acımış bunlara bir tas içerisinde biraz un göndermiş Alper Bey. Kemalettin Yakup onu bir miktar su ile karıştırmış, hamur yapmış, toprak bir kaba koymuş, fırına da hani ateş yakıp fırına da yerleştirmiş. O zaman yanlarına bir zat geliyor bunların. Yiyecek bir şey istiyor. Yahu
1: Bunlar
0: 4 gündür bir
1: zaten dört
0: şey
1: gündür aç.
0: yememişler.
1: Evet.
0: Efendime söyleyeyim Kemalettin Yakup ekmek gibi bir şey yapıyor. Efendim onu koyuyor fırına koyuyor. Nizamettin Evliya Hazretleri fırındaki o kabı alıyor Alper Bey ve o kendilerine misafir gelen zatın önüne koyuyor. O zat o yemekten bir iki lokma alıyor ancak. Sonra kabı alıp şiddetle yere çarpıyor. Sonra da çıkıp gidiyor. Ve Farisi olarak diyor ki efendim Şeyh Feridüddin Genci Şeker diyor. Batini nimeti Şeyh Nizamüddin'e çok ucuza verdi. Batini nimeti. Bugün ben de onun fakirlik çanağını kırdım. Artık bundan sonra o hem zahiren hem batinen sultan oldu diyor. O zat. Allah-u Teala'nın sevdiği bir zat demek ki.
1: Evet.
0: O zatın bu sözlerinden sonra Nizamettin Evliya'nın fıkaralığı bir anda yok oluyor Alper Bey. Fıkaralığı falan kalmıyor. İşte o ve iki talebesi günlerce bir şey bulamamışlar ya,
1: Evet.
0: yemek bulamamışlar ya. Aynı dergahta mutfakta kazanlar her gün kaynamaya ve hiçbir ayrım gözetilmeksizin. Hindular bile gelip yiyorlar Alper Bey. Yani hiç ayrım yapmıyor. Yemek yemek isteyen herkese yemek o dergahta kaynıyor. Efendime söyleyeyim çıkıyor. İnsanlara ikram ediyor. Cömert sofrasında Nizamettin Evliya'nın doyuyorlar bütün insanlar.
1: Müslüman, gayrimüslim kim
0: Evet.
1: olursa gelip yiyor.
0: Kendisi de gündüzleri oruç tutuyor. Çok sade bir hayat sürüyor
1: Evet.
0: bu zenginliğe rağmen. Şimdi o hani iki talebesi vardı Nasırüddin Mahmut ve Kemalettin Yakup ya. Nasırüddin Mahmut o bereketli günleri şöyle anlatıyor. Bir gün zengin bir şahıs o günün gümüş parasından hani mesela Sultan Beşik'ten bastırmış. Sultan
1: Evet.
0: Beşik'ten zamanında
1: Mecidiye.
0: gümüş para Mecidiye
1: Mecidiye.
0: mesela anladın
1: Evet.
0: mı? İşte o zamanın parası neyse artık Hindistan'da
1: Hı.
0: o kesilmiş gümüş paralardan 100 tane getiriyor zengin birisi. Fakat Nizamettin Evliya Hazretleri o zenginin getirdiği bu 100 gümüş parayı kabul etmiyor, lirayı kabul etmiyor. Allah Allah. Fakat o şahıs da çok üzülüyor Alper Bey. Üzüldüğünü görünce diyor bir tanesini kabul ediyor. O 100 gümüş liradan
1: Bir
0: bir
1: tanesi.
0: tanesini kabul ediyor. O kişi, o parayı getiren kişi Nizamettin Evliya Hazretleri'nin yanında otururken kendi kendine Efendi Hazretleri diyor, hepsini kabul etseydi keşke diyor. Ben saadete kavuşurdum diyor. Böyle içinden geçiriyor yani, kalbinden geçiriyor. Nizamettin Evliya Allah bildiriyor demek ki. Ona dönerek diyor ki ben onun hepsini kabul etmedim. Çünkü sana onların faydası olacak göreceksin diyor. Onu götür. Biz kafi derecede zenginiz. Şöyle sol tarafına dön bak buyuruyor. O zengin kişi, o 100 gümüş lirayı getiren ki sol tarafına dönüp bakıyor ki sol tarafında o bulundukları odanın köşesinde rastgele yerlere yığılmış, ya çok yani yığılmış vaziyette duran bir sürü altın var.
1: Gümüş ne olur, altın var yani.
0: Şaşırıyor o zat, o zengin kişi. Nizamettin Evliya da diyor ki bak bu sırrı diyor kimseye söyleme ben hayattayken diyor. Şimdi Amidül Mülk bunun bir vekili var. Amidül Mülk vezir, yani sultanın veziri. Onun vekili Ziyaüddin Nizamüddin Evliya'ya bir dergah için ısrarla izin istiyor. Nizamüddin Evliya'nın, efendim bu saz kulübeyi dergah olarak kullanıyorsunuz ama efendim size çok güzel bir dergah yapalım, şöyle olsun böyle olsun, misafirleriniz çok rahat ederler filan, böyle şeyler filan. Başka talebeler de birkaç kere böyle teklif etmişler ama hepsini geri çevirmiş Nizamüddin Evliya. Efendim Ziyaüddin'e diyor ki, Amidül Mülk, Vezir Amidül Mülk'ün vekili Ziyaüddin'e diyor ki, ya Ziyaüddin, teklifinizi kabul etmiyorum diyor. Bu dergahın buraya yapılmasında bir sır vardır ki buraya kim dergahı inşa ederse ölecektir diyor. Allah Allah.
1: Çok ilginç.
0: O zaman o Ziyaüddin başını Nizamüddin Evliya'nın ayaklarına koyuyor. Alper Bey, efendim sizin şeref ve şanınız bizim başımızdan daha kıymetlidir diyor. Allah Allah, ne kadar çok seviyor kocasını. Evet. Sizin rahat ve iyi halde olmanız benim hayatımdan bile daha azizdir diyor. Daha kıymetlidir diyor. Efendim Nizamettin Evliya Hazretleri'ne kabul ettiriyor. Ve dergahın inşası başlıyor. Bitmesine yakın Ziyaüddin hasta oluyor. Humma hastalığına yakalanıyor. O dergaha bir kere giremeden vefat ediyor. Hani kim inşa ederse vefat edecektir buyuruyor ya.
1: Evet.
0: Tabii dergahı saraya yakın. Saraya yakın Alper Bey. Saraya yakın olmasından dolayı devlet adamları, saray mensupları, hatta şehzadeler Nizamüddin Evliya'ya gelip sohbetine iştirak ediyorlar. Talebesi oluyorlar yani. İşte onun o manevi tesiri altında değişiyorlar. Eski bozuk hayatlarından vazgeçiyorlar. Efendim içki, safahat her şey varken yahu her biri derviş. Yani Allah-u Teala'nın rızasını gözetiyorlar. Dünyalık düşüncelerden, dünyayı kalplerine getirmekten vazgeçiyorlar. Hep kalpleri Allah, Allah, Allah diyor. Allah-u Teala'yı hatırlıyor.
1: Evet.
0: Yani düşünebiliyor musunuz? O günah hallerini terk ettiler. Ve ömürlerinin geri kalan kısmını da Nizamettin Evliya Hazretleri'ne vakfettiler. Devlet adamları.
1: Talebesi oluyorlar.
0: Evet. Çok uzun bir ömür yaşadı Nizamettin Evliya. Yükselen ve düşen 7 tane Delhi Sultanı gördü. Oranın baş şehri, evet, payitahtı Delhi. Hı hı. Efendim bazıları bunu çok severlerdi, bu sultanların. Ve ona çok bağlıydılar Nizamettin Evliya. Bazıları ise kısa görüşlü olup zalim idiler bu sultanlardan. Bunlar Nizamettin Evliya'nın misafirperverliğini ve şöhretini kıskanıyorlardı. Nizamettin Evliya, sultanlar kendisini sevmiş olsa, kendine talebi olmuş olsa, bağlı olmuş olsalar bile onların zamanında dahi saraya gitmedi. Değil ki kendini sevmeyen sultanların zamanında
1: gitsin,
0: saraya gitsin. Gitmedi yani, hiç gitmedi.

0: şimdi reklamlar.
1: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5

Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Şimdi orada Sultan Celaleddin Halacı var. Hani şimdi halaçlar,
2: evet,
1: kalaçlar da derler, halaçlar da derler. Halaçlar bir Türk boyudur, evet, Alper Bey. Yani Hindistan'da sultanlık yapanlar, hemen hemen hepsi Türktür.
2: Türk.
1: Alper Bey.
2: Çok ilginç aslında, evet.
1: Ya evliyalara bakıyoruz. Evliyalar da çoğu seyit. Mesela bu Nizamettin Evliya seyittir. Babası Seyit Ahmet Buhari'dir. Ama Buhara'da, Türklerin arasında yetişmiş.
2: Türkistan coğrafyasında yetişmiş.
1: Diğer Evliyaullah da öyle.
2: Öyle.
1: Hindistan'da metfun. Dedeleri falan hep Türkistan kökenli.
2: Semerkant, Buhara, evet, oralarda yetişmiş.
1: Evet, Ulu Türkistan'dan, evet, gelmeler yani. Semerkant, Buhara. O ilim yuvalarından gelmeler yani.
2: Merv.
1: Evet, evet. Şimdi bu Sultan Celaleddin Halacı, Halaçlı, yani Halaçoğlu diyelim,
2: evet,
1: Halaçoğlu aşiretinden Nizamettin Evliya'yı çok seviyor. Hediyeler gönderiyor devamlı Nizamettin Evliya'ya. Onun da en büyük arzusu Nizamettin Evliya ile görüşmek. Alper Bey çok görüşmek istiyor, arzu ediyor. Şimdi şair var, bir şair, meşhur talebesi Nizamettin Evliya'nın. İsmi Emir Hüsrev Dehlevi. Yani Delhili
2: Emir Hüsrev.
1: Evet, Emir Hüsrev. Bu da sultanın mahiyetinde. Sultan çok seviyor. Şair.
2: Şair.
1: Münevver. Aydın bir şair yani. Aydın bir kimse. Onun ya, ondan yardım istiyor Sultan Halacı. Onun yardımıyla Nizamettin Evliya ile görüşmek istiyor. Fakat Emir Hüsrev hocasından izinsiz bu işi yapmak istemiyor. Hocasına arz edince hocası da sultanla görüşmek istemiyor. Hiçbir sultanla görüşmedi zaten. Hocasının memleketi olan Ayzan'a gidiyor. Şimdi sultan bunu haber alınca, yani Nizamettin Evliya gitmiş Ayzan'a diye, çok üzülüyor. Ve Emir Hüsrev'e diyor ki, bu iş nasıl iştir ben anlamadım. Açıklar mısın bana diyor. O zaman Emir Hüsrev sultanın adamı ama Nizamettin Evliya'nın da talebesi yani. Evet. Diyor ki, efendim diyor, sultanım diyor, biliyorum ki diyor, zatı şahanenizin memnuniyetsizliği benim hayatımın tehlikeye girmesi demektir. Fakat yine biliyorum ki hocamın memnuniyetsizliği ise imanımın tehlikeye düşmesi demektir.
2: Ahiretinin tehlikeye düşmesi demek.
1: Emir Hüsrev'in bu cevabı Sultan Alaaddin Celaleddin Halacı'nın çok hoşuna gidiyor. Ve bu meselenin üstüne fazla gitmiyor Alper Bey. Şimdi bu Celaleddin Halacı da vefat ediyor. Hani dedik ya, Nizamettin Evliya çok yaşadı, uzun bir ömür sürdü. Ondan sonra tahta yine halaçlardan Alaaddin Halacı çıkıyor. Şimdi bu yeni padişah sultanı, saray erkanı Nizamettin Evliya'ya karşı yanlış bir yola sürüklemek istiyorlar Alper Bey. Sultana diyorlar ki, Nizamettin Evliya'nın tesiri her gün artıyor, taraftarları çoğalıyor, sevenleri çoğalıyor. Korkarız ki diyor, böyle giderse bir gün sizin makamınıza el koyar. Buyur abi, buradan
2: fitne,
1: yak. Hani derler ya, evet, fitne çıkarıyorlar,
2: fitne
1: yani.
2: Çıkarıyorlar.
1: Fakat Sultan Alaaddin Halacı çok böyle zeki, akıllı bir padişah, aceleyle karar vermiyor. Hemen bir mektup yazıyor Alper Bey. Kime? Nizamettin Evliya'ya,
2: evet,
1: yazıyor. Sultan yazıyor yani.
2: Diyor bizzat ki, kendisi.
1: Evet. Sultanlığımda diyor, bazı zor meselelerin halli için, böyle zor meseleler zuhur ettiği zaman, ortaya çıktığı zaman zat-ı alinizle müşavere etmek istiyorum. Nizamettin Evliya'ya bu notu gönderiyor. Bu yazı ulaşınca Nizamettin Evliya'ya şunu yazıyor, bak o da yazarak cevap gönderiyor. Yolumuzun mukaddes ananeleri sebebiyle ve böyle bir müşavere dini vazifelerimi ifayı güçleştireceğinden teklifinize rıza gösterecek bir hali kendimde bulamıyorum diyor. Ne kendimi memleketin siyasi işlerine karıştırmak ne de ilahi gayeye hizmetten başka bir şey yapmak istemiyorum. Bu kadar yazıyor. Bu açık cevap Alaaddin Halacı'ya gelince çok memnun oluyor. Yani bu ne demek? Ben hiç böyle siyasetle falan uğraşmam. Ben Allah-u Teala'nın rızası için dini İslam'ı yaymaya gayret ediyorum. Benim işim bu.
2: Devletin işleriyle alakam yok diyor.
1: Alakam yani. Yok diye demek istiyor diyor. Sultan Alaaddin'in o insanların kalbine sokmuş oldukları o şüphelerin hepsi zahir olup gidiyor. Evet. Şimdi Alaaddin, Sultan Alaaddin çok seviyor ya Nizamüddin Evliya'yı. Bir gün ordusunu güney tarafına yani Cenub'a harbe göndermiş. Sefere göndermiş. Efendim ordusundan hiçbir haber alamamış. Mesafede bayağı uzak. Endişeye kapılıyor. Acaba ordu mağlup mu oldu, ne oldu filan diye.
2: Durumu nasıl?
1: Evet. Şimdi Nizamüddin Evliya'yı seven, onun talebeleri olan kumandanlar var. Kumandanlar arasında. Onları gönderiyor Nizamüddin Evliya'ya. Mesaj yolluyor yani. Sizin İslamiyet'e olan merbuiyetiniz, bağlılığınız, sevginiz, muhabbetiniz bizden çok çok ziyadedir. Böyle yazıyor. Eğer manevi gözünüzde güneydeki seferin durumunu öğrenip bize bildirirseniz bizi çok sevindirmiş olacaksınız. Çünkü durumdan çok endişeliyim diye yazıyor Sultan Alaaddin Halacı. Nizamettin Evliya efendime söyleyeyim buyuruyor ki bu zaferden hariç başka zaferler de sizi bekliyor.
2: Müjde veriyor.
1: Evet
2: aslında.
1: Böyle buyurdukları gibi bir süre sonra ordu zafer haberiyle Delhi'ye geri dönüyor. O zaman çok hoşuna gidiyor Sultan. Alaaddin Halacı'nın ve şükran ifadesi olarak vezirlerinden Kara Bey ile 500 altın gönderiyor Nizamüddin Evliya'ya. Şimdi 500 altınla geliyor ya Kara Bey. O sırada da Horasanlı bir derviş gelmiş. Misafir. Efendim kime? Nizamüddin Evliya'ya. Kara Bey'i böyle torbayla görünce 500 altın az bir altın değil tabii. Yani. Görünce hediye müşterek diye bağırıyor. Horasanlı derviş. Bunun üzerine Nizamüddin Evliya gelen torbayı Kara Bey'den alıyor. O dervişe dönüyor ve diyor ki yalnız bir kişi alırsa daha güzel olur buyuruyor ve ona hediye ediyor.
2: Tamamını ona veriyor.
1: Tamamını
2: yani.
1: Veriyor ya. Böyle de cömert birisi evet. Yani. Allah şefaatini nail eylesin.
2: Amin.
1: Şimdi Alaaddin Halacı'nın sevgisi Nizamüddin Evliya'ya karşı günden güne artıyor. O veziri Kara Bey zata alileriniz bu zata karşı böyle kuvvetli bir muhabbet, hürmet beslediğiniz halde henüz onunla görüşmemiş olmanız, hiç görmediniz onu diyor. Hayret verici bir durumdur.

0: Sultanım diyor Karabey. Allah Allah. Sultan da diyor ki, Karabey, bizim işimiz sultanlıktır. Biz baştan ayağa kadar günaha batmışız. Ben utanırım o mübarek zatın yüzüne bakmaya bu günahlarımla. Ve arkasından iki tane oğlu varmış. Oğullarından birisinin adı Hızır Han, diğeri de Şadi Han. Nizamettin Evliya'ya 200 bin gümüş göndermiş. Ya talebeliğe kabul edilmesini rica ediyor Nizamettin Evliya'dan. Şimdi bu muazzam parayı fakirlere dağıttırıyor tamamen.
1: Tamamını.
0: Evet, Nizamettin Evliya. Efendime söyleyeyim. Şimdi işte sultan diyor ki, diyorlar o şehzadeler. Ya efendim diyorlar, illa huzurunuzda bulunmak istiyor sultanımız Alaaddin Haleci diyorlar. Nizamettin Evliya da diyor ki, sultanın buraya gelmesine lüzum yok. Ben onun muvaffakiyeti için devamlı dua ediyorum diyor. Fakat buna rağmen, bu sözlerime rağmen hala buraya gelmek arzu ederse bizim evimiz iki kapılıdır diyor. Bir sultan buraya girer, biz öteki kapıdan buradan çıkarız diyor, gideriz diyor. Ve ısrarından vazgeçiyor Alaaddin Haleci. Şimdi şöyle bir kerameti daha var. Sultan Alaaddin de devrinde Delhi şehrini Targı isminde zalim bir Moğol kumandanı ordusuyla beraber muhasara ediyor, kuşatıyor yani. Efendim, halbuki Sultan Alaaddin'in yanında ordusu yok. Çünkü ordusunu harbe göndermiş yani. Ya elindeki az bir kuvvetle Delhi şehrini muhafaza etmesi, koruması mümkün değil Alper Bey.
1: Evet.
0: Ya çok enteresan. Efendim, o zaman hani Emir Hüsrev, Nizamettin Evliya'nın talebesi Emir Hüsrev sultanın yanında ya.
1: Evet.
0: Onu gönderiyor. Efendim diyor, sultanımız himmetlerinizi istirham ediyor diyor. Ve durumu anlatıyor yani, ordu güneyde, bu şehri müdafaa edecek elinde yeterli kuvvet yok. Himmet talep ediyor
1: falan. Yardım istiyor yani.
0: Evet efendim. Şimdi Nizamettin Evliya Hazretleri bu acıklı durumu işitince gülümsüyor. Sultana selamımı götürün. Endişeyi mucip bir durum yoktur. İnşallah Moğollar yarın sabah Delhi'den çekilecekler. Aynen böyle diyor. Nizamettin Evliya sultana bu haberi gönderdikten sonra efendim Allah-u Teala'ya yönelerek iltica etti, yalvardı, gözyaşları döktü, münacatta bulundu. Allah-u Teala Moğol kumandanı Targi'ye kendi ülkesinin düşman istilasına uğradığı kanaatini uyandırttırdı. Yani öyle gözüyle öyle gösterdi yani, senin ülkeni işte düşmanlar sardı filan diye, kuşattı, istila etti diye. Komutan Targı bu durumu görünce dehşete kapılıyor. Tamam. Efendim ordusuna diyor ki, toparlanın, geri dönüyoruz. Ertesi sabah Sultan Alaaddin Halacı efendim muhasaranın kaldırılmış olduğunu görünce, yani Nizamettin Evliya'nın bereketine, evet, bu şehir bu zalim Targı'nın istilasından kurtuldu diyor. Çok seviniyor ve sultana çok dua ediyorlar. Şimdi enteresan bir şey daha var. Hindistan'da tabii çok devletler kurulmuş.
1: Tabii.
0: Evet efendim. Mesela 1347 senesinde Güney Hindistan'da kurulmuş Behmani Sultanlığı var. Behmeni de derler, Bahmani de derler. Efendim, onun kurucusu Alaaddin Hasan Behmani. Efendim, bu zat hayatının ilk yıllarında çok fakirmiş Alper Bey. Bir Hindu'nun yanında, bir Brahmin'in yanında çalışıyormuş. çok da fakir. Bir gün dilenci kılığında, zaten dilenci çok fakir, evet, garip. Efendim Nizamüddin Evliya'nın dergahına gelmiş. Efendim aç demek ki, hı hı, dergaha gelmiş. Şimdi içeride de o zamanın padişahının oğlu Şehzade Muhammed Tuğluk'la beraber bir grup Nizamüddin Evliya'yı ziyarete gelmişler. Yemişler içmişler filan. Onlar gidecekler, gidiyorlar yani. Kapıdan, dergahtan çıkıyorlar. O zaman Nizamüddin Evliya demiş ki, bir sultan gitti, diğer sultan kapıda.
1: Halbuki dilenci...
0: Yani hiç kimse anlamıyor bir şey, evet, yani. Bir sultan gitti, çünkü Şehzade Muhammed Tuğluk gitti. E ama diğer sultan kapıda. Hizmetçisini gönderiyor, o kapıdakini al gel bakalım buraya diyor. Alıp geliyor tabii. Efendim huzuruna getiriyorlar. Tabii Nizamüddin Evliya dergahta bulunan bir şey ikram etmek istiyor. Fakat iftar için ayrılmış tek bir ekmek kalmış dergahta. Şimdi bu ekmeği de Alper Bey şöyle parmağını koymuş, böyle tutuyor. Bak diyor, Hasan diyor, Alaaddin Hasan diyor. Şemsiye gibi yani böyle tutmuş ekmeği. Bu uzun zaman sonra sana nasip olacak sultanlığın saltanat şemsiyesidir diyor. Yahu zaten bu evliya Allah-u Teala iki dudağı arasına bakar, evet, bu mübarek zatın. Efendim 1347 senesinde Behmani Devleti'nin sultanı oluyor o. O dilenci Alaaddin, evet, Hasan.
1: Kapıya, dergahın kapısına, evet, gelen dilenci.
0: Haç giyme merasiminde Nizamüddin Evliya'nın adına Dekken eyaletinde bir halifesi varmış Nizamüddin Evliya'nın. O Burhanüddin Garibe 38 kilo altın, 72 kilo gümüş gönderiyor fıkaraya dağıtılmak üzere.
1: Vay be.
0: Efendim böyle çok kerametleri var, evet, Nizamüddin Evliya'nın.
1: Ama daha devam edeceğiz.
0: Bitmez.
1: Burada
0: İkinci
1: bırakalım.
0: İkinci
1: bölüm yapalım. Aynen.
0: Uygun görürseniz burada bırakalım.
1: Aynen. İyi olur.
0: Evet efendim.
1: Vaktimizin kalan kısmında da İhlas Vakfı'nın öğrenci yurdu hizmetlerinden bahsedelim, tabii, istiyoruz. Çünkü şimdi üniversite sınavlarının neticeleri, evet, belli oldu. Öğrenciler tercihlerini yapıyorlar, yerleşiyorlar efendim. Üniversitelere yerleşiyorlar. Evet. Bir yandan da kalacak yer, barınacak, evet, bir yurt arıyorlar.
0: Doğru.
1: Onlara da ışık tutacak şekilde,
0: tabii,
1: bizim İhlas Vakfı'nın ülke satındaki öğrenci yurdu hizmetinden,
0: tabii,
1: bahsedelim. Buyurun.
0: Efendim bizim İhlas Vakfı'nın 34 noktada yurt satında yurtları var.
1: Öğrenci yurtları var.
0: Öğrenci
1: yüksek
0: yurtları.
1: Öğrenim öğrenci yurdu,
0: evet,
1: bunlar.
0: Mesela Ankara'da 3 tane yurdumuz var Alper Bey.
1: Evet.
0: Samsun'da 2 tane yurdumuz var. Konya'da 2 tane yurdumuz var. İstanbul'da karşı yakada var.
1: Evet.
0: Efendim bu yakada var. Yani bazı şehirlerde de bir tane var. Bazı şehirlerde hiç yok.
1: Hiç yok.
0: Yani şunu demek istiyorum. Üniversite kazanıp da bizim yurtlarımızın olduğu şehirlerdeki üniversitelerse kazandıkları üniversite, o genç kardeşlerimize ben şunu tavsiye ederim. Gidip bir baksınlar yurtlarımıza.
1: Evet.
0: Ziyaret etsinler.
1: Evet.
0: Ya bizim sitemizde var yurtlarımızın adresleri.
1: Hangi ilçe, tabii, ilçelerde veya illerde,
0: evet,
1: yurt olduğu,
0: evet,
1: web sitesinde yazıyor.
0: Ya yurdumuzun telefonu da var.
1: Telefonu da,
0: efendim,
1: var.
0: Efendim yurdumuzun müdürünün telefonu da var. Müdür yardımcısının telefonu da var. Efendim şeyden internet sitesine girip www.ihlasvakfi.org.tr, bir daha söylüyorum, ihlasvakfi.org.tr, bir daha söylüyorum, ihlasvakfi.org.tr, buraya girip yurtlar sekmesine tıklayarak öğrenci yurtlarımızın, erkek öğrenci yurtları bizim,
1: evet,
0: yurtlarımız ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları, bulabilirler orada listesini yurtlarımızın. Karşılarında telefon numaraları yazıyor. Telefon numarasını alıp arayabilirler. Gayet basit. Veya telefonla ararlar vakfımızı. Vakfımızın telefon numarası var. 0212 451 49 00.

0: 0212-451-49-0 burayı arayıp mesela Eskişehir'de yurdunuz var mı? Misal Eskişehir'i evet. kazandıysa. Var. İzmir'de yurdunuz var mı? Var.
1: Misal Ankara'yı olarak. Kazandı.
0: Ankara'da 3 tane var.
1: İstanbul'da 2 tane Anadolu yakasında evet. var. Avrupa yakasında
0: tabii,
1: var.
0: Misal olarak Bursa'da var. Efendim, Adana'da var.
1: Sakarya'da var.
0: Sakarya'da var. Düzce'de var. Bolu'da var. Misal olarak evet. söylüyorum. Efendim buralara gidip gitsin. Kendisi gitsin. Kendisi görsün mekanları. Bizim arkadaşlarımızı görsün. Yani yurt müdürlerimizi, görevlileri görsün. Yemekhaneyi görsün. Yatakhaneleri görsün. Ders çalışma salonlarını, etütleri, etüt odalarını görsün. Ders çalışabilecekleri. Evet. Yani eğer okulunu vaktinde bitirmek isteyen, zamanında bitirmek isteyen varsa, aklı bu ise, ben İstanbul'a, İzmir'e eğlenmeye, gezmeye, dolaşmaya gelmedim. Okulumu bitirmeye geldim. Bir an önce ekonomik olarak annemin babamın yakasından düşmek için okulumu bitirip ekonomiye katkıda bulunacağım. Anneme babama artık yük olmayacağım diyen varsa okulunu kolayca bitirir gelsin bizim yurdumuza kaydolsun. Bizim yurtlarımızın şu özelliği var Alper Bey. Bizim yurtlarımız İhlas Vakfı vergi muafiyet belgesine sahip olduğu için yani kamu yararına çalışan bir vakıf statüsünde olduğu için bizim vakfımızın yurtlarında kalan öğrencilere devlet beslenme barınma yardımı yapıyor. Yani aldığımız ücretin hemen hemen yarısını zaten devlet ödüyor efendim.
1: Evet.
0: Yani böyle bir avantaj
1: çok
0: da var.
1: Çok büyük avantaj. Öğrenci
0: üç,
1: için tabii, çok büyük avantaj.
0: 3 öğün yemek var. Yani sabah kahvaltısı var. Öğlen yemeği var. Akşam yemeği var.
1: Etüt mesela salonları var.
0: Mesela bu Bahçelievler yurdumuz diyoruz biz.
1: Evet.
0: Efendim bu stüdyoya da yakın orası. Orada öyle sabah kahvaltı.
1: Öğlen yemek.
0: Akşam öğlen yani okula... O gün okul yok veyahut da dersi yok her neyse efendime söyleyeyim yurtta yemek mecburiyetinde dışarı gidip yemek yeme durumu yok.
1: Evet.
0: Akşam da aynı şekilde yemek veriliyor.
1: İnternet
0: tencere
1: var.
0: Tencere yemeği. İnternet onlar zaten şimdi her yerde var da efendim çok rahat ev ortamı.
1: Çamaşır yıkama, bulaşık yıkama, temizlik yapma derdi yok.
0: Çamaşır yıkayacak ama çamaşır makinesi.
1: Makinede yıkayacak evet. evet.
0: Efendime söyleyeyim yani çok rahat bir şekilde okur, derslerinde çalışır, okulunu bitirir. Yahu annesini, babasını, kardeşini alsın da gelsin.
1: Evet.
0: Ya bir beraber baksınlar ya.
1: Randevu yani alsınlar, biz, telefon etsinler.
0: Tabii efendim gelsinler bir yemekten
1: yemek
0: yesinler.
1: Yemek yesinler, aynen.
0: Değil mi? Bir çay içsinler, baksınlar.
1: Şeyleri, yatakhaneleri evet. görsünler,
0: tabii.
1: etüt salonlarını
0: evet.
1: görsünler. Yani tabii. görsünler gözüyle, ona tabii. göre karar
0: biz
1: versinler.
0: Biz bekliyoruz efendim. Öğrencilerimizi.
1: Evet. Yani gençler için büyük fırsat, evet. büyük imkan gerçekten.
0: Doğru.
1: Sizin dediğiniz gibi bir an önce okulumu bitireyim, evet. annemin babamın sırtından Doğru. yük alayım diye düşünen varsa İhlas Vakfı'nın yurtlarını tercih edebilirler.
0: Aynen.
1: Ağzınıza sağlık, çok teşekkür ediyoruz.
0: Rica ederim, ben teşekkür ederim.
1: Kıymetli izleyenlerimiz programımızın sonuna geldik. Programlarımızı İhlas Vakfı'nın YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Şayet kanala abone değilseniz, abone olup bildirimleri açarsanız yeni programlarımızdan ve yeni videolardan da haberdar olursunuz. Yeni programımızda görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını

0: ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklamları dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir Zamanın Sandukası'nda daha tekrar birlikteyiz. Hatırlayacaksınız, geçen hafta sandukamızdan atlı tramvaylar konusu çıkmıştı. Ancak uzun bir konu olduğu için maalesef yarıda kesmek zorunda kalmıştık. Elektrikli tramvaylara geldiğimiz sırada sizlere veda etmiştik. İşte bu hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, elektrikli tramvaylarda sıra. Asrın en büyük buluşu olan elektrik enerjisinin çeşitli alanlarda kullanılması sırasında tramvaylar da unutulmamış ve Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde atlıları kaldırılarak elektrikli tramvaylar çalışmaya başlamıştı. 1881'de Berlin'de, 1883'te Londra'da, 1889'da Boston'da işlemeye açılan elektrikli tramvayın İstanbul'a gelişi 33 yıllık bir gecikmeyle olmuştur. Bu gecikmenin sebebi atlı tramvay şirketinin mukavelesinin durmadan uzatılmış olmasıydı. Şirkete önce 40 yıl için verilmiş olan imtiyaz 1881'de 36 yıl, 1907'de 75 yıl uzatılmış, imtiyazın bu şekilde durmadan uzatılması ise şirketi sadece karını düşünür hale getirmişti. Şirket bu yüzden kendisi için büyük risk saydığı tramvayların elektrikliye çevrilmesi işine yanaşmıyordu. Ancak devamlı yapılan baskı sonunda 1913 yılı sonunda İstanbul tramvaylarının elektrikle işler hale getirilmesini kabullendi ve çalışmalara başladı. Bu çalışma 1914 yılının Şubat'ına kadar sürdü. 20 Şubat 1914 günü şehir bütün İstanbulluları sevince gark eden bir olaya sahne oluyordu. Şehremini vekili Bedri Bey'in kısa bir açılış konuşmasından sonra hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle kurbanlar kesilmiş ve ilk elektrikli tramvay hınca hınç dolu bir halde Karaköy-Ortaköy hattında ilk seferini yapmıştı. Bu arada sırası gelmişken konunun dolaylı olarak ilgilendiren Müruriye'den de söz etmek gerekir. Efendim, 1929 yılına kadar Galata Köprüsü'nden geçen her şahıstan belli bir köprü geçiş parası alınırdı. Bir nevi vergi olan bu ücret yalnız insanlara değil, her çeşit nakil aracına, arabalara ve ortadan kalktıkları devre kadar seydelere, hayvanlara ve sürücü beygirlerine de teşmil edilmişti. 1854 yılında Sultan Abdülmecid devrinde yaptırılan 2. Galata Köprüsü'nde 5 para olarak özel memurlar tarafından alınmaya başlanan Müruriye, daha sonra 3. ve 4. yani bugünkü Galata Köprüleri zamanında daha da artarak devam etmiş, insanlarla beraber nakil araçlarından alınan ücretler de yükselmişti. 1863 yılında Müruriyelerden şikayetlerin gittikçe artması ve suistimal dedikodularının alıp yürümesi üzerine iş Sultan Aziz'e kadar intikal etmiş, padişah şikayetleri ortadan kaldırmak için yeni ve halkın isteklerine uygun bir tarife hazırlanmasını ilgililere emretmişti. Kısa zamanda hazırlanarak 18 Mart 1863 günü gazetelerle halka ilan edilen yeni köprü geçiş ücretleri şöyleydi. Yayalardan 5 para, sürücü beygirlerden 30 para, kupa, fayton gibi 2 atlı arabalardan içinde müşteri bulunsa da bulunmasa da 5 kuruş, seryelerden müşteri olsa da olmasa da 2,5 kuruş, eşya taşımaya mahsus yüklü manda ve öküz arabalarından 10, yüksüzünden 5 kuruş. Tarifenin en ilginç yanı, köprüden geçecek koyun ve keçinin her birinden yaya insan gibi 5'er para ücret alınmasıydı. Daha sonra bu ücretler gittikçe artacaktı. Bu zamlarla beraber nakil araçlarından alınan müruriyeler de yükseldiğinden kira ücretlerinde de artışlar vuku bulacaktır. Tramvayların elektrikliye çevrilmesi sırasında yapılan belli başlı hazırlıkları şu şekilde sıralamak mümkündür. Önce Kabataş'ta havai hatlara cereyan verecek bir elektrik fabrikası kurulmuş, daha sonra hatlar tamamlanmış, bu arada demiryolu kadar geniş olan tramvay hatları darlaştırılmıştı. Bu hazırlıklar sırasında o zamana kadar tramvayın geçmediği köprüden de bir hat geçirilmişti. Bunların yanı sıra gerçekleştirilen önemli bir yenilik de bütün hatların çift olarak döşenmiş olmasıydı.
Böylece tramvaylar makaslarda beklemekten kurtulmuş oluyordu. Daha sonraları Silahtara Elektrik Fabrikası'nın hizmete girmesiyle diğer hatlarda elektrikliye çevrildi. Böylece İstanbul şehri 1915 yılı sonlarında geniş bir elektrikli tramvay şebekesine kavuşmuş oluyordu. Şehrin Anadolu yakası tramvay nimetinden Rumeli yakasına kıyasla ancak 14 yıl sonra faydalanabilmiştir. 1927 yılında diğer şirketten ayrı olarak kurulan Üsküdar Kadıköy Halk Tramvayları şirketi hemen çalışmaya başlamış, ilk olarak 1 Ocak 1928 günü Üsküdar Kısıtlı hattı işletmeye açılmıştı. Bunu 1929 yılında tamamlanan Bağlarpaşa, Haydarpaşa ve Üsküdar Haydarpaşa hatları takip etmiş, daha sonra işletme kâra geçince Fenerbahçe ve Bostancı'ya da tramvay işletilmesine başlanmıştır. Tramvay ve tünel işçilerinin 1920 yılının Mayıs ayında yaptıkları grev, İstanbul tarihinde ilk grev olması yönünden büyük bir önem taşır. O yıl devamlı şekilde yevmiyelerinin artırılmasını, kendilerine sosyal bazı haklar tanınmasını isteyen işçiler, tekliflerine müspet cevap alamayınca 10 Mayıs günü işgal altındaki İstanbul'da greve başlamışlardı. İşçilerin belli başlı istekleri arasında 120 kuruş olan yevmiyelerinin artırılarak 150 kuruşa çıkarılması, günlük mesainin 8 saatten fazla olmaması, hastalık fonlarının kurulması bulunmaktaydı. Grevle birlikte İstanbul'da günlük hayat felce uğradı. Tramvaylar ve tünel çalışmayınca halk işlerine gidip gelmede büyük zorluk çekti. Ancak grevin uzamasını kendi yönlerinden mahsuru bulan işgal makamlarının yaptıkları baskı sonunda grev birkaç gün son işçi yevmiyelerine yapılan 10 kuruşluk bir zamla sona erdi. İşçilerin istedikleri diğer haklar kendilerine verilmemiş, İstanbul tarihindeki ilk grevde böylece isteklerin tamamı alınmadan son bulmuştu. Herhangi bir olay vesilesiyle tarihe geçmiş tramvaylar var mıdır? Araştırma yaptığımız bütün eserlerde ne yazık ki bu konuda en ufak bir kayda bile rastlamadık efendim. Ancak bizim bildiğimiz kadarıyla tramvaylar 31 Mart isyanı gibi tarihi bir olayın içine karışmışlardır. Kanlı bir şekilde bastırılan isyan sırasında vuku bulan silahlı çatışmalarda yaralanan subay ve erler atlı tramvaylarla hastanelere taşınmış, bu da tramvayın hiç değilse bu şekilde kullanılmasından dolayı tarihe geçmesini sağlamıştır. Her nakil vasıtası gibi tramvaylar da çalıştıkları süre içinde pek çok kaza yapmışlardır. Özellikle elektrikli tramvayların işlemeye başlamasından sonra bu kazalar çoğalmış, tramvay arkasına takılan haylaz çocuklardan büyüklere varıncaya kadar pek çok kimse tekerlekler altında kalarak hayatlarını, kollarını, ayaklarını vermişlerdir. Fakat bu kazalar içinde ölü ve yaralı adedinin çokluğu yüzünden en başta geleni hiç şüphesiz ki 1936 yılında vuku bulan Şişhane faciasıdır. Bu kazada 6 kişi ölmüş, 15 kişi de çeşitli yerlerinden yaralanmıştır. 1936 yılının 26 Şubat gecesi vuku bulan kazaya tramvayın sert bir virajı alamayarak yoldan çıkması sebebidir.

sebep olmuştu. Vatman Fahri yönetimindeki 122 nolu tramvay Harbiye Fatih seferini yaparken Şişhane yokuşunda freni bozulmuş, yokuş aşağı büyük bir hızla yol alarak Unkapanı Köprüsü'ne ayrılan yolun köşesindeki apartmanın kapısına bindirmişti. Tramvayda bulunan yolcuların heyecan ve korku dolu çığlıkları arasında birkaç saniyede olup bitiveren kazada tramvayın altında kalan bir yolcu derhal, 5 yolcu da kaldırıldıkları hastanede ölmüşlerdi. Bu kaza İstanbul taşıt tarihine Şişhane faciası diye geçmiştir. Kaza büyük yankılara yol açtı ve tramvaylarla ilgili olarak daha önce alınmış fakat tatbik edilmeyen kararların uygulanmasına başlandı. Tramvaylara azami 28 kişi alınacak, iniş ve biniş arka kapıdan olacaktı. Ön kapıyı yalnız vatmanlar kullanabilecekti. Ne yazık ki bu kararların tatbiki fazla sürmedi. 1939 yılının Ocak ayının ilk günü İstanbul Tramvay Şirketi yaptığı hizmetlerle birlikte tarihe karışıyor, bütün tesisleri bedeli 13 yılda ödenmek üzere 1 milyon 560 bin liraya hükümete devrediliyordu. Bundan çok değil 6 ay sonra tramvay tekrar el değiştirecek, bu sefer hükümet tarafından İstanbul Belediyesi'ne devredilerek İETT Umum Müdürlüğü'ne bağlı bir işletme olarak çalışmaya başlayacaktır. Anadolu yakasındaki tramvayların devlete devri ise çok sonraları olmuş, 16 Ekim 1954 günü şirkete nafia vekaletince el konulmuştu. İşletme bütün tesisleriyle beraber Nisan 1955'ten itibaren İETT'ye bağlandı. Böylece gerek İstanbul Tramvay Şirketi gerekse Üsküdar Kadıköy Halk Tramvayları Şirketi fiili görevlerini sona erdirmiş ve yerlerini tek bir işletmeye bırakmış oldu. 1869 yılında ilk işlediği günlerde zamanın en süratli nakil vasıtası olarak bilinen tramvayların seferden kaldırılması yine sürati yüzünden olmuş ancak bu defa süratinin az oluşu sebebiyle trafiği aksattığı ileri sürülmüştü. Gerçekten sayısı gün geçtikçe artan otomobillerin dolmuş sistemiyle çalışmaya başlaması, şehri bir ucundan diğerine bağlayan modern ve geniş yolların yapımı, şehirde ulaşımı çok kolaylaştırmış, bu da tramvayın gözden düşmesine yol açmıştı. Bütün bunları göz önüne alan ilgililer, tramvayları seferden kaldırarak yerine daha modern bir nakil vasıtası olan troleybüsleri koymayı kararlaştırdılar. Tramvayların seferden kaldırılması işlemi yavaş yavaş yapılmış, ilk olarak Maçka tünel hattı iptal edilmişti. Bunu daha sonraları şehrin Rumeli yakasındaki bütün hatların iptali takip etti. 12 Ağustos 1961 günü şehirde defne dallarıyla süslenmiş tramvaylar hüzün gözyaşları arasında son seferlerini yaptı. Halk son defa tramvaylara bindi. Çan sesleri İstanbul caddelerinde son bir defa daha duyuldu. Ve tramvayların 92 yıl aşan hizmet süreleri böylece sona erdi. Evet sevgili dinleyiciler, bir zamanın sandukasının daha böylece sonuna geldik. Hüzünlü bir hikayeyle sizlere veda ediyoruz. Bir başka programda tekrar birlikte oluncaya dek kalın sağlıcakla.

0: cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.

0: sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var? Kökleri nereye dayanıyor? Aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
1: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye iş yeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
2: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
0: Reklamları dinlediniz.
3: İletişim Dünyamız.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. İletişim Dünyamızda yeni bir program ve misafirimle sizlerle birlikteyiz. Ben Deniz Faruk Salt. Bu programı sizlere sunmaya çalışacağım. Ana kumandada arkadaşımız Burcu Turan yardımcı olacak. Emeği geçen bütün arkadaşlarım adına dinleyicilerimize hayırlı, güzel bir gün dileyerek bugünkü programıma başlıyorum. Değerli dinleyiciler, bugün program misafirim uzman psikolog Abdülaziz Yılmaz Bey. Hocam hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Faruk Hocam. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Biz de size iyi yayınlar diliyoruz efendim. Evet, sizi ilk defa alıyoruz programımıza. Dinleyicilerimizin sizi tanıması için birazcık kendinizden bahsederek başlayalım isterseniz.
1: Olur hocam. Öncelikle çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Çünkü TGRT bizim ilk göz ağrımız diyelim. Evet. Muhafazakar camianın ilk televizyonu, sonra ilk radyosu şeklinde. Benim hatırladığım en azından öyle. Bu anlamda yıllarca izlediğimiz, takip ettiğimiz bir kanalın radyosundan davet edilmek bizim için ayrı bir zevk, ayrı bir şükran duygusu oluşturuyor. Bunun için teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimize de bu vesileyle merhaba demiş olalım. Hocam Abdülaziz Yılmaz, hali hazırda Pendik'te sanatçı yaşam evi var. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı.
0: Evet.
1: O sanatçı yaşam evinde emekli sanatçılarımıza danışmanlık yapıyorum. Ama daha çok hafta sonları özellikle yoğunlaştığım alan çocuk, aile, gençlik üzerine eğitimler veriyorum. Bu alanda Allah nasip etti 4 tane kitabımız çıktı. Belki birazdan konuşuruz.
0: Evet, konuşacağız.
1: Ve 13-14 tane ülkede de hemen hemen her hafta sonu olmak üzere bu alanda eğitimlere gidiyoruz. İnşallah sizin vesilenizle de TGRT dinleyicilerimizle de tanışmış, muhabbet etmiş olacağız bugün diyelim.
0: Evet, inşallah. Eğitim kariyer durumunuzdan söz eder misiniz biraz?
1: Evet. Hocam uzman psikolog olarak devam ediyoruz. Doktora yapıyorum aynı zamanda. Şu anda tez aşamasına bir tık kaldı. Yeterli vereceğiz inşallah. Dua bekleyelim. Zor bir sınav olacak bizim için. Allah dünya ve ahiret sınavlarımızı kolay kılsın.
0: Amin.
1: Aralıkta nasip olursa yeterli verdikten sonra tez aşamasına geçeceğiz ve doktorayı da tamamlayacağız. Eğitimdeki kariyerimiz, planımız bu şekilde hocam.
0: Evet. Allah kolaylık versin. Amin. İnşallah hayırlısıyla en güzel şekilde neticelenir diyelim.
1: Cümlesine.
0: Evet hocam, bugün sizinle bilinçli, yeni tabirle, eski ve esas tabiriyle şuurlu.
1: Şuurlu, aynen.
0: Evet, aile, başarılı gençlik üzerine sohbet edeceğiz efendim. Bilinçli aile, başarılı gençlik diyoruz.
1: Evet.
0: Evet, nelerden bahsedeceğiz, neler konuşacağız? Şöyle bir dinleyicilerimize aktaralım.
1: Evet hocam. Şimdi sizin ifade ettiğiniz kavram çok çok önemli. Şuurlu olmak çok mühim. Yani her şeyin şuuruna varmak, her şeyin bir tık arkasını görebilmek, yani ferasetle bakabilmek aslında çok çok önemli. Bugün maalesef bu alanda çalışan biri olarak ifade edeyim ki biz aile şuurumuzu kaybediyoruz. Bilinç modern ifadeyle kullandığımız için gençlerimiz de anlasın diye kullandığımız bir kavram ama bizi biz yapan en önemli değer olan aile şuurumuzu kaybediyoruz. Bu alanda çokça emek

0: emek harcamamız, gayret sarf etmemiz ve bu alanın üzerine düşmemiz gerekiyor. Neden düşmemiz gerekiyor hocam? Bir iki tane anımı müsaade ederseniz paylaşarak konumuza da yavaş yavaş girmiş olalım.
1: Güzel olur, buyurun hocam.
0: Çokça ifade ettiğim gibi eğitim için sağa sola gidiyoruz. Yani ben hafta içi İstanbul'dayım, hafta sonu yaklaşık 5 yıldır İstanbul'da değilim. Hep sağda soldayım. Bunların çoğunluğu da Avrupa'da oluyor.
1: Evet.
0: Paris'teki Türkiye'den giden kardeşlerimizin şöyle bir talebi olmuştu bir defasında. Hocam biz sizi aile eğitim için çağırıyoruz. Yalnız sizden bir talebimiz var. Buyurun dedim, ne istiyorsunuz? Biz buradaki gençlerimize milli manevi değerleri kaybetmesinler, vatan sevgisini hissetsinler diye Osmanlı'dan, Anadolu'dan bahsediyoruz. Mümkün mertebe tarih bilincini vermeye çalışıyoruz. Ancak siz semineriniz vesilesiyle aile eğitimi yapacağız ama aile eğitiminin içerisine Osmanlı'da aile nasıldı acaba? Huzurlu aile anlatacaksınız ama birkaç kelime de Osmanlı'yı Osmanlı yapan o aile kavramından bahseder misiniz diye benden Osmanlı'da aile ile ilgili birkaç noktaya, birkaç nüansa dokunmamı istemişlerdi. Ben de araştırdım hocam. Maalesef Osmanlı'ya dair çok fazla bir kaynağımız yok. Genelde sağdan soldan işte yazarlarımızın sağ olsun toparladıkları, falanca yazar Osmanlı ile ilgili şöyle söylüyor, filanca yazar böyle söylüyor diye özellikle aile konusunda derleme toparlama bir kitaba ulaştım. Kitabın ilk sayfasını açtığımda halk deyimiyle beynimden vurulmuşa döndüm hocam. Çünkü daha önce o kadar net bir ifadeyle karşılaşmamıştım. Osmanlı'da aile kitabının ilk cümlelerinden bir tanesi İsviçreli aile hukuku profesörü olan Profesör Gaston Jess'e ait bir cümle.
1: Bir batılı, evet.
0: Evet, bir batılı. Diyor ki ama işi gücü aile, yani aile ile ilgili dünyada ne kadar çalışma varsa hepsini takip ediyor profesörün alanı o. Bütün dünyadaki aile yapılarına baktım diyor. Ne zaman ki Anadolu'ya, işte Osmanlı'ya, Türkiye'lilere baktığım zaman gördüm ki Osmanlı'yı Osmanlı yapan en büyük güçleri aileleri. Bizim karşımızdaki en büyük güçleri de aileleri. Eğer bu aileler onlarda var olduğu sürece, yani nesil yetiştirmeye devam ettiği sürece biz onlarla hiçbir şekilde cephede başarılı olamayacağız.
1: Evet.
0: Ama aileleri bir bizimkine benzetirsek, yani bir batıya benzetirsek, bir birbirine düşürmeye, bir yıkmaya başlarsak onlarla uğraşmak zorunda kalmayacağız. Çünkü onlar kendiliğinden bize teslim olacak diyor.
1: Evet, aslında bu hocanın şu tespiti dosdoğru bir tespit tabii.
0: Evet.
1: Ve birçok batılının da yaptığı tespit. Bilhassa İngilizlerin bu konu üzerinde yaptıkları bir tespit.
0: Aynen. Onun içinde zaten aileye yönelik, tahribata yönelik ne kadar çalışma varsa hepsini bir fiil destekliyorlar hocam. Belki konumuz o değil ama sadece evet, araya sıkıştırmış olalım.
1: Evet.
0: Bunu hocam müsaadenizle bizim dünyamızdan birinin sözüyle bu cümlenin ne kadar önemli olduğunu dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Daha sonrasında rahmetli Bilge Kralı Aliye İzzet Begoviç'in şöyle bir cümlesine rastladım ben. Çok mühim ve çok değerli buluyorum. Çünkü özellikle 30 yaş üstü bütün dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Şurada 20 yıl öncesinde Avrupa'nın göbeğinde, sözüm ona tırnak içinde medeniyetin göbeğinde resmen bir soykırım yapıldı Müslümanlara yönelik Bosna'da.
1: Evet.
0: O mücadeleyi verirken Ali İzzet Begoviç Müslümanlara normalde söylemesini beklediğimiz cümleler belki şudur. Ya biz sanayi yapamadık, biz ekonomiye değer vermedik, biz silahlanamadık, biz şunu yapamadık gibi böyle biraz daha bizim düştüğümüz hatalara siz düşmeyin yoksa bak geliyorlar bizi mahvediyorlar demesini beklerken onlardan çok daha mühim bir şey söylüyor. Diyor ki Batı bizim elimizdeki bütün kalelerimizi aldı. Nedir bu bütün kalelerimiz? Bundan bir 100 yıl öncesinde, 150 yıl öncesinde dünya siyasetini büyük oranda Osmanlı belirliyordu. Dünya ticaretini, dünya ekonomisini, dünya kültürünü Osmanlı ile beraber Müslümanların hakim olduğu bir alan vardı. Ama bunların hepsini Batı elimizden aldı diyor. Elimizde kala kala sadece ailemiz kaldı. Eğer bu aileye sahip çıkarsak biz tekrar ayağa kalkacağız ama bu aileyi de bu kaleyi de Batı'ya teslim edecek olursak artık bizim yenildiğimiz ve kaybetmeye başladığımız gün olacaktır diyor. Bu anlamda hem Profesör Gaston Jess'in bu dışarıdan birinin bir gözlemi hem de içimizden çok değerli bir insan olmuş olan Allah rahmet eylesin Bilge Kral Ali İzzet Begoviç'in bu savaşın acının ortasında söylemiş olduğu bu cümleyi dinleyicilerimizin hakikaten kulaklarına küpe etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü birazdan bir takım şeyleri inşallah fırsat olursa sizinle paylaşacağız. Paylaştığımız şeyler biraz psikolojinin de ötesinde olacak. Bu alanda doktora yapan birisi olarak söylüyorum. Bazı şeyler belki dinleyicilerimize bu kadar mı dedirtecek? Ama mesele bu kadar önemli olduğu zaman söyleyeceklerimiz zannediyorum.

0: Ediyorum, hafif kalacak hocam.
1: Evet. Aliye İzzet Begoviç tabii savaşın ortasında bu sözleri söyledi ve kendi halkının durumunu da çok iyi bilenlerdendi.
0: Aynen.
1: Ve kendi halkının da dejenerasyonunu görüp yaşayan birisiydi. Maalesef o toplumda, Yugoslavya toplumu içerisinde oradaki Müslümanlar kendi geleneklerinden, örflerinden, adetlerinden uzaklaşmış. Müslümanlık sadece isimde kalmıştı. Ama Batılı onları o ismiyle bile kabul etmiyordu.
0: Etmez. Yani
1: her şeyiyle kaybetmiş olmalarına rağmen, İslamiyet'ten uzaklaşmış olmalarına rağmen onları Batılı kabul etmiyordu.
0: Evet, ya, ayette sabit zaten hocam. Yani dini değiştirmediği sürece kabul etmeyeceğini Allah Azze ve Celle bildiriyor bize.
1: Siz onların dininden olmadığınız sürece.
0: Yani, onun için de vuracağı yerleri biliyor hocam.
1: Evet.
0: Aile şuuru dediğimiz şey bu anlamda çok çok önemli. Şimdi hep dışarıdan örnek verdik. Müsaadenizle bir de içeriden birinin bir serzenişinden bahsedelim.
1: Evet hocam.
0: Sonrasında inşallah sizin sorularınızla devam edelim hocam.
1: Buyurun.
0: Şimdi bizim işte 30 Ağustos denilince hemen milli manevi duygularımız ön plana çıkıyor. Yine milli manevi duygular denilince de İstiklal Marşımız, İstiklal Marşı denilince de ilk akla gelen elbette ki Allah rahmet eylesin Mehmet Akif Ersoy. Hocam 1913 yılında yazmış olduğu bir şiir var. Yani henüz Osmanlı yıkılmamış, hala dünyanın birçok yerine öyle ya da böyle hakim olduğumuz bir dönemde yazmış olduğu bir şiir var. Bizim nereye gittiğimizi bir bakıma bir projektör gibi önceden gören o insanın bu şiirini de zannediyorum dinleyicilerimizin kulağına iki kulakları var ama üçüncü bir küpe olarak yedekte dursun diye fısıldamakta fayda görüyorum hocam. Diyor ki biz ki bütün mevcudu yıktık gayesiz bir düşünceyle. Varsa yoksa elimizde kaldı sadece aile. Neyi yıktık da yerine daha iyisini imar ettik? İşte milletin, ümmetin her bir yanı delik deşik diyor. Ama bunların tamiri mümkün olsa ciddi bir sebat. Yani çalışma olursa bu yıkılan her şeyi yeniden tamir edebiliriz. Ama mahvoluruz bir yıkılırsa aile diyor. Yani aileyi kaybettiğimizde biz artık biteriz diyor. Kim ki derse ki ya bir şey yıkılınca yerisine yenisini yapmak mümkündür. Bunu söyleyen hiç kusura bakmasın ama tamamen bir cümleyi Akif kullanmış ama ben o kadar kullanamıyorum. İzansız birisidir diyor. Biraz ağır bir kelime kullanıyor Akif. İşte her şeyi modernleştirdik. Az önce ifade ettiğimiz gibi her şeyi batıya benzettik. Her şeyi batıyla beraber güncelledik. Gelin şu aileyi de modernleştirelim. Aileyi de inkılaba uğratalım. Aileyi de batıya benzetelim diyen meyus olur diyor. Yani boş bir söz söylemiş olur. Affedersiniz ama bunu söyleyen olsa olsa bu milleti can evinden, ana kalesinden yıkmaya çalışan deyyus olur diyor Mehmet Akif Ersoy.
1: Evet, bunları söyleyen Mehmet Akif, burada bir kısacık giriş yapmak istiyorum hocam. Ama bir bakıyorsunuz bu Mehmet Akif kendisiyle çelişiyor. Birçok mesela Abdülhamit Han'a ki o devrin mazlumudur, o devrin bugünkü mesela Tayyip Erdoğan'ıdır.
0: Evet.
1: Ama o devrin çok kıymetli bir padişah. O Alman İmparatoru'nun söylediği gibi dünyada diyor 10 akıl var, 8'i Abdülhamit Han'da, biri bende, biri de bütün insanların tamamında.
0: Evet. Doğrudur hocam.
1: Bu kadar kıymetli bir Abdülhamit Han'a dil uzatıyor ama bu Mehmet Akif.
0: Hocam
1: konumuz değil ama
0: göremediği noktalar olabiliyor insanların, dört dörtlük
1: çok
0: değiliz.
1: Çok ağır konuşmalar var, küfürle itham ediyor.
0: Sonrasından pişmanlığını da yaşıyor tabii.
1: Pişmanlığını ama dile de getirmiyor.
0: Evet.
1: O da var. Yani mesela bir pişmanlığını dile getiriyor Rıza Tevfik.
0: Evet, evet.
1: Neredesin Sultanım Abdülhamit Han şiiriyle. O Mehmet Akif bunu da yapmıyor. Yani kendisi de çok şey kaybetmiş birisi Mehmet Akif. Onu söylemek istiyorum.
0: Amin hocam. Doğru. Evet. O noktada tabii sizin görüşünüze diyecek bir şeyim yok ama beni ilgilendiren boyutuyla.
1: Doğru. Siz aileyle ilgili sözlerle.
0: Aileyle alakalı bu öngörüsünü 100 yıl önceden görmüş olmasını ve maalesef bugün aynı hataya devam ediyor oluşumuz açısından baktığımızda hala aileyi modernleştirme, aileyi batıya benzetme şeklindeki gayretlerimiz maalesef noktasında baktığımda Akif'in bu şiirini çok anlamlı buluyorum hocam.
1: Evet. Tabii birçok şiirlerinde çeşitli konular var değindiği, hassas ve hakikaten hele hele heyecanlı şiirleri, milleti birlik ruhunu bir araya getiren.
0: Evet.
1: Onlar başka tabii ama düştüğü çok vahim hatalar da ayrı. Onu da dinleyicilerimiz bilsin
0: istiyorum. Allah
1: affetsin
0: diyelim. Evet. Dua edelim.
1: Evet.
0: Buyurun hocam.
1: Siz devam edin. Şuurlu
0: şöyle
1: aile diyorum.
0: Devam edebiliriz hocam. Şimdi şuurlu ailenin ne kadar önemli olduğunu zannediyorum ki bu üç örnekten az çok dinleyicilerimiz kavramıştır. Yani bazen ben seminerlerimde de ifade ediyorum. Diyorum ki ne için geldiniz buraya? Ya işte hocam daha az tartışalım. İşte hanımla kavga etmeyelim ya da beyle cümlelerimiz ters düşmesin gibi böyle bu tarz cevaplar. Kötü mü? Doğru. Ama diyorum boşa geldiniz o zaman. Yani aile dediğimiz şey sadece bir hanımefendiyle bir beyefendinin arasının huzurlu olması için korunacak bir kurum değil. Olmazsa başkasıyla kurarsın, korursun gibi bir cümle de buradan çıkarabiliriz. Böyle değil. Aile dediğimiz şey biz Müslümanların en mühim bugün, en mühim ve en önemli kalesi. Ayakta durabilmek için buradan hareket etmemiz lazım. Çünkü bizim en büyük gücümüz insanlığımız, gençliğimiz ve bu gençliği de yetiştirecek olan aile. Aile olmadığı zaman kendi başına dağda biten bir ürünle her türlü harmanlaması yapılmış, her türlü emeği verilmiş, zararlı otları alınmış, doğal gübrelemesi yapılmış bir ürün bir olmuyor tat, lezzet ve verimlilik açısından. Dolayısıyla nesil de ancak o ortamda yetişebilir, o ailede yetişebilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çocukla ilgili çok hoş bir sözü var. Bu normalde böyle biraz üzerine yoğunlaşılsa belki de bir ansiklopedi olacak kadar önemli, mühim bir söz bilimsel açıdan da.
1: Hadis-i şerif, evet.
0: Hadis-i şerif, amenna, affedersiniz, iyi ki uyardınız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çocuğu tarif ederken o kalplerin meyvesi diyor. Şimdi çok duygusal bir ifade gibi geliyor bize. Evet, duygusal yanı var ama çok bilimsel de bir yanı var. Kalbin meyvesi demek, bir şeyin meyvesinin sağlıklı olabilmesi için ağacının sağlıklı olması lazım. Dolayısıyla çocuğun, neslin, gençliğin de sağlıklı olabilmesi için, bilinçli olabilmesi için, yani şuurlu olabilmesi için aile şuuruna çok ihtiyacımız var. Bu yüzden aile kurumunu sadece kendi mutluluğumuz için düşünemeyiz. Bugün işte dünyanın çeşitli yerlerinde şu an şu dakika zulüm var. Müslümanlar kan akıtır gibi gözyaşı akıtıyor, kan akıtıyor. İşte türlü türlü burada saydığımızda mübarek cuma günü dinleyicilerimizin keyfini kaçıracak türlü türlü sahneler var. Bütün bunların tek çıkış noktası bizim açımızdan en azından nasıl olacak diye soranlara diyorum ki sen ailende huzuru sağlarsan, sağlıklı bir nesil yetiştirirsen bütün bu gözyaşlarını dindireceğiz Allah'ın izniyle. Ama sen ailende huzuru sağlayamazsan dünyadaki bütün Müslümanlar kan gözyaşı akıtmaya devam edecek. Çünkü tek umut burası, yani tek umut Türkiye, son kale Türkiye, son kalenin son kalesi de aile.
1: Evet.
0: Dolayısıyla aileyi ayağa kaldırmak gerekiyor. Bununla ilgili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadis-i şerifini de ben bu vesileyle paylaşmak istiyorum. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şeytanın insanlar üzerinde özellikle nereye çalıştığını ifade etmek adına Müslim'de geçen şu hadis-i şerifini bize iletiyor. Diyor ki şeytan kendisi için uygun gördüğü bir yere konağını, otağını kurar. Sonra insanların arasına yetiştirdiği şeytanların askerlerini yollar. Akşamleyin de onlardan rapor bekler. Sen ne yaptın, sen ne yaptın, sen ne yaptın? Bir tanesi der ki ben bir tanesini harama sürükledim. Bir şey yapmamasın. Diğeri der ki ben bir tanesini yanlış yaptırdım. Bir şey yapmamışsın gibi böyle önemli günahları saymalarına rağmen bir şey yapmamışsınız der diyor. Sonra bir tanesi çıkar der ki ben bugün bir karıyla bir kocanın arasını açtım ve bir aileyi yıktım. Şeytan diyor onu yanına alır. Bak sen ne güzel bir askersin, ne büyük bir iş yapmışsın diye diğerlerine örnek gösterir diyor.
1: Evet.
0: Bireysel olarak hepimiz hata işleyebiliriz, Allah affetsin. Ama aile olarak bir hata işlediğimizde toplum bozulur. Dolayısıyla aile dediğimiz kurum ve kavram bugünün ne kavramla karşılığı olacaksa, bir mücadele ise mücadele, bir var olmaysa var olma, bir İslami literatürle değerlendirecek olursak bir cihatsa bugünün en büyük cihadı zannediyorum aileyi ayakta tutmak ve o nesli, Osmanlı'yı Osmanlı yapan o nesli yeniden inşa etmekle olacak diye düşünüyorum. Aile şuuru bu kadar önemli. Ha bunun bir de bilimsel yanı da var hocam. Nesli etki eden yanı da var. Biraz böyle şey gibi gitmesin, kültürel değerlerden ya da İslami kaynaklardan insanları kıskaca alıyormuş gibi olmayalım. İki tane bilimsel çalışmadan bahsedeyim ben, ailenin ne kadar önemli olduğu ile alakalı. Sonra aile huzurunu nasıl sağlayacağımızla ilgili inşallah dinleyicilerimize birkaç acizane tavsiyemiz olmuş olsun hocam.
1: Evet hocam.
0: Şimdi birçok yerde yapılan bir çalışma var. Bugünün neslini ben bazen seminerlerimde kaldırıp

0: Diyorum senin şikayetin nedir bugünkü çocuklarla alakalı? Kendi yaşadığımız zamana göre diyorlar ki genel manada hocam her şeye sahip olmalarına rağmen mutsuz bu çocuklar ya. Yani yedikleri önünde yemedikleri arkasında yine mutlu olamıyorlar. Biz bir ekmek bulduğumuz zaman mutlu oluyorduk. Bunlara her şeyi sunuyoruz yine mutsuzlar. Bugünün gençliğinin birinci problemi.
1: Evet.
0: İkinci problem şu hocam çok karşılaştığımız. Bizim zamanımızda geçen bir arkadaş diyor ben diyor hocam defteri silerdim yeniden yazardım diyor. Yani ikinci bir defteri yok.
1: Evet.
0: İmkansızlıklar içerisinde başarı yakalamış bir nesil varken bugün özel okullara gönderiyoruz. Özel hocalar tutuyoruz yine nesil başarısız maalesef. Ve yine bizim zamanımızdaki ufacık şeylerden mutlu olan bizler ve bizden büyükler özellikle bu 21. yüzyıl dediğimiz çağa gelen çocuklar maalesef mutluluğu sahip olduklarında değil de sahip olmadıklarında alıyor. Çoğunlukla da maalesef yanlış şeylere bağımlı oluyor. En basiti esrar, eroini geçtim internet bağımlısı oluyor. 3 tane temel problem bugünkü neslin, bugünkü gençliğin. Mutsuz, başarısız ve bağımlı.
1: Evet. Burada bir nokta koyalım hocam veya virgül koyalım.
0: Koyalım hocam.
1: Bundan sonraki bölümde devam edelim.
0: Tamam inşallah hocam.
1: Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim uzman psikolog Abdülaziz Yılmaz Bey ile birlikteyiz. Kendisiyle şuurlu aile, başarılı gençlik üzerine sohbet ediyoruz. Programımız devam edecek efendim.
2: Şimdi reklamlar.
3: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o. Reklamları dinlediniz.
2: Değerli dinleyiciler, Tegera FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim uzman psikolog Abdülaziz Yılmaz Bey ile birlikteyiz. Kendisiyle bilinçli aile yahut da şuurlu diyoruz. Efendim, şuurlu aile, başarılı gençlik üzerine sohbet ediyoruz. Hocam, bundan önceki bölümde en son ailelerin evlatlarıyla ilgili mutsuzluklarından, efendim başarısızlıklarından ve bağımlılıklarından söz ettiniz en son.
3: Şikayetler bu.
2: Şikayetler
3: bunlar. Genel manada şikayetler bu.
2: Şikayetler bu.
3: Ben de çok
2: size gelen danışanların.
3: Tabii.
2: Evet.
3: Bu ve benzeri şikayetler geliyor hocam. Hem danışanlarımızda hem de seminerlerde dinleyicilerimizden. Bu şikayetler çokça gelince bilimsel bir araştırma da yapılıyor hocam.
2: Burada tabii hemen bağımlılık derken sadece efendim uyuşturucu bağımlılığından söz etmiyoruz.
3: Değil.
2: Sigara, alkol bağımlılığından söz etmiyoruz. Daha çokça olan
3: sosyal medya ve internet bağımlılığı,
2: teknoloji
3: da,
2: bağımlılığı.
3: Evet, teknoloji bağımlılığı da onun içinde de özellikle sosyal medya bağımlılığı
2: evet.
3: Hat safhada hocam. Bu şikayetler artınca bilimsel olarak da bir çalışma yapılıyor. Bu çocuklar neden başarısız, neden mutsuz ve neden bağımlı diye
2: evet.
3: Yapılan araştırmaların ortak sonucu şu diyebiliriz hocam. İki tane önemli şey buluyorlar, sebep buluyorlar. Çocukların mutsuz, başarısız ve bağımlı olmasının önünde iki tane önemli sebep. Birincisi, huzursuz aile ortamları bu çocukları başarıya motive edemiyor. Mutlu olmak için aile huzursuz olduğu zaman bir takım imkanlar yeterli gelmiyor mutlu olmak için. Ve mutluluğu başka şeylerde aradığı için, aile içinde bulamadığı için, muhabbette bulamadığı için, dayanışmada bulamadığı için başka şeylerde arıyor ve başka şeylerin bağımlısı oluyor. Birinci sebep bu hocam. Bilimsel araştırmanın birinci sebebi bu. İkincisi de mutsuz, başarısız ve bağımlılığın ikinci sebebi de akran etkisi diyoruz buna biz psikolojide. Kötü arkadaş etkisi. Çevresinin kötü kişilerden şekillenmesi yine bu çocukların mutsuz, başarısız ve bağımlı olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi. Hali hazırda daha dün iki tane hem hanımefendi hem beyefendiyle görüştüm. Onlara da baktığımda aynı gerekçeler var. Ailede sıkıntılar var, çatırdamalar var ve aynı zamanda çocukların o çatırdamadan dolayı mutluluğu dışarıda aradığı için maalesef dışarıda çoğunlukla kötü ortamlar var. Kötü arkadaşın etkisiyle maalesef bir psikologdan yardım alacak noktaya geliyor çocuklar. Şimdi bu araştırmanın sonucunda Nebraska Üniversitesi dünyanın sayılı üniversitelerinden diyor ki madem ki bu çocukların mutsuz, başarısız ve bağımlı olmasının birinci sebebi huzursuz aile ortamları, mutsuz aile ortamları ve kötü arkadaş etkisi. Öncelikle biz şu birinci sorunu nasıl ortadan kaldırabiliriz? Yani mutlu aileyi sağlarsak o zaman çocuklar mutlu olacak, başarılı olacak ve daha az bağımlı olacak. Nasıl bunu inşa edebiliriz diye bir araştırma yapıyorlar. Uzun yıllar süren bir araştırma yapıyorlar. Üç tane teklif ön plana çıkıyor hocam. Bu teklifler çok çok önemli. Çocukların ailenin huzurlu olabilmesi için birinci teklif olarak diyor ki mutlaka aile üyelerinin birlikte zaman geçirmesi lazım. Birlikte oturması, birlikte konuşması, birlikte muhabbet etmesi, birlikte bir takım aktiviteleri yapması lazım.
2: Birlikte faydalı zaman geçirmesi.
3: Evet, birazdan bir örnek de vereceğim inşallah. İkinci olarak birlikte geçirdiği zaman dilimindeki birbirlerine hitap şekline dikkat etmesi lazım diyor. Dile dikkat etmesi lazım. Eleştiren, yargılayan, suçlayan, açık arayan, şunu niye şöyle etmedin, sen böylesin, sen şöylesin tarzında, buna tırnak içinde sen dili diyoruz. O dilden ziyade tamamlamaya çalışan, eksiğini gidermeye çalışan, kendine yaklaştırmaya çalışan, ya bak şunu şöyle yapmamız lazımdı, bunu böyle tamamlayabiliriz tarzında ben diliyle konuşması lazım diyor. Üçüncü olarak da çok enteresan ve çok değerli gördüğüm bir tavsiyesi var. Hristiyan bir üniversite olduğu için şöyle bir teklifte bulunuyor hocam. Bir kişinin ailesi huzurlu olsa bile İşte aile içinde kullanılan dil tamam olsa bile, hiçbir dışarıdan bir şeye ihtiyacı olmasa bile manevi boşluk varsa o kişi mutlu olamaz. Onun için düzenli olarak çocuğun elinden tutup kiliseye gitmesi lazım diyor. Şimdi dinleyicilerimiz buradan hemen ya kiliseye mi gidelim gibi algılamasınlar. Bilimsel evet. çalışmalarda kültüre uyarlama vardır. Bunu biz bilimsel olarak alırız. Kendi değerlerimiz açısından bunu değerlendireceğimizde bir, birlikte zaman geçireceğiz. İki, birlikte geçirdiğimiz zaman diliminde dile dikkat edeceğiz. Bunların örneklerini vereceğim. Daha iyi anlayacaklar inşallah. Üçüncüde de camiyle, cemaatle bağlantılı olacağız. Ailece bağlantılı olacağız. Tek başına değil, sadece çocuğa sen git ben dışarıda bekliyorum değil. Anne baba da işli dışlı olacak. Manevi bir bağ olacak. Bilmem hatırlar mısınız hocam? Bundan bir zannediyorum 3 sene falan oldu. Göktürk'te bir delikanlı canlı yayında intihar etti. Mehmet adında bir delikanlı. YouTube canlı yayında intihar etti. İntihar ederken şu cümleleri kullanmıştı. Aynen bu üçüncü maddenin ne kadar değerli olduğunu bize gösteriyor. Diyor ki 22 yaşlarında bir delikanlı. Ben varlıklı bir ailenin çocuğuyum. Bu hayatta bir genç neyi yaşayacaksa her şeyi yaşadım. Defalarca yaşadım. Artık tekrara düştüğüm için bana mutluluk vermiyor. İkinci hayata da ahiret diye bir şeye de inanmıyorum. Bu dünyada boşuna yer işgal etmek istemiyorum ve bugün kendim karar verdim. Kimsenin baskısı altında olmadan dedi. Canlı yayında çok etkili ilaçları içti ve intihar etti. Yani insanın mutluluğu için manevi boşluğu doldurmazsak maalesef mutluluğu tam yakalayamıyoruz. Bunun için üçüncü maddede çok çok önemli hocam. Buradan müsaadenizle bir noktaya geçiş yapmak istiyorum. Sonra inşallah dinleyicilerimiz, şu an başından beri takip eden dinleyicilerimiz hele bir sadede gelse diyorlardır. Yani bu aile huzuru nasıl sağlayacağız diyorlardır. Ama ben şunu çok önemsiyorum. Bir işin önemi, niçini ne kadar kavranırsa nasılı, ne şekilde yapılacağı o kadar kolay olur. Ailenin ne kadar önemli olduğunu eğer dinleyicilerimize kavratabilirsek bu aileyi huzurlu edebilmek için, huzuru sağlayabilmek için zannediyorum hem bu programımızı dikkatle dinleyebiliriz.

0: dinleyecekler, hem de başka yerlerden başka araştırmalarda bulunacaklar diye düşünüyorum hocam.
1: Evet.
0: Buradan hareketle özellikle o aile bağlarının güçlü olmasının kişiyi bir arada tutmasıyla alakalı böyle biraz da dinleyicilerimizi gülümsetecek bir anımla devam etmek istiyorum.
1: Buyurun hocam.
0: Şurada yaklaşık bir 2 kilometre ötesinde Küçükçekmece Belediye'mizin çok kıymetli bir çalışması olmuştu bundan birkaç yıl önce. Zannediyorum 2 yıl falan oldu. İstanbul TİKA Ajansı'nın da en geniş çaplı bağımlılıkla mücadele çalışmasıydı hocam. O çalışmaya beni de davet ettiler. Çok böyle profesörler, Bakırköy'ün başhekiminden işte vesaireden çok değerli hocalarımız var. Beni de aileyle alakalı 20 dakikalık konuşmaya davet ettiler. Şimdi 20 dakikada ben ailenin bağımlılıktaki etkisini anlatmam lazım. 20 dakika çok az bir şey. Yani 20 dakikada çok kendimi zor tanıtırım. Çok sıra dışı bir giriş yapmam lazım diye düşündüm. Çok seçkin de bir protokol vardı dinleyicilerde. Eski bakanlar gelmiş, işte üniversitelerin sahipleri gelmiş, ilçenin bütün protokolü gelmiş. Dedim yani bunların belki beni kınamasına rağmen ben bu girişi yapmam lazım. Çünkü bu mesele kavranırsa zannediyorum ki benim buradaki mesajım işlenmiş olur diye. Böyle biraz gençliğin de verdiği delilikle beni davet ettiklerinde şöyle bir soruyla başladım hocam. Konumuz bağımlılıkla mücadelede ailenin rolü. Mikrofona davet ettiler beni uzman psikolog olarak. O seçkin protokola ve dinleyicilerin tamamı da rehber öğretmenlerden oluşuyor. Bağımlılıkla mücadele edecek öğretmenler. Dedim ki aranızda bağımlı olmayan var mı? Böyle bir duraksadılar, bir soğuk bir yel esti. Hiç kimseden cevap yok. Tekrar soruyorum dedim. Aranızda bağımlı olmayan var mı? Yine cevap yok. Üçüncü kez, son kez soruyorum dedim. Aranızda bağımlı olmayan var mı? Bir tanesi kalk dedi ki hocam herhalde sizi yanlış bilgilendirdiler. Biz burada bütün zevat, bu seçkin kitle bağımlılıkla mücadele için buradayız. Hiçbirimiz bağımlı değiliz. Sizi yanlış yere getirdiler herhalde dedi.
1: Soruyu yanlış soruyorsunuz herhalde.
0: Evet, aynen. Dedim ki o zaman hiç kimse bağımlı değilse vay geldi başınıza. Neden? Çünkü insan bağımsız yaşayamaz. Anne karnına düştün, annenin kordon bağına bağımlısın. Çıktın annenin bedenine bağımlısın. Sonra aileye bağımlısın. Sonra büyüdün eşine, çoluğuna, çocuğuna tekrar terse doğru, aşağıya doğru bağımlısın. Eğer bir bağımlılığın yani bir güçlü bir bağın yoksa her türlü bağımlılığa hedef halindesin sen. Hepimiz insanız. Hepimiz hata yapabiliriz ki yapıyoruz da. Ama herhangi birimiz bir hata yaptığında eğer bizim aile bağlarımız şöyle dört elle sarılmak gibi düşünsün dinleyicilerimiz. Birbirimize sıkı sıkıya bağlıysak bizi çekmek isteyen şeyden o aile çeker kurtarır bizi hocam. Bırakmaz bizi orada. Hata yapmaz değil çocuklar. Gençler yapabilir ama aile bağı güçlüyse o hatadan çeker kurtarır. Ama aileyle bağımız şöyle parmakla tutar gibi böyle aile miyiz değil miyiz? Sanki otel gibi böyle birbirimizde bir muhabbet yok, bir bağlılık, bir dayanışma, birbirimizin bir nazını çekme, bir eksiğini tamamlama yok. Tamamen haz odaklı devam ediyor. Kendi mutluluğum ön plandaysa o zaman en ufak bir yanlışta bizi aileden çeker koparırlar diye söyledim. Tabii mesele anlaşılmış oldu. Bakan Bey falan çok teşekkür etti. Bunu Almanya'da bir seminerimde anlattım hocam. Seminerden sonra oradaki eğitimci bir arkadaş dedi ki hocam bu dediğinizi bir profesör araştırma olarak yapmış fareler üzerinde. Nasıl bir araştırma? Aile bağlarının kişiyi bağımlılıktan kurtardığıyla alakalı tam bu anlattığınızın bir araştırması var. Dinleyenlerimiz arzu ederlerse Profesör Alexander diye girdiklerinde bağımlılık deneyi diye YouTube'da bulabilirler. Çok değerli bir araştırma hocam. Şöyle yapıyor Profesör Alexander. Bundan 1970'li yıllarda yapıyor bu çalışmayı. Diyor ki ya bu fareler üzerinde ve bağımlılık üzerinde yapılan bütün deneyler fareyi tek başına kafese koyuyoruz. İki tane su koyuyor. Birinde bağımlılık yapan zehirli su var. Diğerinde de normal sağlıklı su var. Fare geliyor, bağımlılık yapan sudan içiyor, sağlıklı sudan içiyor. Bu sağlıklı su bir zevk vermiyor, sadece ihtiyacı gideriyor ama diğeri zevk veriyor, mutluluk veriyor. Dolayısıyla o sudan daha fazla içmeye başlıyor. Daha fazla, daha fazla doz aşımından ne oluyor? Ölüyor, gidiyor. Diyor ki ben bu deneyi farklı yapacağım. Aynı kafese farklı birkaç tane aynı akrandan olan ve aile ortamı olan fare koyuyor. Yine zehirli su koyuyor hocam ve sağlıklı su koyuyor. Oynamalar için bir top atıyor. Heyecan yaşamalar için oraya bir tünel koyuyor. Bu farelerin hepsi geliyor sağlıklı sudan ve zehirli sudan içiyor hocam. Ama hiçbiri zehirli suya devam etmiyor. Olduğu halde devam etmiyor. Çünkü ailede mutlu. Çünkü birbiriyle yapacak bir şeyleri var.

0: Eğer biz de ailede mutluluğu sağlarsak, bu çocuklar, bu gençler dışarıda yanlış işlere bulaşsalar bile, o farelerin hepsi zehirli sudan içiyor, o zehirli sudan Allah muhafaza içseler bile bu çocuklar, emin olun vazgeçecekler, bu sağlıklı suyu tercih edecekler. Burada kritik nokta hakikaten ailenin huzurunu çocuklara, gençlere hissettirmesi, aile bağlarının güçlü olması. Peki geldik buraya, bu kadar giriş yeter. Biz bugün şu an itibariyle dinleyicilerimiz de kendi içinde belki değerlendiriyor. Huzurlu muyuz değil miyiz, bunu nasıl anlayacağız? Herkes bir huzurlu aileden bahsediyor da şu anda elimizde bir matematiksel termometre yok ki 23 dereceyi mi gösteriyor, 20 dereceyi mi gösteriyor bilelim. Her insan kendini nasıl değerlendirecek huzur açısından diye merak ediyorlardır. Onlara da hem gülümsemeleri ama çokça da düşünmeleri için müsaadeniz varsa Mevlana'yı bir hatırlayalım. Oradan bir hikayeyle devam edelim istiyorum hocam. Bugünkü ailelerimizin huzur ve huzursuzluğunu ölçen bir hikayeyle devam edelim istiyorum.
1: Evet.
0: Sizin için de mahsur yoksa.
1: Estağfurullah. Buyurun. Tabii de bir İslam aleminin buyurduğu bir söz var. Eğer insanın derdi, problemi dünya ise onun huzuru olmaz. Eğer derdi ahiret ise onda huzur olur buyuruyor. Evet, ben bunu söyledikten sonra siz Mevlana Hazretleri'nin...
0: Evet, elbette ki işte o manevi boşluğu, yani o üçüncü camiye gidin, cemaatle içli dışlı olun, bir ders halkanız olsun boyutunu zannediyorum çok güzel ifade ediyor. Bu destekleyen bir cümle oldu, Allah
1: derdi
0: razı olsun.
1: Derdi dünya olan huzurlu olmaz, derdi ahiret olan
0: amenna
1: huzurlu olur. Evet.
0: Şimdi Mevlana Hazretleri'nin işte seven olur, sevmeyen olur, yeren olur, öven olur. Biz oradan alacağımız derse bakalım. Yaklaşık 1000 yıl önce, işte 900 yıl önce yaşamış bir insan. Düz hesap 1000 yıl diyelim. 1000 yıl önce kaleme almış olduğu bir hikaye var hocam. Bugün hala yaşıyor. Niye yaşıyor? Çünkü aynı şeyler devam ediyor bugün. Çünkü onun için karşılık buluyor. Bir hastayla sağırın hikayesini kaleme alıyor. Ben bu hikayeyi okuduğumda aklıma ilk olarak hemen bugünkü bizim ailelerimiz geldi. Şahsım dahil olmak üzere. Yani biz bunları anlatınca bazen diyorlar ki ne mutlu size. Ya biz de insanız, biz de imtihanın içerisindeyiz. Bizim de ailede sorunlarımız var. Çırpınışımız da bu yüzden zaten. Hepimizin sorunu var ama her şeye rağmen aileye nasıl sıkı sarılacağız? Bunun çözümünü, bunun derdini taşımak zorundayız. Mevlana sağırla hastanın hikayesini şöyle kaleme alıyor hocam. Bir gün diyor sağır bir adam hasta bir komşusunu ziyaret için yola çıkar. Yolun yarısına geldiğinde sağlıklı bir komşusuyla karşılaşır. Sağlıklı komşu der ki nereye gidiyorsun komşum? O da der ki falanca komşumuz çok ağır hastaymış. Müslümanın Müslüman üzerindeki altı hakkından biri de hastayı ziyaret etmekti. Bu bir borçtur. Borcumu ödemeye onu ziyarete gidiyorum der. Sağlıklı olan der ki ben şimdi onun yanından çıktım. Onunla helalleşmeye çalıştım ancak adam o kadar ağırlaşmış ki benim söylediğim hiçbir şeyi anlamadı. Onun dudaklarıyla söylemeye çalıştığı hiçbir şeyi de ben anlamlandıramadım. Ben sağlıklı olarak onunla hiçbir iletişime girememişken sen bu sağır halinle ne konuşabiliyorsun doğru dürüst, ne söyleneni anlıyorsun, nasıl onunla konuşacaktın da helalleşeceksin diyor. O da diyor ki sabaha kadar bunu düşündüm, müthiş bir planım var. Ne planım var? Ben şimdi giderim, kapıyı çalarım. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Sorarım, nasılsın komşum? Biz ölüyor dahi olsak bu soruya cevaben ne veririz hocam? Çok şükür, elhamdülillah deriz. Dudaklar oynayınca anlarım ki şükrediyor. Moral bulsun diye derim ki oh oh ne güzel konuşuyorsun sen. Sonra sorarım diyor, ne yiyip ne içersin? Muhtemelen falanca çorbayı içiyorum der. Bu çorba sana afiyet şifa olsun derim diyor. Sonra sorarım kim geliyor kim gidiyor derim. Muhtemelen der ki falanca hekim doktor geliyor beni takip ediyor der. Ben de moral olsun diye derim ki bu doktor var ya bu bölgenin en iyi doktoru. Bu senin derdine bakacak şifanı verecek der. Moral olur gelirim diyor. Sağlıklı olan diyor ki aklında 1000 yaşa. Bana sorsan aynen bu cevapları veririm. Bizimki gidiyor. Adam çok ağırlaşmış. Allah hepimize hayırlı ömür hayırlı ölüm nasip etsin.
1: Amin.
0: Son anlarda kıvranıyor. O kıvranmanın içerisinde o samimi komşusu gelip de nasılsın deyince espriyle karışık diyor ki sorma komşu gebermek üzereyim. Şimdi o da sağır duymadığı için dudakları oynayınca zannediyor ki o elhamdülillah çok iyiyim dedi. Oh oh bu ne güzel haber diyor ya sen ne güzel konuşuyorsun. Sinirleniyor bizim hasta tabii. Peki ne yiyip ne içiyorsun? O öyle deyince zıkkım yiyorum diyor. O çorba içtim dediğini zannederek afiyet şifa olsun sana komşum diyor. Tekrar üçüncü soruyu soruyor. Kim gelip kim gidiyor? İyice sinirleniyor bizim hasta. Azrail geliyor komşu. Bizimki diyor ki ooo sen tam da

0: doktoruna denk gelmişsin ya. Onun elinden şimdiye kadar kurtulan olmadı. O senin derdine derman olacak, senin şifanı verecek, kurtuluşun yok ondan diyor. Bizim hasta celalleniyor, ayağa kalkıyor, kahrol, defol, sen nasıl komşusun diyor. Bizimki duymadığı için yine kendi kendine şunu düşünerek oradan ayrılıyor. Ya Rabbi ne mübarek ağzım var, adama üç dua ettim ayağa kalktı diyor. Şimdi bu bizi gülümseten, içimizi kıpırtadan bir hikaye. Ama birazcık geri dönüp baktığımızda özellikle şu dinlediğim aile tabloları, kısmen de insan olarak yaşadığım aile tablolarına baktığımda hepimizi ağlatması gereken bir sahne hocam. Buradaki sorun ne? Birbirini duymuyor iki taraf, birbirinin söylediğini anlamıyor, anlamadığı için de anlaştığını zannederek dalaşıyor. Temel problem bu.
1: Evet, birbirlerini dinlemiyorlar.
0: Evet, aynı şey ailede maalesef oluyor hocam. Çocuklar babaları, babalar çocukları dinlemiyor. Dinlemediği için anlamıyor, anlamadıkları için anlaşamıyorlar. Hakeza eşler olarak birbirimize karşı aynıyız. Anlaşamadığımız için de dalaşıyoruz. Dolayısıyla bizim huzurlu aile için ne yapmamız gerekir sorusuna dönecek olursak, yani ailenin önemini anlattık. Şu anda aileyi nasıl huzurlu sağlayacağız diye İlk yapmamız gereken nedir diye dinleyicilerimizin zihnindeki oluşan soruya cevaben ilk diyeceğimiz şudur. Birinci olarak biz birbirimizi dinlemeyi öğreneceğiz hocam. Bu çok önemli. Birbirini dinlemeyen kişilerin anlaşamayan kişilerin de huzuru yakalama şansı yoktur. Birbirini dinlemek o kadar önemli ki çocuklar da buradan örnek alacak. Hani söz dinleyen çocuk olsun diyoruz ya, bu söz dinleyen çocuk kendi başına oğlum söz dinle, kızım söz dinle diyerek olmayacak. Çocuklar her zaman için psikolojide çok temel bir kuraldır. Büyükleri, anne babayı örnek alarak karakterlerinde bir takım davranışları ve kazanımları yerleştirirler. Büyük eğer birbirini dinliyorsa çocuk da yarın bir gün seni dinlemeye başlayacak. Ama büyük, anne baba birbirini dinlemiyorsa Allah muhafaza, bugün ufak olan çocuklarımız bugün belki çikolatayla belki tehditle bizi dinlese de yarın ergenliğe girdiği andan itibaren anne baba birbirini dinlemiyorsa o çocuklar da anne babayı dinlemeyecek hale gelecek. Çünkü bu modelleme dediğimiz psikolojideki bir usulle kaçınılmaz bir süreç maalesef. Onun evet. için birbirimizi çokça dinlemeliyiz. Birbirimizle muhabbete zaman ayırmalıyız. Birbirimizle muhabbete zaman ayırırken de bu dinlemenin çocuklara aktarımının ne kadar faydalı olduğunu da kavramalıyız hocam. Dinlemek evet. bu kadar mühim.
1: Evet. Hocam bir ara daha verelim.
0: Verelim
1: sonra
0: hocam.
1: Devam edelim. Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim uzman psikolog Abdülaziz Yılmaz Bey ile birlikteyiz. Kendisiyle şuurlu aile, başarılı gençlik üzerine sohbetimiz devam edecek efendim bir aradan sonra. Bizden ayrılmayın.

0: Reklamlı reklamlar.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

İran üst düzey güvenlik yetkilisi Muhsin Rıza'yı ise masaya dönmek için ABD Başkanı Donald Trump'a 7 şart sunduklarını açıkladı. Şartlar arasında savaşın tüm cephelerde bitmesi, dondurulan İran varlıklarının serbest bırakılması ve deniz

0: halkasının kalkması yer alıyor. Savaşın 6. ayını geride bıraktığı krizde Katar ve Pakistan'la arabulucular üzerinden diplomatik temasların sürdüğü bildirildi. Diplomasi trafiği sürerken Yemen'deki Husilerle Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar tırmanıyor. Riyad Havalimanı yakınlarından dumanlar yükselirken Suudi yetkililer başkent çevresinde alarm durumuna geçti. Tırmanan gerilim üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı küresel bir uyarı yayınladı. Bölgedeki 11 ABD Büyükelçiliği çatışmaların hızla tırmanabileceği gerekçesiyle vatandaşlarını seyahat aksamalarına karşı uyardı.
1: Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en büyük güvenlik skandallarından biriyle çalkalanıyor. Müttefiklerinden dahi sır gibi saklanan F-35 parçalarının yanlışlıkla Çin'in adeta burnunun dibindeki Hong Kong'a gönderildiği ortaya çıktı.
0: Rusya'dan S-400 aldığı gerekçesiyle Türkiye F-35 vermeyen Washington, tarihinin en büyük güvenlik skandallarından biriyle karşı karşıya. ABD'nin gözü gibi koruduğu dev hayalet uçakların en kritik sırları yanlışlıkla en büyük rakibi Çin'e gitmiş olabilir. ABD merkezli Politico'nun haberine göre olay bu yaz yaşandı. Avustralya bakım ve onarım için F-35 yedek parçalarını aracı bir şirketle ABD'ye gönderdi. Ancak Pasifik Okyanusu'nu aşan kargo bilinmeyen bir nedenle rotasından saptı ve soluğu Çin'in özel idari bölgesi Hong Kong'da aldı. Peki kaybolan bu parçalar neden bu kadar önemli? Sevkiyattaki en kritik parça F-35'lerin düşman radarlarında görünmesini engelleyen özel kaplamalı kokpit kanopisi. Uzmanlara göre Pekin yönetimi uzun süredir dijital ortamda ele geçirmeye çalıştığı verilere artık kanlı canlı sahip olmuş olabilir. Bu durum Çin'in tersine mühendislik yöntemiyle hayalet uçak teknolojisini çözmesi anlamına geliyor. Skandalın ardından ABD Kongresi derhal soruşturma başlattı. Pentagon'a bağlı F-35 program ofisi sevkiyatta sorun yaşandığını doğrularken, üretici firma Lockheed Martin'se ayrıntı vermekten kaçındı. Üstelik bu durum bir ilkte değil. Raporlara göre Pentagon son 5 yılda toplam değeri 85 milyon dolara aşan 1 milyondan fazla F-35 yedek parçasının takibini kaybederek akıbetini meçhule bıraktı.
1: Ukrayna, Rusya'nın Moskova bölgesine ağır bir İHA saldırısı düzenledi. Saldırıda 2 kişi öldü. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısında da bir anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti.
0: Rusya-Ukrayna savaşında en sıcak gecelerden biri yaşandı. Ukrayna ordusu Moskova bölgesine devasa bir hava operasyonu düzenledi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin kente yönelen 450 İHA'nın düşürüldüğünü belirterek saldırıyı emsalsiz olarak niteledi. Bölge valisi Vorobyev ise en az 249 İHA'nın imha edildiğini açıkladı. Bölgede İHA enkazlarının ve isabetlerin yol açtığı yangınlarda en az 2 kişi hayatını kaybetti. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivil yaralandı. Çok katlı bir binanın çatısında çıkan yangın nedeniyle yaklaşık 400 kişi tahliye edildi. Saldırılarda Moskova'daki bir petrol rafinerisi hasar gördü. 3 havalimanında uçuşlar geçici olarak tamamen durduruldu. Saldırılar tek taraflı değildi. Rus ordusu da Ukrayna'nın Kiev ve Sumi bölgelerine hedef aldı. Fastiv kentinde bir evin vurulması sonucu aynı aileden ölenler oldu. Kullanan taraflar enerji altyapılarını ve lojistik merkezleri hedef almaya devam ederken, diplomatik temas iddialarına rağmen sahadaki çatışmaların şiddeti her geçen gün artıyor.
1: Gazze'de yeni eğitim yılı İsrail saldırılarının ağır izleri altında başladı. Yaklaşık 541 bin öğrenci yıkılan okulların yerine kurulan geçici eğitim noktalarında ders başı yaptı.
2: Enkazların arasından geçtiler. Yıkılmış okulların gölgesinde yeniden ders başı yaptılar. Gazze şeridinde binlerce çocuk İsrail saldırılarının ağır izlerine rağmen yeni eğitim yılına başladı. Bazıları okullarına, bazıları ise dersliğe dönüştürülen çadırlara ulaştı. Yolları enkazlarla dolu, sınıfları ise artık beton binalar değil, çadırlar. Gazze'de eğitim altyapısının büyük bölümü saldırılarda kullanılamaz hale geldi. Filistinli yetkililere göre devlet okullarının %85'inden fazlası hizmet dışı. Bazı okullar tamamen yıkıldı. Ayakta kalanların bir bölümü ise yerinden edilen siviller için barınma merkezine dönüştürüldü. Bu nedenle öğrenciler için yaklaşık 700 geçici eğitim noktası oluşturuldu. Çadırlarda ve kullanılabilen okul binalarında dersler vardiyalı olarak yapılıyor. Yaklaşık 541 bin öğrencinin eğitimine devam etmesi hedefleniyor. Gazze'de çocuklar bombaların gölgesinde bir kez daha okul yolunda enkazların arasından geçerek eğitimlerine tutunmaya çalışıyor.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesajlarını bu kez Kırşehir'den verdi. Türkiye'nin artık geri dönüşü olmayan bir barış ve kardeşlik yoluna girdiğini belirten Kurtulmuş, İsrail'e de net mesaj verdi. Ham hayaller peşinde koşmasınlar dedi.
3: Türkiye'de terörün bitmesi demek, bölgede de silahların susmasının kapısını açmak demektir.
4: Terörsüz Türkiye mesajı verdi, bölgeyi yıkıma sürükleyen İsrail'e de sert sözlerle yüklendi.
5: İsrail boşuna ham hayaller peşinde koşmasın. Türkiye olarak biz bu bölgeyi derleyip toparlayacağız ve yolumuza devam edeceğiz.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırşehir'de sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı.
3: Türkiye artık geri dönüşü olmayan bir barış, kardeşlik ve esenlik yoluna girmiştir. Kim buna karşı çıkarsa kaybedecektir.
4: Kurtulmuş, hedefin terörün Türkiye sınırlarının ötesinde de sona ermesi olduğunu söyledi.
3: Kararlılıkla, akılla, ferasetle yolumuza devam ediyoruz. İnşallah terörsüz Türkiye meselesini sağlamakla birlikte Irak'ta, İran'da, Suriye'de, hatta Lübnan'da terörün ortadan tamamen kalkmasını temin edecek bir süreci de başlatıyoruz.
4: Meclis Başkanı Kurtulmuş, sürecin tamamlanması için siyasi iradenin yanı sıra partilerin de sorumluluk üstlendiğini belirtti.
3: Bu kadar farklı partinin aynı masa etrafında bir araya gelerek neredeyse 3 konuda 3 cümlede anlaşamayan partilerin ortak bir raporda anlaşmayı başarıp beşerebilmesi Türkiye demokrasisinin gerçekten büyük zaferidir.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tilkin, merak edilen ara tatiller kaldırılacak mı sorusuna katıldığı bir programda cevap verdi. Resmi tatiller ve 180 iş günü zorunluluğuna dikkat çeken Bakan Tekin, ara tatillerin dini bayramlarla çakışmadığı senelerde kaldırılabileceğini söyledi. Bakan Tekin, okullardaki telefon kullanımına ilişkin de tedbirler alındığını belirtti.
2: Okullarda ara tatil kaldırılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CNN Türk'te katıldığı programda merak edilen bu soruyu cevapladı.
6: Ramazan bayramının olduğu haftaya ara tatil denk düşmüş oluyor. Yerleştirebildiğimiz sürece ara tatillerde problem yok ama yerleştiremediğimizde, yani Ramazan bayramı ve Kurban bayramının her ikisi de ikinci yarı yıla geldiğinde ve 9'ar gün tatil olduğunda bu takvimi yerleştirmekte sıkıntı yaşayacağız. Orada belki ara tatil uygulamasını yapmayabiliriz.
2: Bakan Tekin yasal mevzuattan bahsetti.
6: Yasal mevzuatlarımıza göre bizim öğrencilerimiz 180 iş günü okula gitmek zorunda. Öğretmen arkadaşlarımız kanuna göre 2 ay tatil yapmak zorunda. 29 Ekim, 1 Ocak, 1 Mayıs, 23 Nisan, 19 Mayıs, Ramazan bayramı.

0: Kurban Bayramı dediğinizde ciddi miktarda da tatil var.
1: Milli Eğitim Bakanı takvim birleşmediği senelerde ara tatillerin kaldırılacağını duyurdu.
0: Birinci yarı yıl zaten 14 Kasım itibariyle yanlış hatırlamıyorsam ara tatil başlıyor. İkinci yarı yılda da Ramazan Bayramı'nın olduğu hafta yine olacak. Şu an böyle devam ediyoruz.
1: Öte yandan Türkiye'nin PISA'daki başarısından söz eden Bakan Tekin, başarıyı artırmak için bazı tavsiyelerde bulundu. En önemli etkenlerden birinin okullarda cep telefonunun yasaklanması olduğunu söyledi.
0: 2023 yaz genelgesinde biz bu konu var. İlk yaptığımız şey okullarda çocuklarımızın cep telefonlarını dersliklere sokmalarını engelleyecek tedbirler aldık.
2: Hayvancılıkta üreticiye yeni destek paketi geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı hayvan ve sürü sağlığı destekleri kapsamında aşı ve kimliklendirme ücreti alınmayacağını duyurdu. Bu uygulama için yaklaşık 6 milyar liralık kaynak ayrıldı.
1: Hayvancılıkta üretimin güçlendirilmesi için yeni destekler devreye alındı. Son 24 yılda üreticilere verilen destek 654 milyar liraya ulaştı.
3: Son 24 yılda hayvancılıkla ilgili yapılmış olan desteklerin rakamı bugün itibariyle 654 milyar liraya ulaşmış durumda.
1: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Erzurum'da konuştu. Hayvancılık sektörüne yönelik yeni destekleri açıkladı.
3: Hayvancılıkla ilgili üretim planlamasına dahil olan illerimize pozitif ayrımcılık yapıyoruz, yapacağız. Buzağı'ya %50 daha fazla destek veriyoruz. Ziraat Bankası'nın vermiş olduğu tarımsal kredilere ek %20 daha fazla faiz indirimi sağlıyoruz. Çiğ süte %40 daha fazla destek veriyoruz. Dördüncüsü de yem bitkilerine %50 daha fazla destek veriyoruz.
1: Yeni destek modelinde buzağı desteği %50 artırılacak. Ziraat Bankası'nın tarımsal kredilerinde ilave %20 faiz indirimi sağlanacak. Çiğ süt desteği %40, yem bitkileri desteği ise %50 artırılacak.
3: Bizim asıl meselemiz şu: daha verimli, daha kaliteli, daha sürdürülebilir bir hayvancılık yapılmasını sağlamak.
1: Dikkat çeken başlıklardan biri de hayvan sağlığı oldu. Hayvan ve sürü sağlığı destekleri altında yeni bir kalem oluşturuldu.
3: Hayvan ve sürü sağlığı desteği altında yeni bir destekleme kalemi oluşturduk. Bu destek kapsamında yetiştiricilerimizden artık aşı ve kimliklendirme ücreti almıyoruz. Buradan bütün üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun.
2: Biri İstanbul, diğeri Osmaniye'de iki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
4: Kamuoyunu derinden yaralayan ve toplum vicdanında iz bırakan, aydınlatılması beklenen her olay bizim görevlerimiz içerisindedir.
5: Faili meçhul iki cinayetin daha aydınlatıldığını duyurdu. Hiçbir cinayet karanlıkta kalmayacak, hiçbir fail adaletten kaçamayacak dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek kararlılık mesajı verdi.
6: Failin ortaya çıkarılması, adalet önünde hesap vermesi vatandaşın gerçekten çok önemli.
5: Abdülhamit Terkin 2018 yılında vahşice öldürüldü. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı devreye girdi. Sır dolu o cinayet dosyası raftan indirildi. Dosyadaki bulgular yeniden didik didik edildi. Kalitesi iyileştirilen güvenlik kameraları ve tanık beyanları katili ele verdi. Olayın 5. şüphelisi kasten öldürme suçundan tutuklandı.
4: Faili meçhul olaylar ve kamu vicdanında yıllardır cevap bekleyen dosyalar üzerine hassasiyetle duruyoruz.
5: Ayşegül Yaşar 54 yaşındaydı. Osmaniye'de yaşıyordu. 26 Ağustos günü yürüyüşe çıkıyorum diyerek evden çıktı. Bir daha haber alınamadı. Gözaltındaki bir şüpheli cinayeti itiraf etti. Yaşar'ı boğup gömdüğünü söyledi. Yer gösterdi. Talihsiz kadının cansız bedeni Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda bulundu. Şüphelinin olay günü kullandığı araçta Yaşar'ın anne ve babasının biyolojik bulgularına rastlandı. Ayşegül Yaşar'ın anne ve babası da gözaltına alındı.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim uzman psikolog Abdülaziz Yılmaz Bey ile birlikteyiz. Kendisiyle şuurlu aile, başarılı gençlik üzerine sohbet ediyoruz. Hocam, bundan önceki bölümde en son dediniz ki birbirimizi dinlemiyoruz aile içerisinde. İşte anne, baba, çocuklar.
2: Evet.
1: Birbirimizi dinlemiyoruz dediniz. Ve dinlemediğimiz için de birçok problemler
2: çıkıyor. Örnek olamıyoruz.
1: Lisan-ı hal, lisan-ı kalden entaktir demişler. Sözlerden ziyade insanın kendi yaşantısı yahut da yaptıkları hareketler kişiler üzerinde daha tesirli oluyor. Yani anne baba çocuklarına söz söylemekten ziyade davranışlarıyla, birbirlerine olan davranışlarıyla
2: çok daha iz tesirli bırakıyorlar. Evet. Hocam, çokça karşılaştığımız bir noktaya temas etmiş oldunuz. Seminerlerden sonra genelde ya hanımefendi ya da beyefendi geliyor, diyor ki hocam ben çocuğa sürekli nasihat ediyorum. Ne diyorsun oğlum, anneni dinle, babanı dinle, hocanı dinle, camide imamı dinle, mahallede muhtarı dinle gibi böyle hanımefendi ya da beyefendi nasihat ettiğinden bahsediyor. Evet, nasihat önemlidir, etmek lazım, vazgeçmememiz lazım ama ben onlara şu soruyu soruyorum. Peki diyorum, sen çocuklarının yanında özellikle birbirini dinliyor musun? Ya da çocuğunu dinliyor musun? Hocam orayı karıştırma diyor ya. Oraya girersek oradan çıkamayız. Benim nasihat etmem yetmez mi? Diyorum ki aynen bu sizin söylediğiniz lisan-ı hal, lisan-ı kalden entaktır cümlesinin birebir yaşantısal olarak şahidi benim. Ben hocam az önce tanıtırken de ifade ettiğiniz İmam Hatip mezunuyum. İmam Hatip'te bize şunu öğrettiler. İşte yüzümüzü yıkarken ya Rabbi iki cihanda yüzümüzü kara çıkarma manasına gelen Arapça bir dua var. Bunu bize öğrettiler. Ben bunu öğrendiğim halde bugün az önce dahi cuma için abdest alırken yüzümü yıkadığımda kelime-i şehadet getiriyorum. Düşündüm, yani kendi çocukluğuma döneyim dedim. Niye ben bunu yapıyorum? Doğrusunu öğrendim. Sınavda geçtiğim halde niçin ben yüzümü yıkarken kelime-i şehadet getiriyorum diye kendi çocukluğuma döndüğümde fark ettim ki bugün de gözlemleyip aynı şeyi onaylamış oldum. Ben babama daha çocukken, küçükken ıbrıkla abdest suyu dökerken o her yüzünü yıkamasında kelime-i şehadet getiriyor. Bana bir defa bile demiş değil ki oğlum yüzünü yıkarken kelime-i şehadet getir demiş değil. Ama ben doğrusunu öğrendiğim halde yanlış olmasa bile babamın yaptığını bugün yapıyorum hocam.
1: Evet, babanızın yaptığı yanlış değil aslında. Duayı bilen duayı okur ama bilmeyen.
2: Değil ama evet. Yani öğrendiğim halde, duayı bildiğim halde babamın yaptığını yapıyorum. Bu neye işaret ediyor? Sizin söylediğiniz cümleye işaret ediyor hocam. Doğrusunu en çok kişi hayatında iz bırakacak doğruyu anne babadan alıyor. Dolayısıyla eğer anne baba birbirini ve çocuklarını hakikaten sabırla, ya karşı taraf şunu diyor, bunu diyor, eğitimi şu, kalitesi bu, ona aldırış etmeden, bu benim eşim mi? Eşim. Benim eşimse en değerli o. Eğitimi, kültürü ne olursa olsun. Çünkü senin kaderinde Allah onu yazmış. Onun için senin için değerli bu. Beyinse beyin, değerli görüp dinlerse çocuklar bunu direkt modelleme ile hal olarak alıyorlar ve hayatlarına yansıtıyorlar. Burada şöyle bir şikayet geliyor hocam genelde. Yine zannediyorum Hollanda'daydı. Bir seminerimizden sonra bir danışanımız çıktı, dedi ki hocam sen konuşmaktan, dinlemekten, muhabbetten bahsediyorsun. Her mikrofonu eline alan bundan bahsediyor. Oturun, konuşun, birbirinizle muhabbet edin, birlikte zaman geçirin, işte birbirinizin eksiğini tamamlamaya çalışın diyor ama ben diyor eşimle konuşabilmek için nasırına basıyorum. Yani tersine konuşuyorum. O zaman beni dikkate alıyor. Normal konuştuğumda beni yok sayıyor. Bazen böyle birbirimize girdiğimiz de oluyor ama konuşabilmek için ona bu yolu kullanmak zorunda kalıyorum. Sonra da başlıyor tartışma. Tartışma başlayınca ne yapıyorsunuz diye sordum. Tartışma başlayınca ne yapacağız? İşte çocukların yanında tartışmayalım diye gidiyoruz mutfağa. Mutfakta tartışıyoruz. Sanki çocuklar dışarıdan dinlemiyor. Bunlar buradan bir noktaya, bu tartışmadan bir noktaya işaret etmek istiyorum hocam. Biz bu davranış modeli

0: ödüllerini. Yani çocukların yanında tartışılmaz. Mutfağa git, ağzına geleni say, affedersiniz dinleyicilerimizden özür dileyerek söylüyorum. Bunu öğrendik hocam biz. Bu bizim kültürümüzde yok. Biz çocukların yanında annesine babasına karşılıklı olarak nasıl saygılıysak, onların olmadığı ortamda da aynı saygıyı, aynı hürmeti gösteririz. Çünkü bizim için karakterimizde, erdemimizde ve inancımızda özü sözü her ortam ve her şartta aynı olan kişi olarak hayatımızı idame ettirmeye çalışıyoruz. Bu bize bir takım diziler aracılığıyla maalesef öğrettirildi. Çocukların yanında bir şey deme, içeriye git, katarsis dediğimiz o cerahati içinden at, boşalmayı yaşa gibi böyle yanlış bir kavram öğretildi. Onun için ben dinleyicilerimize şunu diyorum. Çocuklarınızın yanında da tartışabilin. Ama öyle bir tartışın ki çocuklar bunu bir karşılıklı birbirine girecek bir kavga gibi değil. Ya annem farklı düşünüyor, düşünebilir. Babam da farklı düşünüyor, o da düşünebilir. Bu farklı düşünmeleri, düşüncelerini medeni bir şekilde ifade etmenin önünde engel değildir. Öyle bir anlayış var ki farklı düşündüklerini ifade edebiliyorlar. Gördükleri zaman çocuklar yarın sosyal hayata gittikleri zaman da buradaki bu almış oldukları farklı düşündüğünde düşüncesini özgün bir şekilde ifade edebilme modülünü de, örneğini de, halini de almış oluyorlar. Onun için bu tarz iş ve eylemlerden kaçınmayı tavsiye ediyorum. Burada özellikle konumuz değil ama aileyi çokça etkilediği için birkaç özel bu televizyon kanallarındaki dizilerin aile içindeki modelliklerde ne kadar olumsuz etkisi olduğundan da müsaadenizle bahsedip sonra üçüncü maddeye geçmek istiyorum. Huzurlu aile için hocam.
1: Anladım. Buyurun hocam.
0: Şimdi bazen soruyorum. Özellikle eşlerle gelmiş olan dinleyicilerime diyorum ki soru soracağım ama net cevap istiyorum. İstemeyen el kaldırmayabilir. Medeni cesareti olan varsa, ben her türlü cevap verebilirim diyen varsa soruma el kaldırsın diyorum. Birkaç kişi mutlaka gönüllü çıkıyor. Ne için geldiniz buraya diyorum. Hocam, huzurlu bir aileyi inşa etmek için duyduk sizin semineriniz varmış. Bu alanda seminerinize gelip dinlemek için geldik. Peki huzurlu bir aile için ne lazım size diye soruyorum. Ne lazım, işte şu lazım, bu lazım. Hepsinin sonucunda yönlendiriyorum tabii. Karakterli bir adamla karakterli bir hanım lazım huzurlu bir aile için. Yani önce o huzuru sağlayacak kişilerin karakterli, erdemli, donanımlı, ahlaklı, edepli olması lazım. Doğru mu? Doğru. Peki diyorum, siz falanca falanca dizileri izliyor musunuz? İsmini vermem burada doğru olmaz, vermeyeceğim de zaten. Ama zannediyorum onlar çok iyi anlayacaklar. Falanca falanca dizileri izliyor musunuz? Gözyaşıyla izliyor musunuz? İzliyoruz. Ama siz bir taraftan ailede huzurlu derdin peşindesiniz, huzurun peşindesiniz. Diğer taraftan sizin huzurunuzu bozacak olanı burada ayda bir gelip beni dinliyorsunuz. Her gün evinizde izliyorsunuz. Mesela huzurlu bir aile için ahlaklı bir adam lazım değil mi? Ama bu ülkede maalesef yaklaşık 5 yıl bu medya kanalları aracılığıyla hayra hizmet eden var ve maalesef şerre hizmet eden var. Bu medya kanalları aracılığıyla falanca diziyi izleyip bir insanın namuslu eşine, aile içindeki birinin ahlaksız bir şekilde sarkıntılık etmesini medya senaryo gereği size güzel gösterdi. Siz de ya keşke bu boşansa da onunla evlense dediniz mi, demediniz mi? Dedik hocam diyor. Evet. Zannediyorum ki hangi dizi olduğunu dinleyicilerimiz anlamışlardır.
1: Eğer izliyorlarsa. Bizim dinleyicilerimiz pek öyle.
0: İnşallah izlemiyorlardır hocam ama çok farklı ailelerden maalesef bunları takip ettiklerine dair itiraf aldım. Bir taraftan amcasının helal eşine sarkıntılık yapan bir adamı savunuyor zihnin arka planında. Aile içi ensest ilişkiyi savunuyor. Diğer taraftan da huzurlu bir aile istiyor. Evet. Bu zihnin bulanması demektir. Yakın zamanda bir eğitimci arkadaşımın itirafı oldu. Hocam diyor, siz söyleyince fark ettim. Ben diyor şu anda takip ettiğim bir dizi var ve şu anda hala dönüyor zannediyorum. Dizi şöyle gerçekleşiyor hocam. 3 katlı 4 katlı bir bina, bir katın birinde erkek kardeş, bir katın birinde de kız kardeş oturuyor. Erkek kardeşin hanımıyla kız kardeşin kocası ilişki halinde, ilişki içerisinde. Siz söyleyene kadar fark etmiyordum diyor. Kendi içimden diyordum ki keşke şunlar boşansa da şunlar evlense, yazık. Ahlaksız bir zemini nasıl normalleştiriyor medya ve ailelerimizin içerisine giriyor. Bunlar belki toplumda bilinmiyor ve maalesef ben bunların çoğunu biliyorum hocam. Daha 2-3 gün önce görüştüğüm ailelerde aile içinde bu ilişkileri normal kabul eden ve böyle çok bizim uzağımızdaki insanlar değil, ha çok bilinçli diyeceğimiz insanlar maalesef bu hatalara düşüyor. Niye? Çünkü zihninde normal

0: herkes yapıyor mantığı oluşuyor. Normal bir şeymiş gibi oluşuyor. Psikolog arkadaşlarla bir araya geliyoruz. Bir tane psikolog arkadaşımız dedi ki yeni bir dizi var. Şu anda çok revaçta olan bir dizi. Nedir hocam dedim o dizi. İşte 6 tane arkadaşın hayat hikayesini anlatıyormuş dizi. Bu 6 arkadaş sonradan evleniyor ve 6 arkadaşın da eşleri birbiriyle ilişki halinde. Ve bunu normal olarak bizim kanallarımız yayınlıyor. Yani memnun değilsen eşinden arkadaşının eşiyle idare edebilirsin cümlesini farklı bir şekilde sana sunuyor, kabul ettirmeye çalışıyor.
1: Evet, programın başında dediniz ya hocam, bir batılının Türk toplumunu, Müslümanları bozmak için aileyi bozmak lazım.
0: Aynen öyle hocam. Tam evet. Da oraya güzel işaret ettiniz, buyurdunuz. Tam da onu yapmaya çalışıyorlar aslında. Burada benim evime misafirler geliyor. Benim evimde televizyon var. Kumandayı alıyorlar hocam. Bir aşağı bir yukarı gidiyor. Diyorlar ki hani kanallar nerede? Diyorum ki ya benim çocukluğumda bir tane TRT1 vardı. Şu an karşında 53 tane kanal var. Sen ne arıyorsun daha? Bir daha gidip geliyor. Hocam kanallar nerede diyor. Aradığı kanalları zannediyorum dinleyicilerimiz takip ediyordur. Ben ona diyorum ki kusura bakma, biraz ağır olacak ama belki burada dinleyicilerimiz için de ağır olacak ama anlasınlar diye bu şekilde anlatmak zorunda kalıyorum hocam. Başka türlü böyle basit bir şeymiş gibi algılanıyor çünkü. Ben diyorum kusura bakma, üst kattaki komşumun affedersin tuvalet borusunu salonuma bağlamam. Lağım çukurunu salonuma bağlamam. Ben çocuklarımı ona teslim edemem. Ben yuvamı, huzurumu ona teslim edemem. Bu senin dediğin kanallar bunu yapıyor maalesef. Benim evimde olan kanallar haber kanalları. Bir takım milli manevi değerleri koruyan kanallar, bir de belgesel kanalı vardı. Onun dışındaki kanalları ben evime açıp da dışarıda güvenli bir şekilde gezemem diyorum. Evet. Ve onlara bu noktada eğer hakikaten huzur istiyorlarsa, hamdolsun Cumhurbaşkanımız hani yapıyor ya sigarayı alıyor, bir daha içmeyeceksin diyor. Ben de her gittiğim evde kumandayı alıyorum, bak bunları siliyorum. Bunların bu kadar zararı var. Ben bunu uyardım. Yarın huzur-u mahşerde karşıma çıkmayın ki beni uyarmadı demeyin diye birçok kişi de değiştiriyorum. Burada da tavsiye ediyorum. Eğer huzur istiyorlarsa birbirleriyle daha fazla vakit geçirmeleri lazım. Birbirleriyle daha, bu bilimsel bir tavsiye yani. Nebraska Üniversitesi'nin tavsiyesi. Bilimsel çalışmanın, tezin sonucu. Birlikte zaman geçirebilmek için aynı odayı, aynı evi paylaşmak yetmez. Dikkati dağıtan özellikle o kanalları en aza indirmeleri lazım. Birinden bitip öbürüne, öbüründen bitip diğerine koşan bir anlayışla nasıl birbirimizin yüzüne bakacağız? Ve mümkün mertebe, ben daha yeni hocam yaptım bunu, çok işime yaramasına rağmen baktım ki birazcık kontrol evden gidiyor. Mecbur olanlar için bir şey demiyorum, evimde wifi'yi kapattırdım hocam. Çünkü baktım ki o da başka bir soruna sebep oluyor. Ne kadar az sanal iletişim, o kadar fazla gerçek iletişim olsun diye o tür alanla ilgili lütfen özellikle zararlıları olmak üzere en aza indirmelerini tavsiye ediyorum. Şimdi buradan zamanımız da daralıyor ama dinleyicilerimizin kafasında huzurlu aile için bir şablon oluşsun diye hızlıca özetleyerek dördüncü maddeye geçiş yapmak istiyorum. Dedik ki bir, huzurlu aile için birlikte zaman geçirmek ve birlikte geçirdiğimiz zaman diliminde birbirimizi dinlemek lazım. Bunu nasihat olarak değil, uygulama olarak göstermek lazım. Dinlerken de özellikle bizi bozan şeylerden uzak kalmak lazım. Aileye bir bakıma ahlaksızlık akıtan, gençlerin zihnini kirleten, gençliği bir takım yarışmalarla tamamen fuhşiyata alıştıran kanallardan uzak durmak lazım. İkinci olarak, üçüncü olarak da bu birlikte geçirdiğimiz zaman diliminde birbirimizle muhabbet ederken dikkat etmemiz gereken bir husus var hocam. Nedir o dikkat etmemiz gereken husus? Ne dedik? İkinci madde tavsiye neydi? Eleştiren, yargılayan, suçlayan dil değil, hoş gören, tamamlamaya çalışan, bir bakıma eksiği gideren bir dili ailede hakim kılmamız lazım dedik. Buna psikolojide ben dili diyoruz hocam. Şimdi ben dilinin maddeleri var. Ben dilini sağlamak için 10 tane şart var. Bunları sayacak olsam çıkışta sorsanız bana hocam 9.'su neydi ben bile unuturum. Ama dinleyicilerimizin inşallah unutmayacağı bir şekilde ben bir anıyla anlatmak istiyorum dinleyicilerimize. Eğer bunu sağlarlarsa hakikaten ailelerinde ben dilini sağlamış olacaklar ve inşallah meyvesini de yemeye başlayacaklar. Huzurunu da hissetmeye başlayacaklar. Hikayemiz şu hocam, birebir yaşadığım bir hikaye. Ben diliyle sen dili arasındaki farkın insan üzerindeki yaklaştıran veya uzaklaştıran etkisinin ne olduğunu anlamak adına söylüyorum. Ben

0: Üniversiteye gidene kadar her yaz çobanlık yaptım hocam. Hayatımın en büyük kazanımıydı.
1: Maşallah.
0: Diyorum ki yani bu alanda inşallah doktora yapmış kadar ihtisas sahibi. Bir deve gütmedim. Onun dışında her şeyi güttüm hamdolsun. Peygamber mesleğini icra ettik. Çok önemli kazanımlarımın olduğunu ben şimdi fark ediyorum. Mesela o kazanımlarımdan bir tanesi, anılarımdan bir tanesi şu. Ben hayvanları otlaktan eve getirdiğimde Anadolu kadını olan anacığımın o hayvanlarla şöyle konuştuğuna şahit oldum hocam. Elinde kaşağısıyla böyle yavrusunu sever gibi. Benim sarı kızım nerede kalmış bugün? Benim kara kızım beni özlemiş mi bugün? Benim ak kızım karnı doyurmuş mu bugün? Bir taraftan seviyor, bir taraftan kaşıyor. O hayvanlar öyle bir kendilerini teslim ediyorlardı ki sanki annelerine teslim ediyorlar. Bazen kıskanıyordum yani ana ben de onlarla beraber dışarıdaydım diyecek kadar bir muhabbet vardı aralarında.
1: Beni bu kadar sevmiyorsun yani.
0: Aynen yani o muhabbetin neticesinde bir litre veren hayvanlar 1,5 litre süt veriyordu hocam. Aradan yıllar geçti. İstanbul'da doğma büyüme biriyle biz nişanlandık. Tam böyle evlilik arefesindeyiz. Bir tane abimiz Latife ile karışık dedi ki hocam büyük yanlışın içerisindesin. Nasıl dedim? Dedi ki ya sen aile huzurunu önemsiyorsun değil mi? Evet önemsiyorum. Aile huzuru için maalesef bugünkü gençlere yanlış aktarılan ya işte anne babadan uzak olsun mümkünse aydan aya yıldan yıla bir ziyaret olsun böyle sıla-i rahim çok önemsiz bir şeymiş gibi maalesef gençlerimize farklı telkinlerde bulunuyorlar. Sen buna inanmıyorsun tam tersine hem huzurlu olabilmek için hem de ahirette huzurlu olabilmek için sıla-i rahimi önemsiyorsun değil mi? Evet önemsiyorum. Sen yazları köye gitmeyecek misin? Gideceğim. Hanımını götürebilecek misin dedi. Tabii götüreceğim dedim. Ama dedi ben götüremedim. Nasıl oldu? Ben dedi senin gibi İstanbul'da doğma büyüme biriyle evlendim. Şimdi köye gidelim diyorum. Bana diyor ki Kadıköy'e mi Yeniköy'e mi diyor. Bizim köy hiç aklına gelmiyor dedi. Seninki de öyle diyecek. Annenin babanın yanına çoluğu çocuğu götüremeyeceksin. Dedim ya psikoloğuz bir şekilde ikna ederiz. Şimdi bunun yüzünden nişan mı atalım nikah mı atalım. Olmadı hipnoz eder götürürüz diye Latife ile karışık cevap verdim. Hanıma da anlattım hocam. Dedim ki bak böyle böyle bir tehlike varmış. Köy deyince bizim köye gideceğiz. Tamam mı tamam. Neyse gel zaman git zaman bir yılı doldurduk. Bizim köye gitme zamanımız. Sıla-i rahim zamanımız. Yani huzuru alacağımız anne babayla bağlarımızı mümkün olduğunca keşke her zaman olsa kuvvetlendirebileceğimiz zaman gelince dedim ki hanımı hazırla. Nereye gidiyoruz dedi. Dedim ki köye. Şimdi Kadıköy, Yeniköy yok dedim. O dedi ki Yeşilköy'e mi, Ferikköy'e mi? Dedim yok. Bizim köye. Latife ile karışık. Neyse aldık gittik hocam. Hiç köyde bulunmadığı için bir cenaze merasimi dolayısıyla bulunmuş. Neredeyse tavuktan bile ürküyor. İlk defa gittiği için. Ama ben de emeklilikte tekrar çobanlığa dönmek istiyorum. Onun için onu motive ediyorum. Diyorum ki bak Anadolu'da kadınlar hayvanla içli dışlıdır. İnek sağarlar, resmini çekeriz, arkadaşlarına anlatır, farklı bir hobi falan. Sözüm ona onu alıştırmaya çalışıyorum. Hikaye anlatmıyorum. Dinleyicilerimiz için önemli bir noktaya buradan bağlantı kuracağım inşallah.
1: Yaşadığım bir olay anlatıyorum.
0: Aynen. Buradan hareketle ikna ettim hocam. Tamam dedi. İneği sağacak şimdi ama hiç karşılaşmamış, hiç dokunmamış ineğe. İlk defa karşılaştığı için bir elinde kova, diğer elinde sopa. O bana vurmadan ben ona vururum diye endişeyle yaklaşıyor. Vurmadığı halde o hayvan bile affedersiniz. Eşimin bu tedirginliğini hissettiği için her zaman 1,5 litre süt veren hayvan yarım litre süt verdi hocam. İşte ben diliyle sen dili arasındaki fark tam da burada birbirini tamamlıyor, örtüşüyor. Eğer bir hayvana bile onu okşayan, onu seven, onu tamamlamaya çalışan, onu hoş gören bir dille yaklaştığımızda nasıl ki 1,5 litre süt alıyorsak, nasıl ki ondan tedirgin, zarar vermesek bile endişeli, şüpheli yaklaştığımızda onun bereketi azalıyorsa, düşünen, yargılayan, cevap veren, hesap eden bir insana ben diliyle yaklaştığında teşbihte hata olmaz 10 litre süt alırız. Sen diliyle yaklaştığımızda kucağımızdaki sütü bile vurur döker o insan. Onun için biz birbirimize mümkün olduğunca eksiklerimiz üzerinden değil tamamlamamız gereken noktaları da işaret ederek artılarımız üzerinden ben diliyle yaklaşmamız lazım. Birbirimizle muhabbeti artırabilmek için sorunlara değil var olana odaklanmamız lazım. Özellikle beyler eşlerindeki bir takım eksiklikleri dile getirmek yerine ya hanım şunu çok güzel yapıyorsun şu özelliğin çok iyi demesi lazım. Hanımlarımız da bir ziyarete gittiği zaman bir akraba ziyaret ettiği zaman özellikle de ekonomik olarak kendinden üstün bir akrabayı bir komşuyu bir arkadaşı ziyaret ettiği zaman falancanın şunu vardı, filancanın bunu vardı eksiklere değil de hamdolsun bir yuvamız var, bir evimiz var. Kendi anne babasına göre büyük ihtimal daha fazla varlıklı şeye, anne babamız yaşadığı hayata göre çok daha büyük imkanlar verdi deyip var olana odaklanmamız lazım. Ben diline hakim kılmamız lazım hocam.
1: Evet.

0: Hocam bir ara daha veriyoruz. Son bölümde inşallah devam edelim.
1: İnşallah hocam.
0: Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim uzman psikolog Abdülaziz Yılmaz Bey ile birlikteyiz. Kendisiyle şuurlu aile, başarılı gençlik üzerine sohbet ediyoruz. Son bölümde beraber olmak dileğiyle çok kısa bir ara değerli dinleyiciler.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say. Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum. O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
4: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
5: Şimdi reklamlar.
6: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.

0: olsun diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Değerli dinleyiciler, Tegera TFM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim uzman psikolog Abdülaziz Yılmaz Bey ile birlikteyiz. Kendisiyle şuurlu aile, başarılı gençlik üzerine sohbetimiz devam ediyor efendim son bölümde. Evet hocam, ben dili sen dili dedik.
3: Evet.
2: Birbirimize hitap ederken sen şunu yaptın, sen şunu yaptın efendim şöylesin demiyoruz. Ben olsam böyle yapardım mı diyoruz.
3: Evet.
2: Ben dilini sen dilini böyle özetleyebilir miyiz kısaca?
3: Şöyle diyelim hocam, az önce örnek üzerinden anlattık. Aslında ben dili içinde sevgi ve merhamet barındıran dil. Sen dili ise içinde öfke ve kin barındıran bir dil aslında.
2: Evet.
3: Ana tema olarak. Şimdi ben diliyle yaklaştığımız zaman işte buradan son iki maddemizde de sevgi ve merhamet boyutuna da özellikle vurgu yapmış olalım. Bugün kime sorarsak sorarım, aile için ne lazım desek ilk söyleyeceği şey aile huzuru için sevgi lazım. Evet, sevgi lazım. En önemli şey bu. Bu sevgi havada kalmasın için özellikle erkek ve bayan dinleyicilerimiz açısından ben bunu somutlaştırmak istiyorum. Bu sevgi nasıl olacak? Seni seviyorum demekle mi olacak? Hayır, elbette ki farklı usul esasları var. Ama özellikle bu sevgiyi aileye hissettirebilmek adına hanımefendilerin ve beyefendilerin birbirini tanıması lazım. Hepsini anlatma şansımız yok. Belki başka bir programda cinsiyet farklılıklarını konuşuruz. Erkek neyden hoşlanır, neyden hoşlanmaz, bayanın karakteri nedir, ne değildir bunu konuşabiliriz ama sadece konumuzla alakalı bölümüyle ilgili bir noktaya işaret etmek istiyorum. Genel olarak bayanların en çok hoşlandığı şeyler sevgiyi bir şekilde eşlerine hissettirebilmektir. Hissetmek bir bunu emin olmaktır, güvende olmaktır. Yani bir hanımefendinin eşinden beklediği, birinci beklediği şey belki de eşinin kendisini sevdiğini güvenerek ve inanarak hissetmesidir hocam. Bunun farklı farklı yolları var. Bazen beylere bu zor gelebiliyor, bizlere zor gelebiliyor. Farklı bir anlayış bunu biz o noktaya getirdi. Nedir o? Bayanların en çok hoşlandığı şey hakikaten onlara böyle laf olsun diye değil, samimi bir şekilde sevildiğinin söylenmesi ve hediyeler. Büyük hediyelere gerek yok. Bazı önemli günlerde hediyeler alınmaz. Bu hediyelerden kastım asla bir 14 Şubat ya da 8 Mart vesaire değil. Önemli günler deyince hemen yine o en başta konuştuğumuz Batı'nın bir takım şeyleri pazarlamak için ürettiği günleri kastetmiyorum. Bizim önemli günlerimiz bellidir. Cuma günleri, bayram günleri, önemli gecelerde bunları da hatırlatmak adına, bu gecenin hatırına, bugünün hatırına sana şu hediyeyi aldım deyip bir beyin evine gelmesi sünnettir aynı zamanda ve psikolojik olarak da karşı tarafın mutluluğu için bir gerekliliktir. Onun için sevgiyi beylerin hem sözlü hem de ufak tefek, pahalıya kaçmayacak hediyelerle hissettirmesi lazım.
2: Zaten seni sevdiğini, seni seviyorum demesi bile bir hediye.
3: Elbette.
2: Bir güler yüz de bir hediye.
3: Amenna. Samimi bir güler yüz de bir, evet, hediye. Bayların da hediyeye ihtiyacı
2: yalnız
3: var.
2: Yalnız şu şeyiniz çok önemli hocam. Ona dikkatini çekelim dinleyicilerimizin. Batı kültüründe olan belirli günler değil işte. Ne bileyim anneler günüymüş, babalar günüymüş, efendim.
3: Pazarlama günleri bunlar.
2: Pazarlama hocam. Günleri, mal satım günleri, efendim, evet, ticaret, evet, günleri, onlar kapitalizmin değil, getirdiği şeyler. Bunlar değil. Ya neler? Bizim için bayramların en kıymetlisi malum cuma günleri zaten. Efendim Ramazan bayramımız var, kurban bayramımız var, böyle günler. Bir de kandil günlerimiz var değil mi efendim?
3: Çoğalıyor, erkekler itiraz ediyor. Hocam diyor keşke o batıya mı uysaydık, diyorum ki o zaman bayram günleriyle kandil günleri, kandil gecelerini sayalım diyorum hediyeleşmek için. Evet. Anlaşıyoruz öyle. Yoksa her cuma olunca ağır geliyor erkeklere.
2: Bakın, epey bir zamandan beri bu programı yapıyoruz. Bu konu çok önemli. Bu sizin,
3: evet,
2: söylediğiniz.
3: Evet
2: hocam. Hiç bunu konuşmamıştık. Güzel oldu bu.
3: İnşallah hocam.
2: Evet.
3: Bu günlerde bayanların, çocukların hediyeyle mutlu edilmesi sünnettir aynı zamanda. Bayların da hediyeye ihtiyacı var. Başka sorunları olanlar için Gary Chapman'ın 5 Sevgi Dili diye güzel bir kitabı var. İçinde biraz Hristiyanlık propagandası var ama bilinçli dinleyicilerimiz onu kavrayacaktır. Bilimsel olarak güzel bir kitap. Onu okuyabilirler. Ama bayların en çok ihtiyacı olan, bu alanda doktora yapan ve bir erkek olarak söylüyorum, eşinin kendisine saygı duyduğunu hissetmesidir hocam. Bugün bir takım yerlerde yok eşitlikmiş, yok şuymuş, yok buymuş gibi modern
2: feminizm içinde, pisliği altında. Evet.
3: Aynen feminizmin baskısıyla hürmetten yoksun, böyle sanki bir şirket ortaklığı gibi, sen de yarı yarı ortaksın, ben de yarı yarı ortağım mantığıyla ailede huzur sağlanmaz hocam. İnancımız gereği de bu böyledir. Erkek kadını emanet bilecek, emanete nasıl sahip çıkması gerekiyorsa sahip çıkacak. Çünkü veda hutbesinde Peygamber Efendimiz hanımı hediye şey emanet etmiştir. Emanete nasıl ki kendi malımızdan daha çok dikkat ediyoruz, aman bir şey olmadan teslim edelim diyorsak, Hakk'ın huzurunda eşimizi öyle teslim etmek için gayret sarf edeceğiz. Ama bileceğiz ki İslam bize erkeğe, kadının hakikaten itaat etmesini, yanlış da değil, elbette doğru şeylerde itaat etmesini emrediyor. Ona hürmet göstermesini emrediyor. Ne için? Çünkü bir ailede huzur olması, bir kişinin son sözü söylemesi lazım. Yok eşitlikti, yok şuydu, yok buydu gibi bir takım aile yapılarımızı parçalamak, çatırdatmak adına söylenen cümlelere TGRT FM dinleyicilerimizin zannediyorum kulak asmayacağını umuyor. Ve bir kadının bir kocaya vereceği en büyük hediyenin o eşi, o eşin akrabalarının ve arkadaşlarının çevresinin yanında mahcup etmeyecek şekilde hürmet göstermesi olarak görüyorum hocam. Saygınlığını hissettirmesi olarak görüyorum. Bunu sağladığı zaman emin olun erkek de memnun olacak, kadın da memnun olacak. Daha fazlasını birbirlerine verecekler. Ama bunu sağlamadığı zaman, sen şusun ben buyum demeye başladığı zaman, işin içine ben girdiği zaman, bencillik girdiği zaman maalesef huzur kaçıyor. İnşallah başka bir zaman bunun devamını konuşuruz diyor. Özetle birlikte zaman geçireceğiz, birbirimizi dinleyeceğiz. Tartışma adabımızı televizyonlardan değil, bir takım huzurla alakalı, aileyle alakalı kavramları televizyonlardan değil, kendi medeniyetimizden öğreneceğiz. Ben dilini hakim kılacağız, sevgiyi ve merhameti evimizde hakim kılacağız diyorum hocam.
2: Evet, ağzınıza sağlık diyoruz hocam.
3: Allah razı olsun.
2: İsterseniz şu kitaplarınızdan da bahsedelim. Birkaç dakikamız var programımız içerisinde.
3: Olur hocam.
2: Benim elimde şu anda bana hediye ettiğiniz kitaplar. Evet. Bunlardan birincisi Sobe. 9. baskısını yapmış üzerinde görüyorum. Anne baba olma sanatı diyorsunuz.
3: Evet hocam.
2: Evet.
3: Sobe malum bizim en çok sevdiğimiz oyunun en can alıcı noktası. Saklambaçın en can alıcı noktası. Çocuk eğitiminin aslında oyun dili olduğunu anlatmaya çalıştığımız bir isim olsun diye sohbet dedik. Efendimizin de hadis-i şerifi var. Kimin çocuğu varsa onu eğitirken onunla seviyesine insin, onunla çocuklaşsın diyor. Aslında oyun oynasın demektir. Bu oyun diliyle ona ulaşsın demektir bu. Bilimsel psikoloji de Efendimiz'den muhtemelen kopya çektik. Aynı şeyi söylüyor. Onun için çocuklarla nasıl iletişim kuracağım?

0: Sağlığımızla alakalı bir kitabımızdı. Hamdolsun güzel dönüşler oldu. Tepkiler aldık. Olumlu tepkiler aldık hocam.
1: Evet, 9. baskısında yapmış maşallah. Diğeri 7 Güzel Kadın diyorsunuz efendim. 5. baskısını yapmış bu kitabınızda.
0: Evet, en son çıkanlardan biri hocam. 14 ülkede, affedersiniz 13 ülkede birçok grup, teşkilat, işte bu alanda çalışma yapanlar tarafından okuma kitabı olarak alınıp okunmuş ve tahlil edilmiş bir kitap. Belki bine yakın elhamdülillah mesaj aldım ki hocam 7 Güzel Kadın'dan öncesi ve sonrası diye hayatımı değiştirdim diye. 7 tane önemli karakteri 7 Güzel Kadın üzerinden, bugünün bu modanın direttiği makyajlı güzel kadının aksine karakterli bir güzel kadın, kazanımlı bir güzel kadın nasıl olacak? Bunu yine kadınlarla beraber, yani kalemi güçlü birkaç tane hanım kardeşimizle beraber kaleme aldığımız, meydana getirdiğimiz bir kitap oldu. Okurlarsa eminim ki bize çok dua edecekler inşallah.
1: Evet, bir diğer yine 5. baskı yapmış. Entella diyorsunuz. Entella. La entel demiştiniz arada, evet, sorduğumda. Evet.
0: Entelektüellik çok önemli ama entellik bugün maalesef çok okuyan, az yaşayan bir grup var. Okuyan bir grubumuz var, yok değil. Ama bunlar da az yaşıyorlar. Onları biraz daha birebir yaşadığım hayat hikayelerinden aldığım derslerle hayatın içine davet ettiğim bir kitap oldu. Yani oku ama biraz da hayatta ne oluyor, insanlar nasıl yaşıyor, nasıl imtihanlarla karşılaşıyor, bunları gör diye hayatın içine çağırdığımız bir kitap oldu. Hamdolsun bu da birçok ülkede tercih edildi. Hatta en son Antalya yöresinde 42 tane alışveriş merkezi olan bir iş adamı çok hoşuna gitmiş, almış bütün çalışanlarına okutmuş, sınav yapmış. Ben de 90 kişiye bu kitap üzerinden hediye vermek üzere gittim. Öyle de bir kitaptır, yine tavsiye ederim.
1: Evet.
0: Bunlardan bizim tavsiye ederken yanlış anlaşılmasın, ekonomik olarak çok bir kazancımız yoktur. Okudukları zaman zannediyorum ki dua edecekler, en büyük kazancımız odur hocam.
1: Evet. Entel olma, entelektüel ol.
0: Entelektüel ol, evet, evet.
1: Bir diğer 4. kitabınız, başka yok arada, 4 tane kitabınız var.
0: 4 tane zorluyorlar, 5.'yi de çıkaracağız inşallah hocam.
1: Hayırlısı olsun. Ailem benim her şeyim demişsiniz bu kitabınızın ismine de.
0: Evet.
1: Evet, ailem.
0: Dinleyicilerimizden özellikle ya bu konuşulanları kaçırdım, keşke bunlar elimde olsaydı diyenler için elbette tekrar yayın olacak, YouTube üzerinden de paylaşılacak ama daha ayrıntılı bilgiler ve daha fazlası için ailem benim her şeyim aslında bir ilaç gibi olacaktır. Bu konuştuklarımızı içinde barındıran bir kitap oldu hamdolsun. Ailelere milli manevi değerler çerçevesinde psikolojinin bilimsel ilkelerini de ihmal etmeden bir harmanlama yaparak, biz olduğumuzu unutmadan ama bilimsel verileri de işin içine katarak kaleme aldığımız bir kitap oldu. Ümit ediyorum ki huzuru kaçan varsa çokça fayda sağlayacaktır. Özellikle ailem benim her şeyimin içindeki haftalık aile toplantısı, uzun bir mesele olduğu için ben bugün giremedim maalesef, zamanımız yetmedi. O aile toplantısını yapan herkesten istisnasız ben dua aldım. Orayı okur ailelerine uygularlarsa, huzurlularsa huzurları artacak. Bu kadar iddialıyım Allah'ın izniyle. Huzursuzlarsa huzursuzlukları azalacak bir tavsiye o haftalık aile toplantısı. Ailem benim her şeyimin içinde var. Bunu da tavsiye ediyorum hocam.
1: Evet. Abdülaziz hocam, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bu güzel bilgiler için ve bu kıymetli kitaplarınızı tanıttığınız için efendim.
0: Evet. Ben de teşekkür ediyorum. Şunu ilave ederek bitirmiş olayım. Kıymetli dinleyicilerimize huzurlu bir aile, şuurlu bir aile ve sağlıklı, şuurlu, bilinçli, karakterli, erdemli nesiller diliyorum. Elbette ki bir takım soruları olanlar vardır. Hemen dönemesem de sosyal medya üzerinden özellikle psikohekim Abdülaziz Yılmaz yazarlarsa bütün hesapları ben kendim takip ediyorum. Instagram'da, Facebook'ta, Twitter'da psikohekim Abdülaziz Yılmaz yazdıklarında oradan bizi takip edip soruları varsa da sorularını sorabilirler. Hemen dönebildiğim de oluyor ama bazen yoğunluktan birkaç günde dönebildiğim de oluyor. Mutlaka dönüş yapıp onlara da bu konuda inşallah bir cevap vermeye çalışacağımı da ifade edeyim buradan.
1: Evet, teşekkür ediyoruz efendim dinleyicilerimiz adına. Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de bugün misafirim uzman psikolog Abdülaziz Yılmaz Bey'di. Kendisiyle şuurlu aile, başarılı gençlik üzerine sohbet ettik. Programı ben Faruk Sal sizlere sunmaya çalıştım. Ana kumandada arkadaşımız Burcu Turan yardımcı oldu. Emeği geçen bütün arkadaşlarım adına dinleyicilerimize hayırlı, güzel bir gün diliyorum. Bir başka programda birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim.
2: İletişim Dünyamız.

0: Yeni reklamlar.
1: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM Haber.

0: ayrı bir renk kattı. İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçaktan da bu etkileyici güzellik kaydedildi. İki mühendislik harikasıyla doğa harikası aynı karede buluştu.
1: Seyir halindeydi. Bir anda motor kısmında yangın çıktı. Otomobil saniyeler içinde alev topuna döndü. Görüntülerin adresi İstanbul Şişli. Merkez Caddesi'nde ilerleyen otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından yanmaya başladı. Alevleri fark eden sürücü kendini araçtan dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler hızla alevlere müdahale etti. Polis de yolu kontrol altına aldı, trafiği güvenli şekilde yönlendirdi. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı ama otomobil kullanılamaz hale geldi.
0: Devriye atıyordu. Bir anda arkasından köpek avlamaya başladı. Panikleyip kaçınca kendini çukurda buldu. Olay Bursa'nın Mudanya ilçesinde yaşandı. 46 yaşındaki güvenlik görevlisi çalıştığı sitenin çevresinde devriyeye çıktı. O sırada arkasından gelen köpeğin havlamasıyla koşmaya başladı. Ancak kaçarken kaldırım kenarındaki çukuru fark edemedi. Dengesini kaybedip çukura düştü. Başını sert şekilde zemine çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan güvenlik görevlisi ilk müdahalenin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Konteynerde yangın çıktı. Yürekler ağza geldi. Korkutan yangın Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıktı. Bir şantiyenin konteyner yatakhanesinden dumanlar yükseldi. Yangında alevler kısa sürede tüm konteyneri sardı. Geceyi aydınlatan yangını gören işçiler panikle dışarı kaçtı.
2: Onun suyu çıktı, tamamladılar mı?
0: İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen 5 işçi için sağlık ekipleri seferber oldu. 4 kişinin tedavisi olay yerinde oksijen tüpüyle yapıldı. Durumu biraz daha ciddi olan bir işçi ise hastaneye kaldırıldı.
3: Geliyorum.
0: Konteyner yatakhane kullanılamaz hale gelirken yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Çin'in Şangay kentinde insansız robotlar ringde karşı karşıya geldi. Sekizgen

0: kafes içinde yumruk, tekme ve savunma hamleleri yapan robotlar, tribünleri dolduran binlerce izleyiciye unutulmaz anlar yaşattı. Beyaz Kartal adlı robot, aldığı sert yumruk darbesiyle yere düşmesine rağmen bel ve uzuvlarından güç alarak tek hamlede ayağa kalktı ve salonda büyük alkış topladı. Dövüşçü robotlar uzaktan kumanda ile değil, kendi yapay zeka sistemleriyle hareket ediyor. Rakibin duruşunu anlık analiz eden robotlar hamle yolunu tahmin edip strateji geliştiriyor. Görsel şovun arkasında ise büyük bir ticari yatırım var. Şangay'da önümüzdeki ay dünyanın ilk insansı robot dövüş kulübü kapılarını açacak ve düzenli turnuvalar başlatılacak.
1: Sakince geldi, etrafı kolaçan etti. Kimse olmadığını fark edince de harekete geçti. Apartman otoparkındaki demir bariyeri yerinden sökerek çaldı. Arkasına bakmadan kaçtı. Görüntüler Ankara'nın Sincan ilçesinden. Bir adam bir bina otoparkına geldi. Önce çevreyi ve ortalığı dikkatlice gözden geçirdi. Ardından gözüne kestirdiği araç park bariyer demirine yöneldi. Bir süre uğraşarak bariyeri söktü. Çalarak ortalıktan kayboldu. Hırsızın rahat tavırlarla etrafı süzdüğü ve bariyer demirini çalarak uzaklaştığı o anlar binanın güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

0: Tekrar merhaba sevgili izleyiciler. TGRT Haber'de hafta sonu haberleri devam ediyor. Gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 86. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika'ya gitti. Son derece yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan Salı günü genel kurula hitap edecek. Erdoğan Amerika Başkanı Donald Trump'la da bir araya gelecek.
1: Dünya beşten büyüktür.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 86. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrine gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan dev zirve kapsamındaki diplomasi mesaisine pazartesiden itibaren başlayacak. Erdoğan, Türk evinde Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi ile ikili bir görüşme gerçekleştirecek. Ardındansa Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halid ile bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliğine katılacak. Salı günü ise küresel diplomasinin kalbi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda atacak. 22 Eylül'de başlayacak zirvenin ilk gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan sabah oturumunda 4. sırada kürsüye çıkacak. Konuşmasında küresel adalet ve insani krizlere dikkat çekmesi beklenen Erdoğan, Gazze'deki insanlık dramını bir kez daha dünya kamuoyuna hatırlatacak. Zirve marşındaki en kritik buluşma ise ABD Başkanı Donald Trump'la gerçekleşecek. İki lider, ikili ilişkilerin yanı sıra Orta Doğu ve Ukrayna'daki gelişmeleri ele alacak. Erdoğan ve Trump en son 7 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen NATO zirvesi kapsamında Beştepe'de bir araya gelmişti. New York'taki bu yeni temas Ankara'daki tarihi zirvenin ardından iki lider arasındaki ilk yüz yüze buluşma olacak.
0: Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en büyük güvenlik skandallarından biriyle çalkalanıyor. Müttefiklerinden dahi sır gibi saklanan F-35 parçalarının yanlışlıkla Çin'in adeta burnunun dibinde

0: Peki Hong Kong'a gönderildiği ortaya çıktı.
1: Rusya'dan S-400 aldığı gerekçesiyle Türkiye'ye F-35 vermeyen Washington, tarihinin en büyük güvenlik skandallarından biriyle karşı karşıya. ABD'nin gözü gibi koruduğu dev hayalet uçakların en kritik sırları yanlışlıkla en büyük rakibi Çin'e gitmiş olabilir. ABD merkezli Politico'nun haberine göre olay bu yaz yaşandı. Avustralya, bakım ve onarım için F-35 yedek parçalarını aracı bir şirketle ABD'ye gönderdi. Ancak Pasifik Okyanusu'nu aşan kargo, bilinmeyen bir nedenle rotasından saptı ve soluğu Çin'in özel idari bölgesi Hong Kong'da aldı. Peki kaybolan bu parçalar neden bu kadar önemli? Sevkiyattaki en kritik parça F-35'lerin düşman radarlarında görünmesini engelleyen özel kaplamalı kokpit kanopisi. Uzmanlara göre Pekin yönetimi uzun süredir dijital ortamda ele geçirmeye çalıştığı verilere artık kanlı canlı sahip olmuş olabilir. Bu durum Çin'in tersine mühendislik yöntemiyle hayalet uçak teknolojisini çözmesi anlamına geliyor. Skandalın ardından ABD Kongresi derhal soruşturma başlattı. Pentagon'a bağlı F-35 program ofisi sevkiyatta sorun yaşandığını doğrularken, üretici firma Lockheed Martin'se ayrıntı vermekten kaçındı. Üstelik bu durum bir ilk de değil. Raporlara göre Pentagon son 5 yılda toplam değeri 85 milyon dolara aşan 1 milyondan fazla F-35 yedek parçasının takibini kaybederek akıbetini meçhule bıraktı.
0: İran'la Amerika arasındaki savaşta gözler bir kez daha küresel ticaretin kalbi Hürmüz Boğazı'na çevrildi. Tahran yönetimi Washington şartlarını kabul edene kadar boğazın kapalı kalacağını duyurdu.
1: İran, ABD ile yaşanan savaşta Hürmüz Boğazı'nın geleceğine ilişkin net mesajlar verdi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Washington şartları yerine getirene kadar boğazın açılmayacağını söyledi. Tahran'ın taleplerinin aracılar vasıtasıyla iletildiğini belirten Galibaf, ABD'nin tek taraflı dayatmalarla sonuç alamayacağını vurguladı. İran üst düzey güvenlik yetkilisi Muhsin Rıza'yı ise masaya dönmek için ABD Başkanı Donald Trump'a 7 şart sunduklarını açıkladı. Şartlar arasında savaşın tüm cephelerde bitmesi, dondurulan İran varlıklarının serbest bırakılması ve deniz ablukasının kalkması yer alıyor. İran ordusu da yaptığı açıklamayla kritik bir iddiada bulundu. Devrim muhafızları ABD'nin bölge ülkelerinin desteğiyle yeni bir saldırı hazırlığında olduğunu öne sürdü. Olası bir müdahalede ABD üslerinin hedef alınacağını duyuran Tahran, saldırıya destek veren ülkelerinde doğrudan savaşın tarafı kabul edileceğini ilan etti. Savaşın 6. ayını geride bıraktığı krizde Katar ve Pakistan'la arabulucular üzerinden diplomatik temasların sürdüğü bildirildi. Diplomasi trafiği sürerken Yemen'deki Husilerle Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar tırmanıyor. Riyad Havalimanı yakınlarından dumanlar yükselirken Suudi yetkililer başkent çevresinde alarm durumuna geçti. Tırmanan gerilim üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı küresel bir uyarı yayınladı. Bölgedeki 11 ABD Büyükelçiliği çatışmaların hızla tırmanabileceği gerekçesiyle vatandaşlarını seyahat aksamalarına karşı uyardı.
0: Ukrayna, Rusya'nın Moskova bölgesine ağır bir İHA saldırısı düzenledi. Saldırıda 2 kişi öldü. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısında da bir anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti.
1: Rusya-Ukrayna savaşında en sıcak gecelerden biri yaşandı. Ukrayna ordusu Moskova bölgesine devam

0: Asa bir hava operasyonu düzenledi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin kente yönelen 450 İHA'nın düşürüldüğünü belirterek saldırıyı emsalsiz olarak niteledi. Bölge valisi Vorobyev ise en az 249 İHA'nın imha edildiğini açıkladı. Bölgede İHA enkazlarının ve isabetlerin yol açtığı yangınlarda en az 2 kişi hayatını kaybetti. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivil yaralandı. Çok katlı bir binanın çatısında çıkan yangın nedeniyle yaklaşık 400 kişi tahliye edildi. Saldırılarda Moskova'daki bir petrol rafinerisi hasar gördü. 3 havalimanında uçuşlar geçici olarak tamamen durduruldu. Saldırılar tek taraflı değildi. Rus ordusu da Ukrayna'nın Kiev ve Sumi bölgelerine hedef aldı. Fastiv kentinde bir evin vurulması sonucu aynı aileden ölenler oldu. Taraflar enerji altyapılarını ve lojistik merkezleri hedef almaya devam ederken, diplomatik temas iddialarına rağmen sahadaki çatışmaların şiddeti her geçen gün artıyor.
1: Rusya, Ukrayna savaşının Avrupa sınırlarına yayılma riski ve tırmanan hibrit tehditler Batı ülkelerini alarm durumuna geçirdi. İsveç, Finlandiya ve İngiltere'nin ardından şimdi de Hollanda vatandaşlarına acil durum stoku yapmaları yönünde çağrıda bulundu.
0: Rusya ile tırmanan askeri gerilim ve savaş ihtimali Avrupa ülkelerini en kötü senaryoya hazırlık yapmaya zorluyor. İskandinav ülkelerinin ardından bu kez Hollanda'dan kritik bir uyarı geldi. Yayınlanan resmi raporda süpermarketlerin depolarda az ürün tuttuğuna dikkat çekildi. Olası bir Rus siber saldırısı veya enerji altyapısının çökmesi durumunda market raflarının sadece 3 gün içinde boşalabileceği vurgulandı. Great source of calories, fats, carbohydrates and even fiber. Uzmanlar halkın evdeki acil durum gıda stokunu 3 günden 8 güne çıkarmasını tavsiye etti. Hazırlanan raporda uzun süre dayanabilen, hızlı hazırlanabilen ve yüksek kalori sağlayan gıdaların tercih edilmesi istendi. Araştırmacılar, acil durum hazırlığının sadece hanelerle sınırlı kalmaması gerektiğini belirtti. Süpermarket ve tedarikçi firmalara da devlet destekli stratejik gıda stoku yapması önerildi. Hollanda'nın bu adımı benzer bir uyarının yapıldığı İngiltere'yi takip etti. Londra yönetimi de savaş riski, küresel krizler ve tedarik kesintilerine karşı vatandaşlarından konserve, gıda, şişe su, pilli radyo ve powerbank stoklamalarını istedi.
1: Alihan Kuri suç örgütü soruşturmasında 4. dalga operasyon yapıldı. 30 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. 23 şirkete kayyum atandı. Alihan Kuri suç örgütünün seçim süreçlerini etkilemeye yönelik çalışmaları da soruşturma dosyasına girdi.
2: Tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon.
0: Alihan Kureyşi suç örgütüne 4. dalga operasyon yapıldı. 30 yeni gözaltı kararı çıktı. 23 şirkete kayyum atandı. Örgütün seçim sonuçlarını etkilemek için organizasyonel ve finansal faaliyetlerde bulunduğuna ilişkin bulgularda dosyaya girdi.
3: Bir dini cemaat, bir akım. Örnek veriyorum. Mesela gizli bir yazılımı kullanır mı?
0: Alihan Kureyşi suç örgütü soruşturması derinleştiriliyor. Örgütün para ve mal varlığı hareketlerini organize eden şirketler belirlendi.
2: Başsavcılığımızın takdirinde bu operasyon devam ediyor.
0: Elde edilen delillere göre yurt dışına yapılan yardımların içine nakit para gizlendi. Örgüt bağlantılı lojistik şirketleri ve kuryelerle kayıt dışı para gönderildi.
3: Burada kesinlikle dindarlara, muhafazakarlara, dini cemaatlere herhangi bir operasyon yok.
0: Maddi yardımların bir bölümünü çevrim içi ödeme sistemleri üzerinden aktarıldı. Bu işlemleri görünürde yasal hale getirilmek için sözde danışmanlık hizmeti görüntüsü verildi. Paravan şirketler örgüte düşük bedelle mülk temin etmek için aracılık etti.
3: Örgüt üst yönetiminin kullandığı Glopper diye bir uygulama var. 3 kademeli

0: Doğrulamayla uygulamaya girilebiliyor.
1: Çarpıcı bir gelişme daha yaşandı. Örgütün seçimlerde sonuçları etkilemek için organizasyonel ve finansal faaliyetlerde bulunduğu belirlendi. 3 ayrı tanık ifadesi örgütün nasıl siyasallaştığını ortaya koydu. İfadelere göre örgüt CHP'ye oy verilmesi yönünde telkinde bulundu. Karşı çıkanlar örgüte ait öğrenci yurtlarına, camilere, sosyal tesislere ve hatim gruplarına alınmadı. Tüm bunlar Alihan Kuriş'in talimatı denilerek uygulandı.
0: Kuriş 2016 yılında örgütün başına geçiyor. Büyük para hareketleri var. Mal varlığı hareketleri var.
1: Örgütün avukat yapılanması da mercek altına alındı. Savunma hakkı dışına çıkan bu yapının örgüt içi haberleşmeyi yürüttüğü değerlendirildi. Bu amaçla gizli buluşmalar gerçekleştirdiği dosyaya girdi. 13 Ağustos'ta başlatılan operasyonlarda bugüne dek 161 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 74 şirkete kayyum atandı, 80 şüpheli tutuklandı.
2: TGRT FM Haber.
3: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
4: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
3: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam. Hocam hızının da hızlısı varmış meğer.
5: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
6: Şimdi reklamlar.
7: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
8: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklamları dinlediniz. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz ve son olarak da Sorun Söyleyelim'de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.

sizleri. Ama birbirimizi böyle sevemiyoruz. Nedir bunun hikmeti, çok merak ediyoruz. Buyurdu ki, evladım, iki cins günah vardır. Birisi Allah ile kullar arasındadır. İkinci tür günahlar, kulların birbiriyle münasebetlerinden olurlar tamamıyla. Birinci tür günahı olsa da büyük ufak, ya ceza verir yahut affeder Cenab-ı Hak. Yani Hak Teâlâ'nın bileceği bir iştir. Çünkü bunlar sırf O'nun hakkıyla ilgilidir. Kullar arasındaki günahlara gelince, bunlarda kulların da hakkı vardır bir nice. Bu türlü günahlar da adalet olacaktır. Alacaklı, borçludan hakkını alacaktır. Lakin geçmez orada dünyadaki paralar. Verilir sevap, ecir, yüklenilir günahlar. O gün Sırat Köprüsü üstünden geçerken halk, yedi yerde suale çekilirler muhakkak. Namaz, oruç, hac, zekat, gusül ve kul hakları, bunlar ehli mahşere sorulur ayrı ayrı. Bir dank kul hakkı için 70 yıllık namazın ecri karşı tarafa verilir varsa yarın. Yoksa alacaklının günahları alınır, buna yükletilerek cehenneme atılır. İşte bu kul hakkından korkarsa insan eğer, biriyle münakaşa ederken kalbi titrer. Kimseye zerre kadar zarar vermez o insan. Çünkü o kul hakkından korkar da işte ondan. Kul hakkı da sadece olmaz sövüp saymakla, hatta doğar kul hakkı birazcık yan bakmakla. Kalp kırmak dinimizde çok büyük bir günahtır. Kâbe'yi 70 defa yıkmaktan da fenadır. Kul hakkına böylece inanırsa bir insan, sevilir elbette ki her kişi tarafından. Alimler buyurur ki, evlenecek bir kimse zevcesinin hakkını gözetemeyecekse evlenmesin. Çünkü o kul hakkına girerek yarın mahşer yerinde sıkıntıya girer pek. Yine buyurdular ki, kadın esir değildir. En çok görüşmemiz de evde hanım iledir. Her gün evden çıkarken hanım ile muhakkak helallaşmalıdır ki iyidir böyle yapmak.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, şık ve güzel giyinmek. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, eski elbiseli birine malın yok mu diye sordu. O zat malının çok olduğunu söyleyince ona şöyle buyurdu. Allahü Teala bir mal verince bu nimetin eseri

üzerinde görülsün. 2. Hadis-i şerif meali de şöyledir. Allahü Teala bir kuluna nimet verdiğinde o nimetin eserinin o kulun üzerinde görülmesini sever. Güzel giyinin ki Allahü Teala'nın size verdiği nimetlerin eseri görülsün. Cemal ile zinet farklıdır. Cemal, çirkinliği gidermek, vakar sahibi olmak ve şükretmek için nimeti göstermek demektir. Allahü Teala cemal sahibi olmayı övmektedir. Cemal için temiz, güzel giyinmek mübahtır. Kibir için, gösteriş için giyinmek haram olur. Makam ve mevki sahiplerinin, zenginlerin, mesela genel müdürlerin, patronların, fabrikatörlerin içinde bulundukları durumlarına göre çok iyi giyinmeleri gerekir. Hazreti Ömer, iki çeşit elbiseniz olsun. Biri şık, diğeri de mütevazı. Elbisenin şık, temiz olması insanın şerefinin icabıdır buyurdu. İbni Ömer Hazretleri de nasıl elbise giyineyim diye soran birine, aşağı kimselerin alayına, kültürlü kimselerin de seni ayıplamasına sebep olmayacak bir elbise giy buyuruyor. İmam-ı Azam Hazretleri 400 altın değerinde çok kıymetli elbise giyerdi. Talebelerine güzel giyinmelerini emrederdi. İmam-ı Azam Hazreti Ömer'in yamalı hırka giymesi Emirül Mü'minin olduğu içindi. Güzel giyinseydi memurları da güzel giyinirler, fakirleri milletten zulümle mal alırlardı buyurdu. Hazreti Talha çok zengindi. Şık giyinir, süslü gezerdi. Yüzüğünde çok kıymetli yakut taşı vardı. Hikmet ehli, öyle bir elbise giy ki sen ona değil, o sana hizmet etsin buyuruyor. İnsanlara vaaz ve nasihat edecek kimselerin yeni temiz elbise giyerek kendilerine cemal vermeleri ibadet olur. Hürmet edilmezlerse sözleri dinlenmez. Çünkü cahiller insanın zahirine, yani dışına, görünüşüne bakar. İlminden anlamazlar. Süs ve gösteriş için giyinmekse haramdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, süsten kaçınmak imandandır. Süs ve gösteriş için giydiği elbiseyi üstünden çıkarmadığı müddetçe Allahü Teala ona rahmet etmez. Allahü Teala mütevazı elbise giyineni sever. Kibir ve gösteriş için şöhret sahibi kimselerin giydiği elbiseyi giyineni Allahü Teala o elbiseleriyle birlikte ateşe atar. Demek ki süs ve gösteriş için elbise giyinmek haramdır. Makam mevki sahibi olmayan sabit gelirli kimselerin, zenginleri veya makam sahiplerini yahut haddini bilmeyen komşularını örnek alarak gösterişe kaçmaları, evlerini çeşitli eşyalarla süslemeleri doğru değildir.

0: Toroslar'da insanların bir avuç toprağa hasret olduğu dağların arasında dünyaya gelmişim. Yerleşik hayata geçtikten sonra dedelerim toprağa pek bağlanmamış. Bu nedenle rahmetli babam hep toprak için mücadele etmiş. Ormandan tarla çıkarmış. Bu nedenle de sürekli mahkemelerle uğraşmış. Ben doğduktan sonra da kesin kararını vermiş.
1: Benim oğlum hakim olacak. Bugüne kadar ömrüm hep mahkeme kapılarında geçti. Her zaman koca bir duvar gibi karşımda hep hakimler durdu. Benim oğlum da büyüyünce onlar gibi olacak.

0: 5 sınıfın bir arada eğitim gördüğü tek derslikli ilkokuldan sonra okula devam etmem için şehre gönderdiler beni. Tek odalı bir kulübede kaldım. Tuvalet hariç her şey o tek odanın içindeydi. Şehri ancak kitaplardan tanıyan 11 yaşında bir çocuk tek odalı kulübede tek başına. Ama babam yazdığı mektuplarında her zaman bana güvendiğini belli etti.
1: Yalnızım diye sakın korkma oğlum. Sen koca adam oldun. Anan da ben de sana güveniyoruz. Sen okuyacak ve koca bir hakim olacaksın. Hem bizim hem de köyümüzün gururu olacaksın.
0: Ama bende hakim olmak isteği yoktu. Mühendis olmak istiyordum. Ülkenin yatırıma ihtiyacı var. Mühendise ihtiyacı var diye düşünüyordum. Sınava girdim ve mühendisliği kazandım. Babam biraz burulduysa da sonradan sevinmişti.
1: Hakim olmadın ama yine de okuyup büyük adam olmakla bizi sevindirdin oğlum. Madem mühendis olmayı istedin, o zaman toprak ve suyla uğraş. Bunun bizler için önemini en iyi sen bilirsin. Buna toprak köylüsünün ihtiyacı var oğlum.
0: Okulu bitirince devlet su işlerinde çalışmaya başladım. Susuz arazilere sulama projeleri yaptıkça mutluluğum daha bir artıyordu. O susuzluktan çatlayan topraklara suyu verdikçe, yeni yapılan kanallara suyu verince, suya üşüşen hayvanları gördükçe içim içime sığmıyordu. Her şey güzeldi ama yine de yolunda gitmeyen bir şeyler vardı. İnsanın çalışma azmini kıran, ideallerini törpüleyen, hatta bitiren bir şey. Bu ne yazık ki işe göre adam değil, adama göre iş politikasıydı. Nice zaman sonra yanımda çalışan ve hiçbir sorumluluğu olmayan insanların bir vesileyle başıma müdür tayin edilmeleri onuruma dokunmaya başlamıştı. Benim emrimde çalışanların benden fazla maaş almaları onuruma dokunuyordu. Bunları düşündükçe işten soğumaya başlamıştım. Birkaç arkadaş yetkili yerlere dilekçeyle başvurduk ama sonunda biz suçlandık. Gerekçe ise biz mühendisler devletin imkanlarını kullanıyormuşuz. Lojmanda oturuyor, büromuzda bilgisayar kullanıyormuşuz. İşime olan saygımı ve ideallerimi tamamen kaybettim. Acaba şiirdeki gibi mi olmak gerekiyor? Bir yolsuzluk görünce köpürme, isyan etme. Bir hak için kendine dik başlıdır dedirtme. Doğru yolu dostuna göster ama sen gitme. Ne derlerse ne diye salla hemen başını. Bir güvercin eder mi atmacalarla yarış? Öğrenmeden dünyayı gezdim de karış karış. Vazgeç hak sevdasından sen de kervana karış. Ne derlerse hediye salla hemen başını. Gerdan kır, belini bük, al gitsin maaşını.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyor. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Efendim hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki, bir diyor ninni var. Sözlerinde bir ay doğmuş anadan, kaçınmamış yaradan, Mevlam korusun nazardan diye. Burada kaçınmamış yaradan sözünde imanını götürecek bir şey var mı?
1: Efendim, hani insanlar için kullanılan kelimeleri kullanmak uygun değil deniyor kitaplarda. O kaçınmamış yaradan, yani bir tekerleme söylüyor veya bir şiir söylüyor. Ne kelimesini kullanabilirdi mesela orada? Yani insanlara mahsus kullanılan bir kelime ama yani orada ne kullanabilirdi?
0: Başka şey de bulunabilirdi yani, düşünseydi.
1: Kullanabilirdi. Şu anda benim aklıma gelmiyor ama. Evet. Ne kullanacaksın? Çünkü hatırıma gelen kelimelerin hepsi insanlar için kullanılan kelimeler. Her ne kadar küfür olmaz ise de yani sakınmakta fayda var.
0: Güzel yaratmış yaradan.
1: Evet, gibi güzel şey. Yaratmış yaradan denebilir.
0: Yani söylenebilir diye. İnsanlar için bu esirgemek kelimesi var ya hani, o da çok soruluyor. Bu sebepten dolayı soruluyor yani.
1: Şimdi o esirgeme kelimesi hatta dinimislam.com'da da aynı şekilde mevcuttu. Biz onları değiştirdik. Yani tamamen yanlış anlaşılıyor falan diye.
0: Evet.
1: Şimdi esirgemek iki türlü anlamı. Bir, korumak anlamında kullanıyoruz. Allah-u Teala seni esirgesin mesela. Seni korusun manasında. Bunun hiçbir mahsuru yok. Ama esirgemek başka bir anlamda da kullanılıyor. Sakındı, vermedi, cimrilik etti. Bu anlamda kullanılırsa İmam Bir gibi Hazretleri ve benzeri zatlar aynı şekilde hani küfründen korkulur buyuruyor. Yani Cenab-ı Hakk'a böyle bir şey istat etmek, o uygun olmaz. Yoksa mesele var, esirgeyen bağışlayan Allah'tan, yani koruyan, kollayan Allah'ın adıyla diye başlanabilir. Onun mahsuru yok.
0: Bir başka dinleyicimiz de şöyle, uzun süredir diyor görüşemediğimiz arkadaşlarımız var. 6-7 hanım arkadaşız biz diyor. Uzun zamandır görüşemediğimiz için hani internet üzerinden görüşelim. Hem işte görüşmüş oluruz hem de kitap okuyalım dedik. İnternette bir takım programlar var ya, bunlar üzerinden diyor toplu olarak görüşü, kitap yani, okumanın
1: Skype, Zoom neyse.
0: Evet. Bunlar üzerinden diyor böyle kitap okumak veya görüşmenin diyor bir zararı var mı?
1: Efendim, kendilerini kontrol etsinler. Yani başka birisi girip veyahut da başka birisi aynı şekilde müdahale edip öyle bir durum. Çünkü internet öyle güvenli bir yer değil. Telefonlar da güvenli değil. Efendim, ben her şeyi oraya saklayayım, maklayayım falan. Hiçbirisinin güvenli değil. Onun için dikkatli olmak ayrı şartıyla olabilir.
0: Uyumadan teheccüd namazı kılınır mı?
1: Kılınır. Ha, şu hatırına geldi. Uykuyu terk etmek manasında kullanılıyor.
0: Yani işte, uyuyup kalkmak.
1: Evla olan o. Çünkü meşakkat oluyor, zahmet oluyor. Ama bir kimse de mesela diyelim ki gece çalışıyor. Yani bizim tekerette de aynı şekilde var bu. Gece kalanlar var. Uyumuyor. Değil mi?
0: Evet.
1: Akşam diyelim ki 21'de geliyor, nöbeti alıyor. Sabah işte 6'da gidiyor mesela diyelim. Veyahut da 22'de geliyor, nöbeti alıyor. Devam ediyor. Ne olacak? Uyumuyor. Yani sabah namazının vaktine kadar uyumuyor. Teheccüd vakti uyuyamıyor. Yani bu şahıs burada yayın bant verdiği zaman kalkıp da 2 rekat veya 4 rekat bir teheccüd namazı kılamaz mı? Kılar. Mahsur var mı? Yok. Yani ille şartı yok yani.
0: Uyumanın.
1: Hı. Ama normal hayatın, standart bir hayatın var. Yatsıyı kılarsın, yatarsın. O vakitte de kalkarsın. Teheccüd namazını kılarsın. Beklersin, sabah namazını da kılarsın. Mekruh vakit çıkınca da kuşluk vaktinde kayrını yaparsın.
0: Gusül abdesti alırken de kıbleye dönme şartı var mı?
1: Efendim, sadece o abdeste bildiriliyor. Gusülde denmiyor.
0: Peki abdeste şart mı?
1: Abdeste müstehaptır.
0: Ya müstehap değil mi? Yani o olmasa. Ya, bulunduğumuz ortam uygun değilse mesela kıbleye dönmek gibi.
1: Şart değil. Müstahaptır.
0: Evet. Guslederken çıplak olarak diyor birisi duymuş da gusülde de işte kıbleye döneceksin gusül abdesti alırken falan diye.
1: Yok. Gusülde anlatılmıyor.
0: İş yerinde ikindi namazını kılamayan biri eve gidince kerahat vakti sadece farzı mı kılmalı?
1: Evet, kerahat vakti yani mekruh vakti girdiği zaman sadece farzı kılınır. Kaza namazı bile kılınmaz artık.
0: Kerahat vakti gireceği belliyse öğleyle cem yapılabilir mi?
1: Yok. Yani hala da ikindinin vakti. Mekruh da olsa ikindinin kendi vakti var. Ona yetişme ihtimalimiz var. Onun için cem edilmez. Ancak yani yetişme imkanı söz konusu değilse, yani kaza kalma ihtimali söz konusuysa, o zaman Hanbeli mezhebine uyarak mukimken cem edilebilir.
0: Kuşluk namazı dahve yazan yerden sonra mı kılınır?
1: Şimdi dinleyicimiz neye baktı, neye göre soruyor bunu dahve vakti diye. Biz şimdi elimizde Türkiye takvimi var. Türkiye takvimine bakarak aynı şekilde söylüyoruz ve yazıyoruz, konuşuyoruz. Mesela İstanbul'da güneş şu anda diyelim ki 8'de doğuyor.
0: Evet, kışın 8'de doğuyor.
1: 8'de doğuyor.
0: Ama yazın bu 5.30 oluyor.
1: 5.30 oluyor. 8'de doğuyor.
0: Diyelim.
1: Diyelim. Ve bu 8'den itibaren başlıyor. Güneş diye yazar takvimlerde, zaten oradan doğmuştur. 8'de başlıyor. Asgari 45 dakika veya 55 dakika. Diyelim ki 8.55'e kadar ki olan zaman dilimi namaz kılması tahrime mekruh vakittir. 8.55 ile beraber mesela bazı kitaplar işrak vakti diyor. Artık mekruh vakit çıkmıştır. Bundan 1.5 saniye sonra da duha namazı, dahve vakti deniyor. Duha namazı, evet, giriyor. Yani 8.55'ten itibaren işrak, duha. Ondan sonra nereye kadar bu? Öğleye yarım saat kalana kadar. Burası serbest. Kaza namazda kılarsın, nafile namazda kılarsın. Öğle yarım saat kalınca tekrar mekruh vakit girer. Öğle vaktine kadar devam eder bu. Öğle vakti girdikten sonra öğle vakti girer. Artık öğle ile ikindi arasında mekruh vakit yok. Ama ikindi ile akşam arasında var. Akşamla yatsı arasında da yok. Ama efendim işte akşamı geciktirmek mekruh. Bak, geciktirmek mekruh. Mekruh vakit yok. Güneş battıktan sonra güneş doğana kadar mekruh vakit yok. Mekruh vakit yok. Dolayısıyla şimdi dahve vakti, öğle vakti yani. Nerede girer? O da tarif edilmiş saadeti ebediyede. Saadeti ebediyede tarif edilmiş. Güneş tepeden işte gölge birazcık işte doğuya kayıyor. Evet. Oynuyor yani gölge. Orada başlıyor.
0: Bir cismin gölgesi.
1: Ha. Öğle vakti, evet, girmiştir. Bir cismin gölgesi bir misli, bir rivayette iki misli oluncaya kadar ikindi şey öyle devam eder. İşte bir cismin gölgesi bir veya iki misli olunca ikindi vakti girer. İşte güneş isfirar vakti deniyor. Sararır. Bir arkadaşım birisi anlatıyordu. Ya dedim, ben bilmiyordum dedi. İsfirar, firar etmekten geliyor. Güneşin firar etti. Dedi, gene tutturmuşsun yani dedi.
0: Ya bir yerinden tutturmuşsun.
1: Firar ediyor, kaçıyor, tutacak. böyle bakacak kadar sararması, mekruh vakit geliyor. Dolayısıyla tam İlmihal Saadet-i Ebedi kitabında mesela bu dinleyicimiz, efendim bunları iyi öğrenmek istiyorsa, diyorsa, tam İlmihal Saadet-i Ebedi kitabında namaz vakti

0: konusu var. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hud suresi bizi kocattı buyurmuşlar. Ve Hüseyin Hilmi Efendi de bu namaz vakitleri bizi kocattı buyurmuşlar. Çok emek verdiler oraya, çok uğraştılar, çok uğraştılar. Milim milim bende. İşte hatta o vasati saat dediğimiz Alaturka saat. Ondan sonra ezani saat tabirini kullanıyorlar ona. Ondan sonra şimdiki kullanılan alafranga, battan gelme saat. Onları bile o kadar hassas aynı şekilde şey yapmışlar ki kullandıkları hesap makinelerinin isimlerini söylemişler. Şu hesap makinesinin şu şeyini şöyle kullanırsanız. Ona varıncaya kadar aynı şekilde yazmışlar. Peki bu kadar emek vermesi demek ki bir gün gelecek onlar okuyacak ve anlayacak. Çünkü vakit önemli. Niçin önemli? Hem namaz için, hem oruç için, hem hac için, hem de kurban için. Vakit önemli. Çünkü bunların belli vakitleri var. Bu vakitlerde farzdır, vaciptir. O vakitler geçince. Eğer şimdi biz hacca gidelim, aynı şekilde farz onu haccı yapalım. Şu olmaz.
1: Tenhayken yapıp gidelim, öyle bir şey yok.
0: Yok, öyle bir şey söz konusu değil. Yani. Veyahut da işte kuşluk vakti, hadi diyelim ya işte bir öğle namazını kılıverelim, şu anda müsaitiz ya falan, yok. Öğle namazı öğle vakti girince farz olur. İkindi vakti girince farz olur. Akşam vakti girince farz olur. Farz olan oruç Ramazan ayı girince farz olur. Hac Zilhicce ayı girince ve Zilhicce ayında yine kurban kesmek de vacip. Vakitleri var. O vakitlerin bilinmesi gerekiyor. Onun için Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh namaz vakitlerine çok emek harcamışlar.
1: Şeyde Tamim Mead Saadet Ebediye kitabında çok geniş bilgiler var değil mi?
0: Tabii çok geniş bilgiler var.
1: Bazen hani şimdi dinleyicilerimize şey olmasın ama anlayamadım yerler çok.
0: Yok merak etme. ben de çok sır saklarım. Ben de anlayamadım çok yer var. Çünkü namaz vakitlerinde astronomiyi de bilmen lazım.
1: Tabii.
0: Astronomiyi de bilmen lazım.
1: Öyle bir astronomi, matematik.
0: Astronomi biliyorum. Nedir? İsmini biliyorum.
1: Ben de matematiği biliyorum hocam. Çok iyi bilirim diye ismini biliyorum çünkü. Evet, bir başka dinleyicimizin sorusu var. Diyor ki dua ederken Allah'ım sen duamı kabul et, sen bizleri kötülüklerden koru derken sen diye söylememiz edebe aykırı olmuyor mu?
0: Olmaz. Çünkü nasıl dua edileceğini Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e bildirdi. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dua ederken ya Rabbi senden istiyorum diye dua etti. Evet. Öyle dua etti. Biz ona tabiiz. Emir edepten üstündür. Bunu da unutmamak lazım. Kendi kafamıza göre değil.
1: Hocam bir başka dinleyicimizin de şöyle bir sorusu var. Diyor ki evimde diyor işte kocamla ilgili sıkıntılar var. Ben de ne yapacağımı bilemez oldum. Sanki bir çıkmaza girdim gibi. Sağlıklı düşünemiyorum. Eşimin hayatında başka bir kadın olduğundan şüphe ediyorum. Evde sürekli bir huzursuzluk var. Sizden ve Osman hocamdan öncelikle dua istiyorum. Lütfen bana bir fikir verin.
0: Allah Teala sıkıntılarını hayra tebdil etsin. İstiğfara devam etsin. Estağfurullah min kulli ma kerhallah. Estağfurullah min kulli ma kerhallah. Estağfurullah min kulli ma kerhallah. Buna her gün 100, 200, 300, 500 bin defa devam etsin. Peki ne olur? Hud suresinde Allah Teala buyuruyor ki istiğfar ederseniz imdadınıza yetişirim. Ya doğrudan doğruya buyuruluyor veya bir sebep yaratır o sebep vasıtasıyla. Onun için Muhammed Masum Hazretleri hasta mı oldun? İstiğfar oku. Hastan mı var? İstiğfar oku. Sıkıntın mı var? İstiğfar oku. Geçimsiz misin? İstiğfar oku. Maddeten sıkıntıya mı düştün? İstiğfar oku. Çünkü istiğfar bu sıkıntıların veya bu hastalıkların sebeplerini okumak suretiyle Allah-u Teala önümüze çıkartır buyuruyor. Buna inanmalı ve devam etmeli. Efendim ben söylüyorum, ne zaman söylüyorum? Estağfurullah diyorum işte, o kadar. Bir şey olmaz ondan. Samimiyetle inanarak yapmalı. Efendim biz söylüyoruz, ne zaman söylüyor? Hani ben de daha önce rahmetli babama ben bir anlatmıştım da, ben kapıdan çıkıyorum, o da arkamdan bağırıyor estağfurullah diye. Ben de çok gülmüştüm, döndüm. Ya dedim baba, Allah rahmet eylesin. Bunu benim duymamın bir faydası yok ki.
1: Ben affetmeyeceğim seni.
0: Bana bir faydası yok bunun. Bana bir faydası yok. Bazen dinleyin. Ben söylüyorum. Ya benim bilmem faydası yok. Kitap yazıyor. Kitaplarda yazıyor. Muhammed Masum Hazretleri ısrarla buyuruyor ki dille kalp beraber oluncaya kadar. Yani cız edinceye kadar olacak o. O zaman Allah-u Teala lebbeyk der buyuruluyor. Yoksa ben diyorum canım işte, ne zaman diyor? Hani vaktiyle bir tane bir herif varmışmış. Siz Allah demiyorsun. Ne demiş? Allah'a ısmarladık diyorum ya demiş.
1: giderken.
0: Ya şimdi çok ezici bir şey olur ya da bir şey estağfurullah diyor. Diyorum diyor falan. Ondan bir şey olmaz. Evet. İnanarak samimiyetle yapılırsa o kapı mutlaka açılır. Hepimiz onun kuluyuz. İmam Gazali Hazretleri tövbenin de duanın da kabul olmasına tereddüt etmeyin. Nerede tereddüt edin? Şartlarında. Önemli olan o.
1: Hocam baktığımız zaman mesela siz de anlatıyorsunuz ya her büyük velinin talebelerine bildirdiği dualar var. Bazıları bildirmişler işte şunu çok yapın, çok okuyun, onunla meşgul edin, ağzınıza virt olsun diye. Şimdi Hüseyin Hilmi Efendi de kitapların kapaklarına kadar estağfurullah istiğfarı yazmış. Estağfurullah minkül.
0: Bu asrın ilacı bu.
1: Yani bu aynı zamanda hani ben Hüseyin Hilmi Efendi'nin talebesiyim diyenlere de bir mesaj değil midir? Yani talebesiyse işte aha sana okunacak dua.
0: Bitti. Ne başka yere gidiyorsun?
1: Yani tabii.
0: Tabii. Evet, çok kıymetli de bir kitaptan buluyor getiriyor. Bir de şimdi sosyal medyada paylaşıyor.
1: Hemen. Hı-hı. Kimse bilmiyor ya. Bir ben buldum.
0: O buldu. Okudu bir şey oldu mu? Benim başım kel oldu. Senin o bulduğun duayı okuyunca saçım gelecek. Tövbe ya Rabbi ya.
1: Hocam bir dinleyicimizin daha sorusunu yöneltmek istiyorum. Diyor ki bugünlerde çok sıkça duyuyoruz. İnsan çok sevdiği bir şeyle ya da sevdiği biriyle imtihan olurmuş. Bu sözün doğruluğu var mıdır diyor. Yani kimseyi sevemeyecek miyiz bu durumda? Evlatlarımızı sevmekten bile korkar olduk diyor.
0: Olur mu öyle şey ya? İmtihan olmak başka şey, sevmek başka şey.
1: Yani imtihan olur deyince bu işte evladını çok seviyorsan Allah-u Teala onu alır senden, ölür.
0: Ha, öyle düşünüyor. Öyle düşünüyor. O yanlış o. Öyle değil. Allah Teala hepimizi her an imtihan etmekte. Evlat vasıtasıyla imtihan eder. Ondan sonra mal mülk itibariyle, sıhhat itibariyle her şey aynı şekilde şey yapar, söyleyiver, imtihan eder. Ve Allah Teala ezelde ecelleri takdir etmiş. Bunlar takdim olmaz, tehir de olmaz. Yani öne geçmez, geriye de kalmaz. Vakti saatinde gelir. Şimdi mesela korona. Efendim işte koronadan mı? Koronadan ölmedi. Ezelde takdir etmiş. Bu sebeple ömrü bitti onun. Geçenlerde vardı bir tane. İşte şeyde neydi Kartaltepe mi diyorlar ne diyorlar. Adam oraya gitti diye yüzlerce aynı şekilde afet ekibi falan gitti aradı falan. Halbuki evinin yakın yerde bir tane hendek var oraya düşmüş.
1: Trafik kazası geçirmiş.
0: Orada eceli gelmiş. Başka yerlerde arıyorlardı. Evet. İşte efendim şöyleydi de böyleydi. Tabii doktor deniyor değil mi?
1: Evet.
0: Eceli öyle gelmiş öyle takdir edilmiş o. Evinden çıktı orada bir hendek var kaza geçirdi bu kadar.
1: Elinden çıkması için de bir sebep yokmuşmuş zaten adamın. Canı sıkılmış çıkmış.
0: Eceli
1: gelmiş.
0: Eceli getiriyor onu. Hani zaman zaman söylüyoruz o 99'daki depremde işte o zaman anlatıyorlardı işte Konya, Karaman zemini çok sağlam deprem olmaz falan. Emekli hakimmiş adam Konyalı çoluğu çocuğu doldurmuş arabaya. Vın Konya. O şeyde sallanıp duruyor diye İstanbul.
1: Depremden kaçıyor.
0: Ankara'dan Konya'ya girişinde Ankara yolu üzerinden gelen o girişte Konya'ya gereken kaza geçiriyor. Bütün ailenin hepsi vefat ediyor. Nereye kaçtı? Eceline.
1: Nereden kaçıyordu?
0: Ecelden
1: kaçıyordu.
0: Ölümden kaçıyordu, ölüme gitti.
1: Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: İslam ve Toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Sen de katıl derim, katılın evim. Şimdi reklamlar.
1: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800

0: 300 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
3: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
4: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
3: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
5: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
6: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
3: Aa süper oldu. O koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
2: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
7: TGRT FM Haber.

0: işçiler panikle dışarı kaçtı.
1: Onu suyun içindeki tamamladılar mı?
0: İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen 5 işçi için sağlık ekipleri seferber oldu. 4 kişinin tedavisi olay yerinde oksijen tüpüyle yapıldı. Durumu biraz daha ciddi olan bir işçi ise hastaneye kaldırıldı.
2: Geliyorum.
0: Konteyner yatakhane kullanılamaz hale gelirken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

0: TGRT Haber Merkezi'nden merhaba, iyi pazarlar. 16 bülteninde gelişmelerle karşınızdayız. Özellikle bültenimize sınırlarımız ötesinden bir gelişmeyle başlayalım. ABD'den başlayacağız. Tarihinin en büyük güvenlik skandallarından birisiyle çalkalanıyor Amerika Birleşik Devletleri. Müttefiklerinden dahi sır gibi saklanan F-35 parçalarının yanlışlıkla Çin'in adeta burnunun dibindeki Hong Kong'a gönderildiği ortaya çıktı.
1: Rusya'dan S-400 aldığı gerekçesiyle Türkiye'ye F-35 vermeyen Washington, tarihinin en büyük güvenlik skandallarından biriyle karşı karşıya. ABD'nin gözü gibi koruduğu dev hayalet uçakların en kritik sırları yanlışlıkla en büyük rakibi Çin'e gitmiş olabilir. ABD merkezli Politico'nun haberine göre olay bu yaz yaşandı. Avustralya, bakım ve onarım için F-35 yedek parçalarını aracı bir şirketle ABD'ye gönderdi. Ancak Pasifik Okyanusu'nu aşan kargo, bilinmeyen bir nedenle rotasından saptı ve soluğu Çin'in özel idari bölgesi Hong Kong'da aldı. Peki kaybolan bu parçalar neden bu kadar önemli? Sevkiyattaki en kritik parça F-35'lerin düşman radarlarında görünmesini engelleyen özel kaplamalı kokpit kanopisi. Uzmanlara göre Pekin yönetimi uzun süredir dijital ortamda ele geçirmeye çalıştığı verilere artık kanlı canlı sahip olmuş olabilir. Bu durum Çin'in tersine mühendislik yöntemiyle hayalet uçak teknolojisini çözmesi anlamına geliyor. Skandalın ardından ABD Kongresi derhal soruşturma başlattı. Pentagon'a bağlı F-35 program ofisi sevkiyatta sorun yaşandığını doğrularken, üretici firma Lockheed Martin'se ayrıntı vermekten kaçındı. Üstelik bu durum bir ilk de değil. Raporlara göre Pentagon son 5 yılda toplam değeri 85 milyon doları aşan 1 milyondan fazla F-35 yedek parçasının takibini kaybederek akıbetini meçhule bıraktı.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 86. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gitti. Son derece yoğun bir diplomasi trafiği yürüdü.

0: Olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Salı günü de genel kurula hitap etmesi bekleniyor. Erdoğan ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'la da bir araya gelecek.
1: Dünya 5'ten büyüktür.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 86. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrine gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dev zirve kapsamındaki diplomasi mesaisine pazartesiden itibaren başlayacak. Erdoğan, Türk evinde Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi ile ikili bir görüşme gerçekleştirecek. Ardındansa Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halid ile bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliğine katılacak. Salı günü ise küresel diplomasinin kalbi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda atacak. 22 Eylül'de başlayacak zirvenin ilk gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan sabah oturumunda 4. sırada kürsüye çıkacak. Konuşmasında küresel adalet ve insani krizlere dikkat çekmesi beklenen Erdoğan, Gazze'deki insanlık dramını bir kez daha dünya kamuoyuna hatırlatacak. Zirve marşındaki en kritik buluşma ise ABD Başkanı Donald Trump'la gerçekleşecek. İki lider, ikili ilişkilerin yanı sıra Orta Doğu ve Ukrayna'daki gelişmeleri ele alacak. Erdoğan ve Trump en son 7 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen NATO zirvesi kapsamında Beştepe'de bir araya gelmişti. New York'taki bu yeni temas Ankara'daki tarihi zirvenin ardından iki lider arasındaki ilk yüz yüze buluşma olacak.
0: Kamuoyunda Cem Küçük soruşturması olarak bilinen soruşturmada tutuklanan gazeteci Tahir Sarıkaya'nın banka hesapları incelendi. İzaha muhtaç olduğu değerlendirilen 176 milyon lira işlem hacmi belirlendi. Yine Sarıkaya'nın Kıbrıs'taki otellere yüklü ödemeler yaptığı vurgulandı.
3: Ya Tahir dedim, bir insanın kendine verdiği zararı inanın dünya alem bir araya gelse vermez arkadaşlar.
2: Cem Küçük soruşturmasında tutuklanan gazeteci Tahir Sarıkaya'nın mali hareketliliği incelemeye alındı. Masaktan temin edilen bankacılık verilerine göre Sarıkaya'nın hesaplarında 2017-2026 yılları arasında 236 milyon liraya aşan para hareketi tespit edildi. 69 milyon 649 bin liralık girişle 106 milyon 524 bin liralık çıkışsa kom ekipleri tarafından izaha muhtaç olarak değerlendirildi. Kripto para platformları üzerinden yaklaşık 49 milyon liralık hareket, Kıbrıs'taki otellere yapılan milyonluk transferler ve eşinin şirketlerindeki 560 milyon liralık para trafiği de incelemeye alındı. Raporda Sarıkaya'nın hesaplarına giren paraların 69 milyon 649 bin liralık bölümünün işlem açıklamalarının yetersiz olduğuna vurgu yapıldı.
3: Ben hiç kimseye hakaret etmem. Eğer hakaret ediyorsam da tabii ki karşılıklı olarak birbirimize tartışırız.
2: Ayrıca Sarıkaya'nın kripto para işlemleri de dikkat çekti. Sarıkaya'nın hesabına 499 işlemde 21 milyon 409 bin lira geldiği belirlendi. Aynı platforma 320 işlemde 27 milyon 569 bin lira gönderildi. Mali analizde Kıbrıs'taki otellere yapılan ödemeler de yer aldı. Sarıkaya'nın bir otele 23 ayrı işlemde toplam 2 milyon 407 bin lira gönderdiği tespit edildi. Yine Sarıkaya'nın başka bir otele 5 ayrı işlemde toplam 500 bin lira aktardığı belirlendi. Söz konusu otel bağlantılı para hareketlerinin kumar ödemeleriyle ilişkili olup olmadığı yönünde şüphe oluştu. Raporda çok sayıda transferin borç iadesi ve elden alınan borç açıklamalarıyla yapıldığı ancak bazı işlemlerin açıklamalarının yetersiz olduğu belirtildi. Sarıkaya'nın işinin geçmişte ortaklığı bulunan şirketler de incelemeye dahil edildi. 2020-2026 döneminde bu şirketlerin banka hesaplarında 339 milyon 318 bin liralık para girişi ve 221 milyon 503 bin liralık para çıkışı tespit edildi. KOM, kadın çantası ve ayakkabısı satışı yaptığı belirtilen şirketlerden birinin vergi matrahıyla banka hesap hareketleri arasında uyumsuzluk bulunduğu değerlendirmesini yaptı. Raporda tespit edilen para trafiğinin Sarıkaya'nın mali profili ve gazetecilik mesleğini ücretli olarak sürdüren bir kişinin hesap profiliyle bağdaşmadığı değerlendirmesi yapıldı.
0: Fon soruşturmasında mali incelemenin kapsamı genişletildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 4 şirketle bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin MASAK tarafından incelenmesini istedi.
2: Fon soruşturmasında yeni bir adım atıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı MASAK'tan 4 şirketle ilgili inceleme istedi. Hatta şirketlerin yöneticileriyle birinci derece yakınlarının da para transferlerinin raporlanmasını talep etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MASAK'a yazılan yazıda Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Buls Yatırım Menkul Değerler'le bu şirketlerin alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin kapsamlı mali verilerin temin edilmesi talep edildi. Başsavcılık şirketlerde görev yapan yöneticilerin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesini ve bu isimlerin 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleriyle tüm para giriş ve çıkışlarının gönderilmesini talep etti. Sadece şirket yöneticilerinin değil, onların birinci derece yakınlarının da para transferleri incelenecek. Bu kişiler üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığı ve kripto varlık transferi yapılıp yapılmadığının mali veriler üzerinden belirlenmesi amaçlanıyor. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 4 şüpheli tutuklandı. 51 kişi yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 5 şüphelinin ise işlemleri devam ediyor.
0: Yasa dışı Forex dolandırıcılığına Milli İstihbarat Teşkilatı dur dedi. Önce Güney Kıbrıs'tan ardından da Portekiz'den yürütülen bu dolandırıcılık ağı Türkiye'ye giremeden çökertildi.
2: İsrail'li yasa dışı Forex şebekesi MIT'in dev operasyonuyla çökertildi. Şebekenin dolandırıcılık yöntemleri ise bu kadarına pes dedirtti. Klimasız dar odalar inşa edildi. Yüksek kazanç vaat edildi. Milyonlarca avroluk vurgunun sonucunda paralar Portekiz'deki hesaplara aktarıldı. İsrail'li şebeke lideri Yigal Amit'in yöneticisi olduğu suç örgütü milyonlarca yaşlı ve emekli ağına düşürdü. Boiler Room taktiğiyle mağdurların tüm birikimlerine çöktüler. Yasa dışı Forex dolandırıcılığının kilit ismi Amit, şebekesini Güney Kıbrıs merkezli bir şirket üzerinden yürütüyordu. İsrail vatandaşı olan Amit, Portekiz'in sefarat Yahudilerine tanıdığı vatandaşlık hakkından yararlanarak Portekiz pasaportu aldı. Bu pasaport sayesinde Avrupa Birliği'nde serbest dolaşım hakkı elde etti. Amit'in Portekiz'i tercih etmesi de bir tesadüf değildi. Özellikle son dönemde kripto para işlemlerinde sağladığı esneklikle dikkat çeken Lisbon, bu dolandırıcılık ağını dikkatinden kaçmamıştı. Şebekesinin yönetimini İstanbul'a taşımak isteyen Amit, Megakent'te 40'tan fazla çağrı merkezi kurdu. Bu çağrı merkezleri İsrail istihbaratının teknoloji sistemleriyle donatıldı. Kurduğu bu yapay ve tamamen sahte yatırım platformları üzerinden yeni mağdurlar oluşturacak olan şebekeye MIT ağır darbe vurdu. 25 şirkete ve çağrı merkezlerine yapılan operasyonda 175 şüpheli yakalandı.
0: Almanya'da gözler yapılan kritik eyalet seçimlerinde başkent Berlin'de Sol Parti'nin adayı Türk kökenli Elif Eralp anketlerde önde gidip adeta eyalet başbakanlığına koşuyor.
4: Ihnen verändern, liebe Leute.
2: Yeah. Almanya'da siyasi dengeleri alt üst edecek iki kritik eyalette halk sandık başına gitti. Başkent Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern'de oy verme işlemi sabah saat 8 itibarıyla başladı.
4: Und genau dafür sind wir angetreten.
2: Seçimlerde farklı partilerden 28 Türk kökenli aday yarışıyor. Ancak tüm gözler Sol Parti'nin Berlin Eyalet Başbakan adayı Elif Eralp'in üzerinde. Anketlerde ilk sırada yer alan Eralp kazanırsa Berlin

0: Türkiye'nin ilk göçmen eyalet başbakanı olarak tarihe geçecek. Yaklaşık 2,5 milyon seçmenin bulunduğu Berlin'de ilk kez 16 yaşındakiler de oy kullanıyor. Anketlere göre Eralp'in partisi Sol Parti %22 ile ilk sırada yer alırken iktidardaki Hristiyan Demokratlar %20 ile takibini sürdürüyor. Saksonya-Anhalt'ta aşırı sağcı AfD'nin zaferle çıkmasının ardından güvenlik önlemleri de üst seviyeye çıkarıldı. Başkentte binden fazla polis seçim merkezlerinde nöbet tuttu. Bir diğer kritik bölge Mecklenburg-Vorpommern'de ise 28 yıldır yönetimi elinde tutan sosyal demokratlarla aşırı sağcı AfD arasında başa baş bir yarış yaşanıyor. Seçim sonuçları Başbakan Friedrich Merz'in de koltuğunu doğrudan sallıyor. Saksonya-Anhalt hezimetinin ardından eleştirilerin hedefi olan Merz, iki eyalette de kan kaybederse koltuğunu kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak.
1: TGRT FM Haber.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
4: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
5: Şimdi reklamlar.
6: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
7: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Söz Sözü Açtı programıyla sizlerle birlikteyiz. Haftanın ilk günü beraberiz. Ben Ataoğlu Arvas, Ahmet Hilmi Kaya var. Bugün ana kumanda masamızda sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Stüdyoda konuğum emekli kurmay albay Ziya Burcuoğlu. Efendim hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Ata abi.
1: Biraz evet. 11 Eylül'ü konuşalım, 12 evet. Eylül'ü konuşalım.
2: Evet.
1: Değil mi efendim? 11 Eylül'ü
2: yıl konuşalım. Yıl dönümleri geçti çünkü bu hafta. Evet.
1: Evet. Amerika evet. Bu şeye coğrafyaya 25 yıl önce geldi. Geldi. Efendim, 11 evet. Eylül vakasıyla.
2: Aynen öyle. Evet. Aynen öyle.
1: Biraz sizden dinleyelim evet. Bu hikayeyi.
2: Bakın şimdi 11 Eylül 2001 yılında biliyorsunuz New York'taki meşhur ikiz kulelere saldırı oldu. Aradan 25 yıl geçti.
1: Evet.
2: Efendim bu önemli bir tarih.
1: Tabii.
2: Yani 11 Eylül bugün de önemini muhafaza ediyor. Ondan sonra dünyadaki başta Orta Doğu olmak üzere bütün dengeler alt üst oldu. Bütün dengeler alt üst oldu. Arap Baharı ile vesaireyle hepsi gitti. Şimdi daha sonra bundan 3 sene önce de 2023'te de bir 7 Ekim olayı var. İsrail Hamas arasında. O da bir kırılma noktası.

0: yanında bir şeysi gibi kaldı yani. O kadar. Şimdi
1: partner gibi,
0: bakın,
1: efendim.
0: Evet. Şimdi 11 Eylül ile ilgili bakın, bir onur oranın sır perdesi bir türlü açılamadı. Hatta Amerikan Başkanı Trump seçim kampanyasında söz vermişti. Seçim öncesinde 11 Eylül'ün sır perdesini aralayacağım, bunu açıklayacağım demişti. Ama bu vaadini unuttu. Yani ne hikmetse bir daha ağzını açmadı.
1: Kim o efendim?
0: Trump. Bakın, evet. Önce bu konu,
1: Amerikan Başkanı,
0: bu konuna,
1: evet,
0: gidecekti. Söz verdi ama sözünde durmadı. Yani o gün ne olup bittiğini kesin olarak bilinmiyor.
1: Kim bizi attı?
0: Evet.
1: Hani derler ya, kim,
0: evet,
1: beni attı adam, aynen, dönüyor, evet, arkasında. Beni kim attı bu çukura? Evet.
0: Evet. İşte şu anda bu hala bir Amerika'nın derin devletinin bir sırrı olarak devam ediyor. Şimdi bakın, bu tarihten sonra ki o dönemde biliyorsunuz Sovyetler Birliği dağılmıştı. Tabii. 90 yılında. İşte hemen akabinde Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Amerika adeta dünyanın tek süper
1: gücü
0: benim dedi ve bunu göstermeye kalktı ve askeri gücünün kullanarak dünyanın süper gücü benim demeye başladı.
1: Şimdi bakın, burada size Çin'i hatırlatayım. Çin de şimdi İran'a habire füze veriyor, silah veriyor. Amerika'yı buraya gömmek istiyor.
0: Evet.
1: Çok enteresan,
0: evet,
1: bir şey.
0: Evet.
1: Öbür şimdiki tarafta İsrail faktörü vardı. Amerika'yı, evet, çekti. Evet, buyurunuz efendim.
0: Yani onun için bu 11 Eylül'ü 25 yıl evvel olan olayı bu nedenle tekrar hatırlıyoruz. Yani özelliği bu.
1: Örgüt de var hazır, evet, El-Kaide.
0: Aynen öyle. Evet. Evet. Yani nitekim bu 11 Eylül'ün hemen akabinde Amerika ne yaptı? Afganistan'ı işgal etti. Irak'la savaşa girişti. Pakistan, Yemen operasyonları, Libya, Suriye operasyonları, bunlar birbiri ardına geldi.
1: Tabii.
0: Adeta Amerika ikinci Dünya Harbi'nden veya Birinci Dünya Harbi'nden sonra Orta Doğu'da kendisine bir imkan sağlanmadığı için artık yeter, bundan sonra ben de Orta Doğu'dayım demeye getirdi. İngiltere'ye adeta karşı çıktı. Yani Amerika İngiltere'ye karşı Orta Doğu'nun imkanlarından, enerji kaynaklarından, petrolünden ben de istifade edeceğim dedi. Ve bunu uygulamaya başladı.
1: Ama şimdi bir şey daha var, unutmayın sözünüzü efendim. Amerika bugünlerde de şeyi baskılıyor, İngiltere'yi baskılıyor.
0: Evet.
1: Ama İngiltere şey yaptı, dedi ki İsrail katliam yapıyor dedi. Bu gerçeği örtemezsiniz dedi.
0: Evet.
1: Kabul edin,
0: yani,
1: geç de olsa.
0: Bakın,
1: evet.
0: Benim arz etmek istediğim hususu teyit ediyor.
1: Tabii
0: Amerika
1: ya.
0: İngiltere arasında işte bu tarihten sonra ayrılıklar başladı.
1: Ya.
0: İngiltere, burası benim bölgemdir, buraya giremezsin dedi.
1: Dedi
0: o da
1: ama.
0: Ben de gireceğim dedi. Hı. İşte kaç yıldır, 25 yıldır dönen hikaye bu.
1: Tabii.
0: İşin özü bu Ata Bey.
1: Evet.
0: Yani teferruata girmeden şöyle ana hatlarıyla Orta Doğu'daki kavganın esas sebebi bu. Bak, siz de onu çok güzel tespit ettiniz.
1: Yok, şimdi
0: bakın,
1: bazı yorumcular var ya, stratejistler, diyor ki Hamas niye İsrail'e saldırdı? Bazıları durup dururken, ama ondan sonra İsrail her tarafa saldırdı. Hala saldırıyor.
0: Aynen. Bakın, 7 Ekim olayı bu, 2023.
1: Heh, onu sorayım.
0: Saldırıdan sonra bakın, o saldırı dahi hala karanlıkta. Onun
1: tabii
0: da sır perdesi açılmadı.
1: Evet.
0: Aynı 11 Eylül gibi.
1: Tabii.
0: Onun için ben 11 Eylül neyse 7 Ekim 23'te o, dikkat edin, her ikisinde olaydan sonra Amerika ile İsrail arasındaki bağlar, ilişkiler arttı.

0: yapmaya başladı.
1: Tabii.
0: O gün bugün. Yani bunun neticesi, en önemli neticelerinden birisi bu. Bir de bunun üzerinde, Filistin üzerinde, Hamas üzerinde,
1: tabii,
0: efendim Gazze
1: bir bahane
0: üzerinde
1: olacak efendim.
0: Oldu.
1: Tabii.
0: Yani efendim
1: İsrail Hamas'ı gösterdi, Amerika El-Kaide'yi gösterdi.
0: Göster. Tabii. Ve nitekim bakın 7 Ekim 23'ten sonra İsrail'in de istediği oydu. Bütün Orta Doğu'yu karıştırmaktı. Ve nitekim karıştı. Başta Gazze olmak üzere Filistin, İran, Lübnan, Suriye, Yemen, bütün Orta Doğu'ya savaşı yaydı. İşte İsrail'in de istediği buydu. Bugün de aynı şeyi devam ediyor. Amerika'yı da kullanıyor bu konuda. Yani
1: tabii.
0: Efendim, şimdi netice bu 11 Eylül ile 7 Ekim'in böyle bir özellikleri var. Her iki olayı da şöyle de değerlendirmek lazım herhalde Ata Bey. Yani her iki olay kimin işine yaradı?
1: Ha, sonuç efendim, itibariyle diyorsunuz.
0: Sonuç olarak
1: sebep sonuç.
0: Kim faydalandı?
1: Evet.
0: Evet, buna bakmak lazım.
1: Abi.
0: Yani problemi bu çözüyor.
1: Tabii.
0: Yoksa hani sır perdesi açılmadı, gizlendi falan ama neticede olayları gördüğümüz zaman kim bu durumdan istifade ettiyse bunun arkasında
1: mesela bir tanesini söyleyeyim, batılı petrol şirketleri 30-33 yıl Irak petrollerini şey yaptı ya, gasp etti resmen.
0: Evet.
1: Biz size demokrasi getirdik kardeşim dedi.
0: Evet.
1: Yani aynen. Kusura bakmayın, buralara geldik ve 33 sene işleteceğiz dediler.
0: Evet.
1: Aynen. Alacağız dediler daha doğrusu. Evet. Gasp ettiler ya.
0: Dolayısıyla bu 11 Eylül 7 Ekim'in yıl dönümleri böyle bir
1: özelliği. Bir de o ikiz kulelerde var. Sizin de belki fikriniz evet vardır ya da kulağınıza geldi. O gün o kulelerde çalışan, daha doğrusu iş yeri olan Museviler işe gitmiyorlar.
0: Evet. 5000 kişi.
1: Hiç ölen yok.
0: 5000 kişi olarak ifade ediliyor.
1: Evet.
0: Ve tek Yahudi yok ölen. İkincisi
1: evet,
0: o yıkıldı. Televizyonlarda görüldü.
1: Tabii.
0: Koskoca bina. O enkaz altından sadece El-Kaide'ye ait bir iki kişinin hüviyet kartı çıktı.
1: Evet.
0: Yani işte o hüviyet kartıyla Amerika Afganistan'ı işgal etti. Irak'a savaş açtı.
1: Ya.
0: Bunu gerekçe göstererek ve bütün dünyaya da emir verdi. Ya benim yanımdasınız ya karşıdasınız diye.
1: Ya benimsin ya kara toprağı. Evet. Serseri aşık gibi.
0: Aynen öyle.
1: Evet. Çünkü yani, kafaya koymuş.
0: O bakımdan bu 11 Eylül'ü hemen unutmamak gerekiyor.
1: Doğru.
0: Olayları incelerken günümüzdeki gelişen olaylar hep bunları teyit ediyor.
1: Evet.
0: Kuvvetlendiriyor. Yani bu kadar işte sır perdesi dediğimiz şey bu.
1: Bugün de ileri bir cümle söyleyeyim, belki 5 sene sonra konuşuruz. Gene inşallah Allah ömür verdiyse. Çin hakikaten İran üzerinde Amerika'yı buraya gömmek istiyor.
0: Evet.
1: Çok yani, ciddi füzeler, silahlar, şimdi tabii omuzdan fırlatılan şeyler veriyor silahlar.
0: Evet.
1: O silahlarla kamikaze yapacaklar.
0: Yok.
1: Yani gemiyi vuracak, tankı vuracak, topu vuracak. Evet. Çok enteresan bir şey. Evet, buyurunuz efendim.
0: Yani böylelikle Orta Doğu önümüzdeki günlerde daha çok karışacağı benziyor.
1: Ya.
0: Yani onun için Türkiye'nin bu konuda
1: dikkatli olması
0: daha
1: lazım.
0: Dikkatli olması
1: gerçekten
0: lazım.
1: Gerçekten öyle.
0: Sadece Orta Doğu değil, Ukrayna-Rusya savaşı.
1: Orada
0: Amerika,
1: Batı ve şey savaşı var. Batı ve Rusya savaşı var. Biz Ukrayna
0: aynen
1: diyoruz.
0: Öyle.
1: Ukrayna bir şey yapıyorlar
0: aynen
1: ya.
0: Öyle.
1: Burada Orta Doğu'da da İran, Amerika diyoruz. Aslında Çin, Amerika
0: Çin
1: savaşı var. Evet,
0: doğrusu
1: hiç göremiyorum.
0: Evet, doğrusu.
1: Affedersiniz, İran askeri mayine şey gibi, evet, silah onun omuzunda ama yapıyoruz efendim.
0: Aynen.
1: Çok affedersiniz.
0: Öyle.
1: Evet.
0: Evet.
1: Paşam,
0: şimdi efendim bir yıl dönümü de bizi tabii Türkiye'yi ilgilendiren
1: 12 Eylül değil mi?
0: 12 Eylül 1980 askeri darbesi. Yani bu askeri darbenin üzerinden aşağı yukarı 46 yıl geçti.
1: Vay be.
0: Ancak bu kadar süre geçmiş olmasına rağmen o dönemin izleri hafızalarda hala yerini
1: 46
0: koyuyor.
1: 46 yerse komutanım siz de o dönem evet, muazzaf askerdiniz
0: evet,
1: tabii. Evet,
0: evet
1: Allah. Bizzat o darbeyi
0: yaşadık,
1: gördünüz.
0: Gördük
1: yaşadınız.
0: Yani, evet. Yani
1: buyurun
0: 12
1: efendim,
0: Eylül,
1: sizi dinleyeceğiz
0: yani
1: bunu.

0: Ceylül'ün zulmü diyelim, halka tabii yapılan yani zulüm unutturulmadı. Efendim,
1: efendim
0: adeta bakın 12 Eylül Türkiye'nin geleceğine kurulan bir tuzaktı.
1: Tabii ya.
0: Kim tarafından? Amerika tarafından.
1: Yani, toprağa düşen evet, gençler hariç yani. Evet. Bir de o var.
0: 12 Eylül'den önceki durumu
1: tabii ya.
0: Sen yaşadık bu tabii dönemi.
1: Sağcı,
0: her
1: solcu,
0: gün
1: faşist,
0: sağcıdan
1: komünist,
0: gençlerden evet, 10 kişi, 10-15 kişi. Ertesi gün öbür taraftan bir sağcılardan, bir solculardan memleket. Her gün bu şehitler geliyordu. Ve bu dolayısıyla 12 Eylül doğrudan doğruya önümüze çıkmadı. Böyle bir planlı bir şekilde önümüze çıkartıldı.
1: Tabii olgunlaştırdılar.
0: Ve bunun da arkasında artık herkes biliyor ki tabii, Amerika açıkladı. Bizim çocuklar yaptı dedi.
1: Başardı.
0: Başardı
1: bizim
0: dedi.
1: Bizim çocuk.
0: Yani dolayısıyla evet, bundan herkesin ders alması lazım. Evet. Yani nasıl Amerika'nın devletleri kullandığını bir işareti.
1: Evet.
0: Bunun için bunu hatırlıyoruz. Şimdi bakın o dönemden sonra birçok Türkiye'de büyük değişiklikler olmaya başladı. Neydi o? Mesela o zaman PKK bu dönemde filizlenmeye başladı.
1: 4 sene sonra kuruldu, evet, daha kaçtılar.
0: Evet.
1: Sonra
0: evet,
1: tabii Siirt'te yani, Eroh neydi? Evet. Eroh'u mu bastılar?
0: Onunla başlandı ya. Ve sonra ne var? FETÖ. FETÖ'nün önü açıldı. Bakın 12 Eylül'de çok iyi hatırlıyorum ben. Biliyorum. FETÖ tevkif edilmişti.
1: Evet.
0: İçeriye alınmıştı. Ama Amerikalıların işaretiyle o zamanki Cumhurbaşkanının emriyle ne oldu? Serbest bırakıldı.
1: Tabii.
0: Ve adeta FETÖ'nün önü açıldı, meşrulaştırıldı.
1: Ya Erzurum'da ya, şeye girdim otogara. Baktım FETÖ'nün fotoğrafı orada aranacaklar arasında. Sonra yakaladılar tabii içeride. Sonra bir baktık ki Hoca Efendi oldu.
0: Evet.
1: Çok enteresan
0: evet,
1: ya.
0: Evet. Vay, aynen vay, öyle. Vay, vay, ondan vay, sonra hep dediğiniz gibi tabii, Hoca Efendi diye ifade edilmeye. Yani bunu resmen de açıkladılar yani. Yakalandı.
1: Tabii.
0: Efendim serbest bırakılması için o zamanki kuvvet komutanlar İzmir'de yakalanmış.
1: Tabii.
0: O İzmir'deki garnizon komutanı, deniz kuvvetleri komutanı hepsini baskı altına alıyorlar serbest bırakılsın diye. Muvaffak olamayınca artık en üste devlet başkanına Kenan Evren'e gidiyorlar. Oradan serbest kaldı. İşte ondan sonra işte onun için FETÖ'nün önü açıldı diyoruz
1: tabii,
0: yani o tarihten sonra
1: tabii, tabii,
0: günümüze kadar.
1: 12 Eylül'ün şeyidir, ürünüdür sonuçta.
0: Evet, evet, aynen öyle. Şimdi
1: Yeşil Kuşak vesaire falan.
0: Evet.
1: Tabii, evet.
0: Şimdi tabii
1: buyurun,
0: bir
1: tabii,
0: de o dönemden günümüze kalan hele bugünlerde tekrar gündeme geldi. Yunanistan'ın NATO'ya alınması var. Yani öyle bir şekilde Amerika bastırmıştır ki hiçbir karşılık almadan o dönem askeri hükümet efendim NATO'ya Yunanistan'ın tekrar girmesine okey der. Halbuki kanunen ve NATO anlaşmalarına göre Türkiye evet demedikten sonra kesinlikle NATO'ya dönemiyordu Yunanistan.
1: Ama Amerika bize ne dedi? Evet. Siz buna evet deyin, sizi Avrupa Birliği'ni de alacağız.
0: Ama hiçbiri tutmadı.
1: Tutmadı.
0: Hiç, şimdiye kadar hiçbir sözleri
1: evet,
0: sadece Amerika'nın değil, Batı'nın da
1: tabii, tabii,
0: özellikle Avrupa Birliği ile ilgili evet, verilen hiçbir sözler tutmadı. Hep oyaladılar. 60 senedir de oyalıyorlar.
1: Evet.
0: İşte Yunanistan'ın bakın bugün bu haftalarda tekrar gündeme geldi. Ege Adaları, Meis Adası, Yunan Başbakanı Meis'e gidip askeri böyle sözüm ona gösteri yapması vesaire tekrar gündeme geldi.
1: Miço durmuyor Miço. Evet, her yerde bir fotoğraf veriyor askerler.
0: Kaldı ki Rodos Adası, Meis Adası bunlar İtalya'dan İtalya'ya verilmiş, bizim İtalya'dan almamız gereken adalardı yani, Yunanlıların değildi. Ama o dönemde, evet, o dönemdeki İnönü'nün efendim red etmesiyle, yani İnönü'nün Türkiye'ye efendim tabii çok şeyleri var da en önemlisinden birisi de bu. Şu bugün Yunanistan'la aramızdaki problemlerin esasını teşkil eden bu Adalar Denizi'dir. Adaların Ege ya. Adalarıdır. Bu
1: burnumuzun dibinde. Bize ama o yani bir İtalyanlar kahve içiyor. Lamba şeyler tabii, ışıklar falan. Evet. Buralar nerelisi diyor işte, Tarifi Paşa'm bu ada şu ada ulan evet. diyor, bize de çok yakınmış bunlar falan. Evet. Bilmiyor mu? Biliyor.
0: Kasıtlı tabii, olarak yapılmış.
1: Tabii canım, şimdi tabii ondan yani. Sonra şeye yatıyor, diyor ki aa bilmiyordum, bize de çok yakın, tüh be lan niye onlara verdik der gibi, affedersiniz. Evet.
0: Aynen öyle. Yani o dönemden 12 evet. Eylül'den günümüze kalan en büyük problem bu. Ve bakın Türkiye'nin en önemli dış politikada karşımıza çıkan bu Ege Adalar Denizi diyoruz şimdi artık. Bu adalar özellikle bu İtalyanlara verdiğimiz 12 adalar. Yani 12 ada biliyorsunuz, 12 ada 12 adadan dolayı değil, Osmanlı döneminde orada efendim 12 tane o adalarda hem yerli hem Türk Müslüman yöneticiler, o 12 kişi onlar yönetiyormuş. Onun için o 12 adalar sözü buradan kaynaklanıyor. O zamanki yerli halkın Türklerle beraber oluşturduğu meclisler o adaları yönetiyor. Dolayısıyla evet. Yunanistan'a ait değil. Ve Osmanlı'nın kurduğu bir sistemle yönetiliyordu. Bunu çok kimse bilmiyor, unutuluyor. Tabii. Yani zannediliyor ki 12 tane ada vesaire. Bu oradan kaynaklanmıyor tabii.
1: Evet.
0: Yani bir de tabii işte sıkıntımız bizim bu geçmişimizi çok iyi bilmememiz, tarihimizi, yakın tarihimizi doğru olarak öğrenmememiz dolayı birçok şeyin sıkıntısını şimdi çekiyoruz.
1: Okullar açıldı, öğretsinler efendim.
0: Evet. İnşallah.
1: Eğitim ordumuza başarılar inşallah. Diliyoruz. Öğrencilerimize evet. başarılar diliyoruz. Zihin açığı diliyoruz. Eskiler öyle derler. Öğretsinler efendim.
0: Evet. Doğru.
1: Evet, Milli Eğitim Bakanımız kararlı. Öğretecekler inşallah.

0: Bakın bir de 12 Eylül'den günümüze intikal eden, müzeye çevrilen Ulu Ankara'da Ulu Canlar Cezaevi var ya. Ben birkaç sene önce ziyaret ettim orayı. Gördüm. Yani orada işte idam mahkumların hikayeleri,
1: Mamak Cezaevi, Ulu Canlar
0: vesaireleri, Ulu Canlar.
1: Evet, cezaevi.
0: Evet, cezaevi. Ulu Canlar Cezaevi şimdi müze olarak ziyaret ediliyor. O ziyarette işte idam mahkumlarının, o zamanki tutukluların hikayeleri, eşyaları vesaire ya seyrediliyor. Ben onu gezdiğim zaman şunu gördüm. Yalnız o müzede böyle daha çok solcuların eşyaları, sanki 12 Eylül'de çoğunluk solcular zulme maruz kalmış.
1: DHKPC ya da DER sol var. Neden biliyor musun? Ulu Canlar'da onlar yatıyorlardı o cezaevinde. Mamak cezaevinde de ülkücüler vardı genelde işte rahmetli.
0: Belki de onun neticesi.

0: Diğerinde olacak. Yapsınlar da böyle görsünler ya.
1: Evet. Tabii. Yani dolayısıyla 12 Eylül'ün böyle bir hikayesi var. Şimdi Ata Bey, müsaade ederseniz.
0: Buyurunuz efendim.
1: Benim de yaşadığım 12 Eylül'le ilgili efendim özellikle basını, gazetecileri ilgilendiren efendim bir hatıram var.
0: Buyurun.
1: Bizzat dinledim efendim o dönemin olayı. Nedir? Onu şöyle kısaca bir arz etmek istiyorum.
0: 12 Eylül'de bakın, medya.
1: Medya.
0: Kenan Evren'i de mi takmadılar yoksa?
1: Evet.
0: Ne diyorsun ya?
1: Aynen.
0: Medyaya bak ya.
1: Bakın.
0: Daha biz, büyük patronları varmış demek ki. Bravo.
1: Bunu bizzat o zamanki Cumhurbaşkanı Kenan Evren'den dinledik. Efendim kendileri anlattı. 12 Eylül biliyorsunuz olduktan sonra ve ondan önce de Türkiye'de ekonomi sıkıntı hat safhadaydı. Hatırlarsınız Ata Bey, siz de hatırlayacaksınız.
0: Tabii.
1: Efendim yağ kuyrukları, vita kuyrukları.
0: Ben her kuyruğa giriyordum. Her ne şey, çıkarsa bahtıma.
1: Evet. Yani
0: çay yoksa kuyruk, bana yağ çıkıyordu. Evet, ama mutlaka tüp, bir gün dek getiriyorduk.
1: Efendim. Evet. Tüp kuyrukları ve
0: evet,
1: böyle bir durum vardı.
0: Evet.
1: Yani şimdiki nesil bunu bilmiyor.
0: Bilmez.
1: Yani ekonomik krizin ne olduğunu o zaman sabahtan akşama kadar yaşlı kadınların tüp kuyruğunda beklediğini, akşama kadar bekleyip kuyruk
0: ona
1: kalmadığını bittiğini.
0: Tabii ne elektrik günü var, ne evet, doğalgaz aynen, var, tüp kuyruğu var.
1: Böyle bir durum var.
0: Tabii.
1: Ekonomi felç olmuş. İşte bu durumu gören askeri hükümet tedbir aldı. Tedbirlerden bir tanesi de tasarruf tedbirleri.
0: Evet, çok güzel ama.
1: Ve bir de o Orta Doğu Müslüman ülkelerle ilişkileri geliştirme.
0: Bir ticaret yapalım.
1: Ticaret yapmak, ilişkileri. Çünkü o döneme kadar özellikle Arap ülkeleriyle ilişkilerimiz yok gibiydi.
0: Tabii.
1: Çünkü o dönemdeki dışişleri yani Arap ülkeleriyle, minaresi olan ülkelerle ilişki kurulmaz şeyini uygulamıştı. Aha,
0: minaresi aynen, olan aynen, ülkelerle ilişki kurulmaz. Olmaz.
1: Evet.
0: Evet.
1: Bunu
0: çanı
1: yaşadılar.
0: Olan ülkelerle
1: şimdi
0: ilişki kurulur, onlar da bizi adam yerine koymadılar.
1: Evet. Şimdi efendim
0: 60 yıl Avrupa Birliği'ni almadılar. Evet efendim, buyurun. Hala değiliz.
1: Şimdi evet, askeri hükümet böyle bir karar alınca tedbirlerinden tasarruf tedbirlerinden bir tanesi de tabii döviz sıkıntısı hat safhada, ihtiyaç maddeleri ithal edilemiyor. Mesela onlardan bir tanesi o zamanlar gazeteler renkli çıkıyor.
0: Oh,
1: hele be, o dönem bazı müsteşen yayın yapan
0: tabii, tabii,
1: renkli
0: şeyler
1: vardı.
0: Efendim,
1: işte
0: evet,
1: bunu önlemek için bir karar alıyor.
0: Kenan Evren.
1: Evet, askeri hükümet diyeyim.
0: Tabii,
1: tabii onun emriyle. Yani gazete
0: dışarıdan boya alıyorlar,
1: topluyorlar.
0: Evet,
1: diyorlar
0: düğüzle
1: ki yani Avrupa'da ki o dönemde Avrupa'da günlük basın renkli değil, siyah beyaz çıkıyor.
0: Evet.
1: Bizim günlük basın gazeteler de renkli değil, siyah beyaz çıksın. Çünkü kullanılan mürekkep ithal.
0: Evet.
1: İthal etmek için döviz lazım. Döviz de yok. Hiç olmazsa efendim siz de buna iştirak edin. Efendim siyah beyaz çıkın. Renkli basından vazgeçin diye talepte bulunuyorlar. Gazete sahiplerini, patronlarını bunu söylüyorlar.
0: Evet.
1: Bunu uygulanmasını istiyorlar. Ama gel gelelim gazeteciler o zaman tabii yani kaç yıl önce oluyor 46 yıl önceki gazetelerin hele o zamanki böyle amiral gazetesi vesairesi hepsi
0: tabii
1: karşı çıkıyorlar efendim tabii bu böyle gerçekleşmeyince Ata Bey Kenan Evren emir veriyor basını bir inceleyin diye.
0: Beni takmıyorlar. Kimi takıyor?
1: Evet. ve Türk basını incelemeye alınıyor. Sahibi kimdir? Türkiye'de mi? Yurt dışında mı? Ne iş yapıyor? Bunun kaynağı nereden geliyor? Nasıl yayın
0: arayı
1: yapıyor?
0: Kim veriyor? Niye çıkıyor?
1: Evet. Bunlar inceleniyor.
0: Amacı ne? Tabii.
1: Bunlar inceleniyor. Ata Bey, bir bakın, bütün gazetelerin hepsinin arkasında içte dışta dışarıdan bir destek olduğu ortaya çıkıyor. Hatta öyle ki o zamanki efendim Hürriyet Himsi Mavilerin Hürriyet gazetesiydi o zaman.
0: Evet.
1: İsrail'le ilişkili. Ondan sonra Cumhuriyet gazetesi İngiltere ile ilgili. Tabii. Böyle birçok şeyler çıkıyor. Şaşırıp kalıyorlar. O zaman yani
0: demek ki gazeteler üzerinde o zaman yine mücadele varmış. Birisini İngilizler desteklerken diğerini efendim İsrail ya da ABD destekliyor.
1: Evet. Vay vay. Böyle bir şey var.
0: İran'ın da desteklediği mutlaka gazete vardı.
1: Var. Evet, o dönem hepsinden çıkmış yani. Bütün gazetelerin hepsinin altından bu çıkmış. Bir tek gazete hariç.
0: Evet.
1: Bakın o da Türkiye gazetesi. Bunu anlattığı zaman Evren bizzat
0: Kenan Evren mi
1: Kenan
0: anlattı?
1: Evren anlattı. O zaman Türkiye gazetesinin sahibi Emir olan Saadi, o da oradaydı. Buna bizzat şahit oldu. Tek Türkiye gazetesi efendim kaynağı belli, sahibi belli, yayını belli. Tek gazete Türkiye gazetesi diye ifade etti. Yani o dönemdeki medya diyoruz. Tabii. Gazete daha
0: besleme
1: çok
0: basın.
1: Gazeteler. Evet.
0: Besleme
1: tek
0: basın.
1: Türkiye gazetesi. Tabii. Bakın aradan 46 yıl 50 yıl geçti. Bakın 50 yıldır dikkat edin şu anda da öyle Türkiye'de Türkiye gazetesinden başka böyle sahibi değişmeyen, çizgisi değişmeyen, yayını değişmeyen gazete kalmadı.
0: Tabii.
1: Tek gazete o. Ben şimdi bunu bir Türkiye Gazetesi'nin bir okuyucusu olarak bunu rahatlıkla ifade ediyorum. Bunu 12 Eylül döneminde Kenan Evren açıkladı. Bakın o dönemde öyle şeyler oldu ki, bakın o dönemin şartlarıyla ilgili biraz önce ifade ettim. Bir de ne yapmıştı? Kenan Evren ve askeri hükümet Arap ülkeleriyle ilişki kurmaya başladılar. İşte yeni ateşelikler, yeni büyükelçilikler vesaireler kuruldu. Ben hatırlıyorum. İşte Umman'la ilgili şimdiye kadar hiç ilişki kurulmamış efendim Umman'la büyükelçilik açıldı her iki taraftan. Sonra Tunus'la askeri ateşelik açıldı ki ben o karar üzerine Tunus'a askeri ateşi olarak gitmiştim.
0: Kenan Evren orada mı açıklama yaptı bu gazetelerle ilgili?
1: Evet, aynen.
0: Herkesin şimdi, huzurunda.
1: Evet, evet, aynen.
0: Altan Öymen vardı, Emin Çölaşan vardı.
1: Evet.
0: Hasan Cemal, Hasan Cemal vardı.
1: Hepsi vardı.
0: Yani, demediler mi ki efendim nasıl böyle söylersiniz yani biz besleme basın mıyız? Biz Türk basınıyız, sen yeter ki emret, siyah beyaz değil, çamur çıkar. Diyemediler değil mi?
1: Evet. Ya. Evren o zaman Arap ülkeleri de Orta Doğu ülkelerine de geziler düzenlemişti. İşte Tunus'a geldi, oradan Mısır'a gitti, Afganistan'a gitti ve bu Arap ülkeleriyle ilişkisini geliştirmek için ekonomik darboğazda bunu aşmak için hiç olmazsa komşu Arap ülkeleriyle ilişki. Ama biraz önce ifade ettim işte o zaman da dışişlerinin vesayeti bu işi hep baltaladı ve öyle baltaladı ki yaşadığım bir olay olduğu için bunu böyle çok rahat söylüyorum. Arap ülkeleriyle olan ilişkiyi önlemeye çalıştılar. Kurulmuş olan, hatta geciktirdiler efendim. Mesela Umman büyükelçilik açıyor Ankara'da fakat Türkiye açmıyor bir türlü.
0: Dışişleri Bakanlığımıza bakın efendim.
1: Sonra işte

0: Tunus'la askeri işbirliği, eğitim işbirliği ki çok daha önceleri de 60'lı yıllarda yaşanmış bir olay. Bunu geliştirmek için anlaşma imza ediliyor, uygulanıyor. Tunus Türkiye'ye ateşe gönderiyor. 2 sene geçiyor oradan. Cevap gelmeyince Tunuslular diyor ki ya siz bu bir anlaşmayı imzaladık, biz uyguladık ama siz uygulamıyorsunuz.
1: Hayırdır inşallah.
0: Biz gönderdik, 2 sene oldu askeri ateşe gönder. Siz
1: Şimdi
0: göndermediniz de o zaman işte
1: acele bir şey
0: acele bir
1: gönderiyorlar.
0: Şekilde
1: İstemeye istemeye.
0: Evet, ben
1: efendim.
0: O zaman Kıbrıs'taydım. Ben bir sene daha kalmam gerekirdi. De hemen
1: peki şimdi durumdan vazife
0: oraya.
1: Çıkaralım efendim.
0: Evet.
1: Şöyle bir şey. Bakın şimdi biz bir Mekke anlaşması imzaladık.
0: Evet.
1: Kiminle? Suudilerle Pakistan'da Türkiye bir Mekke anlaşmasını imza attı. Kim rahatsız? İsrail.
0: Evet.
1: Ya fotoğrafın büyüğünde.
0: Aynen öyle.
1: Şimdi Türkiye işlerini hallettik. Ya kardeşim bizim
0: Aynen öyle.
1: ilişki içerisinde olmamız lazım. Ticaret yapmamız lazım. Kazan kazan dönemi başlattık. Şimdi onu bitirdik. Fakat dışarıda asıl sütre arkasındaki, perde arkasındaki adam çıktı. İsrail. İstemiyor.
0: Aynen.
1: Türkiye'nin şeyi yayılıyor bölgede diyor.
0: Evet.
1: İtibarı yayılıyor. Bölgeye sahip çıkıyor. Sahiplendi Türkiye diyor.
0: İşte zaten İsrail'in de politikası o. Amerika'yı da onun için kullanıyor. Orta Doğu'daki bakın Suriye'ye taarruz ediyor. Lübnan'a, Ürdün'e devamlı sahasını genişletmeye çalışıyor. Evet, işte o bu kendisine vaat edilen toprakları ele geçirmek için bununla ele geçirmek için her türlü şeyi kullanıyor.
1: Evet.
0: Yani devamlı başta Filistin olmak üzere, Gazze olmak üzere, Ürdün, Lübnan, Suriye, Irak
1: tabii.
0: bütün buraları ateşi, çatışmaları yayarak kendi hedefine ulaşmak istiyor. Buna Amerika'yı da adeta kullandı.
1: Doğru.
0: Ve nitekim Amerika ile İran'ı baş başa bıraktı adeta.
1: Doğru.
0: İşte günümüze kadar bu.
1: Peki yani, efendim.
0: Evet,
1: şimdi rahmetli Kaşifoğlu.
0: Evet.
1: Kaşif Kuzinoğlu'nu da konuşalım. Ergenekon'dan içeride.
0: Evet.
1: Efendim katledildi.
0: Şimdi tabii.
1: Son 5 dakika içerisindeyiz. Buyurunuz efendim.
0: Öyle mi?
1: Evet. Buyurunuz efendim.
0: Şimdi Kaşif Kozinoğlu kimdir? Bunun şüpheli bir ölüm. Hani geçen hafta arz etmiştim ya faili meçhuller gündeme geldi. Faili meçhuller gündeme geldikçe
1: kabri açıldı.
0: Çok derin
1: vücut
0: konular.
1: Bütünlüğü de bozulmamış.
0: Evet.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Evet. Şimdi evet en yeni dünkü
1: evet,
0: gazete
1: hayır,
0: haberlerinden.
1: Tabii.
0: Çünkü bunun vefatı veya şüpheli ölümü Ata Bey Özal'ınkine benziyor.
1: Çok.
0: Bakın Özal vefat ettiğinde ya Cumhurbaşkanlığı hasta, kalbi var, siteni var, bilmez mi? Doktoru yok, ambulansı yok, kriz düşük geçiriyor, kriz başka bir arabayla
1: yetiştiriyorlar,
0: araba değiştiriyorlar. Dolaştırıyorlar.
1: Tabii.
0: Yani acil bakın şu anda bile bakın sağlık sistemimizde bir böyle acil bir durum olduk da 112'yi aradık mı kısa zamanda tak diye ambulans doktoruyla beraber geliyor.
1: Evet.
0: Bakın kaç sene sonra o zaman Cumhurbaşkanına bile gelmedi. Hatta en sonunda Hacettepe Üniversitesi'ne götürüp çocuk bölümüne götürüyorlar ve evet sonra anlaşılıyor. İşte buna benzer bir olay yaşamış bu Kaşif Kozinoğlu.
1: Hmm.
0: Şimdi bakın bu zat bu Kaşif emekli bir asker.
1: Tabii.
0: Askerlikten efendim MİT'te görev almış. Çok başarılı
1: tabii.
0: faaliyetleri var. Efendim ve her bulunduğu görevde hep bir üst göreve
1: tabii başarılı.
0: Başarmış. Evet. Oraya terfi etmiş. Şimdi son görevi ise o dönemde yani 92-93 yani Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra Orta Asya devletleri bağımsızlığı, Türk devletleri bağımsızlığı kazanınca işte o dönemde efendim Türk Orta Asya Türk devletlerine, Türk cumhuriyetlerine FETÖ el atmaya başladı. Amerika, yani biz FETÖ diyoruz ama bu Amerika, yani Amerika FETÖ'yü kullanıyor.
1: CIA ve aparatı, evet. FETÖ, evet.
0: Ve bu faaliyetleri çok süratli geliştirdi. Çünkü o bölge Rusya'nın arka bahçesiydi.
1: Tabii.
0: Amerika onun için oraya şey yaptı. İşte bu FETÖ okullarının açılması o dönemde başladı. Bakın.
1: Orta Asya'da.
0: Evet, o evet. Hemen
1: mantar gibi hem de.
0: Aynen öyle. Yani FETÖ'nün okulları öyle açıldı ki o dönemde, açılır açılmaz birer tane Türk öğretmen var. Kalanı Amerikalı CIA elemanı. Orada Amerika kendi politikasını kullanmak için bu okulları açtı. İşte bu çalışmayı o zaman bu Kaşif Kozinoğlu, Kaşif Kozinoğlu Asya sorumlusu,
1: evet,
0: MIT'in
1: raporluyor. Konuyu,
0: evet, tespit ediyor ve efendim bildiriyor FETÖ'nün okullarında. Bunu tabii gazetelerde çıktı şimdi durum. Enver Altay'ın diye FETÖ'nün
1: tabii
0: birinci yardımcısı var.
1: Evet ya.
0: Bu efendim,
1: bu bir ara MIT'te de çalıştı sanki. Ya da öyle bir istihbaratçılık,
0: evet,
1: var.
0: FETÖ'ye verdiği raporda bu Kaşifoğlu'nun bu okulların açılmasını önlediğini, en büyük engel olduğunu, bunun ortadan kaldırılması gerektiği hakkında rapor veriyor. Ve bu basında da çıktı.
1: Tabii.
0: Bunlar hani açık basında yazılı olan şeyler yani.
1: Her geçen şeyin hafta, başında Enver, evet, Altay ile çıkıyor.
0: Evet, evet. Abi. İşte bu Enver Altay'ın raporuyla FETÖ'nün emriyle bunun işte bu o zaman Ergenekon davasına,
1: evet, evet, hokus pokusla olarak
0: götürüldü. Şimdi bakın o dönemi ben şöyle hatırlıyorum Ata Bey. 1992'li yıllardı. Ben Gönen'e gitmiştim. Benim memleketim orası. Orada Milli Eğitim Müdürü vardı. Rahmetli Zeki Çığ. Benim çok eskiden talebeliğimden arkadaşımdı. O Milli Eğitim Müdürü'ydü. Onu ziyarete gitmiştim. Okullar işte tam Eylül ayıydı. Okullar açılmak üzere hazırlık yapıyor, telaşlı bütün köy okulları, şehir.
1: Evet.
0: O sırada bir haber geldi ona, 6-7 tane öğretmen istifa ediyor, Orta Asya Türk devletlerine gideceklermiş diye. Birden o rahmetli Zeki Çığ, Milli Eğitim Müdürü Gönen'deki, telaşa düştü çünkü
1: boşluğa düşecek. Evet.
0: Boşluğa, yani yerine hemen koyacak
1: adam
0: öğretmeni kalmadı.
1: Peki.
0: İşte sonra öğrendik ki kendisi de giden öğretmenleri de tanıdığı için, evet, hepsi açık açık söylemişler. Biz Hoca Efendi'nin şeysiyle gidiyoruz.
1: FETÖ terör örgütünün orada, hele başıyla,
0: orada ki okullarda görev alacağız.
1: Bravo.
0: Dolar olarak maaş alacağız diye gittiklerini, evet, böyle. Yani o dönemden de böyle bir
1: efendim
0: hatıram var.
1: Çok teşekkür ederiz emekli Kurmay Albay Ziya Borcuoğlu'na. Efendim bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben Ataoğlu Harvas. Allah'a ısmarladık.

0: Yeni reklamlar.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.

0: İyi pazarlar. TGRT Haber'de 17 bülteninde karşınızdayız. Yasa dışı forex dolandırıcılığına Milli İstihbarat Teşkilatı dur dedi. Önce Güney Kıbrıs'tan daha sonrasında Portekiz'den yürütülen bu dolandırıcılık ağı Türkiye'ye girmeden çökertildi.
1: İsrail'i yasa dışı forex şebekesi MIT'in dev operasyonuyla çökertildi. Şebekenin dolandırıcılık yöntemleri ise bu kadarına pes dedirtti. Klimasız dar odalar inşa edildi, yüksek kazanç vaat edildi. Milyonlarca avroluk vurgunun sonucunda paralar Portekiz'deki hesaplara aktarıldı. İsrail'i şebeke lideri Yigal Amit'in yöneticisi olduğu suç örgütü milyonlarca yaşlı ve emekli ağına düşürdü. Boiler room taktiğiyle mağdurların tüm birikimlerine çöktüler. Yasa dışı forex dolandırıcılığının kilit ismi Amit, şebekesini Güney Kıbrıs merkezli bir şirket üzerinden yürütüyordu. İsrail vatandaşı olan Amit, Portekiz'in Sefarat Yahudilerine tanıdığı vatandaşlık hakkından yararlanarak Portekiz pasaportu aldı. Bu pasaport sayesinde Avrupa Birliği'nde serbest dolaşım hakkı elde etti. Amit'in Portekiz'i tercih etmesi de bir tesadüf değildi. Özellikle son dönemde kripto para işlemlerinde sağladığı esneklikle dikkat çeken Lisbon, bu dolandırıcılık ağının da dikkatinden kaçmamıştı. Şebekesinin yönetimini İstanbul'a taşımak isteyen Amit, mega kentte 40'tan fazla çağrı merkezi kurdu. Bu çağrı merkezleri İsrail istihbaratının teknoloji sistemleriyle donatıldı. Kurduğu bu yapay ve tamamen sahte yatırım platformları üzerinden yeni mağdurlar oluşturacak olan şebekeye MIT ağır darbe vurdu. 25 şirkete ve çağrı merkezlerine yapılan operasyonda 175 şüpheli yakalandı.
0: Fon soruşturmasında mali incelemenin kapsamı genişletildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 4 şirketle bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin MASAK tarafından incelenmesini istedi.
1: Fon soruşturmasında yeni bir adım atıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı MASAK'tan 4 şirketle ilgili inceleme istedi. Hatta şirketlerin yöneticileriyle birinci derece yakınlarının da para transferlerinin raporlanmasını talep etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MASAK'a yazılan yazıda Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Buls Yatırım Menkul Değerler'le bu şirketlerin alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin kapsamlı mali verilerin temin edilmesi talep edildi. Başsavcılık şirketlerde görev yapan yöneticilerin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesini ve bu isimlerin 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleriyle tüm para giriş ve çıkışlarının gönderilmesini talep etti. Sadece şirket yöneticilerinin değil, onların birinci derece yakınlarının da para transferleri incelenecek. Bu kişiler üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığı ve kripto varlık transferi yapılıp yapılmadığının mali veriler üzerinden belirlenmesi amaçlanıyor. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 4 şüpheli tutuklandı. 51 kişi yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 5 şüphelinin ise işlemleri devam ediyor.
0: Biri İstanbul, biri Osmaniye'de iki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Güllek'ten geldi.
2: Kamuoyunu derinden yaralayan ve toplum vicdanında iz bırakan, aydınlatılması beklenen her olay bizim görevlerimiz içerisindedir.
1: Faili meçhul iki cinayetin daha aydınlatıldığını duyurdu. Hiçbir cinayet karanlıkta kalmayacak, hiçbir fail adaletten kaçamayacak dedi. Adalet Bakanı Akın Güllek kararlılık

0: mesajı verdi.
1: Failin ortaya çıkarılması, adalet önünde hesap vermesi vatandaşın gerçekten çok önemli.
0: Abdülhamit Terkin 2018 yılında vahşice öldürüldü. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı devreye girdi. Sırdolu o cinayet dosyası raftan indirildi. Dosyadaki bulgular yeniden didik didik edildi. Kalitesi iyileştirilen güvenlik kameraları ve tanık beyanları katili ele verdi. Olayın 5. şüphelisi kasten öldürme suçundan tutuklandı.
2: Faili meçhul olaylar ve kamu vicdanında yıllardır cevap bekleyen dosyalar üzerine hassasiyetle duruyoruz.
0: Ayşegül Yaşar 54 yaşındaydı. Osmaniye'de yaşıyordu. 26 Ağustos günü yürüyüşe çıkıyorum diyerek evden çıktı. Bir daha haber alınamadı. Gözaltındaki bir şüpheli cinayeti itiraf etti. Yaşar'ı boğup gömdüğünü söyledi. Yer gösterdi. Talihsiz kadının cansız bedeni Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda bulundu. Şüphelinin olay günü kullandığı araçta Yaşar'ın anne ve babasının biyolojik bulgularına rastlandı. Ayşegül Yaşar'ın anne ve babası da gözaltına alındı.
3: Kamuoyunda Cem Küçük soruşturması olarak bilinen soruşturmada tutuklanan gazeteci Tahir Sarıkaya'nın banka hesapları incelendi. İzaha muhtaç olduğu değerlendirilen 176 milyon lira işlem hacmi belirlendi. Yine Sarıkaya'nın Kıbrıs'taki otellere yüklü ödemeler yaptığı vurgulandı.
4: Ya Tahir dedim, bir insanın kendine verdiği zararı inanın dünya alem bir araya gelse vermez arkadaşlar.
0: Cem Küçük soruşturmasında tutuklanan gazeteci Tahir Sarıkaya'nın mali hareketliliği incelemeye alındı. Masaktan temin edilen bankacılık verilerine göre Sarıkaya'nın hesaplarında 2017-2026 yılları arasında 236 milyon liraya aşan para hareketi tespit edildi. 69 milyon 649 bin liralık girişle 106 milyon 524 bin liralık çıkışsa KOM ekipleri tarafından izaha muhtaç olarak değerlendirildi. Kripto para platformları üzerinden yaklaşık 49 milyon liralık hareket, Kıbrıs'taki otellere yapılan milyonluk transferler ve eşinin şirketlerindeki 560 milyon liralık para trafiği de incelemeye alındı. Raporda Sarıkaya'nın hesaplarına giren paraların 69 milyon 649 bin liralık bölümünün işlem açıklamalarının yetersiz olduğuna vurgu yapıldı.
4: Ben hiç kimseye hakaret etmem. Eğer hakaret ediyorsam da tabii ki karşılıklı olarak birbirimize tartışırız.
0: Ayrıca Sarıkaya'nın kripto para işlemleri de dikkat çekti. Sarıkaya'nın hesabına 499 işlemde 21 milyon 409 bin lira geldiği belirlendi. Aynı platforma 320 işlemde 27 milyon 569 bin lira gönderildi. Mali analizde Kıbrıs'taki otellere yapılan ödemeler de yer aldı. Sarıkaya'nın bir otele 23 ayrı işlemde toplam 2 milyon 407 bin lira gönderdiği tespit edildi. Yine Sarıkaya'nın başka bir otele 5 ayrı işlemde toplam 500 bin lira aktardığı belirlendi. Söz konusu otel bağlantılı para hareketlerinin kumar ödemeleriyle ilişkili olup olmadığı yönünde şüphe oluştu. Raporda çok sayıda transferin borç iadesi ve elden alınan borç açıklamalarıyla yapıldığı ancak bazı işlemlerin açıklamalarının yetersiz olduğu belirtildi. Sarıkaya'nın eşinin geçmişte ortaklığı bulunan şirketler de incelemeye dahil edildi. 2020-2026 döneminde bu şirketlerin banka hesaplarında 339 milyon 318 bin liralık para girişi ve 221 milyon 503 bin liralık para çıkışı tespit edildi. KOM, kadın çantası ve ayakkabısı satışı yaptığı belirtilen şirketlerden birinin vergi matrahıyla banka hesap hareketleri arasında uyumsuzluk bulunduğu değerlendirmesini yaptı. Raporda tespit edilen para trafiğinin Sarıkaya'nın mali profili ve gazetecilik mesleğini ücretli olarak sürdüren bir kişinin hesap profiliyle bağdaşmadığı değerlendirmesi yapıldı.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 86. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Son derece yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan salı günü de genel kurula hitap edecek. Ayrıca Cumhurbaşkanı ABD Başkanı Donald Trump'la da bir araya gelmesi bekleniyor.
5: Dünya 5'ten büyüktür.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 86. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrine gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan dev zirve kapsamında

0: kapsamındaki diplomasi mesaisine pazartesiden itibaren başlayacak. Erdoğan, Türk evinde Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi ile ikili bir görüşme gerçekleştirecek. Ardındansa Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halit ile bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliğine katılacak. Salı günü ise küresel diplomasinin kalbi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda atacak. 22 Eylül'de başlayacak zirvenin ilk gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan sabah oturumunda 4. sırada kürsüye çıkacak. Konuşmasında küresel adalet ve insani krizlere dikkat çekmesi beklenen Erdoğan, Gazze'deki insanlık dramını bir kez daha dünya kamuoyuna hatırlatacak. Zirve marşındaki en kritik buluşma ise ABD Başkanı Donald Trump'la gerçekleşecek. İki lider, ikili ilişkilerin yanı sıra Orta Doğu ve Ukrayna'daki gelişmeleri ele alacak. Erdoğan ve Trump en son 7 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen NATO zirvesi kapsamında Beştepe'de bir araya gelmişti. New York'taki bu yeni temas Ankara'daki tarihi zirvenin ardından iki lider arasındaki ilk yüz yüze buluşma olacak.
1: Almanya'da gözler yapılan kritik eyalet seçimlerinde başkent Berlin'de Sol Parti'nin adayı Türk kökenli Elif Eralp anketlerde önde giderek adeta eyalet başkanlığına koşuyor.
2: Berlin'in verändern liebe Leute.
0: Almanya'da siyasi dengeleri alt üst edecek iki kritik eyalette halk sandık başına gitti. Başkent Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern'de oy verme işlemi sabah saat 8 itibarıyla başladı. Seçimlerde farklı partilerden 28 Türk kökenli aday yarışıyor. Ancak tüm gözler Sol Parti'nin Berlin eyalet başbakan adayı Elif Eralp'in üzerinde. Anketlerde ilk sırada yer alan Eralp kazanırsa Berlin'in ilk göçmen eyalet başbakanı olarak tarihe geçecek. Yaklaşık 2,5 milyon seçmenin bulunduğu Berlin'de ilk kez 16 yaşındakiler de oy kullanıyor. Anketlere göre Eralp'in partisi Sol Parti %22 ile ilk sırada yer alırken iktidardaki Hristiyan Demokratlar %20 ile takibini sürdürüyor. Saksonya-Anhalt'ta aşırı sağcı AfD'nin zaferle çıkmasının ardından güvenlik önlemleri de üst seviyeye çıkarıldı. Başkentte 1000'den fazla polis seçim merkezlerinde nöbet tuttu.
3: TGRT FM Haber.
4: Şimdi reklamlar.
5: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
6: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
7: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?

0: reklamları dinlediniz.
1: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
2: Bugün sizlere HPV'li
3: belli yöntemler var.
2: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
3: Doğum sonrası yapılan...
2: Vermiş olduğunuz değerli bilgiler...
3: Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
1: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
2: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
3: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
4: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
5: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
6: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
7: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
8: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Bebeğimle mutluyum.

Merhaba, hoş geldiniz. Bebeğimle Mutluyum da birlikteyiz. Ana kumanda masamızda İbrahim bizimle birlikte. Ben Hülya. Güzel bir hafta sonu diliyoruz bütün annelere ve anne adaylarına.

0: Bugün süt dişlerini konuşacağız. Çok önemli. Çünkü arkadan gelecek olan dişlere kılavuzluk ediyor. Süt dişleri ne anlam ifade eder? Nasıl olsa arkasından yenisi gelecek diye önemsememeli miyiz? Ya da tam tersi, süt dişleri ağızda kalma süresi uzadıkça kıymeti artan dişler mi? Hepsini birazdan öğreneceğiz. İkinci konumuzsa bugün folik asit. Anne adaylarının korkulu rüyası, bazı hastalıkların sebebi olabilir mi? Az kullanılırsa ne olur? Çok kullanılırsa ortaya çıkabilecek sonuçlar araştırmalarda nasıl gösteriliyor? Detaylar birazdan Bebeğimle Mutluyum'da. Sevgili Neşve Kayabaşoğlu bizimle birlikte, çocuk diş hekimi kendisi, hoş geldiniz.
1: Merhaba.
0: Nasılsınız?
1: Sağ olun, çok teşekkür ederim.
0: Bugün önce annelerden başlayacağız aslında, belki anne adayıyla başlamak lazım işe. Çünkü eğer bebek sahibi olmaya karar verdiyseniz, hı hı, o süreç içinde genel vücut sağlığınız gibi ağız diş sağlığınızda bir kontrolden geçirmekte galiba fayda var.
1: Evet, aslında artık planlı gebelikler yaşıyoruz. O yüzden önceden bunların önlemlerini almak kolay oluyor. Hı hı. Aslında birçok diş tedavisi hamilelikte de yapılabiliyor. Ama hamilelik güzel yaşanması gereken bir süreç. Hı hı. O yüzden biz hani hiç tedaviye gereksinim kalmadan hamileliği tamamlamak istiyoruz. Bunun öncesinde hamile kalmayı planlayan bayanların bir diş kontrolüne gidip ağızlarındaki potansiyel sorunların halledilmesinde yarar var. Hı hı. Bunlar çürükler olabilir, diş eti tedavileri olabilir. Hepsinin yapıldıktan sonra sağlıklı bir hamilelik geçirmek aslında çok kolay.
0: Hı hı. O sağlıklı hamilelik içinde ne kadar dikkat ederseniz edin problemler, hı hı, yaşanabilir. Şunu da gerçi anne adaylarına bir dipnot olarak verelim. Genelde dişçiye gitmekten korkuyorlar. Evet. İşte ilaç verecek, kullanamayacağım. Müdahale etmek, hı hı, isteyecek, edemeyecek. Bu ne kadar doğru bir kanı?
1: Aslında şöyle, 0-3 ay bebeğin gelişim dönemi. O yüzden genelde 0-3 ayda çok müdahale etmek istemiyoruz. Ama bu çok acil durumlar için geçerli değil tabii ki. 3-6 ay bizim çok rahat müdahale ettiğimiz aylar. 6-9 ayda da müdahale etmek istemeyişimizin sebebi şu oluyor: artık anne iyice ağırlaşmış oluyor. Çok uzun süre koltukta sırt üstü yatar pozisyonda kalmamak istemiyor. Hı hı. O durumda da hani ağrıyı kesecek minimal tedaviler yapıp hamileliğin bitimini bekliyoruz aslında. Hı hı. Ondan sonra da zaten hamilelikten sonra süt sağarken veya emzirirken bile tüm tedavileri yapabiliyoruz. Hı
0: hı. Genelde halk arasında şöyle bir inanış var. İşte her hamilelik anneye bir diş evet, kaybettirir. Bedeli bir, hı hı, diştir. Eskiden böyleydi belki ama şimdi hala böyle mi?
1: Aslında buna inanmak istiyoruz. Biraz kolaya inanmak işimize geliyor. Hiç böyle bir şey yok tabii ki. Hamilelik döneminde nasıl beslenmenize dikkat ediyorsunuz? Her şeye dikkat ediyorsunuz. Tabii ki diş sağlığımıza da dikkat etmemiz gereken bir süreç. Sadece reaksiyonları biraz daha fazla, ama asla hamilelikte bir diş kaybedersiniz diye bir süreç yok. Neler yaşayabiliriz? Bir kere

0: ağız hijyenine sahip olursa çocuğu da iyi ağız hijyenine sahip oluyor. Bu böyle genetik geçiş anlamında olmuyor tabii ki. Şimdi siz eğer temiz dişlere sahip olursanız çocuk ağzında bakterilerle doğmuyor. Tertemiz bir ağızda doğuyor ve sizden aslında bakteri geçişi oluyor. Siz dediğim illa anne adayı olması gerekmiyor. Bu baba adayları da olabilir. O yüzden diyoruz ki çocuğa temiz dişlerle yaklaşmak çok önemli. Ki sizdeki bakterilerin ona geçişini önleyebilelim
1: diye. Bir de o ilk bakım döneminde çok yakın temasta oluyoruz. Evet. Ve çok uzun bir süre oluyor bu.
0: Yani dişlenme başladığında özellikle enfeksiyon penceresi diye bir pencere var. Çocukların gelişim döneminde, yani anneden ve babadan bakterileri aldığı dönemler. Bu da dişlenmenin başladığı dönemlere denk geliyor. Bu dönemde anne ve babanın ağzındaki bakteriler çocukta kolonize olabiliyor. Yani artabiliyorlar. Sizin ağzınızda bakteri yoksa aslında çocuğa geçen bir bakteri de olmuyor. O yüzden bu bakımı önemsememiz şart. Annenin bakterilerinin çocukta daha çok kolonize olduğu gözükmüş. Bunun için iki görüş var. Bir, genetik yatkınlığı daha fazla diye görüş var. İkincisi de zaten anneler bakımda çok daha aktif rol aldıkları
1: daha
0: için.
1: Yakınlar, daha uzun.
0: Ne kadar temiz baksalar da aslında şeyi istemiyoruz tabii ki. Ağız çevresinden öpmeyi istemiyoruz. Onun kaşığını mamasıyla işte sıcaklığa bakıp mamayı ona vermeyi istemiyoruz. Veya işte bazen görüyoruz meme düşüyor. Anne bir ağzına sokup temizliyor, onu veriyor. Böyle şeyler tabii ki bakteri geçişini arttırıyor. Bir nebze daha bunlarda dikkat etmekte yarar var.
1: Bu özellikle biraz daha yaşı ileri anneanneler, babaanneler gibi önemsenmesi gereken bir durum. Çünkü orada galiba bir nesil kayması yaşıyoruz. Evet. Anne istediği kadar bu konuya dikkat etsin, bazen maalesef özellikle emzik alışkanlığı kötü bir alışkanlık. Genel belki ağız diş sağlığı için de az sonra süt dişlerinde konuşacağız. Anneler rahat ediyorlar çocuğa emzik verince. Hatta ben bizim de sosyal medyada yönettiğimiz sayfalarımız var. O sayfalarda dinleyicilerimiz yazıyorlar. Diyorlar ki işte biraz pekmeze batır, biraz bala batır, azıcık reçele batır. Bebek emzik almak istemiyor ama anne rahat etsin diye etrafındakiler böyle tavsiyelerde bulunuyorlar.
0: Şimdi şöyle, aslında benim anne olmadan önceki görüşlerim, anne olduktan sonraki görüşlerim değişti. Benim de iki tane çocuğum var.
1: Ne güzel, Allah'a emanet.
0: Çok teşekkür ederim. Mesela büyük olan kızım 3 yaşında, diğeri de 9 aylık. Mesela kızım da emzik kullanamadım, kendi istemedi. Bazı çocukların emme refleksi çok fazla oluyor. Mesela onu, o bir şey emecek, ya anneye memesini emecek, ya biberonu emecek, ya emziği emecek. Ama şunu bilmek lazım ki hani emmeyen çocuğu alıştırmak için bir şey yapmak çok manasız. Özellikle de pekmez, bal gibi şekerli ajanlarla bunu sağlamak gerçekten yapılabilecek en büyük hataların başında geliyor. Biz hep söylüyoruz hani biberonun içinde su olacak, emzik boş olacak. Hepsinin terk etme yaşı var. Bazı çocuklar bağımlı olduğu için karakter olarak daha anne karnında bile parmağını emen çocuklar var mesela. Hani emzik kullansa bile bunu dur susun diye emziği tıkamak yerine o ihtiyaç duyduğunda gidip alsın ama siz ona vermeyin diye.
1: Bu daha küçük aylar için bu, yani gidip kendisini alması tabii pek mümkün olmuyor ki genelde de anneler daha çok o yeni doğan döneminde biraz uyuyabilmek, biraz rahatlayabilmek için veriyorlar emziği.
0: Maalesef öyle.
1: Ve hani hakikaten alışsın diye de bir sürü çaba sarf ediyorlar. Emmeyen çocuk emmiyor,
0: evet,
1: dediğiniz
0: aynen
1: gibi.
0: Aynen öyle. Ama alıştırmak
1: için. Ama sizin ikinci çocuğunuz emdi galiba.
0: İkinci çocuğum emdi mesela. Gerçekten o, çünkü hani emmesi gereken sütü emiyor, hala emme fonksiyonları devam ediyor ve hazmedemediği için o dönemleri biliyorsunuz daha çok emmek istiyor. Bu sefer o ona çok rahatsız ediyor.
1: Gaz yapıyor tabii, hazmedemiyor.
0: Bu sefer emzik kısmına geçmek zorunda kalıyoruz. Emzikler, şu an piyasada bulunan birçok bilindik markanın emzikleri damak fonksiyonlarını aslında bozmuyor. Ama tabii ki belli süreçlerde bırakıldığında, bu da işte üçlü dörtlü yaşlarda artık kendiliğinden bırakılması gerekiyor. Genelde de birçok çocuk zaten bu yaşlarda bırakıyor. Çok az bir çoğunluk ona devam ediyor. İşte oradan sonra artık biraz önlem almak lazım. Şimdi çocukların okul yaşı da küçüldüğü için hani toplum baskısını onlar da hissediyorlar. O yüzden biraz daha iş kolaylaştı. Eskiden hani bizim dönemimizde zaten 6 yaşında veya 5 yaşında anaokuluna başlardın. 5-6 yaşına kadar evdeki alışkanlıkların devam edebiliyordu. Şimdi olay biraz daha farklılaştı.
1: Trajik
0: aslında
1: sahneleri var zaten emzikten vazgeçirmeyi. Evet. Ona biberler, acılar, kırmızılar
0: ya
1: sürme.
0: Da martıları atılabilir.
1: Evet, evet. Kuşlar aldı götürdü. Onun da bebeği varmış. Evet. Bir sürü hikayesi var onun. Doğru söylüyorsunuz. Peki diş kayıpsız hamileliği sonlandırmak mümkün dedik. Yediğimize, içtiğimize dikkat edeceğiz. Ağız sağlığımıza dikkat edeceğiz. Bütün bunları yapalım.

0: varken de annenin bebeğine güler yüzünü bütün dişlerini gösterebilmek için hijyen sahibi olması gerektiğini söyleyeceğiz. Çünkü sonrasında yakın temasla bebeğine bakteri bulaştırabilir. Doğumdan sonraki süreci biraz konuşalım. Ama bu arada bir de hormonal değişikliklerin de ağız hijyeni açısından olumsuzluklara yol açabileceğini söyleyelim.
1: İşte mesela özellikle hormon değişikliklerinden dolayı aslında kanamalarda artışta görülebiliyor. Bunlar normal. Yeter ki buna bir de bakteri plağı dediğimiz o yemek artıklarının sebep olduğu şeyler eklenip olay daha trajik boyutlara varmasın. Makul ölçülerde kanama artışları görülebiliyor. Biraz daha dikkat etmek zorunda. Tek kontrolü şu: günde iki kez diş fırçalayacağız. Mutlaka akşamları diş ipi yapacağız. Çünkü gerçekten ara bölgelerde çok fazla besin kalabiliyor. Ve tabii ki hamilelik dönemi şeker isteğinin tavan yaptığı bir dönem olduğu için hani kaçamak yaptığımızı zaten biz farkındayız. Hani o kaçamaklardan sonra belki hepsinin arkasından fırçalamak zor ama bir bardak suyla o kalan artıkları temizlemek de bizim için yarar var tabii ki.
0: Peki, doğumdan sonra bebeğimizi kucağımıza aldık. Burada diş sağlığı için de aslında önemli bir süreç başlıyor. Bebek anne sütüyle tanışıyor. Evet. Biraz anne sütü diş sağlığı ilişkisinden bahseder misiniz?
1: Şimdi anne sütü aslında %8 şeker içeriyor. Normal bizim bakkaldan aldığımız sütlerde %4 şeker var. Yani hali hazırda çok tatlı bir besin süt. Anne adayları çoğu zaman hazırlarken biberonun tadına baktıkları için bilirler. Gerçekten hatır sayılır bir şeker oranı var. Normalde biz şunu istiyoruz. 1 yaşından sonra artık gece beslenmesinde sütü istemiyoruz. Ama gece beslenmesinin süresi günümüzde gittikçe uzuyor. Çünkü şuna bağlıyorum ben. Hepimiz çalışan anneleriz. Çok geç çocuk sahibi oluyoruz. Yani annelerimize göre işte eskiden 18-20 idi bu yaşlar. Şimdi hani 28-32 yaşlar civarında ilk gebelik oluyor. Ve çalıştığın için hep şöyle bir eksiklik hissediyorsun. Ya zaten çocuğum için bir tek yaptığım bu var. Gerekirse gece 5 kez kalkarım, sütünü de veririm. Ama artık 1 yaşından sonra çocuğun böyle bir delikli uyku süreci yok aslında. Yatacak ve sabah kalkacak. Birçok çocuk için bu geçerli. Biz her ağlamayı benden süt istiyor olarak algılıyoruz ve onu kucağımıza alıp süt veriyoruz. Annelere benim tavsiyem şu oluyor: yine kucağınıza alın. Çünkü sizi arıyor aslında, sütü aramıyor. Biberonla su verin. İlla bunu istiyorsun.
0: Biberonla su, sadece normal oda sıcaklığında.
1: Aynen öyle. Emzirir pozisyonda tutun bu bırakma sürecinde. Çünkü şöyle düşünün, gün içinde istediğiniz kadar emzirebilirsiniz. Çünkü tükürük salgısı aslında o içirdiğiniz sütü yıkıyor ve ortadan kaldırıyor. Ama gece hiçbir tükürük salınımı yok çocukların. Hepimizin aynı şey geçerli. Ve aslında lise bilgilerimizden hepimiz hatırlarız. Bakterinin üremesi için, elverişli ortam olması için karanlık olması lazım. Ağız içi karanlık. Nemli bir ortam olması lazım. Ağız içi nemli. Zaten bakteri hali hazırda hepimizin ağzında var. Siz bir de ona şekerli besini veriyorsunuz. Diyorsunuz ki yetmezse ben bir de gece sana destek olarak birkaç kez daha vereceğim.
0: Mayalansın yani orada.
1: Yani sabaha kadar da onu yalnız bırakıyorsunuz. Çürümesinde ne yapsın? Biberon çürüğü diyoruz bu çürüklere. Hemen anneler bize savunuyor. Ben biberon vermedim, emzirdim diye. Aslında adı biberon çürüğü. Sebebi şu: gece sütlü besinlerle beslenmek veya yatmadan önce yiyip memede uyutmak. Maalesef ki bazı anneler şey diyor mesela, 3 yaşına kadar emzirdim ben büyük oğlumu, hiç böyle bir şey olmadı, bu küçükte oldu, demek ki ondan değil, çikolataya başladı, bu ondan diyor. Hiç alakası yok, çünkü çocuk diş hekimlerinin hepsi daha bu tabloyu hani tabiri caizse kapıdan girdiğinde anlar dediğimiz boyutta bütün dişlerde çürük oluyor. Çünkü gece o yanık içlerinde gölleniyor kalan süt ve dişin yüzeyinde, yani yanak ve dudağa bakan kısımlarında çok ciddi çürükler oluyor. Hatta siz de sokakta görürsünüz belki, ön dişleri tamamen erimiş çocuklar. Ve alt 4 diş korunuyor. Çünkü emme refleksinde dil onların üstüne kapandığı için onlara aslında gelmiyor. Tabii ki artık 20 tane süt dişimiz var. 4 tanesi korunduğunda 16 tane çürüğün ürettiği asitle sonrasında yani onlar da çürüyor ama öncelikle ön 4 korunmuş oluyor. O yüzden mutlaka ve mutlaka 1 yaşından sonra gece beslenmesini bırakmak lazım.
0: Yapamadıysak bunu?
1: Şöyle mesela ben bunu çok rahat söylüyordum. İşte anne olunca öğrendiğim şeylerden biri de bu oldu. Benim şansım şuydu. İlk büyük kızım 12. ayda ilk dişini çıkardı. Normalde 6. ayda çıkar. Bu da demek oluyor ki hani benim biraz daha sürem vardı emzirmek için. 18. ay olduğunda artık azılar çıkmaya başladı ve benim kesin

0: süt işini bırakmam gerekiyordu. Tabii süreç uzayınca bağımlılığı da artıyor. Hı-hı. Ve şey demeye başladım. Allah, bunca hastama söylüyorum, nasıl bırakacağım bu işi? Ve gerçekten çok korkunçtu. Ve gerçekten 2 günde bıraktım. Bu şöyle bir süreç. Bunu yaşayınca anladım. Hani sözel olarak söylüyordum ama bunu annenin karar vermesi gerekiyor. Gerçekten süt veremeyeceğim bir yerdeydim ve tutturdu. Artık süt yok, veremiyorum dedim. Ve akşamına da o süreç geçerliydi. Hani kalabalık bir ortam olduğu için gerçekten emziremeyeceğim bir süreçti. Bir şekilde sakinledi ve o geceyi öyle geçirdi.
1: Olmadan da oluyormuş,
0: evet,
1: yani.
0: Ve ertesi sabah kalktım, bir dakika dedim ya, ben sütü bırakmaya daha hazır değildim ki. Yani ben hazır değildim aslında. Ve ama bunu yapamadım yani. Hani sütü vereyim sonra tekrar bırakırım, ne de olsa oluyormuş gibi. Onu kesin yapmamak lazım. Hı-hı. Bana çok zor gelse de ikinci gecede sadece belki biraz kucağımda sallayarak uyutmak zorunda kaldım ama bitti. Şunu şuna bağlıyorum. Mesela bir anne çocuğu yola koşuyor. Öyle bir dur yapma diyor ki çocuk böyle zınk diye duruyor. Ama mesela koltukta oynuyor, siz diyorsunuz ki aa canım bak düşeceksin, yapma evladım. O zaman durmuyor.
1: Kaynağı
0: yani,
1: almıyor.
0: Yani annenin oradaki dik duruşu o kadar önemli ki ciddiye süt yok deyince yani. Süt yoku biliyorlar. Yani bunu önemsemek gerekiyor. Çünkü gerçekten düşünün ki daha dün böyle bir vakamız vardı. Daha 2,5 yaşında 10 tane dişinde çürük var ve 3 saat genel anestezide bütün tedavilerini yaptık. Anne için çok travmatik. Yani bizim çok rutinde yaptığımız için alışıyoruz ama anne o küçücük çocuğunu 3 saat ameliyathanede bırakmak istemiyor tabii ki. Dönsem ona sorsaydım keşke emzirmeseydim, kendi de söylüyor, evet, zaten. Ama sonuç maalesef ona kayıyor.
1: Evet, şimdi tabii bu süreçte eğer hani o geçişi biraz daha yumuşak yaşamak istiyorlarsa ya da bebek bazen sizin bebeğiniz kadar kızınız kadar uyumlu olmayabilir. Gecede işte keşke açıp okusam size, bir bulabilirsem eğer okuyayım. Sırf bu emzirme rutinleri yüzünden ben bebeğimle mutlu değilim, depresyona girdim diyen, Facebook'ta profil fotoğrafını mezar taşına çeviren anneler var. Evet. Size göstereceğim bulursam eğer. Bütün bunlar aslında bu sürecin bu kadar kolay olmadığını gösteriyor. Peki kolaylaştırmak için ya da en azından bebeğin daha az zarar görmesi için ne tavsiye edebiliriz?
0: Yani aslında şöyle düşünüyorum ben. Anneleri de öyle anlatıyorum. Mesela düşünün ki eşiniz başınızda bekliyor. Siz her döndüğünüzde, çünkü anneler öyle bir alertlikte oluyor ki gerçekten yatakta dönüşünü bile duyuyorsunuz çocuğunuzun. Hani olabilecek bir şey değil ama yan odadaki şeyi duyuyorsunuz. Düşünün ki her döndüğünüzde eşiniz tepenize dikilip bir şey mi istedin canım dediğini. Elbet bir şey istersiniz. Yani bu kadar servise bir şeyler talep edilir. Yani hele de sonunu düşünmeseniz, bana bir çay getir, bana bir dur bir çikolata yiyeyim öyle yatayım. Bir sürü şey bulabilirsiniz.
1: Biraz sırsının kaşı falan, bir sürü şey.
0: Aynen öyle.
1: Bebekler çok ister ya.
0: O yüzden bence bebeğinizi kucağınıza alıp sımsıkı sarıp aynı emzirir pozisyonda su vermekte yarar var. Çünkü
1: kanacak mı su ya?
0: Şöyle yani, tabii ki hemen kanıp böyle her şey toz pembe olmayacak ama süreci bilmek lazım. Yani tıpkı o ilk doğduğumdaki yaşadığımız depresyonlar var ya, bu çocuğa bakamayacağım galiba, ne kadar zorluklar yaşıyorum. Bu da öyle bir süreç. Yani hiçbir çocuk bunu atlatamadan geçirmiyor bu dönem. Eninde sonunda atlatacaksınız ve bunun için mücadele edeceğiniz gerçekten 3-4 gününüz var ama dik durmanız lazım. Siz eğer o ağladı diye tıpkı diğer kurallarda olduğu gibi bundan vazgeçerseniz o zaman zaten iş olmuyor. Tabii ki aç olmaması çok önemli. Annenin takıntılarından uzaklaşması çok önemli. Çünkü birçok anne de şu yüzden süt veriyor. Ben hiç gün içinde süt içiremiyorum. Aç oluyor o çocuk, o yüzden veriyorum
1: diyor.
0: Ya da
1: diyor. Benim yani uyku kokumu arasında, duymak istiyor.
0: Uyku arasında zorla veriyor yani. O yüzden aslında tabii ki bunları çok istemiyoruz.
1: Peki bir şekilde temizlemek, hijyen, tülbent besinmek
0: vesaire. Şöyle olabilir. Vesaire. Tabii ki diyoruz ki illa süt içecekse süt içtikten sonra başucunuzda mutlaka bir biberonda su bulunsun. En azından 1-2 yudum da onu emzirin. Yani memeyle emzirirken bile memenizi çıkartın, biberonu verin. Çünkü o son uyuduğunda zaten görürsünüz yanakların içinden sütler akar böyle. En azından 1-2 yudumda süt içerse yüzey temizlenmiş olur. Onu istiyoruz. Yapabiliyorsanız özellikle dişler çıkmışsa yine başucunuzda bir tasın içinde su olsun. Tülbente parmağınızı sarın. Şöyle yanık içlerini alıp dişin yüzeyinden küçücük bile geçsiniz, bizim için bir fayda. Tabii ki bir doktor olarak hani bunu yapın yeter demek benim için çok zor bir söylem ama
2: kötünün en azından,
1: evet, zararın neresi? İnci gibi tane tane çıkıyorlar tertemiz ve bakıyorsunuz diyorsunuz ki bunlar inşallah böyle kalır. Evet. O süt dişleri işte biraz önce söylediğiniz biberon çürüklerini artık konuştuk, onu dışarıda bırakırım ama başka hangi tehlikeler bekliyor biberon süt dişlerine?
0: Aslında bize şöyle geliyor, hani toplumda sorsak çürük azalıyordur herhalde derler. Çünkü hepimiz çok bilinçli anne babalarız, işte ne diyoruz, diş çıkar kontrol başlar, diş çıkar fırçalama başlar. Ama ne olursa olsun ülkemizde çürük sayısı hızla artıyor. Bu aslında rafineri gıda sektörünün değişimiyle alakalı bir şey. Biz zannediyoruz ki işte çikolata şeker yedirmezsek, çünkü annelerin çoğu bize öyle geliyor. Biz hiç çikolata şeker daha vermedik veya tatlı hiçbir şey yemedi çocuk 2 yaşında. Kreşle birlikte tabii ki bu düzen bozuluyor ama... önemli olan çocuğun karbonhidrat tüketmesi. Karbonhidratın içi zaten şeker. Ve ekmekler bizim dönemimizdeki ekmekler değil. Hele annelerimizin dönemindeki hiç değil. Hepsinin şeker içeriği çok fazla. Hemen şekere dönüşüyorlar. Çok basit şekerlerden üretiliyorlar. O yüzden sütünden dönsek ya, sütü içtiğinde hemen fırçalamak isterseniz çok uzun süre fırçalamanız lazım ki o arınsın oradan. Çikolatada daha rahat anlarsınız aslında bu farkı. Ya da biraz bekleyip ondan sonra fırçalamak lazım. Şimdi çocuk da 2 dakika zaten fırçalamak çok zorken bir de daha uzun fırçalamak imkansız. O yüzden diyoruz ki sütünü içsin. Hemen arkasından bir çay bardağı bile olsa su içsin, ön yıkama gibi. Siz o sırada pijamasını giydirin, işte yatağını açın çünkü artık uyku rutinine girmiş oluyor. Onu da bozmak istemiyoruz. Sonra dişini fırçalayın, öyle yatırın diyoruz. Bu bizim için çok önemli.
1: 5-10 dakikadan bahsediyoruz.
0: Bile yeterli. Hı-hı. Yani aslında yarım saat diyoruz ama bu süreç her çocukta çok rahat olmuyor. Çünkü kimi çocuk yatakta sütünü içip yatıyor. Evet. Hani buradan... yarım saate geçmek için böyle minik minik bariyerler kurularak gidiyoruz.
1: Aslında bunların hepsini annelere babalara dizilerle anlatmak lazım. Çünkü ben şimdi size anlatırken gözümün önüne bir film geldi. Filmde anne çocuğunu yatağına yatırmış, sütünü içiriyor, abajurunu lambasını kapatıyor, odasının kapısını çekiyor ve çıkıyor.
0: Evet.
1: Biz bu sahneleri gördük. Bunu gördük, çocuğumuzu da böyle büyütmek. Yani sütünü içecek hemen, aman o ılık ılık içindeyken yatacak uyuyacak ama... Demek ki bunu topluma bu şekilde anlatmak
0: aslında
1: lazım.
0: Aslında mesela şimdi çocuk doktorları da istemiyor. Mesela çocuklarda reflü çok arttı ve süt aslında hazmı çok zor bir besin. Birçok çocuk reflüden dolayı artık gece süt içmiyor. Aslında gece sütünün büyümeyi arttırıcı bir etkisi yok. O sütü gün içinde içse yine aynı etken aslında.
1: Hani... Ama işte gün içinde kaçırıyorsunuz ya bazı şeyleri, emin oluyorsunuz. İçti ve yattı.
0: Evet, içti ve yattı. En azından akşam yemeğinden sonra içse bizim için yine birazcık kurtarıcı olacak aslında.
1: Bu süt dişleri için özellikle bilinmesi gereken şöyle bir not var kafamda. Süt dişlerini erken kaybetmek çocuklar için zararlı. Çünkü süt dişlerinin arkadan gelen dişler için bir kılavuzluk görevi var. Biraz o konuyu detaylandırır
0: mısınız? Şimdi aslında süt dişlerinin görevini kısaca özetlersek, birincisi tabii ki çiğnemeyi sağlıyor. Şimdi süt dişlerinizde çürük olduğunda aileler bize şöyle geliyor. Ya zaten bu değişmeyecek mi? Niye bu dişlerle uğraşıyoruz ki? Şimdi şunu öncelikle bilmek lazım. Bunlar 6 aylıkken çıkmaya başlıyor ve 3 yaşına kadar devam ediyor çıkma süreci. Sonrasında da 6 yaşında değişme süreci başlıyor. Biz de zannediyoruz ki 6'da ilk dişler değişecek, işte 7-7,5'da da hepsi değişmiş olacak. Aslında böyle bir şey yok. En son çıkardığı azı dişinin değişme yaşı 12. Yani o kadar uzun bir süreç var ki önünüzde. Şimdi çocuğunuzun süt dişlerinde çürükler varsa çocuğunuz ilk belirti olarak iştah kaybı yaşayacaktır. Çünkü yemek yiyecek. Aralarda böyle rahatsızlık hissedecek. Çocuğun mantığında benim yemek yemem olmadığı için yemek yiyorum, ağrım oluyor, o zaman yemek yemeyeyim olacak. Ve öncelikle iştah kaybını göreceksiniz. Sonra yemek sonrasında ağrıları daha şiddetlenecek ve bu sefer hani minik minik huzursuzlanmalar yaşayacaksınız. Daha sonrasında illa bir yemek ile stimüleye gerek olmadan kendi kendine ağrılar başlayacak. Durup dururken çocuğunuz ağrı çekmeye başlayacak. Bu da genelde gece olacak. Gece olması demek çocuğunuzun gece uykusunun bölünmesi demek. Bu da büyüme hormonunun salınmanın durması demek. Bu büyüme hormonunun salınmaması, çocuğunuzun düzgün beslenmemesi de gelişiminin durması demek. Şimdi aslında çok basit, diş çürüğü dediğimiz şey, süt dişindeki diş çürüğü dediğimiz şey çocuğunuzun yaşıtlarından daha az kiloya ve daha kısa bir boya sahip olmasına neden oldu. Ve biz hani bu sorunu hiç önemsemedik. Bunu atlatır, diş çekimine gidersek zaten tabii ki beslenmesi yine bozulacak. Ama alttan rehber olarak gelen dişlerin yerleri kaymasın diye hemen yer tutucu yapmak lazım. Yer tutucu çok kolay yapılan ve aslında azı dişlerine uygulanan bir tedavi. Yani önde bir dişi çekildiğinde yer tutucu yapmamıza gerek yok. Çünkü ön bölgede yer kaybı çok azdır. Yani 1 milimlerde. Ama arka dişlerde bu 3-4 milimlere çıkıyor ki bu da bir sonraki dişlenme döneminde çapraşık

0: sebep olabilir, hatta gömük kalan dişlere sebep olabilir. O yüzden bunu istemiyoruz. Bu aslında en ciddi kısmı, çocuğunuzun gelişiminin durması çürükle birlikte. Ama bize hiç öyle gelmese de çocukların psikolojilerini de bozuyor. Bir sürü çocuğun gülmediğini görüyoruz çürükleri yüzünden. Çünkü özellikle o yaş grubu kızları düşünün, hani kreş döneminde ne giyeceklerini, ne takacaklarını şaşırıyorlar. Ve şimdi siz yaşıtınız birinin dişleri çok kötü olduğunda hani onu rahatsız etmemeye çalışırsınız, ama o yaş grubu çok acımasızlar eleştiri konusunda. Senin dişlerin niye siyah? Senin dişlerine öyle ne olmuş? Ne olmuş? Ne yaptın? Sen hiç fırçalayamıyor musun diye o kadar çok rahatsız ediyor ki, ve hepsi ayrı ayrı çocuklarda ciddi psikolojik travmaya sebebiyet veriyor. Bu onların diş korkusunu da arttırıyor. Çünkü o bir sorun olarak adlandırılıyor ve bir sorunu çözmek onlar için büyük bir olay tabii ki. Tabii bu psikolojik kısmını da çok önemsemek gerekiyor.
1: Evet. Bu hakikaten çok uzun bir konu. Bugün bu programın tamamına yetiştirebilmek mümkün değil. Belki önümüzdeki programlarda biraz da çapraşık dişleri de işin içine ilave ederek. Çünkü onun da tedavisinin ne zaman başladığı konusunda aileler kararsızlar. Onu da konuşacağımız yeni bir program yaparız. Ama buradan özellikle süt dişlerinin önemli olduğunu, mümkün olduğunca sağlıklı bir şekilde yerinde kalması gerektiğini, onları korumak için yapılabilecek şeyler olduğunu, ağızlarında çürük diş kalmasının süt diş olduğu için bir zorunluluk olmadığını bilmelerini istiyorum dinleyicilerimizin.
0: Mutlaka. Hatta son bir şey eklemek istiyorum. Şimdi günümüzde koruyucu uygulamalar çok önemli. Tıpkı hastalıklardan korunmaya çalıştığımız gibi çürüklerden de korunuyoruz. Yani çocuk diş hekimlerinin en önemli tarafı işte çocuğa daha iyi yaklaşıp daha rahat dolgu yapmaları değil, çürük oluşmasın diye daha çok emek harcamalarıdır. İki sistem var. Bir, dişlerinin florlanması. Bu çok basit bir olay. 3 yaşından sonra yapılıyor. Ve bir, oje fırçası gibi dişlerin yüzeylerine bir jel sürülüyor. Bu da dişin mine tabakasının sertliğini artırıyor. Daha sert bir diş olduğu için asit de daha az çözünüyor. Çok basit bir yöntem. Ve sadece 4 ayda bir tekrarlıyoruz. Çok kolay. Bir diğeri de fissür örtücü. O da sadece azı dişlerine yapılıyor. Biliyorsunuz azı dişlerinin girintileri var. Bütün yemekler oraya birikir ve fırçanızın kılı aslında onları temizlemek için yeterli olmaz. O girintileri bir jelle kaplıyoruz. Böylece artık o girintiler orada olmuyor. Kapanmış oluyor çünkü. Yemek dişin içine kaçmıyor. İçine kaçmadığı için de çürümüyor. Bunun da çok düz bir mantığı var aslında. Buna da fissür örtücü diyor. Değişeceği için onlarla çıkıyor. Kaldı ki biz artık gelen yeni dişlere de bunu yapıyoruz. Ve böylece çürüklüğün önüne çok ciddi geçebiliyoruz. O yüzden fissür örtücüler ve flor uygulamalarını çok önemsiyoruz. Seyircilerimize tavsiye ediyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Sevgiyle uğurluyorum sizi.
2: Bebeğimle mutluyum. Reklamlardan sonra devam edecek.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Bez ayakkabılarınızı yıkamak için en ideal yöntem, kullanmadığınız bir yastık kılıfının içine koyarak çamaşır makinesine atmaktır. Biraz deterjan ve bol suyla yıkadığınız bez ayakkabılarınızı sıktırmadan makineden çıkarın ve bağcıklarından asarak kurutun. Hepsi bu. Konserve, salça, reçel. Cam kavanoz içinde almak sağlıklı. Peki üzerinde etiket olan bu cam kavanozlar içi boşaldıktan sonra çöpe mi gidecek? Elbette hayır. Tek yapmanız gereken etiketin üzerine margarin sürüp 10 dakika kadar bekletmek. Sonrasında hem etiket hem de yapışkan, kolayca çıkacak, uzun süre kullanacağınız tertemiz bir kavanozunuz olacak.
1: Aklınızda bulunsun.
0: Şimdi reklamlar.
3: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
4: Oğlum, ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
5: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?

0: Reklamları dinlediniz.
1: Bebeğimle mutluyum devam ediyor.
2: Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Ayşe Solaroğlu bizimle birlikte. Bugün folik asit konuşacağız. Ne anlam ifade eder anne adayları için, bebek için ve ne zaman kullanmaya başlamalıyız? Sevgili Ayşe Hanım, hoş geldiniz.
3: Merhaba Hülya Hanımcığım, nasılsınız?
2: Teşekkür ederiz, sesinizi duymakla mutlu olduk.
3: Biz de aynı şekilde.
2: Teşekkür ederim. Bugün annelere, anne adaylarına vereceğimiz çok kıymetli bilgiler var. Folik asiti konuşacağız. Biz hamilelikten önce başlanması gerektiğini hep vurguluyoruz ama süreç nasıl olmalı? Her zaman planlanan hamileliklerden bahsetmiyoruz. Anne adayları ne zaman folik asit kullanmalı ve neden bu kadar önemli?
3: Evet. İsterseniz öncelikle folik asit nedir bir ona bakalım. Folik asit aslında bir B vitamini, B9 vitamini. Ve aslında gıdalarda da bulunuyor. Özellikle işte yeşil yaprak sebzelerde, avokadoda, baklagillerde, onun haricinde çiğ işte badem, fındık veya cevizde bulunan bir B9 vitamini. Ve DNA sentezinde yer alıyor. İşte bu yüzden önemli zaten. Hücre yapısına geldiği için gebelikteki önemi de buradan geliyor. Bizim önerimiz aslında hamile kalmadan en az 2 ay öncesinden günlük 400 ila 800 mikrogram düzeyinde aktif folat alınması. Neden aktif folat diyoruz? Çünkü folik asitin asıl işe yarayan metaboliti folat. Ve maalesef ki bizim toplumumuzda da 5 kişiden birinde MTHFR dediğimiz folik asiti folata çeviren bir enzim eksik. Bu yüzden gıdalarla genelde böyle soruyor işte gebe adaylarımız veya gebelerimiz. Gıdalarla alsak olmaz mı hocam diye. Tabii ki gıdalarla da alınabilir ama dediğim gibi eğer sizde MTHFR geniniz bozuksa veya MTHFR rediktaz enziminiz eksikse vücudunuz gıdalarla aldığınız folik asiti folata çeviremeyecek ve hiçbir faydası olmayacak. Bu yüzden eğer planlı bir hamilelik varsa 2 ay öncesinden 400 ila 800 mikrogram kadar aktif folat içeren preparatların başlanmasını
2: destekleri
3: istiyorum.
2: Alabilirler. Bunu bir doktor mu yazmalı Ayşe Hanım?
3: Doktor yazmalı. Çünkü şey açısından hastanın durumuna göre işte çünkü bazı anne adaylarında başka vitaminlerin eksikliği de olabilir yanında. Mesela sadece folik asit olarak bakmamak lazım. Eğer iyot eksikse yanında biz iyotlu bir folik asit veriyoruz. İşte B12 eksikse vitamin B12'li veriyoruz. Sadece işte folik asit düzeyi yeterli de olsa aslında biz direkt aktif folat başlıyoruz. Diyelim ki şöyle bir soru gelebilir belki. Ben plansız bir gebe kaldım. Eyvah, folik asit kullanmadım. Ne olacak? Biz folik asiti daha çok neden kullanıyoruz gebelikte? Bu nöral tüp defekt dediğimiz bebeğin sırtında, omurgasında açıklıklarla giden bazı hastalıklar var. Veya işte beyninin gelişmemesiyle giden anensefali gibi durumlar var. Bunlar için kullanıyoruz. Çok şükür ki Türk toplumunda bunlar çok sık görülmüyor. O yüzden hani anne adayımız kullanmadan da gebe kalırsa hemen üzülmesin. Ama tabii gebeliğini öğrenir öğrenmez bir kadın doğumcuya gidip ilacını başlasın.
2: Şimdi burada önemli iki şey var. Bir tanesi tüp bebek gibi planlanan gebeliklerde, tedavilerde siz zaten bunu süreç içine ilave ediyorsunuz. Bu çok kıymetli bir şey. Onun dışında evliliği belli bir yaşa gelmiş ve artık ben çocuk istiyorum diyen anne adaylarının folik asit haricinde de aslında mutlaka bir kadın doğumcuyla bir araya gelmesi gerekiyor zannediyorum.
3: Kesinlikle, tabii ki. Çünkü yani dışarıdan her şey normal görünse bile içerinin nasıl olduğunu ancak işte bir kadın doğumcuya giderekten, bir jinekolojik muayene, işte bir takım kan testleri o şekilde giderekten hamile kalmasında, gebelik düşünmesinde fayda var. Yalnız folik asit sadece şey gibi düşünmemek lazım Hülya Hanım. Sadece gebelere gerekli olan bir vitamin değil. Menopoz yaşındaki bayanlarda da çok önemli. Çünkü dediğim gibi DNA sentezinde yer alıyor. İşte eğer folik asit eksikliği varsa homosistein dediğimiz bir şey var. Kalp hastalıklarına yol açan, mesela kalp hastalıklarının İnsidansı artıyor, görülme sıklığı artıyor. Aynı zamanda artık folik asit eksikliği kansızlığa neden olduğunu zaten biliyoruz. Bir de Alzheimer etiyolojisine de suçlanıyor. O yüzden aslında kadın

0: erkek herkesin kanda folik asit düzeylerine bakıp eğer eksikse, ki biz eksikliğini nasıl diyoruz? Genelde işte 5 ila 15'in altındaysa, düzeyin altındaysa folik asit eksiktir diyoruz. Bu folik asit kullanmasına fayda var.
1: Peki biraz önce işte anne adayları eğer plansız hamile kaldılar ise folik asit almaları, başlamaları gereken dönem biraz daha ötelendiyse bu durumda endişe etmesinler dediniz. Türk toplumunda folik asit eksikliğine bağlı hastalıkların görülme sıklığı az. Ama yine de riski azaltmıyor. Evet. Bu durumda neler ortaya çıkıyor? Siz tetkiklerde bu eksikliğin sonuçlarını görebiliyor musunuz? Doğumdan önce anne bu eksikliğin bebek üzerindeki olumsuz etkilerinin farkına vararak mı doğuma giriyor?
0: Genelde farkına vararaktan. Çünkü işte bir takım testler yapıyoruz hamilelik döneminde bebeğe. İşte bir detaylı ultrasonumuz var 20-22. haftada yaptığımız. Onun haricinde 16. haftada yaptığımız bu işte nöral tüp defeklerini gösteren AFP dediğimiz bir hormon var. Onun düzeyine bakıyoruz. Eğer onda bir problem görüldüyse bir karından su alma işlemi yapılaraktan gerçekten bebekte rahatsızlık var mı diye bakılıyor. Ve anne buna göre yaşamla bağdaşan bir anomali varsa doğurması yönünde teşvik edilerekten A grubu yani üst düzey hastanelerde bu tür bebeklerin tedavi edebileceği bir hastanede doğuma yönlendiriliyor.
1: Aslında bu anlamda bile yani tabii hiç eksikliğinin olmasını istemeyiz ama bu anlamda bile doktor kontrolünde olmak, bebeğin doğum yapılacağı hastanenin ekibin doğru belirlenmesi ve hızla müdahale edilebilmesi için çok kıymetli.
0: Kesinlikle. Bir de bir şey daha değinmek istiyorum son olaraktan. Bir de mesela şey soruyorlar bize, işte folik asit kullanmak otizm yapar mı? Son zamanlarda gelen sorulardan biri bu. Bazı anne adayları işte böyle haberleri okudukları için genelde işte kullanmamaya yönelebiliyorlar. Folik asitin fazla düzeyde alınmasının otizmle ilgili olduğunu gösteren birkaç çalışma mevcut. Evet, ama daha bunlar kesin kanıtlanmış şeyler değil. Aynı zamanda folik asit eksikliğinin otizme neden olduğunu da gösteren çalışmalar
1: var. Yani hem fazlalığında hem eksikliğinde aynı sonucu gösteren çalışmalar var.
0: Çalışmalar mevcut. O yüzden hani bizim önerimiz hamilelik döneminde, hamilelik döneminden önce başlayaraktan 400 ila 800 mikrogram kadar aktif folat almaları. Bazı hastalarımıza daha yüksek doz folik asit öneriyoruz. Zannedersem preparat isim vermemde sakınca yok çünkü tek preparat var yüksek doz içeren. Devletin de ödediği folbiol diye bir vitamin var. Onu biz kimlere öneriyoruz? Daha önceden işte eğer nöral tüp defekli bebek doğurma öyküsü varsa, ailede nöral tüp defektili çocuk öyküsü varsa, annede diyabet varsa veya annede epilepsi var ve işte valproik asit gibi bir takım anti epileptik ilaçlar kullanıyorsa, ki diyabetik anne bebeklerinde bu ve bu epilepsi ve annelerde valproik asit kullanan annelerde nöral tüp defekli bebek doğurma riski daha yüksek, onlara daha yüksek doz folik asit ve daha uzun süre öneriyoruz. Yoksa diğer anne adaylarımız hamilelikten 2 ay önce başlayıp 12 haftalık olana kadar aktif folat içeren bir folik asit kullanmaları yeterli olacaktır.
1: Nöral tüp defekti dediğimiz duruma sadece folik asit eksikliği mi sebep oluyor Ayşe Hanım?
0: Yok, tabii ki bazı kromozomal hastalıklardan tutun da başka vitaminlerin eksiklikleri de neden olabilir. Ama tabii en çok suçlananlardan biri folik asit.
1: Peki gelelim beslenme kısmına. Şimdi anne folik asit alırken bir miktar, aynı zamanda beslenmesiyle de folik asit kaynağı olan gıdaları beslenmesine ekleyerek süreci destekler mi? Nasıl bir beslenme öneriyorsunuz bu süreçte?
0: Ya aslında Hülya Hanım, ben hep gebelerime şunu söylüyorum. Sağlıklı bir insan nasıl beslenmesi gerekiyorsa hamilelikte de öyle besleneceksiniz. Çünkü hamilelikte çok artan bir kalori ihtiyacı yok. İşte halk arasında annelerimizin, babalarımızın söylediği iki kişilik beslenmelisin. Sen artık iki canlısın. O zaman ikiz hamilelikler üç kişilik beslensinler. Yani 300 hamilelikler 4 kişilik beslensinler. Bu tamamen yanlış. Sağlıklı bir insan nasıl beslenmesi gerekiyorsa o şekilde beslenmesini öneriyoruz. Dediğim gibi yeşil yaprak sebzeler, onun haricinde işte avokado, baklagiller, çiğ kuru yemişlerde folik asit bolca bulunduğu için bunları tüketmelerini öneriyoruz.
1: Tamam, peki son bir sorum sizi göndereceğim ama bu avokado dediğiniz için konuyu açacağım. Sosyal medyada çok tartışılıyor. İşte bizim zamanımızda avokado mu vardı, anne avokado mu yerdi, anne adayı ya da bebeğe ek gıdalarda da çok öneriliyor avokado ile başlanması. Bu konudaki fikriniz nedir Ayşe Hanım?
0: Yani eski zamanda olmayan birçok şey artık günümüzde var. İyi geldiği gösterilmiş bunun. Neden olmasın? Gerçekten kaliteli bir yiyecek maddesi. O yüzden neden olmasın? O zaman olmaması şu anda var, aman yenmesin. Bizim zamanımıza var mıydı? Ona bakarsanız annelerimiz bize hamileyken de belki folik asit o zamanlar bu kadar önemli bilmiyorduk. Hı hı. Ama tıp geliştikçe bazı şeyler eklenecek. Bugün olmayan şeyleri belki bir 3-4 yıl sonra daha farklı şeyler de öğreneceğiz. Zaten tıp da bir ilerleme bilimidir. Hı hı. O yüzden biz avokado yemesini öneriyoruz.
1: Öneriyorsunuz. Peki çok teşekkür evet. ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.
0: Sevgiler. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Sağ olun. Kolay gelsin. Programın sonuna geldik. İki çok önemli konuyu konuştuk. Özellikle de folik asit konusunda bilgilenmek, taze bilgilerle, güncel bilgilerle anne adaylarına yardımcı olmak bizim için çok kıymetli. Elbette ki süt dişleri konusu da çok önemli. Çünkü anne adayları süt dişlerinin uzun süre ağızda kalmaması gerektiğini ya da biraz bozulursa, biraz çürürse bile bir zararı olmayacağını düşünüyor. Halbuki süt dişleri ağızda kalması gerektiği kadar, görevini yapıncaya, tamamlayıncaya kadar kalmalı ki alttan gelecek olan dişlerin yolu bozulmasın. Biz süt dişlerine bir çeşit öncü, kılavuz diş diyebiliriz. Veda edelim efendim bugün için. Bu bilgiler hafta boyunca kulağınızda kalsın. Haftaya yeni bilgilerle, yeni konuklarla yine sizinle olacağız. Bebeğimle Mutluyum'a destek olan tüm doktorlarımıza teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: içi her sabah, evde, işte, arabada, sağlık, günlük haberler, moda, aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
1: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
2: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
3: TGRT FM Haber.

0: TGRT Haber'den yeniden merhaba, iyi pazarlar sayın seyirciler. 18 bülteninde karşınızdayız. Bültenimize bir canlı bağlantıyla başlayacağız. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentine hareket etti ve Erdoğan'ın özellikle salı günü genel kurula da hitap etmesi bekleniyor. Programın tüm ayrıntılarını TGRT Haber ABD muhabiri Dilek Kaya'dan alacağız şimdi. Dilek, öncelikle merhaba diyelim.
1: Merhaba, iyi yayınlar Mehmet Ali Ayanoğlu.
0: Teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün özellikle ABD'ye hareket etti ve Birleşmiş Milletler'in de 81. Genel Kurulu'nda olacak. Bir yandan da yoğun bir diplomasi trafiği de yürütecek. Bugünlerde Cumhurbaşkanı ve beraberindeki kurmaylarıyla beraber. Türkiye açısından da bu ziyaretin amacı ve bunun dışında orada ABD'de özellikle oluşan havayı da atmosferi de alalım senden.
1: Tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapacağı hitap, senin de belirtmiş olduğum gibi, salı günü gerçekleşecek. Bu her açıdan önemli, çünkü her yapmış olduğu konuşma ciddi gündem oluyor. Hem dünya genelinde haberlerde hem de Amerika'da. Bu senede yapacağı görüşme, yapacağı konuşma merakla bekleniyor. Ve gerçekleşecek olan New York temasları içerisinde tabii ki ABD Başkanı Donald Trump'la yapacağı görüşme de çok önemli temaslar arasında yer alıyor. Henüz tam olarak takvim netleşmedi, hangi gün ve saatte görüşeceklerine dayalı. Fakat Başkan Trump'ın ekibinden gelen bilgiler doğrultusunda şu anda yarın öğleden sonra Başkan Trump'ın New York'ta olması bekleniyor. Akşam gerçekleşecek olan bir siyasi etkinliği olacak ve salı günü de ikinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki konuşmacı önce konuşmasını gerçekleştirmesi bekleniyor. Büyük ihtimalle de zaten yine salı günü yapacağı görüşme sonrasında Birleşmiş Milletler'de görüşeceği isimler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da yapacağı önemli görüşme olacak diye bekleniyor. Aslında bu görüşmenin detayları ve gündeme gelebilecek konu başlıkları ciddi anlamda önem taşıyor. Biliyorsunuz NATO'da yapmış oldukları son görüşmeden bu yana devam eden süreçlerle ilgili özellikle savunma işbirliğine yönelik adımların değerlendirilmesi bekleniyor. Tabii bunlar içerisinde F-35'ler var. Kassa yaptırımlarıyla ilgili yapılacak olan çalışmalar var. Bunların kaldırılmasına yönelik. Kağan motorlarıyla ilgili süreçte dahil olmak üzere birçok konunun ele alınması bekleniyor. Ve her sene olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'ta Birleşmiş Milletler markajında yapacağı görüşmeler çok yoğun olacak. Ciddi bir diplomasi trafiği olacak. Bunun içerisinde de yapacağı diğer ülke liderlerini kabul edecek. Arkamda görmüş olduğunuz Türk evinde. Genelde görüşmeleri Türk evinde gerçekleşecek ve aynı zamanda da Türk toplumunun önde gelen isimleriyle bir araya gelip birçok etkinlikte yer alması bekleniyor. Yoğun bir görüşme trafiği ve gündem bekliyoruz açıkçası.
0: Evet, 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler'de özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan 16. kez bir konuşma gerçekleşecek. Detayları, ön izlenimi TGRT Haber ABD muhabiri Dilek Kaya aldık. Dilek, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Ve efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz akşam haberlerine. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında ise bilirkişi heyeti Kurtlar Vadisi Pusu dizisini dakika dakika inceleyecek. Dizide FETÖ terör örgütünün propagandası yapıldı mı yapılmadı mı sorusuna da cevap aranacak. Ayrıca dizinin 3 senaristinin HTS kayıtları da mercek altına alındı.
2: Eski MİT yetkilisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'deki şüpheli ölümü araştırılıyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma Kurtlar Vadisi Pusu dizisine kadar uzandı.
3: Karara yalvarırım. Bir şans daha ver.
4: Kime? Ne zaman? Nerede operasyon yapacaksınız?
3: Bilmiyorum ama öğrenirim.
2: Dizide cezaevinde olan Kazım Kaşifoğlu isimli karakter vatan haini olarak gösteriliyor ve sonrasında öldürülüyordu.
3: Beni hastaneye götürün, kötüyüm. Kalbim.
5: İşin gücün numara, hiçbir şeyin yok. Yürü hadi.
2: Bu bölümün yayınlanmasından 3 gün sonra ise Ergenekon Kumpas davasında tutuklanan eski MİT yetkilisi Kaşif Kozinoğlu Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. Bu ölüm 15 yıl önce kayıtlara kalp rahatsızlığı olarak geçmiş.

0: 2012'de de dosyaya takipsizlik kararı verilmişti.
1: Bana silah verin. Bu işin içinde bir iş var.
0: Yıllar sonra başlayan adalet arayışında operasyonlar ve gözaltılarla tutuklamalar ard arda yaşanırken bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi Pusu dizisi de incelemeye alındı.
1: Tamam çocuklar, savcıya şovunuzu yaptınız. Bırakın da gideyim. İşimiz var, gücümüz var. Hadi eyvallah.
2: Kaşifoğlu, gitmeyi unut. Savcı bu işin peşini bırakmaz.
0: Kurulan bilirkişi heyeti 10 sezonluk diziyi dakika dakika izleyecek. FETÖ terör örgütünün bu dizi üzerinden propagandası yapıldı mı yapılmadı mı sorusuna cevap aranacak. Ayrıca soruşturma kapsamında ifade veren 3 senaristin de HTS ve baz verileri mercek altına alındı.
3: Sorularıma adam gibi cevap vereceksin.
1: Çıksın bunlar, konuşayım. Konuştuklarımdan anlamazlar.
0: Geçtiğimiz günlerde Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Hasan Ataman Yıldırım, koğuş arkadaşı Kozinoğlu'nun sedyedeyken kelime-i şehadet getirdiğini söylemişti.
4: Fon soruşturmasında mali incelemenin kapsamı genişletildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 4 şirketle bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin MASAK tarafından incelenmesini istedi.
0: Fon soruşturmasında yeni bir adım atıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı MASAK'tan 4 şirketle ilgili inceleme istedi. Hatta şirketlerin yöneticileriyle birinci derece yakınlarının da para transferlerinin raporlanmasını talep etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MASAK'a yazılan yazıda Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Buls Yatırım Menkul Değerler'le bu şirketlerin alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin kapsamlı mali verilerin temin edilmesi talep edildi. Başsavcılık şirketlerde görev yapan yöneticilerin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesini ve bu isimlerin 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleriyle tüm para giriş ve çıkışlarının gönderilmesini talep etti. Sadece şirket yöneticilerinin değil, onların birinci derece yakınlarının da para transferleri incelenecek. Bu kişiler üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığı ve kripto varlık transferi yapılıp yapılmadığının mali veriler üzerinden belirlenmesi amaçlanıyor. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 4 şüpheli tutuklandı. 51 kişi yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 5 şüphelinin ise işlemleri devam ediyor.
4: Yasa dışı Forex dolandırıcılığına Milli İstihbarat Teşkilatı dur dedi. Önce Güney Kıbrıs'tan, daha sonrasında Portekiz'den yürütülen dolandırıcılık ağı Türkiye'ye giremeden çökertildi. Başkanım!
0: İsrail'i yasa dışı Forex şebekesi MIT'in dev operasyonuyla çökertildi. Şebekenin dolandırıcılık yöntemleri ise bu kadarına pes dedirtti. Klimasız dar odalar inşa edildi. Yüksek kazanç vaat edildi. Milyonlarca avroluk vurgunun sonucunda paralar Portekiz'deki hesaplara aktarıldı. İsrail'i şebeke lideri Yigal Amit'in yöneticisi olduğu suç örgütü milyonlarca yaşlı ve emekli ağına düşürdü. Boiler Room taktiğiyle mağdurların tüm birikimlerine çöktüler. Yasa dışı Forex dolandırıcılığının kilit ismi Amit, şebekesini Güney Kıbrıs merkezli bir şirket üzerinden yürütüyordu. İsrail vatandaşı olan Amit, Portekiz'in sefarat Yahudilerine tanıdığı vatandaşlık hakkından yararlanarak Portekiz pasaportu aldı. Bu pasaport sayesinde Avrupa Birliği'nde serbest dolaşım hakkı elde etti. Amit'in Portekiz'i tercih etmesi de bir tesadüf değildi. Özellikle son dönemde kripto para işlemlerinde sağladığı esneklikle dikkat çeken Lisbon, bu dolandırıcılık ağını dikkatinden kaçmamıştı. Şebekesinin yönetimini İstanbul'a taşımak isteyen Amit, mega kentte 40'tan fazla çağrı merkezi kurdu. Bu çağrı merkezleri İsrail istihbaratının teknoloji sistemleriyle donatıldı. Kurduğu bu yapay ve tamamen sahte yatırım platformları üzerinden yeni mağdurlar oluşturacak olan şebekeye MIT ağır darbe vurdu. 25 şirkete ve çağrı merkezlerine yapılan operasyonda 175 şüpheli yakalandı.
4: Kamuoyunda Cem Küçük soruşturması olarak bilinen bu soruşturmada tutuklanan gazeteci Tahir Sarıkaya'nın banka hesapları incelendi. İzaha muhtaç olduğu değerlendirilen 176 milyon lira işlem hacmi belirlendi. Yine Sarıkaya'nın Kıbrıs'taki otellere yüklü ödemeler yaptığı da vurgulandı.
5: Ya Tahir dedim, bir insanın kendine verdiği zararı inanın dünya alem bir araya gelse vermez arkadaşlar.
0: Cem Küçük soruşturmasında tutuklanan gazeteci Tahir Sarıkaya'nın mali hareketliliği incelemeye alındı. Masak'tan temin edilen bankacılık verilerine göre Sarıkaya'nın hesaplarında 2017-2026 yılları arasında 236 milyon liraya aşan para hareketi tespit edildi. 69 milyon 649 bin liralık girişle 106 milyon 524 bin liralık çıkışsa KOM ekipleri tarafından izaha muhtaç olarak değerlendirildi. Kripto para platformları üzerinden yaklaşık 49 milyon liralık hareket, Kıbrıs'taki otellere yapılan milyonluk transferler ve eşinin şirketlerindeki 560 milyon liralık para trafiği de incelemeye alındı. Raporda Sarıkaya'nın hesaplarına giren paraların 69 milyon 649 bin liralık bölümünün işlem açıklamalarının yetersiz olduğuna vurgu yapıldı.
5: Ben hiç kimseye hakaret etmem. Eğer hakaret ediyorsam da tabii ki karşılıklı olarak birbirimize tartışırız.
0: Ayrıca Sarıkaya'nın kripto para işlemleri de dikkat çekti. Sarıkaya'nın hesabına 499 işlemde 21 milyon 409 bin lira geldiği belirlendi. Aynı platforma 320 işlemde 27 milyon 569 bin lira gönderildi. Mali analizde Kıbrıs'taki otellere yapılan ödemeler de yer aldı. Sarıkaya'nın bir otele 23 ayrı işlemde toplam 2 milyon 407 bin lira gönderdiği tespit edildi. Yine Sarıkaya'nın başka bir otele 5 ayrı işlemde toplam 500 bin lira aktardığı belirlendi. Söz konusu otel bağlantılı para hareketlerinin kumar ödemeleriyle ilişkili olup olmadığı yönünde şüphe oluştu. Raporda çok sayıda transferin borç iadesi ve elden alınan borç açıklamalarıyla yapıldığı ancak bazı işlemlerin açıklamalarının yetersiz olduğu belirtildi. Sarıkaya'nın eşinin geçmişte ortaklığı bulunan şirketler de incelemeye dahil edildi. 2020-2026 döneminde bu şirketlerin banka hesaplarında 339 milyon 318 bin liralık para girişi ve 221 milyon 503 bin liralık para çıkışı tespit edildi. KOM, kadın çantası ve ayakkabısı satışı yaptığı belirtilen şirketlerden birinin vergi matrahıyla banka hesap hareketleri arasında uyumsuzluk bulunduğu değerlendirmesini yaptı. Raporda tespit edilen para trafiğinin Sarıkaya'nın mali profili ve gazetecilik mesleğini ücretli olarak sürdüren bir kişinin hesap profiliyle bağdaşmadığı değerlendirmesi yapıldı.
4: Akşam haberlerinde sınırlarımız dışında çıkalım şimdi. Almanya'da gözler yapılan kritik eyalet seçimlerinde başkent Berlin'de ise Sol Parti'nin adayı olan Türk kökenli Elif Eralp anketlerde önde giderek adeta eyalet başbakanlığına koşuyor.
6: Berlin'in verändern, liebe Leute.
0: Almanya'da siyasi dengeleri alt üst edecek iki kritik eyalette halk sandık başına gitti. Başkent Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern'de oy verme işlemi sabah saat 8 itibarıyla başladı.
6: Und genau dafür sind wir angetreten.
0: Seçimlerde farklı partilerden 28 Türk kökenli aday yarışıyor. Ancak tüm gözler Sol Parti'nin Berlin Eyalet Başbakan adayı Elif Eralp'in üzerinde. Anketlerde ilk sırada yer alan Eralp kazanırsa Berlin'in ilk göçmen eyalet başbakanı olarak tarihe geçecek. Yaklaşık 2,5 milyon seçmenin bulunduğu Berlin'de ilk kez 16 yaşındakiler de oy kullanıyor. Anketlere göre Eralp'in partisi Sol Parti %22 ile ilk sırada yer alırken iktidardaki Hristiyan Demokratlar %20 ile takibini sürdürüyor. Saksonya Anhalt'ta aşırı sağcı AfD'nin zaferle çıkmasının ardından güvenlik önlemleri de üst seviyeye çıkarıldı. Başkentte binden fazla polis seçim merkezlerinde nöbet tuttu. Bir diğer kritik bölge Mecklenburg-Vorpommern'de ise 28 yıldır yönetimi elinde tutan sosyal demokratlarla aşırı sağcı AfD arasında başa baş bir yarış yaşanıyor. seçim sonuçları Başbakan Friedrich Merz'in de koltuğunu doğrudan sallıyor. Saksonya-Anhalt hezimetinin ardından eleştirilerin hedefi olan Merz, iki eyalette de kan kaybederse koltuğunu kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak.
4: Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Avrupa sınırlarına yayılma riski ve tırmanan hibrit tehditler Batı ülkelerini alarm durumuna geçirdi. İsveç, Finlandiya ve İngiltere'nin ardından şimdi de Hollanda vatandaşlarına acil durum stoku yapmaları yönünde çağrıda bulundu.
0: Rusya ile tırmanan askeri gerilim ve savaş ihtimali Avrupa ülkelerini en kötü senaryoya hazırlık yapmaya zorluyor. İskandinav ülkelerinin ardından bu kez Hollanda'dan kritik bir uyarı geldi. Yayınlanan resmi raporda süpermarketlerin depolarda az ürün tuttuğuna dikkat çekildi. Olası bir Rus siber saldırısı veya enerji altyapısının çökmesi durumunda market raflarının sadece 3 gün içinde boşalabileceği vurgulandı. Great source of calories, fats, carbohydrates and even fiber. Uzmanlar halkın evdeki acil durum gıda stokunu 3 günden 8 güne çıkarmasını tavsiye etti. Hazırlanan raporda uzun süre dayanabilen, hızlı hazırlanabilen ve yüksek kalori sağlayan gıdaların tercih edilmesi istendi. Araştırmacılar, acil durum hazırlığının sadece hanelerle sınırlı kalmaması gerektiğini belirtti. Süpermarket ve tedarikçi firmalara da devlet destekli stratejik gıda stoku yapması önerildi. Hollanda'nın bu adımı benzer bir uyarının yapıldığı İngiltere'yi takip etti. Londra yönetimi de savaş riski, küresel krizler ve tedarik kesintilerine karşı vatandaşlarından konserve, gıda, şişe su, pilli radyo ve powerbank stoklamalarını istedi.
4: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hayatımızı kolaylaştıracak 2030 Akıllı Şehirler Eylem Planı'nı açıkladı. Yapay zeka, yeşil enerji ve akıllı binalarla dolu yeni dönem başlıyor.
7: Şehir yaşamının tüm boyutları dijital çözümlerle desteklenecektir.
0: Şehir hayatı dijital çözümlerle desteklenecek, yapay zeka buna hizmet edecek. 81 ilin dijital ikizi üretilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2030 Ulusal Akıllı Şehirler Eylem Planı'nı duyurdu.
7: Yapay zeka, büyük veri ve nesnelerin interneti gibi ileri teknolojiler şehir altyapılarına entegre edilecektir.
0: Bu yıl sonuna kadar 81 il akıllı şehir stratejisini belirleyecek. 2027'de 187 ilçe belediyesi sürece dahil edilecek.
7: 187 belediyede akıllı şehir birimleri kurulacak.
0: 2028'de en az 50 akıllı şehir uygulaması hayata geçecek. Trafikte kaybedilen zaman en aza inecek. Akıllı sokak aydınlatmalarıyla enerjiden tasarruf edilecek. Şehirdeki sorunlar mobil uygulamadan hızla iletilip çözümlenecek. Erken uyarı ve kriz yönetimi güçlendirilecek. Akıllı şehirler afetle mücadeleye hazır hale gelecek. TOKİ projeleri akıllı bölge mantığıyla yeşil enerji ve akıllı sensörlerle inşa edilecek.
8: Olası İstanbul depremi bir milli güvenlik sorunudur ve bu soruna karşı tek çözümün yegane yolu da işte deprem dönüşümüdür, kentsel dönüşümdür.
0: Akıllı şehir teknolojilerinde en az %80 yerli üretim şartı aranacak.
7: Yerli yazılım çözümlerine öncelik verilerek teknolojik bağımsızlığımız güçlendirilecek.
0: 500 yerli girişimci desteklenecek. Milli akıllı şehir çözümleri ihraç edilecek.
4: Türkiye'nin ilk yerli ve milli hızlı treninde seri üretim dönemi başladı. 2 yılda 14 milli hızlı tren seti üretilecek.
9: Tüm test safhaları başarıyla tamamlandığında da tren setlerimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin inşallah hizmetine sunacağız. Hedefimiz yıl sonuna kadar bunu raylarımıza koymak olacak inşallah.
0: İlk milli hızlı tren seti raylara çıktı. Testlerde hız rekorları kırdı. Şimdi ikinci set için üretim başladı. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi.
10: İlk setimizin testleri başarıyla devam ederken ikinci milli hızlı

0: Uç kabiliyetini 250 kilometreye taşıdı. Yani İstanbul'dan kalkıp Edirne'deki bir hedefi imha edebilecek.
1: Katapulttan fırlatılıyor, 10 kilo harp başlığı taşıyor. İstanbul'dan kalkıp Edirne'deki hedefi imha edebiliyor. Toyca İHA'nın yeni modeli 10E menzilini 250 kilometreye çıkardı. Toyca 10E Skydagger imzası taşıyor. Kelime anlamı Sapanya'da mancınık olan katapulttan fırlatılarak havalanıyor. Geleneksel pist altyapısına ihtiyaç duymuyor. Bu sayede pek çok platformdan kalkış yapabiliyor. Elektrikli tahrik sistemiyle çalışıyor. Antijam kabiliyeti sayesinde yüksek elektronik karıştırmaya dayanıyor. Otonom kalkış, uçuş ve terminal dalış özellikleriyle öne çıkıyor. Sabit kanatlı Toyca 10E uzun mesafeli görev ihtiyaçlarına cevap veriyor. Zorlu harp koşullarında Türkiye'nin İHA teknolojik gücüne yeni bir platform kazandırıyor.
0: Devlet üst üste 2 yıl ekilmeyen tarlayı kiraya verecek, parasını da sahibine ödeyecek. Böylece boş tarla kalmayacak, üretimde kazanç da artacak.
2: Türkiye'de tarım bitti, artık hiçbir şeyi kendimiz üretmiyoruz. Yapmış olduğumuz üretim bize yetmiyor. Tamamen her şeyimizi yurt dışından getiriyoruz arkadaşlar. Doğru değil.
1: Köyde tarlası olup da ekmeyenlere Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan müjde geldi. Boş kalan topraklar devlet güvencesiyle sezonluk olarak kiraya verilecek. Üst üste 2 yıl boyunca ekilmeyen tarlalar il ve ilçe komisyonları tarafından tek tek tespit edildi, ilan süreci başladı.
3: Tarım alanlarını korumak zorundayız.
1: Peki kira nasıl belirlenecek? Civarda kiralanan 3 emsal tarlanın ortalaması alınacak. Bu şekilde belirlenen raiç bedele göre kira bedeli ortaya çıkacak. O raicin altında kiralama yapılamayacak.
2: Gıda az güvenliğini sağlamak ve rekabet gücümüzü sağlam tutmak adına bugünden itibaren daha fazla üretmemiz gerekiyor.
1: Kiralama işlemleri ve mülki amir onay süreci bizzat İl Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından yürütülecek. Bu arazileri kiralamak isteyen üreticiler talep formlarını doldurup ilgili il müdürlüklerine başvurabilecek.
2: 2025 yılı verileri Türkiye 83.2 milyar dolarlık tarımsal hasılayla dünyada 7. sırada, Avrupa'da da 1. sırada.
1: Sezonluk kiralama formülüyle çifte kazanç sağlanacak. Hem mülk sahipleri kira elde edecek hem de boş kalan topraklar işlenecek. Türkiye'nin tarımsal üretimine can suyu olacak.
2: Buradan bütün üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun.
0: Gencecik bir fidan, ay yıldızlı bayrağı gururla dalgalandıran bir şampiyondu. Daha 15 yaşındaydı. Burhan Yusuf, Samsun'da oturdukları 10 katlı binanın çatısından düşerek hayatını kaybetti. Ondan geriye gözü yaşlı anne babası ve gururla göğsüne taktığı altın madalyalar kaldı.
4: Rabbim kendisine rahmet eylesin.
5: Amin.
4: Makamını âli, mekan cennet bahçesine bir bahçe eylesin.
1: Sevenleri Kalkancı Mahallesi'ndeki Osmaniye Camii'nde onun için saf tuttu.
6: Allahu Ekber.
1: Acının adresi Samsun İlk Adım. 15 yaşındaki milli atıcı Burhan Yusuf Çizmecioğlu evlerinin bulunduğu apartmanın çatısına çıktı. Ne olduysa o an oldu. Dengesini kaybeden genç sporcu metrelerce yüksekten beton zemine çakıldı. Çevredekiler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Durumu ağırdı. Doktorlar saatlerce uğraştı. Ancak çabalar fayda etmedi.
4: Rabbim hiç kimseyi evladıyla sınamasın, imtihan etmesin.
1: O daha Şubat ayında Bulgaristan'da tarih yazmıştı. U16 kategorisinde havalı silahlarda Avrupa şampiyonu olmuş, altın madalyayı boynuna takmıştı. Kürsüde Türk bayrağını dalgalandırırken gözleri parlıyordu.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Şampiyon sporcu öğle namazının ardından gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Kalkancı mezarlığındaki aile kabristanlığında toprağa verildi.
0: Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 evladımızın canına kıyan o karanlık saldırıyı unutmadık, unutamadık. Yürekleri yakan ve tüm Türkiye'yi yasa boğan Aysel Çalık Ortaokulu binası için beklenen karar çıktı. Valilik kilitli kapıları yeniden açtı ama öğrenciler için değil, işte o karar.

0: koridorlarında ne neşeli bir çocuk sesi kaldı ne de o tanıdık zil sesi. Evlatların girmeye korktuğu, velilerin önünden bile geçmediği Aysel Çalık Ortaokulu için karar verildi. Artık okul olmayacak. Geçen 15 Nisan'da Türkiye en acı günlerinden birini yaşadı. 14 yaşındaki bir çocuk babasının silahlarıyla dehşet saçtı. Öğretmen Ayla Kara ile birlikte 9 evladımız o binada hayattan koparıldı. 15 evladımız ise yaralandı. O kabus günün ardından ne çocukların ne de acılı velilerin o binaya adım atacak hali vardı. Yüreklerdeki travma büyüktü. Kahramanmaraş Valiliği öğrencileri hemen Şehit Tebernuş Özder Ortaokulu'na nakletti. Binası boş kalan okul için gözler verilecek karardaydı. Ve o karar çıktı. Velilerin de isteğiyle 15 derslikli Aysel Çalık Ortaokulu binası bir daha eğitim kurumu olarak açılmamak üzere kapatıldı. Okulu yaptıran hayırsever Çalık ailesinin de rızası alınarak binanın 12 Şubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hizmet vermesine karar verildi. Ancak bölgedeki çocukların okul ihtiyacı da unutulmadı. Aysel Çalık Ortaokulu'nun yerine aynı bölgede sıfırdan yeni bir okul inşa edilecek.
1: Dev toprak kütlesi yamaçtan koptu. İki katlı bir evi yerle bir etti. Evdekilerin yardımına çevredekiler yetişti. Panik dolu o anları ev sahibi anlattı.
2: Doğumlar.
0: Rize'nin Pazar ilçesinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak kütlesi iki katlı eve çarptı. 6 kişilik aile pencereden kurtarıldı.
3: Bu akşam uyuyorduk, bir gürültü duyduk ama heyelan olduğunu bilmiyorduk.
0: Dışarıya çıktıkları an gerçekle yüzleştiler. İkiztepe mahallesinde yamaçtan kopan dev toprak kütlesi evlerine çarpmıştı. Ev kullanılamaz hale geldi. Onlarsa içeride mahsur kaldı.
3: Kayınpederim geldi, bizi camdan çıkardı. Heyelan olduğunu bilmiyorduk. Buraya arabanın yanına çıktık, heyelan olduğunu öyle öğrendik yani. Korktu ya, buradan enkazın altından çıkamazdık da, ölürdük de yani. Kimse de bulamazdı bizi burada.
0: Selin vurduğu ilçede incelemelerde bulunan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş can kaybının olmadığını açıkladı. Tüm ekiplerin seferber olduğunun altını çizdi.
4: Burada da il genelinde de herhangi bir can kaybımız yok. Ama ciddi manada bir tahribat var. Hem altyapı tahribatı var, hem iş yerlerinde maddi hasar meydana gelmiş durumda. Özellikle burada topyekün seferber olan bütün birimlerimize, destek olan belediyelerimize teşekkür ediyorum.
1: Ve efendim, Bursa'da şirketin düzenlediği halı saha turnuvasında kalp krizi geçiren işçinin ölümü iş kazası sayıldı. Aileye 400 bin lirayı aşan tazminat kararı çıktı ancak Yargıtay kusur oranlarının hatalı belirlendiğine hükmederek kararı bozdu. Dosya yeniden incelenecek.
5: Tut onu, tut! Tut onu, yan yatır, sağına yatır.
0: Şirketin düzenlediği futbol turnuvasına katıldı. Halı sahada kalp krizi geçirdi. Yaklaşık 3 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti. O ölüm iş kazası sayıldı. Bursa'da yaşayan bir işçi, çalıştığı şirketin düzenlediği turnuvada futbol oynarken fenalaştı. Kalp krizi geçiren işçi hastaneye kaldırıldı. Ancak yaklaşık 3 ay sonra hayatını kaybetti. SGK'da olayı iş kazası olarak kayıtlara geçirdi. İşçinin ailesi turnuva sırasında ilk yardım ekibi ve ambulans bulunmadığını belirterek şirket aleyhine tazminat davası açtı. Mahkeme şirketi %60, hayatını kaybeden işçiyi %20 kusurlu buldu. %20'lik bölümse kaçınılmazlık olarak değerlendirildi. Aile lehine toplamda 400 bin lirayı aşan maddi ve manevi tazminata hükmedildi. Ancak dosya Yargıtay'a taşınınca karar bozuldu. Yargıtay kusur oranlarının bu şekilde belirlenmesini hatalı buldu. İşçinin daha önce kalp damar rahatsızlığı bulunup bulunmadığının sigara kullanımı, yaşam tarzı ve genetik faktörlerin araştırılması gerektiğine dikkat çekti. Dosya yeniden incelenecek. Kardiyoloğun da bulunduğu bilirkişi heyeti, işverenin ve diğer tarafların kusurunu ayrı ayrı belirleyecek. Kalp krizinde kişisel sağlık faktörlerinin etkisi de yeniden değerlendirilecek.

0: Eskişehir'de gencecik bir kadın eşiyle seyir halindeyken araçtan atlayıp ağır yaralandı. Eşi ise karısı yolda can çekişirken araçta sigarasını aradı. Bu kadar da vicdansızlık olmaz dedirten o haber şimdi ekranlarınızda.
1: Bir yanda seyir halindeki araçtan atlayıp ağır yaralanan ve hastanede yaşam mücadelesi veren gencecik bir kadın, diğer yanda ise eşi can derdindeyken kamyonetteki sigarasını kurtarmaya çalışan alkollü bir koca.
2: Ya ne yapayım, sigarayı mı?
1: Burası Eskişehir çevre yolu. Polis kamyonette bir kadın zorla tutuluyor ihbarı üzerine alarm durumuna geçti. Araç takibe alındığı sırada 32 yaşındaki genç kadın hareket halindeki kapalı kasa kamyonetten yola atladı.
2: Araç ben kullanmıyorum.
3: Kim kullanıyordu bu kursu?
2: Söyleyeyim.
3: PTS'lerden bakacağız zaten.
1: Asfalta savrulan kadın ağır yaralandı. Bilinci kapandı. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yol ortasında yaptı. Hastaneye kaldırılan kadın yoğun bakıma alındı. Polis kadının atladığı noktanın az ilerisinde kamyoneti durdurdu. Direksiyondaki eş kelepçelenerek gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde şahsın hem ehliyetsiz olduğu hem de 1.10 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Sürücüye tam 390 bin lira ceza kesti. Ancak asıl skandal gözaltı sırasında yaşandı. Eşi hastanede canıyla cebelleşirken alkollü koca araçta kalan sigaralarının peşine düştü.
2: Eşinin bilinci kapalı şu an.
4: Çamlıca oturuyorum, babasının evine götürüyorum artık. Hani yanlış yapmasın. Baydan topluyorum karımı. Yani hep erkek kelepçe abi.
1: Ağır yaralı eşini hiçe sayıp pişkince kendisini savunan şüpheli koca emniyete götürülürken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
0: Hatay'da ise bir kadın büyük zorluklarla ödemesini yaptığı evin müteahhitler tarafından başkasına satılması sonucu ortada kaldı. Dolandırıldığını belirten o kadın hayalinin yarıda kaldığını belirterek yetkililerden yardım istedi.
1: Yıllarca biber temizledi, büyük zorluklarla para biriktirip topraktan eve girdi. Ancak tüm hayalleri evinin başkalarına satılmasıyla yıkıldı.
5: Oyaladılar bugün yarın, ben çaresizim. Bana yardım edin. Ben sesimi duyuracağım, hakkımı kimseye yedirmeyeceğim.
1: Ayten Cünedioğlu, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşıyor. 20 yıl boyunca biber hasadı ve temizliğinde çalıştı. Biriktirdiği paralarla hem 4 çocuğunu okuttu hem de 2021'de 170 bin lira ödeme yaparak müteahhitle sözleşme imzaladı. Ancak yıllardır evine kavuşamadı.
5: Gitti 6-7 adam getirdi. Beni orada zorbalıkla çıkardılar. Tehdidine de uğradım. Benim evimin tapusunu bana verecekler diye birisine imzaladılar.
1: Aldığı evi ikinci kez başkasına verilen kadın isyan etti.
5: Söz sana dördü vereceğiz dediler.
6: Dördüncü kat.
5: Sustum. Olay olmasın. Aman zarar görmesin kimse. Onların yalanına ben inandım. Ama yine duydum ki birisine satılmış. Bu sefer dedim durmayacağım artık.
1: Ortada kalan kadın yetkililerden yardım istedi.
5: Ama artık ben hiç kimseye güvenmiyorum. Ben bir şebekenin içerisindeyim. Beni dolandırdılar. Evimin parasını çarptılar. 170 milyar para. 275 milyara anlaştığım evin 170'ini ben vermişim. Burada imzalı kağıdım var.
0: Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Gülsen Tuncer son yolculuğuna uğurlandı. 80 yaşında hayatını kaybeden Tuncer için Şişli Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Usta sanatçıyı son yolculuğunda ailesi, yakınları ve sanatçı dostları yalnız bırakmadı.
7: Kısa zamanda çok büyük değişiklikler oldu hayatınızda. Evde durumlar nasıl? Adnan Ziyagil'in evliliği, köşkün çalışanlarının dedikodu malzemesi mi yani?
1: Tiyatro, sinema, seslendirme. Ardında sanat dolu bir hayat bıraktı. 80 yaşındaki sanatçının vedasında ailesi, yakınları ve sanatçı dostları onu yalnız bırakmadı.
8: Çok değerli bir insandı. Hem sanat açısından hem insan olarak ve toplumun bir bireyi olarak mükemmel bir insandı.
9: Hayatın kaybı ama bunların önüne geçilmez.
1: Bir süredir beyin tümörü tedavisi gören Tuncer 17 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Oyunculuğun yanı sıra seslendirme sanatçılığı ve akademisyenlik de yapan Tuncer, Aşk-ı Memnu dizisindeki Arsen Hanım karakteriyle geniş kitlelerin hafızasında yer almıştı.
10: Dünyaya geliş nedenimiz bir şeyler yapmak, bir şeyler öğrenmek, yaşamın gizemini keşfetmek.
1: Tuncer için Şişli Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Usta oyuncunun sanatçı dostları da onu yalnız bırakmadı. Suna Selen, Erdal Özyağcılar Tuncer'in ardından duydukları üzüntüyü anlattı.
11: Hayatı boyunca insandan yana duruşunu hiç bozmadı. Çok yetenekliydi. Benim sınıf arkadaşım.
1: En zor veda ise eşi Engin Ayça'nındı. Ayça, hayatımın kaybı sözleriyle acısını anlattı.
9: Hayatın kaybı ama bunların önüne geçilmez. Yaşanıyor, yaşayacağız. Anılarıyla yaşayacağız. Güzellikleriyle yaşayacağız. Yaşatacağız.
1: Şişli Merkez Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Gülsen Tuncer'in naaşı, dualar ve gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Tuncer'in cenazesi defnedilmek üzere Topkapı Kozlu Mezarlığı'na götürüldü.
12: Sizler de beni özlüyor.
0: Efendim, havalar soğudu ve grip kapıya dayandı. Salgınlar etrafımızı sarmışken herkes bağışıklığımızı nasıl koruyacağız diye soruyor bugünlerde. Özellikle avuç avuç yutulan takviyeler, onlar şifa mı yoksa bize zararlı mı ve nasıl kullanılmalı? Bu noktada bu cevabı iç hastalıkları uzmanı doçent doktor Esra Çokiçli verdi.
1: Kış kapıya dayandı. Tam hasta olacağım denilen o kritik an geldi. Peki takviyeler nasıl kullanılmalı? Salgın hastalıkların havada uçuştuğu şu günlerde en büyük sığınağımız D vitamini. Ancak D vitamini sıradan bir takviye değil, bağışıklık sisteminin en kritik anahtarı.
13: D vitamini eksikliğimiz varsa tedavi dozumuz daha yüksek olmalı. D vitamini eksikliğimiz yoksa da takviye edici dozda kullanmayı önerebiliyoruz. Çünkü D vitamini vücudumuzun bağışıklığında çok önemli bir vitamin, bir hormondur aslında.
1: Uzmanlara göre sağlıklı bir yetişkinin günlük D vitamini ihtiyacı 1000 ile 2000 ünite arasında. Ancak kan değerleri düşükse bu doz günlük 7-8 bin ünitelere kadar çıkabiliyor. Peki ya herkesin her gün kullandığı C vitamini ve çinko?
13: Kendinizi kötü hissediyorsanız, halsizliğiniz, yorgunluğunuz var, bir kırgınlık başladı, belli ki gripal bir durum gelecek. Böyle zamanlarda mukozal bağışıklık dediğimiz ağız ve burun mukozasındaki hücrelerin bağışıklığını arttırabilmek amaçlı C vitamini ve çinko takviyeleri almanızı öneriyorum.
1: Ama asıl büyük tehlike internette. Tek bir tıkla kapımıza gelen o rengarenk kutular bağışıklığınızı güçlendirmek yerine sağlığınızdan edebilir.
13: Özellikle internet satışlarını kesinlikle önermiyoruz. Çünkü internet satışlarında ürünün güvenliğinden emin olamıyoruz. O yüzden mutlaka bu tarz takviyeleri eczaneden almanızı tavsiye ediyoruz.
1: Peki ben çok iyi besleniyorum, sebzemi meyvemi yiyorum, bana bir şey olmaz diyenler?
13: Şu an dengeli beslensek bile maalesef vitamin eksikliğini çok sık görüyoruz.
1: Sözün özü, kış kapıdayken bağışıklığı güçlü tutmak şart.
0: Balık ekmek yenir de balık simit yenmez mi dedi. Fırından çıkan sıcak simitlerin içine hamsi girdi. İşte efendim Ordu'daki o sıra dışı lezzete bir bakalım.
1: Görenler önce gözlerine inanamadı. Hamsiden simit mi olur dedi. Ama tadan bir daha vazgeçemedi. Karadeniz'in incisi hamsi, milli lezzetimiz simitin içine girdi.
14: Balık ekmek oluyor da balık simit niye olmasın? Yaptık oluyor, çok güzel oluyor.
1: Fındıklısı, fıstıklısı, hatta meyvelisi. Usta hepsini denedi ama gözü her zaman Karadeniz'in o meşhur lezzetindeydi.
15: Güzel olmuş ama değil mi? Değişik. Ben beğendim. Sıcak ekmeğin içine hamsi sarılmış gibi.
1: Yapılışı ise tam bir ustalık eseri. Önce hamsiler fırında hafifçe pişiyor. Ardından özel baharatlarla harmanlanıp hamurun ortasına kuruluyor. 20 dakika fırında piştikten sonra çıtır çıtır servise hazır hale geliyor.
16: Pişmiş hamsiyi hamur haline getiriyoruz. Susam diyoruz, pekmez diyoruz. Hani simit gibi fırına veriyoruz. Çok basit.
1: Usta iddialı. Yakında balık simit menüsünü genişletmeye hazırlanıyor. Tezgahta bu sıra dışı lezzeti görüp ilk ısırığı alanlarsa çok beğeniyor.
17: Lezzetini beğendim. Daha çok böyle hamsili pilav tadı aldım.
1: Anlaşılan o ki bu kış Karadeniz kahvaltılarında çay saatlerinin yeni eşlikçisi hamsili simit olacak.
0: Zonguldak'ta yaşayan iki kız kardeş bir asrı aşan ömürlerini birbirlerinden aldıkları güçle sürdürüyor. Biri 107, diğeri 104 yaşında, yanlış duymadınız sayın seyirciler.

0: Ve çocukluklarından bu yana hiç kopmayan Safiye Kurdoğlu ve Şerife Uslu uzun yaşamlarının sırrını çok çalışmaya ve doğal beslenmeye bağlıyor.
1: Şöyle bak.
2: Biri 107, diğeri 104 yaşında. Bir asra aşkın süredir aynı köyde yan yana büyüdüler. Yıllar geçti ama iki kız kardeşin sevgisi hiç eksilmedi.
1: Çok çalıştım. Durmak yoktu. Bağırık onun gibi.
2: Zonguldak Gökçebey ilçesinde yaşayan Safiye Kurtoğlu ve Şerife Uslu. Çocukları da, gençlikleri de zor şartlarda geçti. Tarlada çalıştılar, sırtlarında yük taşıdılar ama birbirlerinden hiç kopmadılar.
1: Araba yok ki.
3: Araba
1: nerede?
2: Şerife Uslu, Atatürk'ün hayatını kaybettiği günleri bile net şekilde hatırlıyor.
1: Atatürk'ü öldüğünde koçamandık böyle. Ömer mi? Biliyoruz biz onu.
2: Safiye Kurtoğlu 4 çocuk, 17 torun. Şerife Uslu ise 7 çocuk ve 35 torun sahibi. Aileleri iki kardeşin uzun ömrünü doğal beslenmelerine ve hareketli yaşamlarına bağlıyor.
3: Tek un çorbasıyla var. Un çorbası yerlerdi. Öğlen de sıcaktı da şey yapılınca tarlada ısıtabilirse ısıdılar da.
2: Şimdi farklı evlerde yaşasalar da her buluşmaları ayrı heyecana sahne oluyor. Birbirlerini gördükleri anda yine sarılıyor, yine eski günleri konuşuyorlar.
3: Birbirine o zaman onunla sarılırlar, şey yapalım işte kardeşim ne yaptı, ne gitti, efendim böyle hal hatır ederler, şey yapalım. Birbirini çok sever.
2: Bir asrı aşan ömür, onlarca çocuk ve torun, değişen bir dünya. Ama Safiye ile Şerife'nin kardeşlik bağı hala ilk günkü gibi.
0: Ve eski günlerin dayanışması, o buram buram dostluk kokan sonbahar hazırlıkları hepsi Şanlıurfa'da yeniden canlandı. Teknolojinin ve modern hayatın giderek unutturduğu asırlık bulgur geleneği renkli görüntülere sahne oldu.
2: Büyük kazanlar kuruldu, odun ateşleri yıkıldı. O buram buram dostluk kokan sonbahar hazırlıkları yeniden canlandı. Burası Şanlıurfa Siverek Kanlıkuyu Meydanı. Kurulan dev kazanların altına odun ateşi yakıldı. Yaklaşık 2 saat boyunca buram buram tüten o bulgur komşuluk hakkıyla alın teriyle kaynatıldı.
4: Biz istiyoruz ki Siverek'in kaybolmaya yüz tutmuş geleneği olan bulguru, kergeyi, bizim yufka ekmeğimizi buraya Siverek'e dünyaya tanıtmak.
2: Bir zamanlar her sonbahar mahalle aralarında imece usulü yapılan o hazırlık meydandakileri adeta çocukluğuna götürdü. Kimi 40 yıl öncesinin o samimi komşuluklarını hatırladı, kimi de gözleri dola dola o eski tatları andı.
5: Bugün çok güzel bir anıya tanıklık ettik. Adeta 40 yıl öncesine çocukluğuma gittim.
2: Amaçsa tek, şimdiki gençlerin unuttuğu, belki de hiç görmediği bu kadim kültürü nesilden nesile aktarmak.
6: Yaklaşık 30 yıla yakındır bu kültür şu anki gençlerimiz yani artık hatırlamıyor, bilmiyor.
2: Sıcak bulgurlar kase kase vatandaşa ikram edildi, ardından davul zurna vurmaya başladı. Siverekliler dumanı üstünde tüten geleneklerini halaylar eşliğinde kutlayarak geleceğe miras bıraktı.
0: Noktalıyoruz, saat başında görüşmek üzere.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
3: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
4: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?

0: Reklamları dinlediniz.
1: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
2: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
4: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
5: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
2: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz ya. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
1: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: Şimdi reklamlar.
6: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
7: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
8: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
9: Burası sağlık, huzur, mutluluk diyarı İhlas Kuzuluk Termal Otel. Türkiye'nin en güzel yeşili, dört bir yandan yükselen kuş cıvıltıları, sıcacık sağlık dolu kaplıcalar, şehrin tüm yorgunluğundan uzak sağlıklı bir tatil Sakarya Akyazı'daki İhlas Kuzuluk Termal Otel'de sizleri bekliyor. İhlas Kuzuluk Termal Otel 0264 421 çift 0 20.
0: Reklamları dinlediniz.

Bir bayrak dalgalanır ay yıldızı. Adı hürriyettir. Alında kırmızısında kan rengi çiçekler açar. Yiğitler görürüm göğüsleri al al. Hemen selama dururum. Sizi yüreğimde bulurum. Siz isimsiz kahramanlar. Çanakkale sırtlarında bir rüzgar eser yücelerden. Çiçekler, çimenler, yapraklar, yürekleri titrer ve huzur içinde dalgalanıp selama dururlar. Bu esen vatan rüzgarıdır. Hürriyetin, kazanılmış toprakların, süngülerle kilitlenmiş denizlerin ve göğüsleri al al yiğitlerin destan söyler. Hemen selama dururum. Sizi yüreğimde bulurum. Siz isimsiz kahramanlar. Bir nazla akar, bir gururla akar Sakarya. 22 gün 22 gece sürmüş bir destanın şarkısını söyler. Yiğitler görürüm göğüsleri al al. Göğüslerinde kan rengi çiçekler açmış, güller açmış al al. Hemen selama dururum. Sizi yüreğimde bulurum. Siz isimsiz kahramanlar. Polatlı'da, Çanakkale'de anıtlar görürüm. Yükselen taşları bulutlara, yükselen başları yücelere değer. Güller, çiçekler arasında mezar taşları görürüm. Analar görürüm toprakları okşayan, çiçekleri sevgiyle sulayan. Anadolu'nun her karış toprağında, köyünde, kasabasında, yol kıyılarında, nice kentlerinde, köprü başlarında, Antep'te, Maraş'ta, Kars'ta, Erzurum'da, Rize'nin yamaçlarında, Çanakkale ve Polatlı sırtlarında, Kıbrıs'ta, Girne'de, Edirne'de, Balıkesir'de, vatanın her karış toprağında anıt mezarlar görürüm ve sizleri yüreğimde duyarım. Siz isimsiz kahramanlar.

Deri sularlar, toprağı okşayarak mezarlar görürüm sıra sıra, genç genç ve dizi dizi taşlar. Her taşında bir ay yıldız parıldar. Her birinizi ayrı ayrı duyarım yüreğimde. Siz isimsiz kahramanlar. Kiminiz bir dağ başında, kiminiz ıssız bir yolda, kiminiz cephede siperde, kiminiz göklerde denizlerde, kiminiz yangınlarda alevlerde, kiminiz hain tuzaklarda pusularda, kiminiz karda kışta, kiminiz bombalarda, hain kurşunlarda. Ama hepiniz yiğitçe, onurla ve vatan yolunda ölümü kucakladınız. Vatan aşkınız göğsünüzde güllerle gülümsediği al al, alnınızda göğsünüzde hürriyet çiçekleri açtı kan kırmızı. Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da, Akdeniz'e uzanan İzmir yollarında kurtardığınız vatan topraklarına sevgiyle uzandınız. Hürriyetin topraklarını aşkla kucakladınız. Sizleri hep yüreğimde duydum. Siz isimsiz kahramanlar.

İpek bir halı gibi bir toprak uzanır. Çiçek çiçek, tarla tarla, ağaç ağaç. Şehitler diyarı Anadolu'dur. Bu toprak huduttan hududa şehitlerle, isimsiz kahramanlarla doludur. Analarına, eşlerine, yavrularına doymadan, özlemleriyle, gencecik yaşama sevdalarıyla toprağına doyan, hak ettiği topraklarda huzur içinde uyuyan, nice isimsiz kahramanlarla doludur bu toprak. Onlardır bayrağı bayrak yapan, onlardır bu toprakları vatan yapan. Binlerce, milyonlarca vatan evladı, kiminin yoktur bile mezar taşı, hepsi bu topraklarda koyun koyuna yatar. İşte vatan onlardır, bayrak onlardır. Bu hürriyet, bu özgür gökler, bu ırmaklar, bu ağaçlar, bu kuşlar. Bu bağlar, bostanlar, bu çiçek çiçek yaylalar, bu bereketli tarlalar, bu coşkun ırmaklar, bu güneş, bu deniz, bu cennet vatan onlardır. Huzur içinde uyuyun, vatanın can evlatları, yiğit oğulları. Vatan size minnettardır. Sizleri hep yüreğimizde duyarız. Bu vatan sizden armağandır. Siz unutulmayan isimsiz kahramanlar. Adınız hep bir, adınız Mehmetçik. Görülmedi yeryüzünde size denk bir yiğit. Adınız bu toprakta, bu bayrakla sonsuza dek yaşayacaktır. Fatihalarla bu ulusun yüreğinde huzur içinde yatarsınız. Vatan sizden armağan, vatan size minnettar. Ey ismini sayamadığımız, Mehmetçik dediğimiz, vatanın koynunda yatan siz isimsiz kahramanlar.

Göğsünüzde açan al al çiçeklerle, kolsuz başsız ayaksız uzanmıştınız toprağa. Son düştüğünüzde vatan sevgisi gülerdi gözlerinizde. Borçlarım bunlardır diyen birkaç not, bir anne, bir eş, bir çocuk resmi çıkardı cebinizde gözleri sevgiyle gülen. Bazen gönderilmeye hazır üniformalı bir resim ve beni unutmayınız diyen birkaç satır. Kim ödemiştir senin gibi vatan borcunu ve kim unutabilir vatanı vatan yapan vatanın yiğit oğullarını? İşte şimdi güller, çiçekler süslüyor üstünüzdeki vatan toprağını. Analar dualarla suluyor toprağınızı ve üstünüzdeki ay yıldızlı bayrak bulutlara değiyor. Vatan sizinle yüceliyor, başı sizinle dik. Vatan size minnettardır ey şanlı Mehmetçik. Ve unutulmayan, ölümsüz, siz isimsiz kahramanlar.

0: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
1: Hadi hadi.
2: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmana da gerek yok.
2: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
1: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
4: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü ötmüş.
2: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz ya. Ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
0: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
5: Şimdi reklamlar.
6: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
7: Oğlum ben kral değilim. Kral Masto.
8: Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
9: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masto'dayız. Siz neredesiniz?
10: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
5: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?

0: Reklamları dinlediniz.
1: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.

0: Sağlıklı Türkiye.
1: Merhabalar sevgili izleyiciler. Bugün sizlere normal doğum ve sezaryen doğumdan bahsedeceğiz. Sizin de merak ettiğiniz soruların cevaplarını bulmak için bugünkü stüdyo konuğumuz kadın doğum uzmanı Sayın Doktor Özgür Çetinel ile birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Nasılsınız?
2: Merhabalar. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Ben de izleyicilerime hoş geldin diyorum. Herkese merhabalar.
1: Teşekkür ederiz hocam. Hocam ben hemen sorularıma geçmek istiyorum. Hocam bize normal doğum ve sezaryen doğumdan biraz bahsedebilir misiniz?
2: Normal doğum her kadının arzu ettiği mucizevi bir olay. Adı üstünde normal fizyolojik bir süreç. Sezaryen de herhangi doktorların müdahalesiyle gerçekleşen cerrahi bir işlem. Ama tabii ki son yıllarda sezaryen oranı ülkemizde gün geçtikçe arttı. Bunun nedeni tabii ki kadınlarımızın yeterli bilgiye sahip olamaması, bir takım korkularının olması, kulaktan bir takım dolduruşlara gelmeleri, herhangi bir eğitim almamış olmaları, özellikle ağrı konusunda korku endişelerinden dolayı bir doktorların karşısına koşullu bir şekilde çıkmakta ve sezaryen konusunda diretmeleri. Ama biz hekimler her zaman normal doğumun yanında olmalıyız.
1: Yani normal doğumu kadınlarımız tercih etmelidir diyorsunuz. Peki hocam normal doğumu sezaryana göre daha mı iyidir diye izleyicilerimizden bir soru geliyor bize sürekli. Yani
2: evet. Normal tabii doğum. Normal doğum sezaryana göre her zaman daha iyi. Hı hı. Anne hemen bebeğiyle duygusal bir bağ kurabiliyor. Hemen emzirebiliyor. Bakımını üstlenebiliyor. Kendi gündelik yaşantısını hemen geçebiliyor. Hı hı. Ve hemen iyileşebiliyor. Bebek açısından tabii ki çok fazla iyi tarafları var. Çünkü bebek doğum kanalından çıkarken akciğerindeki bir takım sıvıyı dışarı atıyor. Ve böylece doğduktan sonra solunum sıkıntısı çekmiyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor normal doğum. Çünkü doğum esnasında ağzından bir takım doğum kanalında yararlı bakterileri alıyor. İleride bu yüzden bebek alerjik hastalıklar, herhangi ciddi hastalıklara yakalanma riski daha da azalıyor. Bunun yanında bebek anneyle daha iyi bağ kurduğu için hemen emebiliyor. Hı. Annenin de o yüzden sütü çabuk geliyor. Beslenme konusunda bir sıkıntı yaşamıyorlar. O yüzden normal doğum hem anne için hem bebek için birçok faydaları var. O yüzden her zaman annelerimizi motive etmemiz gerekiyor normal doğum konusunda. Burada hekimlere de çok rol düşüyor, görev düşüyor.
1: Peki hocam dezavantajları var mı normal doğumun?
2: Normal doğum tabii bazı durumlarda bebek için risk oluşturacak durumlarda ya da anne için risk olan bir takım durumlarda sezaryene hemen geçmemiz gerekir. Bunlar mesela annenin tansiyonu çok yükselmişse hemen doğurması gerekir. Çünkü doğumdan sonra gebelik zehirlenmesi yani tansiyon yükselmesi olayı sona eriyor ve tansiyonu kademeli olarak düşebiliyor. Ya da annenin aktif enfeksiyonu, genital uçuk gibi enfeksiyonu varsa bunların eğer normal doğum yaparsa doğum kanalından o enfeksiyonu bebek alabilir. O yüzden sezaryen olması gerekebilir. Ya da bebeğin anne karnında normal dışı duruş şekilleri genelde bebek anne baş gelişiyle normal bir şekilde doğabilir. %96 baş gelişiyle gelir bebek ama %4 yan durabilir. Anne karnında çoğul gebelik olabilir, makat gelişi olabilir. Bunların normal doğumu çok zor. Bebek için çok çok riskli olduğu zamanlar sezaryen tercih edilir. Ya da bütün faktörler normal doğumu bize gösterir ama bir türlü bebek çıkmayabilir ya da o sürede kalp atımında bozulmalar olabilir. O zaman hemen sezaryen alınması gerekebilir. Sezaryen her zaman zorunlu kalındığında yapılması gereken bir şey. Hiçbir zaman ilk seçenek olarak düşünmemesi gerekir.
1: Evet hocam peki şimdi yani şöyle hocam sezaryen bu durumlarda ancak yapılabilir. Yani onun haricinde bir de şimdi ülkemizde bir kanun çıktı sanırım. Evet, yani çok zorda kalmadan hani sezaryen istemiyorlar artık. Yani bu durumla alakalı ne düşünüyorsunuz?
2: Yani biz de bunu istiyoruz. Yalnız dediğim gibi işte annelerimiz çok bilgili ve eğitimli değil. Etrafından duyduğu bir takım dolduruşlarla dediğimiz gibi işte normal doğum çok ağrılı olur. Yani bir takım kötü hikayeler onları koşullandırıyor.
1: Birazcık da
2: normal doğumdan soğutuyor. Evet. Bir de işte sezaryen ne var ki hemen ayağa kalkarsın, iyileşirsin, korkacak gibi yok denilerek onlar yakınları tarafından özellikle komşuları, ablaları, anneleri tarafından sezaryene koşullandırılabiliyor. Bizim işte bu konuda yeterli eğitimle korkuları ve bilgiyle korkularından uzaklaşabilir.

0: peki hocam, anne adaylarımız. Sizlerle doğum bebeğe yansıması nasıl? Mesela normal doğumda bahsettiniz az önce. Hı-hı. Hani daha yakın iletişim kurabiliyor bebeklerde. Evet. Sezeryanda da aynı şey var mıdır?
1: Yani sezeryanda biz kötü taraflarını söylüyoruz. İyi taraflarını, evet, söyledik. Zor, zaruri hallerde, hı-hı, mecbur kaldığımız durumlarda tabii ki sezeryan olmalı. Kadın doğum hekiminin görevi anne ve bebeği sağlıklı bir şekilde hastaneden çıkmalarını sağlamak. Hı-hı. Öncelikle anne ve bebeğin iyilik hali bizim birinci nedenimiz. Evet. Ama işte zaruri hallerde yapılması gerektiğini anlattık. Bebeğe bir takım tabii ki zararları var. Mesela sezaryen sonrası yoğun bakıma daha çok bebek yatabiliyor. Hı-hı. Neden? Solunum sıkıntısı gelişiyor. Çünkü normal doğumda bebek ciğerlerinden sıvıyı atabiliyor ama sezaryenle kolay bir doğum olduğu için o sıvıyı atamıyor. Solunum sıkıntısı olunca yoğun bakıma girme riski oluyor. Bir de bebek annesine hemen kavuşamıyor. Tensel, evet, temas olmuyor. Yani aralarında çok duygusal bağ o ilk bir saat içerisinde oluyor. Ama sezeryan olduğu için anne hemen ayılamıyor ya da ağrıları oluyor. Hemen odasına getirilemiyor. O ilk bir saat bebek anneyle herhangi bir bağ kurulamıyor. O zaman emmesi, emmede bozukluk, bir takım, hı-hı, sıkıntılar, beslenmede yetersizlik daha fazla görülüyor. Bebek açısından da bağışıklık sistemi normal doğumda daha kuvvetli olurken sezeryanda işte alerjik hastalıklara, hı-hı, yakalanma riski daha fazla oluyor. O yüzden bebek açısından da sezeryan kesinlikle tercih edilen bir şey değil.
0: Peki hocam, gebelik sürecince takip nasıl edilmelidir?
1: Gebelik süresince bir insan günü geçtiğinde, evet, hamile mi sorusu aklına gelir. Hemen doktoruna başvurmasında fayda var. Çünkü bu rahim içi gebelik mi, rahim dışı gebelik mi diye. Çok binde bir görülen dış gebelik gibi, evet, kavramlarda olabiliyor. Eğer rahim içi gebelikse daha sonra yaklaşık son adetimize göre 7 hafta sonra bebeğin kalp atımları görülüyor. O dönemde anne tekrar muayeneye çağrılarak bebeğin kalp atımlarının dinleniliyor. Bundan sonraki süreçlerde aydan aya takipler yapılıyor. Hı hı. Ama bazı dönemlerde annenin yaptırması gereken testler oluyor. Evet. Bunlar da doktor bilgilendirdiği zamanlarda o testlerini yaptırmasında fayda var.
0: Peki hocam, bu eczanelerde satılan testler çok sağlıklı mı sizce?
1: Şimdi o testler, hı-hı, genelde adet geçtikten, günün geçtikten bir 5 gün sonra pozitif sonuç verebiliyor. Evet. Yani kadın bazen günü geçer geçmez o tahliliği yaptırdığında, hı-hı, yanlış negatiflik sonucuna varılabiliyor. En doğru sonuç kanda gebelik testi. Tabii doktor kontrolünde yapılan bir test.
0: Hocam, şimdi dış gebelikten, hı-hı, de bahsettiniz. Biraz, evet, bize ondan da açar mısınız?
1: Dış gebelik de yumurtanın ve spermin, hı-hı, normalde tüplerde birleşmesi sonucunda embriyo oluşuyor. O embriyo 3-5 saat sonra rahime doğru hareket ediyor. Eğer rahim içerisine embriyo düşmez, tüplerde herhangi nedenden dolayı kalırsa, hı-hı, orada kontrolsüz büyüme, ağrı ve tüplerde kanamaya yol açıyor. Hı-hı. Sağlıksız bir gebelik. Çok nadir görülür ama bizim en çok acil karşılaştığımız olaylardan, aklımızda tutmamız gereken patolojik bir gebelik türü. Her kadın doğumcunun atlamaması gereken ama bazen atlanılan bir durum. O yüzden her kadın günü geçtiğinde muhakkak kadın doğum doktoruna görülmeli. Dış gebelik olmadığı konusunda da bilgilendirilmelidir.
0: Hocam peki anne gebelik sürecince nelere dikkat etmeli beslenmesinde?
1: Beslenmesinde, hı-hı, yani sonuçta bir annenin hamileyim diye kontrolsüz her önüne geleni yememesi gerekiyor. Belli bebek için faydalı olan şeyleri yemesinde fayda var. Ortalama biz her annenin en fazla 13 kilo almasını tavsiye ediyoruz. Hı hı. Ama bazen ikiz gebeliklerde bu 20 kiloyu da bulabiliyor. Fazla yemek bebekte annenin gebeliğinde şeker hastasına, gestasyonel diyabete yol açabilir. Yani normalden fazla iri bir bebek olabilir. Ya da az yeterli beslenmezsen de bebekte gelişme geriliği yapabilir. O yüzden kararında beslenmekte fayda var. İlk 3 ay annelerimizde çok ileri derecede bulantı, kusma, halsizlik, uyku hali oluyor. Bulantıdan dolayı fazla yeterince beslenemeyebiliyorlar. Hı-hı. Hatta kilo kayıpları oluyor. Öyle durumlarda ilaçlarda fayda sağlanamıyorsa hastanede yatırılıp tedavi almasında fayda var. Daha sonra 3. aydan sonra gittikçe bulantıları azaldığında, hı-hı, bebek için normal bir beslenmeye başlıyor. Biz yine de ilk geldiklerinde hamile bayanlara bulantı konusunda yağlı baharatlı yememeli, kuru katı, evet, gıda azar azar sık sık yemelerini söylüyoruz. Bu arada 4. aydan sonra bebek için yemeye başladıklarında kontrollü kilo almalarını tavsiye ediyoruz. Ayda 1,5-2 kilogram almaları. İkiz gebeliklerde, tabii çoğul gebeliklerde bunun daha da artabiliyor. Proteinden zengin, karbonhidrattan kararında beslenmeleri konusunda bilgiler veriyoruz. Mesela haftada 2 defa balık yemeleri, bir takım kuru yemişlerde, ceviz, fındıkta omega asitleri yönünden zengin olduğu için bebeğin sinir, nörolojik gelişimi açısından son derece de önemli. Yine süt, yoğurt, peynir, kalsiyumdan zengin gıdaların alınımı hem annenin erken dönemde kemik erimesini engelliyor hem bebeğin kemik gelişiminin daha iyi oluyor. Bu arada vejetaryen bayanlar yeterince kırmızı et yemediği dönemlerde de demir eksikliği anemisi gebelikte çok sık görülüyor. Yani özellikle vejetaryen olduklarında hekimlerine bildirmelerinde fayda var.
0: Peki hocam, şimdi kilolar doğumu etkiliyor mu?
1: Evet, şimdi hamilelikte çok fazla kilo alan bayan vücuduna, eklemlerine çok fazla yük biniyor. Halsizlik yapıyor onları son aylarında. Hı hı. Yeterince hareket edemiyorlar. Yeterince hareket edemeyince de normal doğum egzersizlerini de yürüyüşlerini de yapmayınca normal doğum sırasında çok çok zorlanıyorlar. O yüzden beslenmek
0: dikkat etmeleri
1: çok
0: gerekiyor.
1: Dikkat, özellikle konuda. Son aylarda çok çok önemli.
0: Hocam, izleyicilerimizin merakla beklediği bir soru var aslında. Hastamız ilk normal doğumunu yapmış fakat ikinci doğumunda sezaryen doğumu olmuş. Sizde bu doğru mudur?
1: Ben 2 yıldır bu sezaryen sonrası vajinal doğum yaptırtıyorum. Hastalarım internette SSVD Derneği kurmuşlar. Oradan kulaktan doğma bilgilerle bana da ulaşıyorlar. Ayda 1-2 tane bu şekilde doğum yaptırıyorum. Ülkemizde çok yapılmıyor. Avrupa'da, Amerika'da bu yaygın. Ama ülkemizde çok yaygın değil. Hı hı. Çünkü bir takım riskleri fazla.
0: Evet hocam.
1: Yani 1/1 literatürlerde öyle yazılıyor. Rüptür riski. Yani daha önce sezaryen yerinde, dikiş yerinde ayrılma riski var. O da hem anne hem bebek için hayati tehlike. O yüzden bu riski almak çok kolay değil. Ama ısrarla bu şekilde doğumu yaptırmak isteyen hastalarımız var. Hangi koşullarda tabii ki bu doğumu kabul ediyoruz. Bebeğin çok iri olmaması gerekiyor. Anne kemik yapısının uygun olması gerekiyor. Baş gelişi olması gerekiyor. Bir de daha önceki gebeliğinden en az bir 3 yıl geçmiş olmasında fayda var. Ki doğum sırasında herhangi bir istenmeyen kötü bir sonuç oluşmasın diye. Bir de doğumun yaptırıldığı merkezin cerrahi bölümünün hemen kötü bir sonuçla karşılaşıldığında hemen ameliyata alınacak koşulda olmasında fayda var.
0: Hocam, kötü sonuç derken ne?
1: İşte dikiş yerlerinin açılması, rüptür. Evet, evet.
0: Doğumunda.
1: O sırada çünkü ciddi kanama ve enfeksiyon riskleri olabiliyor. O yüzden bu konuda çok dikkatli, sürekli doktor takibinde olmasında fayda var. Riskli bir doğum ama sezaryen sonrası normal doğum yaptıran anneler daha mutlu oluyorlar. Çünkü zoru başarmış oluyorlar. Evet. Bebekleriyle iletişim daha iyi oluyor. Bu konuda elimizden geleni yapıyoruz.
0: Peki hocam, sezaryen doğum neden normal günlerde daha fazla arttı?
1: Çünkü işte söylediğim gibi hastalar sabırsızlar. Ne zaman doğum olacak? Hamileliğin ilk gününden beri kafalarında geçirdikleri bu. Ben ne zaman doğuracağım, nasıl doğuracağım? Halbuki bu normal bir şey, fizyolojik bir şey. Bu şekilde bilgilendirilseler ve hekimleri, ebelerimiz özellikle bu konuda eğitim verse, zamanında doğal bir süreç olduğunu bilseler daha rahat olacaklar. Sonuçta doğum dinamik bir süreç. Ne zaman başlayacağı, başladığında da ne zaman biteceği, normal doğumla mı sonlanacağı, sezaryenle mı sonlanacağını bilemeyiz. Bunların hepsine hazırlıklı olmakta fayda var. Ne kadar pozitif normal doğum sürecini düşünürsek ve normal doğurmayı istersek işlerimiz de o kadar rahat geçer.
0: Peki hocam, sezaryen sonrası anne evde nelere dikkat etmeli?
1: Sezaryen sonrası sonuçta cerrahi bir müdahale sezaryen. Kadının anatomisine uygun değil. Sonuçta sezaryen sonrası bir takım cerrahi riskler, kanama, enfeksiyon riski oluyor. Bir hastamız sezaryen olduğunda 2-3 gün sonra biz onu taburcu ediyoruz. Evde çok ani hareketler yapmaması gerekiyor. Sonuçta yeni ameliyat olmuş birisi. Kanama, enfeksiyon riski olabilir. Hijyenine dikkat etmesi gerekir. Her gün duş almasında fayda vardır. Ateşine dikkat etmeli. Enfeksiyon. Evet.

0: riskinden dolayı çocuğunu emzirirken çok dikkatli olmalı. Bunlara dikkat etmesinde fayda var. Sonuçta sezaryen yerimiz en erken 10. günde iyileşmeye başlıyor. Normal hayatına sezaryen olan bir kadın dönüyor.
1: Peki hocam, sezaryen doğum erken doğumda da gerçekleşiyor sanırım. Biraz evet, burada da bundan evet. bahseder misiniz? Genelde 7 aylık bebekler de oluyor sezaryen doğumla.
0: Yani çok erken doğum olması gereken durumlar var. Evet. Mesela annenin tansiyonu çok yüksektir, erken doğum olması gerekir. Ya da suyu gelmiştir, erken doğum olması gerekir. Ya da anne karnında bebek yeterince gelişmiyordur, gelişme geriliği vardır. Artık anne karnı onun için çok tehlikeli bir durumdadır. O zaman bebeğin erken alınması gerekebiliyor. Küçük bebekler özellikle 32. 33. haftadan önceki doğumlarda bebek anne kanından geçerken basıya bağlı beyin kanamaları, bir takım riskler olabilir. O yüzden küçük, daha tam olgunlaşmamış bebeğin sezaryenle alınması en doğru yaklaşım. Bir takım bebekte komplikasyonları engellemek için sezaryen yapılıyor.
1: Hocam, sezaryandan çok bahsettik ama ben birazcık da normal doğuma da geçmek istiyorum. Evet. Normal doğum kaçıncı hafta gerçekleşir?
0: Yani normalde bir gebelik 40 haftalıktır. Bunu biz nasıl hesaplarız? Son adet tarihine göre hesaplarız. Son adet tarihine 9 ay 7 gün eklediğimizde 40. gün doğum günüdür. Ama kadınların %5'i 40. haftasında doğurur. Genelde doğumlar 38. ile 42. hafta arasında gerçekleşir. O yüzden bir kadın bu dönemlerde sabırlı olmalı, o haftalara kadar beklemeli. 37. haftadan önce doğumlara da erken doğum denir. Normal bir doğum 38 ile 42 hafta arasında olur. Ama 40. haftadan sonraki doğumlarda bir takım riskleri olduğu için o dönemde anne sürekli doktor ile irtibat halinde olmalı. Neden? 40. haftadan sonra ani bebeğin suyu azalabilir. Suyu azalırsa bebeğin kanlanması bozulabilir. Kalp atışında sıkıntılar yaşanabilir. O yüzden bebeğin yaşlanıp yaşlanmadığı, suyu, bunlar ultrasonlarla muayene edilir. 3 günde bir yine NST'ye bağlanarak bebeğin kalp atımları, annenin sancısı var mı? Varsa bunun bebeğin kalp atımları ile ilişkisi, bunların değerlendirilmesinde fayda var.
1: Doğumun yaklaştığını gösteren belirtiler nelerdir?
0: Doğuma yaklaştığını gösteren belirtiler genelde annenin son aylarda artık yalancı doğum sancıları oluyor. Evet. O yalancı doğum sancılarından hiçbir zaman korkmamak gerekir. Ama ilk hamileliğini yaşayan bir anne her ağrısı başladığında acaba ben doğuruyor muyum korkusuna kapılır. Ama gerçek doğum sancısı 3 dakikada bir gelir, belden kasıklara doğru yayılır, şiddeti gittikçe artar, süresi de ağrıların süresi 1 dakikaya kadar uzamaya başlar. Ama yalancı doğum sancısı da erken başlar, düzensizdir, dinlenmekle geçer. Yalancı doğum sancısından o yüzden korkmamak gerekir. O rahimi doğuma hazırlayan bir eylemdir. Anne adayımız eğer öyle sancıları olduğunda beklemeli. Eğer ağrısı geçmiyorsa direkt doktoruyla irtibata geçmeli.
1: Peki hocam, bir şey daha soracağım. Yani doğum zamanı gelmiş, hatta geçmiş ama hani doğum yapılamıyor. Bunun takviye olarak bir suni sancı veriliyor. Evet, yani bu doğru mu? Bebeğe bir zararı var mıdır?
0: Şimdi suni sancı çok da istediğimiz bir şey değil. Çünkü anne beyni suni sancıya göre kodlanmış bir durumda değil. Evet. Suni sancı verince ağrılarını aşırı derecede hisseder. Nedeni de yeterli derecede endorfin, mutluluk hormonu salgılanamaması. Bizim hani çok istediğimiz bir durum değil. Ama annenin ağrıları gelmiyorsa da anne ve bebek için yapılacak şey doğumunu hızlandırmak için suni sancı, yani oksitosin hormonunun verilmesi serum vasıtasıyla. O da rahimin hem açılmasına hem sancının başlamasına yol açıyor ve mutlu sona ulaşılıyor. Daha hızlı ulaşılıyor böylelikle. 42. haftadan sonra genelde eğer doğum gerçekleşmemişse, kötü sonuçlarla karşılaşmak istemiyorsak suni sancı hastalarımıza vererek doğumlarını yaptırtıyoruz.
1: Bu şekilde rahat bir şekilde yapabiliyorlar Hocam, bir de ben epidural doğumdan bahsedeceğim. Epidural doğum nedir?
0: Yani o da bir mucize aslında. Teknoloji gelişti, tıp gelişti. Epidural analjezi, epidural doğum ortaya çıktı. Bunu anestezi doktorları annenin bel omurga

0: Rexat tedavisiyle de dış gebelik tedavi edilebiliyor.
1: Edilebiliyor. Peki anneye bir zararı var mı hocam bu dış gebeliğin?
0: Dış gebeliğin çok geç kaldığında genelde bu hastanenin olmadığı kırsal kesimlerde daha çok karşılaşılıyor. Şiddetli iç kanama geçiriyor. Hatta mortaliteye, Allah korusun ölümlere bile yol açabiliyor, evet, anlaşılmadığı durumlarda. Ama artık tıp gelişti, her yerde hastane var. Bunlar bir şekilde anlaşılıyor. Şiddetli kanama oluyor işte gecikildiğinde. Ama erken dönemde biz hastanemizde bunları tespit ederek metotreksatla basit bir ilaç tedavisiyle de dış gebelik tedavi ediliyor.
1: Peki hocam, hani doğum anında da annelerin kullandığı bir takım ilaçlar var. Bunlarda nelere dikkat etmeleri gerekiyor?
0: Aslında beslenmenin yerini hiçbir şey tutmuyor. Hı-hı. Ben her zaman söylüyorum.
1: Evet.
0: Ama bazı hastalarımıza, yeterince beslenemeyenlere, çoğul gebeliği olanlara, hı-hı, ilaç takviyesi yapılmasında fayda var. Mesela bu ilaçlar demir ilaçları olabiliyor. Annenin kansızlığını engellemek için multivitaminler oluyor.
1: Evet,
0: balık hapları oluyor.
1: Yok sanırım hocam.
0: Hayır, balık hapları da bebeğin nörolojik gelişimi, annenin unutkanlığı açısından da çok önemli. Annenin depresyonuna da iyi geliyor ve bebek için de çok faydalı. Magnezyum türevi ilaçlar veriyoruz. Annenin kasık ağrılarına, bacak kramplarına çok faydalı ilaçlar. Bunlar kullandığımız ilaçlar.
1: Hocam bazen doktorlarımız da sezaryanı tercih edebiliyor. Bu durum için ne söylemek istersiniz?
0: Şimdi hasta koşullu gelince çok korkuyorum, ben yapamam deyince, etrafından duyduklarıyla ben kesinlikle normal doğum istemiyorum. Normal doğum genital bölgede yaralanmalara yol açıyor, cinsel işlev fonksiyon disfonksiyonlara yol açıyor denince, koşullu bir şekilde hekimin karşısına geçince, kendine de güveni olmayınca hekime sezaryen konusunda baskı yapılıyor. Ama bizim işimiz, hekimin işi normal doğum tarafında her zaman olmalı ve hastayı cesaretlendirmeli bu konuda.
1: Yani anneler bir şekilde de hani bunlara dikkat etmesi, evet, de gerekiyor, evet, hocam. Evet. Yani tanı da çok önemli sonuçta. Yani hastanın, evet, size, evet, gelip hani, evet, illaki böyle ısrarla da mecburen, siz de mecbur kaldığınız için bu doğumu tekrarlamış,
0: evet,
1: oluyorsunuz.
0: Şimdi tabii hekimler de sezaryen konusunda malpraktis yasası çıktı bizde. Herhangi bir komplikasyonla karşılaştığında hemen doktor bu konuda suçlanıyor. Bu tür durumlardan, evet, korkudan dolayı da hekimlerimiz sezaryana yöneliyor olabilirler. Tabii Avrupa'da sezaryen oranı %30, %20. Türkiye'de tabii özel hastanelerde %60'a yükseldi. Tabii Anadolu'da daha da az oranda sezaryen oranları var, ama tabii hastaların istemeleri, sezaryen oranının artması da sezaryanı artırıyor. Çünkü daha önce doğumunda sezaryen olmuş bir kişinin tekrar sezaryen olması gerektiği, sezaryen oranını daha da artıran etmenlerden biri.
1: Hocam sezaryen bebeğe olumsuz etkileri neler? Birazcık bize daha bundan bahseder misin? Seyircilerimizden talep geliyor.
0: Evet, evet. İşte sezaryenle doğan bebekte daha çok solunum sıkıntısı oluyor. Annesiyle hemen bir bağ kuramıyor. Emmesinde zayıflık oluyor. Yeterince beslenemiyor. Daha sonra da tabii bebekte sarılık gibi, kilo kaybı gibi bir takım nedenler oluyor. Ya da anne sütü bundan sonra yeterince gelmiyor. Mamayla beslenmesi gerekiyor. O da ileride alerjik hastalıklara zemin hazırlıyor.
1: Hocam yeni doğmuş bebeklerde sarılık dediniz şimdi. Hemen ben sormak istiyorum. Yani çok fazla görülüyor. Yani hemen hemen her bebekte oluyor. Bu sizce normal mi? Sarılık olması yani.
0: Yani
1: bebeğe zararı var mı?
0: Bebek normal doğumla doğsa, anne sütüyle sık sık beslenirse sarılık daha az görülüyor. İlk haftalar tabii ki bebeklerde sarılık oluyor. Ama çok sık beslenen bir bebek, anne sütüyle beslenen bir bebekte sarılığı, hastalığını daha çabuk atlatıyor.
1: Bazı anneler anne sütü vermeyi de çok istemiyorlar hocam aslında. Hani kendilerinin özel durumlarından dolayı. Biraz bize bu anne sütünün de faydalarından bahseder misiniz?
0: Anne sütü içerisinde protein açısından çok, çok güçlü. Evet. Özellikle ilk süt, İlk aşı gibi, ilk aşı denir. Neden? İçerisindeki kolostrum deniyor ona. Antikor miktarı çok fazla. Besleyici değeri çok yüksek.
1: Evet.
0: O yüzden her bebeğin annenin ilk sütünü almasında fayda var. Bu ilk süt hamilelik döneminde de gelinebilir, evet, ya da doğumdan 3 gün sonra da gelebilir. O yüzden anneler emzirme döneminde ilk günler çok sabırlı olmaları gerekir. Tabii normal doğum yapmış bir kadın daha sabırlı, daha özverili, emzirme konusunda daha bebeğiyle daha çok ilgileniyor.

0: Sezaryenli bir anne emzirme konusunda zorluklar, ağrılarından evet. dolayı zorluklar yaşayabiliyor. Yani ilk günler bir de sütü gelmeyince bu daha da sıkıntılı bir hale alabiliyor. Ama anne sütü ileride bebeği kanserden korur, alerjik hastalıklardan korur. Hem bebeğin obez olmasını engeller, hı hı. rahat kilo almasını sağlar. Hem ucuzdur. Geceliğin annenin memesini vermesi daha kolaydır. Mama hazırlaması daha zordur. Evet. Yatağından kalkıp kolay bir tekniktir emzirmek. Yani daha birçok faydaları var. Her zaman annelerimize anne sütünü verme konusunda destek olmamız gerekiyor.
1: Peki kaç yaşa kadar anne sütü?
0: 2 yaşına kadar. Mümkün olduğunca hı. verebiliyorsanız 2 yaşına kadar anne sütü vermekte fayda var. İlk 6 ay zaten bir annenin sütü eğer yeterliyse bu bebeğin doğum kilolarından da anlaşılır. Sırf anne sütüyle besleyebilir bebeğini.
1: Hocam kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Görüşmek üzere.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
4: Oğlum ben kral değilim. Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
5: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?

0: Reklamları dinlediniz.
1: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
2: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
4: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
5: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
2: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
1: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: Şimdi reklamlar.
6: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
7: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
8: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?

0: Reklamları dinlediniz.
1: Hocam kaldığımız yerden tekrar devam ediyoruz. Peki hocam, emziren annenin nelere dikkat etmesi gerekiyor beslenme konusunda?
2: Beslenme konusunda bir kez diyete hemen başlamamaları gerekiyor. Hı hı. Çünkü sonuçta aldığı kiloları bir günde almadı. 9 ayda bu kiloları aldı. Evet. O yüzden bu konuda sabırlı olması gerekiyor. Unutmayacak ki bir bebeğin büyümesini sağlayan onun verdiği süt de olacak. Ve bu anne sütünün faydaları da saymakla bitmiyor. Beslenmesi özellikle sütün %85'ini su yapıyor. Hı hı. O yüzden günde en az 3 litre su içmesi lazım. Bir de bir takım sütte bulunan yağlar var, omega asitleri var. Bunlar da bebeğin nörolojik gelişimi için çok önemli. Eğer anne balık yeterince beslenmezse, bir takım ceviz, fındık, hı hı, bunlardan yeterince yemezse bebeğe yeterince omega asitleri geçmeyecek. O yüzden bu şekilde beslenmekte, eğer balığı sevmiyorsa balık hapları almakta, hı hı, fayda var. Proteinden zengin beslenmesi özellikle önemli. Süt, yoğurt, kalsiyum takviyesi alması. Özellikle yumurta en iyi protein kaynağı. Haftada 3 kez yumurta yemesinde, et, tavuk, balık tüketmesinde fayda var. Ama birinci plan dediğim gibi işte suyu fazla tüketmek, hı hı, ve proteinli gıdalar yemek.
1: Su çok önemli bu konuda.
2: Evet. Tabii emziren annelerin de iştahları, hı hı, fazla oluyor. Karbonhidrata çok fazla yükleniliyor. Bir de büyükler eğer şekerli yersen daha çok sütüne oluyor deniyor. Hı hı.

0: aslında böyle bir inanış yok.
1: Evet, böyle
0: yok.
1: Bir toplumumuzda çok sık var hocam.
0: O da yani, evet. Lohusalık döneminde daha fazla kilo alımına yol açıyor. Daha sonra bu kilolardan kurtulmak da çok zorlaşıyor. Yani bir kadın aldığı kiloları doğumdan sonra bir yıl içerisinde ancak verebilir. Sırf 6 ay anne sütüyle bebek besleneceği için annenin özellikle ilk 6 ay beslenme konusunda çok çok dikkat etmesi gerekiyor. Ama fazla ya da kaçırmamasında fayda var.
1: Peki hocam bir şey daha soracağım. İlk gebelikten sonra ikinci gebelik ne zaman uygundur?
0: Annenin bedeni ancak 2 yılda toparlanıyor. Normal doğum yapmışsa doğum kanalının eski konumuna dönmesi ya da sezaryen olmuşsa yaralarının iyileşmesi. Bir de normal kilosuna dönmesi. Tabii ki tamamıyla normal kilosuna dönemiyor. 2-3 kilo fazlalığı oluyor. Ama bir de diğer ilk bebeğinin beslenmesinin tamamlanması. Bunların hepsi 2 yılı buluyor. En az 2 yıl ara vermelerinde fayda var. Bir de beslenme konusunda meme ucuna çok dikkat etmek gerekiyor emzirme döneminde. İlk dönemlerde hemen meme başı çatlakları oluyor. Bu da anneye müthiş ızdırap veriyor ve bebeğini emzirmesini engelliyor. Bazen o çatlaklardan bir takım bakterilerin girişi oluyor. O zaman meme enfeksiyonları gelişiyor. Ha, bunların olmaması için doğru şekilde emzirmek, bir takım meme uçlarını yumuşatan kremler kullanmak, doğru emzirme tekniği, az önce dediğim gibi bunların yapılması, eğer çatlaklar olduğunda yeterince iyi bir bakım, temizlik, bir takım meme koruyucu kalkanlar kullanılması
1: bu da çok önemli olacak.
0: Evet, o dönemi, sıkıntılı dönemi rahat atlatmamızı sağlıyor.
1: Hocam şimdi izleyicimizden de bir soru geldi. Sihirlerim var, normal doğum yapabilir miyim diye.
0: Şimdi sihirler human papilloma virüsünün 100 çeşidi var yaklaşık. Bunların 2 tane tipi sihirleri yapıyor. Sihirler vulvada, vajende olabiliyor. Sihir olduğu zaman biz normal doğumu önermiyoruz. Çünkü orada bulunan bir takım enfeksiyonlar, virüsler bebeğe geçebilir. Bebekte de boğazında, larynxinde, solunum yollarında bir takım papiller çıkıntılara yol açabilir. O yüzden sihirli olan hastalarımızı sezaryen öneriyoruz.
1: Hocam şöyle bir durum var. Şimdi hamilelik döneminde genelde bayanlarımız çok merak ediyorlar cinsiyet konusunda da. Hani ultrasona sürekli girmelerinde bir sakınca var mıdır?
0: Hayır, ultrason kesinlikle radyo dalgaları gönderiliyor. Herhangi bir radyoaktif bir görüntüleme şekli değil. Röntgen ışınları kullanılmıyor. Radyo dalgaları kullanılıyor. Genelde cinsiyet 14. 16. haftalar arasında görülüyor. İlk aylar zaten ayda bir ultrasona giriliyor. Ultrasonun hiçbir sıkıntısı, bebeğe zararı yok.
1: Evet hocam. Hocam peki çocuğun anne karnında ilk girişimi, ilk oynaması ne zaman, nasıl başlıyor?
0: Şimdi ilk annenin hissetmesi, ilk hamileliği ise biraz geç oluyor. Yaklaşık 18. 20. haftalarda bebeğin hareketlerini hissediyor. Sanki gazmış gibi. Baloncuk hissettim doktor hanım diyorlar. Evet. Ama ikinci, üçüncü gebeliği olanlar daha erken hissedebiliyorlar. 16. haftada bebeğin hareketlerini hissedebiliyor. Bebeğin hareketini hissetmek ona daha çok hamile olduğunu hissettiriyor. Motivasyonunu artırıyor. O zaman daha mutlu oluyor. Zaten bebek hareketlerini hissetmeye başladığında kadında endorfin hormonları o haftalarda salınmaya başlıyor. Hamileliği o zaman stresi, anksiyetesi azalıyor. Daha rahat günler geçirmeye başlıyor.
1: Hocam izleyicilerimizin merakla beklediği bir soru, az önce de bahsettik ama ben tekrar sormak istiyorum size. Boş gebelik biraz bize açabilir misiniz? Boş gebelik nedir?
0: Evet, hastalarımız genelde boş gebelikle dış gebeliği çok karıştırıyorlar. Evet. Dış gebelik rahimin dışında anormal bir gebelik. Boş gebelik rahimin içerisinde bebek kesesi, gebelik kesesinin içerisinde embriyonun, yani bebeğin ilk günlerinin olmaması. Evet. İlk aşamasının gelişmemesi. Bunlar tamamıyla yumurta ile spermin birleşmesi esnasındaki bir takım anormalliklerden oluşuyor boş gebelik ve kürtajla sonlandırılması gerekiyor. Yani boş gebelikte gebelik kesesi var ama içeride embriyo gözlenmiyor. Hastaların hani bunu karıştırmaması gerekiyor. Çünkü bazen boş gebeliği dış gebelik olarak algılanıyor, başka bir doktora gidiyor. İkisi çok çok ayrı şeyler.
1: Gebelik sırasında hocam grip aşısı olmak sakıncalı mıdır anneye, bebeğe?
0: Tabii ki yapılabilir. 4-5 yıl önce de zaten ülkemizde bir grip salgını olmuştu. O zaman da gebelerimize tavsiye etmiştik. Bunlar zaten Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği şeyler. Gebelikte eğer tabii ki herkese önermiyoruz. Eğer o dönemde bir salgın varsa, çok ciddi bir grip enfeksiyonu varsa ya da annenin bir takım bağışıklık sistemini bozan bir takım hastalıkları ek varsa, enfeksiyonlara çok duyarlıysa onlara, ama gebelere daha da çok grip aşısı önermiyoruz. Evet, daha çok onlara tetanoz aşıları yapılıyor.
1: Hocam, bir izleyicimizden daha bir soru geldi bize. Şeker hastasıyım diyor. Normal doğum yapabilir miyim?
0: Şimdi gebelikte 24. haftalarda bebeğin eşinin salgıladığı bir takım hormonlarla şeker hastalığı ortaya çıkabiliyor. O hormonlar annenin, riskli annelerin şeker hastalığı hormonlarında bir takım bozulmalara yol açıyor ve şeker hastalığı oluşmasına sebebiyet veriyor. Riskli anneler daha önce hani ailesinde şeker hastalığı genetik miras olarak geçtiği için onlar, ya da çok fazla kilo almışsa bunlar şeker hastalarına aday oluyor. 24. haftalarda basit şeker testleriyle gebelik şekeri ortaya çıkmış mı, biz bunları anlıyoruz. Eğer şekerde bir takım bozukluklar varsa önce hastamıza diyet öneriliyor, diyetisyen eşliğinde. Onlarla konsülte ederekten kalori kısıtlamasına gidiyoruz. Ve en önemli tedavi olarak gördüğümüz hastanın egzersiz yapması. Evet. Yani yürümesi. Biz hastaya koşmasını falan, tehlikeli sporları önermiyoruz. Yürümek haftada 3 günle başlayabilir. 15-20 dakika azar azar, daha sonra dakikalar artırılır. Sonra o 3 haftada 3 gün 5 güne çıkarılır. Çünkü gebemiz yürüdükçe daha az kilo alacak, kendini daha iyi hissedecek. Evet. Kan şekeri daha düzenli kontrole girecek. Bu dönemde tabii ki kan şekerinin kontrole girdiğini de tahliller yapılarak, açlık kan şekeri, tokluk kan şekerini izleyerek düzene girdiğini görüyoruz. Tabii düzene girmezse, kan şekeri yükselmeye devam ederse, yeterince diyetini uygulamıyor, egzersizini, yürüyüşünü yapmıyorsa, o zaman kan şekeri yükselecek tabii ki. İnsülin tedavisine geçilecek. Tabii bu insülin tedavisinde dahiliye doktorlardan konsültasyon isteyerekten tedavi düzenleniyor. O şekilde kan şekeri kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Tabii bu şeker hastalarının bebekleri de normalden eğer çok düzgün gitmemişse şekerleri, bebekleri normalden iri oluyor.
1: Evet.
0: O da iri bir bebek, 4 kilonun üstünde bebek normal doğumu zorlaştırıyor. Sezaryenle doğuma bize endikasyon yaratıyor ve şeker hastalarının bebeklerinde daha çok sarılık görülüyor. Bir takım rahatsızlıklar daha fazla izleniyor. Ama toplumumuzda şeker hastalığı evet çok görülüyor, ama bunun engellenmesi, önleminin alınması çok da zor değil. İnsülüne çok da fazla gerek kalmıyor. Yeterli bir diyetle ve egzersizle kan şekeri düzene girebiliyor.
1: Hocam, testlerden de bahsetmişken biraz bize açar mısınız? Hangi testler yapılıyor gebelik süresince?
0: Evet, gebelik süresince ilk vizite gelen bir hastada ultrasonu muayeneden sonra kan şekerine bakılır. Acaba geçmişte şeker hastalığı var mıydı? Haberi olmayabilir. Çünkü çoğu hasta ilk defa, genç bayanlar ilk defa kadın doğum hekimine gelmiş olabiliyorlar hekim olarak.
1: Evet.
0: Kan şekerine bakıyoruz. Yani ilk defa bizim tespit ettiğimiz şeker hastalığı olan birçok hastayla karşılaştık. Kan sayımına bakıyoruz, yeterince normal sınırlarda mı diye. İdrarında enfeksiyon var mı? Çünkü enfeksiyonu olan gebelikte düşük riski fazla olabiliyor. Tiroid hormonlarında bir bozukluk var mı? Çünkü tiroid hormonunun da ülkemizde çok sık kadınlarda bozuk olarak görünüyor. O da düşüğe sebebiyet verebiliyor. Ya da bebeğin IQ'sunda ilerleyen zamanlarda sorunlara yol açabilir, eğer düzeltilmediği takdirde değerler. Sonra bulaşıcı bir hepatit B ya da hepatit C, HIV hastalığı var mı? Daha önce bir takım enfeksiyonlar geçirmiş mi? Toksoplazma, torç gibi, sitomegalovirüs gibi, herpes gibi, ya da şu anda geçiriyor mu? Çünkü o dönemde geçirilen bu takım torç enfeksiyonları bebekte anomalilere, kalıcı hasarlara yol açabiliyor. İlerleyen dönemlerde de tabii bir takım zeka testleri yapıyoruz. Hamileliğin 3. ayında ikili test dediğimiz, hem bebeğin ense kalınlığına bakılıyor, hem de annenin bir takım kan değerlerine bakılıyor. Bebekten salınan papa, beta HCG gibi hormon düzeylerine bakılarak bebekte Down sendromu, trizomi, bir takım kromozoma hastalık riski ne kadar, bunlar taranıyor. Ha, bu testlerde eğer bir sorun varsa, risk fazla saptanıyorsa her perinatoloğa bu konuda riskli gebelikleri hı hı. değerlendiren bir perinatoloğa refere ediliyor. Onlar da gerekli gördüğü takdirde amniyosentez işlemi yapılabiliyor. Amniyosentez

0: annenin karnından bebeğin sıvısının az miktar alınma şekli. Orada amniyosentezle bebekten dökülen bir takım parçalar, hücreler incelenerekten bebekte kromozoma anomali olup olmadığı tespit ediliyor. Ha, ikili testi kaçıran hastalarımız oluyor zamansal olarak. Dördüncü aylarda yapılan dörtlü testlerimiz var. Onlarda da Down sendromu tespit ediliyor ya da diğer kromozomal anomaliler. İlerleyen dönemlerde 22. haftalarda perinatolog nezdinde yapılan ayrıntılı ultrasonografimiz var. İkinci düzey ultrasonografi diyoruz. Özellikle bebeğin kalbinde anomali olup olmadığı, kalp kapakçıklarında bir sorun olup olmadığı inceleniyor. Ve diğer iç organları bebek büyüdükçe daha detaylı göründüğü için bunlar hepsi en ince ayrıntılarına kadar inceleniyor. Hani herhangi bir anormallik olduğunda tespit ettiğimizde ona göre gebeliğin devamını isteyip istemediği ya da ileri merkezler doğumunun yapılması gerektiğini şeklinde yönlendiriyoruz. 24. haftalarda az önce de söylediğim gibi gizli şekeri var mı, gebelik şekeri var mı diye şeker yükleme testleri yapılıyor. Daha da ilerince haftalarda artık doğum yaklaşıyor, anne heyecanı artıyor, doğuma az kaldı diyor. Heyecanlar da artıyor, daha sık gelmeye başlamalarını söylüyoruz. Yani 30. haftadan sonra 2 haftada bir bebeğin ölçümlerini yapmamızda fayda var, ultrason ölçümlerini. Yine 32. haftalarda doğuma 2 ay kala kan sayımına bakıyoruz, doğuma hazır mı? Yoksa bunun tedbirini önceden almamız gerekiyor. Çünkü gebeliklerde en sık görülen durum kan sayımının azalması, anemiya. Onun önceden tedbir alınmasında fayda var. İlerleyen dönemlerde de artık doğum yaklaştıkça haftada bir kontrollerimize çağırıyoruz 36. haftadan sonra. Özellikle NST'ye bağlanılıyor. NST bebeğin kalp atımları ve annenin ağrıları olup olmadığı NST'de izleniliyor. Ve ağrılarla kalp atımı arasındaki ilişkiye bakılıyor NST'de. Ultrasonla bebeğin ölçümüne, bebeğin eşinin yaşlanıp yaşlanmadığına, haftayla bebeğin ölçümlerinin uyumlu gidip gitmediği, kilosu, özellikle suyu, bunlar değerlendiriliyor. Artık doğum yaklaştıkça da hastanın normal doğuma uygun olup olmadığı konusunda biz rahim kanalını değerlendiren alttan muayene yapıyoruz. Annenin kemik yapısı değerlendiriliyor. Bebeğin başta gelip gelmediği, bunlar ultrasonla da görülüyor tabii ki. Bunlar değerlendirilerek normal doğuma uygun olup olmadığı konusunda hasta bilgilendiriliyor.
1: Evet hocam. Peki hocam, bu yeni hamileliklerde kanama olması normal mi?
0: Hamileliğin ilk haftalarında bebeğin eşi rahime yerleşirken bir miktar lekelenmeler olabilir. Kılcal damarlarda çatlamalar olabilir. Bunlar çok masum kanamalar. Hafif o dönemde karın kramplar da girebilir. Bu konuda kesinlikle korkmamaları gerektiğini söylüyoruz. Tabii bu kanamaları düzenleyici, rahim kasılmalarını engelleyici biz bir takım ilaçlar hastalarımıza veriyoruz. İleride bunların geçeceğini söyleyerekten zaten gebeliğin de devamı olunca hastamız rahatlıyor. Ama bazen de bu kanamalar düşüğün ön habercisi olabiliyor. Bunu ilerleyen dönemlerde yapılan ultrasonlarla sağlıklı gebelik olup olmadığı tespit edilebiliyor. Bu konuda biraz sabırlı olmak lazım ve iyi yönlerini hastaya söylemek lazım. Pozitif düşünmek gerekiyor.
1: Peki bu durumda annenin nelere dikkat etmesi gerekir hocam?
0: O durumda hastanın bir kez annemizin heyecanlanmaması gerekiyor. Evet. Endişelerinden, anksiyetelerinden kurtulmaları gerekiyor. Mümkün olduğunca kendilerini yormamaları, ağır kaldırmamaları, cinsel ilişkiye girmemeleri ve ilaçlarını düzenli kullanmaları konusunda uyarılıyor.
1: Peki hocam, yürüyüşün doğum anına faydası var mıdır?
0: Tabii ki. Hem esneklik, kondisyon sağlıyor, hem daha rahat nefes almanı sağlıyor ki nefes kapasitesini artırmak doğum sırasında ıkınmalara çok çok yardım ediyor. Hem egzersiz fazla kilo almanı da engelliyor. O yüzden biz gebelerimize özellikle kendilerini çok zorlamayacak şekilde, onların hararetlerini artırmayacak, kalp atış hızını çok artırmayacak şekilde yürüyüş ya da yüzme gibi sporlar yapmalarını tavsiye ediyoruz. Hem eklemleri daha iyi açılıyor, daha rahat hareket ediyorlar, daha aktif oluyorlar.
1: Annelerimizin karınlarında genelde çatlak oluşuyor gebelik sırasında hocam. Bunlara ne önerirsiniz?
0: Yani sonuçta biz karın cildini nemlendirici, gebelikte çok kuruyor özellikle kış aylarında. Üçüncü aylardan itibaren nemlendirici bir takım ürünler sürmelerini isteriz. Piyasada hani sırf gebelik için üretilen kremler de var. Doğal olarak badem

0: Bebeğe bunlar da sürülebilir. En çok esneyen yerler, çatlayan yerler nereler? Göbek çevresi, kalçalar, bacaklar. Buraya sürekli günde birkaç defa sürmelerinde fayda var. Ama bazen genetik yapıdan dolayı ne kadar sürersen sür bunlar muhakkak oluyor. Yapılacak şey yok. Bu karın çatlaklıkları kırmızı renk ama doğumdan sonra onlar beyaz renge dönüyor.
1: Evet, bu şekilde.
0: Sedef rengine çok görünüyor.
1: Anlayabilirler yani. Evet. Peki düşük yapmış bayanlar nelere dikkat etmelidirler hocam?
0: Düşük yapmış bayanlar bir sonraki hamileliğinde sonuçta gebeliklerin belli bir kısmı düşükle sonuçlanır. %10 kısmı kaçınılmaz bu. Bu konuda endişe yine de duymamaları gerekir ama 3'ten fazla ard arda düşük yapmış olan hastalarımızın ayrıntılı bir şekilde araştırılmasında fayda var. Sonuçta annenin bir takım sistemik romatolojik bir hastalığı olabilir. Kanıyla ilgili pıhtılaşmayla ilgili sorun, trombofili hastası olabilir, lupus hastası olabilir ya da rahiminde bir takım duvar vardır rahim içerisinde. Onların da rahim filmiyle ancak görüntülenebilir. Bu takım testleri yaptırmaları gerekir. Ya da annenin ya da babanın DNA'sında bir takım bozukluklar vardır. O yüzden bozuk embriyolar da düşüğe yol açacağı için bunlar da neden olabilir. Onların ayrıntılı özellikle değerlendirilmesinde fayda var ileri merkezlerde. Yani 3'ten fazla habitüel düşüğü olan hastaların daha ayrıntılı değerlendirilmesi gerekir.
1: Peki hocam, programımızın sonuna geliyoruz. Son olarak da izleyicilerimize söylemek istediklerinizi alalım.
0: Şimdi doğum mucizevi bir olay. Her anne normal doğumu ister. Çünkü kendisi doğuma katılıyor, başardığını hissediyor. Biz hekimler olarak her zaman hastalarımızı korkularını yenmeleri için onları cesaretlendirmemiz ve bilgilendirmemiz gerekir. Her zaman onların yanında olduğumuzu hissettirmemiz gerekiyor. Önemli olan bizim için, hekimler için annenin ve bebeğin sağlıklı bir şekilde hastaneden ayrılması. Tabii ki önceliğimiz normal doğum ama zaruri hallerde de sezaryen yapılması gerekir. Hastanın her zaman hekimine güvenmesi gerekiyor ve saygı duyması gerekiyor bu konuda.
1: Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz.
0: Ediyorum. Çok sağ olun.
1: Sağlıklı kalın, hoşça kalın.
2: Sağlıklı Türkiye.
3: Şimdi reklamlar.
4: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
5: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
6: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?

0: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var? Kökleri nereye dayanıyor? Aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Topöz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
1: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum, ben kral değilim. Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Sözün özü.
1: Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, lezzetleri yıkan

eğlencelere son veren ölümü çok hatırlayınız. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz sağlık ve temizlik. Sevgili dinleyicilerimiz, atalarımız her şeyin başı sağlıktır demişlerdir. Büyük kayıplar, beklenmeyen hadiseler karşısında teselli için sağlık olsun, Allah baş sağlığı versin deriz. Gerçekten de sağlık, dünya nimetlerinin başında gelir. Sağlık olmadan hiçbir şey yapılamaz. Dünya ve ahiret saadeti buna bağlıdır. Sağlığı elinde olan kişi, dünyanın en mutlu insanıdır. Dünyanın diğer mutlulukları bundan sonra gelir. Mal, mülk, para, makam, her şey sağlıkla değer kazanır. Eğer sağlık olmazsa bunların hiçbirisinin kıymeti kalmaz. Kanuni Sultan Süleyman, halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi diyen bir şaire karşı, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi cevabını vermiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, tıp bilgisini çeşitli şekillerde meth buyurdu. Mesela ilim ikidir, beden bilgisi, din bilgisi. Yani ilimler içinde en lüzumlusu ruhu koruyan din bilgisi ve bedeni koruyan sıhhat bilgisidir. Her şeyden önce ruhun ve bedenin zindeliğine çalışmak lazım geldiğini emir buyurdu. İslamiyet beden bilgisini din bilgisinden önce öğrenmeyi emrediyor. Çünkü bütün iyilikler bedenin sağlam olmasıyla yapılabilir. Süvariye hayvan lazım olduğu gibi insana da beden lazımdır. Sağlık sayesindedir ki kendimize, aile efradımıza, yurdumuza, milletimize, bütün insanlığa ve Halikimize karşı olan vazifelerimizi en iyi şekilde ve gönül rahatlığıyla yerine getirebiliriz. Sağlığımız yerinde olmayacak olursa hemen hiçbirini rahatlıkla, istediğimiz ve bizden istenilen şekilde yapamayız. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, sağlık içinde rahatça yaşamak Allah'ın kullarına iki büyük ihsanıdır. Bir insanın başkasından kötülük görmeksizin, aile efradını sağlıklı görür ve yiyeceği de yanında bulunarak sabaha erişirse, onun gönlünde bir genişlik, bir sevinç belirir. Allah'tan af ve sağlık dileyiniz. İnsana Allah'ın varlık ve birliğini anlamak üzere verilen bilgiden sonra sağlıktan büyük ve iyi bir nesne verilmemiştir. Sıhhatli beden, mesut ömür, ilahi birer nimettir. Sağlıklı olmak ne kadar büyük nimet ve bahtiyarlıktır. Fakat çokları bunun kıymetini bilmez. Çoğu zaman korumak için lüzumlu tedbirler almaz. Bunların kıymetini, büyüklüğünü, felçliler, tutulduğu amansız hastalıktan dolayı döşekte yatanlar, şeker hastaları, kalbinden, midesinden, ciğerinden rahatsız ve muzdarip olanlar daha iyi anlar. Etrafımızda ve hastanelerde sık sık karşılaştığımız ağrı, acı ve çeşitli ızdıraplar içinde kıvranan hastalardan ibret almalı ve sıhhatimizin kıymetini bilmeliyiz. Bugün bütün üniversitelerde okutuluyor ki doktorluk iki kısımdır. Biri hijyen, sıhhati korumak, ikincisi terapötik, hastaları iyi etmektir. Bunlardan birincisi önce gelmektedir. İnsanları hastalıklardan korumak, sağlam kalmayı sağlamak tıbbın birinci vazifesidir. Hasta insan iyi edilse de çok kere arızalı, çürük kalır. İşte İslamiyet, tababetin birinci vazifesini, hijyeni garanti etmiştir. Kur'an-ı Kerim tıbbın iki kısmını da teşvik buyurmuştur. Muhammed aleyhisselam, Rum İmparatoru Heraklius'la yakınlık münasebeti kurmuştu. Birbirlerine mektup gönderirlerdi. Bir defa Heraklius birçok hediye göndermişti. Bu hediyelerden biri de bir doktordu. Doktor gelince dedi ki, efendim, İmparator Hazretleri beni size hizmet için gönderdi. Hastalarınıza bedava bakacağım.
Peygamber Efendimiz kabul buyurdu. Emreledi, bir ev verdiler. Her gün nefis yiyecek, içecek götürdüler. Günler, aylar geçti, hiçbir Müslüman doktora gelmedi. Doktor utanıp, efendim buraya size hizmet etmeye gelmiştim. Bugüne kadar bir hasta bile gelmedi. Boş oturdum, yiyip içtim, rahat ettim. Artık gideyim diye izin isteyince, Peygamber Efendimiz, sen bilirsin. Eğer daha kalırsan, misafire hizmet etmek Müslümanların vazifesidir. Gidersen de uğurlar olsun. Yalnız şunu bil ki, burada senelerce kalsan sana kimse gelmez. Çünkü eshabım hasta olmaz. İslam dini hasta olmamak yolunu göstermiştir. Eshabım temizliğe çok dikkat eder. Acıkmadıkça bir şey yemez ve sofradan doymadan önce kalkar buyurdu. Bu, Müslüman hiç hasta olmaz demek değildir. Fakat sıhhatine ve temizliğine itina eden bir Müslüman uzun zaman sağlam kalır. Kolay kolay hasta olmaz. Ölüm haktır. Hiçbir kimse ölümden kurtulamaz ve herhangi bir hastalık sonucu ölecektir. Evet, ölüm hastalığı herkese gelecektir. Bu hastalık müminlere bir nimettir. Ahiret yolculuğunun habercisidir. Hazırlanmak, tövbe, vasiyet etmek için alarm işaretidir. Cenab-ı Hak çeşitli hastalıkları ölüme sebep kılmıştır. Eceli gelen bir hastalığa yakalanacaktır. Fakat o vakte kadar sıhhatini koruyabilmesi ancak Müslümanlıkta emredilen hususlara ve temizliğe riayet sayesinde olur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, iyiliklerin başı az yemek, kötülüklerin başı çok yemektir. İnsan kalbi tarladaki ekin gibi, yemek de yağmur gibidir. Fazla su ekini çürüttüğü gibi fazla gıda da kalbi öldürür. Çok yiyeni içeni Allahü Teala sevmez. Her derdin başı çok yemek, her hastalığın ilacı çok yemekten korunmak, perhiz etmektir. Az ye, hasta olma. Tıbbın ifade ettiği bir gerçektir ki, hastalıkların büyük bir kısmı temizliğe dikkat edilmemesinden ileri gelmektedir. Dış temizlik, yiyeceklerimizin, içeceklerimizin, giyeceklerimizin, teneffüs ettiğimiz havanın, vücudumuzun, oturup kalktığımız, gezip dolaştığımız, çalıştığımız, uyuduğumuz, yemek yediğimiz yerlerin temizliği, sağlığımızın korunmasında ve devamında büyük önem taşır. Tabiinden gençler eshab-ı kirama sordu ki, Allahü Teala sizi çok seviyor. Kur'an-ı Kerim'de sizi övüyor. Bunun sebebi nedir? Bize söyleyin de biz de sizin gibi olalım, bizi de çok sevsin dediklerinde, evet, bizi Allahü Teala çok seviyor çünkü biz temizliğe çok dikkat ediyoruz diye cevap verdiler. Bir Müslüman her şeyden önce bedenen ve ruhen temizdir. Kur'an-ı Kerim'de buyuruldu ki, temiz olanları severim. Allah'ın muradı sizi sıkıntıya koşmak değil ve lakin sizi temizletmek ve üzerinize nimetini tamamlamak istiyor ki şükredesiniz. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, din temizlik esasları üzerine kurulmuştur. Namazın anahtarı temizliktir. Temizlik imanın yarısıdır. Bundan dolayıdır ki Müslüman her haliyle ve her şeyiyle temizdir. Giydiği, yediği, içtiği, çevresi, evi, iş yeri, mahallesi, sokağı, caddesi, şehri, yurdu temizdir. Kanuni Sultan Süleyman zamanında İstanbul'a gelen bir Alman rahibi, 1560 yılında yazdığı bir eserde, buradaki temizliğe hayran oldum. Burada herkes günde 5 defa yıkanır. Bütün dükkanlar tertemizdir. Sokaklarda pislik yoktur. Satıcıların elbiseleri üzerinde ufak bir leke bile bulunmaz. Ayrıca ismine hamam dedikleri ve içinde sıcak su bulunan binalar vardır ki, buraya gelenler bütün vücutlarını yıkarlar. Halbuki bizde insanlar pistir, yıkanmasını bilemezler demektedir. Avrupa'da yıkanmak ancak asırlardan sonra öğrenilmiştir. Müslümanlar camilere, evlere ayakkabıyla girmez. Halılar, döşemeler tozsuz, temiz olur. Her Müslümanın evinde hamamı vardır. Kendileri, çamaşırları, yemekleri hep temiz olur. Onun için mikrop ve hastalık bulunmaz. Fransızların dünyaya övündükleri...

Versailles Sarayı'nda bir hamam bile yoktu. Temizlik her türlü sağlığın garantisidir. Temizliğin olmadığı yerlerde önce bedeni, sonra da bunu takiben ruhi hastalıklar, dert ve felaketler baş gösterir. Tifo, kolera, verem, sıtma, veba, cüzzam, tifüs başta olmak üzere bütün hastalıkların kaynağı pisliktir. Nerede temizlik yoksa orada hastalık vardır. Ağzımızın temizliği, genel beden temizliğimiz içerisinde ayrı ve önemli bir yer işgal etmektedir. Çünkü ağız, bedenin kapısıdır. Yenilen bir şey oradan geçmektedir. Ağızdaki dişlerin de önemi büyüktür. Bu konuda dikkat edilecek husus, dişlerimizi temiz tutmak, aşırı sıcak ve aşırı soğuk yemeklerden, sert yiyeceklerden korumaktır. Çünkü bunlar dişleri zedeler, çizer ve diş minesinin çatlamasına sebebiyet verebilir. Sonunda da diş çürümeleri ortaya çıkar. Çürük bir diş sadece ağrılara sebebiyet vermekle kalmaz, daha birçok rahatsızlık ve hastalıklara sebep olur. Bunun içindir ki diş temizliği ve bakımı çok önemlidir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, eğer ümmetime ağır geleceğinden korkmasaydım, her namazda onlara misvak kullanmayı emrederdim. Niçin sararmış dişlerinizle huzuruma giriyorsunuz? Misvak kullanınız. Misvağa devam edin. Zira misvak hem ağız temizliği hem de Allah'ın razı olacağı şeydir. Beden temizliği yanında ruh temizliğinin önemi büyüktür. Müslüman muhakkak çok ahlaklı ve faziletli olmalıdır. İslam dini baştan başa ahlak ve fazilettir. İslam dininin dostlara ve düşmanlara karşı yapılmasını emrettiği iyilik, adalet, cömertlik, akılları şaşırtacak derecede yüksektir. İman bile ahlakla ölçülmektedir. Bir Müslümanın ruhunun temizliği esastır. İslamiyet'in gösterdiği yolda giden, maddi ve manevi kusurda bulunmayan kimsenin hayatı hastalıkla geçmez. Fakat peygamberlerden başka herkes nefsine uyabilir, günah işleyebilir. Dine uygun yaşamakta gevşek davranarak hasta olan kimse ilaç almalı, perhiz etmeli ve fakirlere sadaka nezretmeli ve sık sık sadaka vermelidir.

0: Abdullah-ı Tüsteri Hazretleri buyuruyorlar ki, kibir bulunan kalpte Allah korkusu bulunmaz.
1: Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sade hayat yaşardı. Her ne zaman söylense iyi huy, güzel ahlak, o anda Resulullah hatırlanır muhakkak. Zira o çok iyilik ve ihsanlar ederdi. Ama kendi yoklukla yaşamayı severdi. O yaşıyor idi ki hatta öyle bir hayat, hatırına gelmezdi yemek, içmek ve rahat. Hiç yemek getiriniz diye emir vermezdi ve falanca yemeği pişiriniz demezdi. Ne vakit gelir ise o zaman yerdi taam. Kabul eder ve yerdi. Etseler neyi ikram. Bazen aylarca az yer, az yemeği severdi. Bazen orta miktarda ve bazen de çok yerdi. Yemeklerin sonunda su içmezdi o server. Suyu oturur iken içiyordu her sefer. Yine başkalarıyla oturup yemek yerken, herkesten daha sonra el çekerdi yemekten. Hediye kabul edip o serveri kainat, karşılığında dahi verirdi ona kat kat. Yine Peygamberimiz adeti mucibince çeşitli elbiseler giyerdi gereğince. Yabancı devletlerin gelince,

Önce sefirleri giyerdi çok kıymetli nefis elbiseleri. Muhammed Resulullah yazardı yüzüğünde. Onu mühür olarak kullandı bir ömründe. İçi hurma ağacı ipliği dolu olan deri yatak üstüne yatardı çoğu zaman. Sağ avucunu koyarak sağ yanağı altına, sağ yanı üzerine yatardı yatağına. Hiç sadaka almaz ve zekat kabul etmezdi. Çiğ soğan ve sarımsak gibi şeyler yemezdi. 571 yılı Nisan'ın 20'sinde, Hicri Rebiülevvel ayı 12'sinde, pazartesi gecesi ve sabaha karşı hem Mekke'de bu dünyaya gelmişti Fahri Alem. Bugün Resulullah'ın doğduğu güzel gündür. Müminlerin bayramı ve bir sevinç günüdür. Göklerde ve cennette, üstünde hem de arşın, hep ismi yazılmıştır Peygamber-i Zişan'ın. Görüldü o serverin bin adet mucizesi, bunları dost ve düşman bilmektedir cümlesi. Bunların arasında en kıymetlisi lakin, güzel huylarıydı Allah'ın Habibinin. Allah-u Teala da Habibine mahsusen verdiği iyilik ve ihsanları sayarken şöyle buyurmaktadır mealen bir ayette: en güzel ahlak üzere yaratıldın elbette. Hatta birçok kimsenin hidayetine sebep onun güzel ahlakı vesile olmuştur hep. Düşmanlarına bile yapınca çok çok ihsan, çoğu imana gelip olmuşlardı Müslüman.

Kamül Ahbar Hazretleri buyuruyorlar ki, halk iyi ise iyi idareci gelir, halk kötü ise kötü idareci gelir.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Merhaba sevgili izleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, kabir hayatı diye bir şeyden bahsediliyor. Şimdi öleni biz kabre koyuyoruz. Gerekli işte işlemler yapıldıktan sonra kabire bırakıyoruz ve terk edip gidiyoruz. Şimdi onun için kabir hayatı, ölü kabre konulduğu andan itibaren başlar deniyor. Şimdi tabii hayat deyince böyle bir canlılık falan insan hayal ediyor. Biz o kabri tekrar açsak baksak veya işte atıyorum 6 ay sonra, 1 sene sonra açsak baksak orada yine cesedin durduğunu görüyoruz. Bir canlılık alameti, bir hayat alameti yok bize göre.
1: Hatta çürümüş.
0: Çürümüş, çürümeye başlamış. Şimdi bu ne demekti? Bunu nasıl anlamak lazım? Yani kabirdeki hayat nasıl bir hayat? Bizim bilmediğimiz ya da göremediğimiz bir hayat mı da kabir hayatı başlar deniyor? Hatta kabir azabından da bahsediliyor.
1: Mustafa Bey kitaplarda anlatırken buyuruyor ki kabir hayatı gaybidir. Önce tabii bizi izlemediğinin hatırına gelebilir. Ne demek o gaybi?
0: Gaybi ne demek? Şimdi bir de Allah, gayba iman diyorsunuz mesela.
1: Gayba iman diyoruz. Bazen. Yani imanın şartta içerisinde o imanın alt şartından önce iki şart bildirin. Birisi gayba iman. Yani gözümüzde görmediğimiz halde inanmak. İkincisi ise hubu fillah budu fillah diye anlatılıyor. Şimdi kabir hayatı için de İslam alimleri buyuruyorlar ki bu gaybidir. Yani bunun açılması beş duyu organı ve akıl ile anlaşılamaz. Neyle anlaşılır? Ancak nakil, doğru haberle bildirilir. O kadar. İstediğin kadar olur. Ben aklımda şöyle yapacağım, böyle yapacağım, bulduğumda şey yaptım da falan. Hani bazen sosyal medyada falan uyduruyorlar ya böyle. Efendim kabirden ses geliyor. Kabirde mi öyle olmuştur, şöyle olmuştur falan. Bunlar hiçbirisinin aslı faslı falan yok. Adam hayalini asılıdır, uydurmuştur, öyle bir şey koymuştur. Öyle sesler aynı şekilde duymuş olabilir. Peygamber Efendimiz de Aleyhisselatü Vesselam, eğer gizli tutabilseydiniz kabir azabını benim işittiğim gibi size de işittirilmesi için dua ederdim buyuruyor. Yani Allah Teala bizi muhafaza için tutmuştur bunu. İnsan ve cin haricindekiler, bak insan ve cin haricindekiler kabirdeki azabı görüyor ve işitiyor.
0: Hayvanlar da mı?
1: Hayvanlar da. Ben şimdi çocukken kendi köyümüzde mezarlık var. Bizim evin bulunduğu yerden çıkınca yani mezarlığın orada hayvanları otlatmaya götürdük biz. O mezarlığın o yoldan geçmeyiz. Öbür tarafta bir çıkış var köyün. Oradan giderdik. Mezarlığı görmezdik. Ama bazen de hayvanları o mezarlığın bulunduğu yerden götürürdük. Veya köyün ta alt taraflarında bir yol var. O köye mezarlık tarafından giriş tarafına geçebilirdik hayvanlarla beraber. Girişi oradan yapabilirdik. O mezarlık tarafına gidip de akşam mezarlık tarafından hayvanlarla döndüğümüz zaman bu koyun olur, keçi olur, ondan sonra büyükbaş hayvan olur. Yani öküz, at, dev, eşek olur. Bunlarla geçtiğimiz zaman benim bir şey dikkatimi çekerdi. Çocuktum o zaman. Mustafa böyle tam mezarlık. Burası ya, buraya geliyor. Hayvanlar zınk diye duruyor. Koyun, keçi böyle mezara bakıyor. İşte koyun, keçi olursa melemeye başlıyor. İşte öküz, sığır olursa böğürmeye başlıyor. At kişniyor, eşek de anırıyor. Durup böyle o tarafa bakıyor, mezara bakıyor, böyle yapıyor falan. Daha çocuktuk o zaman. Babaanneme anlatırdım ben. Babaanne dedim, oğlum derdi o da. Çünkü babaannem okuyup yazması yoktu ama doğru bilgi sahibiydi. Çok doğru bilgileri edinmişler. Dedi ki, hayvanlar mezardaki olanları görür dedi, işitir de. Yani bazen böyle biz hayvanları itmek suretiyle hareket ettirirdik. Orada saplanıp kalıyordu. O kabirde nasıl bir azap görülüyorsa onu görüyor hayvan. Akıl olmadığı için idrak edemiyor. O neyin nesidir diye de anlatamıyor. Hani Peygamber Efendimiz buyuruyor ya, eğer gizli tutabilseydiniz kabir azabını benim işittiğim gibi sizin de işitmesini Allah-u Teala'dan dua eder, niyaz eder, size de ihsan edilirdi. Ama yani bazılarımızın onu kaldırması, yapımız icap kaldırmamız mümkün değil. Peki kabirdeki hayat, siz çok güzel ifade ettiniz, hayat diyorsunuz. Yani orada bir yaşama şekli var. Bu yaşama şekli işte tek kelimeyle gaybidir buyuruyor. Yani Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'dan getirdiği bilgileri aynı şekilde iletmesiyle biz bunu duyuyoruz, öğreniyoruz ve işte babaannemler kuşakların bildirdiği gibi Yani gözümle görmüş gibi inanırım ve bilirim ki diye başladılardı onlar anlatmaya. Çünkü doğru haber. Mesela Peygamber Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi zatlar kitaplarında bir ifade kullanmışlar. Muhbir sadık diyorlar. Muhbir haber veren demektir. Muhbir haber veren demektir. Muhbir-i sadık doğru haber veren. Yani peygamberlerin hepsi muhbir-i sadıktır. Yani doğru haber veriyor. Allah-u Teala'dan geldiği gibi. Dolayısıyla kabirde bizim bilmediğimiz, anlayamadığımız, akılla, beş duyu organımızla hissetmediğimiz, anlamadığımız bir hayat şekli var.
0: Bu kabirde olan bir şey midir? Yani evet. Biz cesedi kabire koyuyoruz ama ruh orada değil.
1: Ruh orada değil.
0: Yoksa ruha oluyor da biz kabir hayatı mı diyoruz?
1: Yok. İkisine de oluyor.
0: İkisine de oluyor.
1: Şimdi Allah-u Teala ruhu öyle yaratmış ki senelerce bu şu andaki şu beden, bu beden Osman Ünlü'nün ruhunun dünyadaki evi bu. Ölüm dediğimiz hadise, ruh bu evi terk ediyor. Bu evi terk ediyor. Fakat senelerce bu evde ikamet ettiği için bu eve karşı muhabbeti var bu ruhun buyuruyor. Peki bu evi götürüyoruz biz 2 metre derinliğindeki toprağa gömüyoruz. O zaman parçalanıyor da.
0: Çürüyor zamanla.
1: Şimdi mesela değişikliği oluyor.
0: Tabii.
1: Şimdi İslam alimler anlatırken buyuruyor ki yok olmuyor buyuruyor.
0: Yok toprağa olmuyor. Karışıyor.
1: Yani kimyasal,
0: kimyasal değişikliğe
1: veya fiziki değişiklik ve kimyasal değişikliğe uğramış olsa bile şekil değiştiriyor ama varlığını devam ettiriyor bu. Varlığını devam ettiriyor. Peki o kimyasal değişikliğe beden uğramış olsa, çürümüş olsa bile o zerreler yine o azabı hisseder veyahut da o neşeyi yine hisseder. Peki ruhun oradaki katkısı nedir? Allah-u Teala ruhu öyle yaratmış ki orayla bağlantısını devam ettirir.
0: Kesmiyor.
1: Yani o bedene girmiyor. Beden şeklinde değil. Evet. Ama
0: ona yapılanlardan haber oluyor yani.
1: O yapılanlardan haber oluyor. Onun için de kitaplarda anlatılırken buyuruluyor ki kabir azabı hem ruh hem de bedene nimet ve azap vardır. Hem ruha hem bedene de. Çünkü mesela şeyde Kur'an-ı Kerim'de Mümin Suresi'nin 46. ayet-i kerimesinde Firavun'a ve adamlarına her sabah ve akşam gidecekleri cehennem ateşi gösterilir buyuruldu. Kabirde gösterilir. Yani orada bir yaşayış, hayat olmamış olsa o zaman bir şey olmayacak. Çünkü kabir hayatı akılla anlaşılabilecek bir şey değil. Çünkü ahiret hayatına benzer. Aklın ise bu dünya işlerini anlayabilecek bir kapasitesi vardır. Orayı anlayacak kapasitesi yok. İslamiyet'te kabir hayatı hakkında özetle kabir ahiret aleminin başlangıcıdır. Ölümü her canlı tadacaktır. Ölüm yok olmak değil, bir evden öbür eve geçmek gibidir. Ölen kişi kıyamette dünyada yaptıklarından hesaba çekilip cennet ve cehenneme gönderilinceye kadar kabirde kalacaktır. Ölünün kabirdeki hali imanına ve ibadetlerine göre olacaktır. Nitekim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kabir cennet bahçelerinden bir bahçe veyahut cehennem çukurlarından bir çukurdur. Yani bu hadis-i şerifi de Ehl-i Sünnet alimleri hep kitaplarında nakletmişler. Yani buyuruyor ki arkadaş sen azını götürdüysen kabirde de rahat edersin. Çünkü kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe yahut da cehennem çukurlarından bir çukur olur. Sen oraya ne götürdüysen sana onu veriyorlar. Hatta bir şey anlatılıyor da bir gün Harun Reşit Abbasi halifelerinden işte yanındaki muhafızlarıyla beraber böyle giderken bakmış karşıdan Mevlana Hazretleri o zaman da yaşayan Mevzup Evliya'dan hızlı geliyor telaşlı. Allah Allah demiş sen nereden geliyorsun böyle selamlaşmışlar. Ahiretten demiş ahiretin neresine gittin demiş cehenneme demiş. Ne yapacaktın demiş ateş alacaktın demiş. Elinde ateş yok vermediler mi? Buraya getiriyor. Bana dediler ki herkes ateşini dünyadan kendi getirir. Kabir de öyle. Cehennem de öyle. Senin buradaki yaptıklarını sana iade ediyorum. Şaşmıyor bu Mustafa Bey. Hani şimdi biz kullanıyoruz iadeli taahhütlü diyoruz ya. Aynen öyle. Sen hangi amel işlediysen bu amel sana ya nimet olarak dönüyor veya azap olarak dönüyor. Başkasını suçlama.
0: Ateşini kendin götürüyorsun yani.
1: Ateşini kendin götürüyorsun. Ve bir de mesela meyyit ölü mezara konup mezar başındakiler dağılırken onların ayak seslerini işitir. Hatta konuşmaları bile eşittir. Çünkü talkın vermek sünnettir bunun için. Şimdi mezhepsiz ve vehhabiler ya duymuyor falan filan diyorlar.
0: Öldü gitti artık.
1: Kendisi de duymadığı için. Hayatta kendisi de leş olduğu için. Bunlar da inkar ediyor. Halbuki orada kabrin başında Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam bildirdiği gibi orada başlarsın. Ey işte falan kimse. Sen şu anda aynı şekilde ahirete intikal ettin. Bunlar haktır. Cennet haktır. Biraz sonra işte Münker ve Nekir melekleri gelecek. Onlar sana aynı şekilde sualler soracaklar. O sana diyecek.

0: Sevgili izleyicilerimiz, böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, ölmüş ana baba için dua ve istiğfar etmek, borçlarını ödemek, dostlarına ikram etmek, onların yakınlarını ziyaret etmek, iyi davranmak suretiyle onlara ikramda bulunun. Şevahid-in Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
2: Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Hudeybiye gününde halka susuzluk galebe çaldı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir kırba su vardı. O sudan abdest aldı. Bunun üzerine bütün eshab-ı kiram Resulullah'ın yanına toplandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, size ne oldu, ne lazım buyurdu. Dediler ki, ya Resulallah, ne abdest almaya, ne içmeye bir damla suyumuz yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, mübarek elini abdest aldığı su kırbasının içine soktu. Mübarek parmakları arasından çeşmeler akmaya başladı. Herkes o sudan içip kandı ve abdest aldı. Cabir bin Abdullah'a radıyallahu anh, kaç kişiydiniz diye sorulunca, eğer 100.000 kişi olsak o su yeterdi. Biz 1500 kişiydik dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Kureyş arasındaki antlaşmayı Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh yazdı. Antlaşmanın başına Bismillahirrahmanirrahim ve Muhammedun Resulullah yazdı. Süheyl bin Amr o sırada henüz iman etmemişti. Dedi ki, bizim kitabımıza göre ben Rahman'ı bilmem. Onun yerine Bismike Allahümme yaz. Muhammedun Resulullah yerine de Muhammed bin Abdullah yaz. Eğer bize onun peygamberliği malum olsaydı, onunla savaşmazdık. Böylece eshab-ı kiram ile Süheyl arasında epeyce konuşmalar geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya Ali, onu sil. Süheyl'in dediği gibi yaz. Hazreti Ali radıyallahu anh edebinden silmeye eli varmadı. Resulullah kendisi sildi ve buyurdu ki, ey Ali, bir gün senin başına da böyle bir hadise gelir. Nitekim Sıffin harbinden sonra Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye arasında antlaşma yapıldı. Antlaşmayı yazan katip Emirül Müminin Ali diye yazdı. Hazreti Muaviye katibe Emirül Müminin diye yazma. Eğer onun Emirül Müminin olduğunu kabul etseydik onunla savaşmazdık dedi. Hazreti Ali radıyallahu anh bunu işitince Resulullah'ın sözlerini hatırlayıp Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem söylediği çıktı dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'de bulunduğu sırada saçlarını tıraş ettirdi. Kesilen saçlarını bir yeşil ağacın üstüne koydu. Eshab-ı kiram Rıdvanullahi aleyhim ecmain o ağacın yanında toplanıp Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem saçlarını kapıştılar. Eshab'tan Ümmü Ammar şöyle anlatmıştır. O gün ben de Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem saçının telinden birkaç tane elde ettim. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra her kim hastalansa o saç tellerini suya koyup o suyu hastaya verirdim. Allahü Teala o hastayı sıhhate kavuştururdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'de 20 gün

kadar kaldıktan sonra geri döndüler. Eshab-ı kiram, konaklama yerlerinden birinde, yiyeceklerinin kalmadığından şikayet ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, develerini gösterdi. Hazreti Ömer bunu işitince, Resulullah'ın huzuruna gelip, "Ya Resulallah, halkın binecek başka hayvanları yok. Azıklarından kalanları bir araya toplasalar da, Allahü Teala'nın fadlı ve inayetiyle bereket vermesi için dua buyursanız, sizin duanız şüphesiz ki kabul olunur," dedi. Sonra eshaptan bir avuç hurması ve bir avuç seviki, kavrulmuş un olanlar onları bir araya topladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bereket için Allahü Teala'ya dua etti. Kimin kabı varsa getirsin buyurup getirilen bütün kapları o bereketlenerek artan yiyeceklerle doldurdu. Öyle ki develer taşımaktan aciz kalıyorlardı. Konakladıkları o yerden ayrıldılar. Mevsimin yaz olması sebebiyle hava açık ve çok sıcaktı. Allahü Teala bir de öyle yağmur yağdırdı ki hepsi suya kandılar ve kaplarını doldurdular.

İnsan hayatta oldukça bu isteklerden kurtulamaz. Sıcak olunca beden serinlemek ister. Soğukta da ısınmak duygusu hasıl olur. Bedenin yaşayabilmek için lazım olan ihtiyaçları istemesi kulluğa ters düşmez. Bu istekler nefsin istekleri değildir. Nefsle ilgileri yoktur. Tabiat kanunlarından hasıl olan istekleri yasak edilmemiştir. Bunları istemek nefse uymak olmaz. Bu istekleri yapmak mübahtır. Çünkü nefs ya mübahların fazlasını ister, mübahların fazlasına fudul denir yahut şüpheli ve haram şeyleri ister. Yaşamak için zaruri, lazım olan şeylerin de nefsle ilgileri yoktur. Görülüyor ki nefse uymak, kötü iş demek, fuduli işleri istemek, yapmak demektir. Çünkü mübahların fazlası haramlara yakındır. Şeytanın aldatması ile biraz daha aşırı gidilirse harama düşülür. Bunun için mübahları zaruret olduğu kadar yapmak lazımdır. Böyle yapınca ayak kayarsa fudule düşülür. Eğer fudül işlerken ayak kayıp dışarı taşılırsa harama düşülür. Birçok istekler insanda bulunmaz. İnsana dışarıdan gelirler. Bunlardan faydalı olanlarını Allahü Teala merhamet ederek insana gönderir. Zararlı olanlarını şeytan gönderir. Şeytan insanlara hep kötülük ve düşmanlık yapmalarını vesvese eder. En büyük düşmanımız nefsimizdir. Can düşmanımız her zaman yanımızda bulunan bu azılı arkadaşımızdır. Dışarıdaki düşmanımız bu iç düşmanın yardımıyla bize saldırıyor. Onun yardımıyla bizi yaralıyor. Varlıklar içinde en cahil olanı insanın nefsidir. Çünkü nefsi emmare kendine düşmanlık yapmaktadır. Hep kendini yok edici şeyleri istemektedir. Her isteği Allahü Teala'nın yasak ettiği şeylerdir. Her işi sahibi olan ve bütün iyiliklerin sahibi bulunan Allahü Teala'ya karşı gelmektir. Hep kendi can düşmanı olan şeytana uymaktadır.

0: Özür sahibi olmak. Abdesti bozan şeyin bedenden çıkması devamlı olursa özür denir. İdrar, iç sürmesi, yel kaçırmak, burun kanaması ve yaradan kan, sarı su akması, ağrıdan, şişten dolayı gözyaşı akması devamlı olunca, bu kimse ve istihaza kanı akan kadın özür sahibi olurlar. Tıkamakla, ilaçla veya namazı oturarak yahut ima ile kılarak bunları durdurmaları lazımdır. Namaz vakti çıkınca özür sahibinin abdesti bozulur. Vakt çıkmadan önce de özre sebep olan şeyden başka bir sebeple abdesti yine bozulur. Mesela burnu deliklerinin birinden kan gelmekteyken abdest alıp sonra diğer delikten de akmaya başlasa abdesti bozulur. Hanefi'de ve Şafii'de özür sahibi olmak için abdesti bozan şeyin bir namaz vaktinde devamlı akması lazımdır. Abdest alıp o vaktin farzını kılacak kadar bir zamanda akmazsa özür sahibi olmaz. Bir kimse özür sahibi olunca sonraki namaz vakitlerinde bir kere bir damla bile gelse özür sahibi olması o vakitlerde de devam eder. Bir namaz vaktinde hiç gelmezse özür sahibi olmak biter. Özre sebep olan necaset elbiseye dirhem miktarından fazla bulaşınca tekrar bulaşmasına mani olmak mümkünse bulaşmış yeri yıkamak lazım olur. Bir hastanın Maliki mezhebine göre özür sahibi olması için iki kavl vardır. Birinci kavle göre abdesti bozan şeyin bir namaz vaktinin yarısından fazla devam etmesi ve başladığı ve durduğu vakitlerinin belli olmaması lazımdır. İkinci kavle göre birinci kavildeki iki şart olmasa dahi bu akıntılar başlayınca hasta özür sahibi olur. Abdesti bozulmaz. Kesildiği vakit malum olursa namaza duracağı zaman abdest alması müstehab olur. Hanefi'de ve Şafii'de özür sahibi olamayan hasta ve ihtiyar Maliki mezhebinin ikinci kavlini taklit eder. Gusl abdesti alınca hasta olmaktan veya hastalığının şiddetlenmesinden yahut uzamasından korkan teyemmüm eder. Bu korku kendi tecrübeleriyle yahut Müslüman adil tabibin söylemesiyle malum olur. Fıskı, günah işlemesi dillere düşmüş olmayan tabibin sözü de kabul edilir. Soğuk olup barınacak yer, suyu ısıtacak şey, şehirde hamam parası bulamamak hastalığa sebep olabilir. Hanefi'de bir teyemmümle dilediği kadar farz kılabilir. Şafii'de ve Maliki'de her farz için yeniden teyemmüm eder.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere tarihi ilimiz Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden, Şirin Yeşillikler Diyarı Uzunköprü ilçesinden sesleniyorum. Uzunköprü'de birkaç gündür tarihi mekanları sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Bugün sizlere nakli mekan etmiş bir çeşmeyi anlatmaya çalışacağım. Telli çeşme diyorlar. Üzerinde çok güzel motifleri var. Yay meşe bağlarından buraya külliyetli bir su getirilmiş. İnanıyorum ki buraya bu suyu da getirten esas ana gözeyi bulduran, bu camiyi yaptıran, köprüyü yaptıran 2. Murat Han'dı. Çünkü Osmanlı'nın medeniyetine Avrupalı tarih

Kişiler su medeniyeti diyorlar. Su insan için bir hayattır. İngiltere'de ailenin bütün fertlerinin bir tek kaptaki suyla sırayla yıkanmaları nerede? Osmanlı'nın kurduğu hamamlarda insanların bol bol temiz suyla yıkanmaları nerede? Onun için su medeniyetidir. Hem içmede hem kullanmada. Bakınız buradan menba suyu akardı bu çeşmeden. Şimdi yarım litrelik bir menba suyu alıyoruz. Doğal kaynak suyu alıyoruz. Ver 1 lira diyorlar. Bu çeşmeden insanlar menba suyu içerlerdi, kaynak suyu içerlerdi. Hiç para da ödemezlerdi. Evlerine götürürlerdi. Kimse bunlara hesap sormazdı. Kardeşim çok aldın, az aldın diye. Bu çeşme daha önce başka bir yerdeydi. Sonra buralarda bazı meydan tanzimleri oldu. Tabii araçlı hayata dönüştükten sonra ister istemez insanlara yollar lazım oldu. Bu yollar içinde tabii gelip de bir insanın dükkanından yol geçiremezlerdi. Mülkü adamın tapulu yeri. Nereden geçirelim? Vakıf arazilerinden geçirelim. Nasıl vakfın sahibi yok? Halbuki vakfın sahibi Allah-u Teala. Olur böyle şey? Efendim, böylece tanzimler yapılınca bu çeşmede normal konduğu yerden bugünkü şehrin gelişimine göre merkezi bir yer olmuş, etrafa banklar konmuş, insanlara nefes aldığı, gölgede oturduğu yerler haline gelmiş. Bu çeşme 1960'tan beri, yani 55 senedir burada. Tabii üzerinde çok güzel yazılar var, dualar vardı. Ayet-i Kerime de yazılı olduğunu zannediyorum mermere kabartma olarak. Ama bu çeşmenin yüzlerindeki, 400'ündeki de yazılar maalesef ne maksatla olduğu pek anlaşılamayan, tahmin edilen bir şekilde murçlarla kazınmış yazılar. Bunu Yunan işgalinde Yunanların veya Bulgar işgalinde Bulgarların yapma ihtimali çok kuvvetli. Çünkü onlar Osmanlı'nın yazılı bütün kitabelerini ya kasatroyla söküp götürmüşler, bunu da bakmışlar ki buraya kabartma yazılmış, şu koca taşı da hani gavur ölüsü gibi taşıyacak halleri de yok. Bir yere de saklayamazlar, komutanları da görür bunları. Onun için de bunun üzerindeki yazıyı kazımışlar. Ya insanın bıraktığı bir eser, velev ki Latince bir yazı olsun, Bizans dilinde bir yazı olsun, ecdadımız bunlarla mücadele etmemiş ki. Eğer caminin içerisindeyse, bir haç işareti varsa onu sıvayla kapatmış. Kazımaya uğraşmamış. Vay bunu kazıyalım, burada namaz kılınmaz falan. İnsanlar da bazen böyle altı köşeli üçgeni görüyorlar. Efendim İsrail Devleti'nin bayrağı böyle, altı köşeli üçgen. Bu camide de bu var, bu camide namaz kılınmaz. Fetvayı kim veriyor? Sokaktan gelen birisi veriyor. İnsanları camilerden soğutuyorlar. Onun için böyle bir durumu efendim insanlar irtikap etmeseler iyi olur. Bu çeşmenin şu kenarındaki havzının taşı mutlaka bunun içine suyun doldurulduğunu gösteriyor. İçine de su dolardı. Burada savak kısımları da var kenarlarında. Benim oturduğum şurada da savak var, öbür tarafta da var. Bu şunu gösteriyor. İnsanlar buradan su içerdi. Buraya su dolardı. Hayvanların da susadıkları zaman hayvan çeşmesi olacak değil ya. Madem ki insan içiyor, insanın içtiğini hayvanın da içeceği şekle getirmişti ecdadımız. Hayvanların da bir canlı, Allah'ın bir yaratığı olduğunu, onun da susuz kalmaması gerektiği için bunu bu haliyle yapmışlar. Şimdi bura çok kalabalık. Yaya trafiği çok fazla. Şurada 3-5 dakika bir şeyler anlatalım dedik ama insanlara da rahatsızlık veriyoruz. Daha ötede gitmeyelim. İleride bir özgürlük çeşmesi var. Onun yeri biraz daha rahat. Orada da o Türkiye'deki ilk ve son belki de özgürlük çeşmesini uzun köprüde sizlere tanıtmaya çalışacağım. Gidelim şimdi çeşmenin yanına efendim. Şimdi Teli Çeşme'yi bitirdik. Buradaki Hürriyet Çeşmesi'ne geldik. Adına Hürriyet Çeşmesi demişler. Bu 1908'de malum Selanik'teki 3. Ordu'nun merkezinde Sultan 2. Abdülhamit Han'a karşı bir
hürriyet mücadelesi başlattıklarını iddia eden İttihat Terakki'nin elebaşıları oradaki Selanik'teki manastırdaki halka ön ayak olarak 2. Abdülhamit Han'a, saraya, efendim, anayasa ve meşrutiyet istemek için telgraflar çektirdiler. Binlerce telgraf geldi. İstanbul'dan tık yok ama. Belli ki bunlar sipariş telgrafları. Artık tehditle midir? Daha başka şekilde midir? Çünkü oranın insanları da nihayet aynı imparatorluğun vatandaşı, aynı padişahın da tebaası idi. Bunun üzerine 1908'de 2. meşrutiyet ilan edildi. Meşrutiyet demek, padişahın mutlakiyet idaresine karşı onun bazı yetkilerinin birileri tarafından paylaşılması olayıydı. Yani padişah devleti idarede tek yetkili değil, sadrazam da, diğer vekiller de, padişahım öyle diyorsunuz ama bence böyle olmalıdır gibi bir şart koşmaya meşrutiyet, şartlandırma deniyor idi. 1908'de ilan edildi. Fakat bu ilanla beraber memleketteki sıkıntılar durulmadı. Yani o nihayet bir ilk adım idi. Bu ilk adımın arkasından birçok hadiseler patlak verdi. Selanik'teki merkez komutanı vuruldu. Birçok devletin orada görevlendirdiği insanlar yerlere serildi. Resteli Niyazi isminde bir yüzbaşı taburuyla beraber dağa çıktı. Ve oradaki dağlarda, Manastır dağlarında halktan devletmiş gibi vergi toplamaya başladılar. Peki ne istiyorlardı bunlar? Hürriyet istiyorlardı. Adalet istiyorlardı. Müsavat istiyorlardı. Evet. Adalet, müsavat, uhuvvet istiyorlardı. Yani kardeşlik. Kardeş kardeşi ne yapar? Hep sever, bağrına basar. Uçurumdan aşağıya atmaz kardeş kardeşi. Ama birçok kan akıtılıyordu. O zaman bu kanı akıtılanlar kardeş değildi. Uhuvvet davasında olan birilerinin kanını akıtıyorsa bu uhuvvet olmaz. Ne olur? Adavet olur. Düşmanlık olur. 1908'de bu çeşmenin Aralık ayında açıldığına dair kayıtlar var. Benim incelemelerime göre bu çeşmenin buraya, burada değildi tabii, asıl yeri bura değildi, buraya nakli mekan etmiş. Yani uzun köprünün dışına kadar çıkarmışlar, köprünün ayağına kadar getirmişler. Şehrin içindeydi bu. Zamanın kaymakamı ile belediye başkanı el ele vererek bunun yapılmasını sağladılar diyor. Üzerindeki yazılar da o dönemin Osmanlıca yazıları, kaligrafisi değil. Öbür yüzüne bir 1908 yapmışlar. 8 de noktayı birleştirmişler. Biri ayrı yapmışlar, 9'u ayrı yapmışlar. Noktayla 8 birleşmiş. Belli ki bu sonradan, hani bunun tarihi bir çeşme veya anıt olmasını göstermek için ayarlanmış bir husus olabilir. Böyle 4 tane sütun, ortalarına birer kitabe, ki bunlar mermer tezgahlarında silinmiş mermerler efendim. Çok sonralardan yapılmış mermerlerdir. Onları tamamlamışlar, getirmişler, buraya koymuşlar. Efendim, deniyor ki Türkiye'deki ilk özgürlük, ilk ve son özgürlük çeşmesidir. Tabii Lüleburgaz'da da bir çeşme var ama o daha başka bir şey. Gaziler için yapılmış. Böyle meşrutiyet, ikinci meşrutiyet veya 31 Mart vakasıyla ilgili insanların getirip de koydukları şeyler değil. Tabii bu çeşmenin etrafında 1909'dan itibaren, yani Abdülhamit Han tahttan indirildikten sonra, İttihat Terakki de idareyi ele aldıktan itibaren burada bu çeşme sanki uzun köprüye bir kurtarıcı gelmişçesine etrafında törenler yapılan bir eser haline getirildi. Ve bu eserlerde okul çocukları getiriliyordu, öğrenciler getiriliyordu ve onlara şiirler okutuluyordu. İşte bu şiirlerden birisinde şöyle diyor okul çocukları. Bura zaten işi çözüyor. Yani
Enver ile Niyazi'nin adının geçtiği bu şiir

bunun 1909 ve devamında yapıldığını bize anlatıyor. Çünkü okul öğrencileri şöyle bir şiir okuyorlar. Milletin fahri Niyazi, milletin övüneceği insan Niyazi'dir. Güya mecaz yapıyorlar burada, mecazi bir atıf yapıyorlar. Ordumun enverleri, yani Enver Paşa'yı kastediyor burada gene bir mecaz ederek. Muhterem cemiyetin ey kahraman askerleri. Şimdi okullarda söyletilen türküler o zamanlarda Enver ile Niyazi hak mı gönderdi sizi şeklinde marş söyleterek ilkokulları, ortaokulları yürütüyorlardı. Bunun daha devamı vardı. Tabii ben o dönemi yaşamadığım için nihayet okuduğum belgelere bağlı kalıyorum. Nihayet bu Niyazi Bey, Resneli Niyazi Bey Manastır dağlarında dolaşırken dağda önüne bir geyik çıkar, geyik yavrusu. Bu geyik yavrusunun kendisine ilahi olarak gönderildiğine inanır Resneli Niyazi. Bir yerde yol şaşırınca geyiğin gittiği yere bakar, taburu onun peşinden gönderir. Geyik işi o kadar ileri gider, o kadar ileri gider ki İstanbul'da işi gücü az olan, parası çok olan insanlar Manastır'a gelip dağlara çıkıp Niyazi Bey'in geyiğini resmi ziyarete gelirler. Tabii hediyelerle falan da gelirler canım. Yani geyiğe orada bir torba yem değil, geyiğin sahibi olan Niyazi Bey'e, onun metbu olan, geyiğe metbu olmuş, tabi olmuş geyiğe yani. Bu geyiği de seans seans seyretmeye başlıyorlar bu insanlar. Zaman zaman geyik işte arka toynaklarıyla kulaklarını kaşırsa şöyle demek istiyor. Efendim kulaklarını sallarsa böyle demek istiyor diye yorumlarla İstanbul'un bütün kıraathanelerinde Niyazi Bey'in geyiği Türkiye'nin en önemli meselesi oluyor. Şimdi bazı insanlar aralarında böyle boş laflarla muhabbet ederlerken adına geyik muhabbeti diyorlar. İşte bu geyik muhabbetinin kaynağı Resneli Niyazi'nin Manastır dağlarındaki peşinden gittiği geyiktir. Sonra bu Niyazi'yi İstanbul'a getirdiler. Baktılar ki bu adam deli dolu bir adam ama öyle çarpıcı çırpıcı, rüşvetçi falan değil. Halk kahramanı olduğunu söyleyenlere bayılıyor. Bursa'ya falan götürdüler. Baktılar ki oralarda İttihatçıların ana gayesinden uzak nutuklar veriyor. Hemen onu geri çektiler ve dediler ki arkadaş sen git Manastır'da kendine bir çiftlik al, otur. İttihatçılar bunu Manastır'a gönderdiler. Ve Manastır'dan Selanik'e geldi sonra. Selanik iskelesinde gemiye binip İstanbul'a gelecek ve kendini oralara sürenlerden, İttihatçı kardeşlerinden, uhuvvet, hürriyet, adalet, müsavat var ya efendim. Hani ana umdeleriydi bunlar. Onlardan hesap sormaya gelecekti. Selanik iskelesinde 3 tane kalpaklı adam, yüzleri kapalı, Niyazi'yi çapraz ateşe tuttular. Gemiye binemeden öldürdüler. İttihat Terakki kendi evlatlarını Fransız ihtilali gibi yemeye başlamıştı. Ondan sonra da iştahı açıldı. Daha çok kişi yedi. İşte Özgürlük Çeşmesi denen çeşme ve onunla ilgili o zamanın hikayelerinden bazı şeyleri sizlere arz ettim. Süremizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Uzun Köprü'de yeni bir yerde daha buluşmak üzere, tarihi mekanda buluşmak üzere sizlere veda ediyorum. Hoşça kalın efendim.

0: Bir anı, bir hikaye.
1: Temeşvarlı Osman Ağa'nın Bir Osmanlı Askerinin Sıra Dışı Anıları 1688-1700 yılları arasının özetini burada sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. 9. bölüm. Esiri olduğum askeri yargıç Fischer benimle anlaşmaya çalışıyordu. Anlaşmaya çalıştığı konu Kurtuluş Akçem'di. Fidye getirsem ben esaretten kurtulabilecektim. Ben de buna can atıyordum. En sonunda el kol işaretleriyle efendim yapabildiğimiz anlaşmayla 60 altına uzlaştık. 60 altın getirirsen seni serbest bırakacağım, eline yazılı kağıt vereceğim diye işaret etti. Benim yanımda para ne gezer? Bunun için adamın bana güvenip beni serbest bırakması lazımdı. Gidip memleketten para getireceğim. Temeşvar'dan. Çok uzakta değil. Ancak o zaman Temeşvar'a gidip istediği parayı alıp gelebilirdim. Bu konuda verebileceğim tek güvence, tek teminat sadece kuru bir gelirim sözü olacaktı. Fischer bunu kafi görmedi. Böyle olmaz dedi. Sen buradan arkadaşlarından, esirlerden bir kefil göster. Benim yanımda kalacaklardan bir kefil göster. Onu da buldum. Aynı alayda esir olan birliğimin eri Muhzır oğlu İbrahim bana kefil oldu. Ben de İbrahim'in bu iyiliğine karşılık, onu karşılıksız koymayacaktım, onun fidye parası olan 9 altını da getirecektim. İbrahim'le de pazarlık edilmiş, İbrahim'e de 9 altın kurtuluş akçesi kesilmiş. İbrahim de demiş ki tamam, ben sana kefil olurum, sen gelmezsen senin cezanı ben çekerim, ama sen de gelirken, geleceğinden emin, gelirken benim için de 9 altınımı artık sen temin et, getir. Etti 69 altın. Ama Osman Ağa 169 altın, 569 altından fazla eder. Evet, aslında bu kefilliğinde, onun kefilliği, benim de peki dememde, yine benim verdiğim bir kuru sözden ibaretti. Gidip gelmeyebilirdim, o eserin başına ne gelirse gelsin diyebilirdim. Tabii insanlık öldüyse. Bütün bunları 7 gün içinde yapmak zorundaydım. Gidiş geliş 7. gün Fischer'in yanında olacak. Anlaşmamıza göre 7 günün sonrasında para ile birlikte Zegedin'de olacaktım. Teferruatını anlatan Latince ve Beç, yani Avusturya, Viyana lisanıyla yazılmış bir belge tanzim etti. Dillerinde hem Latince hem Beç dilinde yazıyor ki bu benim eserimdir, kurtuluş akçesini getirmeye gidiyor, kendisine dokunulmasın gibi şeyler herhalde. Aynı yerde benim gibi 4 Müslüman esir daha vardı. Onlar da kurtuluş akçeleri için şartlı ve kefil karşılığı serbest bırakılmış idi. Anlaştığımız şekilde Zegedin'e gelmek üzere 5 arkadaş 1688 yılı Haziran ayının 28. günü Avusturya'da ki alaydan ayrıldık. Yani Zegedin'deki alaydan, Fischer'in yanından ayrıldık. Muris Nehri kıyısından yukarı Arad'a doğru yola düştük. 2 saat kadar yürüyüp tam Arad'ın karşıdan sağ tarafa, güneye yöneldik. Yol, iz, hiçbir şey yoktu. Yönümüzü tahmini tayin ediyorduk. 6 saat kadar yürüdük. O gün akşam olduğunda Temeşvar'a 3 saat kadar yolumuz kalmıştı. Eve yaklaşmanın heyecanı içindeydik. Bir an önce yuvalarımıza ve yaranlarımıza kavuşmak

0: için can atıyorduk. Bugünlerde buralarda gece yolculuğundan çok tehlikeli, gece yolculuğunun çok tehlikeli olduğunu biliyorduk. Çevre köyler tamamıyla boşalmış, köylüler dağılmışlardı. Yol güvenliği yoktu, geceyi Temeşvar yakındaki ormanda geçirdik. Ertesi sabah hava aydınlanırken kalktık, tekrar yola düştük. Adımlarımızı heyecanla atıyorduk. Hem dinlenmiş hem de şehrimize iyice yaklaşmıştık. Temeşvar'a kuşluk vakti vardık. Arkadaşlarımın her biri evlerine dağıldı. Ben de heyecanla evimin yolunu tuttum. Sabah beni karşılarında gören kardeşlerim sevinçten uçtular. Birbirimize sarıldık hasretle, özlemle. Mutluluk gözyaşlarımız birbirine karıştı. Uzun uzun sohbet ettik. Başımdan geçenleri anlattım. Kurtuluş fidyesi için Avusturyalı subaya söz verdiğim 60 altından ve bana kefil olan askerin 9 altından da bahsettim. Hiç itiraz etmediler. Sağlık olsun dediler. Sağ ve mutlu olarak görüştürmeyi nasip ettiği için Allah-u Teala'ya şükredelim, dua edelim, para işi kolaydır dediler. Kıymetli dinleyenlerim, bugünkü bölümün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalınız.
1: Bir anı, bir hikaye. Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından sizlere sesleniyoruz. Şu anda her hafta bu saatlerde sizlere ulaşan Çınaraltı programının bir yenisinde sizlerle beraberiz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamladıktan sonra bu hafta da programımızı açıyoruz.

Değerli dinleyiciler, Osmanlı tarihinde padişahın oğulları belli bir yaşa geldikten sonra Anadolu'daki sancaklardan birine sancak beyi olarak idareci gönderilirdi. Burada hem staj yapar, yetişir, hem de tecrübeler kazanır. Ondan sonra potansiyel padişah namzedi olarak hayatına devam ederdi. Ondan sonra bu şehzadelerden hangisine nasip olmuşsa onlar padişahlık yapardı. Bu sancağa çıkma geleneği ta Selçuklulardan devam eden bir gelenektir. Osmanlılarda da uygulanmıştır ve umumiyetle de sancak olarak Anadolu topraklarında

Sultanlarından sancak verilmiştir. Çünkü Sultan Murat Hüdavendigâr Han'ın iki kardeşi Halil ve İbrahim sancak beyi olmamışlar ama Sultan 1. Murad'ın oğlu Savcı Bey Rumeli'de sancak beyiydi. Ve talihsiz bir hadise etrafının kışkırtmasıyla Savcı Bey Sultan 1. Murad'ı da ayaklanmıştır. Sultan 1. Murad oğlunun üzerine yürümüş, oğlunu mağlup etmiştir. Fakat bu tarihten sonra artık İstanbul Rumeli'de şehzadelere sancak verilmemiş, Anadolu'da sancak verilmiştir. Vaka geçici olarak Yavuz Sultan Selim Mısır seferine çıkarken oğlu Şehzade Süleyman, sonradan Kanuni Sultan Süleyman olacak olan Şehzade Süleyman, Edirne'nin muhafazası için memur edilmişti. Şehzade 2 sene orada kaldı babası Mısır seferindeyken. Kanuni Sultan Süleyman da İran seferine çıkarken oğlu Şehzade Bayezid'i Rumeli'nin muhafazası için Edirne'ye göndermişti. Bunun dışında, bu geçici tedbirlerin dışında, şehzadelere Rumeli'de sancak verilmemiş. Anadolu'da belli sancaklarda istihdam edilmiştir. Değerli dinleyiciler, şehzadelerin sancağa çıkma yaşı başlangıçta 7-8 idi. Bu yaş giderek 12, 13, 14, 16 hatta 21 yaşına kadar yükselmiştir. Öyle görülüyor ki müşahhas durumlara göre değişmiştir. Şehzadeler sünnet edildikten sonra sancağa çıkarılırdı. Şehzade yetişkinliğe ilk adımını atarken bir yandan da siyaset hayatına başlıyordu. Sancaklar umumiyetle Osmanlıların topraklarına kattıkları, fethettikleri Anadolu beyliklerinin baş şehirlerinden seçilirdi. Hatta bazı tarihçiler buraları birer taht şehri olarak görmekte, şehzadeleri bu tahtların idarecisi olarak görmektedirler. Çünkü imparatorluklar devletlerden teşekkül eder. Osmanlı İmparatorluğu da şehzadelerin sancak beyliği yaptığı sancakları birer devlet olarak kabul etmektedir. Bu sancaklar da şehzadeler etraflarına devrin meşhur alimlerini, sanatkarlarını toplarlar, bir saray kurarlar. Burada aynı zamanda da bir kültür ve sanat vasatı ortamı hasıl ederlerdi. Diğer taraftan merkezden verilen memurlarla havaliyi idare eder ve idarecilikte tecrübe kazanırdı. Hepsinden mühimi, yanlarındaki kapı kulu askerleriyle bu havalinin emniyetini ve asayişini temin ederlerdi. Malum Osmanlı ordusunun 1402 yılında Timur Han'a yenilmesiyle Yıldırım Bayezid'in güçlükle kurduğu Anadolu Birliği dağılmıştı. Oğlu Çelebi Sultan Mehmet 1398'de vali olarak, sancak bey olarak Amasya'ya tayin edilmişti. Oraya gidemedi. Önce Bolu'ya sığındı, sonra Amasya'ya geçerek ordusunu güçlendirmeye çalıştı. Çelebi Sultan Mehmet'in gayretleriyle 1413 yılında yeniden Anadolu Birliği kısmen de olsa temin edildi. Bu birliği korumak için beyliklerin baş şehirlerini emniyet altında tutmak çok mühimdi. Bunun için Çelebi Sultan Mehmet büyük oğlu 12 yaşındaki Şehzade Murad'ı doğu sınırı olan, o zamanki doğu sınırı olan Amasya'nın, şimdi Amasya'nın kazası olan Merzifon'a, küçük oğlu Şehzade Mustafa'yı da Hamit iline, yani Isparta'ya sancak beyi olarak göndermiştir. Şehzade Murad büyüyüp Sultan 2. Murad adıyla padişah olunca o da şehzadesi Alaaddin'i Amasya'ya, geleceğin Fatih Sultan Mehmet'i olan Şehzade Mehmet'i de Manisa'ya göndermiştir. Manisa bundan sonra hep padişah sancağı olmuştur. Özür dilerim, şehzade sancağı olmuştur. Fatih Sultan Mehmet oğullarından Şehzade Bayezid'i Amasya'ya, Mustafa'yı Manisa Saruhan'a, sonradan Konya Karaman'a, Cem Sultan'ı da önceleri Candaroğlu Beyliği'nin merkezi olan Kastamonu'ya, sonra da Mustafa'nın vefatı üzerine boşalan Konya'ya, Karamanoğlu Beyliği'nin merkezi olan Konya'ya göndermiştir. Hatta Şehzade Mustafa Manisa'ya, sonra da Konya'ya annesi Gülşah Hatun'la beraber gitmiştir. Cem Sultan'ın yanında annesi Çiçek Hatun'da bulunuyordu. Sınırlar genişleyince değerli dinleyiciler, sancak merkezleri de arttı. Yukarıdakilere ilave olarak Anadolu beyliklerine ait diğer merkezlere de Osmanlıların eline geçti. Mesela Germiyanoğlu Beyliği'nin merkezi Kütahya, Bizanslı Komnenos Hanedanı'nın hüküm sürdüğü Pontus Rum Krallığı'nın merkezi olan Trabzon, Hamitoğulları'nın merkezi olan Isparta veya Antalya, Karesi Beyliği'nin merkezi olan Balıkesir, bunlar hep Osmanlı Devleti'nin eline geçti. Hala tabi ara Kırım Yarımadası'ndaki Kefe bile
Şehzade sancağı olmuştu. Yavuz Sultan Selim Han 1509'da henüz padişah olmadan tabii. Şehzadesi Süleyman'ı buraya göndermişti. Rumeli de şehzadelere sancak verilmiyordu. Yavuz Sultan Selim Han Trabzon sancak beyiyken babasına kendisine Rumeli'de Semendire sancağını vermesi için ısrarda bulunmuş ve zorla kabul ettirmiş. Fakat gitmemişti. Kısa bir müddet için şehzadesi Süleyman'ın Kefe'deki sancağına gitmişti. Semendire yerine. Padişah olunca da oğlunu Kefe'den Manisa sancağına getirtmişti. Görülüyor ki değerli dinleyiciler, şehzadelerin müteaddit şehzadeler sancaklara gönderiliyor. Bu sancaklarda umumiyetle merkeze eşit uzaklıkta olanlar tercih ediliyor. Bu da şehzadelerin sancağa gönderilmesindeki mühim prensiplerden birisi. Çünkü aynı anda merkeze gelebilsin diye. Yavuz Sultan Selim Han'ın zaten hoşnutsuzluğu Trabzon'un abilerinin ve erkek kardeşlerinin sancak beyliği yaptığı merkezlerden daha uzakta olması idi. Değerli dinleyiciler, Osmanlılar şehzadelerini topraklarına yeni kattıkları beyliklerin baş şehrine, merkezine vali olarak gönderirlerdi dedik. Böylece hem bölgenin güvenliğini sağlar hem burada bir kültür ve sanat ortamı kurarlardı. Kimle beraber giderlerdi? Başta anneleri olmak üzere lalaları ve memurlarıyla, kapı halkıyla beraber giderlerdi. Burada baş şehirdeki sarayın, padişah sarayının küçük bir modelini kurarlardı. Kanuni Sultan Süleyman'ın büyük şehzadesi Şehzade Mustafa'nın Safevi hududu yakınında Diyarbakır'daki sarayını anlatan bir seyyah, şehzadenin babasınınkinden aşağı kalmayan bir sarayı olduğunu anlatmaktadır. Luigi de Zara Bazano. Umumi olarak bakıldığında değerli dinleyiciler, Osmanlıların suyu sevdiklerini anlıyoruz. Gerek Edirne, İstanbul gibi merkez saraylarını, gerekse Amasya, Manisa gibi şehzade saraylarını hep akarsu ve deniz kenarına kurmuşlar. Edirne saraylarından biri Tunca kenarındaydı. İstanbul'da Yeni Saray, yani Topkapı Sarayı da Boğaz'a hakim Marmara kıyısındaydı. Amasya'daki Şehzade Sarayı Yenişilirmak kenarındaydı. Manisa Sarayı da Gediz Nehri'nin kenarındaydı. Şehzadeler de babaları gibi spora, savaş tatbikatı olan avlanmaya çok meraklıydılar. Bu sebeple civardaki av sahalarına gider, buralarda bir de av köşkleri yaptırırlardı. Mesela Amasya'nın Şarkı'nda bir su kaynağının bulunduğu Çakallar mevkiinde Çelebi Sultan Mehmet'in şehzadeliğinde yaptırdığı av köşkü bölgeye adını vermiştir ve burası bugün de Köşklü Kaya olarak anılmaktadır. Yine Amasya'da Fatih Sultan Mehmet'in şehzadesi Bayezid, sonra istikbalin ikinci Bayezid'i, her yıl Amasya yakınındaki Ladik yaylasına gider, yılın 6 ayını tasavvufla meşgul olan dostları arasında geçirir. Bunu Evliya Çelebi bize anlatmaktadır. Manisa'da Bozdağı ve Sultan Yaylası yazın çıkılan bir yaylaydı. Yayla bugün de Sultan ismini muhafaza etmektedir. Bu da Şehzade Yaylası olmaktan ileri gelmektedir. Hatta Hürrem Sultan bir yazını Bozdağ'daki köşkte geçirmişti. Şehzade sancaklarındaki sarayların en mühimleri Amasya Sarayı ile Saruhanoğullarından alınan Manisa şehrindeki saraydı. Her iki saray da bugün harabe haline gelmiştir. Buna rağmen Manisa Sarayı'na ait daha net bilgilere sahibiz. Amasya'da birden fazla Şehzade Sarayı bulunuyordu. Değerli dinleyiciler, Amasya Orta Karadeniz bölgesinde, denizden 136 kilometre içeride, Yeşilırmak'ın iki kenarında, yüksek dağların eteklerindeki vadi içinde kurulmuştur. Fevkalade tabii bakımdan fevkalade güzeldir. Çok da eski bir şehir. Milattan önce 3500 yıllarından kalma kalıntılar var bu bölgede. Ta Abbasiler zamanında Müslüman hakimiyeti kurulmuş bir bölge. Danişmentoğullarının bir ara merkezi olmuş. Hititler burada kale yaptırmışlar. Yukarı kale, Harşene Kalesi deniyor. Zamanla nehrin iki yakası köprülerle bağlanmış ve şehir genişlemiş. Genişlemeye çok müsait bir yer değil. Bir ara Pontus Devleti kurulmuş burada. Milattan önce 4. asırda 302-301 yıllarında Pontus Devleti'nin merkezi olmuş. İşte bu Harşene Kayalığında o devirden kalma fevkalade enteresan kaya mezarları, kral mezarları bulunmaktadır. Bu kayalığın Kızlar Sarayı mevkiindeki terasta Pontus krallarının sarayı vardı.
Kral Sarayı denilen bu saray Osmanlılar zamanında da

kullanılmıştır değerli dinleyiciler. Kızlar Sarayı adının da bu devirden kaldığı tahmin edilir. Bu kısmın Yeşilirmağ'a inen kısmı ile bugün Hatuniye Mahallesi denilen bir yer var. Mahalle adını Sultan II. Bayezid'in, o zamanki Şehzade Bayezid'in hanımı, Sultan Bayezid'in oğlu Şehzade Ahmet'in annesi Bülbül Hatun adına 1510 yılında yaptırılan ve bugün hala ayakta olan Hatuniye Camii'nden almaktadır. Yeşilirmak'la geride yükselen Kaya Mezarlı Tepe'nin arasındaki dar şeritte bugün hala Bülbül Hatun sokağı mevcuttur. Kızlar Sarayı surunun hemen altında çıkış rampasında da Saray Mahallesi var. Bu mevkide bugün mevcut olmayan fakat 1495 yılında Kızlar Ağası yani Harem Ağası Firuz Ağa tarafından bir mescit yaptırıldığı ve saray buradayken hizmetlilerin oturduğu bilinmektedir. Buradan Kızlar Sarayı'na çıkışı sağlayan orijinal girişe ait kapı Amasya Müzesi'nde görüntülenmiştir. 1971 yılında Kızlar Sarayı'nın doğusunda Amasya Müzesi Müdürlüğü kazılar yapmış. Kaya zemininden itibaren Pontuslulara, Romalılara, Bizanslara, Selçuklara ve Osmanlılara ait yapı kalıntıları bulmuştur üst üste. Burada satıktan 40 santim aşağıda tuğla zemini bir Osmanlı mekanı, Osmanlı binası var. Beyaz mermerden geometrik desende mozaikli bir döşeme var. Demek ki burada Romalılardan kalma saray Osmanlılar zamanında da kullanılmış ve muhtemelen Kızlar Sarayı adından da anlaşıldığına göre burası muhtemelen Şehzade Sarayı'nın harem kısmıydı. Yani hanımların yaşadığı kısımdı. Kızlar Sarayı'nın nasıl bir plana sahip olduğunu bilmemiz mümkün değil. Ama kitabesine göre iki kapısı, iki hamamı, mutfağı, iç ve dış avlusu var. Avlu kapısı 1890'larda buradaymış. Muhtemelen Amasya Müzesi'ndeki kapı sövesi raporu bu kapıya aittir. Değerli dinleyiciler, Amasya'da Beyler Sarayı veya Saray Düzü olarak tanınan bir saray daha var. Amasya tarihini yazan Hüseyin Hüsamettin Bey bir şeriye siciline bakarak 1217 tarihli burada Selçuklu Sultanı Sultan Mesut zamanından beri buranın şehzadelerin merkezi olarak kullanıldığını söylüyor. Saray 1267 yılında Selçuklu Emiri Gümüşlü Eminüddin'e geçmiş. Onun soyundan gelen Gümüşlüzade Taceddin Çelebi buraya muhteşem bir köşk yaptırmış. Burası Gümüşlüzade Köşkü diye meşhur olmuştu. Çelebi Sultan Mehmet 1398 yılında Amasya valisi olunca Gümüşlüzade Köşkü'nü yeni satın aldı. Buraya büyük bir saray yaptırdı. Hatta Sultan II. Murat ve Yavuz Sultan Selim Han burada doğmuştur. Sultan II. Bayezid'in diğer şehzadeleri Şehzade Ahmet ve Şehzade Alaaddin, Kanuni Sultan Süleyman'ın büyük şehzadesi Şehzade Mustafa ve diğer oğlu Şehzade Bayezid burada sancakbey yapmış, bu sarayda oturmuştur. Sarayın etrafı surla çevrilidir. Haremi, selamlığı, kapı önünde ağlara mahsus üç büyük dairesi, iki hamamı, iki mutfağı, iki büyük mermer havuzlu bahçesi bulunmaktadır. Bu Beyler Sarayı Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman'ın padişahlıkları sırasında ziyaret edilmiştir. Yavuz Sultan Selim 1514 yılında İran üzerine yaptığı Çaldıran Savaşı'ndan dönüşünde kışı burada geçirmiştir. Sultan kazandığı zaferi belki de doğduğu yerde kutlamak istemişti. Yine Erivan seferine çıkan Sultan Süleyman da bir yıl Amasya Sarayı'nda konaklamıştır. Hatta İran elçi heyetini burada kabul etmiştir ve burada Amasya Anlaşması'nı imzalamıştır. Hatta Kanuni Sultan Süleyman'ı Amasya'daki Beyler Sarayı'nda İran heyetini karşılarken gösteren bir de minyatür bulunmaktadır Süleymanname'de. Ancak tabii kapalı mekanda geçen görüşme sarayın yapısı hakkında bilgi vermekten uzaktır. İran seferinin ardından Kanuni Sultan Süleyman'la Avusturya İmparatoru'nun elçisi Busbek buraya gelmiş. Bu heyette bulunan Alman seyyah saray hakkında mühim bilgiler veriyor. Burası kaya mezarlarını uzaktan gören padişahın çadırlarının da barındığı bir ordugah gibi anlatılmaktadır bu hatıralarda. Malum Amasya Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde bulunuyor, zelzele bölgesi. Onun için Beyler Sarayı çok defalar zelzele felaketine uğramış ve her defasında tamir görmüştür. Ama 1734'teki zelzeleden sonra tamir edilmemiş, harap olmuştur. 1825'ten sonra da boş arsa haline gelmiştir. Çünkü artık bu tarih.

Manisa Sarayı Sultan II. Murat tarafından inşa ettirilmiştir 1445 yılında değerli dinleyiciler. Fatih Sultan Mehmet'in şehzadeliği sırasındaki burada Manisa'da valilik yapmıştır malum. Buraya bazı binalar eklenmiştir ki o binalar hala o isimlerle anılmaktadır. Sultan II. Murat'ın yaptırdığı sarayda 4 bab kiremit örtülü odalar, 3 bab hamam, köşkün dışında saraçlar odası ve 5 dönüm yer işgal eden Yeniçeriler kışlasıyla saray hayvanlarının barındığı ahırlar bulunmaktaydı. Sultan II. Selim'in şehzadeliği sırasında saraya bir hamam yapılmıştır. Ayrıca binanın zaman zaman da tamir edilmiştir. Edildiği bilinmektedir. Bu tamir için birkaç bin flori altın istenmiştir. Bu da benim canım sultan anacığım hitabıyla başlayan bir mektuptan anlaşılmaktadır. Topkapı Sarayı'nda saklanmaktadır. Sarayın bahçesini muhtelif havuzlar, çeşmeler, çeşitli ağaçlar ve renkli çiçekler süslüyordu. Bunların bakımını pek çok saray hizmetkarı yapmaktaydı. Saray 16. asırın sonundan itibaren artık şehzadeler sancağı çıkarılmadığı için terk edildi. Ve zaman zaman tamir edilmesine rağmen harap olmaktan kurtulamadı. Sarayın günümüze kadar gelebilmiş en sağlam yapısı Fatih Köşkü adıyla bilinen kulesidir değerli dinleyiciler. 9,5 ile 8,5 santimetre ölçülerinde kareye yakın bir planı gösteren kule yaklaşık 13 metre yüksekliğinde. Bugün beyaza boyanmıştır. Sonradan pencereler açılmıştır ve Sultan II. Abdülhamit devrinde her şehre bir saat kulesi yapma teşebbüsüne uyularak üzerine ilave edilen bir saatle saat kulesi haline çevrilmiştir. Fakat Nakkaş Hasan'ın Manisa Sarayı'nı tasvir ettiği Şemailname-i Ali Osman isimli yazma kitapta kulenin kareye yakın kurşun kaplı bir çatıyla kaplı gösterildiğini görüyoruz ki bu da Edirne ve İstanbul saraylarının kulelerinde olduğu gibi bir köşk gibi düzenlendiğini göstermektedir. Bu köşklü kuleler Edirne ve İstanbul saraylarında da var. Kasr-ı Adıl yani Adalet Kulesi veya Sarayı olarak zikredilmektedir. Değerli dinleyiciler, sarayın umumuna bakıldığında saray kompleksi arazinin el verdiği ölçüde yatay bir mevkiye yerleştirilmiş dikdörtgen bir bina topluluğu. Etrafı duvarla çevrili bir revak sırasıyla boydan boy yatay olarak saray ikiye bölünmüş. Sarayın binalarını sanat tarihçileri farklı yorumluyorlar. Ön avluda sağda bir küçük bina var. O bina Topkapı Sarayı'ndaki gibi halkın istidalarının, dilekçelerinin kabul edildiği bir deavi kasrı olarak görülmüştür. Bazı tarihçiler de burayı hastane binası olarak tefsir etmektedir. Uzun revak sırasının gerisinde yer alan saray binaları arkasındaki saray bahçeleriyle son bulur. Yapı grubunun sol kısa kenarını işgal eden teferruatsız sadece kırmızı çatısıyla gösterilen bina harem binasıdır ki buna has ağır diyenler de vardır. Binanın açıldığı kare şeklinde etrafı revaklı ortasında havuz bulunan avlulu bina Topkapı Sarayı'ndaki etrafı revaklı harem yapılaşmasıyla çok benzerlik gösteriyor. Avlunun sağ üst köşesinde ikiz gibi görünen biri geniş balkonlu, diğeri kapalı iki bina var. Bunu harem olarak bazıları tasvir etmişlerse de Topkapı Sarayı'nda olduğu gibi bunların avlulara dağılmış küçük köşkler olarak tefsir edilmesi daha doğru. Sarayın tasvirinde sarayın etrafını çeviren ihata duvarında eşit aralıklarla yerleştirilmiş 4 payanda var. Payandalar şehzadelerin atış talimlerinden sonra atışın hatırasına dikilen nişan taşları olarak değerlendirilmiştir. Bu taşlardan biri önce belediye binasının bahçesine sonra Ulu Park olarak bilinen şehir parkına dikildiğini söylerler. Nişan taşının tespiti şehzadelerin okçuluğa olan alakalarını göstermesi bakımından mühim. Yine bu Manisa Sarayı tasvirinde dikkati çeken binalardan biri de sol alt köşedeki revaklı dikdörtgen bir bina. Bir de onun önündeki yüksek girişli pencereleri tepede olan kapalı tek bina tasviri. Önünde saman yığınları tasvir edildiğine göre bu yapının saray ahırları olması ihtimali çok yüksektir. Geldi dinle.

Dinleyiciler, bir şehzade vali olarak bir sancağa tayin edildiği zaman ve sancağa geldiği zaman halk çok sevinirdi. Bu onlar için bir şeref vesilesiydi. Şehzade Sancak Bey'i şehre girerken geçtiği yollara kumaşlar serilirdi. Şehzadeler sancakta bulundukları zaman sık sık ava giderler, ok talimleri yaparlardı. Bunun için av köşkleri de vardı. Bunun gibi yazları sıcak geçen Manisa'da yazın Bozdağ yaylasına veya Manisa dağındaki Sultan yaylasına giderlerdi. Kanuni Sultan Süleyman'ın en büyük şehzadesi Şehzade Mustafa Sultan yaylasına bir yazlık saray yaptırmıştı. Onun için Sultan yaylası zaten. Bozdağ'a gittiklerinde burada av köşklerinde kalırdı. Nitekim Kanuni Sultan Süleyman'ın sevgili hasekisi Hürrem Sultan 1543 yılında Şehzadesi Mehmed'i ziyareti sırasında yaz dağlarını Bozdağ'da geçirmiştir. Manisa Sarayı terk edildikten sonra bile buradaki hizmetkarlar bahçeye bakmaya devam etmişlerdir ama içinde yaşanmadığı için saray harap olmuştur. 1638 yılında köşkün, saray köşkünün kurşunlarının ve demir pencerelerinin harap olduğu bildirilir. Binanın yıkılma tehlikesi zuhur edince 1680 yılında sarayın eşyası bir heyet huzurunda sayılarak mahzene konulup mühürlenmiştir. Daha sonra binaların ve çeşmelerin parçaları çalınmış, saray arazisine çöp atılmaya başlanmıştır. 1802 yılından sonra saray bahçesi ve arsası satılmaya başlanmıştır. Böylece şehir en mühim şehir şehzadelerin şehre kattığı ihtişamdan mahrum kalmıştır. Değerli dinleyiciler, bugün şehzade sancaklarında bazı semtlerin hala eski isimleriyle anılması, şehzadelerin anneleri tarafından yaptırılan hayır müesseselerinin mevcudiyeti hala mazinin tatlı hatırasını yaşatmaktadır. Şehzadelerin sancağa çıkması mühim bir hadiseydi değerli dinleyiciler. Sultan II. Murat, oğlu Şehzade Mehmed'i 7 yaşında sancağa göndermişti. Ona tuğ, sancak ve nişan verilmiş, yanına bir de lala katılmıştı. Lalasıyla beraber gidiyordu. Şehzadeler sancağa gönderileceği zaman bir de kendilerine teşrif verilirdi. Teşrif nedir? Şehzadeye sancaktayken verilecek eşya, mahiyetinde vazife alacak kimselerin isimleri, işleri ve maaşlarının yazılı olduğu bir defter, teşrif defteri. Bu defterlerden bir kısmı yayınlanmıştır ki en eskisi 1483 tarihli Şehzade Korkut'a aittir. Burada şehzadelerin sancakla alakalı vazifeleri teferruatlı olarak zikredilmekte, şehzadeye neler verildiği de burada anlatılmaktadır. Gerek elbise olarak, gerek mefruşat olarak, gerek kullanılacak efendim kapkacak olarak, gerek ahır olarak neler neler verilmiştir. Mesela şehzade ahırı için 3 büyük at, 5 katar katır, 10 katar da deve verilmiş. Zengin bir evinin garajı diye düşünmek lazım. Gümüş ve bakır evani verilmiş. Sini, tepsi, el şamdanı, leğen, ibrik, 10 tane bakır yer sinisi, 20 tane servis tepsisi, 20 sahan, 20 tas, 4 kazan verilmiş. Efendim yer yaygıları, halılar, düz dokumalar verilmiş. Nihaliler verilmiş. Küçük halılar, kaliçeler verilmiş, 30 tane. Efendim atlar için 5 tane mükemmel eğer verilmiş. Bunların hepsi teşrif defterinde yazıyor. Şehzade Korkut'un sancağına 14 tane sipahi, 11 silahtar, 20 ulufeci, 3 çadır mehteri ve 5 tane de aşçı gönderilmiş. Şehzade sancaklarına şehzadelerle beraber gönderilen Avrupa kadifesinden, bilhassa İtalyan kadifesinden dikilmiş kaftanlardan bahsediliyor. Bu kaftanların fevkalade güzel olduğunu biliyoruz. Bunlardan bazıları Topkapı Sarayı Müzesi'nde teşhir edilmektedir. Yine Sultan II. Bayezid'in şehzadesi Alem Şah'ın oğlu Şehzade Osman Çankırı Sancağı'na giderken ona da böyle bir teşrif defteri verilmiştir ki çok teferruatlı olarak burada verilenler yazılmaktadır. Şehzade Süleyman 1509 yılında 15 yaşındayken Kefe Sancağı'na gitmiştir. Giderken Hafsa Sultan'la gitmiş annesi. Hafsa Sultan Kırım Hanı'nın kızıydı değerli dinleyiciler. Fakat Sultan 1. Sultan Süleyman'a, Şehzade Süleyman'a hiç teşrifat gönderilmemiş. Sadece bir alemle 20 zira çifte tafta verilmiş. Şehzade 3 sene Kefe'de kalmış. Demek Kefe'de mefruşat mevcuttu. Babası Sultan Selim 1512'de padişah olunca bir yıl merkezde babasının yerine naiplik yapmış. Babası gelince Manisa'da sancağına bu sefer teşrif verilerek gönderilmiş.

Şehzade Süleyman Manisa'ya giderken kendisine Lala ve defterdar olarak Cezeri-i Zade Kasım Paşa, nişancı olarak da Amasyalı Mehmet Bey tayin edilmiştir. Nişancı şehzadenin özel kalem müdürüdür. Defterdarı da finans müdürü olarak görmek mümkün. Lala aynı zamanda defterdar. Her ikisi de Şehzade Süleyman padişah oluncaya kadar sancakta hizmet ettiler. Kefede de Manisa'da da Ramazan isminde bir tabibi ve bir de Yahudi Sinan isminde bir tabibi olduğunu biliyoruz. Kadınlar içinde ayrıca bir kadın hekime bulunduğu mevcuttur, tabibe. Sancağa çıkan şehzadelerin mahiyetiyle beraber yaşadıkları yere şehzade kapısı denirdi. Dolayısıyla Kanuni Sultan Süleyman'ın da şehzadeliğinde muhteşem bir kapısı vardı. Burada çalışanlara da kapı halkı adı verilmekteydi.

Değerli dinleyiciler, sancağa çıkan son şehzade Sultan 3. Murad'ın oğlu Şehzade Mehmet'tir. Sonradan Sultan 3. Mehmet adıyla padişah olmuştur. Şehzade 1583 yılında kendisi için tertiplenen ve 2 ay süren muhteşem sünnet düğününün ardından 1583 yılının 17 Ocak tarihinde, ki 6 ay öncesinden başlayan hazırlıklarla, Manisa sancağına gönderilmiştir. 2000'i bulan mahiyeti vardı. Lalası Sipahiler Ağalığından çıkan Ali Bey'di. Hocası Sultan Selim Medresesi müderrisi Nevali Efendi'ydi. Defterdarı başruznameci Hasan Beyzade'ydi. Nişancısı da Mekkeli Mehmet Çavuş idi. Bu tarihten sonra artık sancaklara şehzade çıkarılmamıştır değerli dinleyiciler. Şehzadeler sarayda kendilerine tahsis edilen dairelerde yaşamışlar ve burada özel hocalar nezdinde yetişmiş, Taşla'da göreceği stajı sarayda görmeye başlamıştır. Değerli dinleyiciler, şehzadeler teşrifat aldıktan sonra valilik kıyafetlerini giyerler, sonra merasimle yola çıkarlardı. Sultan II. Bayezid'in şehzadesi Korkut'un ve Alemşah'ın oğlu Osman'ın sancaklarına giderken başlarına kızıl börklü altın üsküf giydikleri, ak tuğ aldıkları ve valilik sancağı ile bir de merasim kaftanı giydikleri vesikalardan anlaşılıyor. Şehzade Mehmet'in istikbalen Sultan 3. Mehmet'in sancağa uğurlanışı sırasında mücevveze adı verilen bir kavuk giymiştir. Mücevveze, sarığın tepesi ortasında görülen kırmızı, dilimli ve sivri tepeliktir. Sarık bunun üzerine sarılır ve mücevvezeli kavuk merasimlerde giyilirdi. Mücevveze giymiş. Bu mücevveze de çok süslüymüş. Üzerine murassa bir sorguç taktığı söylenir. Zamanla merasimde giyilen o baş giyimi kızıl börkten demek ki mücevvezeye dönüşmüştür. Az çok birbirine mücevveze benzemektedir. Şehzadelerin teşhileri, uğurlanması çoğunlukla birbirine benzerdi değerli dinleyiciler. Önce babaların ellerini öperler. Sırayla padişah hocasını, vezir-i azam, vezirler, Rumeli ve Anadolu kaz askerleri şehzadenin yanına yaklaşıp devlet idaresi, adalet, hukuk hakkında nasihatlarda bulunurlardı. Şehzade alayı Eminönü'ne kadar devam ederdi. Şehzade Kaptanpaşa'ya mahsus kadırgaya binerek Üsküdar'a geçerdi. Ve o bahsettiğimiz Süleymanname adlı kitabın minyatürlerinde şehzadelerin sancaklarına gidiş merasiminin sahnelerinin tasviri bulunmaktadır. Değerli dinleyiciler, şehzadelerin bu yeni hayatlarında en büyük yardımcıları anneleri ve lalalarıydı. Anne şehzadenin haremini idare ederdi. Lala da sancağın idaresinde müşavirlik yapardı. Annelerin şehzadelerle beraber ne zaman sancağa gitmeye başladıklarını bilmek mümkün değil. Ama Şehzade Korkut'un annesi Nigar Sultan'ın onunla beraber 1483 tarihinde Manisa'ya gittiğini biliyoruz. Anneler haremi idare ettiği gibi genç şehzadelerin hanımlarını da yetiştirir ve seçerdi. Annelerin bir mühim vazifesi de şehzadeleriyle babaların arasında denge kurmak, tabiri caizse şehzadeleri babaların gözüne batmaktan korumak, taht için bir planları olmadığına inandırmaktı. Nitekim Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan, oğluna devamlı olarak babasına karşı tahta çıkmakta isteksiz görünmesini telkin ederdi. Tabii Yavuz Sultan Selim gibi celalli bir padişahı tedirgin etmemek lazımdı.

Kanuni Sultan Süleyman'ın büyük şehzadesi Mustafa da annesi Mahidevran kadınla 1533 yılında Manisa'ya sancağa çıkmıştı. Fakat Mahidevran Sultan Hafsa Sultan gibi çok tedbirli değildi ve oğlunu babasıyla arasında iyi bir denge kuramadı. Buna rağmen devamlı Şehzade Mustafa ile beraber olduğunu ve oğlunun hayatını korumak için onunla devamlı beraber olduğunu o zamanki Venedik elçileri yapmış olduğu raporlarda bildirmektedir. Ne çare ki Şehzade Mustafa'nın sonu pek tatlı olmamıştır. Padişah babasına karşı giriştiği bir komplo neticesinde cezalandırılmıştır. Sultan 3. Mehmet'in annesi Safiye Sultan da oğlunu bu gibi yanlış hareketlerde bulunmaktan korurdu. Tabii ne olursa olsun padişah makamını korumak mecburiyetindedir kendi ailesinden bile. Şehzadenin babasının tahtında göz olduğunu ima etmesi, sağda solda bunu hissettirmesi tahtın selameti bakımından ve devletin geleceği bakımından pek hoş karşılanmazdı. Kısacası değerli dinleyiciler, annelerin çocukların hayatlarını babalarına ve başkalarına karşı korumaları da mühim bir vazifeleriydi. Kanuni Sultan Süleyman'ın hanımı Hürrem Sultan geleneğe aykırı olmasına rağmen 1542 yılında sancağa çıkan büyük oğluyla da diğer oğullarıyla da sancağa gitmedi. Topkapı Sarayı'nı bırakmadı ama onları hiç ihmal etmedi. Hatta zaman zaman aileyi bir araya getirirdi. 1543 yılında Manisa'da oğlu Şehzade Mehmet'i, Konya'da da oğlu Şehzade Selim'i ziyaret etmiştir. 1544'te kızı ve damadı Rüstem Paşa ile Bursa'ya gitmiştir. Oğlu Şehzade Selim'i de çağırarak orada 40 gün kalmıştır. 1547'de oğlu Şehzade Cihangir'i alarak Manisa'ya Şehzade Selim'i ziyarete giderek bir ay kaldıklarını bilmekteyiz. Değerli dinleyiciler, Lalalar Şehzade Sancağı'nın Vezir-i Azam'ı mesabesindeydi. Hem sancağın idaresine hem de şehzadeye nezaret ederlerdi. Böylece şehzadeyi terbiye etme ve onu murakabe etme gibi vazifelerle bir nevi baba rolü üstlenmişlerdi. Bu sebeple padişah lalaların iyi ahlaklı, bilgili ve sadık kişiler olmasına çok dikkat eder. Lala seçimi mesuliyetini Divan Humayun'a verirdi. Yani şehzadenin lalasını Divan Humayun seçerdi ama tabii padişahın da bunda rolü mevzubahis idi. Lalalar vazifelerinde umumiyette dikkatliydiler ve mesuliyetlerini müdrik idiler. Bir lala şehzadenin uygunsuz davranışlarına mani olamazsa vaziyetini merkeze bildirirdi. Sultan II. Bayezid'in Konya valisi olan şehzadesi Şehinşah berş kullanılmış. Berş keten yaprağı olup keyif verici bir maddedir. Bundan dolayı şehzade rahatsızlanmıştır. Bu sebeple lalası Murat ve defterdar Hacı İvaz padişaha bir arıza yazarak şehzadenin durumunu bildirmişlerdir. Sultan II. Bayezid'in şehzadelerinden Ahmet'i vezirler babasına karşı ayaklanmaya teşvik etmişlerdir. Lalası Kasım kendisine çok nasihat etmiştir ve vaziyeti aynı zamanda da merkeze bildirmiştir. Tabii her zaman lalaların bu kadar dirayetli olmaması da olmadığı da görülmüştür. Sultan II. Bayezid'in şehzadelerinden Manisa valisi Alemşah'ın bir takım uygunsuz hareketlerine lalası mani olamamış. Hatta annesi Gülruh Sultan oğluna nasihat etmiş ve oğlunun bu uygunsuz hareketlerini, yaramazlıklarına mani olmayan lalasını, hocasını ve hekimini saraya şikayet etmiştir. Fakat umumiyetle lalalar dediğimiz gibi iyi ahlaklı ve vazifesini iyi yapan kimselerdir. Lala ile şehzade ekseriyetle iyi münasebetler içindeydi değerli dinleyiciler. Bunun neticesinde şehzade padişah olduğunda lalasını vezir, hatta vezir azam yapabiliyordu. Nitekim Kanuni Sultan Süleyman lalası Kasım Paşa'yı 4. vezir yaptı. Sultan 3. Mehmet lalası Mehmet Paşa'yı da sadrazam yaptı. Sancaktaki şehzadelerin yanındaki vazifelerden birisi de nişancıydı değerli dinleyiciler. Şehzade resmi yazışmalarını Divan-ı Humayun ile yapardı. İstekleri için padişahın izni istenirdi. Bazen vazifelendirmeyi pençeli emirleriyle, mühim tayinleri de tuğralı fermanlarıyla yapardı. Şimdi pençeye benzediği için
bu ismi almış bir nevi olur, bir nevi paraftır. Gerek padişah, gerek sadrazam, gerekse şehzadeler doğrudan kendilerinin yapması gerekmeyen durumlarda belgeyi pençeyle olur işareti yazarlar. Sonra onun yazısı gerekli makam tarafından yazılırdı. Ama şehzadenin veya padişahın tuğrasıyla çıkacaksa o zaman tuğra çekilirdi. Bu yazışmalardaki bir farklılıktır. Şehzade tuğrasını gerek merkeze gidecek yazılara gerekse kişilere verilecek vazife beratlarını hep nişancı çekerdi. Şehzadelerin divan-ı humayuna yazdıkları istekler her zaman kabul edilmeyebilirdi. Neden kabul edilmediği de kendisine uygun bir dille anlatılırdı. Şehzadelerin en mühim vazifesi babalarına devlet işlerinde yardımcı olmaktı değerli dinleyiciler. Babaları onları bazen Anadolu'nun bazen Rumeli'nin muhafazası için görevlendirmiştir. Bazen merkezde kendi yerine bırakmıştır. Kimi zaman da harplerde yan ve orta kanatlara kumandanlık yapmışlardır. Bilhassa Kanuni Sultan Süleyman şehzadelerini sık sık vazifeye çağırırdı. Onlarla ava çıkardı ve devlet idaresinde tecrübe kazanmalarına yardımcı olurdu. Şehzadenin bir vazifesi de komşu devletlerden herhangi bir ihbar gelirse onu merkeze iletmekti. Sancaklarda 2000'e kadar yükselen vazifeliler vardı. Kapı halkı, şehzadenin kapı halkı. Peki şehzade padişah olursa kapı halkı ne olurdu? Sultan II. Murad'ın tahta çıkışından sonraki haftalarda bazı bölümleri kendisine sunulmak üzere hazırlanmış olan bir defterde bu açıklık var. Şehzade kapısından padişah sarayına geliyor hizmetkarlar. Bunların ulufeleri yükseltiliyor. Buna rağmen merkez sarayda bir alt grupta kendilerine vazife veriliyor. Demek ki kapı halkı da padişah şehzade ile beraber padişah sarayına giriyor. Şehzadelerin sancağa çıkması biraz evvel de size arz ettiğimiz gibi 16. asrın sonunda kaldırılmıştır. Bundan sonra onlar için artık sarayın harem dairesinde kendilerine ayrılan şimşirlik denilen dairedeki hayat başlamıştır. Bu şimşirlikte eksik kalan eğitimini tamamlar ve sarayda bir nevi staj görerek sırasını beklerdi. Çünkü artık Osmanlı veraset sistemi değişmişti. Tahta padişah oğulları değil, padişahın ailesinden en yaşlı erkek geçmeye başlamıştır. Bundan sonra da artık zaten bu sebeple şehzadeler sancağa çıkarılmamıştır.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
2: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.

Değerli dinleyiciler, 13. asırda Eskişehir'in kuzeyindeki merkezi Söğüt kasabası olan Sultanönü havalisinde Kayı kabilesine mensup bir oymak yaşıyordu. Kayı kabilesi Türkiye Türklerinin ataları olan Oğuz kavmini yahut İslam devrindeki adıyla Türkmen kavmini meydana getiren 24 Oğuz boyundan birisidir. Oğuz ananesi bu teşekkülü Oğuz boylarının en şereflisi, en asili olarak telakki eder. Ve onu Türklerin destani Cihangir hükümdarı Oğuz Han'ın oğlu Kayı Han'dan neşet ettirir. Onundan geldiğine inanır. Kayı adı ananeye göre kuvvetli, sağlam demektir ki buna nazaran onun katı kelimesiyle de alakalı olduğu düşünülmektedir. Değerli dinleyiciler, 11. asırda Kayılar'da diğer kardeş kabileler gibi Sirderya, Türkçe adıyla İnci Irmağı kıyıları ile onun kuzey ve batısındaki sahraları ihtiva eden Oğuz ülkesinde yaşıyorlardı. Onların buradaki hayat ve faaliyetleri hakkındaki malumatlar günümüze kadar maalesef intikal etmemiştir. Ancak bu hususta muhakkak bir şey söylemek lazım gelirse denilebilir ki Kayılar ve diğer Bozok kabileleri siyasi üstünlüklerini Üçok boylarına kaptırmışlardı. Yani Oğuzların altı boyunun üçü Bozok, üçü Üçok'tu. Kayılar Bozok'tur. Selçukluların hanedanının, Selçuklu hanedanının mensup olduğu Kınık ise Üçoklardadır. Kayı boyunun mensup olduğu Bozoklar hakimiyeti Üçok boylarına kaptırmışlardır. Bu ikinciler arasında 10. asrın sonlarından itibaren Kınık kabilesi temayüz etmiştir. Ki bu teşekkülün reisleri olan Selçuk'un torunları İslam alemi üzerindeki birinci Türk imparatorluğunu kurmuşlardır ve Anadolu'nun bir Türk vatanı halini almasında başlıca rolü oynamışlardır. Fakat Kayıların yalnız Türk tarihinin değil Cihan tarihinin seyri üzerinde de esaslı bir surette müessir olan bu mühim hadiselerde büyük hizmetleri vardır. Şüphe getirmez ki 26 Ağustos 1071'de Malazgirt Ovası'nda Bizans ordusuna karşı parlak bir zafer kazanan Sultan Muhammed Alparslan komandasındaki Türkmen alaylarının birisi de Kayılardan müteşekkiliydi. Zaferi mütakip Tekmil Anadolu'yu hayret edilecek kadar çok kısa bir zaman içinde fetheden Türkmen yiğitleri ve Alpleri arasından bir kısmı da Kayı kabilesine mensup idiler. Nitekim 12. asırdan itibaren Anadolu'da geniş ölçüde iskan faaliyetleri başladı. Bu arada Kayı kabilesinin de mühim bir kısmı eski yaşayışlarına veda etmek suretiyle muhtelif köylerde ve şehirlerde yerleşmeye başladılar. Bugün Anadolu'nun birçok yerlerinde Kayı adında köylere rast gelir ki işte bu iskan hareketlerinden kalmış birer hatıradır. Kayı kabilesinin bir kısım teşekkülleri de eski hayatlarını devam ettirdiler. Bunlar ekseriyetle uç tabir olunan Bizans sınırlarında yaşıyorlardı. Ve diğer Türkmen kabileleri gibi muhafızlık vazifesiyle mükellef idiler. İşte Osmanlı Devleti'ni kuran Kayı Oymağı bunlardan birisidir.

Eski Osmanlı tarihçilerinin verdikleri bilgilere göre bu kayı oymağı Söğüt kasabasında kışlıyor. Sultanönü mıntıkasının batı taraflarındaki Domaniç ve Ermeni belinde de yayılıyordu. Yani yaylası orası, kışlağı da Söğüt. Kışın orada kalıyor, yazın Domaniç Ermeni beline çıkıyor. Onun bu uç mıntıkasına Ankara havalisinden geldiği zannediliyor. Tarihte gelip geçmiş bütün Türk devletlerinin en büyüğü, en devamlısı, en muhteşemi olan Osmanlı İmparatorluğu'nun temeli işte Söğüt mıntıkasında, işte bu Oğuzlara mensup Kayı Oymağı, Kayı aşireti tarafından atılmıştır değerli dinleyiciler. 13. asrın birinci yarısında kayıların başında Ertuğrul Gazi adında bir bey vardı. Ertuğrul Gazi kendisine atfedilen faziletlerle hakiki bir Türkmen asilzadesiydi.

emsalsiz derecedeki şecaati, yiğitliği karşısında olduğu kadar mert de bir insandı. Kerim, cömert bir insandı. Tekfur denilen komşu Bizans derebeylerine karşı parlak muvaffakiyetler kazandı ve bundan dolayı gazi ünvanını aldı. Türkler indinde ihtirami bir manaya haizdir bu ünvan. Çok hürmete şayan kimselere verilir. Oğulları tarafından da bu ünvan şerefli bir şekilde muhafaza olundu. Ertuğrul Gazi Allah'ın sevgili kullarından birisi olması hasebiyle 93 yaşında mesut ve şerefli bir hayattan sonra vefat etti. Cenazesi Yeşil ve Şirin Söğüt kasabasında defnolundu. Ertuğrul Gazi'nin hatırası bizzat kendi içlerinden yetişmiş ve kendi yaşayış ve ruhlarının ideal bir insanı olması dolayısıyla daha ziyade Türk kabileleri arasında yaşadı. Ve bu asırlarca devam ederek zamanımıza kadar geldi. Ertuğrul Gazi'nin tarihteki bütün Türk büyüklerinde gördüğümüz mizaç ve seciyeyi haiz olan hayırlı oğlu Osman Gazi'nin beyliği zamanında da kabile hayatı devam etti. Bir Osmanlı tarihçisi Osman Ertuğrul oğlusun, Oğuz Karahan neslisin, Hakk'ın bir kemter kulusun, İstanbul'u aç gülzar yap şiiriyle bu yüce ve necip bir hanedanın oğlu olarak Kayserilerin başşehri İstanbul'u fethetmek, onu bir güllük gülistanlık haline getirmeye layık bir kimse olarak Osman Bey'i görmektedir. Vefatında çok mütevazi bir miras bıraktığını biliyoruz. Bu miras şunlardan ibaretti: birkaç sürü koyun, birkaç iyi cins at ve kısrak, sakman edik denilen bir çift uzun konşlu Türkmen çizmesi, eğer altına konulan kaba dikişli bir kebe, yancık denilen bir zırh, tuzluk, kaşıklık. Bu mütevazi mirasın asıl sebebini 8. asrın Orhun kitabelerini yazdıran Türk Hakanı'nın bir sözünden anlıyoruz. Aç halkı doyurdum, çıplak halkı giydirdim. İşte bu vazife duygusu Türkmen asilzadeleri arasında da devam etmiştir. Osman Gazi'nin mütevazi hayatını da buna bağlamak mümkündür.

4. Osmanlı padişahı ve bu hanedanın en kahramanlarından birisi olan Yıldırım Sultan Bayezid, Timur Han'a gönderdiği bir mektupta kendisinin Türkmen kavmine ve onun en asil soyuna mensup olmaktan duyduğu iftiharı belirtmektedir. Timur Han da kendisini Türk hissediyordu ve Türkçe konuşuyordu. Hakikaten Türklüğe çok hizmet etmiş bir kimsedir. Fakat Timur Han nesep itibariyle Moğollardan iner. Moğollar Türk değildir. Cengiz Han ve Timur Han Moğol asıllıdır. Fakat Moğollar Müslüman olduktan sonra 13. asırdan itibaren şiddetli bir şekilde Türk kültürüne angaje olmuş, Türklerle evlenmiş, Türklerle karışmış ve bir müddet sonra Müslüman olan Moğollar Moğolluk hususiyetlerini kaybederek Türkleşmişlerdir. İşte Timur Han ve bugün Tatar dediğimiz kavmin bir kısmı bu Türkleşmiş Moğollardır. Ve Timur Han da Türk olmakla beraber Türkmen değildi. Yıldırım Bayezid onunla mektuplaşmasında kendisinin Türkmen kabilesine mensup olduğunu, dolayısıyla Türklerin Hakanı durumunda bulunan Oğuz Han'a neseben bağlı olduğunu söylemektedir ki o zamanki telakkilere, siyasi telakkilere göre hükümdarlar birbirlerine ancak soy bakımından üstünlük gösterebilirdi. Timur Han belki işgal ettiği topraklar itibariyle bura Türkmenliği için biraz sıkıntı vesilesi olmuştur ama Timur Han vesilesiyle çok sayıda Türkmen Türkistan, Afganistan ve İran üzerinden Anadolu'ya gelmiş, Anadolu'yu yurt edinmişlerdir. Ve Timur Han'dan sonra her tarafta Türkmenler yeniden büyük zaferlere nail olmuşlardır. 15. asrın ortaları Türkmen yıldızının büyük bir şaşaa ile parladığı bir devir olmuştur. Tuna'dan Horasan işlerine kadar olan geniş bölgeler Türkmen bayraklarıyla Türkmen bayraklarının dalgalandığı bölgeler olmuştur. Bunlar üzerinde müşterek bir ruhun bütün kuvvetiyle estiği görülmüştür. İşte Sultan II. Murat zamanında Osmanlı Sarayı'nda görülen milli romantizm cereyanı da bu müşterek Türkmen maşeri vicdanının bir refleksidir. Bunda Doğu Anadolu'ya hakim olan Bayındır Han evlatları Akkoyunlular ile Timur Han'ın soyundan gelen hanların Anadolu'dan çıkarılması ve eski İlhanlı Moğol İmparatorluğu bakiyesinin ortadan kaldırılarak Batı İran'da ve Irak'ta bir devlet kuran Türkmen Karakoyunlularında mühim bir rolü var. Sultan II. Murad'ın sarayında başlayan bu Türkmen cereyanı milli şuur ve kültür tarihimizde pek mühim bir mevkiye sahip olduğu kabul edilen bir cereyandır. Sultan II. Murad kudretli bir hükümdar, kudretli bir kumandan olduğu kadar kültürlü ve şair ruhlu bir insandı. İlk defa kendi paralarına Kayı aşiretinin damgasını vurdurmuştur. Saray eşyasıyla silahlar üzerine de Kayı damgasını resmetmek Osmanlı hanedanında uzun müddet devam eden bir anane olmuştur. Bundan önce de eşyalara bu vurulurdu. Zaten Türk kültüründe değerli dinleyiciler bakır kapkacak ve silahlara herkesin mührü kazılırdı. Hem kaybolmasın diye hem de bir aidiyet alameti olarak. Y şeklinde bir damgadır bu Kayı damgası. Şimdi askeri müzenin bahçesinde bulunan Kanuni Sultan Süleyman'a ait büyük topların üzerinde de aynı damga, Kayı aşireti damgası vardı. Çok kimse bunu bir nişan işareti zannetmektedir. Sultan II. Murat zamanındaki milli cereyan geniş ölçüde edebi bir kültür faaliyetine yol açmıştır. Bu faaliyet telif ve tercüme eserlerde bile görülmüştür. Bunlar da temiz ve açık bir Türkmen dilinde yazılmıştır. Ve halkın da anlayacağı bir dilde yazılmıştır. Fatih Sultan Mehmet zamanında da bu milli romantizmin devam ettiğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet torunlarından birine Oğuz Han, diğer bir torununa da Korkut adını koymuştur. Oğuz Han'ın, Oğuzların en güçlü hükümdarı olan Meta Han'ın ismi olduğu malumdur. Korkut ise Oğuz Ananesi'nde kendisine devlet adamı, hakim ve aynı zamanda şairlik vasıfları verilmiş meşhur Korkut Ata ile alakalıdır. Saray ve münevverler aleminde onun Osmanlı Hanedanı'nın zuhurunu ve hakimiyetinin ebediyen devam edeceğini müjdelemiş olduğuna inanılıyordu. Nitekim Dede Korkut kitabının başındaki mukaddimede ön sözde bu aynen şöyle ifade olunuyor. Resul Aleyhisselam zamanına yakın Bayat boyundan Korkut Ata derler bir er koptu. Demek Oğuzların Bayat boyundanmış. Oğuz'un ol kişisi tamam bilicisiydi. Ne derse olurdu. Gayipten türlü haber söyler idi.
Demek evli evliyaymış, keşif ehli birisiymiş. Hak Teala'nın gönlüne ilham eder idi. Korkut Ata ayıttı. Dedi ki, ahir zamanda hanlık geri kayya diye, tekrar kayya döne. Kimesine ellerinden almaya. Ahir zaman olup kıyamet kopunca. Yani kıyamet alametleri zuhur edene kadar kimse kayıdan bu hükümdarlığı alamayacak. Bu dediği Osman neslidir. İşte sürülüp gide yürür demektedir. Dede Korkut, meşhur Dede Korkut kitabının ön sözünde.

Dinle evlat, sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek istersen tahta bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş, yüreğimde sızım var. Bu sayfalar tanır beni,

Değerli dinleyiciler, Osmanlı Devleti'nin 3 kıtaya yayılan muazzam bir imparatorluk haline gelmesiyle milli ruh tamamıyla ortadan kalkmamışsa bile biraz inkıraza yüz tutmuştur. Çünkü artık Osmanlı Devleti'nde sadece Türkler değil, 72,5 milyon insan yaşamaktadır. Bu milli ruhu çok fazla vurgulamak imparatorluk için bir zaaftır. Fakat Ertuğrul Gazi ve onun Mesut kabilesi her zaman hasretle, tahassürle hatırlanmıştır. Ve bunda da şimdi sizlere arz edeceğimiz Kara Keçili adlı Türk oymağı amil olmuştur. Kara Keçili oymağı Söğüt Yörükleri adıyla anılan bir kabile grubuna dahildir. Eskiden beri Osmanlı kayılarının yurtları olan Sultanönü mıntıkasında yaşıyordu. Ona mensup cemaatlerin daha 16. asırda Balıkesir havalisinde sakin oldukları görülüyor. Yine bu asırda Muğla,

efendim Antalya, Ankara, Sivas ve Urfa'da da aynı adı taşıyan kabile ve oymaklar var. Bütün bu kara keçili adlı teşekküller arasında etnik, yani kavmi ve kabilevi bir münasebetin mevcut olup olmadığı malum değil. Yalnız Ankara, Antalya ve Muğla'da yaşayan cemaatlerin Söğüt'teki kara keçili oymağıyla akraba olmaları kuvvetle muhtemel. Değerli dinleyiciler, Osmanlılar zamanında ve ondan önce Türkmenler kabile hayatı halinde yaşıyorlar. Konar göçer şeklinde. Kışın bir memlekette, yazın bir memlekette ve koyun besliyorlar. Bunlar aşiret ve kabile halinde yaşıyorlar. Aşiretler umumiyetle birkaç kabilenin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Kabileler ise birkaç ailenin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Bu aileler birbirleriyle akraba olabildiği gibi kız alıp verme yoluyla sadece hısım da olabiliyor. Kabileler aşiretleri teşkil ediyor. Aşiretler boyları, cemaatleri. Bunların hepsi birbirleriyle etnik olarak aynı olmayabilir. Yani farklı soydan olan aşiretler tamamen politik kaygılarla, ekonomik kaygılarla, güvenlik gibi sebeplerle bir arada olabilir. Bunlar aşiretleri teşkil eder. Selçuklular zamanından itibaren bu aşiretler belli isimler verilerek tespit edilmiş. Her birine birer kahya tespit edilmiş. Bu kahya onlarla hükümet arasındaki teması sağlamaktadır. Aynı zamanda aşiretin bir beyi vardır. Bu bey o aşiretten sorumludur. Aşiretin güvenli bir şekilde yazları yaylalarına göçmeleri, kışın kışlaklarına dönmeleri bu beyin ve kahyanın sorumluluğundadır. Aynı zamanda bunlar belli bir miktarda mükellefiyet ve vergiye tabi tutulurlar. Osmanlılarda da böyleydi. İşte kayı boyununda göçebe şeklinde yaşayan ve Söğüt'e bunun bir kısmı olan kara keçili oymağının Söğüt'e yerleştiğini biliyoruz. Söğüt'teki kara keçilerin hepsi birbirine akraba değil ama başları Ertuğrul Gazi ve onun soyunda gelen Osmanlı İmparatorluğu'ydu. Tabi zamanla devlet halini alıp imparatorluk haline dönüştükçe aşiret kültüründen uzaklaşıldı. Ama aşiret her zaman Söğüt'te varlığını muhafaza etti. İşte Söğüt havalesindeki kara keçili oymağı Osmanlı Hanedanı'nın içinden çıktığı oymağın devamı idi.

Değerli dinleyiciler, 19. asrın sonlarında Karakeçili Oymağı 32 köyde yerleşmiş bir halde idi. Bunlardan 9'u Söğüt'te, 6'sı Kütahya'da, 6'sı Yenişehir'de ve diğer geri kalanları da Balıkesir havalesindeydi. Bununla beraber Karakeçili Oymağı kabile teşkilat ve ananesini kuvvetli bir şekilde muhafaza ediyordu. Kendi aralarında dolaşan bir ananeye göre Karakeçiller Anadolu'ya Ertuğrul Bey'in reisliği altında gelmişlerdi. Ve onun Bizanslılara karşı yaptığı gazalarda ve cihatlarda en belli başlı rolü oynamışlardı. Bu ananeye istinaden tabii onlar kendilerinin Osmanlı ailesiyle akraba olduklarını söylüyorlardı. Karakeçili Oymağı Ertuğrul Gazi'nin hatırasını yüzyıllar boyunca yaşatmış ve bunu her yıl onun Söğüt'teki türbesini ziyaret etmek suretiyle bir gelenek haline getirmişti. Her sene Nisan ayında ziyaretten 15 gün önce Aşiret Bey'i tarafından Karakeçili köylerine adamlar yollanırdı. Bunlar oymak efradına toplantı gününü bildirirlerdi. Ziyaret günü Karakeçiller için senenin sayılı ve en müstesna günlerinden birisi olurdu. Yeni urbalarını giymiş Karakeçiller atlar üzerinde kısım kısım içtima yeri olan Oluklu köyüne gelirlerdi. Buradan reisin kumandasında olarak muntazam bir halde Söğüt kasabasına doğru yola çıkarlardı. Kasaba önünde davul ve zurnalarla karşılanırlardı. Ertuğrul Gazi'nin türbesi önünde atlarından inerlerdi. Derin bir huşu içinde Mücahit Boy Beylerinin merkadini ziyaret ederlerdi. Burada kurbanlar kesilirdi, mevlütler okunurdu ve dini merasime son verilirdi. Bundan sonra spor müsabakaları başlardı. Cirit oyunları, at yarışları, güreşler yapılırdı. Bütün bunlar kasabayla etraftan gelen kalabalık bir halk kitlesi tarafından merakla, heyecanla takip olunurdu. 3-4 gün Söğüt'te ikamet eden Karakeçiller sonra köylerine dönerlerdi. Asırlar boyunca Karakeçiller arasında devam edip gelen bu adet Padişah Sultan II. Abdülhamit'in dikkatini ve alakasını çekti. Sultan Abdülhamit bundan çok mütehassıs oldu. Bu geleneğe resmi bir mahiyet vermek istedi. Ve ziyaret esnasında Karakeçililere atlı bir jandarma bölüğü refakat etmeye başladılar. Hep birlikte biz alayı Han Ertuğrul'da nadir askeriz, kudret ve kuvvette yekta bir bahadır askeriz mısralarıyla başlayan bir marş söyler, o şekilde yürürlerdi. Adı geçen padişah zamanında, Sultan II. Abdülhamit zamanında Karakeçili Oymağı'nın umumi reisi Bekir Sıddık Bey idi. 1848 yılında doğmuştur Bekir Sıddık Bey. Babasının bu Karakeçili köyünde tesis ettiği medresede tahsil görmüş ve kültürlü bir kimseydi. 1901 yılında gerek o gerekse Oymağın cemaat reisleri Mecidi Osmani nişanlarıyla ve altın imtiyaz madalyalarıyla taltif olundular. Nişan ve madalyalar Karakeçili beylerine padişahın yaverlerinden bir zat tarafından Eskişehir kaymakamı ve memurları huzurunda merasimle takıldı. Gerçekten Sultan II. Abdülhamit Karakeçili Oymağı'na kahraman ecdadının canlı bir yadigarı nazarıyla bakıyordu. Karakeçillere karşı olan alakasında o kadar samimiydi ki bunu onlara mensup fertlere şahsi muhafazasını emniyet etmekle de göstermiştir ve bir Karakeçili bölüğü İstanbul'da Yıldız'da padişahın hususi muhafız bölüğü olarak tesis olunmuştur. Yine aynı Osmanlı padişahı zamanında Ertuğrul Gazi adıyla mızraklı bir süvari alayı teşkil edildi ve bir harp gemisine aynı isim verildi. Bu da Karakeçili Oymağı'ndaki Ertuğrul Gazi hatırasının inikasından, yansımasından başka bir şey değildi. Ertuğrul'un ocağında uyandık, şehitlerin kanlarıyla boyandık, nice düşman kalasına uzandık diye başlayan neşide marş da aynı mahiyetteydi. Bütün bunlar o devirde buhranlı, felaketli günler geçirmekte olan bir milletin şerefli mazesine karşı duyduğu tahassürün, hasretin ifadeleriydi. Öyle ki Sancak Marşı diye de bilinen bu marş bütün mekteplerde, bütün talebeler tarafından ezbere bilinir ve merasimlerde okunur.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Duymak istedikleriniz ve daha fazlası için.
3: TGRT FM.

Değerli dinleyiciler, vaktiyle medrese talebesiyle fakirlere yemek pişirilip yedirilen yerler vardı. Bunlara imaret denirdi. Türkçesi aşhane, aşevidir. Ama imaret Arapça bir kelimedir. İmaret, lügatta harabın zıttı, şen ve abad olmak, mamurluk demektir. İmaret dendiği zaman, işte size arz ettiğimiz gibi, ilim talebelerine, fakirlere yemek pişirilip dağıtıldığı hususi yere denir. İşte Hamidiye imareti, Ayasofya imareti gibi. Müslümanlıkta fakirlere yardım pek makbul sayıldığı için hali vakti yerinde olanlar daima yemek yedirmeyi istemişlerdir. Nitekim cennette bir derece vardır, o da insanlara yemek yedirenlere verilir diyor Hazreti Peygamber. Zenginler birçok faydalı işler arasında imaretler yaptırıp fakirlerin karınlarını doyurmayı kendileri için birer ahiret zahiresi saymışlardır. Türkler dindarlıkta öteki kavimlerden ileri gittikleri için bulundukları yerlerde birçok imaretler yaptırmışlardır. Ve onların idamesi için, varlığını devam ettirmesi için de vakıflar vücuda getirmişlerdir. Vaktiyle yalnız İstanbul'da 20 tane imaretin bulunduğunu söylemek, yapılması ve devam ettirilmesi büyük bir para sarfına bağlı olan bu hayır müesseselerine Osmanlı Türklerinin ne kadar ehemmiyet verdiğini ispata kifayet eder. Diyeceksiniz ki o zamanki İstanbul şimdiki İstanbul değil. İstanbul'dan kasıt Suriçi, Üsküdar, Eyüp ve Galata'dır. Günde en az 4-5 bin kişi öğle ve akşam olmak üzere iki defa yemek yerdi bu müesseselerden. Ve 4 sınıf halk bu müesseselerden istifade ederdi. Öncelikle medrese talebesi. Ardından cami ve hayrat hademesi.

Bu hayırlı kurumların kapatılmasındaki yanlışlık sonradan baş gösteren ihtiyaçlarla meydana çıktı. Eski adıyla Hilal-i Ahmer, şimdiki adıyla Kızılay, şiddetle duyulan bu ihtiyacı karşılamaya koyuldu. Ama tabii mali vaziyetinin müsaadesizliği yüzünden eskisi gibi büyük miktarda yardıma imkan bulamadı. Son zamanlarda ise belediyeler ve vakıflar bu işi üstlenmeye çalıştılarsa da eski imaretlerin intizamı hiçbir zaman olmadı.

Değerli dinleyiciler, ecdadımızın imar hususunda olduğu kadar ilim, sanat, içtimai yardım ve dini müesseseler yapış sahalarında da yüzlerine artacak işleri var. Ve kendilerinden evvel gelmiş geçmiş milletlere de üstünlüklerini gösteriyor bu sistem. Hukuk bakımından, medeniyet bakımından, imar bakımından çok çeşitli yönleri var. Kestirme olarak söyleyelim ki değerli dinleyiciler, ecdadımız çok çeşitli müesseselere imaret demiştir. Cami, medrese, hastane, aşhane, misafirhane, hanegah, türbe, kale, minare hepsine teker teker veya toplu olarak imaret dendiğinde vakidir. Anadolu'da ve Rumeli'de birçok şehirlerde, kasabalarda bu türlü binalar üzerinde hala duran kitabeler bu iddianın taş kesilmiş birer şahitleridir. Bu kitabeler son zamanlarda himmet sahibi bazı ilim adamları tarafından toplanmış kitap haline getirilmiştir. Onun için bunları tetkik etmek çok yorucu çalışmalara ihtiyaç kalmamıştır. Mesela Sivas'ta Darüs-Sıha kitabesi üzerinde imaret olduğu yazıyor. Sivas'ta Gök Medrese kitabesi üzerinde imaret yazıyor. Halbuki birisi hastane, birisi medresedir. Bu da ecdadımızın her türlü hayır eserine imaret adı verdiğini gösteriyor. Demek ki yalnız aşevini imaret demek tarihi olarak doğru değil. Eski eserlerde halk ağzında nerede ve ne zaman imaret tabiri görülür ve işitilirse orada önceden bir aşevi varmış da onun için oraya bu isim verilmiştir demek de doğru değil. Halbuki hep böyle denildiği, işitildiği ve yazıldığı için bu konu üzerinde biraz durmuş olduk. Anadolu'nun ve Rumeli'nin birçok şehirlerinde, kasabalarında, hatta İstanbul'da imaret camii, imaret mahallesi, eski imaret, yeni imaret gibi tabirler mevcuttur.

Değerli dinleyiciler, imaretlerin hepsinde talebe-i ulum, yani medrese talebeleri iaşe edilirdi. Talebenin tevziatı, yani onlara yemek dağıtılmasıyı tam bulduktan sonra fakirlere ve misafirlere tevziat başlardı. Fakirlerin en çok toplandıkları imaretler Laleli İmareti, Şehzade İmareti ile Üsküdar'da Valide-i Atik ve Mihrimah İmareti, Eyüp'te de Mihrişah İmareti idi. Talebelere fodla, çorba, pilav, aşure, bazen de zirbaç adı verilen bir yiyecek tevzi olunurdu. Bir fodla 90 dirhem miktarında ekmektir. Bir takım imaretlerde 45 dirhemlik fodlalarda yapılırdı. Askerlerin tam ve nısıf tayin ekmekleri gibi. Herhangi bir medreseye müceddeden dahil olan, yani yeni gelen talebeye, buna çömez denirdi, mülazım istihkakı olan bir tam fodla verilirdi. Bilahare bir hücre sahibi, bir oda sahibi olunca bir misli zam alırdı. Herhangi bir vakıftan ayrıca meşrutası varsa, yani herhangi bir vakıftan da alacağı varsa 3-4 fodlaya kadar hak kazanırdı. Sabahları imaretler sabah namazı vakti açılırdı. Sabah derslerinden evvel fodlalar verilerek talebeye buğday ve arpa unundan veya kırmasından yapılan çorba dağıtılırdı. Bu çorba imaret dahilindeki mekelde, yani yemekhanede her talebeye büyük ve muayyen bir kepçe olmak üzere verilirdi ve orada taslarla içilirdi. O zamanlar adet, çünkü sabah kahvaltılığında çorba içilirdi. Dersten çıktıktan sonra yağlı pirinç çorbası alınır, buna bazen nohut da konurdu. Bu çorbayı arzu edenler imarette içebildiği gibi birçok medreselerin çorbasını talebeden seçilen ve kemer namıyla anılan birer adam ve refikleri, arkadaşları vasıtasıyla bir sırık ucuna iki iple merbut teneke veya güğümlerle medreseye getirilirdi. Fodlalarla beraber orada talebeye tevzi edilirdi, dağıtılırdı. Perşembe günleri her imarette zerde pilav ve

Hamidiye ile Laleli imaretlerinde pazartesi, perşembe günleri zerde ile etli pilav yapılırdı ve bolca verilirdi. Bu iki imarette, bilhassa Beşir Ağa imaretinde ayrıca zirbaş adı verilen yemekte pişirilirdi.

İmaretlerdeki vazife sahiplerinin nevi ve miktarları vakıfnamelerin çoğunda tespit olunmuştur. Mesela Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı imarethanenin kadrosu şöyledir. 1. Nazır-ı imaret yani tamhane müdürü, aşhanenin müdürü. 2. Katip. 3. Emin-i hazine yani paranın durduğu yer. 4. Emin-i sarf yani vekil aç gibi bir şey. 5. Kilari, ambar memuru yani. 6. Müstakbili misafir yani buyurun efendimci. 7. Nakip yani dağıtıcı. 8. Nakkadı kendüm. Nakipler 4 tanedir. Bunlar dağıtırlar. Nakkadı kendüm 2 tanedir. Bunlar kalburcudur. Kendüm zaten yarma demektir. 9. Nakkadı erz. Pirinç taşlarını ayıklayanlara da nakkadı erz denir. Veya ürüz. Bu 2 kişi bunlardan. 10 kişi seraci yani kandilci. 2 kişi bunlar. 11. Ferraş temizlikçi. 12. Hadimi mevkeli suhtegan yani talebelerin yemekhanesinin temizleyen kimse. 14. Bevvap bunlar 2 tane. 15. Çarubi süpürgeci yani. 16. Kase şu yani bulaşıkçı. 17. Hafızı tas. Tası götüren getiren 2 kişi bunlar. 18. Seyis atlara bakar. 19. Hamalı hatap oduncu. 20. Hamalı lahım yani et taşıyan. 21. Hamalı zehair yani zahire taşıyan. 22. Ser tabbah aşçıbaşı. 23. Tabbah 4 kişi bunlar. 24. Ser habbaz ekmekçibaşı. 25. Habbaz 5 tane ekmekçi. 26. Mahiyün nukuş münasebetsiz yazıları ve resimleri silen kimse. Yani o yemek yiyenlerin duvarlara yazdıkları. 27. Vezzan-ı imaret yani imaretin kantarcısı. Demek ki Fatih İmareti'nde 27 tane kadro var. Bazısı 4 kişi, bazısı 2 kişi. Olmak üzere bazısı daha fazla. Bu kadar adam çalışıyor. Bu çalışanlara ne kadar para verildiği, burada ne kadar yemek verileceği de gene vakıfnamelerde bulunmaktadır.

Değerli dinleyiciler, mehterhane kökü çok eski Türk devletlerine ve cenk ananelerine bağlı, yerinde bir tabirle Alaturka bando takımıdır. Mehter ismi Farsça mahiter terkibinden bozmadır denir. Yeni ay, hilal demektir. Mehterler bir hilal şeklinde açılarak icraya ahenk ettikleri için bu ismi almışlardır. Gar Türkçesinde mihter, mahiter, mehter diye kullanılıyor. Yalnız mehter kelimesinin kavas manasına gelen mihter kelimesinden bozma olduğu da söylenmektedir. Mehter aynı zamanda büyük, şatafatlı manasına da gelir. Osmanlı İmparatorluğu'nda azamet ve şevketin, taharat ve haşmetin ifadesiydi mehterhane. Konya Selçuklu Devleti'nden Sultan Alaaddin'in Osman Gazi'ye gönderdiği istiklal alametleri arasında bulunan bir davul ile kurulmuştur. Asırlar boyunca zengin bir teşkilat haline gelmiştir. 1826 yılında da Yeniçeri Ocağı ile beraber kaldırılmıştır.

Bir mehter takımı, bir tabl yani davul, bir zurna, bir çifte nakkare, çifte nağara, çifte dümbelek, bir borazan ve bir zil olmak üzere 5 sazdan mürekkepti. Bir takıma bir kat denirdi. Hassa mehterhane yani padişahın bandosu 9 kat mehterhaneydi. Yani 9 tabl, 9 zurna, 9 çifte nakkare, 9 borazan ve 9 zilden mürekkep bir bando idi. Sazları çalanların birer tanesi tabl zenbaşı, zurna zenbaşı, nakkare zenbaşı, borazan başı ve zil zenbaşı ünvanlarını taşırdı. Zen çalan demektir. Tabl zen davulcu demektir. Zurna zen zurna çalan demektir. Nakkare zen nakkare çalan. Borazen boru çalan, zilzen zil çalan. Mehterhanenin başında ayrıca bir mehterbaşı yani bando şefi bulunurdu. Bir de bunun muavini bulunurdu. 9 kat hassa mehterhanesi 47 kişiden yaklaşık 50 kişiden teşekkül etmiş olurdu.

Değerli dinleyiciler, Mehterhane biraz evvel de kaydettiğimiz gibi tek sıra üzerine hilal şeklinde açılarak ayakta çalardı. Yalnız nakkareciler bağdaş kurup otururlardı. Sazlar sağdan sola nakkare, zurna, tabl yani davul, zil ve borazan olarak dizilirdi. Hassa Mehterhane saray teşkilatına bağlı bir ocaktı. Koğuşları Topkapı Sarayı yanında demir kapıdaki büyük bir meşkhaneydi. Efradı 150-200 kişiyi bulurdu. Çoğu da yetiştirilmekte olan gençler ve çocuklardı. Bütün saray teşkilatında olduğu gibi hassa mehterleri ocağına el ayağı düzgün, kaşı gözü yerinde gençler alınırdı. Şu farkla ki mehter olmaya Türk çocukları asla rağbet etmezlerdi. Hemen hepsini acemi olanları arasından seçilenler, taşralı veya şehirli Ermeni ve Rum muhtedileri teşkil ederdi. Sultan 4. Murat, adı tarihimize geçmiş olan meşhur Nedimi Musa Melek Çelebi'yi mehter olanları arasında görmüş, beğenmiş, yanına alarak Musahibi Şehriyar'ı yapmıştı. Musa Çelebi, İngiliz müverrihi Rico'nun kaydına göre bir Ermeni muhtedisiydi.

Değerli dinleyiciler, mehterlerin renk ve biçim bakımından göz alacak bir kıyafeti vardı. Mehterbaşı ile her sazbaşı arkalarına yerine göre al kaput veya al çuha biniş, başlarına beyaz tülbent sarılmış al kavuk, bacaklarına al çuhadan çakşır şalvar ve ayaklarına sarı sahtiyandan mest papuç giyerlerdi. Efrat ise başlarına beyaz tülbent sarılmış yeşil kavuk, sırtlarına mor, lacivert veya siyah çuhadan biniş, al bezden çakşır ve kırmızı sahtiyandan mest papuç giyerlerdi. Hassamet de mehterlerinden başka, sadrazamın bir fiil valilik yapan vezirlerin ve Yeniçeri ağasının da mehterhanesi vardı. Sadrazam mehterhanesi 9 kattı, diğerlerininki 7'şer kat idi.

Değerli dinleyiciler, Ordu Humayun sefere çıkacağı vakit İstanbul'da büyük bir alay gösterirdi. Buna ordu alayı denirdi. Ordu alayında orduyla beraber sefere gitmeye memur edilmiş olan esnaf da geçerdi. Yahut padişahın bir evladı dünyaya geldiğinde şehzade veya sultana hediyelerini takdim edecek esnaf payitahta bir alay gösterirdi. İşte bu alaylar vesilesiyle İstanbul'daki esnaf teşekkülleri Balat ve Ayvansaray'ın çingene sazendelerinden beşer veya üçer kat mehterhaneler teşkil eder. Alay köşkünde bulunan padişahın önünden o devirlerin tabiriyle beşer kat, üçer kat mehterhanelerini dövdürerek geçerlerdi. Bu kayıtlardan esnaf teşekküllerinin de birer mızıkası bulunduğu anlaşılmamalıdır. Esnaf mehterhaneleri parayla bir gün için tutulmuş toplama takımlar idi. Evliya Çelebi meşhur seyahatnamesinin birinci cildinde Sultan 4. Murat zamanında büyük bir ordu alayını anlatırken Mimarbaşı ve Hassa Mehterbaşı Ağa arasında geçen bir münakaşadan bahsediyor. Mimarbaşı mı, mimarların mı, mehterlerin mi evvel geçmesi gerektiğine karar verilememiş. Mimarbaşı ile Mehterbaşı huzura çıkmışlar. Mimarbaşı, padişahım biz Habibi Neccar köçekleriyiz. Mehterler pirsiz esnaftır. Cemşit sanadını tutmuş bir alay Deccal kavmidir. Biz padişahımıza saraylar, Selahattin camileri, türbeler bina ederiz. Kaleler fethinde kaleleri tamir ederiz. Köprüler yaparız. İslam ordusunda lüzumumuz, hizmetimiz vardır. Elbette mehterlerden evvel geçeriz demiş. Mehterbaşı da şu iddiada bulunmuş. Padişahım, hangi bir tarafa gitseniz mehabet, heybet, şevket, salabet ve şöhretiniz için dosta ve düşmana karşı tabıl, kudüm, nefir döyerek gitmeniz lazımdır. Yani davul, kudüm ve boru çalarak gitmeniz lazımdır. Cenk meydanlarında gazileri cenge salmak için kuslara, yani köslere biz tokmak çalarız. Ve askeri şevke getirip biz kaldırırız. Padişahımız bir şeye üzülse huzurunda 12 makam, 24 şube, 24 usul, 48 terkip musiki faslı ederiz. Padişahımızı neşelendiririz. Eski hükema saz ve söz ve hanende Adem'in gönlüne safa verir demişler. Biz de sefa verir esnafız. Mimarbaşının esnafı Rum, Ermeni ve Çingenelerdir. Lökümcüler ve su yolculardır. Lağımcılar ve necisçiler dahi vardır. Biz bu esnafı üzerimize geçirmeyiz padişahım. Bahusus ki nerede alemi Resulullah olsa orada tablı Ali Osman dahi bulunmak gerektir. Yani nerede peygamber sancağı olsa orada Osmanlı mehteri olmak gerektir diyor. Bunun üzerine Padişah Sultan 4. Murat mehterlerin mimarlardan evvel geçmesini emrediyor. Ne de olsa kendisi de mehtere beste yapan, meşhur hücum marşını besteleyen bir padişahtır.

Değerli dinleyiciler, Hassa Mehterhane yani Padişah Mehterhanesi'ne 18. asır sonlarında gene 9 kişi olarak bir de Çevganiler ilave edildi. Bunların elinde üzerleri zincirler ve çıngıraklarla donatılmış bastonun kısası birer çevgan bulunur. Mehterhane sazları icra-i ahenk ederken arada bu çevganları iki tarafa sallayarak bu zincir ve çıngırakları seslendirirler ve bir ağızdan Allah'a

Allah hey diye bağırırlardı. Evliya Çelebi Hassa Mehterhanesi'nin günlük vazifesini şöyle anlatıyor. Mehterlerin koğuşları Hünkar Sarayı'nın bahçe kapılarından demir kapı kurbünde yakınında bir azim bir büyük binadır. Ortasında yüksek dört köşe büyük bir kulesi vardır. Her gece yatsıdan sonra üç fasıl edip bir cengi hava çalarlar ve padişaha dua ederler. Seher vaktinde de sabaha 3 saat kala erbabı divan divana davet ve cümleyi namaza uyandırmak için, yani divan üyelerini divana çağırmak ve herkesi namaza uyandırmak için gene 3 latif fasıl ederler ki uyananlara hayat verirler. Ricalden, devlet adamlarından birisi bir mansıp bir rütbe aldı mı bu mehterler tebrik için hanesine giderler. 3 nöbet fasıl ederler. Eğer mansıp alan zat evinde değilse ev halkına bir nöbet çalıp dönerler diyor. Sarayda kubbe altında toplanan Divan-ı Humayun, yani Padişah Divanı, bir nöbet mehterhane çaldıktan sonra işe, müzakerelere başlardı.

Mehterhanelerin asıl vazifesi harp meydanlarındaydı değerli dinleyiciler. Vezirlerin takım takım mehterhaneler dövdürerek eyaletleri askerleriyle bir sahrayı doldurması hakikaten azametli, hakikaten haşmetliydi. Osmanlı tarihçileri bu sahneleri pek güzel tasvir ederler. Mesela silahdar Fındıklılı Mehmet Ağa, Kara Mustafa Paşa'nın Viyana seferini yazarken, ikindiden sonra evvela Vezir-i Azam'ın mehterhanesi çalmaya başladı. Ve hemen sağında ve solunda Mir-i Miran'ların ve Ümera'nın mehterhaneleri de hep birden çalmaya başladı. Şöyle ki, yatsıdan sonra ve seher vakti her koldan çalınan tabıl ve zurna ve nefir ve nakkare ve zil sedası, top ve tüfek velvelesiyle birleşince yer ve gök inlerdi. Cenge giderken serdar vezirlerin mehterhanelerinde büyük cenk davulları bulunurdu. Bunlara harbi küs denirdi. Harbi kös yani. Boyları 1 metre 30 santim. Üst satının kutru çapı 1 metre 20 santim. Alt satının kutru çapı da 80 santim idi. Deve üzerine yükletilerek çalınırdı. Küsa tokmak çalmak apayrı bir hünerdi. Hassa küsleri, mehterleri asıl mehterlerden ayrı bir ocaktı. Koğuşları da odun kapısındaydı. Burada en az 50 çift deve kösü bulunurdu. Sultan Genç Osman Hotin seferine giderken hassa mehterhanesiyle bir fil kösü götürmüştü. Kösler çalınırken mehterler yektir Allah, yektir Allah diye bağırırlardı. Evliya Çelebi köslerin her biri bir hamam kubbesi kadar gelir diyor. Bayram gecelerinde, bayram günlerinde çalınır. Sedası gök gibi gürler. Sur-u Humayunlar'da, padişah düğünlerinde, 18 devletin elçileri birleştiklerinde bu kösler çalınır. Kös mehterlerinin Pir Hakan'ı Çin'dir, anın Çin, Küsu Hakani denir. Yani Hakani kös denir, diyor. Kalelerde, İstanbul'da Paşa Kapısı'nda ve Ağa Kapısı'nda da nöbet kösleri vardı. Bunları da kale mehterleri, vezir ve ağa mehterleri çalarlardı. Yeniçeriler Alemdar Mustafa Paşa'ya karşı isyan edip de gece yarısı Bağbali'yi basarak ateşe verdiklerinde sadrazam nöbet köslerini çaldırarak etraftan imdat beklemişti. Fakat müthiş alevler arasından yükselen bu tüyler ürpertici muttarıt ve tok davul seslerine etraf kayıtsız kalmıştı.

Mehterhane sazlarına gelince davulu ve zili tarife hacet yok. Mehter zurnası kaba zurna tabir edilendir. Çifte nakkare birbirine bağlı tek yüzlü küçük dümbeleklerdir. Kendine mahsus çubuklarla çalınır. Mevlevi hanelerde neylere refakat ederek çalınanları vardır ki onlara kudüm denilir. Nefir yahut borazana gelince pirinçten yapılmış, perdesiz, bugün askeri kıtalarda kullanılan borazanların daha uzuncası bir saz idi. Osmanlı tarihinde mehterlikten yetişmiş şöhretlere rastlanır. Mesela Musa Melek Çelebi, Sultan 4. Murat'ın nedimi, daha önce zikretmiştik, mehterhaneden yetişmeydi. Bir de 17. asrın ortalarında sadrazamlığa kadar yükselen bir zurnazen Mustafa Paşa var. O da gençliğinde Yeniçeri Mehterhanesi'nde zurnazen, zurnacı idi. Pek hoş bir fıkradır. Ancak 4 saat süren sadaretinde tek yaptığı iş Karagöz Mehmet Efendi isminde bir zatı baş defterdar tayin etmek olmuş bu paşanın. 4 saat sadrazamlık yapmış. Onun hakkında bir İstanbul külhanesi çalacak zurnasını cebinden çıktı Karagöz demiştir. Yani zurnazen Mustafa Paşa zurnasını çalacak olduğunda cebinden Karagöz çıktı diye fıkra uydurmuşlar. Yine sadarete kadar çıkmış olan bir daltaban Mustafa Paşa vardır. Çocukluğunda sadrazam Kara Mustafa Paşa'nın mehterlerindendi. Ama ne çaldığı bilinmiyor. Efendisinin nazarı dikkatini celbetmiş, himaye görmüş, devlet kapısına alınmıştı. Evet değerli dinleyiciler, Osman Gazi İnegöl Tekfur'unu mağlup edince Selçuklu Sultanı kendisine tabl ve alem, yani davul ve sancak göndermişti hakimiyet alameti olarak. Günün muayyen saatlerinde davulla nöbet vurulurdu. Osman Bey ilk nöbet vurulurken hürmet makamında ayağa kalkmıştır. Ve bu adet Fatih Sultan Mehmet'e kadar devam etmiş. Osmanlı padişahları mehter çalınırken ayakta dinlemişler. Oturdukları zaman bile her gün bir veya iki fasıl mehter dinlemişlerdir. Asırlarca Türk ordularını coşturmuş, devlet adamlarına istikamet vermiştir mehter. 1826'da kaldırılmışsa da 1908'den sonra tekrar ihdas edilmiş, Cumhuriyet'in ilanı üzerine tekrar kaldırılmış, 1952'de Adnan Menderes tarafından Avusturya bando mızıkası örnek alınarak tekrar ihya edilmişti ve günümüzde de askeri müzeye bağlı olarak mehterhane varlığını devam ettirmiş. Ayrıca belediyelerin ve bazı kuruluşlarında hususi mehter takımları bulunmaktadır.

Yad ellerde melül mahzun gezerken, gökyüzünde bulutları süzerken, kara kuşlar hayalimi bezerken, gönlüm düştü memleketin ağına, hasret kaldım bizim göllü bağına. Göllü bağın göllerinde çimerdük, harman vakti gelir geme binerdük, tasalı bekirden korkar sinerdik. Rahmetlinin güneş doğsun yüzüne, ne heybetli görünürdü gözüme. Tut pişirir damda bastuk yapardık, bulamaca aluçalar katardık, korkumuzdan bulutlara bakardık. Yağmur gelir bastuk toplanır damdan, anam derdi ben usandım bu candan. Gıdik taşı, buzluk taşı, sarp kaya, çıkardık üstüne bakardık suya. Sündo nenem burada söylemiş maya, türküleri, koyratları coş idi. Gettük baktuk Ozan Gölü boş idi. Bir gün kalktık dedik buzluğa gidek, gidip de kudret buzundan yiyek. Dedim kardeş savuk olur çok giyek. Sabah sabah yola revan olundu, dındık ile buzun yolu bulundu. Oradan çıktık ala yaprak göründü, girdik baktık Murat suyu serindi. Yolda tutçu Cemil bize yerindi, hey gidi hey dedi gençlik çağları, inledi ahıyla muşut bağları. Ne bacılar gördük girmiş yaşmağa, güne baktık gün dolaşmış aşmağa. Geç kalmıştık göllü bağa kaçmağa, eve geldik oldu yassı zamanı, babam enseledi döndük harmanı. Anam ekmeğime kaymak koyardı, bacım erken kahar yarpak yolardı. Babam suyu salar gözsüz boğardı, nazarlıklar her kapıda nal olsun, göllü bağın bedürüsü dal olsun. Şuşnaz yokuşunda merkepler inler, yolcu koyrat söyler daş altı dinler. Katırların servet olduğu günler, arabalar çıktı yollar toz oldu. İşte o tabiat böyle bozuldu. Tevekkülün suyu gayet incedi, Tandıra göl bize pek derincedi. Hata etsek hatamız yerincedi, bilirlerdi çağalığın halından. Çok şey aldım şirin göllü bağında. Sakkızlıkta kekli yavu yapardık, tek cevize gelir ceviz çırpardık. Koyunları tek tek göle atardık, ne temizdi göllü bağın yünleri. Gönül arar şimdi eski günleri. Orağımız kör alırsa bilerdik, terimizi kolumuzdan silerdik. Her orakta bereketi dilerdik. Anam derdi bir yağa iki ese, iki ese ölçeği kile kese. Fırtınada tipi olur sazaktan, sabahları keklük sesi duzaktan. Yarı gece it sesleri uzaktan, gelir gelir kulağıma giderdi, karanlığı korkuları yenerdi. Göllü bağım senin gönlün şen olsun, sende doğan gönüller pür şen olsun. Hasretliğin bağrımı deşen olsun, beni de bir hatırlayan olaydı, olaydı da şu canımı alaydı.

0: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz. TGRT FM Haber.
1: Mamdani'nin açıklamaları değil mi diyorsun?
2: Bence de, yani tek başına yetmez. Çünkü Mamdani bunları söylemesine rağmen şunu diyor. Ya yetki bende değil. Yetki federal devlette ve federal yapının aslında bir şey yapmasını bekliyoruz diye orada bir baskı oluşturuyor. Dedim ya, sadece bunun konuşuluyor olması bile önemlidir, değerlidir. Amerika gibi bir yerden bahsediyoruz yani. Yani İsrail Başbakanı'nın bu kadar rahatsız oluyor olması çok önemli. Giderek daha fazla geldiği noktayı göstermesi bakımından, yani orada gerçekleşecek bir protesto falan da gerçekten çok önemlidir. New York Belediye Başkanı'nın bunları söylüyor olması da çok önemlidir. Tabii yani bunlar belki kendimize avuttuğumuz kırıntılar tabii. Onu da söylemek lazım. Çünkü daha fazlasını bekliyoruz elbette. Yani, ama bir de bir realite var.
1: Tabii realite de şu. Hüsamettin Bey, sizi alabilir miyim buraya?
3: Evet.
1: Gelin. Realite de şu. Her ne olursa olsun sonuçta İsrail Başbakanı Netanyahu geliyor mu bu genel kurula? Geliyor. Ona evet, geleceğiz. Geliyor. Ama öncesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın orada vereceği mesaj, orada o kürsüde bulunması neden önemli? Oradan bir başlayalım.
3: Evet, Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan bir canlı yayında kısmen genel çerçeve ve konuşmanın bütünlüğüyle ilgili kulisleri ya da içeriğine bir canlı yayında ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde konuşmasının bütününü Türkiye'nin mekik diplomasi, arabuluculuk rolünü, diplomaside güvenilir ülke olması ve çözüm, çatışma alanlarının çözümü noktasında işte Ukrayna-Rusya savaşı, Afrika'da biliyorsun Etiyopya meselesi, yine Orta Doğu'da Suriye meseleleri, onun dışında Mekke ittifakıyla işte Pakistan-Suudi Arabistan meselesi üzerine geliştirmiş olduğumuz bir güvenlik stratejisi, Husi meselesini alacağımız roller, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte Suriye meselesi zaten olmazsa olmaz, Filistin-Gazze meseleleri zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adeta uluslararası platformlarda yıllardır savunduğu genel argümanlar olarak çıkacaktır diye bekliyoruz. Bunun dışında
1: Çünkü kendisinden başka bu kadar
3: yok.
1: Savunan bir lider de yok.
3: Bu seneki toplantı diğerlerinden bir noktada ayrışıyor. Guterres'in az önce Merve Hanım da bahsettiği gibi 31 Aralık'ta görev süresi bitiyor. Teamüllere göre bağlayıcılığı yok ama genelde uygulanıyor. Latin Amerika'ya geçecek ve Guterres'ten daha şahin bir solcunun ya da işte Arjantinli aday dışında bir aktörün genel sekreter olması bekleniyor. Bunun Costa Rica, Guyana ve Ekvador'un işte dışişleri bakanı ve diplomatlarından birinin olması yüksek ihtimal. Arjantinli bir diplomatın olma ihtimali de Amerika'nın desteklediği bir aktör. Bunun dışında Şili'li eski Cumhurbaşkanı Bachelet ya da bazısının cümlelerine göre Bachelet dediğimiz insan hakları, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları kurullarının başındaydı. Bu geri çekilme kararı aldı. Kıta Avrupa'sı da çok destekliyordu. Uluslararası arenada adeta bir militan gibi İsrail ve Amerikan karşıtlığı noktasında Birleşmiş Milletleri bir pozisyon aldırabiliyordu. Guterres kadar şahin biri ama adaylığı şu an için aktif değil.
1: Peki genel sekreterlik koltuğunda kimin oturduğunun sizce şu şartlarda bir önemi var mı?
3: Yani az önce Merve Hanım da aslında kısmen değindi. Evet, Birleşmiş Milletler'in pratikte böyle çatışma alanlarıyla ilgili sorun.

0: sorumluluk alma noktasında bir yapısı olmadığı için, NATO gibi bir ittifak olmadığı için evet askerleri, birimleri var ama sonuçta bunun uygulayıcısı 5 daimi üyenin vereceği kararı. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri bu konularda negatif bir tutum sergilediği için Birleşmiş Milletler işlevsiz bir hale geliyor. Bu bağlamda bu seneki genel sekreterle ilgili kimin aday olacağı konuşulurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her sene yapmış olduğu Dünya 5'ten Büyüktür ile ilgili G4 diye bir topluluk kuruldu. Almanya, Brezilya, Japonya içinde bulunduğu bir topluluk. Bunlar tıpkı Türkiye'nin bahsettiği gibi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısını değiştirmesini istiyor. Bunun dışında Güney Afrika ve Türkiye'de biliyorsunuz uluslararası marjda yıllardır Güvenlik Konseyi'nin yapısını değiştirmesiyle ilgili taahhütleri var. Bu seneki zirvede örgütlü bir yapı çıktı. Almanya'nın ve Brezilya'nın başını çektiği.
1: Bu arada çok affedersiniz, Doktor Hüseyin Fazla da katıldı yayınımıza. Hüseyin Bey hoş geldiniz. Gündem Özel'e merhabalar.
2: Hoş bulduk Gülben Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler sağ olun.
0: Bu seneki zirvede yine Ukrayna-Rusya savaşı, Gazze, Filistin, Suriye meseleleri yine birçok devlet başkanının değineceği konuların başına geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunların içerisinde kuvvetle muhtemel hem Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan da bahsetti hem Cumhurbaşkanı Erdoğan da gitmeden önce Yunanistan teması kuvvetle muhtemel konuşmasının geniş bir bölümünde yer alacaktır. Husi meselesinde ve konuşmanın yine birçok noktasına değineceğini düşünüyorum. Çünkü gündemi, Birleşmiş Milletler gündemlerinin 4 tane maddesinden bir tanesi zaten deniz yolları ile ilgili yaşanan gerginlik, Hürmüz meselesi, Babil Mendeb meselesi. Dolayısıyla Türkiye'de kaçınılmaz bir şekilde bununla ilgili görüş beyan edecektir diye düşünüyorum. Şu anlamda bizimle ilgili baskı uygulayan bir konu başlığı var. Bu da Mekke İttifakı ile ilgili ilk uluslararası platform. Bu anlamda Husilerin saldırısı adeta Mekke İttifakı'nın bir stres ölçümü açısından bir test niteliğindeydi bu saldırı. Türkiye ve Pakistan'ın müdahil olması konusunda provokatif açıklamaları Hindistan medyası, İsrail medyası ve Yunan medyası yapıyordu. Bu bağlamda daha meclisten geçmemiş bir anlaşmayla ilgili asker gönderimi konusunda karikatürize eden alaycı haberlerin diplomasi masasında nasıl tezahür ettiğini işte bu zirvede göreceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı şu an için açıklanmadı ama bir tanesinin olduğunu biliyoruz. O da Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Tom Barak açıkladığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la görüşecek. Evet. Konu başlıkları belli. İşte İran, Ukrayna, Mekke İttifakı, İsrail ve diğer bahsettiğimiz konu başlıkları yine masada olacak konular içeriğinde görünüyor. Bu bağlamda çok kısa bir zaman önce biliyorsunuz İran'la ilgili Türkiye Bank-ı Millet, İran'ın devlet bankası, bir tane şubesi var Türkiye'de. Bunun lisansını askıya aldı Türkiye. Bunun dışında bir İran Hava Yolları'nda yine lisansı askıya alındı. Bu da Türkiye'nin Amerika'nın Orta Doğu politikası, İran politikasında atmış olduğu ılımlı adımlardan biri olarak, her ne kadar İran makamları tepki gösterse de bu da Türkiye'nin dış politikada atmış olduğu adımlardan biri diye düşünüyoruz. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan genel kurumda yaptığımız, bizim bir şöyle stratejik bir doğru bir şeyimiz var. Genel kurum karşısında bir Türk evinde orada diplomatların, işte diğer yabancı üçüncü dünya ülkenin devlet başkanlarının programlarının boşluğuna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan orada kabulleri sağlayacaktır. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı ajandası bir dakika son dakikaya şekillenecek bir gündemi yer teşkil edeceğini görüyoruz.
1: Türkiye'nin bulunduğu yer de stratejik açıdan çok önemli.
0: Yani düşünsene toplantının merkezinin tam karşısında. Ama tabii şöyle bir durum var. Donald Trump herkesle görüşemiyor. Çin devlet başkanıyla Washington'da görüşecek. New York'ta da 3 ya da 4 tane devlet başkanıyla görüşecek. Netanyahu'nun İsrail medyasına göre görüşmeyeceği bekleniyor.
1: Evet, takviminde yok derdi.
0: Takviminde yok diyor. Bu da Orta Doğu'daki gerilimde araların iyice koptuğunu gösteren önemli bir durum. Son bir iç siyasetle ilgili bir şey söyleyeyim. İç siyasetle ilgili bizi ilgilendiren bir konu. Şimdi Merve'nin Birleşmiş Milletler işlevsizliği ile ilgili bir eleştiride bulundu. Ben de %100 kendisine katılıyorum. Ama kurullar önemli. Bu bağlamda bu yıl FOA dediğimiz tarım ve iklimle ilgili bir kurulun başkanlığına Türkiye Mehdi Eyker aday gösteriyor. Bu konuda da atacağımız adımlar önümüzdeki günlerde Birleşmiş Milletler diplomasi alanında bizleri bir adıkta aktif hale getirecekler diye düşünüyorum.
1: Devam edeceğiz biraz daha detaylı. Buyurun. Mete Bey, bir genel giriş yapalım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın aslında, arkadaşlarımın da bu fotoğraf aslında çok şey anlatıyor. Türkiye'nin o kürsüden Sayın Cumhurbaşkanımızın vereceği mesajların, çünkü dünya beşten büyüktür diye çok sembolik ama içinde çok önemli vurgular barındıran o cümlesiyle beraber neden önemlidir Sayın Cumhurbaşkanımızın kürsüden yapacağı konuşma?
3: Aslında Merve Hanım,

0: girizgah yaptı. Yani Birleşmiş Milletler'in kuruluş amacı neydi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra? Şimdi onun niteliklerine baktığınızda size şöyle söylesem. Türkiye'nin bulunduğu konum itibariyle Türkiye bütün savaşların tam ortasına yer alıyor değil mi şu anda? Örnek Rusya-Ukrayna Savaşı Avrupa'yı etkiliyor, bütün dünyayı etkiliyor. Arka taraftan İran'la yaşanan sesinde problem mi var?
1: Hayır, biz sizi duyuyoruz Mete Bey.
0: Ha tamam, ben de çünkü
1: Yok
0: kesintili geliyor o yüzden.
1: yok, gayet rahat
0: Okey.
1: duyuyoruz biz. Buyurun.
0: Şeye bakarsanız İran, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasındaki yaşanan sorunun tam merkezinde yer alıyor. Daha sonra Suudi Arabistan, Yemen konusunda tam merkezinde yer alıyor. Dünyadaki Libya'daki normalleşme sürecinin tam merkezinde yer alıyor. Sudan'ın de yaşananların tam merkezinde yer alıyor. Somali'de yaşananların tam merkezinde yer alıyor. Ermenistan, Azerbaycan normalleşme sürecinin tam merkezinde yer alıyor. Ya farkında mısınız? Yani bu toplantıda Birleşmiş Milletler'in neredeyse görevinin tamamını Birleşmiş Milletler'in daimi üyesi olmadan icra eden bir pozisyondasınız. Yani sorun çözen, sorunları ortadan kaldıracak bir noktadasınız. Bakın, şu anda dünyanın en çok konuştuğu konulardan bir tanesi enerji sıkıntısı. Yani hem ham petrole ulaşmakta hem de işlenmiş olan ürünlere ulaşmakta büyük bir sıkıntı yaşanıyor. Şimdi dünya bunu nasıl çözeceğini bulmaya çalışıyor. Peki dünya bunu çözmeye çalışırken açıkçası bölgede kime daha çok dayanak ve yardım isteyecek pozisyonda? Yine Türkiye. Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan sorun yalnızca petrol üzerinden değerlendirmeyin. Aynı zamanda hem Rusya'nın hem Ukrayna'nın dünya üzerinde önemli gıda ihraç eden ülkeler olması babından Afrika'da yaşanan şu andaki en büyük sıkıntılardan bir tanesi gıdaya ulaşmaktı. Sayın Hakan Fidan'la beraber gittiğimiz şeyde Mısır'daki toplantıda Dışişleri Bakanı, Mısır Dışişleri Bakanı çok ilginç bir şey söyledi. Dedi ki Mısır dünyada en fazla buğday ithal eden ülkelerin başında yer alıyor. Biz dedik geçen sefer dedi yaşanan krizden sonra o hatırlarsanız buğdayın çıkışıyla ilgili yapılan o anlaşmadan sonra hem biz hem de Afrika inanılmaz rahatlamıştı. Biz mesela Türkiye'den beklediğimiz en önemli konulardan bir tanesi yine bu yolun açılarak bu gıdanın ulaşmasındaki bu fiyat anormalliğinin düzelmesini bekliyoruz demişti. Bakın başka bir ülkenin gıdayla ilgili ulaşmada sıkıntısı var. Başka ülkelerin dizele ulaşmakta sıkıntısı var. Kiminin ham petrole ulaşmakta sıkıntısı var. Kiminin jet yakıtına ulaşmakta sıkıntısı var. Ve bunların tam merkezinde yer alıyorsunuz. Bakın bunların tamamının merkezinde yer alıyorsunuz. Yani aslında bu toplantı sırasında herkesin ne dediğine merak ettiği ülke otomatikman Türkiye. Otomatikman Türkiye olacak. Yani bu misyonu biz edinmedik. Yani bu özellikle çaba sarf ettiğimiz bu savaşlar çıksın da bize tam da ortasında sorun çözülü olmak istediğimiz bir görev değildi. Ama ilginçtir. Her biri çevremizde patlak verdi. Ve bu patlak verilen olayların, ortaya çıkan olayların çözüm ortağı da Türkiye. Bakın bugün Yemen'i konuşuyoruz. Yani birazdan belki muhtemelen
1: Konuşacağız.
0: gireceksiniz.
1: Tabii.
0: Suudi Arabistan Yemen krizinde ikinci büyük boğazında kapanma, Süveyş kanalında kapanma riski gündeyken yardım istenecek olan ülke Türkiye'nin pozisyonu tartışılıyor. Yine geldik Türkiye'ye. Bu toplantıda bence birçok kişi Türkiye ile direkt toplantıya girerek bu yaşanan hem enerji krizinde hem gıda krizinde hem de sorunların çözülmesinde güvenli yolların açılması konusunda muhtemelen Türkiye'den çok daha fazla şey isteyeceklerdir. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği ve anlattığı konuların tam temeli bence dünyada en çok tartışılan konulardan bir tanesi olacaktır. Çünkü Türkiye'nin tavrı şeyi belirleyecek. Bundan sonraki sürecin nasıl ilerleyeceğini de belirleyecek. Demin sevgili kardeşimiz anlattı. Yani İran konusunda hem banka konusunda hem hava yolları konusunda Türkiye'nin tavrı başkaları tarafından farklı yorumlandı. Suudi Arabistan'a Türkiye'nin vereceği desteğin boyutunun ne olacağı konusu herkesin merak ettiği konu. Sayın Dışişleri Bakanı dün katıldığı bir televizyon programında aşağı yukarı bunun çerçevesini çizdi ama bu soruyu merak edenlerin birçoğu direkt Sayın Cumhurbaşkanı'na bu soruları ona da soracaktır.
1: Evet.
0: Ve göz önünde olan en önemli ülkede bence Türkiye olacak.
1: Peki. Hocam gelmek ister misiniz?
2: Tabii.
1: Hocam niye geleyim biliyor musunuz? Şimdi bu zirvede konuşulacak meseleler önemli ama arkadaşlarımız zaman zaman böyle ekrana da veriyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu zirvede özellikle İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma dair o gösterdiği fotoğraflar. İçerik konu başlıkları önemli ama özellikle verilecek mesaj açısından tüm dünyaya neden o kürsüde olması gerekiyor Sayın Cumhurbaşkanımızın?
2: Şimdi buraya gelmeden önce Sayın Cumhurbaşkanımızın oradaki yapmış olduğu daha önceki konuşmaların bir envanterini çıkarttım. Sonra Birleşmiş Milletler Genel Kurullarında...
1: Azıcık daha yüksek hocam.
2: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan konuşmaların bir istatistiğini çıkardım. Şu ana kadar tarihe geçmiş olan 7 tane konuşma var. Bunlardan birincisi Fidel Castro'nun konuşması. 4 saat sürmüş. Yasser Arafat, rahmetli analım kendisini, elinde bir zeytin dalıyla çıkarak dünyayı barışa davet etti. Üçüncü olarak Hugo Chavez, kendisi kürsüden Amerika devlet başkanına şeytan diyerek çok büyük bir infial oluşturdu. Kaddafi biliyorsunuz yine rahmetli analım.
1: İşte bakın hocam.
2: Kaddafi toplantıda esnasında bunun bir Birleşmiş Milletler değil bir terör örgütü olduğunu söyleyerek eleştiride buldu. Tabii Khrushchev'in ayakkabısını çıkartıp tepki göstermesi var. Ama en önemlisi Sayın Erdoğan'ın dünya beşten büyüktür dediği bir mesajımız var. Şimdi elbette ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu zamana kadar yürütmüş olduğu bu politikanın aslında burada devam edeceğini biliyoruz. Fakat buradaki esas olan şey şudur. Biz iletişimde şunu söyleriz ki sizin mesajınızın ne kadar güçlü olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama önemli olan mesajınızın karşısında nasıl bir tepki veriliyor. Şimdi Sayın Erdoğan daha önceki yaptığı konuşmalarda dünyanın beşten büyük olduğunu yüzlerce defa vurguladı. İsrail'in yapmış olduğu soykırımı dünyanın yüzüne bakın. Bu
1: şekilde
2: bu belgelerle
1: anlatan başka lider oldu mu hocam?
2: Hiç olmadı. Hiç olmadı ki bakın İslam dünyasının bile açıkçası burada işin hakkını vermek gerekiyor. Ki bir Yahudi yazardır Bernard Lewis'in bir sözü vardır ben bunu hep söylerim. Der ki Türkler bir dünya imparatoru olmasını İslam da bir dünya dini olmasını Türklere borçludur. İşte burada bunun bir örneğini görüyoruz dikkat edin. Aynen. Bu Gazze meselesini dünyaya en yaygın anlatan medya Türk medyası oldu. Ki Türk medyasında o zaman yaptığımız araştırmada Türk medyasındaki yapılan her 20 haberden 13 tanesi Gazze ile ilgiliyken Arap medyası bu kadar bu konuyla ilgilenmedi. Ama buradaki sorun Sayın Erdoğan'ın verdiği mesajı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki hassasiyetini karşı tarafın ne kadar algılayacağı. Elbette ki konuların içerisine baktığımız zaman bana göre Şevdim Hanım'ın söylediği gibi önemli unsurlardan bir tanesi ki bakın bunu özellikle iyi analiz etmek gerekiyor. Amerika gibi, New York gibi Yahudi cemaatinin ve Yahudi lobisinin çok güçlü olduğu bir yerde bir Müslüman belediye başkanlığı seçimini kazanıyor. Ve belediye başkanlığı seçimi sırasında yürüttüğü propagandada nasıl bir İsrail karşıtı politikası çizeceği belli olmasına rağmen yaklaşık 9-10 puan gibi çok dehşet bir farkla seçiliyor. Netanyahu'nun New York'a gelememe korkusu ki bakın İspanya topraklarına inamaz.
1: Hocam kimden bahsettiğimizi de söyleyelim. New York Belediye Başkanı Mamdani.
2: Evet.
1: Şu anda kürsüde görüntüsünü paylaştığımız
2: yani bu bence İsrail'in tüm dünyadaki uygulamış olduğu bu propagandanın bunların tamamen açıkçası Gazze halkının direnişiyle dünyada tamamıyla etkisini kaybettiğinin bir örneğini görüyoruz. Tabii ki burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın özellikle dünya barışına katkı sunması açısından ki hep söylediği o dünya beşten büyüktür söylemi artık dünyada bir karşılık görmeye başladı. Bakın bugün Mekke İttifakı kuruldu. Evet. Bugün farklı şeylerden bahsediliyor. Bunun sebebi artık dünyanın tek kutuplu bir devlet aracılığıyla yönetildiği bir sistemi artık kimse kabul etmiyor. Bakın geçen gün Avrupa Birliği'nden Kanada'ya bir davet vardı. Arkadaşlarımız da hatırlayacaklardır. Dünyanın öteki ucundaki ülke Avrupa Birliği diyor ki gel bizimle ortak üye ol diyor. Yani dünyada artık o kutuplaşmaların kalktığı, yeni bir dünya düzeninin kurulduğu bir dönemde inşallah Türkiye Sayın Erdoğan başkanlığında yeni dünyanın teşekkülünde büyük bir rol oynayacak. Tabii burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın elini bu konuşmada en fazla güçlendirici

0: Konulardan bir tanesi İran Savaşı'nda Türkiye'nin oynadığı rol. İkincisi PKK terör örgütünün kendini lav etmesiyle bu coğrafyaya gelen yeni bir siyasi bir yapılaşmanın Türkiye ve daha doğrusu bu coğrafya ülkeleri için öneminden, elbette ki bunun dışında Ukrayna Savaşı, yani bir arkadaşımız dediği gibi üç tarafı denizle değil savaşla kaplı bir ülke. Şeyin sözüydü galiba, bizim Zeki Bey'in sözüydü galiba. Kendisini de buradan saygıyla analım.
1: Doğru hocam. Doğru. Peki.
2: Buyurun hocam. New York Belediye Başkanı'nın çıkışını Amerika'daki önümüzdeki 2 yıl sonra yapılacak olan başkanlık seçimleri ilişkilendirebilir. Çünkü demokratlar genelde böyle popüler çıkışlar yapıp daha sonraki başkanlık döneminde aday olmaya çalışıyor. Çünkü Münih Güvenlik Zirvesi'nde Kaliforniya valisi bunu yaptı. Daha sonra yine bir milletvekili, senatör yine Almanya'da görmüştüm. Avrupa'da çok büyük bir övgüyle karşılandı. Normalde bir federal Uluslararası Ceza Mahkemesi, Amerika zaten taraf değil. Böyle bir federal hükümetin misafirine gidip de bunu yapmamanız gerekiyor. Dolayısıyla bu çıkışın popüler anlamda Amerikan iç siyasetine yönelik olduğunu da unutmayalım.
1: Bir parçada seçim yapalım. Yatırımı.
2: Tabii.
3: Şimdi Mamdani figürünü hocam da zikretti, hepimiz zikrettik. Evet, Müslüman bir belediye başkanı seçildi ama nasıl seçildi? Şimdi hani çok belki Amerika'daki seçimleri takip etmeyenler açısından Allah Allah dübül rüzgar acayip değişiyor mu diye de düşünülmesin. Aksine çok da değişmemesine rağmen ne aslında Mamdani? Azınlıkların oylarını toplayarak, azınlık grupların oylarını toplayarak aslında onları bir araya getirip konsolide ederek var olan, yükselen bir birey.
2: Kimdir?
3: Göçmenler.
2: Evet.
3: İşte Müslümanlar, hatta Hasidik Yahudiler vesaire, böyle farklı farklı kendini böyle toplumdan ayrıştırılmış hisseden gruplar. Ama buna bazen LGBT de dahil vesaire gibi gruplar da dahil. Fakat buna rağmen bu önemli bence. Çünkü bizim içimizden zaten yani İsrail'e tepki çıkıyor. O ses yükseliyor. Farklı farklı, hiç umulmayacak, hiç beklenmeyecek yerlerden de bu tepkinin geliyor olması daha önemlidir, daha kıymetlidir. Peki.
2: Yani siyah topluluklar mesela, biliyorsunuz birçok Amerikan iç siyasetinin birçok gerilimde siyahilerin kendi içindeki bazı Müslüman figürlerin oynadığı liderlik şeyi üzerinden iç siyaseti domine ettiklerini biliyoruz. Dolayısıyla bu önümüzdeki 2 yıl sonra bu adamın değerini o zaman anlayacağız. Amerika iç siyasetinde Merve Hanım'ın hatırlattığı gibi göç ve göçmen, sonuçta göçmenlerin oluşturduğu bir ülke ve Donald Trump'ın göçmen karşıtı politikalarını biliyoruz.
1: Trump'ın pek sevdiği bir şeydir, evet. Tabii göçmen meselesindeki tavrını göz önünde bulunacak olursak. Hüseyin Bey, buyurunuz lütfen.
4: Şimdi hocalarım çok güzel konulara değindiler. Ben Birleşmiş Milletler'le ilgili ufak bir şeyden bahsetmek tabii isterim. Şimdi tabii ki 1945 sonrasındaki kurulan dünya düzeni bugünlerde sarsılıyor ve bunu sarsan, o dünya düzenini kuran ABD. Yani ABD'nin artık tek kutuplu hegemon dünyayı kendisine göre yönetmesi mümkün değil. Kendi hegemonik yapısını, gücünü koruyamıyor. Dolayısıyla şu anda ABD arayış içerisinde. Arayış içerisinde olurken Putin'in çokça dillendirdiği, ara ara Şirin de dile getirdiği çok kutuplu dünyaya geçiş var. Ama buradaki kutup, dikkat edersek Trump dünyayı üçlü bir yapıya doğru götürüyor. Yani Avrupa Birliği'nin eski o birleştirici gücü kalmadı. Avrupa ülkeleri maalesef güçlü liderler çıkaramıyor. Avrupa Birliği'nin kendi bütüncül yapısıyla güvenlik ve savunma alanında zayıf kaldığını da biliyoruz. Dolayısıyla ABD'ye ve Çin'e alternatif bir üçüncü güç olarak çıkabilecek noktada olmadığını dünyadaki son olaylar gösterdi. Yani özellikle güvenlik ve savunma alanında Avrupa Birliği'ni dinleyen kimse yok. O zaman geriye aslında dünyayı kurtaracak yapı olarak ne kalıyor? Birleşmiş Milletler kalıyor, Avrupa eski dünyayı temsil ettiği için. Ama Birleşmiş Milletler'in yapısı, işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o veciz sözüyle, dünya beşten büyüktür, buna Brezilya, Hindistan, kısmen Almanya aslında, Güney Kore, birçok orta ölçekli ülkede

0: ABD'nin yaptırımlarını, yani Rusya'ya karşı yaptırımlarını maalesef uymak durumunda değilim. Çünkü kendi gerçeklerim var gibi bir açıklama yapıyor. Yani ABD'nin Hindistan'la olan yakın ilişkisine rağmen burada Hindistan kendi duruşunu korumak zorunda kalıyor. Bununla ilgili birçok örnek var. Dolayısıyla şimdi örneğin Trump'la Putin'in Alaska görüşmesi, oradan işte Ukrayna'ya baskı yapılması, yani Batı kampındaki Trump Rusya'nın istediği şekilde Ukrayna'ya baskı yapıyor. Hatırlarsak Oval Ofis'te Avrupalı liderleri topladı, onlara fırça çekti adeta. Şimdi buralardan yine bu yıl 15 Mayıs'ta gitti Şii'yle görüştü, 19 Mayıs'ta Putin geldi Şii'yle evet. görüştü. Yani bu çok tesadüfi şeyler değil. Bu üçlü yapı, üçlü yapının da yani Trump'ı her ne kadar bir demokrasi olan ülkenin başkanı gibi görsek de onun da otoriter bir lider arayışı içerisinde olduğunu, sergilediği tavrın o yönde olduğunu biliyoruz. Şimdi bu tehlike, yani bu üçlü yapının tehlikeli duruşuna karşı Birleşmiş Milletler platformunun bence çok kıymetli olduğunu değerlendiriyorum. Orada verilen mesajlar, işte Erdoğan dahil liderlerin vereceği mesajlar çok önemli. Burada tabii ki ülkeler yine ABD'de olduğu için Trump'la görüşmeleri de önem arz ediyor. Onu da söylemekte fayda var. Netanyahu'yla Trump'ın görüşmek istememesi 3 Kasım'daki seçimlerle ilgili herhalde doğru bir mesaj vermek istiyor bir yerlere. Çünkü Netanyahu'yla görüşmesi ona zarar verecek. İşin garibi Elon Musk da Netanyahu'yla görüşmüyor. Görüşmek istiyorsan gel Texas'a diyor. Yani bakın bir İsrail gibi bir ülkenin başbakanına diyor ki gelmek istiyorsan gel Texas'tayım diyor.
1: Şimdi gelmek istersen Hüseyin hocam, şimdi gelmek istersen gel Texas'tayım diyor ama işte Trump da takvimini almıyor. Evet. Sonuçta biz yine işte İsrail'in Gazze'ye, değil mi hocam?
2: Evet.
1: Olan mezalimini, şeyini, soykırımını tüm dünya, işte daha Sayın Cumhurbaşkanımız ne desin, elinde fotoğraflarla o kürsüde tüm dünya liderleri var. Haykırmaya devam ediyor. Evet. İşte eğer benimle görüşmek istiyorsan Texas'a gel ya da başka yere gel. Ama sonuç değişiyor mu Hüseyin hocam? Değişmiyor.
0: İşte yani burada işte Elon Musk'ın duruşu da bence doğru ama buradan yine şuna getirmek istiyorum ben. Dünya orta ölçekli ülkelerin güç birliğine gideceği bir Birleşmiş Milletler platform yapılanmasına ihtiyaç duyuyor. Yani o beşli yapının lağvedilmesi yerine işte dünyada 200 kadar ülke var. %10'unun en azından o middle power'ların doğru bir şekilde temsil edileceği UN 20 diyebileceğimiz UN 20 veya BM 20 benzeri bir yapılanmaya ihtiyaç var ve bunların daha sık görüşmelerine ihtiyaç var. Aksi takdirde dünya gerçekten tekrar böyle istikrarsızlığa gidiyor. Bu middle power'lar da yerlerinde duramıyorlar. O büyük güçler de kendi çıkarlarının öncelikleri için dünyaya istikrar getirmekten uzaktalar. İngiltere ve Fransa o beşli yapının içerisinde olmalarına rağmen eski güçlerini kaybettikleri için onlar aslında middle power statüsüne zaten çoktan düştüler. Dolayısıyla bu 81. belki Birleşmiş Milletler toplantısında böyle bir sonuç çıkmaz ama dünyanın herhalde eğer ki mevcut kurumsal yapı devam edecekse, uluslararası sistem belirli ölçüde bir noktaya kadar yaşayacaksa bunun yeniden düzenlenmesine ihtiyaç var. Zaten bir 3. Dünya Savaşı er ya da geç çıkacak, o zaman bu düzen komple yıkılıp yenisi kurulacak ama en azından o 3. Dünya Savaşı'nı insanlığın geleceği için geciktirecek yeni bir yapılanma için bir liderlerin araç içerisinde olması gerekiyor.
1: Peki.
2: Şey söyleyebilir miyim müsaadenizle? Şimdi Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin görev süresi dolmak üzere biliyoruz. Evet. Bakın eğer Birleşmiş Milletler Genel Kurulu gerçekten dünyada eşit ve adaletli bir yönetimden bahsedeceksek, bir yapıdan bahsedeceksek, şu ana kadar 10 tane Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri seçildi. Bunların 8 tanesi Hristiyan, bir tanesi ateist, bir tanesi de Budist. Peki neden bu yeni seçilecek Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Müslüman bir ülkeden olmasın? Şimdi bu konuda bir çalışma yapıldığına yönelik bazı bilgiler alındı. Bilgiler geldi bana. Bir Müslüman liderin tavsiye edilmesi, Birleşmiş Milletler'e önerilmesi gibi bir gündem söz konusu. Umarım İslam dünyası bu konuda en azından sembolik bir

0: Makam da olsa yine Birleşmiş Milletler'de önemli bir makam. Bir Müslümanın orada Birleşmiş Milletler
1: genelse... Kim için konuşuluyor hocam mesela?
0: Yani belli bir isim üzerinde değil ama artık yani bir dünyada bu İslamofobinin artık üretmiş olduğu dünyadaki İslam karşıtlığına tepki olarak, ki dünyada işte Gazze'deki yapılan soykırımları görüyorsunuz, Türkiye'deki bu konuda, Türkiye'nin bu konuda attığı adımları görüyorsunuz ve dünyada bir kabuk değiştiren bir İslam var artık. Yani İslam'a karşı büyük bir sevginin, bir ilginin başladığı bir süreçte belli isimler, yani zikretmek şu anda çok doğru değil ama ben de tam emin olamadığım için söyleyemeyeceğim. Ama İslam dünyasından bir kişinin Birleşmiş Milletler'e aday gösterilmesi yönünde bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz.
1: Bu önemli.
0: İnşallah ülkemizden birileridir.
1: Benim... Öyle mi?
0: Kim bilemiyorum yani.
1: Sanki bir
0: çalışmaların bir şey yok.
1: Bilginiz var gibi.
0: Yok, sadece yani İslam dünyasında böyle bir teklifin götürüleceği yönünde bazı bilgiler geldi. Ama kimin olacağı konusunda, ki biliyorsunuz İslam İşbirliği Teşkilatı bu konuda çok ciddi çalışmaları var. Arap ülkeleri topluluğunun çalışmaları var. Türkiye'nin bu konuda Birleşmiş Milletler'de kendini ifade etme noktasında çok ciddi çalışmalar var. Yani bu bence de Birleşmiş Milletler'e artık bir Müslüman genel sekreteri.
2: Afrika ülkenin sayısı çok fazla olduğu için bu ara ara konuşuluyor. Ama nitelikli bir şeye dönmedi halen. Bu sene de teamüller Latin Amerika'ya gösteriyor.
0: Evet.
2: Hocamın bahsettiği gibi ara ara bunlar konuşuluyor ama halen güçlü bir şeye dönmedi. Lobi hareketine dönmüş değil. Özellikle Afrika ülkelerini tema alan söylenler var. Sebebi de Afrika'daki ülke sayısı işte 54-55 tane, oradan geliyor. İşte
0: Zahmettin Hocam, aslında yani sorun burada, dediğiniz gibi İslam dünyasının bu konuda ortak bir lobi, ortak bir tavır sergilememesi aslında dediğiniz gibi bu sorunu oluşturuyor.
1: Ama Volkan Bozkır'ın da mesela genel kurul başkanı seçildiği evet. dönemde Türkiye güzel, iyi bir lobi evet. yürütmüştü. Yine tabii öyle bir şey olabilir ama bence özellikle bu Körfez ve İran arasındaki gerilim sebebiyle orada bir mutabakat Aynen. sağlanamayabilir.
2: O çok şu yakın anda. Zamanda pek mümkün Olacak. Görünmüyor hocam.
0: Öyle diyorsunuz.
1: Ben siz konuyu değiştirmeden bir merakımı söylemek istiyorum. Tabii, bu BM Genel buyurun. Kurulu'nda benim en çok merak ettiğim konulardan bir tanesi de şu. Geçen sene hatırlarsanız Netanyahu'nun konuşması çok ciddi bir şekilde protesto evet. edilmişti. Salona girdik, konuşmaya başladığı anda başta Müslüman ülkelerin diplomatları Tabii, olmak
3: boşalmaya
1: üzere
3: başladı
1: ya gerçekten çok evet. öyle şimdi anlatırken dahi hatırlayınca tüylerim diken diken oluyor. Doğru. Benzeri bir sahne görecek Olur miyiz? Mu acaba? Benzeri bir protesto görecek miyiz? Çünkü onun dahi ateşkes için çok ciddi bir baskı oluşturduğunu söylemek gerekir. Bir o olacak mı merak ediyorum. Bir de tabii Perşembe günü zannedersem değil mi? Yine evet. onun konuşması öyle gözüküyordu.
3: Perşembe. Çünkü,
1: yani geçen sene de hatırladığım kadarıyla neredeyse Cumhurbaşkanı'yla aynı günlerde New York'ta olmadılar bile. Birinin uçağı kalktı, ötekinki evet. indi gibi bir durum olmuştu. Onun
3: Şimdi
1: da,
3: o tablo da enteresan.
1: Evet, yani bir, yine aynen. benzeri bir durum olabilir. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı o tarz konularda çok hassas biliyorsunuz. Tabii. Yani hani aynı salonda zaten asla bulunmayacağını tahmin
3: Mısır'daki,
1: ediyoruz.
3: Mısır'daki zirveyi hatırlıyoruz evet, değil mi? Evet, Orada bir evet, son anda evet.
1: Yani bu burada da öyle bir durum yok. Aynı günde de konuşmaları yok. Zaten Cumhurbaşkanı evet. herhalde yani şu anda dördüncü
3: Salı günü görüş. Görünüyor.
1: Evet, Salı ve evet, dördüncü sırada, sırada gözüküyor. Görünüyor. Netanyahu Perşembe gördüğüm kadarıyla Salı son Perşembe sabah son konuşmacı ama o sırada salonda nasıl bir şey olacak gerçekten merak ediyorum.
3: Bir geçelim mi arkadaşlar? Verelim mi diğer grafiğimizi? Buyurun hocam. Söyledim. Yok, konu aynı. Verelim
0: ben
3: diğer.
0: Şöyle Şebnem Hanım, ben öncelikle yani çok güzel bir konuya temas ettiniz. Ben şöyle düşünüyorum. Netanyahu'nun şu anda çok ciddi bir kamuoyu desteğini kaybetti ve dünyada da çok ciddi kamuoyu desteğini kaybetti. Ki Kasım'daki seçimlerde büyük bir ihtimalle koltuğu da kaybettiği için bu söylediğiniz noktada ben size kesinlikle katılıyorum. Netanyahu'nun çok büyük bir gösteriye, çok büyük bir çıkışa ihtiyacı var. O yüzden ben açıkçası sorduğunuz soruyu şöyle cevaplamak istiyorum. Bana göre Netanyahu yine dikkatleri üzerine çekecek, çok ciddi bir çıkış yapacaktır. Artık geçen sefer şey yaptı, yırttığı gibi bir şeyler yapacaktır. Çünkü çok ciddi anlamda şova ihtiyacı var.
3: Ya gerçekten kaybetti mi, kaybetmedi mi onu da konuşalım. Şimdi arkadaşlarım çok güzel hazırlamışlar. Burada JF Kennedy Havalimanı'nın üzerinde bir çarp var. Newark işte ineceği uçağının. Bir tarafta Netanyahu, bir tarafta da az önce aslında bir parça konuştuk. Mamdani, New York Belediye Başkanı. Şimdi gerçekten

0: kaybetti mi desteğini? Amerika'dan yana, Trump'tan yana, işte az önce Hüseyin Bey dedi ki işte Elon Musk vurgusu yaptı. Evet, görünen bunlar. Hı. Ama gerçekten uzaklaştılar mı birbirlerinden?
1: Ben Netanyahu şahıs olarak, bireysel olarak bence sadece orada değil, yani kendi ülkesinde de mesela, yani İsrail'de savaşa, daha doğrusu soykırıma inanılmaz destek olduğu için devam ediyor. Yani çok enteresan, dünyadakiyle aynı değil ama bireysel olarak hiçbir yerde istenmiyor. Sırf savaş sebebiyle şu anda devam ediyor. Zaten savaşın devam etmesine de, işte Gazze'deki soykırımın devam etmesine, Orta Doğu'nun yanıp tutuşmasına o yüzden ihtiyacı var. Oradaki durum gerçekten yükselen aşırı sağ onu dahi aşmış durumda. İsrail'deki toplumdaki o maalesef beklenti, işte yıllarca nefret ekerseniz sonucunda nefret biçersiniz. Buna çok şaşırmıyoruz. Ama dünyada da hakikaten, yani ateşkesin olması, belki geçen seneki kadar sert bir protesto görmeyebiliriz. Ama yine de siyasetçilerin, dünya liderlerinin, özellikle de Batılıların, Avrupalılar daha çok dikkatimizi çekiyor, pek de fazla fotoğraf vermek istemediklerini görüyoruz. Son bir yıl içerisinde kimin, yani böyle Avrupa'dan falan fotoğrafı var ki? Hangi ülkeyi rahat ziyaret edebildi ki? Yani geçen sene hatırlayın, New York'a giderken uçağının rotası Avrupa'nın üzerinden geçemedi. Bu yakalama kararı ile alakalı olarak vesaire. Şimdi günün sonunda bir yıkıma sebep oldunuz. Elinizde ne var? Elinizde ne var? İtibar açısından, kendiniz açısından ne var? İsrail'de giderek daha fazla yerleşimcilerin, yani orada doğmuş olup, Avrupa kökenli değil de orada doğmuş olup, orada büyümüş olup artık 40 yaşına, 45 yaşına geldi ilk doğanlar, onların giderek daha fazla siyasete girmesiyle Avrupalılar, Batılılar, dostlarımız ne düşünüyor, o kadar da önemli değil diyenlerin sayısının daha fazla arttığını görüyoruz. Bunu biraz açayım. Mesela Smotrich, Maliye Bakanı, ya da Ben-Gavir, şu aşırı sürekli idam ipi sallayan vesaire falan. Bunlar, bu aşırı popülist gördüğümüz kişiler ve benzerleri, Netanyahu kabinesine de destek veren, o ittifakı ayakta tutanlar, orada doğan insanlar. Yani mesela Netanyahu'ya denir, senin kökenin ne, nereden geldin, hani buralı mısın, bu topraklar bizim derken, oradakiler burası bizim demeyi kendilerine bu yüzden hak görüyorlar. Ve çok daha vahşiler, çok daha saldırganlar. Sürekli olarak yerleşimci teröründen bahsediyoruz, evet, ya. Evet. Gitgide, hani bir zamanlar mesela Netanyahu işte Isaac Rabin'leri falan beğenmezdi, onları yumuşaklıkla suçlardı. Bu tarz isimler Netanyahu'yu dahi yumuşak buluyor. O yüzden Netanyahu bazı şeyleri, bazı kararları sırf o ittifak dağılmasın diye daha sert tutmak durumunda kaldı. Giderek her yeni jenerasyon daha sert geliyor. Ve İsrail'in muhtemelen en sevilmeyen lideri Netanyahu olmayacak. Bundan sonrakiler de öyle olacak. Bakalım şimdi, tabii bu arada seçimler ne olacak, evet, orada. Evet. Yani öyle bir yerdeyiz ki bir önceki İsrail şeyi, Genelkurmay Başkanı falan bile Netanyahu'ya göre acaba daha mı iyi falan denecek durumda tabii, ama hani o ittifak gelebilir mi? Ben Netanyahu'nun tekrar gelme ihtimalini yüksek buluyorum, görüyorum. Tabii ne olur ne biter bilmemekle beraber. Çünkü kalmak için gerçekten her şeyi yapıyor. Fakat dünyada onunla artık o fotoğrafın içerisinde olmak istemeyen, aynı salonda olmak dahi istemeyen çok insan var. Çünkü riski var, bir bedeli var. Bir soykırımcıyla yan yana durmanın sizin için sonraki seçimlerde de maliyeti var. Bunun, hani ben artık siyasetçilerden, Avrupalı o kadar çok şey gördük ki insanlık beklemiyorum. Evet. Ama bunun bir faturası olacağını bilerek ciddi anlamda mesafe koymaktalar.
0: Peki Mete Bey, neyle karşılaşacak Trump Birleşmiş Milletler zirvesinde sizce?
2: Trump mı, Netanyahu mu?
0: Netanyahu, düzelteyim.
2: Şimdi şöyle söyleyeyim. Demin bir soru sordunuz ya, Merve Hanım'a da sordunuz, oradaki değerli konuklara da sordunuz. Ne olacak diye sordunuz. Yani tekrar seçilir mi, seçimle ilgili neler olabilir diye sordunuz. Açıkçası Netanyahu'nun üzerinden mi İsrail politikaları belirginleşiyor? yoksa İsrail gerçekten bu politikayı seçilmişler üzerinden mi hayata geçiriyor? Bence ikincisi. Çünkü baktığınızda muhalif olan gruplara da baktığınızda aynı söylemde. Yani Sidi şeyi gördünüz mü? Filistin'de katledilen insanlarla ilgili diğer muhalif partilerin bir çıkışını falan gördünüz mü? Veya İran Savaşı'na desteğe baktığınızda, oranlara baktığınızda Netanyahu hata yaptığını söyleyenlerin oranı yüksek mi? Yok. İran Savaşı'na da destek veriyor. Filistinlerin katledilmesine de destek veriyor. Belki Lübnan konusunda ayrışıyorlar. Yani Lübnan Savaşı'na girilmeli mi girilmemeli konusunda. Filistin konusu gündeme geldiğinde, Batı Şeria konusu gündeme geldiğinde büyük bir ezici çoğunluk İsrail'de seçime gidecek, oy atacak olanların büyük bir çoğunluğu aynı şeyi düşünüyor. Değişmeyecek. Yani Netanyahu Birleşmiş Milletler'de tepki verilse ne olacak? Yani ne fark edecek? Birleşmiş Milletler'in şu anda sorun çözme yeteneği var mı? Zaten bu sorun çözme yeteneği olmadığı için ülkeler kendi sorunlarını çözebilecekleri ittifaklar kurmaya başladılar. Mekke İttifakı niye oluştu? Yani Sayın Hakan Fidan'ın söylemlerine şöyle bir bakın. Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemlerine bakın. Bölgesel sorunları eğer biz çözsek, çözmeyeceksek kimsenin çözmek gibi bir niyeti yok. Bölge ülkeleri beraber bir araya gelerek kendi sorunlarını çözmelidir diyor. Bakın artık Birleşmiş Milletler...
0: O zaman neden var Birleşmiş Milletler? Yani İsrail'in Gazze'ye soykırımına yönelik elle tutulur herhangi bir adım atmayan, görülen hiçbir adım atmayan Birleşmiş Milletler gibi bir yapı neden var sorusunu o zaman bir kez daha soralım. Mete Bey, yani, önce size sonra
2: bazı,
0: diğer konuklara.
2: Bazı şirketler vardır. Battığını bilir ama tasfiye olmaz. Siz o şirketin batacağını bilirsiniz. Şey olarak, onun müşterisi olarak bilirsiniz. Kendinize başka bir yerden alışveriş yapmaya başlarsınız. Kendi dağıtımcınızı değiştirirsiniz. Artık o şirketin batacağını bilirsiniz. Bugün Birleşmiş Milletler'in kendi sistemi sorun çözme veya sorunu engelleme gibi bir kabiliyetinin olmadığını yani herkes kabul ediyor. Hatta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bu eleştiriyi en az 10 kez yaptı. Bakın 10 kez yaptı. Hatırlayın Bosna Hersek Savaşı'nda, Bosna Hersek'teki o dönemde de Müslümanlara yapılan soykırımda Birleşmiş Milletler üzerinden yapılan birçok şeyi eleştirmiştik. Ama sonuçta politika belirleyecek olan bir güç vardı. Çünkü 90'lı yıllar dünyada çok kutuplu olan bir döneme eşdeğer dönemlerdi. Yani karşı tarafta da bir blok vardı ve o bloğu temsil eden ve tepki koyabilecek olan bir politika koyacak olan bir mekanizma vardı. Şu anda tekrar çok kutuplu dünyaya doğru gitmek isteği bu yüzden doğuyor. Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisini tek mutlak güç ilan ettiği günden itibaren dünya savaşları azaldı mı? Dünyadaki savaşlar azaldı mı arttı mı? Bir bakalım bak. Net arttı. Adım koyalım net arttı. 90'dan sonra şu ana kadarki yapılan savaşların çoğunluğuna bakın. Burada ölen insanların, soykırıma uğrayan insanların sayısı inanılmaz rakamlarda. İnanılmaz rakamlarda göç etmek zorunda kalan, bakın göç etmek zorunda kalan, farklı yerlere gitmek zorunda kalan, ülkelerinden başka ülkelere gitmek zorunda kalan yüz milyonlarca insan var.
0: Mete Bey bir ara verelim mi? Ben reklamı biraz açmışım müsaadenizle. Bir ara verelim. Aranın ardından da devam edelim.

0: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
1: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
2: İki tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
1: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
3: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
4: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
1: Aa, süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
0: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız, hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
5: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydu

0: Tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin. Türkiye'nin sesi. Türkiye'nin frekans listesi.
1: Ankara 104.4, Polatlı 90.6, Aksaray 93.4, Çankırı 93.1, Eskişehir 105, Konya 93.1, Akşehir 95.1, Beyşehir 93.1, Seydişehir 97.1, Ereğli 93.1, Karaman 95.5, Kırıkkale 93, Kırşehir 99.1, Kayseri 98.7, Nevşehir 93.1, Niğde 92.1, Sivas 95, Yeşilhisar 98.7, Yozgat 93.1.
0: Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Biz her yerdeyiz. TGRT FM Haber.
2: Evet, devam ediyoruz değerli izleyiciler. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler zirvesine katılacak. Türkiye saatiyle 22.40 gibi uçağın inmesi bekleniyor. Az önce Dilek Kaya da aktardı New York'tan. Şimdi araya gitmeden Sayın Mete Yarar, sözünüz yarım kalmasın. Şimdi dediniz ki soykırımlar arttı, savaşlar arttı. Oradan bir devam edelim. Bu bölümü tamamlayalım. Ardından Sayın Hakan Fidan'ın çok önemli açıklamaları var, Dışişleri Bakanımızın. Onunla devam edelim. Buyurun.
3: Yani bunu ben söylemiyorum. Bunu Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri söylüyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri kaç defa çıkıp acziyetini ve sorunları çözmede Birleşmiş Milletler'in imkanlarının ne kadar kısıtlı olduğunu söyledi. Bugün Birleşmiş Milletler'in daimi üyeleri sorun çözmek için değil, kendilerine göre sorunları kitlemek için kullanıyorlar. Eskiden ne olursa olsun o Birleşmiş Milletler'in içinde bulunan daimi üyeler bir şekilde uzlaşı bulur ve sorunu çözerlerdi. Bakın bugün ister İsrail konusu olsun, ister diğer konular olsun, daimi üyeler ne yapıyor? Veto hakları kullanarak sorunun ilerlemesini veya sorunun muhataplarının Birleşmiş Milletler tarafından yaptırımlara engellenmeye uğraşıyorlar. Yani şeyi düşünün, dünyada adalet dağıtmaya taraf olan 5 ülke, dünyadaki sorunların kaynağı olan 5 ülkeyle örtüşüyor. Sizce sorun çıkartan ülkeler sorunu çözmek için uğraşır mı? Kuruluş amacı, o zamanki kuruluş amacı çok netti. Sorunları savaş olmadan çözebilme imkan ve kabiliyetine sahip olmaktı. O zaman da bunu yapmak zordu. Ama o zaman bir şey vardı. Dünyada bir denge vardı. O denge iki tarafında nükleer savaşa gitmeden sorunu bir şekilde çözebileceği bir noktaya getiriyordu. Birleşmiş Milletler hep o zaman devreye giriyordu. Ama şimdi inanın öyle bir denge olmadığı için maalesef sorun sonuna kadar, kendisi sorunu çözünceye kadar devam ediyor. Böyle bir dünya düzenindeyiz. O yüzden de biz çevremizdeki ülkelerle kurduğumuz ittifaklarla kendi göbeğimizi kesmeye çalışıyoruz.
2: Aynen öyle. Hüseyin Bey, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bu arada arkadaşlarım yansıtsınlar Sayın Dışişleri Bakanımızın önemli açıklamaları. Neden önemli, biraz onu aslında değerlendireceğiz bu bölümde. Hüseyin Bey, bu konuya ilişkin var mı, eklemek istediğiniz herhangi bir şey?
4: Yok. Tamam. Herhangi bir şey yok.
2: Tamam. Tamam, o zaman devam edelim. Biraz sonra sizi de tekrar buraya almak
5: İsrail
2: istiyorum.
5: İsrail pasajıyla ilgili bir şey eklemek istiyorum. Tamam, buyurun. Şimdi Netanyahu'nun biraz bu az önce Mete Bey şeyden bahsetti. Bir çarşı örneği verdi galiba. Yanlış da söylüyorsam lütfen düzelsin. Desteğinin çekilmesiyle ilgili, Amerika'nın desteğinin çekilmesiyle ilgili ne kadar değersizleştiğiyle dair.
2: Evet.
5: Kelime kelime söylemiyorum da genel mealen söylüyorum. Şimdi Genelkurmay Başkanı Esenkot rakibi anketlere göre %45, %46 marjında. Netanyahu ise %36'da. Kuvvetle muhtemel İsrail parlamentosu 120 kişilik, 61'i bulduğunuz zaman hükümeti kuruyorsunuz. 50-52-54 bandında muhalefet önde, aşırı sağ ve deklarasyon yaptılar. Araplarla biz şey yapmayacağız, Arap milletvekilleriyle koalisyon yapmayacağız diye. Az önce Merve Hanım'ın dediği gibi Netanyahu'nun gelme durumu var ama orada da şey var, karşı tarafta da aşırı sağ var. Onların Netanyahu aratacağına dair bir durum da söz konusu. Dolayısıyla Netanyahu elinden geleni yapıyor. İşte Türkiye'nin teftişatını yaptığı bir üssü bombaladı. ve arkasından işte Lübnan'a ara ara saldırılarda bulunuyor. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu bahane ederek Donald Trump'la görüşmeye çalışmasına dair yoğun bir mesai sağlasa da İsrail basınına göre bunu sağlamadı. Görüşemeyeceğine dair güçlü emareler var. Dışişleri Bakanı Rubio ile görüşmesi bekleniyor. Evet. Bunu hatırlatmak istedim ben de.
2: Hocam var mı Netanyahu ilişkin söylemek istediğiniz bir şey?
6: Yani söyleyeceğim şey vardı. Allah'a havale.
2: O zaman sadece Allah'a havale ediyorum aynen, diyerek aynen noktalayalım. Çok haklısınız. Eminim hepimiz evet katılıyoruz söyleyeceklerinize ama canlı yayında tabii söyleyebileceklerimiz sınırda.
3: Şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Eğer müsaadeniz varsa.
2: Tabii estağfurullah buyurun.
3: Şimdi Amerika evet politik olarak desteğini çekiyor gibi gözüküyor da askeri olarak desteğini falan çekmiyor.
5: Evet.
3: Hatırlayın Trump 40 bin tane hava kuvvetlerinden üstadımız orada olduğu için söylüyorum. 2000 librelik bomba gönderme kararı aldı. Bu bugüne kadar gönderilmiş en önemli sevkiyatlardan bir tanesi. 40 bin tane. 40 bin arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? Yani bunun ne kadar büyük bir rakam olduğunu hava kuvvetlerinden olan general bize Hüseyin söyleyebilir.
2: Hüseyin Bey
3: bir tane ne kadar büyük bir rakam olduğunu.
2: Hüseyin Bey ne denli büyük bir askeri destekten söz ediyoruz aslında. Burada isterseniz bir kısa değerlendirmenizi alalım.
4: Evet Mete Bey'in de söylediği gibi gerçekten İsrail'in bu her türlü savaşta her türlü soykırımda kullandığı silahların kaynağını ABD kendisi bir anlamda sponsor olmak suretiyle destekliyor. Zaten 2019 yılında iki ülkenin anlaşması var. 3.9 milyar her yıl veriyor. 2028'de tamamlanacak 38-39 milyar dolarlık bir yardımdan bahsediyoruz. Bu hibe şeklinde hiçbir şekilde geri ödemesi yok. Ve silahların gelişmesi konusunda da ABD'nin desteği var. Burada 40 bin adet bomba var. Bunlardan 20 bin adedi Mach 84 dediğimiz birer tonluk, ikişer bin librelik bombalar. Bunlar genel maksat bombaları ama güdümlü bombalar aynı zamanda. Yani tamamen genel maksat bombalar değil. Ama bir geri kalan 20 binini de özellikle sığınak delici dediğimiz bombalar ve bunların özellikle tapaları da çeşitli farklı tapalar olmak kaydıyla istediğiniz gibi sığınakların içerisinde veya bunların sıcaklıkla çalışacak şekilde termobarik basınçlı bombalar aynı zamanda. Dolayısıyla diyelim ki sığınaklarda Gazze'liler bir yerlerde derinlerde veya bu İranlılar için de geçerli. Oralara atıldığı zaman derinlikteki insanların da kavrularak boğularak ölmesine neden olan bombalar. Yani bu sığınak delici bombalardan da veriyor 20 bin adet. Bunları biz istesek bize kolay kolay vermez. Bunun da altını çizelim. Dolayısıyla burada gerçekten büyük bir paketi sorgusuz sualsiz ABD İsrail'e verdi. Hem de hiç bu gündemde olmadı.
2: Evet, o zaman nerede kaldı? ABD ile İsrail arasında işte Trump'la Netanyahu görüşüyor mu görüşmüyor mu? Bir anlamı var mı? Yok. Hem Mete Bey'in hem de Hüseyin hocamın söylediği gibi günün sonunda askeri destek devam ediyor mu? Ediyor. Şimdi gelelim sevgili izleyiciler. Hüsamettin Bey gelir misiniz acaba? Evet. Şimdi Suudi Arabistan ve Yemen arasında devam eden tabii son günlerde çok ciddi anlamda artık saldırılara varan bir süreç var. İşte tam da bu süreç devam ederken Sayın Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın yaptığı çok önemli bir açıklama var. Bilindiği üzere Mekke İttifakı'ndan söz ediyoruz sevgili izleyiciler. Şimdi aslında bu açıklama Türkiye'nin nerede durduğuna dair son derece önemli bir açıklama. Dedi ki Sayın Bakan Fidan, Husilere yönelik mesajında Türkiye'nin tutumunun net olduğunu vurguladı. Mekke İttifakı'na vurgu yaptı. Sayın Hakan Fidan biz sözümüzün eriyiz dedi. Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın güvenliği ve toprak bütününe ilişkin dayanışma mesajı da böylelikle öne çıktı. Hüsamettin Bey neden önemli bu açıklamalar?
5: Şimdi Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın Husileri mesajı. Şimdi Eylül ayında garip bir şey oldu. Normalde biz Husileri Yemen İç Savaşı'nda mevcut hükümete 8 tane parçalı yapı var. Kabaca anlatıyorum. Basit bir şekilde. 8 tane parçalı yapı var. Bunlar işte Yemen Merkezi Hükümeti'ne bağlı. Suudi Arabistan'da burayı destekliyor. Husiler de büyük oranda İran'ın desteklemiş olduğu bir yapı. Mesle farklılıklarına falan girmiyorum bile. Daha 2025'te bir

0: Ateşkes imzalanıyor. Sonra birdenbire bir Husiler böyle bir şey oldu. Suudi Arabistan'ı ya birdenbire değil tabii, arka planda var. Şimdi Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın açıklamasından önce de Husilerin bir tane yetkilisi, yanlış hatırlamıyorsam bir Zoom toplantısı, Associated Press yayınladı galiba. Kaynağını yanlış söylüyor olabilirim ama vereceğim bilgi doğru. Birdenbire Mekke'de ittifakını kastederek Pakistan ve Türkiye sakın bu işlere bulaşmasın yoksa onları vururuz şeklinde meğerlen bir açıklama yaptı. Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan daha sonra da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında ziyaretinden hemen önce bu açıklamayı bir canlı yayında Türk televizyonuna yaptı. Şimdi Husiler orada bir şey değişti.
1: Ne oldu Husilere peki?
0: Harika. Orada bir şeyler oldu işte.
1: Ne oldu?
0: Öncelikle şöyle bir durum var. Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan Mekke ittifakına hem diplomatik hem askeri anlamda bir desteği çerçevesini çizdi. Ama şunu unutmayalım sevgili seyirciler, bu ittifakın pratiğe dönüşebilmesi için parlamentodan onay, mecliste onay alması gerekiyor. İstihbaratlar gider, askeri erkanın yetkilileri askeri danışmanlık yapar, bunlar çeşitli sistemi dolaşma yolları. Ama devlet aygıtının, askeri aygıtının oraya gidebilmesi için yani hukuken o kağıda doğru ihtiyacı var yani. Benzer durum Pakistan için de geçerli. Ancak orada Suudi Arabistan'ı sıkıştırmalık bir adım oldu. Önce Hürmüz Boğazı, daha sonra Babil Mendeb Boğazı.
2: Üstad, bir düzeltme yapayım. Pakistan'ın gitmesi için izne ihtiyacı yok. Çünkü Pakistan bizden önce Suudi Arabistan'la beraber savunma işbirliği anlaşmasını imzalamıştı. Ve bu yaklaşık bir yıl olmuştu. O yüzden şu anda giden ekipler Mekke ittifakından dolayı değil, daha önce imzalanmış olan ikili anlaşmadan dolayı orada bulunuyorlar.
0: Evet, yani geçen sene böyle bir savunma paktı imzaladı.
2: Onların anlaşması onaylandı. O yüzden şu anda bulunan askerler, Pakistan'ın gönderdiği askerler Mekke ittifakından daha çok diğer anlaşmadan dolayı oradalık.
0: Evet, haklısınız ama Mekke ittifakından Türkiye pasajı da var ya, buna istinaden söyledim. Şimdi
2: olmasın, Pakistan gidiyor biz niye gitmiyoruz falan gibi bir şey olmasın diye söylüyorum.
1: Tamam.
2: Evet. İkisi birbirinden farklı anlaşmalardan dolayı oldu.
0: Evet, yani Mete Bey'in de bahsettiği gibi böyle bir de ince bir detay da var.
1: Bu arada haritayı verelim mi? Daha net anlaşılabilir. Evet. Arkadaşlarımdan rica edeyim.
0: Hakan Fidan aslında yani tabii devlet adamı olmanın verdiği sorumlulukla tabii her şeyi de anlatamıyor haliyle. Şimdi biz de tabii o kadar bilgiye sahip değiliz. Evet. Aklımız erdiğince şimdi durduk yere değil.
1: Ne oldu?
0: Şimdi bakın Hürmüz Boğazı İran-İsrail-İran-Amerika Savaşı'ndan ötürü biliyorsunuz geçişler oldukça sıkıntılı. Doların varil fiyatı da işte buradaki gerilimden dolayı 110 dolarlara gelmiş durumda.
1: Doğru.
0: Şimdi 1 Eylül'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Şanghay İşbirliği toplantısından sonra kalktı gitti Mısır'a. Mekke ittifakından ötürü biz de istiyoruz Mısır'ı, bu ittifakın bir parçası ol diye. Sonra Basra Körfezi'ndeki bu gerilim, Hürmüz Boğazı tıkanmasına ötürü şu Doğu Batı arasında, basit anlatıyorum izleyicilere.
1: Tabii.
0: Burada 1981'li yıllarda bir hat var, boru hattı var. Suudi Arabistan'ı Doğu Batı'ya kesen Hürmüz Boğazı'nda gerilim olduğunda işte Babil Mendeb Kızıldeniz üzerinden Avrupa'nın, işte Asya'nın ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan bir boru hattı. Buraya saldırı düzenledi. Bu saldırının aritmetiği 4-5 haftalık tamiratı gerektiriyor. Sonra Husiler 3 Eylül 19 Eylül arasında adeta paramparça ettiler bunları.
1: Yani şöyle söyleyeyim, lafınızı kesmeyin, şu kırmızılar Husilerin düzenlediği saldırıları gösteriyor. Aynen. Yani sağdan soldan hani
0: asıl kritik yer burada. Asıl kritik saldırıları burada gerçekleşir, burada bir adayı ve ilk defa demeyelim de yani asıl kritik noktada okyanusa, denize ulaştı Husiler. Ve doların varil fiyatı çıldırırcasına 110 doları zorladı. Ve şöyle bir şey oldu. Suudi Arabistan büyük oranda petrolü Hürmüz Boğazı'ndan gönderemeyince Doğu Batı hattında hem boru hattına saldırı gerçekleşti hem de Babil Mendeb çıkışı da kapandı. Dolayısıyla petrol zengini bir ülke ciddi bir arz problemi yaşadı.
1: Sıkışmış kaldı.
0: Tüm bunun işlemi dünyada bir şey daha oldu. Geçen haftadan beri Asya'da ve Avrupa'da petrol fiyatlarının artmasından ötürü Filipinler'den Pakistan'a, işte Endonezya'dan Portekiz'e kadar, Guatemala'ya kadar birçok ülkede petrol fiyatlarının artmasından ötürü sokak gösterileri başladı. 1 Eylül'de Xi Jinping'in ziyareti, arkasından Suudi Arabistan'a hedef alan Husi'nin açıklamış. Tam olarak burada bir şey daha oldu. Husi'ler bizi hedef aldı. Yani şimdi bizim bu konuda ne alakamız var diyecek.
1: İşte o yüzden diyoruz ne oldu Husi'lere yani.
0: İşte şöyle bir şey oluyor.
1: Sarı yer. evet. söyleyelim. Şimdi kırmızılar arasındaki sarı yer burası Mekke. Evet. İHA girişimi önlendi. Evet. Bu önemli.
0: Evet. Şimdi İslam dünyasını infial uyandırmaya yönelik bir adım atıldı ve Mekke Müslümanların kıblesi olan yere Husiler diyor ki biz böyle bir saldırı gerçekleştirmedik. Suudi Arabistan diyor ki biz gerçekleştirdiğini söylüyoruz ama önledik diyor. Şimdi her halükarda bir girişim olmuş ama Mekke'ye ulaşmadığı anlaşılıyor.
1: Sahte bayrak girişimi gibi bir şey değil değil mi?
0: Ben böyle okuyorum işte.
1: Öyle mi?
0: Evet, ben böyle okuyanlardanım. Çünkü Husiler durduk yere durduk yere olan aktör Türkiye ve Pakistan. Şimdi Mekke ittifakını sen niye hedef alıyorsun? Evet. Yardım etmediyiz. Şimdi Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mısır'dan bile yardım istemeye gitti. Sisi'den. Bölge ülkenin gözü Suriye'den bile asker istedi. Onlar dedi ki biz daha düzenli ordu kurmadık, size asker gönderemeyiz. Ürdün'den istedi, Türkiye'den istedi. Şimdi biz de bu sahte bayrak, şimdi Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan böyle bir açıklama yapmıyor tabii. Ama Türkiye'yi, Pakistan'ı 3 tane ülkenin medya kuruluşu alaycı bir şekilde diyor ki siz Suriye Arabistan'ı yalnız bıraktınız. Hindistan, İsrail, Yunanistan. Şimdi bunların hepsi ortak özelliği. İMEK dediğimiz bir proje var. Hindistan'dan gelen ürünlerin Birleşik Arap Emirlikleri'nden Suudi Arabistan hattından İsrail, Rum kesimi Yunanistan'a giden bir hat. Şimdi buradan Suudi Arabistan biliyorsunuz desteğini çekti. Bir süredir Birleşik Arap Emirlikleri karşı karşıya ve Suudi Arabistan tüm bu denklemin üstünde Türkiye ve Pakistan'la bir savunma paktı imzaladı ve NATO'daki 5. maddi atfeden çok kritik bir cümle var. Bir üye ülkeye yapılacak bir saldırı nezdinde diğer ülkenin saldırıya destek vereceği, karşı saldırıya destek vereceği şeklinde. Şimdi bir yandan provokatif medya çalışmaları, bir yandan Husilerin Türkiye ve Pakistan'ı hedef alan açıklamaları.
1: Yani bir şeyi çekmeye mi çalışıyorlar?
0: Yani benim şahsi kanaatim bu bilgiye dayalı değil, yoruma dayalı söylüyorum. Televizyon programında olmanın verdiği ciddiyetle ifade edeyim. Ben yaşanan Husilerin bu düşman ya da rakip ülke tutumundaki değişimini Türkiye ve Pakistan ve Suudi Arabistan'ın kurmuş olduğu Mekke ittifakını bir sahada test etmek.
1: Evet.
0: İki, provokatif bir eylem temelinde mezhepsel bir gerilim oluşturmak Orta Doğu'da. Çünkü Mekke ittifakı İslam dünyasının kıblesinden mütevellit bir ittifak ve 3 tane Sünni ülke burayı destekliyor. Husilerin de İran'la ilişkilerinin olduğunu düşündüğümüzde ben bu işte İran yapıyor demiyorum.
1: Evet.
0: Ama Husilerin içerisinde bir kanat durduk yere bu Sünni dünyayı Şii dünyaya karşı karşıya getiriyor. Ve şunu da söyleyeyim. 100 bin kişilik bir silahlı yapıya döndüğü söyleniyor. Zayıf kaynaklardan aldığım bilgiye göre onu söyleyeyim. Şimdi burada 8 ayrı silahlı grup var. Husilerin savaştığı merkezi hükümet diyebileceğimiz yapı. Burada sahte yapay zeka ses kaydıyla bu yapıların geri çekilip koordinasyonda problem yaratılarak yaşanan zafiyeti Husilerin fırsata çevirdiğine dair, tekrar ediyorum, zayıf kaynaklardan ama itibar ettiğim yerlerden aldığımız şey burada korkunç bir düzmece bir operasyon olduğu şeklinde bir malumat var. Tekrar ediyorum, zayıf kaynaklar ama ben televizyon programında söyleyecek kadar itibar ediyorum. Toparlayacak olursak yaşanan gelişmeyi bir sahte bayrak operasyonu olarak değerlendiriyorum. Bir şekilde bir olgu, bir aygıt ya da bir yapı Sünni dünyayı buraya çekmeye çalışıyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Biz burada 5 kişiyiz. Aramızda en zayıf olanımız 4'ümüze birden saldırıyor. Değil mi? Yapı olarak bu
1: yani orada bir durup
0: gerekiyor.
1: Herhalde düşünmek
0: biz
1: lazım.
0: Biz bu fotoğrafı nereden daha önce gördük? İran-İsrail Savaşı'nda işte İran'a yönelik işte biliyorsunuz 5 tane Kürt grubun sahte saldırısı, sahte bayrak saldırı, Türkiye yönelik yine provokatif füze saldırını düşündüğümüzde Husilerin tutumu neredeyse bu yapının eylemleriyle paralel olduğunu düşünüyorum.
1: Ama işte burada Türkiye gibi bir ülke var. Sizin o yaptığınız planlara i̇şte ne kadar çekiyor? Geçen hafta
0: bakanımız,
1: konuştuk ya Yunanistan-İsrail meselesindeki
0: evet, Sayın
1: gibi.
0: Hakan Fidan'ın açıklamalarını bu çerçeve üzerine indirgediğimizde tabii tekrar ediyorum ben bir yorum olarak bunu söylüyorum.
1: Elbette,
0: bilgiye dayalı
1: evet.
0: değil. Sayın Hakan Fidan da diyor ki biz attığımız imzanın arkasındayız. Ya ittifakı olan desteğini yeniliyor. Ama tabii şunu bilmiyoruz tabii. O da devlet adamı ciddiyetini açıklamak istemiyordur büyük ihtimalle. Husilere bu kadar bu yüreği veren olgu, aygıt klasik olan sadece İran olmadığını düşünüyorum. Acaba İsrail mi sorusu aklıma getiriyor.
1: Tamam, orada durun.
0: Evet.
1: Devam
3: ben,
1: edelim.
3: Sonrattin Bey.
0: Ama tekrar ediyorum. Bu bilgiye dayalı değil.
1: Tamam,
0: yaptığım değerlendirme sadece yoruma dayalı. Bunu
1: altını
0: çizmek isterim.
3: Sonrattin Bey, ben şeyi sormak istiyorum. Şimdi Yemenlerin...
0: Ya, bu arada şunu da söyleyeyim. Şimdi bakın burada en çok zararı kim görüyor biliyor musunuz? İki tane boğazda. Çin görüyor. Çünkü üretim maliyeti artıyor. Taşınma maliyetleri artıyor. Yani Çin'den gelen ürün 20-21 günde ulaşıyor Avrupa'ya. Ümit burnu dediğimiz Afrika'nın güneyinden dolaştığı zaman 40-45 günü yürüyor. Hem zaman
1: hem
0: maliyeti
1: zaman hem maliyet.
0: Ciddi şekilde külfet doğru yaratıyor. Bakın sadece bu yaratılan gerilimin petrole fiyatı %40 civarında tabii bir artışa neden oldu. Dünyanın pek çok ülkesi son bir

0: haftada protesto gösterileri oldu ve bizim ülkemizde nasibini almadı mı? Evet. Motorolojik bir zam geldi. Sevgili seyircilerimize anlatalım. Burada en fazla kullanan ülke Çin. Arkasından Hindistan geliyor. Üçüncü sırada Rusya. Bu bizi de ilgilendiriyor. Çünkü Rusya'nın dış ticaretinin Babil Mendep'te bu kadar kritik hale gelmesi Çanakkale ve İstanbul Boğazı'nı etkiliyor. Biz de peki, burada Avrupa Birliği'nden sonra dördüncü sırada Babil Mendep Boğazı'nın dış ticaretini Türk dış ticaretinin %15'ine tekabül ediyor. Dolayısıyla bizi de ilgilendiren bir konu ama benim şahsi kanaatim Türkiye'yi mezhep temelli bir gerilim üzerinden sahaya çekmeye yönelik sahte bayrak girişim olarak değerlendirmeyi
1: ifade edelim. Etmek istiyorum. Devam edelim, siz lütfen kalın. Hocam.
2: Bir şey sormak istiyorum. Şimdi hadi Yemen'in, daha doğrusu Husilerin bu Türkiye'ye karşı bu tepkisini gayet güzel açıkladınız. Bir mantık. Merak ettiğim Uganda Genelkurmay Başkanı'nın yani onu nasıl açıklayabiliriz? Bu nasıl bir hikaye?
0: Afrika'nın İsrail'i Uganda'dır. Latin Amerika'nın İsrail'i Kolombiya'dır. Dolayısıyla Etiyopya'da tabii Afrika'ya...
2: Bugün yine bir açıklaması var biliyorsunuz.
0: O yeni açıklamanın tamamen özelinde bakın altılı dediğimiz bir ülke şeyi var burada. Türkiye karşıtı birleşmiş. Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Rum kesimi ve Yunanistan. Bunun bir de stratejik müttefikleri var. İşte kısmen ama tamamen de biraz Etiyopya. Büyük oranda şey... Uganda, yakında göreceksiniz biz Kolombiya'da karşı karşıya gelebiliriz. Yani. Bunun tamamen evanjeliklerin desteğini alan devlet başkanları ya da Yahudilerin desteğini alan işte silahlı kuvvetler yetkilileri uluslararası arenada İsrail'in politikalarına paralel işte bazen siyasi, bazen askeri, bazen diplomatik açıklamalar yaparak uluslararası destek verdiklerini düşünüyor. İşte bu Türkiye karşılıklı böyle bir şey denk geliyor. Yoksa bizim Uganda'da ne işimiz
1: olur?
0: Ama Uganda unutmayalım, Afrika'da Afrika'nın İsrail diyebileceğimiz stratejik ekonomik ilişkiye sahip bir ülkedir. Onu hatırlatmak istedim.
1: Merhaba Hanım.
2: Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Evet, aslında Eylül'ün ilk haftası itibariyle gerçekten tekrar alevlendi ve Mekke anlaşmasının da ilk toplantısından sonra Muhad'daki düşüş de çok böyle belirleyiciydi. Aslında çok güzel bir özet oldu. Ben biraz böyle şey tekrar olmasın diye bir şey eksik kalan ve benim aslında sonrasında askeri uzmanlarımıza da sorularım olacak. Şimdi bir kere mesela Husiler, Yemen dünyanın aslında ekonomik anlamda en zor durumda olan ülkelerinden bir tanesi. Savaştan önce de öyleydi, şimdi de öyle. Suudi Arabistan'ın dahi mühimmat bakımından zor durumda olduğunu, yani yetersiz kaldığını söylediği, işte Pakistan'ı, Mısır'ı, Fransa'yı, İngiltere'yi dahi destek istediği bir noktada bu kadar füzeleri nasıl
3: nereden
1: var?
3: Buldun?
1: Şimdi bu füzeler de öyle basit füzeler değil, öyle anlıyorum. Yani Riyad 1000 kilometre hani, falan.
0: Evet.
3: Riyad
1: 1200 kilometre uzakta, yani biz yani İran'ın Fettah'ını falan biliyorum. Ve yani ben
3: Emre'ye soralım şimdi bu kadar yani uzun menzilli.
1: Bu füzeler nereden geliyor?
3: Bir soralım mı hemen?
1: Olur tabii, Hüseyin sevinirim. Bey, yani Merve üstelik de kuzey, çok özür, tam soruyu tamamlamak için.
3: Buyurun.
1: Şimdi şeyde bir abluka var Kızıldeniz tarafında. Yani İran'ın ablukası ama Amerika'nın da karşı ablukası var ve bu esnemedi. Bunlar daha önceden mi gelmişti? Daha önceden geldiyse niye İsrail'e karşı kullanılmadı? Çünkü Riyad'a giden Yafa'ya kadar gidebiliyor. Oraya kullanılmayan saklandı da Suudi Arabistan'da böyle bir hamle yapmak için mi beklendi?
0: Harika soru.
1: Saklanmadı, çok yeni geldiyse nereden geldi?
0: Bir de neden şimdi ateşkes devam ederken boyun noktasına bakmadan derler.
1: Çünkü eğer kaynağı İran değilse benim aklıma o zaman başka ülkeler gelir. Birleşik Arap Emirlikleri gelir. Somaliland, Sokotra vesaire başka yerler gelir.
3: Hüseyin Bey.
4: Şimdi Ortadoğu'daki dengesizlik aslında dengesini bulmaya çalışıyor. Ne demek istiyorum? Şimdi burada özellikle ABD güvenlik sağlayıcı bir ülke pozisyonundayken şimdi aynı Avrupa'dan çekilmeye başlayan ABD Orta Doğu'dan da çekilmek istiyor ama çekilirken savaşlarla çekiliyor. Yani orada hem kendi varlığına olan ihtiyacı göstermek istiyor hem de ABD'nin hem finansal boyutta hem askeri boyuttaki desteği olmadan acaba Avrupa ve Orta Doğu gerçekten kendilerine organik olarak işte İran o manada bir tehdit gibi gösteriliyor veya Rusya aynı şekilde ne yapabilecekler ve eğer ki kendisi bu iki bölgeyi terk ederse Pasifik dünyasını acaba yoğunlaşabilir mi gibi bir şeyler. Fakat burada şimdi Orta Doğu dediğimiz coğrafya biraz tartışmalı olsa da bunun merkezinde her zaman Suudi Arabistan var. Ve Suudi Arabistan etrafında şekillenen körfez ülkeleri var. Suudi Arabistan'ın buradaki Orta Doğu'daki oyun kurucu rolü var mı yok mu, aslında şu anda biraz o test ediliyor. Yani burada piyon devletlerden çıkıp gerçek manada Orta Doğu'daki ülkelerin devletleştiği bir yapıya mı geçiyoruz, geçmiyor muyuz? Bu soruya cevap bulmak gerekiyor. Şimdi bu soruya cevap bulurken tabii ki Suudi Arabistan'ın örneğin 2023 yılında Mart ayında, 10 Mart'ta yanılmıyorsam, Xi Jinping geldi, Tahran'la Riyad'ı el sıkıştırdı. Şimdi aynı dönemde ne çıktı ondan sonra? IMEC denen bir şey çıktı. Yani Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan üzerinden Türkiye'yi bypass eden, bir anlamda İsrail üzerinden işte Avrupa'ya giden bir hat ortaya çıktı. Türkiye'nin tabii ki kalkınma yolu projesi var şey üzerinden, Irak üzerinden, ama o biraz daha zaman alıcı. Şimdi buralarda yine Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken petrol fiyatları konusunda Rusya'ya sıkıştırmak isteyen ABD, Suudi Arabistan tarafından adeta biraz yapıldı, arkadan vuruldu, hançerlendi gibi bir durum oldu. Çünkü OPEC artı fiyat politikasına Rusya'yı destekleyecek şekilde Suudi Arabistan çark etti. Şimdi Suudi Arabistan'ın mevcut yapı içerisinde devam eden İran'la savaşta da pozisyonu çok önemliydi. Şimdi elinde yaklaşık 400 civarında savaş uçağı olan bir ülkeden bahsediyoruz. Deniz kuvvetleri kısmen vardı, kara kuvvetleri pek yok denecek kadar az bir ülkeden bahsediyoruz. Ama bu ülkenin dünyada neredeyse dışarıdan en fazla silah alan ülke olmasına rağmen ne kadar bir aciziyet içerisinde olduğunu bugünlerde daha net görüyoruz. Her ne kadar Amerikan üsleri var orada, işte onlar gitsin filan desek de ABD olmadan Suudi Arabistan'ın kendisini koruyamadığı bir noktadayız. Şimdi burada herhalde şu test ediliyor. Öncelikle şu var, Türkçe'de bir deyim var. Sırça köşkte oturanlar başkasının evini taşlamaması gerekiyor. Suudi Arabistan'ın Yemen'in iç politikasında eğer ki bir rolü var ise o zaman kendi kalesini güçlü kılması gerekiyordu. Bu kalenin çok zayıf olduğunu gördük. Aynı politikaya İran'da gidiyor malumunuz. İşte bu Şii eksen diyebileceğimiz yapı üzerinden, her ne kadar Husiler tam manasıyla Şii kabul edemeyiz. Zeydilik veya işte birazcık Sünniliğe yakın farklı bir anlayışa sahip olsalar da inanç olarak. Şimdi burada bu farklı eksenleri harekete geçirmek suretiyle kendi milli çıkarlarını dışarıda maksimize etmek isteyen bu iki ülkeden İran'ın kalesinin güçlü olduğunu gördük. Ama eksenlerle tam arzu ettiği şekilde bir sonuca gidemediğini, hatta Hizbullah ve Husilerin artık biraz daha bağımsız hareket edebildiğini gördük. Özellikle Husiler. Onu nereden anlıyoruz? Mesela Riyad Tahran'a gitti, dedi ki şu Husileri bir dur de. Ama Tahran dedi ki onlar bizim ortağımız, ama onlara biz herhangi bir şekilde baskı yapmamız mümkün değil gibi dedi.
3: Ortağımız şimdi dedi, ama bu hedefte orası da var işte hocam. Ortakları, evet, oraya da uzandı. Ki.
4: Evet, yani şu anda Husilerin ellerindeki imkan ve kabiliyetler merkezde her ne kadar Tahran'ın daha önce desteği de olsa, şu anki savaşta kullandıkları balistik füzeler, kısmen seyir füzeleri ama ağırlıklı olarak dronelar kendi üretimleri, kendileri üretebildikleri için, o teknolojiye sahip oldukları için, artı gerçekten de orada savaşçı bir kabile ekseninde.
3: Yani mesela Merve Hanım'ın sorduğu nasıl şey kendi üretim ellerinde vardı zaten.
1: Yani bunun montaj kabiliyetleri mi var? Bunu üretebiliyorlar mı? Bu çok hani bu, çünkü hani bunu savunma sanayiyle ilgilenen herkesin de merak ettiği bir şeydir. Gerçekten bunca ekonomik anlamda da ülkenin yoksunlukları bakımından da çok ciddi bir şey söylüyorsunuz çünkü.
3: Nasıl üretildi bunca silah?
4: Evet, ya şimdi şöyle, bu teknolojilerin çok yüksek teknolojiler olmadığını kabul etmemiz lazım. Yani burada hipersonik füzelerden bahsetmiyoruz. Kısmen oldukça, yani 1000 kilometre bu balistik füzelerde çok bir şey değil. Yani bu teknolojiyi yıllardır kullanan Husiler şimdi İran desteğiyle, kısmen Çin desteğiyle bu teknolojiye sahipler. Kendileri belirli oranda üretebiliyorlar. İran onlara göre çok daha ileri noktada. Ama İran'da bir Çin kadar gelişmiş balistik füzelere sahiptir. Yani basamak basamak. Şimdi bu tabii ki dışarıdan bir yerden para kaynağı akıyor olması lazım. Çünkü her yıl %5 ekonomisi küçülen bir Yemen'den bahsediyoruz. İşte kişi başına gelirin
3: nereden geliyor olabilir Hüseyin Hocam o maddi destek? Yani zaten hali hazırda ellerinde vardı. Kendileri ürettiler, kullanıyorlar dediniz. Bir de Merve Hanım bir soru daha vardı değil mi? Madem vardı elinizde, evet, niye şimdi kullandınız daha
1: sonuçta bunun malzemesinin aynen, dışarı yani bu, evet, içerideki malzemeler yeterli değil muhtemelen. Yani İran'dan, Çin'den sizin de söylediğiniz gibi geliyor olması lazım. Yani İran'dan uzunca bir süredir gelemiyordur diye tahmin ediyorum. Önceden vardı idiyse bu stoklar belli bir kısmı. Yani neden daha önce İsrail'e karşı kullanılmadı?
4: İsrail'e karşı aslında
1: bir kere hocam çok hani bir kere iki kere hani onun karşılığı olmadığı için ben onu yok sayıyorum.
4: Tamam, yani şimdi burada şu var, ABD İngiltere ikilisi biliyorsunuz 2025 yılında nihayetinde Husilere karşı savaştılar, 52 gün bombaladılar ve sonuçta Trump'ın arka kapı politikasını, diplomasisini kullanarak Husilerle el sıkıştığını biliyoruz. Burada paranın konuşturulduğu da çokça yazıldı, söylendi ama net bununla ilgili herhangi bir resmi söylem yok. Şimdi bu Husilerin 7 Ağustos'ta imzalanan Mekke Paktı'ndan sonra harekete geçirildiğini görmemiz gerekiyor. Eğer ki Merve Hocam onu söylemek istiyorsanız. Yani burada şimdi
3: evet, Sudan harekete geçirildi. Kim tarafından geçirildi?
4: Evet, ben de onu söylüyorum. Suudi Arabistan biraz tekrar söyleyeyim. Kendisi sırça köşte oturan başkasını taşlamaması gerekiyor ya. Burada Suudi Arabistan gerçekten çok zayıf bir şekilde yakalandı ve Suudi Arabistan bir şeye razı edilmeye çalışılıyor. Hem bu ticari kanalları hem Hürmüz üzerinden, şimdi de Babil Mendeb üzerinden kesilmiş oldu. Veya dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi şu anda dünyaya petrol ihraç edemeyecek noktaya geldi. Şimdi buradan çıkış noktasında iki tane şey test ediliyor. Birincisi, senin işte 1967 yılından bu yana bir ilişki içerisinde olduğun Pakistan var. Onun işte uçakları da askerleri de senin kendine konuşlandı ama seni koruyamıyorlar. Sen şimdi gittin 7 Ağustos'ta bunların yanına bir de Türkiye'yi de ekledin. Üçlü pak kurdunuz. Şimdi bu pak seni koruyabilir mi, koruyamaz mı diye bir bunu test ediyorlar. Husileri harekete geçirmek suretiyle. İkincisi, şimdi burada tabii ki Suudi Arabistan kendi güvenliğini sağlayabilecek bir noktaya bir türlü gelemedi. Ama burada özellikle işte bu haftanın başında CENTCOM'un CENTCOM'un komutanının komuta ettiği veya bir toplantı oldu. Nerede oldu? Almanya'da oldu. Bu toplantıya Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı, Mısır'ın, bu bölgedeki Körfez ülkelerinin, Ürdün dahil hepsinin Genelkurmay Başkanları gitti. İsrail'inki dahil. İsrail gitti. İsrail Genelkurmay Başkanı bunlara briefing verdi güvenlikle ilgili ve buradan sizin güvenliğinizi biz sağlarız. Özellikle Suudi Arabistan'dan hareketle, ama bunun bir bedeli var. Bedeli ne? Suudi Arabistan biliyorsunuz ne diyor? İki devletli yapı, yani Filistinlilerin geleceğiyle ilgili olarak siz onların bir devletleşme politikasına engel olamazsınız. Biz onların devlet yapısını tanıyoruz. Bununla ilgili bize herhangi bir dayatma da bulunmayın diyor. Ama İsrail de ne diyor? Siz bunu bize dayatmayın diyor. Bu İbrahim anlaşmalarına gelin, siz de imza atın, normalleşme süreci başlasın. Yani 2019'dan bu yana, evet, Trump'ın bastırdığı bir politikadan bahsediyoruz. Şimdi acaba İsrail'in vereceği doğrudan veya dolaylı güvenlik desteğiyle Suudi Arabistan Husilere karşı kendini korumuş mu olacak? Eğer koruyabilecek mi? Yoksa buna ihtiyaç kalmayacak. Türkiye ve Pakistan, belki kısmen Mısır'ın da destek olacağı yapı acaba Suudi Arabistan'ın Husilerin elinden kurtarabilecek mi? Burada Hakan Fidan'ın yaptığı açıklama önemli ama biraz diplomasi kokuyor. Şundan söylüyorum. Toprak bütünlüğüne eğer zarar verirse Husiler, yani Husiler Suudi Arabistan'da bir yeri işgal etmeye kalkarsa Bu durumda Türkiye'nin harekete geçireceğinin altını çiziyor Dışişleri Bakanlığı.
3: O aşamaya gelinir mi Hüseyin Bey?

0: Hemen
1: Ya şu,
0: geleceğim.
1: Husilerin şu anda toprak işgal etme kabiliyeti var mı? Var yani şu anda gördüğünüz
0: Ya bu
1: kadarıyla
0: kadarını yaptıklı
1: yani
0: herhalde, bu kadarı da beklenmiyordu herhalde. Az önce Merve Hanım'ın da dediği
2: yani
0: gibi
2: sözüm
0: yani.
2: Yarım kaldı. Ben bir soru
0: Tamam,
2: sordum.
0: tamam. Yok, döneceğim size,
2: Tamamlayamadım.
0: döneceğim. Buyurun hocam.
1: Evet. Ya şimdi burada Suudi Arabistan'ın bir politika değiştiğine gidip gitmeyeceği konusu esas soru. Yani eğer Yemen'in iç işlerine karışmaz ise orada, çünkü bir şey var, büyük bir kitle var, Suudi Arabistan'ı aşan bir şekilde bir nüfus hareketliliği var ve orada aç bir ekip var. Yani burada Suudi Arabistan'ın zenginliğini kullanıp Yemen'in gelişimine bütüncül olarak,
0: Peki.
1: toprak bütünlüğüne destek verecek şekilde katkı sunabilir. Bunu sunmaya yönelik, Husileri de kucaklayacak şekilde bir politika değişikliğine Riyad gidebilirse, burada kimseye ihtiyaç duymadan bu savaşı durdurabilir. Aksi takdirde bu Yemen'in içerisindeki kavgada bir taraf olan Suudi Arabistan'ın bundan zarar görmemesi mümkün değil. Bu tür bir iç savaşın sonrasında yayılacak bir bölge savaşında da, yani Suudi Arabistan kaynaklı bir savaşta da, Türkiye'nin ve Pakistan'ın taraf durumuna düşürülmesi de sıkıntılı. Ama burada tabii ki toprak bütünlüğüne vurgu var. O vurgu bence güzel bir çizgi. Husiler de bu kırmızı çizgiyi aşacaklarını sanmıyorum. Dolayısıyla
0: Peki.
1: Türkiye hem Suudi Arabistan'ı destekleyen pozisyonda, hem de savaşın dışında kalabilecek bir noktaya kendini bu açıklamayla çekmiş durumda. Umuyorum ki oralarda bir savaşa girmeyiz.
0: Buyurun.
3: Cevabı vereyim mi?
0: Bir saniye Mete Bey, Merve Hanım soru sordu. Yarım kaldı cümlesi. Bir tamamlasın, hemen geleyim size.
2: Zaten çok bir bölümde kalmadı aslında. Hemen hepsi konuşuldu da son bir parantez açayım. Mete Erer hem benim soruma da cevap verir hem de kendi söyleyeceklerini, yorumunu da söyler. Şöyle, Hüseyin Fazla önemli bir şey de söyledi. Suudi Arabistan'a, yani Yemen'in saldırmasında biraz hani evin camsa hani dışarıya taş atma dedi. Ama bu taş çok uzun süre önce atıldı. 2014'te falan atıldı. Ne zaman başladı?
4: Tabii tabii. Arap Baharı'nda beraber
2: yani
4: başlıyor.
2: Yemen İttifakı Arap Baharı'ndan hemen sonraydı.
4: Aynen.
2: Orada kim vardı? Birleşik Arap Emirlikleri vardı. Birleşik Arap Emirlikleri ne zaman çıktı ittifaktan?
4: Geçen sene
2: Bu senenin
4: birbirine
2: başında
4: girdi.
2: 10 ay falan oldu. Hatta gerçekten de Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri arasına cidden bir husumet
4: Gemi ve
2: girdi.
4: limanını vurdu.
2: Tabii.
4: Yemen'de.
2: Ve giderken, ayrılırken de aralarındaki hem Muhammed bin Salman, Muhammed bin Zayed arasında ciddi bir kopuş gördük.
4: Aynen.
2: Hem de Suudi Arabistan gerçekten Birleşik Arap Emirlikleri'ne karşı özellikle Yemen'de ayrılıkçı güçleri desteklemesi sebebiyle bir husumet
4: Aynen.
2: net bir şekilde koydu.
4: Sudan'da da böyle. Tek burası da değil.
2: Tabii,
4: Sudan, Somali de böyle.
2: Aslında Birleşik Arap Emirlikleri, şöyle söyleyelim, Yemen'den çıktı demeyelim. Yemen'den adeta Suudi Arabistan tarafından kovuldu.
4: Aynen öyle.
2: Bunu
4: Aynen
2: net söyleyeyim.
4: öyle.
2: Burada biraz o yüzden bazı şeylere takılıyorum. Evet, Suudi Arabistan'a karşı yani şu anda saldırı bu arada sadece Yemen'den gelmiyor. Mesela petrol boru hattı Irak tarafından da vuruldu. İran'la zaten İran daha öncesinde 28 Şubat'tan beri Suudi Arabistan'ı da hedef alıyor. Yani Suudi Arabistan, İran, Irak ve Yemen tarafından aslında son bir yıl içerisinde, belki de 6 ay içerisinde vurulmuş bir ülkeden bahsediyoruz. Bu bir kenara. İkincisi, Birleşik Arap Emirlikleri için de bu önemli bir fırsat. Hani nasıl bir pozisyonda şu anda? Bu kadar büyük bir toprağın var ama savunamıyorsun. Amerikan şemsiyesi de yeterli değil. Bak, Yemen'de beraber aslında bir şekilde kontrol edebildiğimiz savaşı kontrol edemedin ve senin için bir utanç vesikasına döndü diyecek ve bundan keyif alacak bir ülkedir maalesef Birleşik Arap Emirlikleri. Kendimizi kandırmayalım. O yüzden acaba yani Somaliland üzerinden, çünkü çok yakın, hemen şurada aşağıda, yani mesela Kızıldeniz'deki artık
4: hatta görünüyor ya.
2: Evet.
4: Şuradan görünüyor.
2: Yani gelin. Kızıldeniz'deki
4: yani,
2: veto hakkını kullanarak
4: şurada sevgili
2: artık
4: seyirciler,
2: evet.
4: Bu da Somali'nin hemen
2: oradan asker destek almış mıdır?
4: Portland,
2: bir
4: aynen.
2: De şuradaki Sokotra'yı da gösterebilir misiniz? Sokotra içinde çok ciddi dokümanlar var. Birleşik
4: evet.
2: Arap Emirlikleri ve İsrail'in orayı ciddi anlamda bir lojistik üsse çevirdiğine dair. Şimdi Kızıldeniz'deki bu Amerika Birleşik Devletleri

Türkiye'de olduğu gibi kendisine verilmiş olan teknolojiyle geliştiren ve bunları kullanma imkan ve kapasitesine sahip bir ülke. Ona bakarsanız Lübnan'da da Hizbullah'ın elinde bir petrol tesisi yok. Herhangi bir füze üretim tesisi yok, bir savunma sanayi yok. Ama kendisine verilmiş olan teknolojik yardımlarla, kritik malzemelerin kendisine ulaştırılmasıyla, lojistik ağlardan ulaştırılmasıyla bu faaliyetleri sürdürebiliyor. Belki en doğru örneklerden bir tanesi Husi örneğiyle Hizbullah örneğinin birbiriyle örtüşmüş olmasından. Çünkü burada da Husiler Yemen'in tamamına hakim değil. Lübnan'da da Hizbullah tamamına hakim değil. Ama silah üretim imkan ve kabiliyetine sahip. Bu kadar çok yıpranmış olmasına rağmen, çok uzun zamandan beri Lübnan'ı vurmuş olmasına rağmen İsrail bir şekilde hala ellerinde imkan ve kabiliyetlerini sürdürüyorlar. İkincisi Hizbullah'ın en şeyin Husiler aynı Hizbullah gibi, aynı İran gibi yer altında tünellerde ve mağaralarda kendilerine yapılarını kurmuş durumdalar. Bu yüzden de bombalamadan veya bu sığınak delici mühimmatlardan çoğunlukla kurtulabiliyorlar. Ve ellerindeki bu sistemleri çıkartmadılar. İkinci cevap neden bitmiyor sorusunu sordu. Şöyle söyleyeyim. Merve Hanım çok iyi hatırlar. Biz onunla geçmişte bir program yapıyorduk. Beraber bu konuları çok tartışıyorduk. Şöyle düşünün. Suriye'de İran'ın önünü kim açmıştı? Yani İran Suriye'ye nasıl gelmişti? Irak'a nasıl geldi İran? Lübnan'da hakimiyetini nasıl arttırdı? Husiler üzerindeki hakimiyetini nasıl arttırmıştı? Yani İsrail'e ve Amerika'ya rağmen bunu nasıl başarmıştı? Çünkü o dönemde hani bir meslek savaşıyla Müslümanların kendi enerjisini çalacakları ve kendi enerjilerini yok edecekleri bir proje vardı. Ve bu proje, bakın o dönem bir kez daha söylüyorum, İsrail tarafından engellenmedi. Diplerine kadar gelmesi engellenmedi. Siz hiç gördünüz mü Amerikan politikalarında İran'ın geçişinin engellendiğini veya Amerikalıların Halep'teki bulunan üslerini veya başka bir üssünü, İran üslerini vurduğunu gördünüz mü? Ne zamana kadar? İran potansiyel bir tehdit olacağı dönem gelince son birkaç senesinde vurmaya başladı İsrail. Ama o zamana kadar şunu yaptı. Bölgedeki Müslümanların enerjisini birbirleriyle vuruşarak tüketmesine fırsat verdi. Bu bir İsrail politikasıdır. Yıllardan beri yapılır. Bugün de tam niye bu dönem sordunuz? Niye bu dönemde bu konuyu açıyorsunuz diye soruyorsanız, aslında Merve Hanım ona biraz değindi. Şu anda Husilerin ele geçirdiği alan aslında Birleşik Arap Emirlikleri güçlerinin desteklediği aşiretlerin bulunduğu bölüm. O bölüm bir anda normalde aslında Suudi Arabistan'ın desteklediği Yemen güçleri ilerliyor. Yani şu anda bir başarılı bir şekilde doğudan batıya doğru ilerliyor. Ama ilginç bir şekilde aşağıda Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait olan ve desteklenen aşiretler bir anda bütün bölgeyi boşaltarak bütün Boğaz'ın kontrolünün Husilerin eline geçmesine fırsat verdiler. Sebep ne? Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan olayı, çatışması yalnızca Yemen'de gerçekleşmiyor. Sudan'da gerçekleşiyor. Libya'da gerçekleşiyor. Somaliland'da gerçekleşiyor. Mısır'da gerçekleşiyor. Bu bütün alanlarda Birleşik Arap Emirlikleri ile beraber Suudi Arabistan'da büyük, yani Suudi Arabistan arasında büyük bir çekişme var. Ve hedefe konmuş durumda. Yani Orta Doğu'ya giderseniz Orta Doğu'da Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri'nin arasında bir savaş yokmuş gibi gözükse de, evet yok. Ama her yerde birbirlerinin politikasının karşısında güç üretmeye çalışıyorlar. Şimdi düşünün, Birleşik Arap Emirlikleri'nin bölgeden petrol çıkartamadığı dönemde ilginçtir. Bakın ilginçtir. Suudi Arabistan kendisinin doğudan batıya uzanan boru hattı sayesinde kendi enerjisini dışarıya satmaya devam ediyordu. Ne zamana kadar? Şimdi Husiler bölgede ilerlemesine geldiğinde. Yine hatırlayın, Husilerin temsilcisi bundan birkaç sene önce

0: bir açıklama yaptı. Çıktı televizyona, dedi ki Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri bize geldiler. O dönemde Suudi Arabistan'ın hemen Kızıldeniz kenarında büyük bir projesi vardı. Aynı Dubai'deki olduğu projeye benzer büyük bir kentsel projesi vardı. Buraya atış yapılarak bu bölgeleri vurmasını finanse etmeyi bize teklif ettiler, dedi. Şimdi şeye bakar mısınız? Oyunların kemamına bakar mısınız? Husiler niye bu dönemde İran gerilemişken, Husiler nasıl oldu da bir anda Suudi Arabistan'a saldırma istek ve arzusunu kendisinde buldular? O zaman soruyu şöyle soralım. İran'ın Mekke ittifakını desteklediğini düşünüyor musunuz? Mekke ittifakının kendisi için politika belirleyeceğini düşünüyor musunuz? Ben hayır düşünmüyorum. Çünkü düşünün, Türkiye'nin Zengezur koridoruyla, yani Azerbaycan'a geçecek olan koridoru üzerinden bile kendisini tehlikede gören bir İran'ın sizce bölgede hakim güç olarak, hem askeri hem ekonomik hem de nükleer güç olarak bu ittifakın zirveye çıkmasını kabulleneceğini zannediyor musunuz? Ben zannetmiyorum. Bakın, bu toplantılar olmadan önce, yani Suudi Arabistan'a saldırılar başlamadan önce, yaklaşık bir hafta önce İran Cumhurbaşkanı ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin lideri bir araya gelerek kendi aralarında dostluk mesajı verdiler. Bundan yaklaşık bir ay önce birbirlerini düşman ilan eden ülkeler nasıl oldu da Mekke ittifakından sonra bir araya gelip bu görüntüyü verdiler? Ben hiçbirinin rastlantı olduğunu falan düşünmüyorum. Bu işin arkasına çok doğru söylüyor. İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran'ın çok net bir şekilde bu ittifaka karşı olan pozisyonu belirliyor şu anda bu durumu. Yani soruyu sordunuz. Ben de hiç yapmadan kitabın ortasından söyledim. Bakın, üç devlet Mekke ittifakı konusunda bence aynı şeyi düşünüyorlar. Birbirlerine farklı düşündüklerini düşünmüyorum.
1: Mete Bey'e katkı olsun.
2: Tabii, buyurun.
1: Mete Bey'in bahsettiği yapay zeka şehri Sindalla. Neom diye şey yapılıyor.
2: Nedir o, bir anlatalım.
1: Belçika büyüklüğünde böyle fütüristik bir şehir. Kuzeybatı'yı.
2: Evet.
1: Husiler oraları vuruyor.
2: Evet.
1: Yani senin kulağını çekiyor. Husilerin şu anda yaptığı bu oyunu aşan bir iş. Neom şehri Sindalla. Belçika büyüklüğünde bir alanda, işte dünyanın mega zengin diyebileceğimiz insanların.
0: Yo, proje şu anda biraz küçültüldü.
1: Aynen küçültüldü. İşte Suudi Arabistan buraya büyük anlamlar yüktü. Küresel anlamda biliyorsunuz birçok Amerikalı şirkette buraya destek verdi, ama hangi Amerikalı şirketler? Küresel dediğimiz şirketler. Mesela Husiler gidip Chevron'un yatırımlarını vurmuyor. Amerikan Chevron, Exxon Mobil'in yatırımlarını vurmuyor. Ama Suudi Arabistan'ın gelir kazandıracak boru hattını vuruyor. Ya da işte çeşitli üretim merkezlerini vuruyor. Ama gidip bir Amerikan Exxon Mobil'in yerlerini vuruyor. Mesela Merve Hanım...
2: O zaman bir şey söyleyeceğim.
1: Merve Hanım az önce şu kritik sorular sordu.
2: Çok özel etap edersin. Yani bence iyi bir perspektif açtık ama çok
3: devam hızlı. Devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağı Amerika Birleşik Devletleri'ne inmiş. Bu arada birazdan Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türk evine gelişi sırasındaki o görüntüleri de paylaşıyor olacağız. Ama söyleyelim, önemli bir gelişme. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının Amerika Birleşik Devletleri'ne indiği son dakikasını, buyurun.
4: Buradan aslında şunu tamamlamak lazım. Yani Amerika'nın stratejik olarak bulunduğu noktalar değil, başka yerler oluyor. O zaman yani bunu İran ister mi? Valla canından minnet olması lazım, değil mi? Zaten yani devam eden bir Amerika-İran savaşı var. Vururken yani bir taşla iki kuş vurmak istemez misiniz? Hayır, oralara gelmiyor. Yemen özellikle açıklama yapıyor. Amerika ile bir olayımız yok. Sadece Suudi Arabistan deniyor. O zaman tamam, İran için bir şey var burada. Suudi Arabistan zarar görsün. Mekke ittifakı test edilsin. Hatta evet, diğer evet. ülkelere de. Hadi diye yani durduk yere bir sorun çıkarılsın. Evet. Ama aynı zamanda Mekke ittifakı kimler mutludur, kimler değildir sorusunda. Ya hazır daha yeni işte Yemen ittifakından çıkan Birleşik Arap Emirlikleri sizce mutlu mudur? Hayır, değildir. Onun da burada ben ciddi bir rolü olduğunu düşünüyorum tabii. Çin yani hatta en büyük rolü bence onlar oynuyor da.
1: Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in açıklamasını ben merak ediyorum Birleşmiş Milletler'de. Zaten Washington'da Donald Trump'la görüşecek. Dolayısıyla bölgeyi bu kadar hareketlendiren bir şey daha oldu. Donald Trump durduk yere ayın 7 Eylül'de, yani Xi Jinping 1'de oraya

0: Gitti Şangay İşbirliği'nden 7'sinde Donald Trump bir harita açıkladı. Haritayı ilhak gibi görev alan, hatta İzlanda'yı bile koydu. Mesela İzlanda konusu bile bunu, bu konu kadar önemli bir konu. İzlanda, Grönland, Orta Amerika, Meksika hepsini Amerikan bayrağı altında indirgedi. Oysa ne oldu? 7 Eylül'de bu açıklamayı yaptı. 6 Eylül'de Avrupa Birliği 200 milyar euroluk bir yatırım yardımında bulunacağını açıkladı Danimarka'ya. Biliyorsunuz Donald Trump dün de evvelsi günde Grönland'ı konusunda kendisine bağlı olduğuna dair bir açıklama yaptı. Meğerlen söylüyorum. Daha sonra 8 Eylül'de Kanada 20 milyarlık karşı gümrük mütekabiliyet esası gibi bir açıklamada daha bulundu. Tüm bu gelişmeler yaşanırken mesela burada bir ülke daha var. Sevgili yönetmen arkadaşımız buraya tabii sığmıyor. Cibuti diye bir ülke var. Mesela Sudan'da bu gerginlik var. Sevgili seyirciler, burada küçük bir ülke daha var. Mesela bir Somaliland, hani bize böyle tehdit ediyor diye. Somaliland mesela burada. Burada da Cibuti. Sevgili seyirciler, buradaki ülkenin adı Cibuti. Burada İtalya'nın, Japonya'nın, Çin'in, Fransa'nın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri üssü var. Ülkenin geliri yabancı devletlere sağlanan askeri üslerden geliyor. Şimdi en az bunun kadar önemli.
1: O zaman bir de Somali'deki bizim askeri varlığımızın da altını çizelim. Bir de bu sene koyduğumuz Alp 100G radarlarını falan da söyleyelim.
0: Bunun İsrail'den neden çok tepki yediğini de söyleyelim. Somaliland neden Müslüman bir ülke, İsrail tarafından hemen bağımsızlığı kabul edildi? Bunu da hatırlatalım. Tüm bu denklem içerisinde sevgili seyircilerimiz şunu anlasınlar. Uluslararası liman ve uluslararası boğazlar üzerinden yaşanan küresel bir rekabet var. Bir iktisat savaşının tam ortasındayız. Biz bazen bunu, mesela bu Donald Trump'ın ikinci dönemi. Biz bu fotoğrafı birkaç yıl önce Donald Trump'ın birinci döneminde de hatırladık. Nasıl hatırladık? O zaman sağlık konusuyla. Covid-19'da yaşadık. O zaman hatırlayın, bir gemi durduk yere bir girdi Süveyş Kanalı'na, çip krizi çıktı. O nereden çıktı bu kriz? Sonra küresel bir kapanma oldu. Şimdi ne oldu? İran savaşı üzerine küresel enflasyon arttırıldı. İlk çıktığında ilk 20 günde 1.7 trilyon dolardı dünyaya. Şimdiki rakamı bilmiyorum. Bu arada uluslararası ekonomistlerin rakam açıklamasında da sistem çok buna müsaade etmiyor. Maliyeti okuyamıyoruz bu anlamda. Biz de uzmanı değiliz. Dolayısıyla Orta Doğu üzerinden enerji pratiğiyle yaşanan bir çatışma ortamı, ben buna savaş demiyorum. Bir çatışma ortamı, savaş varsa iktisat savaşı var. Deniz yolları ve limanlar üzerinden Çin'i küresel anlamda çevreleme ile ilgili yaşanan durum. Bununla ilgili dünya devletlerinde mikro anlamda, lokal anlamda girmiş olduğu ittifaklar manzumesi. Bizim şu anda yaşamış olduğumuz konu Suudi Arabistan'ın karşı bloğa geçmesiyle ilgili yaşanan bir gerilim. Hatırlayın, Türkiye ile biliyorsunuz Hicaz demiryolu üzerinden, aslında Hicaz isminden mütevellit bir yol yapılıyor ama o bir kalkınma yolu gibi düşünmek lazım. Demiryolu da var için, demiryolunun içine ticari ürünler de giriyor. Mesela Irak'ta da benzer bir hat çizdik. Evet. Dolayısıyla bu yaşanan gerilimleri Çin'in Xi Jinping'in ziyaretinden sonra olayların patladığını okumak gerekiyor. Çin'de 20'den fazla anlaşma yaptı Sisi ile. Dolayısıyla Süveyş'te bir takım imtiyazlar verdi. Çin'in, Mısır'ın da ciddi bir ekonomik sıkıntısı var. Bu anlamda Çin'le yapılan ittifaka ihtiyaçları da var Sisi'nin. Dolayısıyla yaşanan gerilimin Afrika'nın doğusuyla ilgili yaşanan bir durum var. Mesela Sudan'da ara ara iç savaş patlıyor birden. Gerilim tavan yapıyor. Bütün bu denklemin şeyinde Birleşik Arap Emirlikleri, az önce Merve Hanım dediği gibi, Yemen'den çekildi, diğer bir ifadeyle kovuldu ama arka taraftan destek verdiğini biliyoruz. Evet, yani ben hayatımda askeri bir araç kullanmadım, bir şey bilmiyorum ama füzenin için bir platforma ihtiyaç olduğunu biliyorum. O füzeyi kullanabilmek için bir silah envanteri, bir üniteye ihtiyacınız var.
1: Yani şimdi bu arada fakirlik içinde,
0: sandalet ayakkabıyla savaşan adamlar bunu nereden getirecekler yani? Şimdi bu çok akla mantığa uymuyor. Dolayısıyla bu
2: ama
0: yaşanan gerilimde
2: Hüseyin Bey'in dediğine göre zaten halihazırda ellerinde varmış. Bunların
0: ama bu bir taş değil ki. Ya. Bakın T buraya kadar vurmuş tabii. Bunlardan baksanız 1000 kilometre bu ya.
1: Ve burada da daha burası uzun, da hava savunma sistemi olmayan bir yer değil yani.
0: Çok yüksek bir elektronik işletim şeyine de ihtiyacınız var. Düşünebiliyor musunuz? Önünüzde öyle bir cihaz var. Nokta atışı gidip bir petrol üretim ünitesini vuruyor. Gidip de dağı başı vurmuyor ki bu.
2: Ama işte İsrail'in, İran'ın ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu noktada ortak hedefi var diye düşünecek olursak.
0: Yani ben şahsi kanaatim, Sayın Bakanımız aslında konusu çok güçlü ifade etti. Yakında onlar Mekke ittifakını görecek şeklinde bir aba altından sopa adeta ima ettiğini düşünüyorum Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın. Ben bu yaşanan saldırılara bir sahte bayrak operasyonu olarak okuyorum. Neden sonuç ilişkisi içerisinde bu şekilde düşündüğümü de ifade ettim. Temel motivasyon Suudi Arabistan'ın petrol arzını kısıtlayıp küresel anlamda Çin'e, Hindistan'a, dünyanın üretim merkezine bir maliyet çıkarmak olduğunu düşünüyorum.
2: Peki. Bir araya gideceğiz hocam, var mı ekleyeceğiniz?
3: Çok kısa bir şey.
2: Tamam, olur hocam. Olur, tabii.
3: Şimdi şu mevcut sahneye baktığınız zaman arkadaşlar konuya çok hakim oldukları için ben aynı şeyleri söylemeyeceğim. Ama yaklaşık yarım saat 45 dakikadır Husilerin Suudi Arabistan'a, işte Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail'e, pardon, Suudi Arabistan'la ilişkilerine bakıyoruz. Yani şunu söyleyeceğim. Tiyatro metnini yazan öyle bir yazmış ki, şu gördüğünüz coğrafyada tam 22 tane Arap ülkesi var. Aynı dili konuşuyorlar, aynı inanca sahipler, aynı kültüre sahipler. 22 tane Arap ülkesi şu anda birbiriyle savaşıyor. Şu anda bu Arap dünyasının, bakın İslam dünyasından bahsetmiyorum, Arap dünyasının bir araya gelip beraber hareket etmesi durumunda demografik olarak 500 milyonun üstünde bir kitleden bahsediyoruz. Dünyanın en büyük devletlerinden bir haline geliyor. Gayri safi milli hasıla bakımından dünyanın üçüncü ekonomik gücü olmak durumuna kadar geliyor. Bakın Osmanlı ecdat orayı boşalttıktan sonra gerek İngilizler gerek Siyonistler kimler de artık öyle bir tiyatro sahnesi oluşturmuşlar ki, bakın bu bölgede savaş hiç bitmiyor. İran Irak'la savaşıyor, Suriye kendi içinde savaşıyor, Suudi Arabistan İran'la savaşıyor. Bu coğrafyada hiçbir zaman savaş sona ermiyor. Çünkü senaryo baştan öyle bir yazılmış ki, Samettin Bey'in söylediği gibi yeraltı kaynaklarını, petrol kaynaklarını ele geçirmek için uygulanan bu ayrımcıl politika, bu öfke politikası maalesef hala da devam ediyor. Yani bunun için açıkçası biraz İslam dünyasının, Arap dünyasının kendine biraz şekil düzen vermesi gerektiğini düşünüyorum.
2: Peki, o zaman hocamın sözlerinin ardından bir ara verelim, aranın ardından devam edeceğiz.
4: TGRT FM Haber. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var? Kökleri nereye dayanıyor? Aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
5: Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. TGRT FM. Antalya 94.6, Mersin İçer 88.5, Adana 88.8, Kozan 88.4, Isparta 106.6, Selirkent 106.5, Kahramanmaraş 104.4, Osmaniye 88.4, Burdur 106.5, Tefenli 106.5, Bucak 91.4, Gölhisar 106, Hatay 93.3, İskenderun 104.3. Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Biz her yerdeyiz.
6: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT

0: Gölge Sultanlar. Ciğer Satan Kadın.
1: Sivrihisar o yılların kültür merkezlerinden biridir. Yeni nesiller sağlam bir tedrisattan geçirilir. Ancak içlerinden biri dikkat çeker. Bu çocuk okuduğunu hafızasına nakşeder ve akıllara durgunluk veren bir seziş kabiliyeti vardır. Hocaları, "Oğlum Mahmut," derler. "Senin önün açık. Hiç buralarda durma. Doğru İstanbul'a." Mahmut çeker çarığını, ders adete koşar. Zamanın gözde medreselerinden Ayasofya'nın kapısını çalar. Osmanlı'da istidadı olanların önü açıktır. Nitekim imparatorluğun alimleri bu pırlantayı keşfeder, hususi bir eğitimden geçirirler. Hele müderris Nasırzade hususi bir ihtimam gösterir ona. Genç Mahmut Edirne'de, Şam'da, Kahire'de kalır, çok alim tanır. Eşi zor bulunan sohbetlere katılır. Nitekim Ferhadiye Medresesi'ne müderris atanır. Derken genç yaşta kadı olur Bursa'ya. Üftade Hazretleri'nin dergahına devam eden bir garip vardır. Bunu öyle bir haremeyn hasreti sarar ki sormayın. İşini gücünü bırakır, hacı uğurlar, hacı karşılar. Onlara sarılır, koklar, ayaklarının tozuna sürer yüzünü. Bir tek hurmayı, bir yudum zemzemi saklar yıllarca. Söz Mekke ya da Medine'den açılmaya görsün, gözleri dolar. Ama paranın gözü kör olsun. Meret bir türlü denkleşmez ki. İşte o yılda hacılar denklerini hazırlar, yola çıkarlar. Garibin hayvanı yoktur, uzun süre peşlerinden koşar, ancak ilk molada böyle olamayacağını anlar, döner geri. Yemeği içmeyi unutur, uykuyu dağıtır. O Hicaz sevdasıyla yanıp tutuşa dursun, arefe gelir çatar. Milletin bayram neşesiyle sağa sola koşturdukları demlerde iyiden iyiye mahzunlaşır. Üftade Hazretleri onu bir kuytuda hıçkırırken görür. "Sen eskici Mehmet dedeyi bul," der. "Selamımı söyle, seni hacca götürsün." Garip adam "Öyle şey olur mu?" demez. Eğer Üftade Hazretleri diyorsa olur, mutlaka olur. Zerre kadar acabası yoktur. Sevinçle Mehmet dedeyi bulur. Büyük veli garip aşığın elinden tutar ve göz açıp kapayıncaya kadar Arafat'a uçarlar. Orada hemşehrilerini bulurlar. Birlikte konaklar, birlikte otururlar. Hatta emanet alır, emanet bırakırlar. Sonra geldikleri gibi dönerler geri. Karısı adama inanmaz. O 3 günün hesabını sorar. Hatta İşi büyütür, kadıya çıkar. "Bu yalancıyla yaşamak istemiyorum," der. "Yok efendim, hacca gitmiş de, tavaf etmiş de, zemzem içmiş de, bir sürü maval işte." Kadı Mahmut önce adamcağızı, sonra eskici Mehmet dedeyi dinler. İkisi de 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyleri söylerler. "Bir anda şeytanı iklim iklim dolaştıran Allah, sevdiklerini de gezdirmeye kadirdir." Nihayet Bursalı hacılar döner, hadiseyi doğrularlar. Kadı Mahmut bir hoş olur. Makam, mertebe gülünç gelir gözüne. O saatte gemileri yakar, niyetlenir dervişliğe. Önce eskici Mehmet dedenin kapısını çalar. Ama mübarek, "Senin nasibin bizden değil," der. "Üftade Hazretlerine gitsen gerek." Kadı Mahmut adamlarına "Tiz atım hazırlansın," der. Kurulur eyere. Üftade Hazretlerinin dergahına yaklaştığı sırada atının ayakları kayalara saplanır. Gel gelelim henüz yaşadıklarını muhakeme edecek halde değildir. atı bırakır, yürür kapıya. Karşısına ilk çıkana, "Ben Bursa kadısıyım. Geldiğimi söyleyin, Şeyh Üftade'yi göreceğim," der. Kapıdaki yaşlı derviş önce acı acı güler, sonra "Üftade benim evladım," der. "Ama bu kapı yokluk kapısıdır. Eğer malını, mülkünü, itibarını, rütbeni silemeyeceksen var git işine." Kadı Mahmut mahcup ve pişmandır. Üftade Hazretleri kadife gibi yumuşak bir sesle devam eder. "Bak yavrum, bu yol çilelidir. Görmüyor musun? Atın bile döndü geriye. Bunlar ne manalı sözler, bu ne içe işleyici sestir." İşte o an tevhid denizine yelken açar, sıyrılır yalan dünyanın girdaplarından. "Bu huzur hiç bitmese," der. Ama şimdi çetin imtihanlar bekler onu. Koca kadı denilen her şeyi yapar. Mesela sırmalı kaftanıyla mahalle mahalle dolaşır, ciğer satar. Peşinde yalın ayak veletler, arsız kediler. Alay edenler, fıkır fıkır gülenler. Eski memurları deli mi ne derler. Ama o direndikçe üstüne yürür, nefsinin burnunu sürter yerlere. İşte helaları temizlediği günlerden birinde avluyu bir davul sesi doldurur, sonra tellalın gür sesi duyulur. Bursa'ya atanan yeni kadıyı ilan ederler. Bir şaşa, bir deptebe. Alçak nefis diklenmek ister. "Sen sürün bakalım," der. Elin oğlu bıraktığın makama oturdu bile. Ama o vesveselere güler geçer. "Boş versene," der. "Sen buna layıksın. Hatta buna bile layık değilsin ama." İşte tam o an ufuklar görünür, gökler duvak duvak açılır. Kalbine anlatılmaz bir huzur ve sürur dolar. Üftade Hazretleri develer yükü kitabın veremeyeceğini bir bakışıyla talebesinin kalbine nakşeder. Artık bulutların üstünü, yerin altını görür, zikreden zerreleri işitir. İşte bu yüzden çimlere basamaz, çiçekleri koparamaz. Ve Sivrihisarlı Kadı Mahmut, Aziz Mahmut Hüdayi olur. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri hocasına çok hizmet eder, ömrünün son demlerinde yanında olur, duasını alır. Üftade Hazretleri öylesine hoşnut olurlar ki anlatılamaz. Hatta açar ellerini, "Allah ne muradın varsa versin," der. "Padişahlar ardınca yürüsün.

Arthur Pellegrin, Kur'an-ı Kerim hakkında şunları söyler. Kur'an-ı Kerim'in mukaddes metni, hiç şüphesiz ki bütün fikir hareketlerinin ilham kaynağıdır.

0: Gerçek nedir? Nereden geldik? İnsanlık niye var? Hak olan nedir? Nereye gidiyoruz? Sonsuzluk, sonsuzluk nedir? Doğum, ölüm ya sonrası? Gerçek. Gerçek olan ne?
1: Niçin Müslüman oldular?

William Picard, İngiliz. Bir hadis-i şerifte her çocuk Müslümanlığa uygun ve elverişli olarak doğar. Bunları sonradan anaları babaları Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yapar buyurulmaktadır. O halde ben de Müslüman olarak doğmuştum. Ancak bunun böyle olduğunu anlamam için aradan birçok seneler geçti. Ben daha çocukken geçmiş zamanla çok ilgilenirdim. Üniversiteyi bitirdikten sonra yazarlığa başladım. Tabii o zamanlar tanınmış bir yazar değildim. Ne olacağım da belli değildi. Bana Hristiyan olarak Allah ve Allah'a ibadet etmek hakkında bazı şeyler öğretmişlerdi. Ben yalnız onların öğrettiklerine değil, tarihte okuduğum kibarlık ve cesaret numunesi olan her şahsiyete karşı adeta ibadete benzer bir ilgi duyuyordum.

nihayet bana, o zamanlar İngiltere'nin bir sömürgesi olan Uganda'da bir memuriyet verildi. Afrika'ya gidince burada hayatın büsbütün başka olduğunu gördüm. Buradaki insanların yaşama tarzı, dünyada zuhur eden hadiselere karşı etkilenmeleri, birbirlerine karşı olan muameleleri İngiltere'de düşündüğüme ve tahmin ettiğime hiç uymuyordu. Buradaki insanlar çok ilkel ve güç olan hayat tarzlarını ve karşılarına çıkan türlü türlü güçlüğü büyük bir tevekkülle karşılıyorlar. En ümitsiz zamanlarda bile neşelerini kaybetmiyorlar. Kendileri ne kadar fakir olursa olsun birbirlerine yardım etmekten de çekinmiyorlardı. Onlar birbirlerine bizim gibi insanların anlayamayacağı bir sevgi ve şefkatle bağlanmışlardı. Doğu esasen beni okulda çok ilgilendirmişti. Cambridge'de Bin Bir Gece masallarını zevkle okumuştum. Şimdi Afrika'da hakiki şartlı yanında bu kitabı tekrar elime aldım. Uganda'da geçirdiğim bu güç ve zor hayat beni doğululara yavaş yavaş yaklaştırdı. Şimdi Bin Bir Gece masallarını okurken onları Ugandalılar ile mukayese ediyor ve adeta onlarla birlikte yaşıyorum. Ben artık buradaki hayata alışmışken Birinci Dünya Savaşı patlak verdi. Asker olmak için ilgili makama müracaat ettiğim zaman sağlığımın bozukluğundan dolayı beni askere almadılar. Saatim biraz düzelince tekrar başvurdum. Bu sefer beni kabul ettiler ve Fransa'ya, Alman cephesine yolladılar. 1917'deki korkunç Somme muharebelerine katıldım. Bu muharebelerde yaralandım ve Almanlara esir düştüm. Almanlar beni Almanya'ya götürüp orada hastaneye yatırdılar. Bu hastanede çok korkunç şeyler gördüm. İnsanlar bu harpler yüzünden ne kadar perişan oluyorlardı. Hastaneye birçok Rus esirler de getirmişlerdi. Bunlar dizanteriden bitkin bir hale düşmüşlerdi. Almanya'da yiyecek vaziyeti çok kötüydü. Esirlere, hastalara yeterli yiyecek veremiyorlardı. Ben açlıktan kıvranıyordum. Sağ kolumdaki ve sağ bacağımdaki yara bir türlü iyileşmiyordu. Çolak ve kötürüm olmuştum. Almanlara başvurarak bu halimle artık hiçbir zaman muharip olarak bir işe yaramayacağımdan, İsviçre'deki esir mübadele komisyonu vasıtasıyla beni memleketime göndermelerini rica ettim. Almanlar uygun gördüler, beni İsviçre'ye yolladılar. İsviçre'de tekrar hastaneye yatırdılar. Kolum bacağım işe yaramaz hale gelmişti. Şimdi ne olacaktım, hayatımı nasıl kazanacaktım? Bunları düşündükçe sonsuz bir ümitsizliğe kapılıyordum. İşte tam bu ruh haleti içindeyken aklıma Uganda'da satın aldığım bir kitapta okuduğum Kur'an-ı Kerim'den alınmış bazı teselli edici ayetler geldi. O zaman ben bunları büyük bir ilgi ve çok büyük sevgiyle okumuş, tekrar okumuş ve hemen hemen ezberlemiştim. Bunları kalbimden geçirmeye ve her gün birçok defalar tekrar etmeye başladım. O zaman kalbime bir ferahlık çöküyor, ümit kapıları açılmaya başlıyordu. Hakikaten de öyle oldu. İsviçreli doktorlar beni bir kere daha ameliyat ettiler. Bacağım düzelmeye başladı. Ben bunu Kur'an-ı Kerim'e borçluyum. Yürümeye başlar başlamaz ilk işim hemen bir kitap evine giderek Savari'nin bir Kur'an-ı Kerim tercümesini satın almak oldu. Bu kitap hala benim en kıymetli arkadaşımdır. Bu sefer Kur'an-ı Kerim'in tercümesini baştan aşağı okumaya başladım. Okudukça kalbim ferahlıyor, ruhum yükseliyor, sanki muazzam bir nur kitlesi içime nüfuz ediyordu. Ayağım tamamıyla düzelmişti. Fakat sağ kolum hareketsiz kalmıştı. Bunun üzerine Kur'an-ı Kerim'in emrettiği gibi Allah-u Teala'ya tevekkül ederek sol elimle yazmayı öğrendim. Bu tevekkül sayesinde bu iş de çok kolay oldu. Sol elimi kullanmayı öğrenince ilk yaptığım iş sol elimle Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini yazmaya başlamak oldu. Vaktiyle bir İslam kitabını okurken oradaki bir hikaye üzerimde büyük bir etki bırakmıştı. Bu hikayede bir mezarlıkta kabirlerin yanında kalmış bir gencin etrafındakilerin hiç farkına varmadan ve nerede olduğunu da düşünmeden Kur'an-ı Kerim okuduğundan bahsediliyor. İşte ben de kendimi onun yerine koyuyor, kendimi Allah-u Teala'nın lütfuna teslim ediyor ve Kur'an-ı Kerim okuyordum. Yani artık ben Müslüman olmuştum. 1918'de Londra'ya döndüm. 1921 senesinde Londra Üniversitesi'nde Arapça dersleri almaya başladım. Bir gün bana Arabi öğretmenim Iraklı Bay Belşah Kur'an-ı Kerim'den bahsetti. İnanıp inanmamakta serbestsiniz fakat onun çok enteresan ve tetkik edilmeye layık bir kitap olduğunu göreceksiniz dedi. Ben ona
Kur'an-ı Kerim'i biliyorum, onu okudum ve hem de çok okudum ve ona inanıyorum deyince hayretler içinde kaldı. Birkaç gün sonra beni Notting Hill Gate'de bulunan Londra Camii'ne götürdü. Bir sene kadar oradaki ibadetlere katıldım. 1922 senesinde resmen Müslüman oldum. Şimdi 1950 yılındayız. Bugüne kadar İslamiyet'in emrettiği her hususa iki elle sarıldım ve bundan büyük bir lezzet duydum. Allah-u Teala'nın kudretinin, rahmetinin ve inayetinin sınırı yoktur. Hayat yolunda bizim taşıyabileceğimiz ve öteki dünyaya da götürebileceğimiz biricik servet, Allah-u Teala'ya hamd ve ona minnet etmek ve yüce kudret sahibine sevgiyle bağlanmak, ona ibadet etmektir.

Yoksul düşen kimse üç musibetle karşılaşır. 1- Din zayıflığı. Çünkü fakirlik insanı kötülüğe sürükler. 2- Akıl zayıflığı. Çünkü ihtiyaç düşüncesi insanı şaşırtır. 3- Mürüvvet ve insanlığı kaybolur. Bunlardan daha büyüğü de insanların maskarası olur.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 10.

0: şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
4: İsmail Hakkı Fakirullah Hazretleri. 1. Bölüm. Anadolu'da yetişen evliyanın büyüklerinden. İsmi İsmail bin Kasım bin Abdülcemal'dir. Fakirullah diye tanınır. 1067 miladi 1657 senesinde Siirt'in Tillo kasabasında dünyaya geldi. Babasının yerine müderrislik yaparak binlerce talebe yetiştirdi. Tasavvuf yolunda yükselerek evliyalıkta Gavs makamı denilen üstün derecelere sahip oldu. 1147 miladi 1734'te doğduğu yer olan Tillo'da vefat etti. İsmail Fakirullah Hazretleri 24 yaşına kadar babasından ilim tahsil etmiş ve icazet almıştır. O sene babası Mevlana Kasım Hazretleri vefat edince yerine geçerek müderrislik yapmaya başladı. Aynı sene evlendi. İsmail Fakirullah Hazretleri haramlardan çok sakınır, hatta şüpheli korkusuyla mübahların dahi fazlasından kaçınırdı. Tarlasını abdestli olarak eker, biçer, hasadını kaldırır, öşrünü verdikten sonra un haline getirmek için el değirmeninde bizzat kendisi çalışırdı. O undan hamur yoğurup ekmek yapar, böylece yiyeceklerine hiçbir şüphe karışmamasına çok dikkat ederdi. Üzüm bağının işlerini dahi kendisi görür, olgunlaşan üzümleri hayvanların hakkı geçer korkusuyla bizzat kendi sırtında taşırdı. Yiyecek olarak taze veya kuru üzüm ile iktifa ederdi. Her cuma günü gusül abdesti almayı yaz kış hiç aksatmazdı. Gecelerini hep ibadetle, gündüzlerini oruçlu olarak geçirirdi. Allahü Teala'yı bir an unutmaz, gafil olmazdı. Rabbini hatırlamak onun gıdası ve en büyük zevkiydi. İsmail Fakirullah Hazretleri tevekkül sahibi olup kazaya rıza gösterirdi. Allahü Teala'dan gelen dert ve belaları sevgilinin kemendi olarak kabul eder, severek karşılardı. Bütün yaptığı işleri Allahü Teala'nın rızası için yapar, dünyaya hiç meyletmezdi. Dinin emirlerinden kıl ucu kadar ayrılmazdı.

Orta boylu, buğday benizli, çok güzel bir görünüşü vardı. Kaşları yay gibi olup arası açıktı. Gözlerinin görünümü güzel, yüzü nurlu ve mütebessim idi. Burnu düz ve ince olup dişleri beyaz ve sağlam idi. Sakalının tamamı ak olup sünnet-i şerife uygun uzunluktaydı. Avucunun içi yumuşak, parmakları uzun idi. Teri güzel kokardı. İsmail Fakirullah Hazretleri, sultanın adalet ve insaf üzere olması ve düşmana galip gelmesi için dua ederdi. Çocuklarına dini ilimleri öğretir ve akrabalarına ziyarete giderdi. Ziyaretine gelemeyenlerin kusurlarına bakmaz, gelenlere dinin emirlerini bildirir, yasaklardan sakınmalarını emrederdi. Tebessüm ederek konuşur, sual soranların cevaplarını gayet açık olarak izah ederdi. Ziyaretine gelenlerin yüzüne, bir geldiğinde, bir de giderken bakardı. Edebinden karşısındakinin yüzüne pek bakmazdı. Çoğu zaman vecd halinde bulunur, başını önüne eğip gözlerini yumar, sessiz kalırdı. Bütün bid'atlerden sakınır, sünnetleri en ince teferruatına kadar yapardı. Beş vakit namazını kendi dergâhında ezan ve cemaatle eda ederdi. İşrak, kuşluk, evvabin ve teheccüd namazlarına devam ederdi. Pazartesi ve perşembe günleri oruç tutardı. Her cuma günü namazdan önce Kehf suresini okurdu. Her sözü, hareketi, ahlakı ve tavrı Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem uygundu. İsmail Fakirullah Hazretleri talebelerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki: Allahü Teala'ya tevekkül et. İşini ona teslim et. İbrahim aleyhisselam Allahü Teala'ya öyle tevekkül etti ki ateşe atıldığı halde Cebrail aleyhisselam dahil hiç kimseden yardım istemedi. Cebrail aleyhisselam kendisine bir ihtiyacın var mı diye sorunca sana yok, ona var dedi. Ondan istediğince İbrahim aleyhisselam o halimi biliyor, o bana yetişir, istememe gerek yok buyurdu. Yusuf aleyhisselam zindandaki arkadaşından yardım isteyince Rabbi kendisine aciz bir mahluka dayandın ve başından geçenleri ona anlattın. İhtiyacını ona söyledin. Halbuki veren ve vermeyen benim. Fayda ve zarar veren de benim buyurdu. Tevekkül etmek, teslim olmak, sabretmek ve rıza göstermek Allahü Teala'ya varan yolun esaslarıdır. Sabrın başlangıcı çok acı, sonu bal gibi tatlıdır. Allahü Teala'dan razı olandan Allahü Teala da razıdır. Kazaya rıza evliyanın şanındandır. Sevgiliden gelen bela bahşiştir. Bahşişi kabul etmemek hatadır. Ey Molla İbrahim Hakkı, Allahü Teala'ya bütün arzularını sana kolayca vermesi için yalvardım ve dua ettim. Allahü Teala'nın bütün maksatlarına kavuşturmasını ümid ederim. Allahü Teala bir kulunun marifet sahibi olmasını isterse kendi nurunu o kulunun kalbine koyar ve o kul o nur ile Rabbini tanır. Marifet iki dünya saadetidir. Muhabbet ise göz bebeğidir. Muhabbet marifetin meyvesidir. Marifet ise ezeli hidayettir. Aşıkların kalpleri Allahü Teala'nın nuru ile aydınlanır. Konuşurlarsa dudaklarından nur saçılır. Allahü Teala gibi sevgilisi olan başkasına nasıl bakar? Allahü Teala gibi habibi olan başkasına nasıl güvenir? Allahü Teala gibi dostu olan başkasından nasıl korkar? Allahü Teala gibi sahibi, ahbabı olan başkasıyla nasıl meşgul olur?
Allahü Teala gibi güzeli olan başkasına nasıl gönül verir? Nitekim Allahü Teala beni sevdiğini söyleyip de kalbinde benden başkası olan iddiasında yalancıdır buyurdu. Allahü Teala'yı seven Habibullah'ı da sever. Habibullah'ı seven ona salavatı çok okur, sünnetiyle amel eder. İbadetlerin en üstünü Müslümanlara din ilmi öğretmektir. İlimlerin en üstünü de namaz ilmidir. Çünkü o müminin miracıdır. Sen farzları vaktinde sünnetleriyle beraber kıl. Mümkünse cemaati de kaçırma. Dünya çocukların oyuncağıdır, hayaldir, batıl bir rüyadır, haraptır. Her şeyi bırak, Allah'a dön. Yemeği ve içmeyi azaltmak, sıhhat ve rahatlıktır. Uykuyu azaltmak, huzur ve sürurdur. Susmak, açık bir hikmet ve güzel bir haslettir. Dilin susması, kalbin susmasına, kalbin susması, Rabbin marifetine yardımcı olur. Ebu Seleme Hazretleri bildirdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamet günü her göz ağlayacaktır. Fakat Allahü Teala'nın haram kıldıklarına bakmayan, Allah için uykusuz kalan, Allah korkusundan ağlayan gözler ağlamayacaktır buyurmuştur. Enes bin Malik Hazretleri rivayet etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hurma parçasını sadaka olarak vermekle bile olsa cehennemden kendinizi koruyunuz buyurdu. Yine başka bir hadis-i şerifte buyuruldu ki hayatınız boyunca hayır olan şeyleri öğreniniz. Allahü Teala'nın rahmetinden olan lütuf ve ihsanlarının peşine düşünüz. Bunları isteyiniz. Çünkü Allahü Teala'nın bu lütuf ve ihsanlarına onun dilediği kullar kavuşur. Allahü Teala'dan örtülecek yerlerinizi örtmesini ve korkularınızı gidermesini dileyiniz. Dünyada lezzeti üç şeyde aramalıdır. Bunlar 1- namaz kılmak, 2- Kur'an-ı Kerim okumak, 3- Allahü Teala'yı çok zikretmek, yani hatırlamaktır. Aradığını bunlarda bulursan sevinip keyfine bak. Şayet bulamazsan bu kapının sana kapalı olduğunu bil. Allahü Teala'nın sana istediğin şekilde lütuf ve ihsanda bulunmasını istiyorsan kullarına onun istediği gibi davranman lazımdır. Dünyadan sonraki yolculuk çok uzundur. O uzun sefer için yol azığı hazırlayınız ve biliniz ki azıkların en hayırlısı takva, yani Allahü Teala'dan korkarak haramlardan sakınmaktır. Dünyanın geçici ve sıkıntılarla dolu olduğunu anlayan bir kimse, dünyaya sarılmakla nasıl mutlu olabilir? Dedi ve sonra ağlayarak ilave etti. Dünya, bizden evvelkilerin artığı, geçmişlerin terk edip boşadığıdır. Buradan ayrılık zamanı gelmeden önce ayrılın ve ölüm başucunuzdaymış gibi hareket ediniz. İnsanlara şaşıyorum. Onlar ki, azık tedarik etmek ve ahiret yolculuğuna hazırlanmakla emrolunmalarına rağmen, birbirlerini engelleyip, oyalanmaktan başka bir şey yapmıyorlar. İsmail Fakirullah Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri anlattı. Hocam, İsmail Fakirullah Hazretlerine hizmetimin 3. senesiydi. Bağ bozumu zamanı sonbahar aylarındaydık. Tillo kasabasının kuzey tarafında 4 saatlik mesafede bir kale vardı. Şirvan Bey'i bu kaleyi müdafaa ediyordu. Van Paşası, itaatsizliği sebebiyle Şirvan Bey'ine ceza vermek için 1000 kadar askerle kaleyi kuşattı. Topa tutmak istiyordu. Şirvan Bey'i durumu Hazreti Fakirullah'a bildirerek paşaya mani olmasını istirham etti ve dua talebinde bulundu. Bunun üzerine

Hocam, paşaya bir mektup gönderdi. Mektupta, ümmeti Muhammed'in fukarasına merhamet edesin. Bağlarını yağma etmeden çekip gidesin. O asi olan beyin cezasını ahirete bırakasın, yazıyordu. Mektup paşaya ulaştığında kuşluk vaktiydi. Paşa mektubu okudu. Fakat hocamın ricasına hiç aldırış etmeyip, ben buraya sultanın emriyle gelmişim. Kaleyi bu asi beyin başına yıkmalıyım, dedi. Geri dönüp gitmedi. Paşa topçularına ateş emri verdi. Atılan toplardan bir tanesi kale duvarına çarpınca parçalandı. Parçalardan biri geri teperek paşanın atına isabet etti. O anda altındaki at öldü. Arkasından gökyüzünde bulutlar toplanmaya, kısa bir müddet sonra da şiddetli ve iri iri dolu yağmaya başladı. 2 saat aralıksız yağan dolu, kale dışında ne kadar insan varsa perişan etti. Doludan hayvanlar kaçacak, sığınacak yer aramaya başladılar. Askerler kaçan atlarını yakalamak için peşinden koştular. Bu sırada kabarıp büyüyen seller askerlerin çadırlarını söküp götürdü. İşte bu hadiselerden sonra paşanın aklı başına geldi. Yakaladıkları bir ata binip yanına 8 asker aldı. Doğru Tillo'ya, hocam Fakirullah Hazretlerinin huzuruna gitmek üzere yola çıktı. Ancak akşam üzeri Tillo'ya girdi. Önce babamla kaldığımız bizim hücreye geldi. Babamla hocamızın huzuruna çıktılar. Paşa kanter içinde, perişan bir haldeydi. Boynu bükük bir vaziyette, üstadımızdan özür dilemeye başladı. Hocamız ise hiç iltifat etmedi. Sadece, "Ey zalim, sen Allahü Teala'dan korkmaz mısın?" buyurdu. Paşa sıtmaya tutulmuş gibi titremeye başladı ve babamın işaretiyle geldiği gibi perişan bir halde huzurdan çıktılar. O gece bizim hücrede kaldı. Sabaha kadar babamla hiç uyumadılar. Bir ara paşa dedi ki, ben Sultan Ahmet Han'ın sohbetinde bulunur, hizmetiyle şereflenirdim. Yemin ederim ki sizin hocanız gibi heybetli bir kimse görmedim. Bir musibet 1000 nasihatten daha tesirlidir sözüne uygun olarak, sabahleyin geldiği gibi geri gitti. Hocamızın himmeti ve duaları bereketiyle Şirvan Bey'i paşanın şerrinden kurtuldu. Paşa da Allahü Teala'nın sevdiği bir veli kulunun sözünü dinlememenin cezasını fazlasıyla çekti. İsmail Fakirullah Hazretleri dostlarına yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, zühd 3 kısımdır. 1. kısım, İşi de sözü de sırf Allahü Teala'nın rızası için yapmaktır. 2. kısım, iyi olmayan şeyleri terk edip iyi ve güzel işleri yapmak. 3. kısım ise mübah olan şeyleri lazım olduğu kadar kullanmaktır. Bu en aşağı derecedir. Birisi Resulullah Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem gelip, ya Resulallah, bana bir iş göster. Onu yaptığım zaman Allahü Teala ve insanlar beni sevsin, dedi. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dünyadan 100 çevir, kendini ibadete ver. O zaman Allahü Teala seni sever. İnsanlardan bir şey bekleme. O zaman da insanlar seni sever. Eğer Allahü Teala'nın yanında dünyanın sivrisinek kanadı kadar kıymeti olsaydı, hiçbir kâfire bir içim su bile vermezdi. Bana Cebrail aleyhisselam geldi. Ya Muhammed, istediğin şekilde yaşa. Fakat mutlaka öleceksin. İstediğini sev. Fakat kesinlikle ondan ayrılacaksın. İstediğin şeyi yap. Şüphesiz

meşgalelerinden, işlerinden ahiretle alakalanmaya fırsat bulamaz. Kalp her türlü kötü düşüncelerden temizlenip, niyetler düzeltilip, ihlas üzere olunduğu zaman büyük günahlar bağışlanır. Kişi de günahlarını terk etmeye yöneldiği zaman onda manevi yönde büyük ilerleme ve gelişmeler olur. Allahü Teala'ya yaklaştırmayan bir nimet bela ve musibettir. Müminin diline çok iyi sahip olması gerekir. Ey oğul, Allahü Teala'dan korkmayan, ayıptan sakınmayan, ihtiyarlığında salih amel işlemeyen kimseye uyma. Cehenneme düşmek korkusu insanlardan hiç eksik olmaz. Hatta gökten seslenen birisi yeryüzündekilere cehenneme girmekten korkmamalarını bile söyleseydi, yine onlar cehenneme düşmek ve onu görmek korkusundan kurtulamazlardı. Birisi Seleme bin Dinar Hazretlerine, "Sen kendine çok sahipsin," dedi. O da, "Nasıl kendime sahip olmayayım? 14 düşman beni gözetliyor ve fırsat kolluyor. 4 tanesinden biri olan şeytan bana fitne veriyor. Aklımı ve kalbimi karıştırıyor. Müslüman beni haset ediyor. Kâfir ise fırsat bulsa öldürür. Münafık bana buğz eder." Diğer 10 taneye gelince onlar da açlık, susuzluk, sıcak, soğuk, çıplaklık, ihtiyarlık, hastalık, ihtiyaç, ölüm ve ateştir. İşte bütün bunlarla başa çıkabilmem için tam silahlı olmalıyım. Bunun da en üstün silahı takvadır, haramlardan sakınmadır, cevabını verdi. İnsanların günah ve yasak işler işlediğini görürsünüz. Onlara ölümü ister misin derseniz, hayır istemeyiz derler. Peki günahları terk eder misiniz dediğinizde de, onlara ancak öldüğümüzde bırakırız. Fakat ölümü de sevmiyoruz derler. Biz tövbe etmeden ölmek istemiyoruz. Ölümden önce de tövbe etmiyoruz. İyi bil ki öldüğün zaman malını mülkünü bırakırsın. Hiçbir şeyi götüremezsin. Öyleyse nefsini iyi tanı. Dünyayı iki şey olarak buldum. Biri bana ait, diğeri başkasına. Başkasına ait olan şeyi bütün gücümle elde etmeye çalışsam, mümkün değil, ona ulaşamam. Benim rızkım nasıl olsa başkasına verilmez. Başkasınınki de bana. Bana verilecek rızkın bir zamanı vardır. Onun için onda acele etmeyeceğim. İhtiyacını giderecek miktar insana yetiyorsa, en asgari maişet, küçük geçim kaynağı ona kâfidir. Eğer kâfi gelecek miktar ona yetmiyorsa, o zaman dünyada ona yetecek hiçbir şey yoktur. Ahirette sana lazım olacak şeye, bugün, dünyada öncelik ver. Ahirette sana zarar verecek şeyi de terk et. Dünyada geçen günler rüya, geri kalan günler ve şeyler ise arzu ve istekten ibarettir. Öldüğünde sana fayda vermeyecek her işi terk et. Böyle yaparsan ne zaman ölürsen öl, zararda olmazsın. Dünyada insanı sevindiren bir şeyin peşinden mutlaka onu rahatsız edecek bir şey gelir. Sizden birinin dinin emirlerine uyması beni çok memnun ediyor. Ey Adem oğlu, her şey ölümden sonra belli olup ortaya çıkacak. İnsanlar konuşmayı severler. Fakat konuştuklarıyla amel etmeyi, bildiklerini yaşamayı terk ederler. İki şey vardır ki onlar yapılınca dünya ve ahiretin iyiliklerine kavuşulur. Birincisi, Allahü Teala'nın razı olup sana ağır ve zor gelen şeylere sabır ve tahammül etmek. İkincisi, senin sevip Allahü Teala'nın beğenmediği bir şeyi senin de beğenmemendir. Kim şu iki şey için teminat verebilirse

ben de onun için cenneti teminat verebilirim. Bunlardan birincisi, nefsinizin sevdiği şeyleri terk etmeniz. İkincisi de, Allah-u Teâlâ'nın uygun görüp, sizin ise beğenmediğiniz şeylere sabretmenizdir. Ben Allah-u Teâlâ'ya sadece tazim, yani kul olduğum için amel yapıyorum. Ebu Hazım Hazretlerine birisi, gözlerin şükrü nedir diye sordu. Ebu Hazım Hazretleri, onlarla hayır, iyilik gördüğün zaman bakar, şerri, kötülük gördüğün zaman bakmazsın cevabını verdi. İki kulağın şükrü nedir diye sordu. Cevabında, iyilik işitirsen dinlersin, kötülük duyduğun zaman dinlemezsin dedi. İki elin şükrü nedir diye sorunca, onunla senin olmayan şeyi alma, haram işleme buyurdu. Karnın şükrü nedir diye sorunca, altı yemek, üstü ilim olsun dedi. Ayakların şükrü nedir diye sorulunca, iyi kimseyi görünce, onun gittiği yola gidersin. Beğenmediğin birisini görünce, onun gittiği kötü yerlere gitmezsin, dedi. Diliyle şükredip, diğer azalarıyla, vücudunun diğer kısımlarıyla, şükür vazifesini yapmayana gelince, onun durumu, elbisesi olup, onu giymeyen, sadece eliyle bir kenarına dokunan kimse gibidir. Elbette o elbise o kimseyi sıcaktan ve soğuktan korumayacaktır, buyurdu. Âlimde şu üç haslet, özellik bulunur. Bunlar, kendisinden yukarıdakine karşı gelmemek, aşağıdakini hor görmemek ve ilmine karşı dünyalık almamaktır. Allahü Teala'nın rızası için bir kimseyi seviyorsan, dünyalık konusunda onunla münasebetlerini azalt. Rabbinin devamlı üzerine nimetler gönderdiğini görüp duruyorken, hala niçin ona isyan eder ve yasaklarından kaçınmazsın? İnsanlar bir yerde toplanıp Allahü Teala'dan bahsettiklerinde, şeytan ve dünya oradan uzaklaşırlar. Şeytan, dünyaya, bu insanların ne yaptığını görüyor musun deyince, dünya da, şimdi onlara yaklaşma, birbirlerinden ayrıldıkları zaman, ben onları tek tek yakalar, sana teslim ederim, der. Bir kimse, kendisine bir bela geldiğinde sabreder, Allahü Teâlâ'nın takdirine razı olursa, onun işi tamamdır. O kemal mertebesine ulaşmıştır. Birine yazdığı mektupta, kardeşim, Allahü Teala'yı hatırlamaktan ve ölüme hazırlanmaktan gafil olan kimselerden uzak dur. Biz öyle insanlara yetiştik ki, onların ölüm korkusundan dolayı aklı dağılmış gibi olurdu. Allahü Teala'yı seven, Allahü Teala'nın sevdiklerini de sever. Allahü Teala'nın sevdiklerini seven, Allahü Teala'nın rızası için sever. Süfyan-ı Sevri Hazretleri buyurdu ki, büyük bir kalabalık bir yere toplansa ve içinizden akşama kadar kim yaşayacak bilsin dense, kimse bilemez. İşin şaşılacak tarafı şurasıdır ki, eğer o kimselere, öyleyse ölüm için gerekli hazırlığı yapan ayağa kalksın dense, kimse ayağa kalkmaz. Bu gafletten kurtulmaya çalışmalıdır. Zühd, yamalı elbise giymek, arpa ekmeği yemek değil, dünyanın faydasız şeylerine gönül bağlamamak ve uzun emel sahibi olmamaktır. Para, mal ve mülk, kişinin zahit olmasına mani değildir. Dünyalığı bulunmayan da zahit sayılmaz. Dünyanın faydasız şeylerine aşırı düşkünlük olup olmadığına göre hüküm verilir. Bir kimsenin elinde dünyalığı vardır, fakat zahittir. Bir kimsenin de dünyalığı yoktur, lakin zahit değildir. Mal, insanın silahı gibidir. Yani insan canını, sıhhatini,

dinini ve şerefini mal ile korur. Bir kimse hep ölümü hatırlar, ömrünü ölüme ve ondan sonraki hayata hazırlanmakla geçirirse, kabri cennet bahçelerinden bir bahçe olur. Ölümü hiç hatırlamaz, gafletle günleri geçerse, onun kabri cehennem çukurlarından bir çukur olur. Bir kimsenin dua ederken, yalnız kendisine dua edip, ana babasına ve diğer Müslümanlara dua etmemesi, Kur'an-ı Kerim okumayı bildiği halde, her gün en azından 100 ayet okumaması, camiye girdiği halde 2 rekat olsun namaz kılmadan çıkması, kabristandan geçtiği halde mevtalara, ölülere selam vermemesi, bulunduğu beldeye bir alim geldiği halde onun ilminden hiç istifade edememesi, bir kişiyle dost olduğu halde ismini öğrenmeden ayrılması, bir tanıdığı kendisini davet ettiği halde davetine gitmemesi, gençlik çağı büyük bir fırsat olduğu halde o zamanını boşa geçirmesi, kendisi tok ve komşusunun aç olduğunu bildiği halde ona bir şeyler vermemesi o kimsenin gafletindendir. Rıza Allahü Teala'nın takdir ettiğine şükrederek kabul etmektir. Birisi sana gelip, sen ne mübarek bir zatsın. Bir başkası da, sen ne kötü ve aşağı bir kimsesin dese, sana birinci söz, ikinci sözden daha hoş geliyorsa, anla ki fena bir kimsesin. Edep öğrenilmeden ilim öğrenilmez. Harama düşmemek ve zaruri ihtiyaçlarını temin etmek için, elinde dünyalık bulunmasının zararı yoktur. Kendini iyi tanı. O zaman hakkında söylenenler sana zarar vermez. İlmine ve ameline güvenerek, bu haliyle kendini din kardeşlerinden üstün zanneden kimsenin, ilmi de ameli de zayi olmuştur. Lüzumsuz yere konuşan, zelil, aşağı olur. İlim öğrenmenin ilk şartı, susmak ve edepli olmaktır. İkinci şartı, dikkatle dinleyip ezberlemektir. Üçüncü şartı, öğrendiği ile amel etmek. Dördüncüsü de, öğrendiği ilmi başkalarına öğretmek, herkese yaymaktır. Kötü işler, hastalıktır. Alimler ise hastalıklara ilaçtır. Alimler bozulur. Yani kötü işlere bulaşırsa, hastaları kim iyileştirecek? İlim Allahü Teala'dan korkmak ve ona ibadet etmek için öğrenilir. İlim öğreten birini buldukça öğrenmeye devam ederiz. Haram para ile sadaka veren, cami yaptıran, hayrat yapan kimse kirlenmiş elbiseyi idrar ile yıkayan kimseye benzer ki daha çok pislenir. Ana ve babaya helal ve mübah olan işlerde itaat edilir. Haram ve şüpheliler de değil. Bir kimse Allahü Teala'nın bütün emirlerini yerine getirip kalbinde az bir dünya sevgisi bulunsa, kıyamet günü herkesin huzurunda, bakın bu filan oğlu filan kimsedir. Bu Allahü Teala'nın kendisine sivrisineğin kanadı kadar kıymet vermediği dünyaya gönül verdi diye nida edilir. Bu halden dolayı öyle mahcup olur ki yüz etleri dökülecek gibi olur. İsmail Fakirullah Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. İbrahim Hakkı Hazretleri anlattı. 18 yaşındaydım. Hocamın akrabalarından Abbas isminde yaşlı bir kimse üstadımın huzuruna geldi. Ağzı eğilmiş, dudağının bir tarafı kulağına bitişmişti. Sol yüzün cildi kat kat kırışıp, dudağıyla kulağı arasında buruşup görünmez olmuştu. Sağ yüzünün cildi de aksine öyle gerilip açılmıştı ki, güneşte kalan def gibi gergin ve parlak olmuştu. Konuştuğu da anlaşılmıyordu. O merhamet menbaı olan mübarek hocam, akrabasının o halini görünce ağladı.
Sonra da mübarek eliyle ağzını meshetti. Fatiha suresini okudu. El kaldırıp duada bulundu. Bundan sonra Allahü Teala'nın izniyle ağzı düzeldi, eski haline geldi. Hocamın elini öptükten sonra, "Hocam, beni affetmeni istirham ediyorum. Bu gece arkandan uygun olmayan sözler sarf ederek gıybetini yapmıştım. Uyuduğumda gayipten bir sille gelip bir vuruşta ağzımı bu hale getirdi. Tövbeler olsun." deyip tekrar tekrar af diledi. Merhameti bol olan hocam da bize karşı olan kusurun bizden yana helal olsun. Hak Teâlâ sana hidayet versin. Bundan sonra sakın bir kimseyi gıybet etmeyesin. Mü'minin mü'mini gıybet etmesi kesin olarak haramdır. Bizi gıybet etme ki, bizim gibi zelil kulun sahibi azizdir ve intikam alıcıdır. Dikkatli ol, buyurdu. İsmail Fakirullah Hazretleri, dostlarına yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, ölüm her an gelebilir. Yarına kadar yaşayabileceğini zanneden bir kimse ölüm için hazırlıklı değildir. Allahü Teala'ya yapılan ibadetler ölümü hatırlamaya işarettir. Günah ve kusur olan işler de ölümü unutmuş olmanın alametidir. Dini ve imanı hakkında sonum ne olur diye söğüt yaprağı gibi titremeyen kimsenin sonu tehlikelidir. Allahü Teala'dan korkmakta, emirlerini yapmakta, ibadet etmekte ve onun yasak ettiklerinden sakınmakta İmam-ı Azam'dan daha üstün kimse görmedim. Ey insan, senin bütün sermayen dünyadaki birkaç günlük ömründür. Bu günler mutlaka gelip geçecek. Hatta birçoğu geçmiştir. O halde hiç olmazsa geride kalanlarının kıymetini bil. Kişinin Allah'tan korkmak, haramlardan uzak durmak, şüphelilerden sakınmak ve sabırlı olmak gibi güzel huylara sahip olması, ilmi Allah rızası için öğrendiğinin alametidir. Allahü Teala sevdiği bir kuluna hiçbir zaman düşman olmaz. Düşmanını da hiçbir zaman dost edinmez. Bu zamanda helal lokma yemek zorlaşmıştır. İyi ve kötü amellerin kendilerine mahsus kokuları vardır. İyiliğin kokusu çok hoş, kötülüğün kokusu ise rahatsız edicidir. Kalpte kötülük yapmak için bir meyil olduğu anda kokusu insanın yanındaki meleklere gelir. İyilik durumunda da iyi kokuyu hemen alırlar. Nasıl ki o melekler sizi hiç rahatsız etmiyorlarsa, siz de onları rahatsız etmeyin. Yemeklerini toplu olarak bir sofrada yiyen ev halkına meleklerin dua ettiğini duydum. Bunlara Allahü Teala rahmet eder. Bir din kardeşin seni ziyarete geldiği zaman ona yemek yer misin, karnın aç mı, bir şeyler getireyim mi diye sorulmaz. Hemen bir şeyler hazırlanıp getirilir, yemezse kaldırılır. Sende olmayan meziyetleri söyleyerek seni metheden kimse hiç şüphe yok ki sende olmayan günahı söyleyerek seni kötüler. Ey kardeşim, her zaman ve her yerde doğru ol. Yalan, sözünde durmamak, emaneti yerine getirmemek gibi kötü huylardan çok sakın. Yalancı ve sözünde durmayanlarla düşüp kalkma. Çünkü böyle kimselerle beraber olmak günaha sebep olur. Yine sözlerinde ve işlerinde riyadan sakın. Çünkü riya gizli şirktir. Uçptan da kendini muhafaza et. Uçp, yaptığı ibadetleri, iyilikleri beğenerek bunlarla övünmektir. Uçp bulunan amel Allahü Teala'nın katında makbul değildir. Fakat bunların Allahü Teala'dan gelen nimetler olduğunu düşünerek sevinmek uçp olmaz. Sen dinini, dini üzerine titreyen, sünnet-i seniyyeye bağlı,
ilmiyle amel eden alimlerden öğren. Çünkü dininde sağlam olmayıp ilmiyle amel etmeyenlerin hali, hasta olup kendisini tedavi eden ve kendine bir çare bulmaktan aciz olan tabibin haline benzer. Böyle bir tabip insanların hastalıklarını nasıl teşhis edip iyileştirir? Onlara nasıl ilaç tavsiye eder? Çünkü o kendisi hastadır. İşte bunun gibi dini üzerine titremeyen, ilmiyle amel etmeyen bir kimse, senin dinine, imanına zarar gelir diye nasıl titrer, ne derecede titizlik gösterebilir? Aziz kardeşim, dinin, senin etin ve kanın yerindedir. Kendin için ağla, kendine merhamet et. Sen kendine acımazsan, başkası sana hiç acımaz. Senden dünya sevgisini giderip, ahirete hazırlık için teşvik eden kimselerle oturup kalk. Dünya işine dalıp, ahireti unutanlarla düşüp kalkma. Çünkü onlar senin dinini, itikadını ve kalbini bozarlar. Sen ölümü çok hatırla. Geçmiş günahlarından dolayı çok istiğfar et. Kalan ömrün için Allahü Teala'dan seni muhafaza etmesini iste. Aziz kardeşim, güzel edep ve güzel ahlaka iyi sarıl. Cemaate muhalefet edip onlardan ayrılma. Çünkü hayır cemaat iledir. Fakat cemaat dünyaya dalıp dünyalarını mamur etmeye çalışıyorlarsa onlara uyulmaz. Dini hakkında senden bir şey soran her mümine yardımcı ol. Onlara yol göster. Onlara nasihatte bulun. Allahü Teala'nın beğendiği bir işte seninle müşavere eden, sana danışan bir kimseden hiçbir şeyi gizleme. Bir mü'mine hıyanet etmekten çok sakın. Kim bir mü'mine hıyanet ederse, Allahü Teala ve Rasûlüne hıyanet etmiş olur. Mü'min bir kardeşini, Allahü Teala'nın rızası için sevdiğin zaman, canını ve malını ondan esirgeme. Oruca devam et. O kötülük kapısını kapalı tutar, ibadet kapısını açar. Az konuş, kalbin yumuşak olur, katılaşmaz. Ekseriyetle suskun ol, vera sahibi olursun. Dünyaya hırslı olma, hasetçi olma, anlayışın süratli olur. Herkesi kötüleyici ve suçlayıcı olma, insanların dilinden kurtulursun. Şefkatli ve merhametli ol. Herkes seni sever. Allahü Teala'nın yaptığı taksime razı olup rızkından memnun olursan gönlü zenginlerden olursun. Allahü Teala'ya tevekkül et. Kuvvetli olursun. Dünya ehliyle onların menfaatleri üzerinde münakaşa etme. O zaman seni Allahü Teala ve insanlar sever. Mütevazı, alçak gönüllü ol. Salih amelleri tamamlamış olursun. Merhametli olursan, her şey sana merhametli olur. Kıymetli kardeşim, günlerini, gecelerini ve saatlerini boşa geçirme. Ahiretine hazırlık yap. Allahü Teala'nın rızasını kazanmaya bak. Bu da Allahü Teala'ya ibadet ve taatle olur. Kıymetli kardeşim, cömert ol. Bununla Allahü Teala senin hesabını kolay yapar. Çok iyilik yap. Kabrinde sana arkadaş olurlar. Haramlardan sakın. İmanın tadını duyarsın. Takva ve vera ehliyle oturup kalk. Allahü Teala ahiretini iyi yapar. Dinin ve ahiretin hususunda Allahü Teala'dan korkan kimselerle istişare et, onlara danış. Hayırlı işlerde acele et. Allahü Teala seninle masiyet, günahlar arasına perde yapar. Allahü Teala'yı çok an. Allahü Teala seni dünyaya düşkün yapmaz. Ölümü çok hatırlarsan Allahü Teala sana dünya işini hafif kılar. Cennete kavuşmaya arzulu olursan Allahü Teala seni beğendiği işleri yapmaya muvaffak kılar. Cehennemden korkarsan, dünya musibetleri sana hafif ve kolay gelir.
cennet ehlini seversen, kıyamet günü onlarla beraber olursun. Günah işleyen ve kötülük yapanları sevmezsen, seni Allahü Teala sever. Müslümanlardan hiç kimseye kötü söz söyleme, hiçbir iyiliği hor görme. Açıkta ve gizlide, ilk işin Allahü Teala'dan korkup yasakladığı şeylerden sakınmak olsun. Allahü Teala'dan şöyle kork: ölmüşsün, kabirde başına gelenleri görmüşsün, sonra kıyamet kopup diriltilmişsin. Sonra haşrolup Allahü Teala'nın huzurunda durmuş, dünyada yaptıklarından hesaba çekiliyor, bu sıradaki sıkıntılarla karşılaşıyor, sonra cennet ve cehenneme gidiyorsun. Eğer cennete gidiyorsan, ebedi nimetlere kavuşuyorsun. Cehenneme gidersen de çeşit çeşit azaplar göreceksin ve orada olup kurtulma yok. İşte bütün bunları görüp başına bir musibet gelmesinden nasıl korkuyorsan, Allahü Teala'dan da öylece kork. İsmail Fakirullah Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Yine İsmail Fakirullah Hazretlerinin talebesi olan marifetname sahibi İbrahim Hakkı Hazretleri anlattı. Hocamın huzurunda hizmetle şereflenmemin 4. senesi sonbaharıydı. Evlerin damları üzerinde bir miktar bulgurumuz serilmiş kurutuluyordu. Ayın 12. gecesi mehtaplı bir havada cuma akşamı yatsı vaktini bekliyordum. Vakit gelince minareye ezan-ı Muhammediyi okumak üzere çıktığımda Tillo'nun doğu tarafının yağmur bulutlarıyla kaplanmış olduğunu ve herkesin kendi zahirelerini damlardan toplamak için acele ettiklerini gördüm. Ezan-ı Şerif'i acele ederek okudum. Hocamızın bulgurlarını toplamak için yardıma gitmek istiyordum. Minareden aşağı indiğimde, üstadımız erkek çocuklarını, torunlarını, hizmetçilerini toplamış bekliyorlardı. Onlara, efendim, yukarı mahalledekiler yağmur yağabilir korkusuyla bulgurlarını topluyorlar dedim. Hizmetçilerden biri yavaşça, biz de o tedbire başvurmak istedik. Fakat hocamız bize mani oldu. Bulguru, yağmuru bırakıp camiye gidiniz, cuma gecesine tazim edip hürmet gösteriniz buyurdu, dedi. Hep birlikte caminin sofasında yatsı namazını kıldık. Sonra gökyüzünü incelemeye koyulduk. Tillo üzerinde bulut ikiye ayrıldı. Evlerin bulunduğu kısımda zerre kadar bulut kalmadı. Biraz sonra şiddetli bir yağmur başladı. Tillo'nun etrafında seller aktığı halde kasabamızın üzerine bir damla bile yağmur düşmedi. Böylece Allahü Teala o sevdiği kulunun hürmetine kasabamızın halkına aydınlık ve rahatlık ihsan eyledi. İsmail Fakirullah Hazretleri şifa kaynağı sohbetlerindeki nasihatlerde buyurdular ki: İyilik kalpte nur, amelde kuvvettir. Kötülük kalpte zulmet, amelde zayıflıktır. İnsanlar uzun zaman dinle yaşayacak, sonunda din gidecek. Sonra uzun zaman hayaya sarılacaklar. Bir nevi utanma duygusuyla yaşayacaklar. O da yok olacak. Sonra onları bir rağbet ve istek yaşatacak. Bir müddette bu devam edecek. Sonra bu da öbürleri gibi gidecek. Zannederim bundan sonra gelecek zamanlar birbirinden daha zor olacak. Bizim kendilerine yetiştiğimiz insanlar, ilmi, aklı olan ve onunla amel edecek kimselere öğretmek için öğrenirlerdi. Ama şimdi ilim tahsili yapanlar, akılsızlar, iyi ameli olmayanlar için ilim öğreniyorlar. Cimri ile yalancıdan hangisinin cehennemin daha derinine atılacağını bilmiyorum. Cennete giren bir cemaat, cehenneme giren diğer bir topluluğa, sizin cehennemde ne işiniz var? Halbuki dünyada siz bize öğretmiştiniz, biz de sizin dedikleriniz gibi yapmıştık.
sizin de cennette olmanız lazım değil mi diye sorduklarında,

Cehennemdekiler, evet, dünyada size öğretmiş ve anlatmıştık. Fakat biz söylediklerimizle amel etmezdik, yapmazdık. Onun için cehenneme düştük, derler. Bilmediği sorulunca bilmiyorum demek, ilmin yarısıdır. Bilmediği bir şeyde, Allah için sükût edenin alacağı sevap, konuşandan az değildir. Çünkü nefse en ağır gelen şey, bilmediğini kabul etmektir. Din kardeşlerinin ayıplarını araştırıp bulan kimse, arkadaş edinemez. Dünyada iyi bir şey bırakana, Allahü Teala ahirette daha hayırlısını verir. İnsanın salih olan çoluk çocuğuna dünya sıkıntılarından korunacak kadar mal bırakması diğer şeylerden daha faziletlidir. İlmin süsü ilim sahibinin hilmidir, yumuşaklığıdır. Nefsin arzu ve isteklerine heva denmesi kimde bulunursa onları cehenneme düşürdüğü içindir. Heva sahiplerine de ehli heva denmesi bunların cehenneme düşecekleri içindir. İlmi ehline veriniz, ehli olmayana vermeyiniz, yoksa günaha girersiniz. Bir kimse Şam'ın en uzak bir yerinden Yemen'in en uzak köşesine yolculuk yapsa, yolculuğu sırasında hayatında faydalı olacak bir kelime öğrense, bu yolculuğu boşuna yapmış sayılmaz. Şakik-i Belhî Hazretleri bir sene hacca gitmek üzere yola çıktı. Bağdat'a vardığında, Halife Harun Reşit bunun geldiğini haber aldı ve yanına çağırttırdı. Hazreti Şakik, halifenin yanına geldi. Halife Harun Reşit sordu. Zahid olan Şakik-i Belhî sen misin? Hazreti Şakik, Şakik benim ama zahid değilim dedi. Halife nasihat isteyince şöyle buyurdu. Aklını başına topla ve çok dikkatli ol. Allahü Teala sana Hazreti Ebubekr Sıddık'ın makamını verdi ki senden onda olduğu gibi doğruluk istiyor. Sana Hazreti Ömerül Faruk'un makamını verdi ki senden onda olduğu gibi hak ile batılı ayırmanı istiyor. Sana Hazreti Osman-ı Zinnureyn'in makamını verdi ki senden onda olduğu gibi haya ve kerem sahibi olmanı istiyor. Sana Hazreti Aliyül Mürteza'nın makamını verdi ki senden onda olduğu gibi ilim ve adalet istiyor. Harun Reşit biraz daha nasihat ettiğince Hazreti Şakik buyurdu ki Allahü Teala'nın cehennem diye bilinen bir yeri vardır ve seni de oraya bekçi yaptı. Eline üç şey verdi ki bunlar mal, kılıç ve kırbaçtır. İnsanları bu üç şeyle cehennemden uzaklaştır. Muhtaç biri gelirse ona mal ver. Allahü Teala'nın emirlerine aykırı davrananları bu kırbaçla edeplendir, yola getir. Başkalarına haksızlık edenlerin, haksız yere adam öldürenlerin karşısına bu kılıçla sen çık. Eğer bunları yapmazsan, cehenneme ilk gidecek olan sen olursun. Halife biraz daha nasihat istedi. Hazreti Şakik buyurdu ki, sen suyun menbaı, kaynağı gibisin. Senin valilerin, kumandanların da bu suyun kolları gibidir. Suyun kaynağı saf, temiz, berrak olursa, suyun kolları da berrak olur. Suyun menbaı temiz olup, kollarda hafif bulanıklık olursa da zararı olmaz. Ama kaynağı bulanık olursa, artık suyun kollarının saf ve berrak olmasını ümit etmek mümkün olmaz. Harun Reşit biraz daha anlat dedi. Şakik Hazretleri buyurdu ki, düşün ki, çölün ortasında kaldın. Susuzluktan ölmek üzeresin. Birisi getirip bir içim su satsa, bu suyu kaça alırsın? O da ne kadar istiyorsa onu verir, suyu satın alırım dedi.
Şakik Hazretleri buyurdu ki, elinde su bulunan kimse, bu suya mukabil senden servetinin yarısını istese, yine razı olur musun? Harun Reşit, evet, razı olurum, dedi. Hazreti Şakik buyurdu ki, düşün ki, servetinin yarısını verip satın aldığın suyu içtin. Bir zaman geçince bu suyu dışarı atmak ihtiyacını duydun. Fakat idrar yapamadın. Öyle ki ölecek hale geldin. Birisi çıkıp dese ki, ben senin bu sıkıntından kurtulmana sebep olurum. Lakin buna mukabil olarak mülkünün öbür yarısını isterim dese, ne yaparsın? Harun Reşit, elbette razı olurum. Ben o sıkıntıdayken servetimin ne manası var, dedi. Bunun üzerine Hazreti Şakik buyurdu ki, o halde önce içtiğin, sonra idrar yoluyla dışarı attığın, bir içim su kıymetinde bile olmayan şu servetine sakın güvenme. Bir kimseye karşı bununla övünme. Bir musibet geldiğinde feryadu figan eden kimse Allahü Teala'ya karşı gelmiş olur. Ağlayıp sızlamak bela ve musibeti geri çevirmediği gibi insanın sabredenlere verilen sevap ve mükafattan da mahrum olmasına sebep olur. Şeytanı en çok kızdıran iki şey onun vesvesesini aldırmamak ve Allahü Teala'nın zatı hakkında düşünmemektir. Allahü Teala'nın yarattıkları hakkındaki tefekkür makbuldür. Vefatı. Hayatını insanlara ilim öğretmek, onlara dini İslam'ı anlatmak ile geçiren İsmail Fakirullah Hazretlerinin son günlerini talebesi ve yerine bıraktığı halifesi Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Marifetname isimli kitabında şöyle anlatır. O temiz ruh beden sarayına girip yeryüzüne indi. Kemale gelip olgunlaştı. Allahü Teala'yı tanıdı. İnsanlar tarafından da tanındı. Ezeli ihsanlara kavuşup sonsuz feyizlere menba oldu. İki cihanı da gönül aynasında görüp yalnız Rabbine döndü. Onun emirlerine sarıldı. Böylece bu dünyanın zevk ve safasına aldanmayıp, hakiki alemde huzurlu olmanın yolunu tuttu. Bu dünyanın zulmetinden usanıp, bir an önce ebedi aleme kavuşmayı arzuladı. Diğer canlılar gibi nöbetini savmak istiyordu. Zira pak ruhu, beden mezarında mahpus gibi kalmış idi. Yaşı 80'i geçince 1147 miladi 1734 senesi Şevval ayının ortasında bir hafta kadar hiç kimseyle görüşmeyip manevi alemi mükâşefe edip seyreyledi. İnsanlar onu hastalıktan dolayı böyle kendinden geçmiş sandılar. Ancak Cuma gecesi yatsıdan sonra o halden bu his âlemine döndü. Evlat ve torunlarını yanına çağırıp ilim öğrenmelerini ve salih ameller ile uğraşmalarını vasiyet eyledi. Üzerindeki emanetlerin sahiplerine verilmesini isteyerek oradakilerle vedalaştı. Sonra Yasin-i Şerif okumalarını emretti. Yasin-i Şerif okunurken odanın içine öyle güzel kokular doldu ki sanki ut ve amber yakılmıştı. Çocukları ve torunları üzüntü içindeydiler. Onun için ise o gece bayram ve sürur gecesi oldu. Yasin-i Şerif'in selamün kavlen ayet-i kerimesi okunurken Allah diyerek canını Hakk'a teslim eyledi. Mübarek ruhu gidip latif cismi kaldı. O huzur sahibi bu fani dünyayı bırakıp hakiki aleme gidince evlatları babalarının vasiyetini yaptılar. Sabaha kadar
yıkayıp kefenledi.

0: ettiler. Çevre köylere haberler gönderdiler. Sabahleyin herkes geldi. Çok cemaat toplandı. Oğlu Abdülkadir Efendi imam olup cenaze namazını kıldırdı. Mezarı babam Molla Osman Efendi ile Molla Muhammed Efendi'nin türbeleri önüne kazıldı ve oraya defnedildi. Mezarı üzerine büyük bir sanduka ve güzel bir türbe yapıldı. Günlerce yakın çevreden gelenler ziyaret edip kabri başında Kur'an-ı Kerim okudular. Allahü Teala şefaatlerine nail eylesin. Amin.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

Profesör Thomas Charlie İslamiyet hakkında şöyle der: Kur'an-ı Kerim'i okudukça onun alelade sıradan bir edebi eser olmadığını hemen hissedersiniz. Kur'an-ı Kerim kalpten gelen ve diğer bütün kalplere hemen nüfuz eden bir eserdir. Diğer bütün eserler bu muazzam eser yanında çok sönük kalır. Kur'an-ı Kerim'in göze çarpan ilk karakteri onun doğru ve mükemmel ve yol gösterici, dürüst bir rehber olmasıdır. Bence Kur'an-ı Kerim'in en büyük meziyeti budur. Bu meziyet diğer birçok meziyetlere de yol açmaktadır. Almanya'da dostum Goethe'ye İslamiyet hakkında topladığım bilgileri ve bu husustaki düşüncelerimi anlatmıştım. Goethe beni dikkatle dinledi ve en sonunda bana "Eğer İslam buysa hepimiz Müslümanız." dedi.

0: Gerçek nedir? Nereden geldik? İnsanlık niye var? Hak olan nedir? Nereye gidiyoruz? Sonsuzluk, sonsuzluk nedir? Doğum, ölüm ya sonrası? Gerçek. Gerçek olan ne?
1: Niçin Müslüman oldular?
2: Profesör Ömer Faruk Abdullah, Amerikalı. ...1948'de Amerika'da doğan Profesör Ömer Faruk Abdullah, üniversite tahsilini tamamladıktan sonra İngiliz dili ve edebiyatı üzerinde yüksek lisans yaptığı sırada Müslüman oldu ve çalışmasını yarıda bıraktı. Hanbeli fıkhını esas alan doktorasını 1978 yılında tamamladı ve aynı yıl Michigan Üniversitesi Orta Doğu bölümünde profesör olarak çalışmaya başladı. Küçükken okumayı hiç sevmezdim ve Amerikalı insana sevgi duymazdım. Hatta içimde bu ülkeden ayrılıp başka bir ülkeye gitmek, orada okumak duygusu gelişti. Küçüklüğümde Almanya'ya karşı içimde romantik duygular vardı. İnsanlarını idealindeki gibi düşünüyordum. Alman geleneğine, diline sevgim fazlaydı. 15 yaşındayken bir okulla anlaşarak Almanya'ya gittim. Fakat kısa sürede duygularımın gerçek olmadığını gördüm. Onlar da aynı insandı. Örnek alınacak bir yanı yoktu. Hatta oldukça hipokrat bir toplum olduklarını gördüm. 3 ay sonra Amerika'ya döndüm. Gençliğimin ilk çağlarında düzenli olarak kiliseye giderdim. Fakat zaman zaman gözümde kilisenin hiçbir manası kalmıyordu. Benim için Tanrı konusunda birli üçlü tartışmaları çok bulanıktı. Tanrı'nın üç kabul edilişi manası çok şüpheliydi, bunu sevmiyordum. Almanya'dayken Amerikalı bir talebeyle tanıştım. Bu genç ateistti ve çok okuyordu. Anlattıklarıyla beni hayli etkilemişti. Freud'un bir kitabını verdi. Bu kitap Hristiyanlığa karşı tavır almamda beni etkiledi. Almanya dönüşünde kendimde çok değişiklikler oldu. Soğuk bir tip olmaya başladım. Ailemle aram açıldı. Fakülte son sınıftayken bunalımlarım arttı. Büyük bir zihni çöküntü içine düşmüştüm. Korkunç kabuslar içinde adeta bunalmıştım. Birkaç ay hep psikiyatristlere gittim. Bir gün çimler üzerinde yalnız oturuyordum. Büyük bir zihni telaş içindeydim. Bir ara o düşüncemin arasında Tanrı konusunda bir inancım olsun diye yine içimden dua etmek geldi. Ve bir an God is one, Allah birdir diye düşündüm. O anda hafiflik duydum. Adeta uçuyordum. Rahatlayıp ferahlamıştım. Kalktım, odama gittim. Masadaki kağıtlara hep Allah birdir, bir olan Allah'tır şeklinde yazıyordum. Yüzlerce yazdım ve rahatladığımı hissettim. Ara verdiğim okula tekrar başladım. Hayatım güzelleşiyor, düzene giriyordu. Bu huzur içinde bir Alman kızla evlendim. Bu sırada okulumu bitirip Cornell Üniversitesi'nde edebiyat üzerine yüksek lisans yapmaya kabul edilmiştim.

1969 yılı tatilindeyken eşim bana bir kitap getirdi. Meşhur Afro-Amerikan hareketçilerinden Cleaver'ın bir kitabıydı. Okudum ve çok hoşuma gitti. Pek çok bölümünde Malcolm X'ten bahsediyordu. Bu kişiyi merak ederek Malcolm X'in otobiyografisini aldım. Kitabı bütün gün ve gece sabaha kadar okudum. Sabah olduğu vakit daha Haç bölümünü bitirmiştim. Kalkıp pencereyi açtım. Sabahın erken saatinde berrak bir gökyüzü vardı. Oysa gökyüzü günlerce hiç açmamıştı. Tekrar masamın başına gittim ve düşünmeye başladım. Gerçek şu ki Malcolm X'in kitabında Allah, Tanrı ve God aynı şeydi. Daha önce ise Allah başka bir tanrıdır ve Müslümanlar ona inanır diye biliyordum. Fakat o zamana kadar bildiğim İsa'nın, İbrahim'in tanrısı benim inandığım tanrı değildi. Allah var, o Malcolm X'e yol gösterdi, şüpheye hiç gerek yoktu. Sonra dua etmeye başladım. İlk defa gerçekten dua ediyordum. Yani tam bir samimiyetle Tanrı'ya dua ediyordum. Ağlamaya başladım. İçimde bir şeyler olduğunu hissettim. Dünyamda, çevremde sanki bir şeyler vardı. Kendimi akıl almaz şekilde güçlü hissetmeye başladım. Hemen en yakın arkadaşıma Gat ve İslam hakkında bir mektup yazarak postaya verdim. Kararımı vermiştim. Gerçekten Müslüman olduğumu hissettim. Üstelik hiçbir Müslüman tanımıyordum. Tanımamıştım. Sonra Kur'an-ı Kerim'i okumaya niyet ettim. Almanya'dan dönüşümde getirdiğim 4 kitaptan biri de Kur'an tercümesiydi. Diğer kitapları okumuş, Kur'an okumamıştım. Hemen kitaplıktan alıp okumaya başladım. İlk hissettiğim bu kitap ne kadar açık ve netti. Çok direkt ifade şekli taşıyordu. Çok sevdim. Anlatamam tabii. Halbuki İncil'i anlamak çok güçtü. İncil'de çok zor şiirli ifadeler vardı. Ne dediğini kolayca anlayamazsınız. Kur'an'da temel mana çok açıktır. Bunu okuyunca hemen anlarsınız. Tanrı birdir, oğlu yoktur ve ortağı yoktur. İnsanlar inanan ve inanmayanlar diye ikiye ayrılır. Bir insanı Allah inandırmadıkça, Allah onun inanmasını dilemedikçe siz onu inanmasını sağlayamazsınız ve onu inanan yapamazsınız. Müslüman olduğum günlerde Müslümanları İslam'ın neler öğrettiğini ve kelime-i şehadet getirmeyi bilmiyordum. Kitaplardan kendi gayretimle İslam dinini öğrenmeye çalışıyordum. İslam ve Arapça çalışmamı daha sistemli ilerletebilmek için Chicago Üniversitesi Orta Doğu bölümüne başvurdum. İyi bir bursla kabul edildim. Doktoramı Hanbeli fıkıh üzerine tamamladım. Müslümanlığımın ilk zamanlarında bir cemaat içinde değildim. Tanıdığım iyi bir Müslüman yoktu. Okulda İslam ülkelerinden talebeler vardı. Ben onlarla görüşmek istediğim halde onlar bana ilgi göstermiyorlardı ve hep İslamiyet dışı hayat yaşıyorlardı. Yine ilk günlerinde Müslüman ülkelerden gelen talebelere telefon edip tanışmak istedim. Sırayla telefon ediyordum. Bu arada Çetin isminde bir Türk'e telefon ettim. Telefonda aynen "Biz 20. asırda yaşıyoruz, sen ise nelerden bahsediyorsun?" demişti. Buna benzer pek çok tecrübem oldu. Tabii ki ben bu insanlar için onlara inanarak Müslüman olmamıştım. Müslüman olduğum ilk zamanlarla bugünün arasında şüphesiz büyük farklar var. Müslüman için ilmi, İslam'ı bilmek çok önemli. Bu ilim olmazsa, İslam gerçeğiyle bilinmezse, Müslümanlar cemaat veya fert olarak bazı yapılmaması gereken şeyleri yapabilirler, teferruatla uğraşabilirler, dengeli olamazlar. Çünkü gerçekten ne yapmaları gerektiğini bilemezler. Bir şeyler yapmalı diye dine uygun olmayan şeyleri yaptıkları olur. Aynı zamanda şeytan çok yanlış şeyler yaptırabilir.

Allah-u Teala üç şeyi çok sever. Bir, cömertliği. İki, korkmadığı kimsenin yanında doğru söylemeyi. Üç, gizli yerlerde de Allah-u Teala'dan korkmayı.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
9: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
8: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
10: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
11: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
8: Aa süper oldu. O koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
7: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.
12: Bebeğimle mutluyum.

Merhaba, hoş geldiniz. Bebeğimle Mutluyum da birlikteyiz. Ana kumanda masamızda İbrahim bizimle birlikte. Ben Hülya. Güzel bir hafta sonu diliyoruz bütün annelere ve anne adaylarına.

0: Bugün süt dişlerini konuşacağız. Çok önemli. Çünkü arkadan gelecek olan dişlere kılavuzluk ediyor. Süt dişleri ne anlam ifade eder? Nasıl olsa arkasından yenisi gelecek diye önemsememeli miyiz? Ya da tam tersi, süt dişleri ağızda kalma süresi uzadıkça kıymeti artan dişler mi? Hepsini birazdan öğreneceğiz. İkinci konumuzsa bugün folik asit. Anne adaylarının korkulu rüyası, bazı hastalıkların sebebi olabilir mi? Az kullanılırsa ne olur? Çok kullanılırsa ortaya çıkabilecek sonuçlar araştırmalarda nasıl gösteriliyor? Detaylar birazdan Bebeğimle Mutluyum'da. Sevgili Neşve Kayabaşoğlu bizimle birlikte, çocuk diş hekimi kendisi, hoş geldiniz.
1: Merhaba.
0: Nasılsınız?
1: Sağ olun, çok teşekkür ederim.
0: Bugün önce annelerden başlayacağız. Aslında belki anne adayıyla başlamak lazım işe. Çünkü eğer bebek sahibi olmaya karar verdiyseniz, hı hı, o süreç içinde genel vücut sağlığınız gibi ağız diş sağlığınızda bir kontrolden geçirmekte galiba fayda var.
1: Evet, aslında artık planlı gebelikler yaşıyoruz. O yüzden önceden bunların önlemlerini almak kolay oluyor. Hı hı. Aslında birçok diş tedavisi hamilelikte de yapılabiliyor. Ama hamilelik güzel yaşanması gereken bir süreç. Hı hı. O yüzden biz hani hiç tedaviye gereksinim kalmadan hamileliği tamamlamak istiyoruz. Bunun öncesinde hamile kalmayı planlayan bayanların bir diş kontrolüne gidip ağızlarındaki potansiyel sorunların halledilmesinde yarar var. Hı hı. Bunlar çürükler olabilir, diş eti tedavileri olabilir. Hepsinin yapıldıktan sonra sağlıklı bir hamilelik geçirmek aslında çok kolay.
0: Hı hı. O sağlıklı hamilelik içinde ne kadar dikkat ederseniz edin problemler, hı hı, yaşanabilir. Şunu da gerçi anne adaylarına bir dipnot olarak verelim. Genelde dişçiye gitmekten korkuyorlar. Evet. İşte ilaç verecek, kullanamayacağım, müdahale etmek, hı hı, isteyecek, edemeyecek. Bu ne kadar doğru bir kanı?
1: Aslında şöyle, 0-3 ay bebeğin gelişim dönemi. O yüzden genelde 0-3 ayda çok müdahale etmek istemiyoruz. Ama bu çok acil durumlar için geçerli değil tabii ki. 3-6 ay bizim çok rahat müdahale ettiğimiz aylar. 6-9 ayda da müdahale etmek istemeyişimizin sebebi şu oluyor. Artık anne iyice ağırlaşmış oluyor. Çok uzun süre koltukta sırt üstü yatar pozisyonda kalmamak istemiyor. Hı hı. O durumda da hani ağrıyı kesecek minimal tedaviler yapıp hamileliğin bitimini bekliyoruz aslında. Hı hı. Ondan sonra da zaten hamilelikten sonra süt sağarken veya emzirirken bile tüm tedavileri yapabiliyoruz. Hı
0: hı. Genelde halk arasında şöyle bir inanış var. İşte her hamilelik anneye bir diş evet, kaybettirir. Bedeli bir, hı hı, diştir. Eskiden böyleydi belki ama şimdi hala böyle mi?
1: Aslında buna inanmak istiyoruz. Biraz kolaya inanmak işimize geliyor. Hiç böyle bir şey yok tabii ki. Hamilelik döneminde nasıl beslenmenize dikkat ediyorsunuz? Her şeye dikkat ediyorsunuz. Tabii ki diş sağlığımıza da dikkat etmemiz gereken bir süreç. Sadece reaksiyonları biraz daha fazla ama asla hamilelikte bir diş kaybedersiniz diye bir süreç yok. Neler yaşayabiliriz? Bir kere vücudunuzdaki kanlanma arttığı için diş eti kanamalarının miktarı artabiliyor. İkincisi de bazı annelerden çok duyarsınız. Ben 9 ay boyunca midem bulandı. İşte, hı-hı, kusma gibi şikayetler olabiliyor. Tabii ki kusmayla sonuçlanan durumlarda ağızdaki asit oranı artıyor. Hı hı. Bu da tabii ki çürük sayısında artma olabilir ama bu sonucu bu olacak anlamına gelmiyor. Yani siz zaten düzenli fırçalarsanız belki bu kadar kusan anne adayları daha fazla fırçalar, hı hı, daha çok su tüketir.
0: Zaten ihtiyaç duyar herhalde. Tabii değil ki, mi? O ağızdaki rahatlamayı sağlamak için.
1: Çok aşırı boyutları olanlar var. İşte elimi bile yıkayamadım, sabun kokusu bana çok kötü geliyordu vesaire gibi şikayetler olanlar var. Ama sonucunu bilmek lazım. Yani bunun sonucunda siz diş kaybedecekseniz veya diş çürüğünüz olacaksa tabii ki kısa bir fırçalama bile sizi orada kurtarabilecektir. Anne adayının aslında en çok önemsediğimiz kısmı şu: eğer iyi ağız hijyenine sahip olursa

0: şart. Annenin bakterilerinin çocukta daha çok kolonize olduğu gözükmüş. Bunun için iki görüş var. Bir, genetik yatkınlığı daha fazla diye görüş var. İkincisi de zaten anneler bakımda çok daha aktif rol aldıkları
1: daha
0: için.
1: Yakınlar, daha uzun.
0: Ne kadar temiz baksalar da aslında şeyi istemiyoruz tabii ki. Ağız çevresinden öpmeyi istemiyoruz. Onun kaşığını mamasıyla işte sıcaklığa bakıp mamayı ona vermeyi istemiyoruz. Veya işte bazen görüyoruz meme düşüyor. Anne bir ağzına sokup temizliyor, onu veriyor. Böyle şeyler tabii ki bakteri geçişini arttırıyor. Bir nebze daha bunlarda dikkat etmekte yarar var.
1: Bu özellikle biraz daha yaşı ileri anneanneler, babaanneler gibi önemsenmesi gereken bir durum. Çünkü orada galiba bir nesil kayması yaşıyoruz. Evet. Anne istediği kadar bu konuya dikkat etsin, bazen maalesef özellikle emzik alışkanlığı, kötü bir alışkanlık. Genel belki ağız diş sağlığı için de az sonra süt dişlerinde konuşacağız. Anneler rahat ediyorlar çocuğa emzik verince. Hatta ben bizim de sosyal medyada yönettiğimiz sayfalarımız var. O sayfalarda dinleyicilerimiz yazıyorlar. Diyorlar ki işte biraz pekmeze batır, biraz bala batır, azıcık reçele batır. Bebek emzik almak istemiyor ama anne rahat etsin diye etrafındakiler böyle tavsiyelerde bulunuyorlar.
0: Şimdi şöyle, aslında benim anne olmadan önceki görüşlerim, anne olduktan sonraki görüşlerim değişti. Benim de iki tane çocuğum var.
1: Ne güzel.
0: Çok teşekkür ederim. Mesela büyük olan kızım 3 yaşında, diğeri de 9 aylık. Mesela kızım da emzik kullanamadım, kendi istemedi. Bazı çocukların emme refleksi çok fazla oluyor. Mesela onu, o bir şey emecek, ya anne memesini emecek, ya biberonu emecek, ya emziği emecek. Ama şunu bilmek lazım ki hani emmeyen çocuğu alıştırmak için bir şey yapmak çok manasız. Özellikle de pekmez, bal gibi şekerli ajanlarla bunu sağlamak gerçekten yapılabilecek en büyük hataların başında geliyor. Biz hep söylüyoruz hani biberonun içinde su olacak, emzik boş olacak. Hepsinin terk etme yaşı var. Bazı çocuklar bağımlı olduğu için karakter olarak daha anne karnında bile parmağını emen çocuk var mesela. Hani emzik kullansa bile bunu dur susun diye emziği tıkamak yerine o ihtiyaç duyduğunda gidip alsın, ama siz ona vermeyin diye.
1: Bu daha küçük aylar için bu, yani gidip kendisini alması tabii pek mümkün olmuyor, evet. Ki genelde de anneler daha çok o yeni doğan döneminde biraz uyuyabilmek, biraz rahatlayabilmek için veriyorlar emziği.
0: Maalesef öyle.
1: Ve hani hakikaten alışsın diye de bir sürü çaba sarf ediyorlar. Emmeyen çocuk emmiyor,
0: evet,
1: dediğiniz
0: aynen
1: gibi.
0: Aynen öyle. Ama alıştırmak
1: için. Ama sizin ikinci çocuğunuz emdi galiba.
0: İkinci çocuğum emdi mesela. Gerçekten o, çünkü hani emmesi gereken sütü emiyor, hala emme fonksiyonları devam ediyor ve hazmedemediği için o dönemleri biliyorsunuz daha çok emmek istiyor. Bu sefer o ona çok rahatsız ediyor.
1: Gaz
0: o yüzden,
1: yapıyor tabii,
0: evet,
1: hazmedilmeli.
0: Bu sefer emzik kısmına geçmek zorunda kalıyoruz. Emzikler, şu an piyasada bulunan birçok bilindik markanın emzikleri damak fonksiyonlarını aslında bozmuyor. Ama tabii ki belli süreçlerde bırakıldığında, bu da işte üçlü dörtlü yaşlarda artık kendiliğinden bırakılması gerekiyor. Genelde de birçok çocuk zaten bu yaşlarda bırakıyor. Çok az bir çoğunluk ona devam ediyor. İşte oradan sonra artık biraz önlem almak lazım. Şimdi çocukların okul yaşı da küçüldüğü için hani toplum baskısını onlar da hissediyorlar. O yüzden biraz daha iş kolaylaştı. Eskiden hani bizim dönemimizde zaten 6 yaşında veya 5 yaşında anaokuluna başlardın. 5-6 yaşına kadar evdeki alışkanlıkların devam, evet, edebiliyordu. Şimdi olay biraz daha farklılaştı.
1: Trajik
0: aslında
1: sahneleri var zaten emzikten vazgeçirmeyelim. Evet. Ona biberler, acılar, kırmızılar
0: ya
1: sürme.
0: Da martıları atılabilir.
1: Evet, evet. Kuşlar aldı götürdü. Onun da bebeği varmış. Evet. Bir sürü hikayesi var onun. Doğru söylüyorsunuz. Peki diş kayıpsız hamileliği sonlandırmak mümkün dedik. Yediğimize içtiğimize dikkat, evet, edeceğiz. Ağız sağlığımıza dikkat edeceğiz. Bütün bunları yaparken de annenin bebeğine güler yüzünü, bütün dişlerini gösterebilmek, evet, için hijyen sahibi, evet, olması gerektiğini söyleyeceğiz. Çünkü sonrasında yakın temasla bebeğine bakteri, aynen, bulaştırabilir. Öyle. Doğumdan sonraki süreci biraz konuşalım. Ama bu arada bir de hormonal değişikliklerin de ağız hijyeni açısından olumsuzluklara yol açabileceğini söyleyelim. Anne
0: tabii
1: adaylarına.
0: İşte mesela özellikle hormon değişikliklerinden dolayı aslında kanamalarda artışta görülebiliyor. Bunlar normal. Yeter ki buna bir de bakteri plağı dediğimiz o yemek artıklarının sebep olduğu şeyler eklenip olay daha trajik boyutlara varmasın. Makul ölçülerde kanama artışları görülebiliyor. Biraz daha dikkat etmek zorunda. Tek kontrolü şu: günde iki kez diş fırçalayacağız. Mutlaka akşamları diş ipi yapacağız. Çünkü gerçekten ara bölgelerde çok fazla besin kalabiliyor. Ve tabii ki hamilelik dönemi şeker isteğinin tavan yaptığı bir dönem olduğu için hani kaçamak yaptığımızı zaten biz farkındayız. Hani o kaçamaklardan sonra belki hepsinin arkasından fırçalamak zor ama bir bardak suyla o

0: Kalan artıkları temizlemekte bizim için yarar var tabii ki.
1: Peki, de ondan sonra bebeğimizi kucağımıza aldık. Burada diş sağlığı için de aslında önemli bir süreç başlıyor. Bebek anne sütüyle tanışıyor. Evet. Biraz anne sütü diş sağlığı ilişkisinden bahseder misiniz?
0: Şimdi anne sütü aslında %8 şeker içeriyor. Normal bizim bakkaldan aldığımız sütlerde %4 şeker var. Yani hali hazırda çok tatlı bir besin süt. Anne adayları çoğu zaman hazırlarken biberonun tadına baktıkları için bilirler. Gerçekten hatır sayılır bir şeker oranı var. Normalde biz şunu istiyoruz. 1 yaşından sonra artık gece beslenmesinde sütü istemiyoruz. Ama gece beslenmesinin süresi günümüzde gittikçe uzuyor. Çünkü şuna bağlıyorum ben. Hepimiz çalışan anneleriz. Çok geç çocuk sahibi oluyoruz. Yani annelerimize göre işte eskiden 18-20 idi bu yaşlar. Şimdi hani 28-32 yaşlar civarında ilk gebelik oluyor. Ve çalıştığın için hep şöyle bir eksiklik hissediyorsun. Ya zaten çocuğum için bir tek yaptığım bu var. Gerekirse gece 5 kez kalkarım, sütünü de veririm. Ama artık 1 yaşından sonra çocuğun böyle bir delikli uyku süreci yok aslında. Yatacak ve sabah kalkacak. Birçok çocuk için bu geçerli. Biz her ağlamayı benden süt istiyor olarak algılıyoruz ve onu kucağımıza alıp süt veriyoruz. Annelere benim tavsiyem şu oluyor. Yine kucağınıza alın. Çünkü sizi arıyor aslında, sütü aramıyor. Biberonla su verin. İlla bunu istiyorsun.
1: Biberonla su, sadece normal oda sıcaklığında.
0: Aynen öyle. Emzirir pozisyonda tutun bu bırakma sürecinde. Çünkü şöyle düşünün. Gün içinde istediğiniz kadar emzirebilirsiniz. Çünkü tükürük salgısı aslında o içirdiğiniz sütü yıkıyor ve ortadan kaldırıyor. Ama gece hiçbir tükürük salınımı yok çocukların. Hepimizin aynı şey geçerli. Ve aslında lise bilgilerimizden hepimiz hatırlarız. Bakterinin üremesi için, elverişli ortam olması için karanlık olması lazım. Ağız içi karanlık. Nemli bir ortam olması lazım. Ağız içi nemli. Zaten bakteri hali hazırda hepimizin ağzında var. Siz bir de ona şekerli besini veriyorsunuz. Diyorsunuz ki yetmezse ben bir de gece sana destek olarak birkaç kez daha vereceğim.
1: Mayalansın yani orada.
0: Yani sabaha kadar da onu yalnız bırakıyorsunuz. Çürümesinde ne yapsın? Biberon çürüğü diyoruz bu çürüklere. Hemen anneler bize savunuyor. Ben biberon vermedim, emzirdim diye. Hı-hı. Aslında adı biberon çürüğü. Sebebi şu: gece sütlü besinlerle beslenmek veya yatmadan önce yiyip memede uyutmak. Maalesef ki bazı anneler şey diyor mesela, 3 yaşına kadar emzirdim ben büyük oğlumu, hiç böyle bir şey olmadı, bu küçükte oldu, demek ki ondan değil çikolataya başladı, bu ondan diyor. Hiç alakası yok, çünkü çocuk diş hekimlerinin hepsi daha bu tabloyu hani tabiri caizse kapıdan girdiğinde anlar dediğimiz, hı hı, boyutta bütün dişlerde çürük oluyor. Çünkü gece o yanık içlerinde gölleniyor kalan süt, hı hı, ve dişin yüzeyinde, yani yanak ve dudağa bakan kısımlarında çok ciddi çürükler oluyor. Hatta siz de sokakta görürsünüz belki, ön dişleri tamamen erimiş çocuklar. Evet. Ve alt 4 diş korunuyor. Çünkü emme refleksinde dil onların üstüne kapandığı için onlara aslında gelmiyor. Tabii ki artık 20 tane süt dişimiz var. 4 tanesi korunduğunda 16 tane çürüğün ürettiği asitle sonrasında yani onlar da çürüyor, ama öncelikle ön 4 korunmuş oluyor. O yüzden mutlaka ve mutlaka 1 yaşından sonra gece beslenmesini bırakmak lazım.
1: Yapamadıysak bunu?
0: Şöyle mesela ben bunu çok rahat söylüyordum. İşte anne olunca öğrendiğim şeylerden biri de bu oldu. Benim şansım şuydu. İlk büyük kızım 12. ayda ilk dişini çıkardı. Normalde 6. ayda çıkar. Bu da demek oluyor ki hani benim biraz daha sürem vardı emzirmek için. 18. ay olduğunda artık azılar çıkmaya başladı ve benim kesin süt dişini bırakmam gerekiyordu. Tabii süreç uzayınca bağımlılığı da artıyor. Hı-hı. Ve şey demeye başladım. Allah, bunca hastama söylüyorum, nasıl bırakacağım bu işi? Ve gerçekten çok korkunçtu. Ve gerçekten 2 günde bıraktım. Bu şöyle bir süreç. Bunu yaşayınca anladım. Hani sözel olarak söylüyordum ama bunu annenin karar vermesi gerekiyor. Gerçekten süt veremeyeceğim bir yerdeydim ve tutturdu. Artık süt yok, veremiyorum dedim. Ve akşamına da o süreç geçerliydi. Hani kalabalık bir ortam olduğu için gerçekten emziremeyeceğim bir süreçti. Bir şekilde sakinledi ve o geceyi öyle geçirdi.
1: Olmadan da oluyormuş,
0: evet,
1: yani.
0: Ve ertesi sabah kalktım, bir dakika dedim, ya ben sütü bırakmaya daha hazır değildim ki. Yani ben hazır değildim aslında. Ve ama bunu yapamadım, yani hani sütü vereyim sonra tekrar bırakırım, ne de olsa oluyormuş gibi. Onu kesin yapmamak lazım. Hı-hı. Bana çok zor gelse de ikinci gecede sadece belki biraz kucağımda sallayarak uyutmak zorunda kaldım ama bitti. Şuna bağlıyorum. Mesela bir anne çocuğu yola koşuyor. Öyle bir dur yapma diyor ki, çocuk

0: zınk diye duruyor. Ama mesela koltukta oynuyor, siz diyorsunuz ki aa canım bak düşeceksin, yapma evladım, o zaman durmuyor.
1: Yani,
0: yani annenin oradaki dik duruşu o kadar önemli ki, ciddiye süt yok deyince yani. Süt yoku biliyorlar. Yani bunu önemsemek gerekiyor. Çünkü gerçekten düşünün ki daha dün böyle bir vakamız vardı. Daha 2,5 yaşında. 10 tane dişinde çürük var ve 3 saat genel anestezide bütün tedavilerini yaptık. Anne için çok travmatik. Yani bizim çok rutinde yaptığımız için alışıyoruz ama anne o küçücük çocuğunu 3 saat ameliyathanede bırakmak istemiyor tabii ki. Dönsem ona sorsaydım keşke emzirmeseydim, kendi de söylüyor zaten ama sonuç maalesef ona kayıyor.
1: Evet, şimdi tabii bu süreçte eğer hani o geçişi biraz daha yumuşak yaşamak istiyorlarsa ya da bebek bazen sizin bebeğiniz kadar kızınız kadar uyumlu olmayabilir. Gecede işte keşke açıp okusam size, bir bulabilirsem eğer okuyayım. Sırf bu emzirme rutinleri yüzünden ben bebeğimle mutlu değilim, depresyona girdim diyen, Facebook'ta profil fotoğrafını mezar taşına çeviren anneler var. Size göstereceğim bulursam eğer. Bütün bunlar aslında bu sürecin bu kadar kolay olmadığını gösteriyor. Peki kolaylaştırmak için ya da en azından bebeğin daha az zarar görmesi için ne tavsiye edebiliriz?
0: Yani aslında şöyle düşünüyorum ben. Annelere de öyle anlatıyorum. Mesela düşünün ki eşiniz başınızda bekliyor. Siz her döndüğünüzde, çünkü anneler öyle bir alertlikte oluyor ki gerçekten yatakta dönüşünü bile duyuyorsunuz çocuğunuzun. Hani olabilecek bir şey değil ama yan odadaki şeyi duyuyorsunuz. Düşünün ki her döndüğünüzde eşiniz tepenize dikilip bir şey mi istedin canım dediğini. Elbet bir şey istersiniz. Yani bu kadar servise bir şeyler talep edilir. Yani hele de sonu düşünmeseniz, bana bir çay getir, bana bir dur bir çikolata yiyeyim öyle yatayım. Bir sürü şey bulabilirsiniz.
1: Ya sırtın kaşı falan bir sürü şey. Aynen öyle. Bebekler çok ister ya.
0: O yüzden bence bebeğinizi kucağınıza alıp sımsıkı sarıp aynı emzirir pozisyonda su vermekte yarar var. Çünkü
1: çocuklar mı suya?
0: Şöyle yani, tabii ki hemen kanıp böyle her şey toz pembe olmayacak ama süreci bilmek lazım. Yani tıpkı o ilk doğduğumdaki yaşadığımız depresyonlar var ya, bu çocuğa bakamayacağım galiba, ne kadar zorluklar yaşıyorum. Bu da öyle bir süreç. Yani hiçbir çocuk bunu atlatamadan geçirmiyor bu dönem. Eninde sonunda atlatacaksınız ve bunun için mücadele edeceğiniz gerçekten 3-4 gününüz var ama dik durmanız lazım. Siz eğer o ağladı diye tıpkı diğer kurallarda olduğu gibi bundan vazgeçerseniz, o zaman zaten iş olmuyor. Tabii ki aç olmaması çok önemli. Annenin takıntılarından uzaklaşması çok önemli. Çünkü birçok anne de şu yüzden süt veriyor. Ben hiç gün içinde süt içiremiyorum. Aç oluyor çocuk, o yüzden veriyor.
1: Ya da diyor. Benim yani kokumu duymak istiyor.
0: Uyku arasında zorla veriyor yani. O yüzden aslında tabii ki bunları çok istemiyoruz.
1: Peki bir şekilde temizlemek, hijyen, tülbent, besinmek
0: şöyle olabilir.
1: Vesaire.
0: Tabii ki diyoruz ki illa süt içecekse, süt içtikten sonra başucunuzda mutlaka bir biberonda su bulunsun. En azından 1-2 yudumda onu emzirin. Yani memeyle emzirirken bile memenizi çıkartın, biberonu verin. Çünkü o son uyuduğunda zaten görürsünüz yanakların içinden sütler akar böyle. En azından 1-2 yudumda süt içerse yüzey temizlenmiş olur. Onu istiyoruz. Yapabiliyorsanız özellikle dişler çıkmışsa yine başucunuzda bir tasın içinde su olsun. Tülbente parmağınızı sarın. Şöyle yanık içlerini alıp dişinin yüzeyinden küçücük bile geçsiniz, bizim için bir fayda. Tabii ki bir doktor olarak hani bunu yapın yeter demek benim için çok zor bir söylem ama kötünün en azından iyisi. Evet, zararın neresi?
1: İnci gibi tane tane çıkıyorlar tertemiz ve bakıyorsunuz diyorsunuz ki bunlar inşallah böyle kalır. Evet. O süt dişleri, işte biraz önce söylediğiniz biberon çürüklerini artık konuştuk, onu dışarıda bırakırım ama başka hangi tehlikeler bekliyor biberon süt dişlerine?
0: Aslında bize şöyle geliyor, hani toplumda sorsak çürük azalıyordur herhalde derler. Çünkü hepimiz çok bilinçli anne babalarız, işte ne diyoruz, diş çıkar kontrol başlar, diş çıkar fırçalama başlar. Ama ne olursa olsun ülkemizde çürük sayısı hızla artıyor. Bu aslında rafineri gıda sektörünün değişimiyle alakalı bir şey. Biz zannediyoruz ki işte çikolata şeker yedirmezsek, çünkü annelerin çoğu bize öyle geliyor. Biz hiç çikolata şeker daha vermedik veya tatlı hiçbir şey yemedi çocuk 2 yaşında. Kreşle birlikte tabii ki bu düzen bozuluyor ama önemli olan çocuğun karbonhidrat tüketmesi. Karbonhidratın içi zaten şeker ve ekmekler bizim dönemimizdeki ekmekler değil, hele annelerimizin dönemindeki hiç değil, hepsinin şeker içeriği çok fazla, hemen şekere dönüşüyorlar, çok basit şekerlerden üretiliyorlar. O yüzden sizden dönsek, yani sütü içtiğinde hemen fırçalamak isterseniz çok uzun süre fırçalamanız lazım ki o arınsın oradan. Çikolatada daha rahat anlarsınız aslında bu farkı. Ya da biraz bekleyip ondan sonra fırçalamak lazım. Şimdi çocuk da 2 dakika zaten fırçalamak çok zorken bir de daha uzun fırçalamak imkansız. O yüzden diyoruz ki sütünü içsin. Hemen arkasından bir çay bardağı bile olsa su içsin, ön yıkama gibi. Siz o sırada pijamasını giydirin, işte yatağını açın, çünkü artık uyku rutinine girmiş oluyor. Onu da bozmak istemiyoruz. Sonra dişini fırçalayın, öyle yatırın diyoruz. Bu bizim için çok önemli.
1: 5-10 dakikadan bahsediyoruz.
0: Bile yeterli. Yani aslında yarım saat diyoruz ama bu süreç her çocukta çok rahat olmuyor. Çünkü kimi çocuk yatakta sütünü içip yatıyor. Evet. Hani buradan yarım saate geçmek için böyle minik minik bariyerler kurularak gidiyoruz.
1: Aslında bunların hepsini annelere, babalara dizilerle anlatmak lazım. Çünkü ben şimdi size anlatırken gözümün önüne bir film geldi. Filmde anne çocuğunu yatağına yatırmış, sütünü içiriyor, abajurunu, lambasını kapatıyor, odasının kapısını çekiyor ve çıkıyor. Biz bu sahneleri gördük. Bunu gördük, çocuğumuzu da böyle büyütmek. Yani sütünü içecek, hemen aman o ılık ılık içindeyken yatacak, uyuyacak. Ama demek ki bunu topluma bu şekilde anlatmak
0: lazım. Aslında mesela
1: lazım.
0: Şimdi çocuk doktorları da istemiyor. Mesela çocuklarda reflü çok arttı ve süt aslında hazmı çok zor bir besin. Birçok çocuk reflüden dolayı artık gece süt içmiyor. Aslında gece sütünün büyümeyi arttırıcı bir etkisi yok. O sütü gün içinde içse yine aynı etken aslında.
1: Hani, ama işte gün içinde kaçırıyorsunuz ya bazı şeyleri, emin oluyorsunuz. İçti ve yattı.
0: Evet, içti ve yattı. En azından akşam yemeğinden sonra içse bizim için yine birazcık kurtarıcı olacak aslında.
1: Bu süt dişleri için özellikle bilinmesi gereken şöyle bir not var kafamda. Süt dişlerini erken kaybetmek çocuklar için zararlı. Çünkü süt dişlerinin arkadan gelen dişler için bir kılavuzluk görevi var. Biraz o konuyu detaylandırır
0: mısınız? Şimdi aslında süt dişlerinin görevini kısaca özetlersek, birincisi tabii ki çiğnemeyi sağlıyor. Şimdi süt dişlerinizde çürük olduğunda aileler bize şöyle geliyor. Ya zaten bu değişmeyecek mi? Niye bu dişlerle uğraşıyoruz ki? Şimdi şunu öncelikle bilmek lazım. Bunlar 6 aylıkken çıkmaya başlıyor ve 3 yaşına kadar devam ediyor çıkma süreci. Sonrasında da 6 yaşında değişme süreci başlıyor. Biz de zannediyoruz ki 6'da ilk dişler değişecek, işte 7-7,5'da da hepsi değişmiş olacak. Aslında böyle bir şey yok. En son çıkardığı azı dişinin değişme yaşı 12. Yani o kadar uzun bir süreç var ki önünüzde. Şimdi çocuğunuzun süt dişlerinde çürükler varsa çocuğunuz ilk belirti olarak iştah kaybı yaşayacaktır. Çünkü yemek yiyecek. Aralarda böyle rahatsızlık hissedecek. Çocuğun mantığında benim yemek yemem olmadığı için yemek yiyorum, ağrım oluyor, o zaman yemek yemeyeyim olacak. Ve öncelikle iştah kaybını göreceksiniz. Sonra yemek sonrasında ağrıları daha şiddetlenecek ve bu sefer hani minik minik huzursuzlanmalar yaşayacaksınız. Daha sonrasında illa bir yemekle stimüleye gerek olmadan kendi kendine ağrılar başlayacak. Durup dururken çocuğunuz ağrı çekmeye başlayacak. Bu da genelde gece olacak. Gece olması demek çocuğunuzun gece uykusunun bölünmesi demek. Bu da büyüme hormonunun salınmanın durması demek. Bu büyüme hormonunun salınmaması, çocuğunuzun düzgün beslenmemesi de gelişiminin durması demek. Şimdi aslında çok basit, diş çürüğü dediğimiz şey, süt dişindeki diş çürüğü dediğimiz şey, çocuğunuzun yaşıtlarından daha az kiloya ve daha kısa bir boya sahip olmasına neden oldu. Ve biz hani bu sorunu hiç önemsemedik. Bunu atlatır, diş çekimine gidersek zaten tabii ki beslenmesi yine bozulacak. Ama alttan rehber olarak gelen dişlerin yerleri kaymasın diye hemen yer tutucu yapmak lazım. Yer tutucu çok kolay yapılan ve aslında azı dişlerine uygulanan bir tedavi. Yani önde bir dişi çekildiğinde yer tutucu yapmamıza gerek yok. Çünkü ön bölgede yer kaybı çok azdır. Yani 1 milimlerde. Ama arka dişlerde bu 3-4 milimlere çıkıyor ki bu da bir sonraki dişlenme döneminde çapraşıklığa sebep olabilir. Hatta gömük kalan dişlere sebep olabilir. O yüzden bunu istemiyoruz. Bu aslında en ciddi kısmı, çocuğunuzun gelişiminin durması çürükle birlikte. Ama bize hiç öyle gelmese de çocukların psikolojilerini de bozuyor. Bir sürü çocuğun gülmediğini görüyoruz çürükleri yüzünden. Çünkü özellikle o yaş grubu kızları düşünün, hani kreş döneminde ne giyeceklerini, ne takacaklarını şaşırıyorlar. Ve şimdi siz yaşıtınız birinin dişleri çok kötü olduğunda hani onu rahatsız etmemeye çalışırsınız. Ama o yaş grubu çok acımasızlar eleştiri konusunda. Senin dişlerin niye siyah? Senin dişlerine öyle ne olmuş? Ne olmuş? Ne yaptın? Sen hiç fırçalayamıyor musun diye. O kadar çok rahatsız ediyor ki. Ve hepsi ayrı ayrı. Çocuklarda ciddi psikolojik travmaya sebebiyet veriyor. Bu onların diş korkusunu da arttırıyor. Çünkü o bir sorun olarak adlandırılıyor. Ve bir sorunu çözmek onlar için büyük bir olay tabii ki. Tabii bu psikolojik kısmını da çok önemsemek gerekiyor.
1: Evet. Bu hakikaten

0: Çok uzun bir konu. Bugün bu programın tamamına yetiştirebilmek mümkün değil. Belki önümüzdeki programlarda biraz da çapraşık dişleri de işin içine ilave ederek. Çünkü onun da tedavisinin ne zaman başladığı konusunda aileler kararsızlar. Onu da konuşacağımız yeni bir program yaparız. Ama buradan özellikle süt dişlerinin önemli olduğunu, mümkün olduğunca sağlıklı bir şekilde yerinde kalması gerektiğini, onları korumak için yapılabilecek şeyler olduğunu, ağızlarında çürük diş kalmasının süt dişi olduğu için bir zorunluluk olmadığını bilmelerini istiyorum dinleyicilerimizin.
1: Mutlaka, hatta son bir şey eklemek istiyorum. Şimdi günümüzde koruyucu uygulamalar çok önemli. Tıpkı hastalıklardan korunmaya çalıştığımız gibi çürüklerden de korunuyoruz. Yani çocuk diş hekimlerinin en önemli tarafı işte çocuğa daha iyi yaklaşıp daha rahat dolgu yapmaları değil, çürük oluşmasın diye daha çok emek harcamalarıdır. İki sistem var. Bir, dişlerinin florlanması. Bu çok basit bir olay. 3 yaşından sonra yapılıyor. Ve bir oje fırçası gibi dişlerin yüzeylerine bir jel sürülüyor. Bu da dişin mine tabakasının sertliğini artırıyor. Daha sert bir diş olduğu için asit de daha az çözünüyor. Çok basit bir yöntem. Ve sadece 4 ayda bir tekrarlıyoruz. Çok kolay. Bir diğeri de fissür örtücü. O da sadece azı dişlerine yapılıyor. Biliyorsunuz azı dişlerinin girintileri var. Bütün yemekler oraya birikir ve fırçanızın kılı aslında onları temizlemek için yeterli olmaz. O girintileri bir jelle kaplıyoruz. Böylece artık o girintiler orada olmuyor. Kapanmış oluyor çünkü. Yemek dişin içine kaçmıyor. İçine kaçmadığı için de çürümüyor. Bunun da çok düz bir mantığı var aslında. Buna da fissür örtücü diyor. Değişeceği için onlarla çıkıyor. Kaldı ki biz artık gelen yeni dişleri de bunu yapıyoruz. Ve böylece çürüklüğün önüne çok ciddi geçebiliyoruz. O yüzden fissür örtücüler ve flor uygulamalarını çok önemsiyoruz. Seyircilerimize tavsiye ediyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sevgiyle uğurluyorum sizi.
2: Bebeğimle Mutluyum devam ediyor.
0: Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Ayşe Solaroğlu bizimle birlikte. Bugün folik asit konuşacağız. Ne anlam ifade eder anne adayları için, bebek için ve ne zaman kullanmaya başlamalıyız? Sevgili Ayşe Hanım, hoş geldiniz.
3: Merhaba Hülya Hanımcığım, nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz, sesinizi duymakla mutlu olduk.
3: Biz de aynı şekilde.
0: Teşekkür ederim. Bugün annelere, anne adaylarına vereceğimiz çok kıymetli bilgiler var. Folik asiti konuşacağız. Biz hamilelikten önce başlanması gerektiğini hep vurguluyoruz ama süreç nasıl olmalı? Her zaman planlanan hamileliklerden bahsetmiyoruz. Anne adayları ne zaman folik asit kullanmalı ve neden bu kadar önemli?
3: Evet. İsterseniz öncelikle folik asit nedir bir ona bakalım. Folik asit aslında bir B vitamini, B9 vitamini. Ve aslında gıdalarda da bulunuyor. Özellikle işte yeşil yaprak sebzelerde, avokadoda, baklagillerde, onun haricinde çiğ işte badem, fındık veya cevizde bulunan bir B9 vitamini. Ve DNA sentezinde yer alıyor. İşte bu yüzden önemli zaten. Hücre yapısına geldiği için gebelikteki önemi de buradan geliyor. Bizim önerimiz aslında hamile kalmadan en az 2 ay öncesinden günlük 400 ila 800 mikrogram düzeyinde aktif folat alınması. Neden aktif folat diyoruz? Çünkü folik asitin asıl işe yarayan metaboliti folat. Ve maalesef ki bizim toplumumuzda da 5 kişiden birinde MTHFR dediğimiz folik asiti folata çeviren bir enzim eksik. Bu yüzden gıdalarla genelde böyle soruyor işte gebe adaylarımız veya gebelerimiz. Gıdalarla alsak olmaz mı hocam diye. Tabii ki gıdalarla da alınabilir ama dediğim gibi eğer sizde MTHFR geniniz bozuksa veya MTHFR rediktaz enziminiz eksikse vücudunuz gıdalarla aldığınız folik asiti folata çeviremeyecek ve hiçbir faydası olmayacak. Bu yüzden eğer planlı bir hamilelik varsa 2 ay öncesinden 400 ila 800 mikrogram kadar aktif folat içeren preparatların başlanmasını
0: destekleri
3: istiyorum.
0: Alabilirler. Bunu bir doktor mu yazmalı Ayşe Hanım?
3: Doktor yazmalı. Çünkü şey açısından hastanın durumuna göre işte çünkü bazı anne adaylarında başka vitaminlerin eksikliği de olabilir yanında. Mesela sadece folik asit olarak bakmamak lazım. Eğer iyot eksikse yanında biz iyotlu bir folik asit veriyoruz. İşte B12 eksikse vitamin B12'li veriyoruz. Sadece işte folik asit düzeyi yeterli de olsa aslında biz direkt aktif folat başlıyoruz. Ha diyelim ki şöyle bir soru gelebilir belki. Ben plansız bir gebe kaldım. Eyvah, folik asit kullanmadım. Ne olacak? Biz folik asiti daha çok neden kullanıyoruz gebelikte? Bu nöral tüp defekt dediğimiz bebeğin sırtında omurgasında açıklıklarla giden bazı hastalıklar var. veya işte beyninin gelişmemesiyle giden anansepale gibi durumlar var. Bunlar için kullanıyoruz. Çok şükür ki Türk toplumunda bunlar çok sık görünmüyor. Hı-hı. O yüzden hani anne adayımız kullanmadan da gebe kalırsa hemen üzülmesin. Ama tabii gebeliğini öğrenir öğrenmez bir kadın doğumcuya gidip ilacını başlasın.
0: Şimdi burada önemli iki şey var. Bir tanesi tüp bebek gibi planlanan evet. gebeliklerde, tedavilerde evet. siz zaten bunu süreç içine ilave evet. ediyorsunuz.
3: İlave ediyoruz. Bu
0: çok kıymetli bir şey. Onun evet. dışında evliliği belli bir yaşa gelmiş ve artık ben çocuk istiyorum diyen anne adaylarının folik asit haricinde de aslında mutlaka bir kadın doğumcuyla bir araya gelmesi gerekiyor zannediyorum.
3: Kesinlikle tabii ki. Çünkü yani dışarıdan her şey normal görünse bile içerinin nasıl olduğunu ancak işte bir kadın doğumcuya giderekten bir jinekolojik muayene, işte bir takım kan testleri o şekilde giderekten hamile kalmasında, gebelik düşünmesinde hı-hı. fayda var. Hı-hı. Yalnız folik asiti sadece şey gibi düşünmemek lazım Hülya Hanım. Sadece gebelere gerekli olan bir vitamin değil. Menopoz yaşındaki bayanlarda da çok önemli. Çünkü dediğim gibi DNA sentezinde yer alıyor. İşte eğer folik asit eksikliği varsa homosistein dediğimiz bir şey var. Kalp hastalıklarına yol açan, mesela kalp hastalıklarının İnsidansı artıyor, görülme sıklığı artıyor. Hı hı. Aynı zamanda artık folik asit eksikliği kansızlığa neden olduğunu zaten biliyoruz. Bir de Alzheimer etiyolojisine de suçlanıyor. O yüzden aslında kadın erkek herkesin kanda folik asit düzeylerine bakıp eğer eksikse, ki biz eksikliğini nasıl diyoruz? Genelde işte 5 ila 15'in altındaysa, düzeyinin altındaysa folik asit eksiktir diyoruz. Folik asit kullanmasına fayda var.
0: Peki biraz önce işte anne adaylar eğer plansız hamile kaldılar ise folik asit almaları, başlamaları gereken dönem biraz daha ötelendiyse bu durumda endişe etmesinler dediniz. Türk toplumunda folik asit eksikliğine bağlı hastalıkların görülme sıklığı az.
3: Ama
0: yine de riski azaltmıyor. Evet. Bu durumda neler ortaya çıkıyor? Siz tetkiklerde bu eksikliğin sonuçlarını görebiliyor musunuz? Doğumdan önce anne bu eksikliğin bebek üzerindeki olumsuz etkilerinin farkına vararak mı doğuma giriyor?
3: Genelde farkına vararaktan. Çünkü işte bir takım testler yapıyoruz hamilelik döneminde bebeğe. İşte bir detaylı ultrasonumuz var 20-22. Haftada yaptığımız. Onun haricinde 16. haftada yaptığımız bu işte nöral tüp defeklerini gösteren AFP dediğimiz bir hormon var. Onun düzeyine bakıyoruz. Eğer onda bir problem görüldüyse bir karından su alma işlemi yapılaraktan gerçekten bebekte rahatsızlık var mı diye bakılıyor. Ve anne buna göre yaşamla bağdaşan bir anomali varsa doğurması yönünde teşvik edilerekten A grubu yani üst düzey hastanelerde bu tür bebeklerin tedavi edileceği bir hastanede doğuma yönlendiriliyor.
0: Aslında bu anlamda bile yani tabii hiç eksikliğinin olmasını istemeyiz ama bu anlamda bile doktor kontrolünde olmak, bebeğin doğum yapılacağı hastanenin ekibin doğru belirlenmesi ve hızla müdahale edilebilmesi için çok kıymetli.
3: Kesinlikle. Bir de bir şey daha değinmek istiyorum son olaraktan. Bir de mesela şey soruyorlar bize, işte folik asit kullanmak otizm yapar mı? Son zamanlarda gelen sorulardan biri bu. Hı hı. Bazı anne adayları işte böyle haberleri okudukları için genelde işte kullanmamaya yönelebiliyorlar. Folik asitin fazla düzeyde alınmasının otizmle ilgili olduğunu gösteren birkaç çalışma mevcut. Evet, ama daha bunlar kesin kanıtlanmış şeyler değil. Aynı zamanda folik asit eksikliğinin otizme neden olduğunu da gösteren çalışmalar var.
0: Yani hem fazlalığında hem eksikliğinde aynı sonucu gösteren çalışmalar var.
3: Çalışmalar mevcut. O yüzden hani bizim önerimiz hamilelik döneminden önce başlayaraktan 400 ila 800 mikrogram kadar aktif folat almaları. Hı hı. Bazı hastalarımıza daha yüksek doz folik asit öneriyoruz. Zannedersem preparat isim vermemde sakınca yok çünkü tek preparat var yüksek doz içeren. Devletin de ödediği folbiol diye bir vitamin var. Onu biz kimlere öneriyoruz? Daha önceden işte eğer nöral tüp defekli bebek doğurma öyküsü varsa, ailede nöral tüp defektili çocuk öyküsü varsa, annede diyabet varsa veya annede epilepsi var ve işte valproik asit gibi bir takım anti epileptik ilaçlar kullanıyorsa, diyabetik anne bebeklerinde bu epilepsi ve annelerde valproik asit kullanan annelerde nöral tüp defekli bebek doğurma riski daha yüksek, onlara daha yüksek doz folik asit ve daha uzun süre öneriyoruz. Yoksa diğer anne adaylarımız hamilelikten 2 ay önce başlayıp 12 haftalık olana kadar aktif folat içeren bir folik asit kullanmaları yeterli olacaktır.
0: Nörol tüp defekti dediğimiz duruma sadece folik asit eksikliği mi sebep oluyor Ayşe Hanım?
3: Yok, tabii ki

0: bazı kromozomal hastalıklardan tutun da başka vitaminlerin eksiklikleri de neden olabilir. Ama tabii en çok suçlananlardan biri folik asit.
1: Peki gelelim beslenme kısmına. Şimdi anne folik asit alırken bir miktar, aynı zamanda beslenmesiyle de folik asit kaynağı olan gıdaları beslenmesine ekleyerek süreci destekler mi? Nasıl bir beslenme öneriyorsunuz bu süreçte?
0: Ya aslında Hülya Hanım, ben hep gebelerime şunu söylüyorum. Sağlıklı bir insan nasıl beslenmesi gerekiyorsa hamilelikte de öyle besleneceksiniz. Çünkü hamilelikte çok artan bir kalori ihtiyacı yok. İşte halk arasında annelerimizin, babalarımızın söylediği iki kişilik beslenmelisin. Sen artık iki canlısın. O zaman ikiz hamilelikler üç kişilik beslensinler. Yani 300 hamilelikler 4 kişilik beslensinler. Bu tamamen yanlış. Sağlıklı bir insan nasıl beslenmesi gerekiyorsa o şekilde beslenmesini öneriyoruz. Dediğim gibi yeşil yaprak sebzeler, onun haricinde işte avokado, baklagiller, çiğ kuru yemişlerde folik asit bolca bulunduğu için bunları tüketmelerini öneriyoruz.
1: Tamam, peki son bir sorum sizi göndereceğim ama bu avokado dediğiniz için konuyu açacağım. Sosyal medyada çok tartışılıyor. İşte bizim zamanımızda avokado mu vardı, anne avokado mu yerdi, anne adayı, ya da bebeğe ek gıdalarda da çok öneriliyor avokado ile başlanması. Bu konudaki fikriniz nedir Ayşe Hanım?
0: Yani eski zamanda olmayan birçok şey artık günümüzde var. İyi geldiği gösterilmiş bunun. Neden olmasın? Gerçekten kaliteli bir yiyecek maddesi. O yüzden neden olmasın? O zaman olmaması şu anda var. Aman yenmesin. Bizim zamanımızda var mıydı? Ona bakarsanız annelerimiz bize hamileyken de belki folik asit o zamanlar bu kadar önemli bilmiyorduk. Ama tıp geliştikçe bazı şeyler eklenecek. Bugün olmayan şeyleri belki 3-4 yıl sonra daha farklı şeyler de öğreneceğiz. Zaten tıp da bir ilerleme bilimidir. O yüzden biz avokado yenmesini öneriyoruz.
1: Öneriyorsunuz. Peki çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.
0: Sevgiler. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Sağ olun. Kolay gelsin. Programın sonuna geldik. İki çok önemli konuyu konuştuk. Özellikle de folik asit konusunda bilgilenmek, taze bilgilerle, güncel bilgilerle anne adaylarına yardımcı olmak bizim için çok kıymetli. Elbette ki süt dişleri konusu da çok önemli. Çünkü anne adayları süt dişlerinin uzun süre ağızda kalmaması gerektiğini ya da biraz bozulursa, biraz çürürse bile bir zarar olmayacağını düşünüyor. Halbuki süt dişleri ağızda kalması gerektiği kadar, görevini yapıncaya, tamamlayıncaya kadar kalmalı ki alttan gelecek olan dişlerin yolu bozulmasın. Biz süt dişlerine bir çeşit öncü, kılavuz diş diyebiliriz. Veda edelim efendim bugün için. Bu bilgiler hafta boyunca kulağınızda kalsın. Haftaya yeni bilgilerle, yeni konuklarla yine sizinle olacağız. Bebeğimle Mutluyum'a destek olan tüm doktorlarımıza teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.